0: Türkiye'nin gidişatıyla yansır. Siyasi ittifaklar arasında...
1: Şu an yani, mesela sürecin bittiğini düşünelim. Veya sürecin devam etmekte olduğunu düşünelim.
0: Yani süreç devam ederken DEM Parti'nin duracağı yerle, süreç biterse DEM Parti'nin duracağı yer değişir.
2: Elbette farklı. Tabii ki değişir. Değişir. Yani onun da yansır. Ama bu mesele siyasetten bağımsız ele almalıdır. Bunu demek istiyorum.
1: Yani sorunu çözmek mesele, yani.
3: Evet, sorunu çözmek. Yoksa bu sorunu çözmek. İlgilendiren...
1: Yani taktik bu, adımlar ayrı bir şey.
2: Bu sorunun çözülmesi iktidar olmaktan çok daha önemlidir. Yani iktidarı bırakalım, bu sorunu çözelim. Hı-hı. Bu kadar önemsiyorum. Çünkü Türkiye önümüzdeki süreçte ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalacaktır.
0: O noktada o konuda nereye geldik sorusunu daha sonra ilerleyen kısımları, bu kısımları açtığımızda soracağım. Çünkü komisyonda olan insanlar da var, sizlerden alacağım.
2: Dolayısıyla yani bu meseleler, yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti, bu meseleleri artık geride bırakmamız ve ülkenin gerçekten sorunlarına eğilmemiz lazım. Yani mesela yargı bağımsızlığını konuşalım. Yani yargı bağımsızlığı, operasyonları konuşalım. Bunlar ayrı bir şey. Bakın bu tartışmalar, ben mesela operasyonun şeklini yanlış buluyorum. Adalet Bakanlığı'nın tavrını yanlış buluyorum. Adalet Bakanlığı siyasidir. Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısı gibi davranır.
3: Yolsuzluk rüşvet iddialarını nasıl buluyorsunuz?
2: Efendim, yolsuzluk rüşvet iddialarının üzerine Cumhuriyet Savcıları gider. Adalet Bakanlığı işi değil.
3: Adalet Bakanlığı hedef gösterdikleri için Adalet Bakanlığı bir açıklama yapıyor. Adalet ne alakası
2: ya var? Ya Allah yani? Aşkına şimdi
3: Cumhuriyet Ahbap Halk Partisi var. İçerisinde bir dakika ya.
2: Bir saniye.
3: Kemal Bey döneminden
2: Adalet Bakanlığı ne açıklama yapıyor?
3: Kemal Bey bu belediye başkanlarının çoğunu, yanlış hatırlamıyorsam, Kemal Kılıçdaroğlu belirledi.
2: Yok, yanlış hatırlıyorsunuz. Bu belediye başkanlarından hiçbirisini Kemal Bey belirlemedi.
3: Bir kısmını en azından kendi döneminde aday göstermiş. Evet, devam edenler var. Böyle düzeltelim. Ekrem İmamoğlu dönemindeki bu yolsuzluk ve rüşvet iddialarını, mesela İstanbul'da milyarlarca TL kamu zararı olduğundan bahsediyorlar. Ya bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?
2: İçişleri Bakanı diyor ki şu anda AK Partili belediyelerle ilgili soruşturma izni.
3: Bu mu yani cevabınız? Bir saniye dinleyin. Yani bu yolsuzluk iddiaları var mı yok mu? Manavgat'taki mesela bu görüntüler falan.
2: Tamam, ne oldu? Bir saniye yani. Hadi müsaade ederseniz.
3: Buyurun.
2: Şu anda AK Partili belediyelerle ilgili yolsuzluk iddiaları Cumhuriyet AK Partili belediyelerden çok daha fazladır.
3: Demek ki...
2: Ama AK Partili belediyelere yapılan muamele ile Cumhuriyet AK Partili belediyelere şafak baskını muamele i̇şte farklıdır.
3: Usul yani tartışması yapıyorsunuz. Ben esas tartışması yapıyorum.
2: İki ayrı soruşturma usulü.
3: Bu yolsuzluk ve hırsızlıklar ya, siz ne düşünüyorsunuz? Yani yolsuzluk, bir partinin Cumhuriyet Halk Partisi gibi kurumsal bir partinin, bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili olarak bu yolsuzluk ve rüşvet iddialarla yan yana gelmesine ne düşünüyorsunuz ya?
2: Ben diyorum
3: ya?
2: Ki AKP'li belediye başkanı nasıl yapmışsa...
3: AKP'li de AK Parti, bizim partimizin kısaltılmış ismi.
2: Adalet ve Kalkınma Partili, Adalet Kalkınma Partili bir belediye başkanı yolsuzluk, hırsızlık yaptığı zaman...
3: Bizde böyle bir şey olan olursa da partiden de ihraç ederiz, yargılanırız.
2: Bakanlığı açıkladı yani.
3: Çok net konuşuyorum. Soruşturma izni verilenler...
2: 500 küsur AK Partili belediye hakkında yolsuzluk, hırsızlık iddiası var.
3: Siz sadece usul tartışması yapıyorsunuz. Esasa ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nde bakın Kemal Kılıçdaroğlu bir arınma süreci başlattım diyor.
2: Tamam.
3: Yolsuzlukla ismin yan yana gelenleri partiden ihraç edeceğim diyor.
2: Yani. Elbette ki.
3: Bundan bahsetmiyorsunuz. Bana usul tartışması yapıyorsunuz.
2: Usul tartışması değil.
3: Değerli meslektaşım. Yani
2: şimdi bakın.
3: Bir de esasa bakmak lazım. Kamuoyu nezdinde ne oluyor, ne bitiyor? Millet masumiyet.
4: Ama bu açıklamayı bir alalım.
3: Yok, masumiyet karinesi diyorsunuz bu mesele.
4: Alsın oğlum, bir alalım arkadaşlar.
3: Kamuoyu bilgilenmesin. Burada siyasetçi arkadaşlar.
2: Tamam da
3: gazeteciler bu
2: masumiyet karnesi, siyasetçi de masumiyet karnesine uymaz.
0: Sizin andığınız
3: ben
0: konuşma.
3: Ben söz isteyeceğim ama burada
0: bugün,
3: kaç konu var.
0: Bugünkü toplantıda söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hiçbir CHP'li malı götürenlerle yan yana duramaz.
2: Evet.
0: Siyaset temiz insanların işidir. Çalan çırpan siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir CHP'li malı götürenlerle yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan hemen partinin dışına çıkacaksın. Ben siyasette yolsuzluklarla mücadele ettiğim için tanındım diyor. Yine aynı konuşmanın bir yerinde de diyor ki arınma süreci devam edecek ki bu çok büyük bir boyutu da oldu diyor. Bu ayrılığı biraz kastediyor, yani ayrılanlar üzerinden. Şimdi burada iki tane soru çıkıyor. Böylesi bir yargı süreci yokken, böylesi bir tartışma yokken aslında Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bu ve benzeri eleştiriler daha çok iktidar cenahından gelirdi. Daha hiç bu tartışmalar, yargı süreçleri yokken. Şimdi bu son süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun butlan kararından sonra yaptığı açıklamalar, ben yolsuzluklarla yan yana durmam, çalanlarla yan yana durmam, hırsızları niye savunayım ki gibi ifadeleri, kendisini söylemiş olması. Buradan hareketle zamanında bu konularda eleştiri yapmış olan AK Partililer haklı mı çıkmış oldu? Haklılığı mı tespit edildi? Yani artık biz demiyoruz Kılıçdaroğlu diyor gibi. Bir bu. İki, yeni parti kurulmuş olmasıyla birlikte ve bu ayrılık süreci

0: birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde bahsedilen arınma bitmiş mi oldu?
1: Bana mı soruyorsunuz?
0: Evet, size soruyorum.
1: Şimdi elbette ki yani yolsuzluk, hırsızlık, efendim bütün siyasi partiler, bütün siyasi partiler genel başkanları, efendim bütün siyasetçiler buna karşı çıkmalı. Yani yolsuzluk nedir? Efendim kamu kaynaklarının haksız olarak kişisel çıkar amaçlı edilmesidir. Yani o görev sebebiyle. Yani kamusal bir görev yapıyorsunuz. Bu görevi kötüye kullanarak kendinize ya da yakınlarınıza...
0: Ama bu şartlarda Kemal Kılıçdaroğlu yargı kararları kesinleşmemiş olsa bile şey olarak, hayır, bir görüş olarak, bir analiz ilkesel, olarak ilkesel burada
2: bir süreç
0: ciddi bir sorun
2: olduğundan diyor.
1: Ama bakın ilkesel bir şey koyuyor. Orada başka bir şey daha diyor. Beşli çetelerle de mücadele edeceğiz. Siyasi etik ahlak yasasını getireceğiz. Siyaset temiz insanların işidir. Genel olarak söylüyor. Bakın herkes ve diyor ki diğer siyasi partiler de ben yarın kanun teklifi vereceğim. Siyasi ahlak, siyasetin finansmanı ve diğer siyasi partilerde destek versin. Yani bu mesele şahsi ya da somut olarak efendim işte bu belediyeyle o belediyeyle ilgili mesele değil.
0: Ama genel gidenlerden olarak. Sonra diyor ki partimizdeki arınma büyük bir kısmı da tamam oldu
1: çünkü
0: diyor.
1: Çünkü niye? Bir kısım arkadaşlar ki o arkadaşları şu anda yeni parti merkez yürütme kuruluna da almadı bir kısmını. Enteresandır.
0: Evet, o isimler
1: bazı,
0: de var.
1: Bazı iddialar olan kişiler
0: şunu kastediyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi tarafından disipline verilen tedbirli olarak
0: mesela bir nolu grafik arkadaşlar. Bir nolu grafik onu kastediyor. Buyurun.
1: Mesela o arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi bu nedenlerle hakkında iddialar olduğu için tabiri caizse tırnak içinde şaibeli gördüğü için disipline.
0: Bunu mu kastediyorsunuz? Yönetim dışında bırakılan isimler.
1: Evet yani mesela
0: Özgür arkadaşlar... Karabak eski görevi CHP MYK üyesi. Burhanettin Bulup CHP MYK üyesi. Turan Taşkın Özer CHP YDK üyesi. Ve Veli Ağbaba yani eski görevlileriyle birlikte vermişler. Bunu mu kastediyorsunuz? Şimdi, dışarıda evet, tuttular diye.
1: Bakın bu arkadaşlar daha önce disipline gönderildi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Haklarında iddialar sebebiyle. Şimdi bu arkadaş efendim kıyamet koptu. Vay bize nasıl disipline verirsiniz işte parti meclisi kararı var yok falan filan. Ayrı bir tartışma. O zaman arkadaşlar bu arkadaşlar eğer Cumhuriyet Halk Partisi tarafından haksızlığa uğradı, disipline gönderildiyse yeni partide tabiri caizse iadeye itibar yapmanız lazım, görev vermeniz lazım. Niye vermiyorsunuz? Niye vermiyorsunuz? Demek ki siz de bir şeyler olduğunu düşünüyorsunuz. Bakın masumiyet karnesi ceza hukuku açısından ayrı bir şeydir Eren Bey. Siyaseten ayrı bir şeydir. Geçmişte efendim AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli ile ilgili Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir iddiada bulunmuştu. Bir imar olayıyla ilgili komisyon sözleşmesi. Genel Başkan Yardımcısı'ndan istifa etti değil mi? Niye? Benim yüzümden partim zarar görmesin diye. Bizim eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen yine onunla ilgili bir iddia vardı. Genel Sekreter Yardımcısı'ndan istifa etti değil mi? Benim yüzümden bakın iddiaları reddediyorlar. Çıkıp basın toplantısı yapıyorlar diyorlar ki benim yüzümden partiye zarar gelmesin. Ben bu görevden ayrılıyorum. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor. Arkadaş ya bir şeyler varsa bu arkadaşlar görevden ayrılsın. Ayrılmıyorsa parti içi denetim yapın. Soruşturma kendi ekibinizi kurun. Haklarında iddia olanları uzaklaştırın, disipline sevk edin. Bu ceza soruşturmasından bağımsızdır. Yani ceza soruşturmasında masumiyet karnesi vardır. Hı-hı. Ama siyaseten masumiyet karnesi diye bir şey yoktur. Hı-hı. Siyaseten siz ya da başka türlü diyeyim mesela disiplin şu kamu görevlileri ilgili hakim savcı diyelim. Bizim bir arkadaş vardı Aşkale'de hakim arkadaşımız vatandaşın sanıkların da gittiği kahvehaneye gider okey oynardı. Şimdi bundan dolayı soruşturma geçirdi. Niye? Çünkü bu hakimlik sıfatıyla bağdaşmayan bir davranıştır. Ceza hukuku açısından suç değil. Ama yakışmıyor.
0: Sonuçta
1: şimdi
0: arınmanın önemli bir kısmı Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi gerçekleşti mi sizce de?
1: Az önce ne dedim? 91 vekilden 5-6'sı hariç gitmişler.
0: Peki bu anlamıyla aslında
1: bu da var yani.
0: Kemal Kılıçdaroğlu ve siz bu yorumunuzla şöyle de bir tanımlamada veya ithamda bulunmuş olmuyor musunuz? Rüşvet ve yolsuzlukla adı alınan insanlar partileşti.
1: Demiş efendim, bu siyasetin genel, bütün siyasetin genel sorunudur. Onun için siyasi etik yasası çıkarmalıdır. Milletvekillerinin parti değiştirmesiyle ilgili efendim mutlaka bir düzenleme yapılmalıdır. Partisini değiştiren kişi milletvekillerini de istifa etmelidir, bırakmalıdır, düşmelidir yani milletvekilliği. Çünkü o siyasi partinin etiketi altında seçime girmişsiniz. O seçmen size oy vermiş. Dolayısıyla eğer bırakıyorsanız partiyi milletvekilini de bırak yani. Milletvekilliği zaten bir meslek değil yani. Bir görevdir. Dolayısıyla

0: Bu genel olarak siyasetin sorunudur. Yani bütün siyasi partilerin sorunudur. Efendim siyasi etik yasası mutlaka çıkmalıdır. Siyasetin finansmanı konusu mutlaka şeffaf bir hale getirilmelidir. Siyasi partiler kanunu mutlaka değiştirilmelidir. Efendim siyasi parti genel başkanlarına bu yetkiler verilmemelidir. Ön seçim mutlaka milletvekillerinin seçimi getirilmelidir. Seçim yasası değiştirilmelidir. Dar bölge sistemi, efendim tercih sistemi getirilmelidir ki demokratik bir siyasi zemin oluşsun.
1: Bunları 40 yıldır dinliyoruz da bunları yapan ne siyasi parti gördük?
0: Hiçbir siyasi parti teklif etmiyor.
1: Siyasetin çıkarı maalesef, buralarda.
0: Asıl sorun budur.
1: Milletin çıkarı burada değil.
0: Şimdi asıl sorun budur.
1: Hiçbirinde yani. Görmedik. Kemal Bey 13 yıl genel başkan oldu.
0: Efendim biz verdik. Kanun teklifi verdik. 24. dönemde de verdik. Ama yapılmıyor maalesef. Efendim baraj, seçim barajı. İşte düşür düşür %7'ye düşürdün. 7'ye düşürdün sonra efendim hazine yardımı içinde %3'e. %3 olanlar gibi. Yani temel sorun bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden bağımsız olarak bütün siyasi partilerin sorunudur. Mesela bizde niye sorun oluyor onu da söyleyeyim. Tamamlayayım sözlerimi. Diğer siyasi partilerde zaten delege seçimi, mahalle seçimi, ilçe seçimi diye bir şey yok ki. Adalet Kalkınma Partisi'nde böyle bir şey yok ki.
2: Bizde var.
0: Geliyor, liste,
2: temayül yoklaması var.
0: Efendim liste veriliyor.
2: Saha anketleri var. Yani kendi yarışma... adınıza konuşun. Kendi partinizle yorumlayın yani.
0: Siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni
2: bugün bu hale getiren sizler değil misiniz?
0: Hayır sizde ön seçim mi var?
2: Kriz yarattınız. Koltuk kavgasından partisinde... dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği ne hale getirdiniz?
0: Sizde ön seçim
2: kendinizi
0: mi var?
2: Kendinizi bir konuşun.
0: Ön seçim mi var? Sizde
2: bizde temayül yoklaması var.
0: Temayül yoklaması dediğin nedir?
2: Bizde ilçe ve il başkanlıkları belirlenirken tamam. Bir temayül yoklaması yapılır, parti içi eğilimler yapılır.
0: Oylama mı yapılır?
2: Siz de ön seçimden bahsediniz, ön seçimi kaldırdınız.
0: Hayır, nerede ön seçim? Kaldırmadık var yani bizde zorunluluk.
2: Biri
0: yani
2: geliyor kaldırıyor, biri koyuyor. Yani mesela, ne yaptığınız belli değil.
0: Bizde hiç olmasa yarı yarıya var.
2: Bu,
0: yani,
2: bu kadar istikrarsız yani, bir bunu parti olabilir mi?
0: Partisinde
2: önce,
0: bu vizipler,
2: önce kendinize bir bakın. Kemal Bey, Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugün Özgür Özel'le birlikte ne hale getirdi? Bence şapkayı önünüze koyun, sonra diğer siyasi partilere laf atın.
0: Cumhuriyet Halk o bizim kendi, sorunumuz. O bizim sorunumuz.
2: İşte kendi sorunuz. Tam önce onu çözün de sonra diğer siyasi partiler hakkında bence yorum
0: yapın. Çözeriz de bu sorunun da kaynağı
2: biraz da ya da sizsiniz. Kendi içinizden çıkardınız.
0: Demokratik bu yarıştan kaynaklanıyor. Ya sizlerde zaten demokrasi olmadığı için böyle bir
2: demokratik yarışı gördük. Kurultayda cebini dolduran para dağıtmış.
0: Tamam işte, da
2: daire yarış. Dağıtmış. Yine demokratik yarıştan ya mı bahsediyorsunuz bana?
0: Aday bile
2: 38.
0: Ki.
2: Kurultay 5 tane Cumhuriyet Halk Partili'yi yaşlı bu davaları.
0: Sizlerde
2: paraları kim dağıttı?
0: Delegelere talimat veriliyor. Zaten
2: ya boş verin ya. Kendi adınıza konuşun. Millet her şeyi biliyor. Milletin gözünün içine baka baka demokratik kurultaydan bahsediyorsunuz 38. kurultayda. Biz tek cumhurbaşkanı ya adayımız, sizde... genel başkanımız tek listeye giriyoruz.
0: Başka bir şey olmaz zaten.
2: Oynuyoruz.
0: Aday çıkamaz ki zaten.
2: Güçlü lider bugün Türkiye'nin işte imarı sağlam irade. Bakın tamam. Bugün seçimi AK Parti'de krizler ya. Konuşulmuyor ama sizin içinizde millet Türkiye enerjisini şu an CHP'nin içindeki krizle sarf ediyor.
1: AK Parti'nin içinden ama
0: başka şey konuşalım. Ülke meselesi konuşalım.
1: Babacan, Davutoğlu.
3: Bunları da ama sözden sayın. Cevap haklarını da sözden sayın.
1: Eren Bey, AK Parti'nin içinden 3 tane parti çıktı. Yani ben Sayın Abdullah Gül'de bir irade, siyasi irade olarak tırnak içerisinde parti diye konumlandırayım.
0: Yani partiden çıkmaksa,
1: Sayın,
0: parti
1: işte Davutoğlu,
0: yani,
1: Sayın Ali Babacan onlar da AK Parti'nin içerisinden
2: yani
1: çıktı sonuçta.
2: AK Parti içinden demekten ziyade onların şahsi işte tercihleriydi ama şimdi oy oranları da yani ben kimse hiçbir yanlış anlamı olmasın. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi böyle bir sistem. 50+1 oy almak zorundasınız. Ama sonuç itibariyle yani bugün şu açıdan size değerlendireyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Memleket Partisi çıktı, Güven Partisi çıktı, yeniden Değişim Partisi de sanırım kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yaşayabildiler mi bugüne kadar? Ha bir tek DSP işte, o da Bülent Ecevit'in hangi
1: şartlarda... Yeni parti yaşamayacak mı yani karşısında?
2: Efendim?
1: Sizce yeni parti yaşamayacak
2: işte
1: mı CHP
2: yorum,
1: karşısında?
2: Bana söz gelmediği için daha değerlendirmedim.
3: Ama soru soruldu zaten değil mi?
2: Ama çok geniş bir değerlendirme yapmam.
1: Yani, yeni yani. Partiyle ilgili yorum yapmak istemiyorsunuz.
3: Soruyu şöyle yani. Soruyorum.
2: Yapmak lazım burada.
3: Siz notlarınızda...
2: Bakın Gürkan Bey'in güzel bir köşe yazısı yazdı. Katılmadığım noktalara var ama katıldığım çok nokta da var. Onu söyleyeyim. Güzel bir analiz ortaya koydu ama katılmadığım noktalar da var. Onun altını çizeyim. Ya şimdi bir şeyi konuyu konuşmak istiyorsanız analiz etmeden tek cümleye bana göre... Yeni parti sadece CHP'nin içerisinden çıkan yine partilerden biridir. Yani Y ile İ değiştirin yine. Ha. Memleket Partisi, Güven Partisi, Yeniden Değişim Hareketi veya Partisi bunların bir türevi olarak çıktı. Niye sosyolojinin oluşmayacağını birazdan anlatayım, bana söz verince anlatayım. Çünkü herhalde bu turda en az konuşan benim.
3: Şu o zaman araya gidelim ki... Hiç...

0: Kimsenin cevabı bölünmesin. Bülent Bey de az konuştu. Mustafa İlker de aslında az konuştu. Bu anlamıyla şöylesi bir şey var. Tartışma programlarında tartışma nereye kaydıysa orası sürede avantajlı olur. O yüzden tartışmalara katılmak konusunda da süre almak açısından bir teşvik vardır tartışma programlarında. Tabii ki ben de şimdi sizinle döneceğim. Ardından da henüz daha az söz verdiğim Bülent Bey'e ve Mustafa İlker Bey'e döneceğim. Kısa bir ara aranın ardından.
1: Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda. Bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.
0: Evet, aranın ardından yakaladığımız tatlı harareti düşürmeden devam edelim. Şimdi şu soruyla döneyim size. Sizin notlarınız var, söyleyecekleriniz de var. Ama ben bir soruyla döneyim. O da şu. Aslında o soruyu ben Sayın Özgün'üze sordum. O biraz tabii deneyimli bir isim olarak kenarından başarıyla geçti. O da şu.
2: Hadi devam edeyim yani, isterseniz soru.
0: Yani Kemal Kılıçdaroğlu bu yolsuzluk yapan CHP'de duramaz. İşte Gülsel Tekin de CHP'de sorun değişim değil, dürüstlüktür. Yani ikisi de paralel ifadeler kullandı. Ve bugün ayrılan kadroları bir nevi yolsuzlukla özdeşleştirdiler açıklamalarıyla. O anlamıyla yıllardır hani bu konularda eleştiri yapan sizler, sizin tarafınız oldu. Genel nokta itibariyle haklı çıktı diyor musunuz?
3: Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde o haklıdır, bu haklıdır demiyorum.
0: Ha, bu konuda haklı çıktık diyor musunuz? Bu eleştirimizde haklı çıktık diyor musunuz?
3: Ama şunu tabii ki bizler de her bir vatandaş gibi açıyoruz, medyadan takip ediyoruz olanları, açıklamaları, beyanatları görüyoruz. Yani şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu bölünme bence hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun işine geldi hem de Özgür Özel'in işine geldi. Neden? Kemal Kılıçdaroğlu bir defa bir arınma söylemiyle ortaya çıktı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bir kayyum mayyum da değil yani. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin 13 yıldır genel başkanlığını yapmış bir isim, görevine iade edilmiş. Hani öyle paraşütle dışarıdan bir geçici heyet mahkemenin partide üye olmayan birini dışarıdan ataması falan değil. Tam tersine bakın, Özgür Özel bu kadar eleştirmesine rağmen kendisi gider ayak Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atansın diye belki de bir dava açtık. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kilitlemek istedi. Şimdi iki tarafla değerlendirdiğimizde Kemal Kılıçdaroğlu'nun işine geldi. Neden? Artık parti içerisinde kurultaya çıktığında karşısına Özgür Özel gibi bir aday çıkmayacak. Değil mi? Siyasetin doğası gereği baktığınızda.
0: Peki Özgür Özel tarafının...
3: Özgür Özel tarafına baktığımda da bu bir zorunluluk değildi. Yaptıkları tüm algı ve manipülasyonlara, algı operasyonlara rağmen Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, benim gördüğüm kadarıyla bir vatandaş olarak bunu söylüyorum. Özellikle Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildiği günden, ilk günden itibaren İstanbullulara yerel hizmet yerine Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir kariyer basamağı olarak, bir kişisel PR başkanı olarak çok açık söyleyeyim yani. Yani hizmet belediyeciliği, vatandaşa yerel kaynakların aktarılması, yerel hizmetlerin götürülmesi yerine Ekrem İmamoğlu tam tersine sosyal medya belediyeciliği yaptı. Şimdi bu bir. İkincisi Mansur Yavaş'a gelince... Yani onunla da ilgili birkaç söyleyeceğim cümle
0: tam
3: var.
0: Tam o söyleyeceğinize
3: belediye geçmeyen... başkanlarının karnesini yaptıkları yerel hizmetler, belediye başkanlıklarında ortaya koydukları vizyon belirler.
0: Mansur Yavaş'la ilgili söyleyeceğinize
3: geçmeyen... Siyasi geleceklerini de bu belirler.
0: Bir şey soracağım, evet. O da şu. Şimdi Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu dediniz ya, bir AK Partili olarak kriz yaşayan bir siyasi yapıya...
3: Kriz yapıyor.
0: Eleştiri konforunu tamam, tanıdım ve o konforu... Şimdi biraz konforunuzu bozayım. Bu anlamıyla sizin açınızdan siyasi rekabette... Kılıçdaroğlu'nun CHP'si mi yoksa Özgür Özel'in yeni partisi mi?

0: sizi zorlayacak bir muhalefet odağı olur?
1: Bakın, biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak, MHP ile birlikte şu an Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin çok önemli meseleleri var. Terörist Türkiye başta olmak üzere işte İran-Amerika savaşı, yani coğrafya bir ateş çemberi gibi. Yani biz Cumhuriyet AK Partisi'nin içerisindeki krizle bu kadar meşgul olacak değiliz. Yani sonuçta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız herkes kendi alanında ve icraatlarını yapıyorlar.
0: Türkiye... Ama ilk seçimde karşınıza ne İran ne Amerika tabii... çıkacak. Bu siyasi partiler
1: elbette,
0: ve onların koalisyonu
1: ama
0: çıkacak.
1: Millet sizin İran-Amerika savaşındaki tutumunuza, Türkiye eksenli siyaset yapıp yapmadığınıza, milli eksende siyaset yapıp yapmadığınızı, Özgür Özel her yurt dışına çıktığında Türkiye'yi şikayet etti. Bak, her hatta Newsweek işte birkaç tane makalede gördük. Her seferinde Türkiye'yi şikayet ediyor. AK Parti'yi şikayet ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımızı şikayet ediyor. Yani bu konfor Gürkan
2: Ama
1: Bey'le...
2: Ama şunu söylemiyor. AK Parti son seçimden sonra Trump'la uyumlu bir çizgi izlemeyi benimsedi. Hani gerekçeleri tartışılır. Biz daha uyumlu izleriz diyerek. Yani aslında AK Parti'nin yapamadığını biz yaparız diyerek eleştiriyor aslında.
1: Valla
2: o fiili yapmadığından dolayı eleştirmiyor.
1: Özgür Bey'in söylediği önemli değil.
2: Evet. Abi,
1: tabii yani, ben devam edeyim. Tabii. Ben devam edeyim. Özgür Bey'in açıkçası burada ne söylediği çok benim için anlam teşkil ediyor.
2: Sizi öyle şikayet ediyor yani.
1: İstediği
2: hani
1: gibi
2: yapamıyor görebildiğim.
1: Bizi değil. Bakın Türkiye'yi şikayet ediyor.
3: Yok.
1: Türkiye diyor. Bakın açıklamanın makalelerini okuyorum.
2: BBC röportajında haklısınız.
3: Başkan Partisi'nin genel başkanı
2: BBC,
4: Özgür Özel de sonuçta.
2: BBC röportajında haklısınız.
3: Ama yani. Bakın,
2: yok, Ali Bey şunu söyledi. Kendimizi yalnız bırakılmış hissediyoruz. Nerede kaldı demokrasinin beşiği İngiltere diye? Orada hayır, beyefendi haklı.
3: NATO.
2: Yok, BBC röportajı. Geçen sene verilen BBC röportajı o kapsamda.
3: Diğer açıklamasında NATO.
5: Operasyonlarına karşı.
2: Efendim, İngiltere mi demokrasinin
5: beşiği? Yok, tabii
2: yani,
5: ki değil.
2: Yani dünyada demokrasinin katlerinin geliri saymaya kalksak herhalde. Ama ona bir böyle bir misyon yüklemek ne demek? İngiltere'ye demokrasinin
5: beşiği değil ama devlete karşı değil.
1: Orada benim belirttiğim husus şu. Bülent Ecevit'le bir benzetme yapıyorlar ya Özgür Özel'le arasında. Yani bu benzetmeye iki yönüyle kesinlikle uymuyor. Neden uymuyor? Bir, Bülent Ecevit hiçbir zaman Türkiye'ye gidip dışarıda veya iktidarı diyelim şikayet etmedi. İki, Bülent Ecevit dürüst bir lider olarak Türkiye'de vatandaşlarımızın nezdinde dürüst bir profil olarak kaldı. Ama Özgür Özel'in maşallah 3 dönemlik serüvenine bakıyorum. Yolsuzluk, rüşvet iddiaları, partinin parayla dizayn edilmesi vesaire. Buna herhalde kimse itiraz etmeyecektir. Yani dürüstlük konusunda aslında, soru işareti
3: aslında
1: var.
3: Aslında Özgür Özel başlangıçta
1: bu yönleriyle
3: uyum içinde çalışacağız.
0: Normalleşme sürecini mi kastediyorsunuz?
3: O dönemde biz yurt dışında onu söyleyen arkadaşımız.
1: İşte, kolaya kaçtı. Sadece Erdoğan ve AK Parti
3: tutumlardı bunlar. Bakın.
1: Tamam, siz eleştirin.
3: Parti içinde mesela işte Altı Ok'tan birinin efendim işte boyanması, işte AK Parti ile normalleşme
1: ya süreci falan. Normalleşmeden niye rahatsız olsun ki siyasette hani normalleşme? Normal, çok güzel bir şeydir hani yani bundan.
3: Siz
1: niye rahatsız oldunuz
3: iktidara
1: ki?
3: Karşı
1: siz Kemal Bey ile beraber alışmışsınız yani. Karşıtlık siyaseti üzerinden bir konfor yaşamaya.
5: Çok enteresan. Üzerinden siyaset yapmaksa Sayın Erdoğan eline kimse
1: ama karşıtlık değil üstad. Türkiye meselelerine öneri getirmek.
3: Türkiye meselelerine konuşalım.
1: Sen biraz önce kendi söyledin.
3: Konuşalım, NATO'ya konuşalım mesela. NATO zirvesinde Türkiye'ye rol veririz.
0: Siz kendiniz başlık atıp tartışma açmayın.
1: Odam başlık açmasın.
3: Yani
1: başlık
3: açıyor. Şöyle yapalım. Meselesi başka. Diyor ya.
1: Bitiremedim yani.
0: Hızla şey yapsın, sözünü tamamlasın Bülent Bey'e geçin ve Mustafa'ya geçin.
1: Şimdi bakın burada İlker Bey çok güzel bir tespit yaptı. Ne dedi? Bir ideolojiden bahsetti. Yani yeni partinin bir ideolojisi... Nedir? Ben bunu dedi işte belli bir kategori yaptı. Ya bakın işte burada CHP seküler sol ve Atatürkçü bir seçmen kitlesine sonuçta hitap ediyor. Seçmen kitlesi belli. Hani buraya baktığımızda yine yeni partide aynı kitleye aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir alternatif olarak kurulduğun iddiasıyla ortaya çıkan bir siyasi parti olarak görüyorum. Daha düne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte bakıyoruz yani Özgür Özel ve ekibi mevcut statükoyu Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ekrem İmamoğlu ile beraber eleştirdiler. Sonra ne yaptılar? Kendileri genel başkan olduktan sonra bu defa kendilerini eleştirenleri, yolsuzluk, rüşvet iddialarıyla gündeme getiren Cumhuriyet Halk

Partisi'nin kendi üyeleri kendileri bu defa ihraç etmeye başladılar. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yani bu kurultay savaşı bir anda benim gördüğüm kadarıyla daha sonrası aşamalara da geldiğimizde

0: İşine geldi yani. Hem kurultayına, kendi kurultayına sahip çıkamamış bir genel başkan, divan başkanı. Ya hangi siyasi partinin genel kurulunda veya kurultayında bir büyükşehir belediye başkanı divan başkanı olur?
1: Ya bizde oluyor da.
0: Ben hiç görmedim.
1: Daha önce Eskişehir Belediye Başkanımız
0: divan başkanlığı yaptı. O Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı belki sembolik bir isim. Yani Ekrem İmamoğlu mesela divan başkanı yapmakla zaten orada...
1: Ne olacak yani, karşı taraf değişim isteyenlerin şeyiydi tabiri caizse. Önderi divan
0: başkanı geldi. Şu an bakın yani. Kemal Kılıçdaroğlu...
1: Bu demokrasiyi gösterir tabii, siz alışkın olmadığınız için.
2: Pişman mısınız ondan? Biz
0: demokrasiyi...
1: Ya bence rahatsız.
2: Biz pişman mısınız ondan?
0: Bence yanlıştır. Siz misiniz?
2: Yanlış olduğunu o zaman söyledim.
0: Allah aşkına anlatmayın şimdi bana.
1: Yanlış olduğunu söyledim yani.
2: Yani herkes sonradan pişman olduğunu söylüyor
1: değişim,
2: da o zaman yanlış olduğunu söylüyor muydu?
1: Değişim hareketinin öncüsünü getirmiyor. Ha efendim niye yaptık?
0: Ben Ali Bey'in ne savunduğunu anlayamadım bu programda yani. Hayır, gerçekten ama ne? Işte, bakın, ne siz, hani bir öyle diyorsunuz bir böyle diyorsunuz.
1: Şeyi
0: nerede durduğunuzu
1: çünkü,
0: anlayamayız.
1: Bir şey yani. Durmak gerekmiyor. Doğrudan yana durmak lazım.
0: Doğru değil. Söylediklerinizi çok çürüttük burada. Yani. Doğru olmadığını söylediniz.
1: Hayır, hiçbir şey çürütmüyorsunuz.
0: Çürütüyoruz.
1: İlker Bey'in sorusuna cevap vereyim. Bitireyim.
0: Buyurun siz konuşun. Ben artık Ali Bey bırakmıyor konuşalım.
1: Şöyle yapalım. Tamamlasın.
0: Ali Bey bir taraftan Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapıyor.
1: Şu.
0: Bir taraftan Ekrem İmamoğlu'nun avukatlığını
1: Allah
0: yapıyor.
1: Allah işte,
0: bir taraftan Özgür Özel'in avukatlığını yapıyor.
1: İlkeli duruş.
3: Biz çok alışkınız.
1: Ben Aydoğan
0: Bey'im. Siz alışkın değilsiniz. Bugün partinizde yaşananlardan dolayı alışkın olmadığınız için söylemleriniz hep çelişkili geliyor.
1: İlkeden bahsediyoruz. Hukuktan bahsediyoruz. Size göre
0: ya 38. olan şurada herhalde şurada oturan herkes 38. kurultayın demokratik bir kurultay olmadığını farkında.
1: Tamam
0: herhalde.
1: Ne diyoruz?
0: Bir tek siz demokratik olduğunu
1: bir
0: savunuyorsunuz.
1: Bir yarış var, sizde o yarış bile yok diyoruz.
0: Ya biz yarış yapmıyoruz yani. Çünkü biz lider odaklı bir partiyiz. Bizim,
1: işte tamam.
0: Bizim işte. Sağlam bir irademiz
1: onu
0: var.
1: Onu söylüyorum işte.
0: Bizde
1: yani.
0: Koltuk kavgası yok sizin gibi.
1: Tamam bunu
0: koltuk
1: söylüyorum.
0: Koltuk krizi yok.
1: Bunu söylüyorum.
0: Ben söyledim söylüyorsam sorun yok.
4: Başbakanı görevden aldınız ya, nasıl koltuk krizi yok?
1: Hayır çünkü yok ki, talimat var, emir var yani.
4: Seçim
1: Aydoğan Bey bitirsin. Tamam.
4: Siz de devam edelim.
0: Ben herhalde bugün
1: Aydoğan
0: bu programa
1: kesmeyelim,
0: beni tek başıma herhalde o amaçla çağırdınız siz Eren Bey. Sürekli çünkü sözüm kesiliyor. Herkes yani burada ben gerçekten yani cümlemi tamamlamadan Ali Bey sürekli araya giriyor. Birazdan Ali Bey de konuştuğunda aynısını oraya yapacağım. Nasıl
1: yapma hakkınız var?
0: CHP'yi tartışıyorsun.
1: Yapma hakkınız
0: saklı. Bu kadar olmaz ama.
1: Ali Bey ama CHP'yi tartışıyorsun.
0: Tartışacağız, konuşacağız yani. Türkiye meselelerini de konuşacağız. Ama bu gündemi burada Eren Bey belirliyor.
1: Birbirinizin
0: belirlemiyorsunuz ki.
1: Sözünü keserek tartışmayı nitelikli hale getirecek, derinleştirecek şekilde sözünü kesme hakkınız var. Ama Aydoğan Bey tamamlasın.
0: Tamamlasın.
1: Çünkü bu ikili tartışmanın...
0: Yani ben Habertürk'e geldim ama ilk defa bu programda bu kadar bunu yaşıyorum yani.
1: Hayır, bu ikili tartışmanın
0: hayır, ama çok
1: diğer şey konukların yapıyorsun. Sürelerini yani gasp eden bir yere gitmesine engellemem lazım.
2: Aydoğan Bey programın başından beri sıralama yapsak
0: yani.
2: Siz... En çok konuşan iki kişiden birisiniz. O yüzden bir durum yok yani. Sizi dinliyoruz sizi. Dikkatle dinliyoruz.
1: Tabii ki en çok konuşanlardan biri olacak. Çünkü bir
0: ama
1: kendi süresini konuk...
0: Bana AK Parti'ye yönelik
1: sorulara yaklaşmıyor.
0: Gerçek dışı bazı beyanlar ortaya çıkınca elbette ki benim de buna cevap hakkım var. Yani.
2: Cevaplarınızı da dinliyoruz
0: zaten. O zaman
2: zaten.
0: Buraya konukları dengeleyecek bir şey program olsaydı ben de bu kadar konuşmak zorunda kalmazdım.
1: Yok, şu anda yok, gayet dengede.
2: Ben şu anda bizim şikayetçi yani. Olmamız lazım. Biz
0: ben şikayet etmiyorum. Durumu ortaya koyuyorum.
2: En az konuşan iki kişi biziz.
0: Eren Bey buyurun, artık söz hakkımın hepsini hayır. Ali Bey'e veriyorum. Hayır. Buyursun devam etsin.
1: Yok ben arkadaşların
0: sözü. Ben konuşacağım.
1: Ben de saklı olan söz hakkınızı devretme şansınız yok. Ben de saklı.
0: Ali Bey konuşsun biz dinleyelim. Ben
1: şöyle Aydoğan Bey.
0: Ali Bey
1: sizin partiye satışmanız olmasa konuşmam. Bülent Bey, efendim İlker Bey, Gürkan Bey burada değerli.
0: Ya üstad program zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlıkları üzerine kurulmuş
1: Cumhuriyet
0: bir
1: partisi.
4: Biraz dinlendireyim ben burayı.
1: Tamam da yani.
4: Ali Bey.
1: Süre akıyor, zaman akıyor. Pes. Onun için şöyle, Aydoğan Bey devam etsin. Şimdi Aydoğan Bey'in çok doğal olarak iki şey oldu. Bir, kendi süresinde kendi ifade edeceği görüşler, artı tartışmanın içerisinde cevap vermek zorunda kaldığı kısımlar. Bu konuda da zaten kimsenin bir şeyi yok, anlayışsızlığı veya şeyi yok. O anlamda sizin çok fazla konuştuğunuza dair bir düşünce yok zaten diğer katılımcılarda. Onun için rahat olabilirsiniz.
0: Yok ben çok rahatım da ama sürekli bakın. Ben Gürkan Bey konuşmasına 10 defa kessem Gürkan Bey'i ya söyleyeceğini de unutur ya. Böyle bir tartışma yapamayız ki biz burada.
1: Hayır şu ama size cevap hakkı doğuran şeyler oluyor. Gürkan Bey'e cevap hakkı doğuran pek bir şey olmuyor. Gazeteci rahatlığı işte öyle bir rahatlık.
0: Bana da cevap hakkı olduğu için. Ben gazeteci,
1: tabii, de cevap hakkı
0: ben gazeteci değilim Eren Bey.
1: Evet yani, siz değilsiniz. O yüzden evet, sizin daha doğrudur. Fazla konuşmanız. Ama bir siyasetçi olarak Bülent Bey'in de konuşması gerekiyor. Onun için sizin
0: elbette yani,
1: konuşmalarınızı tamamladıktan sonra bitti dediğinizde Bülent Bey'le de devam edeceğiz.
0: Ali Bey bölmezse sevinirim.

0: Çünkü artık ben...
1: Tamam, bir müsaade edelim, tamamlasın.
0: Benden sonra cevap verin.
1: Şimdi şöyle bir yönteme geçelim. Tamam. Şimdi şöyle bir yönteme geçelim programın sağlığı açısından. İtirazlarınızı not alın, ben size tamam. Onatlarınız çerçevesinde okay. Söz vereceğim.
2: Evet, buyurun. Daha uygun olacak.
0: Yani ben elbette ki ben şahsi fikirlerimi söylüyorum. Yani tabii burada ki herkesin işine gelmek zorunda da değil. Burada bana mesaj atan da bir sürü insan tabii, var. Ekranları başında bizi izleyen çok da kıymetli, kıymetli görüşler alıyor.
3: Lütfen yanlış anlamayın. Yani.
0: Yok ben yanlış anlamadım ama bir müsaade edin artık. Şimdi yenilik vaat ediyor mu? Yani yeni partiyle ilgili yeni bir yenilik var mı? Pratikte siyasette ve seçmende bir yenilik vaat ettiğini ben düşünmüyorum. Yani çünkü bir dediğim gibi bir teorik siyaset var, bir pratik siyaset var. Pratik siyaset sonuçta sahada yapılır. Yani yarın Ekrem İmamoğlu bu İstanbul'daki İBB ceza davasında yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili bir ceza aldığında seçmene bunun cevabını nasıl verecekler? Bu çok büyük bir öfke ve kızgınlığa da dönüşebilir. Bunun da artık yani hesaplamasını mutlaka yapacaklardır. Sosyolojik büyüme sağlayabilirler mi? Burada sosyolojik büyüme sadece CHP'ye bir alternatif olarak kurulan bir partinin ben yeni bir sosyolojik büyüme sağlayabileceğine inanmıyorum. Tam tersine çok dar alanda ki partinin kurucularına baktığımızda partinin hepsi eski isimlerinden oluşuyor. Eski isimlerden oluştuğu için ben kadroda bir yenilikçi veya yeni bir isim göremedim. Yani bir partiye yeni bir parti diyebilmeniz için ya söylemlerinin yeni olması lazım ya vaatlerinin, projelerinin topluma sunduğu perspektifin yeni olması lazım. Kadrolarının yeni olması lazım. Bu çok önemlidir. Yani burada CHP'de kurultay ve liderlik yarışını kaybetmiş olan aslında kişilerin kişisel kızgınlıkları, kişisel hırsları ve tamamen yani hukuki sorunlardan kaynaklanan bir takım sorunları aşmak için yeni bir parti kurduklarını düşünüyorum. Bu seçmende umutsuzluk yaratır, umut yaratmaz. Biz bunu şöyle gördük. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de 13 yıllık genel başkanlığında sadece bir program başından beri bahsettiğim üzere sadece Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulan bir siyaset tarzı gördüm. Bahsettiğim gibi Türkiye'nin her zaman siyasi tarihimizde geçmişten bugüne her zaman nitelikli ve kaliteli bir muhalefete ihtiyacı vardır. Muhalefet yani şu değildir. Sadece yaptığınız bütün doğru işler de olsa, yanlış işler de olsa bunu sadece körü körüne eleştirmek ve karşılık değildir. Türkiye'nin meseleleri üzerine sizinle öneriler sunduğunuz da önemlidir. Dertlenmeniz önemlidir. Bu anlamda da söylemiştim. Mansur Yavaş'la ilgili de özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili şunun altını çizmem lazım. Bir belediye başkanının karnesi yaptığı yerel hizmetlerdir. Yani kendi büyük şehirinde veya ilçe belediye başkanları ile ilgili de bunu söyleyebiliriz. İlçe belediye başkanlarının da karneleri tamamen yaptıkları yerel hizmetler ve vatandaşla o yaptıkları hizmetlerin, yerel yatırımların karşılık bulması sonucunda kurmuş olduğu o duygusal bağdır aslında yani. Başarıyı getiren budur. Ben bugün Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın hikayelerine baktığımda belediyecilik anlamında bir başarı hikayesi görmüyorum. Bakın elimde biraz önce yayına gelmeden önce bir liste çıkarttım. Mansur Yavaş'ın yani 4 yıl içinde 58 kilometre metro hattı yapacağım demiş Ankara'da. Yani 5 metre metro hattı yok ya ortada. Bugün Ankara'ya gittiğimizde bütün buradaki değerli konuklar Ankara'ya gittiğinde hepimiz trafik sorununu yaşıyoruz yani. Yani böyle de bir handikapı var Ankara'nın. Yani burada vermiş olduğu vaatlere baktığımızda daha yani 4 yıl bitmeden canlı yayında söylemişti 2019'daki yerel seçimlerde 58 kilometre metro vaadinden bahsediyorum ve bunu hemen birkaç sene içerisinde tamamlayacağım demişti. Ankara'da problemler çığ gibi büyüyor. Ha Mansur Bey, Ekrem Bey'e göre bir konuda başarılı oldu. Kendisi Ekrem İmamoğlu gibi ilk seçildiği günden itibaren bir kariyer planlaması yapmadı. Ben belediye başkanlığımı yapacağım dedi ama kendi dönemine baktığımızda bakın her okula bir hemşire projesi, köylerdeki evlerin çatılarına güneş enerjisi projesi demiş. 32 kilometre bisiklet yolu projesi, monorail ulaşım sistemi, Ulus ve Kızılay araç trafiğine kapatılacak, Cebeci dış kapı istikametinde troleybüs yapılacak demiş. Ya bir sürü proje var burada. Kaç tane projeyi gerçekleştirdi? Yerel anlamda Mansur Yavaş Ankara'da

0: nasıl bir hikaye yazdı ki bugün Cumhurbaşkanı adayı olmak için bu kadar partili içerisinde mücadele veriyor. Ekrem İmamoğlu'na bakıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun karnesine baktığımızda vallahi hiç kusura bakmasın İstanbul'da sınıfta kaldı Ekrem İmamoğlu. Yaptığı sözleri Cumhuriyet tarihinde ilk defa ben hiçbir belediye başkanının temel atmama töreni yapıyorum şeklinde bir açıklaması görmedim. Bilmiyorum siz şahit oldunuz mu Eren Bey?
1: Peki seçmen bu saydığınızı yani belediye başkanlığı performanslarını bir cumhurbaşkanlığı seçiminde değerlendirir mi?
0: Değerlendirir. Niye değerlendirir? Çünkü yani algı üzerine olmuyor bu işler. Algı üzerine gittiğinizde bir süre
1: peki,
0: sonra...
1: Peki o anlamıyla...
0: Bakın bir ahbap soruşturması
1: seçmen,
0: yaşandı.
1: Seçmen Kılıçdaroğlu'nda
0: bir örnek
1: hangi
0: vereyim.
1: Başarıları gördü ki 49 nokta kaçtı aldığı oy? Yani seçim %2'lik bir fark mı oldu?
0: Yani ben şunu da söyleyeyim. Kemal Bey, Özgür Özel cephesi Kemal Bey'i başarısız gördü ama son genel seçimlerde de...
1: Ha, onu söyleyeceğim. Yani sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu aldığı oyla Cumhurbaşkanı yani biz seçim ikinci tura kaldı. Ve ikinci turda da yaklaşık oylar çıktı. Bu anlamıyla seçmen icraatlara bakıyor.
0: Yani Özgür Özel dönemine göre bence Kemal Kılıçdaroğlu seçimde daha
1: yoksa
0: başarılı oldu. Yani
1: seçmen icraatlara mı bakıyor yoksa sizin belirttiğiniz
0: bakın,
1: üzere...
0: Sosyal hani medyada
1: Erdoğan'a yana yakın yandaş ama, olmak ve ona karşı olmak üzere bir denge mi
0: oluşturuyor? Kimle karşılaştırıyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan, Mansur Yavaş bir belediye başkanı. Ekrem İmamoğlu zaten Cumhurbaşkanı adayı şu anki şartlarda
1: olamıyor. Yani doğalında Kemal Kılıçdaroğlu'nun alacağı oy.
0: Mansur Yavaş'ın yani...
1: Mansur Yavaş'tan da İmamoğlu'ndan da fazla mı olur diyorsunuz? Doğalında
0: ben
1: mı diyorsunuz?
0: Ben az olur veya daha fazla oy alır demiyorum. Ben şunu söylüyorum. Bir belediye başkanı olarak siz eğer genel siyaset yapmak istiyorsanız, bazı makamlara aday oluyorsanız veya talepte bulunuyorsanız bir başarı hikayenizin olması lazım yani. Ya biz İstanbul'da gördük bunu yani. Sosyal medya belediyeciliği üzerinden bu işlerin yürümediğini yolda kalan İETT otobüslerinden gördük. Çok net gördük. İstanbul trafiğinde gezdik gördük ne hale geldiğini. O firmayla ilgili de yolsuzluk iddialarını
1: İstanbul
0: da gördüm.
1: İstanbul iki kez kazanmasını neye bağlıyorsunuz o zaman? Birinci performansını için ikinci kez seçilmesini engellemeli.
0: Şimdi bakın Ekrem İmamoğlu'nun başardığı çok önemli bir iş var. Algı belediyeciliğini çok iyi yapıyor. Yani temel atmama törenleri vesaire baktığımızda Ekrem İmamoğlu icraat üzerinden de sürekli konuşarak bir algı yaparak yürüyor. Yani bu açıdan ben baktığımda ben şu anki İstanbul'daki yerel hizmetlere baktığımda kusura bakmasınlar AK Parti döneminde yapılan yerel hizmetlerin onda birini dahi yapamadılar. Bakın onda birini dahi yapamadılar. Keşke yapsalardı. En
1: aslında
0: azından İstanbullulara hizmet
1: seçmen
0: olarak
1: seçmen bu performansa
0: gitseydi.
1: Bakıyor mu? Soru
0: seçmen
1: aslında bu.
0: Seçmen bu performansa mutlaka bakacaktır. Yani bence yani burada siyasi karne çok önemli.
1: Çünkü seçmen bu performansa
0: önemli.
1: Bakıyorsa... Birinci döneminde başarılı buldu demektir sizin tezinize göre.
0: Ya ama yerel seçimin unsurlarını sadece birkaç unsur üzerinden muhasebesini yapamazsınız, tespit de yapamazsınız. Yani
1: sanki
0: birçok unsurlar vardı İstanbul için.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ona karşı olmak üzere kurulan siyaset konusundaki teziniz daha güçlü sanki.
0: Bak ya burada ben şöyle değerlendiriyorum. Seçim muhasebelerini yaptığımızda hele son yerel seçimleri birkaç gerekçe üzerinden değerlendirme yapamayız. Ben yapamam şahsen. Okuyorum, bakıyorum. Sürekli kendimi güncelliyorum. Yani burada 7-8 tane unsur var. Yani o unsurlarla birlikte yerel seçim sonuçlarına öyle bakmak lazım. Bir de o günkü rüzgara da bakmak lazım. Yani ben öyle değerlendiriyorum.
1: Evet Bülent Bey.
2: Bir cevap hakkımı kullanayım mı?
1: Biraz daha dursun. Bülent Bey biraz daha fazla beklemesin. İlker Yücel de
3: üç belediye beklemesin. Başkanının ismi üzerinden ben biraz bir konuyu tekrar aynı noktaya getirmek istiyorum. Şimdi hem Sayın Mansur Yavaş, Zeyd Ankaralar, Vahap Seçer her siyasi gelenekte, her siyasi partide olması gereken akil, ara bulucu ve her iki tarafı da zaman zaman bir araya getirebilecek adeta o siyasi hareketin parçalanmaması için emniyet subapları olan isimler yani vardır başkaları da mutlaka.
1: Ağırlıkları vardır.
3: Ama çünkü ağırlıkların bir sebebi şu, yerel güçleri var. Kendi partili seçmenlerin daha ötesinde seçmene dokunan bir yönü var. Bir diğer yönü kurultaylarda çok taraf olmadılar. Dolayısıyla parti içerisindeki
1: yıpranmış değiller.
3: Kavgalarında çok taraf olmadıkları için biraz daha her iki tarafla da rahat diyalog
2: Zeydan
3: kurabiliyorlar.
2: Zeydan başkan oldu aslında. Kemal
3: çok direkt yani oldu ama böyle ön safta Özgür Bey'le şey oldu çünkü kurultaya rağmen mesela Zeydan Bey yine aday yaptı Özgür Bey.

0: Şunun için söylüyorum, yani bu ve benzeri isimlerin tarafsız kalmasını, illa bir tutum almasını beklememek lazım. Onlara da ona zorlanmamak lazım. Zaten Sayın Özgür Özel de dedi ki, bize açıkça bizimle beraber olmadığını söylemedikçe herkes bizimle beraberdir şeklinde bunların tutumuna bir şey yaptı. Kemal Bey de bugüne kadar herhangi bir, hatta yüz yüze görüştü mesela bu süreçte Mansur Bey'le, diğer belediye başkanlarıyla. Şunun için söylüyorum, yani evet bugün bir siyasi parti doğdu, yeni parti diye. Seçimde ne olur ne biter bilmiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde tekrar, hani hep solda birleşme hikayeleri vardır ya, mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nde tekrar bir araya gelelim süreçleri illaki olacak.
1: Seçim sonrası.
0: Bu seçimde olmaz ama seçimden sonra. Seçim işte bu tarz isimler seçimden sonra ortak bir uzlaşı bulmak için çok önemli misyon ifade edecek kişiler. Mesela bizim Milli Görüş genelinde Recep Kutan Rahmetli'nin öyle bir misyonu vardı. Yani herkesin en azından konuşabildiği, gidip şikayetlerini rahatlıkla söyleyebildiği, öbür tarafın yüzüne söyleyemediklerini
2: dolaylı olarak
0: yani bu tip isimler önemli kişiliklerdir. Mesela Sayın Abdullah Gül'ün aday olduğu kongrede bütün il binalarını evet git gez diye açan kişidir. Genel başkansınız, size karşı bir aday oluyor ve bütün il teşkilatlarını açıyorsunuz yani. O kongreyi kazanmış olmasına rağmen onlarla o sıcak diyaloğu devam ettiren bir kişiydi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin illaki yani bu seçimden sonra mı olur, daha uzun süreli mi olur, ama mutlaka ve mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi, çünkü 103 yıllık bir gelenek ve kurumsal bir siyasi hareket. Dolayısıyla tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplanma ve birleşme hikayeleri bitmez. Bu isimlerin bu yönüyle önemli bir misyonu var. Dolayısıyla bu isimleri safını belirlemeye, zorlamaya dönük hiçbir adımın ben ne Sayın Kılıçdaroğlu tarafından ne de Sayın Özgür Özel tarafından atılacağını zannetmiyorum. Yani her ikisi de açıkça kendilerinin aleyhine çalışmadıkları müddetçe bu üç ismi onur etmeye
2: devam ediyor. Yine sizle başlatmak istediğim bazı başlıklar var. Onları da geçeyim ama sizle başlatmak istiyorum. Çünkü bir parlamenter olarak nasıl karşıladınız? 3 ve 4 nolu grafikleri arkadaşlarım hazırlasın ve mümkünse yan yana versin. Soru şu, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli grup konuşmasında yaptığı açıklamayla da gündem belirledi. Açıklamaları genelde gündem belirliyor. O da dedi ki MHP Genel Başkanı, CHP'den ayrılan milletvekili oranında CHP'nin aldığı hazine yardımının yeni partiye aktarılmasının etik olacağını söyledi. Şimdi bu çıkış sadece bir mali öneri mi? Siz nasıl yorumladınız duyduğunuzda bir parlamenter olarak? Yoksa hani Cumhur İttifakı'nın yeni partiyi fiilen muhatap almasının sembolik bir göstergesi mi? Çünkü yasada henüz yani bu öneriye müsait değil. Yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. Yasa bu öneriye müsait değil. Eğer bu önerinin hayata geçmesi için bir yasal değişiklik olması gerekiyor. Evet. Ama MHP liderinden böyle bir çıkış olması, hani yeni parti konusunda onu meşru görmek, muhatap almak konusunda bir sembolik çıkış mı? Yoksa yasanın da değişeceğine dair bir işaret mi? Gelecekte böyle bir hazırlık olacağını. Nasıl yorumladınız bir parlamenter olarak?
0: Yani ben hani daha önce siyasetten takip ettim ama bu 3 yıllık süreç içerisinde zaman zaman parlamentodaki tutumları ve birebir ilişkilerde de selamlaşma imkanı bulduğum Sayın Devlet Bahçeli, gerçekten hem siyasi hem beşeri ilişkiler noktasında çok nezaketli bir siyaset adamı. Dolayısıyla bu yönüyle hatta bir ara Özgür Bey'le karşılaştığında ya benim eleştirilerimden
2: alınmıyorsun
0: değil mi bu siyasetini? Yani böylece de konuştuğu sözlerin muhatabı üzerindeki etkilerini de tartan bir siyasi nezaket yönü var. Dolayısıyla bir diyalog kurma adına söylediği şey önemli. Bu siyasetin finansmanının bu kadar tartışıldığı bir süreçte, siyasi etik yasasının mutlaka olması gerektiğinin konuşulduğu bir süreçte hazine yardımına işaret etmesi de aslında siyasetin finansmanını tartışmaya açmak istediğine dair bir yorum olarak da okunabilir. Ama zaten daha önce 2007 yılına kadar mecliste grubu olan her siyasi parti hazine yardımından yararlanabilir.
2: Sonra bu değişti.
0: Velev ki sonradan alsın diye. Sayın Erkan Mumcu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrıldı ve 20 milletvekiliyle beraber grup kurdu. Hesabına yatırılan parayı Adalet ve Kalkınma Partisi mecliste yasa değişikliği yaparak, evet, grubu olan partiler hazine yardımından yararlanamaz diye onun önünü kesmek için böyle bir düzenleme getirdi. Yani 2007'den bugüne kadar grubu olan siyasi partiler herhangi bir hazine yardımından istifade edemiyor. Şimdi bu sorunu belki siyasetin finansmanıyla alakalı olarak kullanmak lazım. Yani işte belediyeler, iktidar, işte devlet imkanları kullanarak siyaset yapma, bunların topyekin Türkiye'de gerçekten siyasetin kirlenmesinin en büyük sebepleri olarak.
2: Bu anlamıyla da önemli bir açıklama.
0: Dolayısıyla Sayın Bahçeli belki de yani kendisi

0: daha mutlaka meramını daha iyi bilir. Ama ben kendi izlenimim olarak söylüyorum. Türkiye'de siyasetin finansmanının bu kadar kirletildiği ve üzerine tartışıldığı bir dönemde hazineden siyasi partilere para aktarılması ile ilgili bu duruşu bence bu tartışmaları bir nevi konuşulmasını arzu etti için. Yoksa bir kanuna dönüşeceğini ben yani AK Parti istemediğim müddetçe olabileceğini imkan
1: olmayacak diyorsunuz. Yeni parti sözcüsü Zeynep Emre çarşamba günü bağış edecek. Önümüzdeki çarşamba üye alımına başlayacağız. Bağış yapılabilecek hesap numaralarını resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız. Binamız hazırlanıyor. Birkaç hafta içinde binamıza geçmiş olacağız. Hedefimiz Eylül sonu, Ekim başı gibi kendi büyük kurultayımızı yapmak diyor. Ve burada hani bağışla birlikte siyasetin finansmanına dair bir kaynak işaret ediyor. Aynı şekilde Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Gülen de diyor ki parasal sorunumuz yok. Yani hazine yardımı peşinde değiliz. Çünkü hemen akabinde şöyle iddialar oldu. Aslında finansal olarak büyük bir sorun yaşanıyor. İmamoğlu, Özgür Özel. Yani kaynaklar o anlamda sınırlı, tükendi. Partilerin kurulması, grupların kurulmasındaki amaç bir şekilde hazine yardım alabilmek, bu konuda kaynak alabilmek. Ama yasa da buna müsait değil söylediğiniz gibi. Hazine yardım peşinde değiliz. Bu partinin parasal bir sorunu yok. Milletvekillerimiz kendi maaşlarından zaten paralarını kestiriyorlar. Ayrıca aidat ödeyen bir üye platformu oluşturmaya çalışacağız diyerek de açıklamalarda bulundular. Bu anlamıyla yeni partinin yani en azından 50+1 gibi bir hedefe ulaşmak ve bu uğurda yoğun siyaset yapmak için gerekli olan herhalde ekonomik kaynak, teşkilatlar ve benzeri birçok şey yüksek maliyetlidir herhalde yani, siyasette.
0: Tabii. Yani siyasi bir parti kurup onu sürdürebilmenin en büyük zorluklarından bir tanesi finansman, diğeri de kadro ve bir ideolojik ufuk. Yani daha doğrusu o partiyi diğer partilerden farklı kılan bir farkındalık ortaya koyabilirse siyasi partiler devam eder. Onun için Türkiye'de mesela belli bazı ana akımları vardır. İşte merkez sağ, işte milli görüş, milliyetçi kesimler gibi yani sosyal demokrat. Bu yönüyle baktığımız zaman kurumsal geleneği olan siyasi partilerin belli bazı finansman sorunlarını geçmişte bugüne geldikleri için zaman içerisinde çözmüşlerdir. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Saadet Partisi'nin de öyle genel merkezleri kendi mülkiyetinde. Yani bir siyasi parti için genel merkez binası ciddi bir kaynaktır. İşte 3 milyonlar, 5 milyonlar aylık kira gelirleri konuşulur eğer sadece kira olduğu zaman. Aynı zamanda il ve ilçe teşkilatlarının kendi ilçe ve il binalarının, hatta mahalle teşkilatlarının kendi mahalle binalarının mülkiyet olup olmaması da beraberinde çok ciddi bir kira yükü getirecek. Türkiye'de 81 il, 900 yani bine yakında ilçeyi varsaydığımızda bugün Türkiye'de ortalama bir binayı kiralamak başka bir şey. Onu tefriş etmek, şey yapmak ciddi maliyetler. Yeni bir partinin en büyük sorunlarından bir tanesi bu il ve ilçe binalarını aşmak. Çünkü bunlar mülkiyet olmadığı için kira ödemek zorundasınız.
1: Peki yeni parti bu çok iddialı olmak zorunda olduğu kulvarlarda en azından dışarıdan gördüğünüz kısmıyla bu bahsettiğiniz kaynaklara sahip olabilir mi?
0: Şimdi yani niyetle siyasetin finansmanı çok sebepleri var da meşru kitap sebebini söyleyeyim. Biri en azından siyasi partilerin bundan beri aldığı, edindiği mülkler. İkincisi ona gönül vermiş olanların yaptıkları bağışlar. Şimdi mesela Saadet Partisi, biz 25 yıldır herhangi bir hazine yardımı almıyoruz. Ama tamamen fedakar kendi üyelerimizin gelirleriyle. Biz genel merkez binasını satın aldığımızda 12 bin kişiyi aşkın kişi bizzat genel merkezi satın almayla ilgili açılan hesaba yardımda bulundu.
1: Şu yani 3 kişi, 5 kişi. Sizin gelirleriniz şu ankinin 20 katına, 30 katına, 50 katına çıksa siyasi performansınız ve toplumsal karşılığınızda belli bir oranda yükselir mi?
0: Olmaz.
1: Böyle bir bağ var mı finansal
0: şey? Olmuyor. Hani mesela bir herhangi bir şirketin bile reklama ayırdığı bütçeyle Ar-Ge'ye diğerlerine ayırdığı bütçeyi arttırdığı zaman durumu farklı. Siyasi partiler de böyledir. Politika üretmeye, o politikaları üretmek için satın alacağınız fikre ve emeğe bir karşılık ayırmaya, kendi çalışmalarınızı daha geniş kesimlere anlatmaya, Anadolu'da birçok mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü gereği hazine gelirlerinin %40'ı yerel teşkilatlara aktarılır. Bu ciddi bir güçtür. Siz taşrada herhangi birine genel merkezden tamamen yasal bir şekilde bir kaynak aktardığınız zaman onun ilçe binasını açık tutması, çalışması daha kolay olur. Aksi takdirde onu bir şekilde belli bazı müteahhitler ya da başkaları finanse etmek zorunda kalır. Onun da sonuçlarını zaten siyasetin kirlenmesinde görüyoruz.
1: Gerek mutlak mutlak kararına sebep olan o kongre süreci,

0: ilişkileri, İstanbul, CHP İstanbul ve kurultay süreci, gerekse de şu an yargıda devam etmekte olan diğer işte yolsuzluk, irtikap mesela tartışmalarıyla, örneğin İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı hedefi, oradaki siyasi başarı arasında paranın, ekonominin bu sıkıştırıcılığın bir etkisi olabileceğini düşünüyor musunuz? Bu siyasetin, bu projelerin, bu hedefin finansmanı açısından.
1: Şöyle,
0: bu ihtimali yani, görüyor musunuz?
1: Ona inanmış kitleler için para sorunu olacağını zannetmiyorum. Hmm. Çünkü dediğim gibi hani biz 25 yıldır ayakta duruyorsak, kendi teşkilatlarımızın mahalle teşkilatından tutun da kadın kollarına, gençlik kollarına kadar yani çok gerçekten şimdi anlatamayacağım kadar duygusal sahnelerle karşılaştım ben gittiğim il ve ilçelerde. Herhangi bir beklenti içerisinde olmadan sadece kendi partisine katkıda bulunmak için bağışlarda bulunan bir sürü insanla karşılaştım.
0: Ama sorun şu, Kılıçdaroğlu'nun dahi arınma ifadelerini kullanıp partisinde bu tür şeyler olmuş olabileceğine dair vurgular yapması sebep olan bütün bu iddiaların tam da bahsettiğiniz siyasetin finansmanının önemi üzerinden gerçek olma ihtimalini siz görüyor musunuz?
1: Yani Türkiye'de kamu kaynaklarını elinde bulunduran siyasilerin her zaman o kamu kaynaklarını kendi siyasal gelecekleri için ya meşru dairede ya da bazen meşru daire dışına çıkarak kullandıkları hep varit olmuştur yani.
0: Bu örnekte de olmuş mudur?
1: Yani şimdi onun için yani bir kanaatten daha öte yargıya intikal etmiş bir konu var. İddialar var. Onlarla ilgili sonuçları beklemek lazım.
0: Yargı burada sonucuna kadar burada bir kanaatim oluşmayacak.
1: Ama şöyle
0: diyorsunuz.
1: Yani şunun için söylüyorum. Yani mesela büyükşehir belediye başkanlarının aktif olarak sürekli siyaseti etkilemesinin temel sebeplerinden bir tanesi kullandıkları kamu gücü. Bunu illa gayrimeşru bir şekilde kullanmaları gerekmiyor. Yani şimdi düşünün, belediyede danışman adı altında bir sürü kişi istihdam ediyorsunuz. Başbakansınız, cumhurbaşkanısınız, birçok danışman istihdam ediyor. Bunların tamamı kamunun işlerini mi görüyor? Veya herhangi bir kamuoyu araştırması yapıyorsunuz. Yani bunu kamu kaynaklarını kullanmayla ilgili de yapıyor olabilirsiniz ama onun içerisinde sizin siyasi geleceğinizi...
0: Genel prensipleri daha yorumlarınızı paylaşıyorsunuz ama yani, özel duruma
1: ama
0: dair
1: bunu, yani bunun önüne
0: yargının şeyine bırakıyorsunuz.
1: Bunun önüne geçmenin yolu şu. Yani ister merkezi iktidar, ister yerel iktidarların hesaplarının net bir şekilde incelenmesi gerekiyor. İki, siyasi etik yasası bu ülkenin en büyük ihtiyaç duyduğu yasadır. Evet. Bir müteahhit durduk yerde 50 tane, 100 tane aracı tahsis edemez. Kendi binasının dış cephesini bir müteahhit giydiriyorsa gerçekten o partinin gönüllüsü olduğu için mi yapıyor? Yoksa belediyeyle işleri ya da
0: var,
1: merkezi iktidarla işleri olan bir kişi
0: peki
1: mi? Bunu görmek lazım. Ya da farklı televizyon kanallarının sırf belli siyasi partilere hizmet etmek için iş adamları tarafından elde tutulmasına varınca kadar. Yani siyasi etik yasasının bir diğer boyutu da medyanın finansmanıdır yani. Çünkü siz iş dünyasını aynı zamanda medya sahibi olarak imkan dahiline getirirseniz kamu ihaleleri sorunlu hale gelir. Siyasi partilerdeki rekabet sorunlu hale gelir. Farklı birçok konu sorunlu
0: yani bu
1: hale
0: iddiaların
1: gelir.
0: Gerçek bunları olması ihtimali nesnel koşullar olarak var ama hayata geçmiş midir onu yargı karar versin.
1: İzleyenler karar verir.
0: Siyaset,
1: karar verir.
0: Bir siyasetçi cevabı oldu sanırım gazeteciler açısından. Peki ben Mustafa İlker Yücel'e şöyle bir soruyla geçmek istiyorum. Yedinoğlu grafiği verir misiniz arkadaşlar? Çünkü şimdi bu perspektifini kendi konuşma süresi içerisinde yine o açtı. Gülsel Tekin bugünkü konuşmasında, bugünkü bahsettiğiniz Ali Bey'in bahsettiği toplantıdaki konuşmasında diyor ki sonradan fark ettik ki bu sıradan CHP'ler arasında bir kavga falan değil. Biz bir küresel kavganın içindeyiz. Ey CHP'liler bunu bilin. Değişim cümlesini duyunca saçlarım diken diken oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiçbir değişikliğe ihtiyaç yok. Sadece dürüstlüğe ihtiyaç var. Sadece namuslu olmaya ihtiyaç var. Şimdi cümlenin başladığı yerle bittiği yer arasında şöyle bir fark var. Bittiği yerde işte dürüstlük, yolsuzluk vesaire onu ima edemiş. Ama başladığı yerde diyor ki bu sıradan bir CHP'ler arasında kavga falan değil. Biz küresel bir kavganın içindeyiz. Ne demek? Nasıl okuyorsunuz?
2: Eren Bey aslında bu son 10 yılın yani FETÖ'nün darbe girişimi sürecine doğru giderken sadece CHP'nin yaşadığı bir sarsıntı değil. Yani Türkiye siyasi arenası 8 şiddetinde bir deprem yaşadı. Fakat bildiğimiz deprem gibi olmadı. Yani o sarsıntılar bir saatin akrebin yelkovan oynaması gibi biraz yavaş oldu. O an baktığınızda anlaşıldı.

0: düşünüyordu. O yüzden de sonradan fark ettik diyor bence.
1: Bir kere bu tespite katılıyorsunuz o zaman.
0: Şimdi saflaşmanın ana noktasını küreselcilerle millîciler olarak koyduğunuzda yeni partinin ilan ettiği program bu tespiti doğruluyor. Çünkü yeni partinin ilan ettiği program Avrupa Birliği NATO sözleşmelerinin hayata geçirilmesi noktasında küresel güçlerle, emperyalist merkezlerle benim daha uygun gördüğüm tabirle bir kavga etmeyi değil uyumlu gitmeyi öngörüyor zaten. Ha, bu taraf o politikasını değiştirecek mi muamma. Onun işaretlerini Sayın Kılıçdaroğlu programın başında verdiği
2: örnekle
0: bir Asya'nın önemi, Asya'nın yükselişi, Türk dünyasının önemine ilişki vurgularla Sayın Kılıçdaroğlu son dönemde daha önceki Kılıçdaroğlu'ndan farklı mesajlar vermişti. Fakat o büyük deprem, yani yavaş olan büyük deprem sadece CHP içerisinde Sayın İmamoğlu'nun Batı ile ilişkilerinden çok çok önce hem AK Parti yaşadı bunu. Davutoğlu, Babacan, Abdullah Gül bölünmesi de küresel kavganın içerisinde değerlendirilebilecek bir kavgaydı. O dönem AK Parti sözcüleri zaten o saflaşmayı böyle tarif etti. 2016'da onu doğruladı. Yani FETÖ'nün darbe girişiminden önce konuşulan konulardı bu. Hem de Milliyetçi Hareket Partisi içerisinden İYİ Parti'yi çıkarırken, atarken küresel güçlerin oyuncağı diyerek söyledi ve o zaman İYİ Parti'nin program ve tüzüğünde, yeni partinin program ve tüzüğündeki emarelere benzer noktalar vardı. Yani o 40 sayfalık, 50 sayfalık programları şöyle özetleyebilirsiniz. Türkiye'ye yönelik tehditlere tavır var mı? Yani Mavi Vatan, terör örgütlerine karşı mücadele, Batı'nın ekonomik programına karşı bir üretim odaklı karşı duruş var mı? Yani programı süzeceğiniz noktalar bütün siyasi partiler içerisinde geçerliydi. Fakat FETÖ, Türkiye siyasetini manipüle eden ciddi bir kuvvet olarak 2014-2015'te CHP'nin içerisinde de özellikle onu çok sayıda haberine yapan bir gazeteci olarak söylüyorum. Yani biz tek tek danışmanları tespit ediyorduk hem Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde hem de İYİ Parti içerisinde olan isimleri. Siyasi arenada neredeyse bütün partiler o küreselcilikle millicilik arasındaki kavgayı şu anda yaşıyor. Dikkat edin, son 10 yılda bölünmeyen parti kalmadı. Yani içerisinden...
1: Yani siz şöyle mi kuruyorsunuz çerçeveyi? Doğru mu anladım? Siz yanlışsam düzeltin.
0: Estağfurullah.
1: Yani sizin bakış açısına göre, oluşurunuz modele göre, mesela AK Parti içerisinde de milliciler ve küreselciler vardı. Milliciler AK Parti'de kaldı, küreselciler iki partiyle çıktılar dışarı diyorsunuz.
0: Tabii.
1: İYİ Parti içerisinde, MHP içerisinde de bu damar vardı.
0: Evet, İYİ Parti
1: Milliciler
0: zaten...
1: MHP içerisinde kaldı, küreselciler çıktı diyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi bu modelin aynısı Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanıyor. Milliciler CHP'de kaldı, küreselciler çıktı diyorsunuz. Bu mudur sizin şeyiniz, modeliniz?
0: Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin izleyeceği çizgiye referans olabilecek açıklamalar elimizde tam yok. Ama Sayın Kılıçdaroğlu, eski Kılıçdaroğlu olmayacağına dair işaretler veriyor sürekli ve Türkiye'nin milli çıkarları konusunda ben muhalefet yapmam çizgisine yöneldi şu anda. Onun işaretlerini veriyor. Ben Sayın Gürsel Tekin'in de biz Habertürk programlarında benim şahsen en çok tartıştığım isimlerden birisiydi Sayın Gürsel Tekin bu programda. Özellikle Batı'nın etnik temelli bölücülük programına hoşgörü, tolerans çıtalarının çok yüksek olduğunu hep anlatıyorduk. DEM Parti'nin o zamanki çizgisi. O da küresel bir planın olmadığı yönünde bize yanıt veriyordu ama hayat nereye getirdi? Küresel bir mücadelenin içerisinde bulduk kendimizi diye. Bu çok rasyonel bir tespit. Neden rasyonel? Çünkü Türkiye siyasi arenasında artık sağ sollu yok. Tam bağımsızlıktan yana mısın? Üretimden yana mısın? Ve emperyalist merkezlerden gelen tehditlere karşı Türkiye'nin milli çıkarları ekseninde iktidarla da yan yana gelme cesaretini gösterebilecek misin? Aslında şu anda siyasi arenada bence Kılıçdaroğlu ben göstereceğim yanıtını veriyor fiilen. Yeni parti hem programıyla hem de Sayın Özgür Özel'in siyaset tarzıyla ben buna uzağım diyor. Yani doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği hattı bir program temelinde değil tamamen reaksiyoner aktif karşıtlık üzerinden göğüslemeye çalışıyor. Bu, o yüzden dedim bir program arıyoruz ve Sayın Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasındaki ayrışma bir program bölünmesine doğru gidiyor. Sizin yakaladığınız nokta, Sayın Gürsel Tekin'in söylediği nokta işte bence bizim nüvelerini gördüğümüz tartışmayı daha da berraklaştırıyor. Ve önümüzdeki haftalarda bence şunu konuşacağız. Sayın Kılıçdaroğlu bu hattı daha da belirginleştirecek. Yani...

0: Yeni partinin etkisini...
1: Bu bahsettiğiniz hatta iktidar partisinin Avrupa Birliği ve NATO'ya yaklaşımı yeni partiden farklı mı?
0: Şu anda 2019'dan sonra
1: bugün
0: onun programın...
1: O 2019'daki o geçmiş süreçte...
0: Yok AK Parti, bir tane bence AK Parti yok.
1: Avrupa
0: Üç tane AK Parti yaşadık.
2: Saadet Partisi'nin ne? Onu bir soralım.
0: Ben benim sözüm gitmesin Eren Bey. Allah aşkına ben 2 saattir bekliyorum.
3: Ama, ama iyi bir soru sordu. Yani.
0: Güzel bir soru ama.
1: Bu soru niye rahatsız oluyor ki? Ben şimdi, soru sordum
2: canım,
1: yani.
2: Ben de soruyorum. O soruya... AK Partisi mesela...
0: Aydan bir AK Parti ile tartışmak istediği için...
2: TRT'lerle niye aynı ittifakta yer aldı? Onu da konuşalım.
0: Eren Bey, Bülent Bey AK Parti ile tartışmak istediği için soruyu
1: kadar kirli değildi değil mi usta?
2: Ne alakası var?
1: Şimdi Trump'a dostum demekten rahatsız olmuyorsun.
2: Türkiye'nin
1: Başarıyla
0: yoğun
1: yapmaktan rahatsız mı olacağız?
0: Modelimiz evet. Aynen öyle. Bence bu tartışma o modelin. Çünkü
2: niye CHP'li
1: AK Parti ya, neyse böyle kısır politiklerin içerisine girerek programı dağıtayım da.
2: Tamam. Sen sorunca...
1: Cevap verebilirim. Dönerse cevap
0: verebilirim. Bir dakika. Döneceğim de.
1: Ama bu tartışmayı başlatan modeli...
0: Evet, model. Bence bu şu anda zaten Türkiye siyasi arenasında önümüzdeki dönem ittifakların temel belirleneceği noktalardan birisi Bülent Bey. Rica ediyorum.
1: Kızmaya gerek yok. Burada soruyu açtım diye sordum.
0: Bülent Bey rica ediyorum.
1: Size açmak için söyledim.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ama üçlü tartışmaya döndü. Şöyle bir tamamlayayım. Burada biz 5 ay önce Şubat ayında yeni partinin şu anki çizgisinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak bir tartışma yaptık. Oda TV'de. 5 ay önce. Sayın İmamoğlu bir kitap önerdi. Benim başucu kitabım Tanıl Bora'nın Cereyanlar kitabıdır dedi. Ondan ya 3 gün sonra ya da 3 gün önce Sayın Özgür Özel dedi ki benim de başucu kitabım Tanıl Bora'nın Cereyanlar kitabıdır dedi. Çok önemli bir tartışmaydı bu. Yani Oda TV tartışmayı başlattı. Sayın Soner Yalçın'ın o dönem yazdığı Cereyanlar yazısını izleyenlerimize öneririm. Çünkü şu anki yeni partinin çizgisini anlamak bakımından o tartışma belirleyiciydi. Aslında biz 5 ay önce şu anki yeni partinin izlediği siyasal hatta işaret ettik Oda TV'de. O hat hangisi? Cereyanlar kitabı kaynak taraması, literatür taraması bakımından gerçekten emek verilmiş bir eser. Fakat kitabın ana Atatürk devrimine bakışı batı gözlüğü. Yani Atatürk devriminin kendi dinamiklerini, o halkçılığın, devletçiliğin, devrimciliğin Namık Kemallerden beri nasıl süzüldüğünü ve olgunlaştığını ve CHP'nin programına girdiğine yönelik bir okuma değil, batının kavramlarıyla Atatürk devrimini yermenin, onu diktatör, işte despotik gibi halkçı karakterini yermenin, önemsizleştirmenin ve bir aşamadan sonra da faşist etiketini yapıştırmanın bir kitabıydı. Ve biz de o zaman sorduk. Yani Sayın Özgür Özel, Sayın İmamoğlu cereyanlardan ne öğrenecek? Yani bu cereyan batı cereyanı diyerek. Çünkü o kitabın ana omurgası bu. O kitap tartışması Türkiye'de liberal solla milli sol, milli devrimci sol arasında aslında devam etmesini arzu ettiğimiz bir tartışmaydı. Hı hı. Biraz da böyle tartışmanın devam etmesi için de birkaç gün üst üste yazılarla bu tartışmayı tırnak içerisinde kışkırtmaya çalıştık. Çünkü yeni partinin o cereyanda kaldığını Oda TV fark etti ve ona yönelik burayı tartışmalıyız dedi. Cereyanlar şu açıdan önemli.
3: Gürkan Zengin'e söyle.
0: Şöyle tamamlıyorum.
3: Çünkü yaklaşık 8 dakika falan kaldı onun için.
0: Tamam şöyle tamamlıyorum. Şimdi bu tartışma şu açıdan önemli. Yeni partinin çizdiği Türkiye'nin sorunları nasıl çözülür? Türkiye'nin en önemli sorunu ne sorusuna verdiği yanıt demokrasi. Şimdi bir defa Türkiye gibi bir ülkede yani Batı'nın ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Sayın Kılıçdaroğlu'nun da çeşitli konuşmalarından bu cümleleri çıkarırım. Herkes bunun tespitini yapıyor bir hakikat olduğu için. 1940'lardan itibaren Batı kurumlarına IMF'si, NATO'su vesaire öyle bir zincirlendi ki ekonomi, serbest piyasa dedikleri bence serbest piyasa olmayan tekelci tahakküm, kültürel dejenerasyon ve bir yandan da siyasi angajmanların temel müsebbibi bu bağlantılarda. Yaşadığımız sorunların çözümü de bu bağlantıları çözmekten geçiyor. Bunun demokrasiyle alakası yok ki. Zaten demokrasi dediğin kavram Batı'nın senin iç işlerine karışmanın bir kavramı haline geldi. Etnik bölücülükle.
3: Yani son birlikte. Cümle şu mu?
0: Bu
3: Cumhurbaşkanı partinin... Erdoğan ve onunla yan yana gelmiş, ittifak kurmuş herkes tarihsel bazı zincirleri, bağımlılık ilişkilerini koparmaya kalktığında antidemokratik ilan edildiler.
0: Çok güzel özetledin.
3: Diyorsunuz.
0: Evet, son cümlem şu. Şöyle tamamlamış olayım. Yeni parti

0: Program ve tüzüğünde, ya tüzüğü demeyeyim, programında sayfa sayfa çıkarmıştım ama zaman kalmadı. Temel saflaşma, demokrasi diye koyduğun anda, ki bence temel saflaşma tam bağımsızlık ve ülkenin birliğiyle, üretim devrimini savunmayla onun karşıtı olan program, şu anda Türkiye'deki sorunları çözmek bakımından karşı karşıya. Demokrasi diye koyduğunuz anda hapı şuradan yutuyorsunuz. O zaman o önceliğe göre pozisyon alıyorsunuz ve Batı'ya kendinizi bir anda ben daha AK Parti'den daha uyumlu olurum, tamam, diye söylerken buluyorsunuz.
1: O zaman şöyle dönüyorum Gürkan Zengin'e hızla. Burada bir model kurdu ve dedi ki bu modelde milliciler, küreselciler diye ayrım yaptı. MHP'nin içerisinde vardı, çıktılar, yeni parti olarak görüldüler. AK Parti'nin içerisinde vardı, çıktılar, deva işte gelecek.
2: Ama AK Parti halen var diyor ama. Devam ediyor.
0: Tabii AK Parti'nin içerisinde o damar.
1: Hala bir damar daha var diyor.
0: Trump'la uyumlu yürüme çizgisi.
1: Şimdi CHP'nin içerisinden çıktılar, çıkartıldılar. Onlar da yeni parti olarak görünür oldular dedi. Ve bu model çerçevesinde de demokrasi kelimesinin, demokratlar, orada da vurgu yaptı, işte demokrat, liberaller, demokrat, milliyetçiler, demokrat. Oradaki demokrasi kelimesi de aslında şunun kodu diyor. Ne derler? Batıya bağımlılığın sürdürülmesi konusunda bir kod aslında demokrasi. Bu anlamıyla da ne zaman Batı'dan kopmak gibi bir adım atılsa aslında demokrasiye zarar veriliyor, işte diktatörlüğe gidiyor gibi bir programda ya da karşı karşıya kalınıyor diyerek bir siyasi analiz yaptı. Bu modele katılıyor musun? Böyle bir çözümleme?
3: O kadar sert çizgileriyle katılmıyorum. Yani o kadar kesin, net çizgileriyle katılmıyorum. İşin içinde siyaseti okurken dış politika çok belirleyicidir. Bunun altını çizmek lazım. Türkiye'de siyasi analiz yapılırken eksik noktalardan biri de budur. Hep Ali Veli, o dedi, bu dedi falan diye bakılır. Oysa bir küresel ilişkiler çelişkisi hep dikkate alınması gereken bir şeydir. O anlamda genel olarak katılıyorum ama Türkiye içi siyasette bu kadar da belirgin çizgilerle yönüyor, yürüyor mu bu iş? Çok emin değilim. Bireysel tavırlar tamamen göz ardı edilmemesi gereken şeyler. Yani Kemal Bey'in bir ihtiras durumu yok mu? Hiç bakılmıyor mu buna mesela? Bu hiçbir rol oynamıyor mesela. Bir bakmak lazım. Genel resimde baktığınızda Deniz Baykal CHP'nin genel başkanlığından gönderildikten, o bir gönderilmedir, bir operasyonla gönderilmedir ve onun arkasında Fethullahçılar eliyle Amerika'nın yürüttüğü bir iştir. 1 Mart tezkeresinde hayır demeyi de tutun. İşte o dönem çıkacak bazı yasalara, yaklaşımlara itirazı da görün. Bir sürü iş vardır, bir sürü ilişki vardır orada. Deniz Bey'i, Deniz Baykal'ı Amerikalılar götürmüştür Fethullahçılar eliyle. Bunu biliyoruz artık. Yani okuyun. O Deniz Baykal'a kurulan kumpasın hangi aktörler eliyle yürüdüğünü, oradaki operatif unsurları, emniyet istihbaratındaki Fethullahçı, Baylokçu kadroların nasıl o kayıtları, kuyutları yaptıklarını bir bakın, anlarsınız bunu. Deniz Bey'i götürdüler. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi, daha sonra 2011 itibariyle içine Özgür Özel'in de dahil olacağı, 2010'dur, 2010 Mayıs'ıdır Kemal Bey'in genel başkanı oluşu. 2011 seçimlerinden itibaren de Özgür Özel'i dahil etti Kemal Bey. Bugüne kadar, o güne kadar görmediğimiz bir CHP dış politika çizgisi izlemeye başladı. CHP tabanı ilk defa Kemal Bey'in gelişinden sonra dış politikayı, dış politikadaki milli menfaat hattını, çizgisini, bu Milli Güvenlik Kurulu, İstihbarat Genelkurmay, Türkiye'nin büyükelçiliklerinden gelen kadrolarla bir fikir oluşur, bir dış politika çizgisi oluşur. Bu bölgedeki gelişmelere Türkiye'nin refleksleridir. CHP tabanını gayet milliyetçi, Atatürk ilkelerinden biri milliyetçiliktir. Milliyetçi, yerli, buralı, ister ulusalcı deyin, ister o ilkelere bağlı deyin, devlet kurucusu bir partinin tabanını Türkiye'nin genel çizgisinden, genel dış politika çizgilerinden uzaklaştıran bir dil gördük biz Kemal Bey döneminde. Hiç kimse kusura bakmasın. Tezkerelere hayır demek...
2: İtirazım var.
3: Tezkerelere hayır demek... Mesela bu tezkerelere hayır demenin izahını falan yapamazsınız Ali Bey.
1: O itirazı yapınca 2 dakika kaldı.
3: Hiçbirini yapamazsınız. Mavi vatana, mavi vatan yaklaşımına masal diyen çizgi... Onu izah edilebilir bir çizgi değildir.
2: Onu diyen yeni yönetimin...
1: Sizce değiştirir mi?
3: Ha, mesele bu.
1: Sizce değiştirir mi?
4: Şimdi oraya geleyim. Siyaset yapacak.
3: Kemal Bey'le gördük biz bunu. Biz bunu Deniz Baykal'la görmedik, Bülent Ecevit'le görmedik. İsmet Paşa zaten devlet kurucusu kadroların içinde. Kemal bu Bey yeni bir durum.
2: Kemal Bey döneminde biz bunu gördük. Dış politikada Sayın Osman Korutürk ve Loğlu, iki tane büyükelçi vardı, etkindi. Ve dolayısıyla Osman Korutürk de AK Parti hükümeti döneminde Irak özel temsilcisi olarak görevlendirildi.
3: Ben Ali Veli'de değilim. Ben Kemal Bey'in CHP'sini yaptığı işleri söylüyorum.
2: Ben bu konuda...
3: Biz YPG...

0: terör örgütü olarak görmüyoruz diyen adamdır Kemal Bey. Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz demiştir. Biz bunu unutmayız.
1: Tamam, onu ben de yanlış buluyorum.
0: Bunu unutmaz.
1: Hayır, onu yanlış buluyorum.
0: Kemal Bey şu anda şu etkilerle bu etkilerle, ilçenin sözü ettiği şu etkilerle bu etkilerle yeni bir duruş, yeni bir durum değerlendirmesi.
2: Vereceğim. Tamam. Çünkü hiç konuşmamış olmaz.
0: Bir saniye, yeni bir durum değerlendirmesi yapmış olabilir mi? Olabilir. Kemal Bey'deki kişisel bir... Yani ben zihin yapısının, dünyaya bakışının öyle çok organik bir duruş sergilediğini düşünmüyorum. Yani bir etkiyle, bir bakışla, bir imkanla, önüne konulan bir imkanla bu çizgiye gelmiş olabilir.
2: Peki,
0: ama
2: bunu gelecek programlarda yeniden tartışmak üzere. Burada kesiyorum çünkü kaç dakikamız kaldı?
1: Bana bir müsaade.
2: O zaman size bir buçuk dakika bir cevap
1: atıyorum. NATO zirvesi öncesi Kemal Bey NATO ile ilgili bir açıklama yaptı. Ne dedi? Biz NATO'nun İleri karakolu değiliz. Biz NATO'nun başka ülkeleri çevreleme politikasında araç olacak bir
0: ülke değiliz. Ya o cümlelerin altına Türkiye'nin bütün siyasetçileri imza atar. Hayır, yapmayın. Bunlar genel geçerli laflar. Yani, bakın bir tarafta, ne yaptığına bakarım.
1: Bir tarafta iktidar Türkiye'yi NATO'ya bağımlı, NATO'nun Rusya politikasına, İran'a karşı girişimlerine ilişkin bildiriye imza atan bir iktidar var.
3: Çok yanlış
1: değerlendirmeyin.
0: İlker'e katıldığım şey şu.
3: Yanlış bir değerlendirme.
0: Son dönemde S-400'leri geri gönderme kararıyla Atlantik çizgisine doğru meyletmeye başladığını ve bunun da çok yanlış bir çizgi olduğunu da görüyoruz. Bunu da söyleyeyim. Evet. Bu yeni bir durum. Niye böyle oluyor onu bilmiyoruz. Ama bu yeni bir durum.
1: Bugün eğer İsrail ülkemizi tehdit ediyorsa, Siyonist soykırımcı İsrail Gazze'de soykırım yapan,
3: Türkiye'nin menfaatleri neye gerektirirse o yapılıyor.
1: Bu AK Parti'nin yanlış Suriye politikası sonucunda Suriye'yi...
3: AK Parti'nin Suriye kendinizi inkar etmeniz olur. Yani.
1: 3 saatte yeni bir program.
3: Sonucu da olsa açtınız. Diye bir okumanız yok. Suriye'yi hiç okuyamamış, anlayamamışsınız ya.
1: Suriye, İsrail'in
3: Suriye'nin sesini anlayamamışsınız.
1: Suriye, İsrail tarafından işgal edilmiştir.
4: Ama İsrail orada büyük mevziler kazandı.
1: Bunun sebebi AK Parti'nin yanlış Suriye politikası.
4: Büyük mevziler kazandı.
3: Suriye bir birlik ve tek devlet varsa... Suriye'deki mevcut yapı, Suriye, yapıyla Kuzey Suriye'de terör örgütü yani. Kuzey Suriye'de terör örgütü tasfiye olduysa bugün Suriye'nin tek devlet olması çok yanlış bir Suriye okuması yaptı Ali Bey. Allah aşkına ya.
1: Peki, ama Suriye
3: çok yanlış bir
4: Adana mutabakatı olsaydı Suriye zaten birdi.
2: Bu tartışma için ama zaman kalmadı.
3: Suriye'nin halini gördük yani ne hale gelmişti değil mi?
4: Doğru da Adana mutabakatı bozulmasaydı Suriye zaten birdi.
3: Şu anda en azından
4: 2011'den önce de birdi.
3: En azından bir bütünlük Suriye kazandı. Yani.
4: Suriye 2011'den peki, önce de birdi.
3: Terör örgütü yani. En azından Kuzey Suriye'de.
4: Ya 2011'den sonra böyle.
1: Tabii ki yani kardeşlik, yani. Beşer Esad da kardeş olup tatil yaptığım dönemde de.
3: Bugüne kadar hep yanlış Suriye
2: okumaları Aydoğan Bey'in kendisini yalnız hissetmeyeceği bir şeyle, formülasyonla aynı ekibi toplayabilirsek... Bu tartışmanın devamını yapmak istiyoruz.
1: Aydoğan Bey bir de destek getirirseniz zor olur.
3: Yok,
1: süre
3: yok.
1: Bize kalmaz
3: ben,
1: yani.
3: Ben bu programda süre ne dediysem kalmaz. Ali Bey sürekli her şeye itiraz etti.
5: Ali Bey'in yalnız katıldığı bir program.
4: Yok iyi konuştunuz.
5: Biz de aynı olalım.
4: Aydoğan Bey iyi konuştunuz, uzun konuştunuz hiç merak etmeyin. Anlaşıldı yani. Tamam.
3: Araya girmese
4: biz konuşamadık. Bülent Bey'le biz konuşamadık.
1: Dünya beri konuşacak.
3: Araya çok girmese daha çok
4: o konu gelseydi onu soracaktım size. Esas haberi Ali Bey geçen hafta Ankara'da Almanya Genelkurmayı'nda eski Deniz Kuvvetleri Komutanı'yla buluştu. Bir Pentagon Amerikan istihbaratına yetkili birisiyle konuştu. Esas haber orada. Ne konuştunuz diyecek.
2: O zaman şöyle.
4: Ona zaman kalmadı.
2: Arkadaşlarıma söylüyorum. Eğer koşullar uygunsa, konuklarımız da uygunsa bu heyeti belki
3: tek
4: bir toplantıdan da bahsederiz Ali Bey.
2: Tamam.
4: Dünya Medeniyetler Merkezi'nin o toplantısını
2: bu heyeti tekrar toplama imkanı olursa tekrar toplayalım. Yarım kalan hikayeyi ve tartışmaları tamamlamak için belki bir kişi daha aramıza katılır. Ama bu seferlik süremizin sonuna geldik. Aydoğan Alakın teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Bülent Kaya teşekkür ediyorum. Ali Özgündüz teşekkür ediyorum. Mustafa İlker Yücel teşekkür ediyorum. Gülkan Zengin teşekkür ediyorum. Kısa bir ara aranın ardından da sizlere teşekkür edeceğim.
6: Kaza geliyorum demez. Ama bunlar geliyorum der.
7: Mehmet Bey geliyorum buradayım.
8: Mehmet Bey
7: geliyorum Mehmet Bey bekleyin.
9: Mehmet Bey her zaman yanınızdayız.
6: Siz olun, kendini hasar danışmanı olarak tanıtanlara güvenmeyin. Sigorta 360 uygulamasından online kaza tutanağınızı doldurduktan sonra

0: sigorta şirketinizle iletişime geçin. Verileriniz güvenliğinizdir. Kimse ile paylaşmayın. Türkiye Sigorta Birliği.
1: Size izlediğiniz için, tüm ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma emekleri, katkıları için teşekkür ediyorum. Gerçek Fikri'nin sonuna geldik. Bir başka Gerçek Fikri'nde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: HT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikteyiz. Filmlerimiz var. Bugün Odyssey var ama Odyssey'i programın sonunda antrakta konuşacağız. Önce vizyondakilerde bir müzik, böyle müzikle ilgili bir filmimiz var. Power Ballad. Bir onun fragmanını izleyelim, gelelim.
1: You don't recognize it?
2: Should I?
1: Yeah, of course, yes, you should. That's my chorus and verse.
3: I wrote it.
1: John.
2: When?
3: I just wanted it so bad, you know?
1: That's what a good song can do, right?
3: Has the ability to mean many different things to many different people.
0: Power Ballad. Paul Rudd ve neydi çocuğun ismini unuttum bak. Neyse. O genç bir boy band. Jonas kardeşlerden.
4: Nick Jonas.
0: Nick Jonas. Evet, Nick Jonas. Evet, ha, Nick şimdi Jonas. Hatırladım. Zar zor hatırladım. Mehmet, müzikle ilgili şarkı yazmakla, şarkı kime ait, kimindir? Yazanın mıdır, söyleyenin midir, yoksa biz dinleyicilerin midir? Böyle şeyler soran hoş, tatlı bir film.
4: Önce bu yönetmeninden girebiliriz aslında. John Carney, İrlandalı. Hem müzisyen hem sinemacı. Şimdi o Türkiye'de çok tanınmıyor çünkü Türkiye'ye filmleri çok gelmiyor. Ama 2000'li yılların hatta 90'ların sonundan itibaren düzenli olarak film çeken bir yönetmen. Ve bir şekilde kendi tarzını oluşturmuş bir sinemacı. Hep bir kere müzikle ilgili filmler çekiyor ama müzikal çekmiyor. Yani bir anda insanların şarkı söylemeye başladığı filmler çekmiyor. Ama filmleri bittiğinde, filmlerini seyrettiğinde filmlerinin çok önemli bölümünün şarkılardan oluştuğunu görüyorsun. Şimdi bu gayet iyi filmleri var. Mesela Sing Street vardır 2016. Çok iyi bir film. Daha önceden Once var. 2006'da Oscar kazandı.
0: Şarkısıyla.
4: Bu yılda bu film Oscar aday olabilir. En iyi şarkı dalında. Özgün şarkı dalında aday olabilir. Adaylardan birisi olacağını düşünüyorum. Bir de son Florence'an var. Bunlar bize gelmiyorlar. Yani çok fazla işte bir Power Ballad, hayatımın şarkısı Türkçe adı, o geldi. Bence John Carney hiç de fena bir yönetmen değil ve kendi bir dünyası var ve İrlandalı hakikaten iyi. Bir de Dublin'de geçen İrlanda duyarlılığı taşıyan filmler bunlar. Şimdi bu film de öyle. Bu film benim hoşuma gitti. Yalnız bu filmin hikayesinde şöyle bir özelliği var. Bu olay aslında bu Robbie Williams'ın başına geliyor. Angel şarkısını gerçekten de bir İrlandalı bir müzisyenle, bir bar müzisyeniyle birlikte bir gece yazıyorlar. Sonra o gelip o şarkıyı çok büyük bir hite dönüştürüyor. O Ray Heffernan, o kişinin adı, ona da 7500 pound'la bu işi kapatıyorlar Kadir. 7500 pound'la.
0: Ucuza gitmiş.
4: Düşünsene, Angel şarkısı büyük bir efsane. Robbie Williams'ın grubundan, yani boy band'den kendi solo kariyerine geçiş şarkısı. Ve o diyor ki, ya bu şarkıyı dinlemeye katlanamıyorum Angels'ı. Çünkü yani ben çok az kazandım. Halbuki onun üzerine büyük bir kariyer inşa etti. Şimdi buradan esinleniyor yönetmen çok kesin bir şekilde. Ve bence o duyguları çok güzel veriyor.
0: Ben de beğendim ya. Paul Rudd'un oyunculuğunu da seviyorum. O hani bir şeyleri, bir hayalin var. O şey çok güzeldi. Düğün şarkıcısı oluyor ya. Düğünde şarkı söylerken aslında gözünü kapattığında kendisini o binlerce, işte o Madison Square Garden'da söylemek istiyor. Orada olmak istiyor. Ama bu hayallerine bir şey için vazgeçmiş. Aşk ve sonra da kızı için. O duygu

0: Güzel ve o başta sorduğum yani söylemeye çalıştığım şeyle ilgili şeyi de sevdim. Hakikaten düşündüm ya şarkı kimin? Yani evet besteyi yapan birçoğunda çok hit olmuş, çok sevdiğimiz şarkıların söz yazarı, bestecileri bambaşka kişiler bizim sahnede gördüğümüzden. Yani şarkının sahibi hani bazen çok klişe ama yönetmenler ya da şeyler diyor artık film benden çıktı, seyircinin oldu diyor biraz da böyle şeyle söylüyorlar ama evet film, şarkılar bir yerden sonra dinleyenlerin filmin sonunda geldiği noktada o. Ben sevdim. Şarkısı da güzel yani şarkı. Bir de o Once'da onun Oscar alan şarkıydı. O sokak şarkıcısı sokakta söylüyordu.
1: Evet.
0: Öyle bir küçük bir şey de yapmış. Ben herkese tavsiye ederim. Yani çok sıcak. Böyle o harala güreleli bol efektli Hollywood filmlerindense böyle sıcacık bir
1: Çok
0: film.
1: güzel. Evet
0: Sinemada
1: ya o
0: izlemek için.
1: çok büyük bir popüler müzik endüstrisinin yıldızıyla bir düğün şarkıcısının kaderinin kesişmesi, oradan ilerlemesi, o ilişki bence çok güzel. Yani mesela yüzleşme sahnesi de çok güzel. Çünkü mesele sadece para değil bak. Ya bir de yönetmen şunu diyor. John Carney şeyden bahsetmiyor. Robbie Williams olayından hiç bahsetmiyor. Çünkü orada bir takım yasal sorunlar girebilir devreye. Şöyle diyor. Bir gün diyor okula kızını bırakan bir gitarist gördüm diyor. Bütün filmi, bütün hikayeyi oradan esinlendim diyor. Çünkü orada bir yaptığı bir fedakarlık da var. Yani hani asıl önemli olan benim için düğün şarkıcısı olarak çünkü düzenli bir para kazanıyor ve bu aile hayatın için çok önemli bir gelir. Orayı tercih ettim diyor. Yani kendimi çok zorlamadım kariyerim için diyor ama bundan memnun olduğu filmin bir sorusu da bundan memnun musun değil misin? Yani öteki tarafı istiyor musun istemiyor musun? Bu iki dengeyi de çok iyi sağlıyor. Bir de daha karşılaşma sahnesini ben çok sevdim.
0: Ha o
1: Kendisini
0: şeydeki.
1: savunmasını da yani Nick Jonas'ın oynadığı karakterin kendini savunması da. O şarkıyı o hale ben getirdim. Benim de emeğim var deyip o şeyi o karşılaşma anında bence güzel. Final de çok güzel bağlanıyor.
0: Ya ben dediğim gibi ben sevdim. Neydi? How to write a song without you. Yani
1: Evet.
0: şeyin filmin temasına
1: Güzel bir
0: dönmüş. Sen
1: şarkı o da.
0: olmasan, siz olmasanız ya da bu
1: O şarkının
0: şarkıları nasıl
1: anlamı
0: yazılır?
1: da onu
0: Ha,
1: söylemeyelim. Seyredenlere
0: evet.
1: kalsın. O da
0: O da
1: çok güzel. Evet.
0: güzeldi. Herkese tavsiye ediyoruz Power Ballad sinemalarda kaçırmayın deyip ev sinemasına gidiyoruz. Ev sinemasında evet Ölünü Göreyim diye filmimiz var. Bir bakalım.
2: Wakey, wakey.
3: What's going on?
2: Not much. Having a cup of tea and curious about these.
3: Your plan is to just shoot me? I was being nice about it. You would have been unconscious.
2: Oh, okay.
3: Because I am considerate. Come down from heaven and save her.
2: Heaven isn't ready
3: oh,
2: for you.
3: God. Oh, God. She was so beautiful in life.
0: Over Your Dead Body, Ölünü Göreyim. Mehmet filmi şöyle düşündüm, sana öyle söyleyip bırakayım. Hani romantik komediler vardır ya, kızla oğlan buluşur, harika her şey olur ve biz orada onlar tam düğünü yapar, el sallarken bitiririz. Bu film o düğün olmuş, aradan birkaç yıl geçmiş, o romantik çiftimiz ne hale gelmiş? Biraz o şeyi böyle tersten alıyor gibi geldi bana.
1: Evet ya bir kara komedi. Kara komedi olarak da bence iyi düşünülmüş. Yani ilk anlatıldığı zaman da hiç fena bir fikir değil. Belirli bir noktadan sonra filmin çok sürprizi var. Onlara girmeyelim. Ama birbirlerini artık sevmeyen, tüketmiş, ilişkiyi tüketmiş bir çift var. Gerçekten geldikleri aşama çok kötü. Hikaye iyi. Fakat ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben bu filmi önermem. Bu film başladı ve iyi giderken bir anda korkunç bir şiddet döngüsüne girdik biz. O şiddet çok abartılı hale gelmeye başladı ve gereksizleşmeye başladı. Ben anlayamadım artık yani. Niye bu kadar abartılıyor bu şiddet yani? Çünkü hani bu film hani bazı türler var onu bilirsin hani fragmandan, afişten, her şeyden anlarsın. Seni yönlendirir zaten. Bir grafik şiddet vardır onun içerisinde. Burada öyle bir şey de yok ama bu birden inanılmaz büyük bir şiddet başlıyor ve seyirci çok rahatsız olabilir. Böyle bir dram seyretmek için başlayan seyirci için bir kabusa dönebilir film. Onu söyleyeyim, uyarayım. Ve ben sevmedim de bu tarafını. Burada yönetmenin ve yani yapımcıların buradaki bu gore dediğimiz yani mizah, şiddetle oluşan mizah meselesi bu filmin dokusuna hiç uymuyor. Hikayeye yazık etmişler, karakterlere yazık etmişler. Karakterlerin bir gelişimi var, bir değişimi var. O da iyi çalışıyor biliyor musun yani? O da iyi
0: Evet,
1: fikir bence.
0: yani.
1: Yani o şiddeti tümüyle bir tarafa bıraksan o aşırı şiddet. Yani gerçekten kontrol dışı bir şiddet dönüşü. Onu bıraksam bence hikaye de sağlam ama yok. Hayır, olmuyor.
0: Film Prime Video'da onu söyleyeyim. Sen böyle deyince oradan yürüyeyim ben de. Biz filmi Züleyha ile beraber evde izlerken artık bir yerden sonra o söylediğin şiddetle ilgili şunu

0: konuşurken Züleyha diyor ki ya bunu görmesek, yani bize bunu göstermese, bu şekilde bu kadar böyle nasıl vahşet abartılı şekilde göstermese ne kaybederiz? Yani bu filme ne ekliyor? Ne katıyor?
1: Hiçbir şey.
0: Filmde bir tane sahne var unutmadığım. O huzur evinde kalan babanın yaşlı arkadaşının telefonla konuşup da bir türlü sadede gelemedi. Yani orada çok güldüm. Ama ondan sonra bir sonraki şeyde olan

0: Diyorsun ki niye böyle yaptın? Ama genel olarak dediğim gibi o romantik komedi, yani o çiftin o ilişkinin tükendiği ve artık nasıl o noktaya geldiler falan ve finalde geldikleri yer fena değildi. Ama dediğim gibi evet, çok kanlı. Herkese tatlı. Yani,
1: Gereksiz
0: hani
1: işte.
0: şey artı 18
1: Gereksiz.
0: oluyor ya, şiddet
1: Evet,
0: artı
1: evet.
0: 18 bayağı bir. Artı 18'in de üstünde bazı böyle şey yerler var. Prime Video'da meraklısı, seveni olursa tavsiye edelim deyip, şimdi bu filmi de adından belli zaten ne olacağı, ama sana sorayım, Azrail var, bir bakalım.

0: Mehmet Azrail Beyconnect'te diyaloglarıyla öne çıkan. Mehmet ne diyorsun?
1: Diyalogsuz film. Onu konuşuyoruz.
0: Hiçbir şey yok.
1: Şimdi evanjelik inanışta, Hristiyanlıkta evanjelik inanışta bir onlar şey derler, eskatoloji, kıyamet bilimi. Oraya baktığında orada bir rapture, İngilizce adı rapture olan, bizim şöyle çevirebiliriz. Göklerin krallığına yükseliş veya kıyamet günü muştusu diye çevirebiliriz. Biraz araştırma yaptım. O şekilde çevirebileceğimiz bir olayı anlatıyor film. Yani Tanrı sevdiklerini yanına almış, geride sevmedikleri lanetliler kalmışlar. Onlar geride bırakılmışlar ve bu olaydan, yani yanılmıyorsam yüzlerce yıl sonra geçiyor olay. Ve ormanın içerisinde bir tarikat var. Bu tarikat lanetli oldukları için en büyük günahın konuşma olduğunu düşünmüş ve ses tellerini yok etmişler. Hatta şu boğazlarında şurada böyle bir haç işareti var. Onların içerisinden bir çift o tarikatın içerisinden kaçmış özgürlük arayışı içerisinde. İşte Samara Weaving'in oynadığı karakterle kaçanlar arasında. Onların tekrar yakalanması vesaire bir gerilim, bir korku hikayesi. Her şeyi baktığında orada bir o tarikatın lideri var, Miriam. Onun hamile olduğunu görüyoruz filmin ilerleyen bölümlerinde. Orada bir Meryem göndermesi var. Zaten Azrail çok bariz bir şekilde Azrail. Yani film boyunca canını kurtarmaya çalışırken çok fazla insan öldürüyor. Film o noktada aşırı şiddete doğru gidiyor ama mesela bir önceki film kadar kontrolsüz değil. Bir de bir anlamı var. Yani o şiddetin bir anlamı var.
0: Tabii buradaki o yarattıklar, o şeyler.
1: Çünkü dünya korkunç bir dünya. Bunu hissediyorsun yani. O bizim bir filmle aramızdaki mesafeyi çok bir anda o sahneyi görünce hakikaten o dünyanın korkunç bir dünya olduğunu anlıyorsun. Bütün bunlar üzerine kuruluyor film. Şimdi filmden sonra çalışmak zorundasın yani. Birazcık açık söylemek gerekirse. Bittiğinde ama ben yönetmenlik olarak bir kere sevdiğimi söyleyebilirim. Çok net bir şekilde yönetmenlik olarak sevdiğimi söyleyebilirim.
0: Kurduğu atmosfer olarak ben de okeyim. Ama söylediğin şey var Mehmet. Yani filmi hiçbir şey bilmedin. Evde oturuyorsun, açtın, başladın izlemeye. Mesela Miriam dedin değil mi? Ya filmde diyalog yok. Miriam olduğunu nereden biliyoruz? Bütün karakterlerin bir adı varmış. Ben de çalışıyorum.
1: Evet, işte.
0: Tamam mı? Bütün karakterlerin adı var ama filmde biz bunların hiçbirini duymuyoruz. Ve o süre işte Rapture'la ilgili söylediğin şey, göklerin krallığı, oraya gitmek böyle, o evangelist inanışta böyle bir şey var. Ya film sizden diyor ki beni izleyin, sonra çalışın ya da eğer böyle bir inançtan geliyorsanız bir fikriniz vardır ve olan bitenle ilgili bir bağ, bir şey kurabilirsiniz. Ama o orman, ormanın içindeki tekinsizlik, o kurduğu atmosferin rahatsız ediciliğiyle ilgili bir problemim yok. Ona okey diyorum ama filmi izlerken yani geriye dönüp okuduktan sonra bir daha düşündüğümde bazı şeyleri anlamlandırabildim. Film içerisinde çok beni o anlamda bağlamadı. Bir de biraz önce bahsettiğimiz ölünü göreyim. Ölünü göreyim de Samara Weaving'in başına gelmeyen kalmamıştı. Hemen ölümden. Ardından bu filmde de kız perişan oldu. Dedim ki yazık, bu hafta Samara'yı dövdük yani.
1: Şeyde bence filmin etkili olduğu bir an var. Dışarıdan birisi geliyor. Ve o konuşulan dil, onu söyleyeyim, Esperanto dilidir. Esperanto dili tüm insanlığın ortak konuşabilmesi için özel olarak hazırlanmış, oluşturulmuş yapay bir dildir. Esperanto dili o. Ve o sahne çok kafa karıştırıcı ve yurt dışında birçok yerde o sahnede altyazı yok. Ama biz Beyconnect'te altyazı var galiba, yanılmıyorsam. Altyazı var, altyazı konmuş. Birçok ülkede konmamış altyazı, o da çok

0: İlginç bir tercih. Ya benim ilgimi çekti yani, evet, ama evet, hani son finalde geldiği nokta da çok ilgimi çekti. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ölünü Göreyim'le ilgili önemli bir noktaya atladık. Onu hemen söylemek istiyorum. O bir Norveç filminin yeniden çevrimi. Ha, onu da söyleyeyim.
1: Burada da oradan da şöyle bağlayayım. Ben bu atlamayalım o dili de, onu. Bu Esperanto'yu da sonradan okuyunca fark ettim. Orada dedim, evet, ya bu Norveç filmi falan mı? Kuzey Avrupa ülkesi
0: Esperanto
1: bu
0: diliymiş
1: falan.
0: O.
1: Esperanto.
0: Onu da araştırınca çıkıyor yani. Tabii, tabii, ben de filmi seyrettim de ayrı bir atmosferin içindeyim ama etkilenmediğimi söyleyeyim. Çok beğenmedim belki ama yönetmenlik iyi en azından.
1: Meraklıları bir, evet, göz atabilirler Azrail'e. İlginç, değişik bir film. Biraz da üzerine çalışma istiyor deyip şimdi Antrak'ta gideceğiz ve Mehmet bizi Truva'dan alıp İtaka'ya götürecek. Mehmet, Christopher Nolan The Odyssey bekleniyordu. Geldi. Bütün dünya konuşuyor. Yerden yere vuran var. Sıfır, berbat, böyle bir şey olamaz diye var. Hayır, bu bir başyapıt diye övenler var. Gişede de 260 milyon dolardan fazla hasılat etmiş. Türkiye'de görüyorum gece yarısı, gece saat 1.30, sabaha karşı 4.30 seansları açılmış. Sanırım ilk 3 günde 250 bine yakın seyirci toplamış. Herkesin konuştuğu bir film. Homeros'un o çok bilinen artık İlyada, Odessa destanlarını biliyoruz. Ne diyorsun?
0: Hollywood çok mutlu diyorum ya.
1: Değil mi?
0: Ya asıl amaç buydu zaten yani. Bu tartışmalar, bu konuşmalar da çok önemli onlar için. Çünkü giderek her şeyin kaydığı bir dönemde yani Nolan bir kez daha bunu Oppenheimer'la yaptı, şimdi de yapıyor. Hem de bunu yani bir Homeros uyarlamasıyla yapıyor. Tartışmalar, bütün bunlar yani filmin daha çok konuşulması, sinemanın canlanması. Üstelik IMAX formatında gösteriyor filmleri. Nolan bir kez daha yani bir kere konuşmuştuk, sen de söylemiştin. Yani Hollywood büyük yönetmenlere diyor ki yani usta yönetmenlere, sizin sorumluluğunuzda artık bu iş. Yani sinemayı siz kurtaracaksınız. Olmuyor. Ve Nolan bu sorumluluk da elini taşın altına koyuyor. Ve hakikaten çok da iyi bir tanıtım bütçesiyle Odise'yi bir olay haline getirdiler.
1: Yani vallahi yani Mehmet şöyle söyleyeyim. Sinemayla ucundan yakından azıcık seyirci olarak haftada bir filme gidiyorum diyen insan bile şu anda bir destanı, 3000 yıllık bir destanı konuşuyor. Kitapları tekrar, evet, satılmaya başlamış. Araştırıyorlar. Ben Odise'ye, yani Truva, Çanakkale'de bizim Anadolu'da Odysseus'un yolculuğu. Biz Odise'yi mi diyorduk ona ya? Lisede başka bir şeydik. Odysseus'un yolculuğu Çanakkale'de başlamış olmasına rağmen bu destanlara çok hakim değiliz. Ben lisede şeyde isim olarak biliyoruz, kabaca şeylerini biliyoruz. Ama Batı'da daha çok okutuluyor galiba lise çağlarından itibaren. Çünkü o Batı medeniyetinin işte temel eserlerinden olduğu düşünülüyor. Onun için onlar biraz daha bu Nolan'ın yorumuyla daha çok çatışıyorlar Mehmet. Yani işte bu Nolan'ın Odysseus'u, o kibirli, ukala, zeki, kurnaz adamı böyle bir suçluluk duygusuyla içine kapanıp böyle bir kefaret o yolculuğunu, böyle bir daha hatta şey diyorlar tırnak içinde, Hristiyanlaştırmış diyorlar Odysseus'u. Böyle bir eleştirileri var. Olan şeyler, olmayan şeyler, Nolan'ın ekledikleriyle ilgili destana meseleler var. Ben şöyle söyleyeyim Mehmet, Yaşar Kemal bir şey söylüyor. Ben bu Nolan'ın bazı şeyleri çıkarıp bazı şeyleri eklemesiyle ilgili. Yaşar Kemal diyor ki, destanlar diyor dere yataklarındaki küçük taşlar, kayacıklar gibidir diyor. Her geçen su ona yeni bir şey katar, onu şekillendirir, daha parlaklaştırır. Ben o anlamda bu Homeros'un Odysseus'undan yola çıkıp Christopher Nolan'ın yazdığı bir destan. Çünkü bu sözlü bir eser. İlk zamanda ne yazıldı bununla ilgili? Homeros buna ne ekledi, neyi çıkardı bilmiyoruz. Belki Homeros da değiştirdi bunu. Yıllar içerisinde resimden tiyatroya, romandan sinemaya çeşitli kezler uyarlanmış ve hepsinde farklı şekillerde uyarlanmış bir şeyden bahsediyoruz. Hani bu kadar teknik, Kirke öyle değildi, işte Sinon karakteri burada yoktu gibi eleştiriler bana biraz şey geliyor. Ya bu Christopher Nolan'ın Odysseus'u. Siz belki onu söyleyen insanlar çekse başka bir şey çekecekler gibi geliyor. Ben genel olarak hani biraz uzattım ama ben filmden mutlu ayrıldım. Yani beklediğimden de mutlu ayrıldım. Ha, inanılmaz bir başyapıt mı? 100 yıl sonra sinema bunu mu konuşacak? Onu bilmem. Ama ben genel olarak mutlu bir deneyim yaşadım. Keyifli bir sinema deneyimi yaşadım.
0: Ya ben ilk başlangıçtan itibaren yani Nolan'ın işte Odysseus'u çekmeye başladığı süreçten itibaren yorumunu merak ediyordum. En çok merak ettiğim nokta o. Neden? Yani neden çekiyor? Nasıl bir yorum getirecek? Çünkü Nolan'ı da biliyorum. Yani Nolan

0: Ne yaparsa yapsın mutlaka söylediği bir sözü vardır. Her filminde söylediği bir söz vardır. Burada da bir söz söyleyecek. Ben onu merak ediyorum. Nereye varacak bu film? Şimdi çünkü Odysseus'un yolculuğu üzerine çok farklı filmler de var. Yani Kubrick'in filminin adı da Space Odyssey, hatırlatalım yani. Angela Pearson filmi de vardır mesela. O da aynı şekilde Ulysses. Yani o kadar şey ki, farklı yorumlar ki bunlar. Şimdi burada film başladıktan sonra yavaş yavaş gelince, bütün her şeyi bağladığı yere gelince tamam dedim ben. Benim için bu tamamdır yani. Gerçekten bu güzel bir yorum dedim. Tamam, bu yorumu ilk yapan Nolan değil. Bu yorum şu. Truva atı zeki bir savaş stratejisi değildir. Bir hiledir. Buradaki bütün bu akaları, bütün bu coğrafyayı birbirine bağlayan ortak bir ahlaki kod vardır. Zeus, tanrılar bunu koymuştur. Truva atı bunun yıkımıdır. Truva atı bir hiledir ve halkları ortak noktasına bir ihanettir. Yani budur, yani bunu söylüyor. Bunu ilk söyleyen değil bak. Euripides de bunu söylemiş, Truvalı kadınlar da. Sonra Roma döneminde de bu yine aynı şekilde söylenmiş. Yani var bunun üzerine giden. Başka filmlerde de var. Ama bunu öyle bir var yok. Şimdi sen başta söyledin yani Batı uygarlığının sahip çıktığıdır. Sahip çıkar yani akalara, o antik Yunan'a. Bunu Batı uygarlığına kadar bağlıyor. Biz orada koptuk diyor. Bu Truva atıyla koptuk diyor. Şimdi Oppenheimer'la da yazıda ben bağladım ki sen de konuşmalarımızda sen de çok önemli. Senin için de önemli o mesele. Çünkü orada da aynı şekilde ne oldu? O konuşma benim unutamadığım bir sahnedir. Yani Amerikan Başkanı ile Oppenheimer'ın karşı karşıya kaldığı sahneden sonra Amerikan Başkanı yardımcılarına der ki şu ağlak adamı gözümün önünden alın der. İşte bu Batı'nın kıyıcılığının geldiği nokta bu. Adam orada atom bombasının yarattığı sonuçlara üzülürken Amerikan Başkanı şu ağlak adamı karşımdan alın der. O film Oppenheimer'da o çekirdek odur. Şimdi burada da diyor ki o kıyıcılığın başladığı nokta burası diyor. Orası çöktükten sonra her şey bitti diyor. Ahlaki kodlar bitti. Bir çok büyük bir ahlaki yenilginin içine düştü bütün bu bölge diyor. Odysseus'un bütün yolculuğu da o. Odysseus da orada ahlaki olarak doğru işler yapmıyor ki. Mesela o tek gözlü deve yaptıkları dahil olmak üzere. Bütün o süreç aslında yani onun o zekası, stratejileri de o ahlaki yenilgiyle birbirine bağlanıyor.
1: Mehmet, özellikle eleştirenler, şimdi burada şöyle söyleyeyim, hani ne bileyim, liberaller başka türlü bakıyor, solcular başka yerinden vurmuşlar, muhafazakarlar başka bir tarafından dövüyorlar. İşin doğrusu şöyle, bütün o övgüler, hani övdüğümüz yerler de var eserin içinde, yerdiği yer şeyler de var. Herkes bir yerinden tutup dövebilir de, yüceltebilir de, öyle bir şey olmuş. Yani galiba büyük eserler, büyük kitaplar, büyük filmler, büyük resimler, kusurlarıyla, şeyleriyle böyle tartışıldıkça büyüyor galiba. Yani Nolan'ın aslında başarmış ya. Yani bu kadar insan bu filmle ilgili olumlu olumsuz bir şeyler söylüyorsa ortaya bir şey koymuş, bir fikir koymuş ve bu fikir tartışılıyor. Mesela bu söylediğin şeylerle ilgili diyorlar ki Homeros'un Odysseus'u kibirli bir adamdır. İşte o tepe göze yaptı. Diyorlar ki orada bir nobody esprisi var ya. O tepe göze diyor ki işte benim adım hiç kimse. O da diyor ki beni hiç kimse yaralıyor deyince arkadaşlar ha kimse bir şey yapmıyor diye yardıma gelmiyorlar. Böyle bir espri var. Ama aslında bütün başına gelenler Odysseus'un Truva atından ziyade orada kaçarken tepe gözden dönüp dolaşıp diyor ki sana bunları yapan İthaka kralı Odysseus'tur deyince babası Poseidon'a yalvarıp ona bütün, eziyet evet. et diye. Ve bütün bu yolculuğun nedeni aslında oradaki o kibri. Fakat burada bu Homeros oraları o nobody'yi koymamış, başka şeyler yapmış. Ölüler diyarında Aşil'le değil Sinon'la konuşmuş. Çünkü bu Nolan'ın Odysseus'u büyük bir suçluluk duygusu altında eziliyor. Ben işte çok kabaca aynı şey. Oppenheimer'ın atom bombası Odysseus'un Truva atı. Truva atı da Truva'nın içine attığı, Odysseus'un attığı bir atom bombası. Bütün o ahlaki şeyleri çökertiyor. Ve bütün, nasıl diyeyim, o suçluluğun altında eziliyor. Ve eve dönüş. Bu Nolan'da çok yok mu eve dönüş Mehmet? Yanlış mı hatırlıyorum? Harbi. Inception'da Leonardo DiCaprio'nun kop muydu o? Eve dönmeye çalışıyor. Bütün o rüya katmanları. Interstellar'da Cooper eve dönmeye, kızına, çocuğuna dönmeye çalışıyor. Memento'da unutup hatırlamaya çalışıyor. İşte burada da o kalips. Aslında eserdeki bütün temaları galiba kariyeri boyunca ufak ufak belli filmlerinde de kullanmış Nolan yani. Evet. Bu an

0: Bundan da ben bir şunu söyleyeyim sana bırakayım yine. Şey vardır ya Mehmet, bazı büyük zaferler çok büyük bir zafer gibi görürsün ama aslında bir yenilgidir. Yani Odysseus'un trajedisi de orada başlıyor. Yani Truva atınıyla Truva'yı ele geçirerek büyük bir zafer kazanıyor. Büyük itibar görüyor, işte Agamemnon falan Allah Allah diye böyle şey yapıyor. Fakat o şunu görüyor. Aslında büyük bir şeyi yıktım. Yani küçük bir zafer için büyük bir şeyi çökerttim. Ve o ölüler diyarındaki Aşil'le konuşmasını kitaptan hatırlıyorum. Aşil'e diyor ki sen burada bile büyüksün diyor. Kitap Aşil diyor ki geç onu diyor ya. Köylerde ırgat olsam, keşke birinin hizmetkarı olsam da burada ölü olmasam gibi bir diyaloğu var. Onu atın başındaki Sinon'u oraya getirerek aslında o suçluluk duygusunu, o şeyi ben yani ben beğendim filmi bu anlamda ya.
1: Evet, bu arada Sinon da Virgilius'un Aeneis'ten işte
0: evet,
1: oradan,
0: kitapta yok,
1: oradan
0: şeyde
1: alınma.
0: Yok.
1: Çünkü onu da çalışmış. Çünkü Virgilius da aynı şekilde bakar. Bu bir hiledir der, bütün sistemi çökertmiştir. Yani antik Yunan asıl ahlaki zafer değil, yenilgidir anlamında bakar. Bence onunla bir de kadın karakterler de bence önemli. Penelope orada bir mahkum gibi ama çok güçlü bak. Orada mahkum gibi yaşıyor aslında. Hep aynı şeyleri yapıyor. Ama çok güçlü bir karakter. Sonra Athena onun aslında o vicdanı ve suçluluk duygusunu temsil ediyor. Athena heykeli de önemli. Onu zaten kurguyla görüyoruz. Birke o şey büyücü Kirke miydi?
0: Kirke.
1: Kirke pardon. Kirke onun orada o da çok güçlü bir karakter. Bence onları da iyi çiziyor. Ya bana göre bir yorum bu. Yani bir
0: Kesinlikle.
1: Odysseus yorumu ve Nolan'ın getirdiği yorum bence iyi bir yorum. Ha bunu tartışırsın hiç itiraz etmem. Yani çünkü hani Angelopoulos'un Ulysses'in bakışını seven birisi belki bunu hiç sevmeyebilir. Daha başka birçok şey var yani ama bunun da kendine göre bir yorum olduğunu, önemli bir yorum olduğunu düşünüyorum. Bir bakış açısı var. Bir çok önemli bir şey bu.
0: Mehmet işte Angelopoulos'u söylediğin Coen'ler
1: Evet, biraz
0: yapmışlar.
1: sonra
0: İşte Kubrick
1: onu...
0: yorumlamış. Edebiyattan örnek Joyce'un Ulysses,
1: Evet.
0: Leopold Bloom bir yorum değil mi? Yani Odysseus'un bir yorumu ya da John Cheever'ın Yüzücüsü, yani havuzdan havuza atlayarak evine gitmeye çalışan Ned Merrill'ın hikayesi de bir Odysseus yorumu. Onun için ya bu bir yorum. Yani sadık kalmadığı yer. Mesela diyorlar ki tanrılar çok önemli, kitapta burada niye yok? Yani isim
1: Özellikle
0: olarak var yani, koymamış onları.
1: o irade meselesi çok önemli. Yani birazcık şeyler de geri çekiliyor işte. Bu kodlar yıkılınca onlar da geri çekilme durumu var. Yani onu da anlatmaya çalışıyor
0: Mesela
1: yani.
0: bu bizim Nolan'ın Odysseus'unun Poseidon'u, vicdanı.
1: Evet.
0: Yani vicdan onu gitmeye şey yapıyor. Yani gördüm internette böyle çok güzel espriler de yapmış arkadaşlar ya, gençler diyor ki ya dönmek istememiş eve diyor. Rotaya bakar mısınız diyor. Tam yaz rotası, Atalar, Sicilya, Sardunya gezmiş oralarda, Akdeniz'de falan. Ama dediğim gibi ya biraz filme yani övgüde de yergide de biraz şey daha dengeli mi olmak gerek? Hani bazıları şey demiş Mehmet ya bu kadar da olmaz yani. Okumamış herhalde, hiç anlamamış diyor. Ya lütfen yani.
1: Bilmiyorum, ben onları okumadım da şeyi de söylemek istiyorum. Burada yani bu fantastik bir aksiyon. Ve fantastik bir aksiyona çevirmiş. Bunu daha önce Kirk Douglas'ın oynadığı filmi seyrettiğiniz zaman aradaki fark muhteşem. Yani bu da çok önemli bir şey. Ya o Hollywood'un bir çağdaş aksiyon sinemasına da uygun bir yapısı var. Tamam, onu sevmezseniz, siz bir aksiyon filmi sevmezseniz bu filmi de sevmezsiniz. Bak bu da önemli bir şey. Finalde de var bu. Yani bayağı yakın dövüş ve çatışma sahnelerinin çok yoğun olduğu bir film. Bu yapıyı sevmiyorsanız, yani bir Hollywood ana akım aksiyonu sevmezseniz bu filmi de sevmezsiniz. Bunu çok rahat anlarım. Çünkü sizin kafanızdaki Homeros Odise yorumu bambaşkadır. Ama burada da bir aksiyon var. Bence asıl şeyler de biraz karşı çıkışlar da oradan da geliyor bence.
0: Sinemaya da çok uygun aslında.
1: Çok büyük oranda da sadık. Yani sadık kal. Evet.
0: Evet, eklemeler, çıkarmalar yapmış. Kirke ile ilgili bölümde işte
1: Evet.
0: Kirke ile gönüllü olarak kalıyor. Uzun. Ama bence çok etkileyici bir sahneydi yani Kirke'nin onun tayfasını, adamlarını domuza çevirdiği sahne ya da Ölüler Diyarındaki sahne ya da o devlerle bir adada karşı. Bir de Ludwig Göransson muydu?
1: Evet.
0: Ben müziklerini de sevdim. Yani çok uygun.
1: Bronz çağ enstrümanlarından
0: değil mi?
1: oradan
0: Onları da kullanmış.
1: çıkmışlar.
0: Ya ben sevdim. Herkese tavsiye ediyorum. Sinemada izlesinler. Onu orada deneyimlesinler. İsterlerse kibrit kutusu kadar ekranda izleyebilirler. Evet, IMAX bizde yok. 41 sinemada varmış o dünyada, sadece o projeksiyon. Eyvallah. Ama diyorum ki ben ya sinema olacaksa böyle filmler olsun ya. Yani değil mi? Ben
1: Evet.
0: öyle düşünüyorum yani.
1: Haklısın.
0: Herkese tavsiye ediyoruz o zaman deyip Mehmet sen

0: Bu hafta bizim bunu sevmediyseniz Mehmet
1: Evet.
0: dedi ki ya bu film berbat, Nolan Odise'yi anlamamış, Homeros'u bilmiyor diyorsanız Mehmet 5 tane bize Odysseus uyarlaması seçti. Onları izleyin.

Ulysse, Kirk Douglas'ın Odise'yi canlandırdığı film, sinema tarihinin en popüler Homeros destanı uyarlamalarından biridir. İtalya, ABD ve Fransa ortak yapımı film, İtalyan yönetmen Mario Camilli'nin imzasını taşır. Ünlü aktör Anthony Quinn filmde Antionos karakterini canlandırır.

0: Ringo'nun dönüşü. İtalyan yapımı Western, Amerikan İç Savaşı'ndan dönen bir askerin evini istila eden haydutlara karşı mücadelesini anlatır. Odyssey destanından esinlenen film, ABD'de İngilizce dublajla gösterime girer. Duccio Tessari'nin yönettiği filmin müzikleri Ennio Morricone'ye aittir.
1: Lo sceriffo ubriacone che ricorda di avere una stella sul petto. Esteban.
2: I'm looking for some undeveloped film by the Menachie Brothers. Three reels.
0: Ulysses'in bakışı. Usta Yunan sinemacı Theo Angelopoulos'in yazıp yönettiği film, serbest ve çağdaş bir Odyssey uyarlamasıdır. Ana karakterler sürgünden dönen modern bir Odyssey figürüdür. 1990'ların savaşla parçalanmış, sınırları değişmiş Balkan coğrafyasında Manaki kardeşlerin filmlerini bulmak için ruhsal ve fiziksel bir yolculuğa çıkar. In a world that always seems to be ending.
3: Back to his wife and kids, Ulysses Everett McGill will do anything.
4: Hey, any boy, Smitty.
3: But he's about to get off.
0: Neredesin be birader? Queen kardeşler, Homeros'un destanını 1930'ların büyük buhran dönemi Amerika'sına uyarlarlar. Komedi türündeki filmde George Clooney'nin canlandırdığı Ulysses adlı karakter iki arkadaşıyla birlikte cezaevinden kaçar. Gizli bir hazineyi bulup evine, ailesine dönmeye çalışır.
5: Thugs terrifying the people.
6: They need me alive. At least until I choose my husband.
0: Dönüş. İtalyan sinemacı Huberto Pasolini'nin yönettiği film, savaştan dönüş yolculuğu ve serüvenleri değil, Odyssey'in İthaka'ya bitkin şekilde dönüşünü konu alır. Odyssey'in Penelope ile yeniden bir araya gelişine odaklanan film, psikolojik dram türünde bir uyarlamadır.
6: Your waiting is over. The one amongst you who can string the bow and shoot the arrow through the axes, that man will be my husband.
7: Koenlerin neredesin be biraderi?
8: Tabii çok serbest uyarlamaları oldu.
7: O kadar da serbest söyleyelim. Olur mu?
8: Çok serbest
7: uyarlama. Ama George Clooney miydi orada şey?
8: Evet. Evet.
7: Herkese tavsiye ederim. İşte 5 tane nefis Odyssey uyarlaması var. Herkese tavsiye ediyoruz. Mehmetciğim çok teşekkür ediyorum. Harika bir program oldu. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi hafta sonları.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 28, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla

0: sıcaklığı 32 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya güneşli 35, Mersin güneşli 32 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun yağışlı 28, Trabzon yağışlı 24 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara 25, Konya 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum güneşli 29, Kars güneşli 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 32 derece.
1: Pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, İlaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç kalabalığın arasına daldı. Bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Berlin'deki Tiergarten Parkı'nda bir araç gösteri düzenleyen kalabalığın arasına daldı. Görgü tanıkları saldırganın ağaca çarparak durduğunu, ardından kaçtığını söyledi. Polis şüpheli veya şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Berlin polisi bir kişinin hayatını kaybettiğini, en az 17 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralı 3 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Tiergarten bölgesinin güvenlik güçlerince kordon altına alındığı, halkın olay yerine yaklaşmamaları ve bölgeden uzak durmaları istendi. Olayın kaza mı ya da saldırı mı olduğu henüz netlik kazanmadı. Konser ve mitinglerin iptal edildiği açıklandı. Berlin polisi şüpheli bir kişinin kimliğinin tespit edildiğini ve başkentteki terörist gruplarla ilişkisinin olduğunu belirtti. İran, Hazar Denizi'nde Ukrayna'nın bir gemiye saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda bir denizcinin öldüğünü söyledi. ABD-İran savaşı devam ederken İran, Hazar Denizi'nde Ukrayna saldırısına uğradıklarını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ticaret gemisine yönelik Ukrayna saldırısını kınadı. Saldırının patlamayla sonuçlandığı ve bir denizcinin öldüğü, bir denizcinin ise yaralandığı belirtildi. İran olayı saldırganlık eylemi olarak nitelendirerek ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunacağını belirtti. Ukrayna'yı Rusya-Ukrayna savaşını genişletmeye çalışmakla suçladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise ordunun Hazar Denizi'nde bir Rus savaş gemisine ve İran bağlantılı askeri kargo taşıyan gemilere saldırdığını söylemişti. Rus uyduları Tahran'ın Orta Doğu'daki saldırılarını yönlendirmesine yardımcı oluyor ifadelerini de kullanmıştı. Axios haber sitesi ABD Başkanı Trump'ın orduya İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatılmaması talimatı verdiğini öne sürdü. ABD ordusu 13 gün boyunca aralıksız olarak İran'a saldırı düzenledi. Ağırlıklı olarak liman kentlerinin hedef alındığı saldırılarda çok sayıda askeri tesis havadan vuruldu. Ordunun İran'a yeni saldırı dalgası başlatmaması soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Konuyla alakalı Axios haber sitesinde dikkat çekici bir haber yayımlandı. Başkan Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı yapılmaması yönünde orduya emir verdiği öne sürüldü. Talimatın ummanlı arabulucuların Tahran'da gerçekleştirdiği ziyaretin ardından geldiği vurgulandı. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde ABD ordusunun yeni saldırılara başlamak için hazırlık yaptığı da belirtildi. Wall Street Journal'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Habere göre Körfez'den kalkan savaş uçakları gizli bir operasyonla İran hava sahasına girdi. Sızıntının ardından İran'ın askeri tesisleri, İHA ve füze depoları hedef alındı.
1: Körfez'den İran'a gizli hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi. İddia Amerika Birleşik Devletleri'nin Wall Street Journal gazetesinde yer aldı. Gazete, Bahreyn ve Kuveyt'in Temmuz ayı başında İran'ı gizli bir operasyonla havadan vurduğunu öne sürdü. Operasyonun İran'ın saldırılarına misilleme olduğu belirtildi. Savaş uçaklarının askeri tesislerle İHA ve füze depolarına hedef aldığı ileri sürüldü. Körfez ülkelerinin saldırı haberi İran'la gerilimin tırmandığı bir dönemde gündeme geldi. İran ordusu daha önce Bahreyn ve Ürdün'deki askeri üsleri İHA'larla hedef almıştı. Bahreyn ise hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarını engellediğini duyurmuştu. İran devrim muhafızlarına bağlı komutan Ali Abdullahi, öldürülen her İranlıya karşılık bir Amerikan askeri etkisiz hale getirilecek sözleriyle yeni misilleme mesajı vermişti.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından Anadolu Kulübü'nde ilk parti meclisi toplantısı yapıldı. Partinin A takımı MYK'sı da belli oldu. Hangi isimler yer aldı? Ayrıntılarına bakalım.
1: İlk adres Anıtkabir oldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel beraberindeki heyetle atanın huzuruna çıktı. Anıtkabir ziyaretinin ardından yeni partinin ilk parti meclisi toplantısı

0: toplantısı Anadolu Kulübü'nde yapıldı. O toplantı sonucunda Merkez Yönetim Kurulu belirlendi. Özel'in A takımında CHP Genel Başkanlığı dönemindeki Merkez Yönetim Kurulu'ndan 3 isim görevine devam etti. Parti sözcüsü Zeynel Emre, yurtdışı örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in Merkez Yönetim Kurulu'ndaki görevleri değişmedi. Parti Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre oldu. Özel Başkanlığında ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da gerçekleşti. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. İl başkanlarına atama ve kurultay sürecine dair bilgi verdi.
1: Seçime girme yeterliliği açısından en az 41 il olmak üzere Türkiye genelinde örgütlenmemizi tamamlamamız lazım. 74 il başkanı Sayın Genel Başkanımızı destekledi ve yeni partiye katılma konusunda herhangi bir tereddüt de yok. Büyük bir çoğunluğu tekrardan görevlendirilecek. Önümüzdeki haftada kongreler takvimini açıklayacağız. Hedefimiz Eylül sonu, bilemediniz Ekim başı gibi bir kurultay yapmak.
0: Emre bağış ve üye olma süreciyle ilgili detayları da paylaştı. Önümüzdeki hafta itibarıyla sürecin başlayacağını söyledi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak muhtan kararı sonrası ilk kez geldiği İstanbul'da üye katılım törenine katıldı. Hiçbir CHP'li yolsuzluk yapanla yan yana duramaz diyen Kılıçdaroğlu, biz ülkenin sorunlarını çözmeye talibiz, malı götürmeye değil ifadelerini kullandı.
3: Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz. Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
0: Bir kez daha arınmalıyız mesajı verdi. Siyaset zenginleşme aracı değildir dedi.
3: Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset ev apartman alma aracı değildir. Siz siyasete kendinize mi hizmet edeceksiniz, topluma mı hizmet edeceksiniz?
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlak kararı sonrası ilk kez İstanbul'daydı. Üye katılım töreninde konuşan Kılıçdaroğlu CHP'lilere seslendi.
3: Zorunlu olmadıkça iç tartışmalara girmememiz lazım. Bütün CHP'lilere sesleniyorum. Ülkenin sorunları var. Biz bu sorunları çözmeye talibiz. Çözmeye, malı götürmeye değil.
0: Kılıçdaroğlu, rüşvetle satın alınan adam CHP'de olamaz dedi.
3: Parayla, pulla, rüşvetle satın alınmayacak adamların Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması lazım. Biz bunu yapacağız. Kim olursa olsun. Hesabını sormazsam bana da Kılıçdaroğlu demesinler.
2: CHP'nin düzenlediği üye katılım törenine paralı figüran götürüldüğü öne sürüldüğü iddialara CHP'den tepki geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı tören İstanbul'da düzenlendi. Katılımcıların ücret karşılığı tören alanına götürüldüğü haberleri üzerine CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıklama yaptı. Tetikçilikte basın ahlakı bağdaşmaz dedi. Sarı, partimize katılanları paralı figüran olarak nitelendirmek, binlerce yurttaşımızın onuruna ve hakkına açıkça girmektir. Gerçekleri eğip bükemezsiniz mesajını paylaştı. Benzer bir açıklamada CHP İstanbul İl Yönetimi'nde görevli Gürsel Tekin'den geldi. Tekin, siz kimin figüranısınız? Başlıklı mesajında katılım töreni kirli medyanın kimyasını bozdu dedi. Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Ahlakta erdemleri insanların partisi. Gözler gelecek hafta süreç yasasında olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi parti turuna çıkmıştı. Son olarak AK Parti ve DEM Parti arasında da bir temas oldu. Bundan sonra mecliste atılacak yeni adım bekleniyor.
0: Siyasi partiler arasında temas trafiği yaşandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tura çıktı. Gözler terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlığına çevrildi. Kurtulmuş AK Parti, DEM Parti, İyi Parti ve Yeni Yol gruplarını ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi. Tüm temasların ana gündem maddesi çerçeve yasa oldu. Edinilen bilgiye göre Kurtulmuş temas trafiği kapsamında siyasi partilere somut bir yasa metni ya da ayrıntılı bir takvim sunmadı. Bir yandan da partiler arasındaki temas trafiği de sürüyor. AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi.

0: geldi. Çerçeve yasa hazırlığı masaya yatırıldı. AK Parti suça bulaşan ve bulaşmayan ayrımı yapılması görüşünde. Kritik eşikse silahların bırakılması ve bunun güvenlik güçleri tarafından teyit edilmesi. 10-12 maddeden oluşacağı belirtilen çerçeve yasanın yaz tatiline girmeden önce meclise sunulması bekleniyor.
1: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Gerekiyorsa koordinatörlerle birlikte bir nihai toplantı yapılabilir. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Ortak bir metnin olması gerekir.
2: Bölgesel asgari ücret getirilsin talepleriyle ilgili Türk İş bir açıklama yaptı. Bu uygulamanın 60'lı yıllarda denendiğini ancak olumsuz sonuçlara yol açtığı belirtildi. Toplumsal huzuru zedeleyebilecek son derece riskli bir öneridir denildi.
0: Bölgesel asgari ücret önerisine Türk İş'ten tepki geldi. Bu talebin art niyetli olduğu vurgulandı.
3: Bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak, İşçiye de, emekçiye de, ülkeye de kötülüktür. Konuşulması gereken asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir. Bölgesel asgari ücret, başta işçi ve emekçiler arasında olmak üzere tüm ülkede ayrışmalara neden olabilecek, gerilimleri artırabilecek ve toplumsal huzuru zedeleyebilecek son derece riskli bir öneridir. Bu öneride bulunanlarsa art niyetlidir.
0: Türk İş'ten yapılan açıklamada bölgesel asgari ücretin 60'lı yıllarda denendiği ancak olumsuz sonuçlara yol açtığı belirtildi. 1974'te ulusal düzeyde asgari ücret tespit sistemine geçildi. Şimdi bu konunun yaklaşık 60 yıl sonra tekrar gündeme getirilmesinin işçilere bir fayda sağlamayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz ifadeleri kullanıldı.
2: İstanbul'da konut fiyatları malum. Araba, taksi plakası hatta mezar yeri satın almak bile bütçe istiyor. Peki bir semt pazarından tahta tezgah satın almanın ya da kiralamanın ev fiyatını geçtiğini söylesek? Öyle ki ev yerine pazardan 4 metrekare yer ve tezgah alırım diyen bile var. Bu durum pazarlarda kiracı olanları, yeni tezgah almak isteyenleri bakın nasıl etkiledi. Öznur Karslı Çetiner'in haberinden detaylara bakalım.
4: Şu sarı çizgiden sarı çizgiye kadar bir tahtaya 150 bin, iki tahta 300 de iki tahta 10 milyon yani. Mal sahibinin istediği para devir ayrı.
5: Mesela arkadaşım şurayı aldı, 708 bin lira para verdi 5 tahtaya.
6: Boş tezgah var mı diye soruyorlar, kiracıyız.
7: Ne kadar ödüyorsunuz tahtalara?
6: 160 bin, çok yüksek.
7: Devir ücretlerini sorsam?
6: 20'nin üstüne duydum yani.
7: 20 milyon.
6: Çık diyor, müşteri hazır diyor.
8: Semt pazarından tahta tezgah kiralamanın da satın almanın da fiyatı katlandı. Girişim yapmak isteyenlerin, emekliye ayrılanların, öğrencilerin pazarcılığa ilgi göstermesi İstanbul'da pazar tezgahı fiyatlarını mezar yeri, taksi plakası ya da ev fiyatlarıyla yarıştırır hale getirdi.
9: İyi tezgah taksi fiyatının yarısı diyebiliriz.
8: Habertürk ekibi pazar pazar gezdi. Burası Bakırköy Osmaniye'deki sosyete pazarının kurulduğu alan.
7: Pazarın açılmasına birkaç gün var. Eğer bu pazardan 1,5 metrelik bu tahta tezgahı kiralamak isterseniz günlük kirası 12 ile 15 bin lira arasında. Yine eğer bu tahtadan 3 tane alıp pazardaki o yeri devralmak isterseniz de fiyatlar minimum 10 milyon liradan başlıyor.
10: İşi bırakan satıyor genelde. Benim yerim şurası, köşedir, değerli bir yerdir ve bir tane var bundan. O yüzden orası çok değerli.
7: Karlı bir iş mi? Girişim yapılır mı?
10: Yani yer kendinizse karlı bir iş.
7: Pazarda kaç tahta tezgahınız var?
10: Şu anda 5 var.
7: 5 tanesini ayda ne kadar kira ediyorsun?
10: 100 bin.
7: Devralmak isteseniz size kaça satar?
10: 10 milyon ve 15 milyonlardan bahsediliyor.
7: Ev parası.
10: Ev parası.
8: Zamanında pazardan yer alanlar satış yapmak istediğinde genellikle yine pazarcıya ya da tanıdığına satmak istiyor.
10: Çünkü aralarında yarın o yeri tekrar alma ihtimalleri doğuyor.
7: Kaçırmak istemiyor.
10: Aynen öyle.
8: İlan sitelerinde de sahibinden satılık ya da kiralık tezgah ilanları var.
7: Örneğin İstanbul Beylikdüzü'nde ilana çıkarılan bu pazar tezgahı için istenen devir ücreti tam 13 milyon 600 bin lira. Yani bir ev ya da araba parası kadar.
11: Onları internete koyuyor, atıyorum 1 milyon para diyor veya 500 bin lira diyor. Daha düşüktü, iş bulamadığı zaman

0: alternatif arıyor. Alternatif böyle yeri varsa, biraz da birikmiş parası varsa babasından, annesinden, kal varsa parası, o zaman girişiyor mesela bu işe. Kendi işi olmuş oluyor.
1: Taksi plakasına pazar yeri satan insanlar var.
2: Tahta yani.
0: Bir arabası olsa sattığı zaman pazar yeri alır yani.
3: Pazar tezgahının fiyatını konutta olduğu gibi pazarın semti, hatta tezgahın pazarın içindeki yeri de belirliyor.
2: Örneğin balık ya da sebze tezgahları devir ücretleri arasında fiyatı en pahalı olan tezgahların başında geliyor.
4: Para eden sebze tezgahları.
5: Çok yorucu bir iş ama yani tutturursan karlı.
3: İşte bu düşünceyle oluşan talep bir metrekarelik tezgahın değerini tahtadan da olsa altına çevirdi.
6: Dört pazarım var.
5: Bir tahta mesela atıyorum bir kişiden alıyorsa 100 milyar, 150 milyar. Bir metresi 100 milyar gibi düşün.
3: Pazarda yer sahibi olanların istediği bu rakamlar yüzünden pazarda kiracı olanlar ya da yer satın almak isteyenler CİMER'e şikayet yağdırmaya başladı.
7: Önüne gelen şikayet ediyor, yüksek diye şikayetler var.
3: Durumdan en çok da pazarda küçük tezgahı olan kadınlar dertli.
2: Zammı ne kadar yapıyor mal sahibi?
8: Kafasına göre yapıyor. Tefe tüfe yok yani, serbest piyasa.
9: Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Otomobiller alt geçitlerde mahsur kaldı. İş yerlerini su bastı. Bir araç yağış nedeniyle çöken yola düştü. Elmadağ'da bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
10: Otomobiller sürüklendi. Bir araç çöken yola düştü. Bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Başkentte gök gürültülü sağanak, kentte günlük yaşamı etkiledi. Bazı noktalarda etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. İş yerlerine su bastı. Ekipler ve vatandaşlar su tahliyesi için yoğun mücadele verdi.
11: Ankara'da gece saatlerinde başlayan yoğun yağış sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Alt geçitlerin su basmasıyla araçlar sular altında kaldı.
12: Su bir anda patladı, bir anda yükselmeye başladı. Araba kontrolünden çıktı, araba pat istop etti, kaldım. Şu pisliklere bir bakın, çıkanlara bir bakın ya. Ya bu kadara böyle bir rezillik olamaz ya. Maddi zararım 650 milyar. Canım donulsaydım ne olacaktı?
10: Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden birisi de Mamak'tı. Mutlu Mahallesi, İmam Halim Sultan Caddesi'nde yolun çökmesi sonucu hafif ticari araç oluşan çukura düştü.
13: Gidiyor, motorlar gidiyor.
10: Mamak dere boyu mevkiinde ise sele kapılan kurye motosikletleri sürüklendi. Metrelerce öteye taşındı. Vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Elmadağ ilçesinde de sağanak etkili oldu. Yıldırım düşmesi sonucu 58 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti. Haymana ilçesi de sağanaktan etkilendi. Merkez camiine yıldırım düştü. Düşen yıldırımın ardından bölgede dumanlar yükseldi. Caminin elektrik sistemi kullanılamaz hale geldi.
9: Beklenen olduğu sıcaklık aniden düştü. Yurdun birçok noktasında yağmur ve fırtına etkili oldu.
10: Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Beklenen yağmur yurda geldi. Sağanak İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde başladı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
14: Gördüğünüz gibi şemsiyemiz yok, çöp poşetiyle çıktık evden.
15: Yağ neden oldu? Bayağı da şiddetli yani, şemsiyeyi de zor tutuyoruz.
10: Rögarlar taşınca bazı alt geçitleri de su bastı.
16: Zincirli kuyuda alt geçit sular altında kaldı. Belediye ekipleri ve yol yardım ekipleri suyun tahliyesi için çalışmalara başladı.
10: Mega kentte yağmura fırtına da eşlik etti.
16: Gün boyu süren yağışla birlikte fırtına da etkili oldu. Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken düşen görüş mesafesi ve fırtına sebebiyle bazı şehir hatları seferleri de iptal edildi.
10: Sadece İstanbul değil, yurdun büyük bir bölümünde benzer manzaralar vardı. Bursa'da yağmur aralıksız yağdı. Caddeler ve sokaklar göle döndü. Karacabey'de etkili olan fırtına bir kafeyi böyle dağıttı. Fırtına Tokat'ta da etkili oldu. Bazı evlerin çatıları uçtu. Kopan parçalar sokaklarda sürüklendi. Osmaniye'de caddeler göle döndü. Araçlar ilerlemekte, yayalar yürümekte güçlük çekti. Burası da Adana. Yumurtalık ilçesinde hortum çıktı. Kısa sürede büyüyen hortum paniğe neden oldu.

0: Güney Avrupa tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Fransa ve İspanya'da 250 binden fazla kişi yerinden oldu. Fransa'da alevler Bordo'ya ilerlerken ordu göreve çağrıldı. İspanya ise ilk kez bir orman yangını nedeniyle ulusal acil durum ilan etti.
1: Alevler kentleri kuşattı. 250 binden fazla kişi evini terk etti. Fransa ve İspanya şiddetli rüzgarın büyüttüğü dev orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Uzun süren kuraklık, aşırı sıcaklar ve şiddetli rüzgar yangınları kontrol altına almayı zorlaştırıyor. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde ve Land bölgelerinde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi. 32 bin hektardan fazla alan küle döndü. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasıyla en az 80 ev kullanılamaz hale geldi. Tatil beldesi Kap Verde'de mahsur kalanlar teknelerle kurtarıldı. Bordo'ya 30 kilometre kadar yaklaşan yangın nedeniyle kentin havalimanı kapatıldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1000 askerin ve A400M askeri nakliye uçağının söndürme çalışmalarına katılması talimatını verdi. İspanya'da ise Madrid'in batısındaki iki yangın birleşti. Ulusal acil durum ilan edildi. Üçüncü bir yangının da bu yangınlarla birleşmesinden endişe ediliyor. Ülkede 70 bine yakın kişi tahliye edildi ya da evlerinden çıkmamaları istendi. Yetkililer yangınların itfaiyenin müdahale kapasitesini aştığını açıkladı. Avrupa Birliği de iki ülkeye uçak ve helikopter desteği gönderdi.
0: Adana'nın Çukurova ilçesinde silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Biri kadın, 3 kişi vurularak öldürüldü. Saldırı Rüzgarlı Tepe mevkiinde yaşandı. Seyir terasında araçlarının içinde manzara seyreden Alican Demir, Sinan İlbey ve Semra Yılmaz, 28 yaşındaki Osman A'nın silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri vurulan 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinden kaçan zanlı Yüreğir'de saklandığı adreste silahıyla yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi ve bilişim şirketi sahibi tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. İki operasyonda gözaltına alınan toplam 17 şüpheliden Tuncay Sonel'in eşi Handal Sonel, bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca ve eski bir köy koruyucusu da adliyeye sevk edilmişti. Eski valinin eşi ve bilişim şirketinin sahibi sulh ceza hakimliğince suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla tutuklandı. Eski köy korucusu ise adli kontrolle serbest kaldı. Soruşturmada tutuklanan şüphelilerin sayısı 15'e yükseldi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadesi ortaya çıktı. İddiaya göre Gülistan'ın ortadan kaybolduğu saatlerde Handan Sonel çalışanlarına hemen evden çıkın talimatı vermişti. Eski valinin eşi iddiaları reddetti. Kan donduran bir iddia da ifade tutanaklarında yer aldı. İddiaya göre Handan Sonel Gülistan'ın cesedini yok etmesi için bir kişiye 100 bin lira vermişti.
1: Gülistan'ın kaybolduğu saatlerde çalışanlara evden çıkın talimatı verdi. Mustafa Türkay Sonel o günden sonra evden çıkmadı. Yine aynı günlerde evden 4 koli dolusu eşya çıkarıldı. Delilleri yok etmekle suçlanan Handan Sonel ifadesinde tüm iddialara yanıt verdi. Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ikinci dalga operasyonda gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfade tutanaklarında valilik konutunda çalışan iki kişinin tanık beyanları yer aldı. İddiaya göre Handan Sonel, Gülistan'ın kaybolduğu saatlerde çalışanlara hemen evden çıkın demişti. Sonel iddiaları reddetti.
2: Ben şu an şoktayım. Ben çalışanları işi bitince gönderirdim. Böyle bir şey asla yaşanmadı. Böyle bir olay yaşanmadı, adım gibi eminim. Tehdit edilmiştir.
1: Bir diğer çalışanın iddiasına göre 5 Ocak 2020 tarihinden yani Gülistan kaybolduktan sonra

0: Oğlu Mustafa Türkay Soner günlerce evden çıkmadı, kahvaltı yapmadı. Handan Soner bu iddiayı da yalanladı. Okulda yaşanan tartışmadan sonra Türkay Soner'in evden çıkmadığını söyledi. Yine Gülistan kaybolduğu günlerde içinde Mustafa Türkay Soner eşyalarının olduğu 4 koli çıkarıldı. O kolilerde Handan Soner'e soruldu.
1: Oğlumun evde evcil hayvanları vardı. Evde balıklar için beslediği, canlı yem olarak kullandığı böcek ve solucanlardı. Babasıyla tartıştığı için babası bunları attı.
0: Soruşturma dosyasında yer alan tutuklu bir tanığın ifadesine Handan Soner'e soruldu. Tanığın ifadesine göre Gülistan'ın cesedini yok etmesi için Handan Soner 100 bin lira vermişti.
2: Şahsın adını bile duymadım. Bu iddialara karşılık ne şahidi var, göstersin delillerini. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Ben bu adamı tanımıyorum, o da beni tanımaz.
0: Son operasyonda Soner çiftinin evinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. İncelemeye alınan materyallerin ilk operasyondan sonra ikamete getirildiği tahmin ediliyor. Handan Soner eşi tutuklandıktan sonra 15 yıldır kullandığı hattını kapatmış, yenisini almıştı. Bu durumda şüpheli adımlar arasında yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, maddi gerçeği ortaya çıkaracak bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor dedi.
3: Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç bisikletten düştü. Tümgüç olay yerinde hayatını kaybetti.
0: Erciyes Dağı'na çıkmış, bisikletle dönüş yoluna geçmişti. Dengesini kaybedip yere düştü. Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç o bisiklet kazasında hayatını kaybetti. Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü 45 yaşındaki Mustafa Tümgüç, spor için bisikletiyle Erciyes Kayak Merkezi'ne gitti. Gece saatlerinde dönüş yoluna geçti. Mustafa Tümgüç, bulvara geldiğinde dengesini kaybetti. Bisikletten düştü. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan kontrollerde Tümgüç'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Tümgüç'ün cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Adana'da polis ekipleri sulama kanallarında denetime çıktı. Yüzmek için kanala girenler uyarıldı. Uyarıları dikkate almayanlara ise para cezası kesildi.
0: Her yıl onlarca kişi boğuluyor ama kanala girenler bir türlü azalmıyor. Adana'da polis ekipleri su kanalları için denetimdeydi. Drone destekli denetimde kanala girenler uyarıldı.
4: Su kanalındaki alıntı ve derinlik.
5: Gel. Boğulanlar hep yüzmeye bilmiyor, biz biliyoruz.
6: Boğulmam ki abi, bu suda kimse boğulmaz normalde.
0: Ekipler kanala girenleri tek tek sudan çıkardı. Uyarıları dinlemeyenlere para cezası kesildi. 15 yaşından küçük olanlarınsa ailelerine ceza yazıldı.
3: Adana'da Baraj Gölü kıyısına pikniğe giden ailenin keyifli anları faciayla sonuçlandı. Çocuğunun suya düşen terliğini almak isteyen baba akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.
0: Güzel başlayan bir gün kabusla bitti. Piknikte çocuğunun suya düşen terliğini almak isteyen baba boğularak can verdi.
7: Pikniğe gelmişler. 4 tane çocuğu var.
8: 4 çocuğu var.
0: Adana'da yaşayan Şahin Doğan ve eşi 4 çocuğuyla birlikte Seyhan Baraj Gölü kıyısına pikniğe gitti. Piknik malzemelerini yere seren aile için keyifli dakikalar başladı. Bir süre sonra çocuklardan birinin terliği baraj gölüne düştü. Şahin Doğan çocuğunun terliğini almak için suya girdi. Akıntıya kapılan Şahin Doğan suda çırpınmaya başladı. Görenler ekiplere haber verdi. Doğan, dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Doğan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Göl kıyısında aileden geriye kalan piknik malzemeleri oldu.
3: Karabük'te diyaliz hastasını taşıyan nakil aracı bir anda alev topuna döndü. Hasta, sürücünün çabasıyla yanan araçtan çıkarıldı.
0: Hasta nakil aracı hareket halindeyken alev topuna döndü. Diyaliz hastası sürücünün çabasıyla kurtuldu. Erol Çelik idaresindeki

Kağıtsal nakil aracı Karabük'te seyir halindeydi. Aracın motor bölümünden önce duman, sonra alevler yükseldi. Sürücü hemen aracı yol kenarına çekti. İçinde 71 yaşındaki diyaliz hastası Şahin Cesur vardı. Erol Çelik hastayı hemen tahliye etti. Alevler tamamen hasta nakil aracını sardı. Kısa süre sonra itfaiye ekipleri olay yerinde.

0: ki bir aracı ardından da direğe çarptı. Kazada 30 kişi yaralandı. Sinop'tan yola çıkan yolcu otobüsünün şoförü bilinmeyen bir nedenle Eyüp Sultan'da direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs önce seyir halinde bir otomobile çarptı, ardından da yönlendirme tabelasının direğine vurdu. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 30 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır, kazayla ilgili inceleme ise sürüyor. Evlenmek için kendisinden başlık parası istendiğini söyleyen bir gence Aile Bakanlığı ulaştı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, öğrendik ki ortada bir gelin adayımız yokmuş dedi. Evlilik desteği için aile fonuna başvurulabileceğini hatırlattı.
1: Bana dediler ki başlık parası 700 bin, 800 bin. Parayı getirmezsen sana kızımız yok. İşte ben de kendi çaremi bakmak zorundayım.
2: Şanlıurfa'da yaşayan Mehmet Çiftçi evlenmek istediğini ancak başlık parası engelini aşamadığını bu sözlerle duyurmuş. Para biriktirmek için Ankara'da inşaatlarda çalışmaya başladığını anlatmıştı.
1: Ben 5 yıldır çalışıyorum inşaatlarda. Parayı zor topluyorum. Oradaki bütün gençler evlenemiyor. Zenginin kalbi var da fakirin kalbi yok mu abi? Ya biz de evlenmek istiyoruz. Ama başlık parası yüzünden evlenemiyoruz.
2: Bu haber üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mehmet Çiftçi'ye ulaştı. Gerçeğin anlatılandan farklı olduğu ortaya çıktı. Bakan Göktaş, ortada henüz bir gelin adayımız yokmuş dedi.
3: Mehmet kardeşimizin evlenme isteğini duyunca kendisine hemen ulaştık. Ancak öğrendik ki daha ortada bir gelin adayımız yokmuş. Olması durumunda aile ve gençlik fonumuza başvurabileceğini paylaştık. Bu vesileyle tekrar hatırlatmak isterim, faizsiz kredi desteğimiz ve indirim anlaşması yaptığımız firmalarla gençlerimizin evlilik süreçlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Kıymetli büyüklerimize de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Evliliği kolaylaştırmak ve gençlerimizi bu süreçte desteklemek hepimizin ortak görevidir.
0: Trabzon'daki Uzungöl özellikle Arap turistlerin gözdesi ama dere kenarlarında fotoğraf çekmek isteyen turistler büyük tehlike atlatıyor. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için tedbirler alınacak. Turizmcilerin de talepleri var.
2: Kimi kayanın üzerindeyken dengesini kaybetti, kimi dere kenarından akıntıya kapıldı. Fotoğraf çekmek isterken ölen de oldu, ölümden dönen de. Bu tehlikeye dur demek için tedbirler yolda.
4: Son zamanlarda bölgemizde yaşanan can kayıpları gerçekten bizi çok derinden üzmüştür.
2: Karadeniz'de Trabzon'daki Uzungöl ve Rize'de Çamlıhemşin özellikle Arap turistlerin gözdesi. Ancak fotoğraf merakı ve dere kenarlarındaki tedbirsizlik nedeniyle istenmeyen olaylar yaşanıyor. Turistlerin can güvenliği için bazı tedbirler alınacak. Göl çevresindeki uyarı tabelalarına ek olarak 50 ile 100 metre aralıklarla can simidi asılacak. Jandarma devriyeleriyle turistler uyarılacak.
4: Güvenlik her şeyden önce çok önemli.
2: Uzungöl'de tehlikeyi azaltmak için turizmcilerin talepleri de var.
4: Bu tehlikelerin önlenmesi adına can kurtaran personelin elinde olması gerektiğini düşünüyoruz.
0: WhatsApp üzerinden yapılan borç tebligatı geçersiz sayıldı. Haksız tahsil edilen faiz Sağlık Bakanlığı tarafından doktora iade edildi. Karar Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan çıktı.
2: WhatsApp tebligatı geçerli sayılmadı. Haksız tahsil edilen faiz doktora iade edildi. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kararına göre sözleşmeli başhekimlikten istifa ederek devlet hastanesinde kadrolu göreve başlayan doktordan peşin ödenen maaşın iadesi istendi. Resmi yazı gönderildiğinde aynı gün içerisinde ödemeyi gerçekleştireceğini belirten doktora tebliğ yapılmadı. Doktor bir müddet sonra tebliğin akıbetini sormak için hastane ve il sağlık müdürlüğünü aradı. Borç bildirim yazısı WhatsApp üzerinden gönderildi. Borcu öğrendiği gün ödeme yapmasına rağmen kendisinden ayrıca faiz tahsil edilen doktor Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Haksız yere ödetilen faizin iadesini talep etti. İtiraz haklı bulundu. Geri ödeme sırasında tahsil edilen faiz tutarının iadesi yönünde Sağlık Bakanlığı'na tavsiyede bulundu. Kararda idarelerin bir alacağı faiz işletebilmesi için öncelikle borçluya usulüne uygun şekilde ihtarname göndermesi ve ödeme için makul bir süre tanıması gerektiği vurgulandı.
0: Milli Savunma Bakanlığı F-16

0: Bakanlıkların Karadeniz'in batısında yaptığı eğitim uçuşunu paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Karadeniz semalarına atılan çelik imza, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 9. Anajet Üst Komutanlığı tarafından F-16 uçaklarımızla Karadeniz'in batısında Karadeniz eğitim uçuşu gerçekleştirildi ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda eğitim uçuşuna ilişkin görüntüler de yer aldı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye ile ilişkilerde gerilimi körükleyen haberlere tepki gösterdi. Füzelerin nereye ulaşacağını gösteren haritalardan yoruldum diyen Mitsotakis, iki ülkenin yan yana yaşamaya mahkum olduğunu söyledi.
1: Füze haritalarından yoruldum. Türkiye ile yan yana yaşamaya mahkumuz. Açıklama Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'ten geldi. Yunan Başbakan, Türk-Yunan ilişkilerine yönelik ılımlı açıklamalar yaptı. Mitsotakis, Yunanistan'da yayın yapan Open TV'ye konuştu. İki ülke arasındaki ilişkilerden bahsetti. Basında çıkan haberleri eleştirdi. Türkiye'nin mavi vatan konusunda yasa çıkaracağı iddiaları sorulan Yunanistan Başbakanı, henüz gerçekleşmemiş bir adım üzerinden yorum yapmayacağını söyledi. Türkiye'nin olası hamlelerine karşı Atina'nın cevabının bulunduğunu belirten Mitsotakis, basına sızdırılan iddialarla hareket edilmemesini istedi.
2: Füzenin nereye ulaşabileceğini çembere alınarak gösterilen haritalar ve analistler görmekten yoruldum. Bunlar yardımcı olmuyor. Coğrafyanın gerçekliğine bağlı kalalım. Yan yana yaşamaya mahkumuz. Bunun değişmesi mümkün değil.
1: Mitsotakis haberlerin hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da abartıldığını söyledi. Türk ve Yunan halklarının iyi ilişkiler istediğini vurgulayan Yunanistan Başbakanı, iki ülke arasında çözülemeyen sorunlar bulunsa da bunun gerilimi sürekli yükseltmeyi gerektirmediğini belirtti. En son 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Mitsotakis, iki ülke arasında hiçbir koşulda savaş beklemediklerini söylemişti.
0: Cephelerin çizildiği, askerlerin mevzilerden ateş ettiği savaşların dönemi bitiyor. Ukrayna-Rusya savaşı uzmanlar için aynı zamanda devasa bir laboratuvar oldu. Yeni teknolojilerle birlikte binlerce farklı yöntem gelişti, savaşın kuralları değişti. Sena Alkan'ın hazırladığı, Mertcan Öztürk'ün görüntülediği Savaşan Ukrayna 2 haber dizimizin son haberi Değişen Kurallar ekrana geliyor.
3: Tarih 24 Şubat 2022. Tüm dünyanın izlediği olanlar, kilometrelerce uzayan Rus tankları Kiev'e ablukaya hazırlanıyor.
4: Eskiden konvansiyonel savaşlarda bu tanklar cephede ilerlerken artık yeni dönemde pek çok şeyin değiştiğini görüyoruz. Bunlar Ukrayna'yı işgali için getirdiği tanklar Rusya'nın. Ukrayna bunları burada sergiliyor. 4,5 yıllık savaşla artık konvansiyonel cephe savaşından, tank savaşından çok daha başka yeni nesil bir savaşa evrilmiş durumda yaşananlar. Ve mesela pek çok zaman Ukraynalılar konuştuğumuzda şöyle tabir ediyor. Deneyseliz, değiştiriyoruz savaşta. Cephede bakıyoruz ihtiyaçlara ve ona göre yeni teknolojilerle yeni yöntemler üretiyoruz diyorlar.
3: Dört yılı aşan savaşta uzmanlara göre Ukrayna toprakları artık bir savaş laboratuvarı. Her şey değişti. Savaşın kuralları, yöntemleri, menzili ve sonuçları. Hem karada, hem havada, hem denizde artık savaş bildiğimizden çok farklı.
4: Rusya-Ukrayna savaşının geldiği yer artık bize savaşın cephedeki bir savaştan öte bir drone savaşına, havada da devam eden bir savaşa dönüştüğünü gösteriyor. Bakın geçen sene de biz buradaydık. Geçen sene bu dronelar sergileniyordu ama sayısı bu kadar fazla değildi. Şimdi mesela çeşitli tiplerde savaş başlığı taşıyabilen dronelar sergileniyor. Artık bu savaş bir drone savaşına dönmüş halde.
3: Savaşın başında iki tarafta drone teknolojisini dışarıdan almaya muhtaçtı. Ortasında Ukrayna örümcek ağ operasyonuyla droneları kullandı ve Rusya'nın en ücra köşesindeki savaş jetlerini vurdu. Şimdi ise Rusya'nın petrol rafinerileri hedefte. Haberler sadece bir drone savaşı deyince gerçeği anlatmaya yetmiyor. Bu dronların menzilini görünce

0: savaşın geldiği boyut daha net anlaşılıyor. Omsk rafinerisi saldırısı en çarpıcı örneklerden. Ukrayna ile rafineri arasındaki mesafe 2700 kilometre. Yani neredeyse İstanbul-Madrid mesafesi kadar. Bir başka çarpıcı örnekse Ukrayna'dan Ukrayinka hava üssüne yapılan saldırı. Menzil yaklaşık 6000 kilometre. Bu İstanbul'dan Kanada'nın doğu kıyılarına uzanan bir mesafe demek. Ukrayna bu saldırıları kimi zaman Rusya içine sızarak yaptı, kimi zaman yapay zeka teknolojisinden faydalanarak. Yapay zeka şirketi Palantir ile Ukrayna arasındaki bağlantı kuvvetlendikçe saldırıların mesafesi de uzadı. Ve denizler.
1: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın orta yerinde böyle kocaman, devasa diyebileceğimiz bir deniz aracı var. Bu insansız deniz aracı İDA. Ukraynalılar bunun üzerine mühimmatlar koyuyorlar, füze koyuyorlar. Adına Sea Baby diyorlar. Çünkü bunu çeşitli kereler savaşta kullandılar ve etkili de kullandıklarını düşünüyorlar. Örneğin Kerç Boğazı'ndaki köprünün ayaklarının patlatılması. Biz bu nasıl oldu diye sormuştuk. Arkasından Sea Baby çıktı. Ya da Rusya'nın çıkarma gemisinin batırılması. Nasıl oldu da Ukrayna bunu yapabildi diye sormuştu dünya kamuoyu. Ve yine arkasından Sea Baby çıktı. Bu Sea Baby'ler, yani sadece dronlar değil artık, insansız hava araçları ve insansız deniz araçları da savaşta savaşın seyrini belirler niteliğe dönüştü.
0: Denizler kadar karada da kurallar değişiyor. Düşman hattında kalan askeri kurtarmak için deneysel bir girişim olarak başlayan kara robotları cephenin en önemli aktörlerinden biri olmaya evrildi.
1: Cephede askerinizin kaldığını düşünün düşman hattında ve girip onu oradan çıkaracaksınız. Bu Ukrayna için o kadar maliyetli olmaya başlamıştı ki yeni bir yöntem geliştirdiler. Kara robotları. Önce çok küçük çaplı, daha gidip askeri alıp getirme mantığıyla yapılmıştı ve hatta ilk başlarda çok da sonuç getirmediğini söylüyordu Ukraynalılar. Ama gelinen noktada bu kadar farklı varyasyonları ve üst modelleriyle bu kara robotlarını geliştirdiler ki bu kara robotları girip pek çok zaman askeri alabiliyor karşıdan cephe hattından ya da yaralıyı tahliye edebiliyor ya da mühimmat taşıyabiliyor, mayın döşeyebiliyor ve hatta askerlerin esir alındığı dönemlerde bile kullanılabildiğini iddia ediyor Ukraynalılar.
0: Ukrayna savaştan sonra nüfusunun 10 milyonunu kaybetti. Rusya'ya oranla zaten az olan nüfusu daha da azaldı. 24 yaş altına askere almak istemeyen Ukrayna şimdi geliştirdiği teknolojilerle hem kaybını azaltmayı hem de Rusya'nın zayiatını arttırmayı deniyor. Tüm bunlar 4,5 yıldır hiç durmadan savaşın yaşandığı cephede bildiğimiz konvansiyonel savaş algısını da bambaşka bir yere taşıyor.
2: NATO'nun askeri komuta merkezinde casusluk krizi çıktı. İttifakın Belçika'daki Avrupa Müttefik Kuvvetler Karargahı'nda görevli bir stajyer, üçüncü bir ülke adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.
3: NATO'nun Belçika'daki karargahında casusluk alarmı verildi. Mons kentinde bulunan Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı, Şeyp'te staj yapan Çin kökenli Kanadalı kadın gizli operasyonla tutuklandı. Kadın üçüncü ülke adına casusluk yapmakla suçlanıyor. Olay zanlının ilk olarak NATO'nun kendi güvenlik birimlerinin dikkatini çekmesiyle ortaya çıktı. Şüpheli hareketlerin tespit edilmesinin ardından durum Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi'ne bildirildi. Dosyayı devralan Belçika Federal Savcılığı ise adli süreci başlattı. Polis ekipleri soruşturma kapsamında perşembe günü harekete geçti. Zanlının hem evinde hem de NATO karargahındaki çalışma alanında geniş çaplı aramalar yapıldı. Cuma günü hakim karşısına çıkarılan şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamada şüphelinin üçüncü bir ülke adına casusluk yapmak ve suç örgütüne üye olmak suçlamalarıyla soruşturulduğu belirtildi. Ancak casusluk faaliyetinin niteliği ve hangi ülke adına yürütüldüğüne dair ayrıntı verilmedi. Şüphelinin kimliği de henüz açıklanmadı.
2: Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihinde ilk kez bir başsavcı görevden alındı. İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında yakalama kararı veren savcı Kerim Han cinsel tacizle suçlanıyor.
3: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde tarihi bir karar alındı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han hakkındaki cinsel taciz soruşturması nedeniyle görevden alındı.

0: Karar Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf devletler meclisinin New York'ta düzenlediği özel oturumda alındı. 125 üye ülkeden 110'unun katıldığı oylamada 82 ülkenin kabul oyuyla Kerim Han'ın görevine resmen son verildi. 13 ülke karşı oy kullanırken 15 ülke çekimser kaldı. Kararla 2002 yılında kurulan mahkemenin tarihinde ilk kez bir başsavcı azledilmiş oldu. Mahkemeden yapılan açıklamada süreçten etkilenenlerin mahremiyetine saygı gösterilmesi istendi. Savcılık ofisi yönetiminin başsavcı yardımcıları tarafından yürütüleceği belirtildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturmaların kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Kerim Han, Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri talep etmesiyle gündeme gelmişti. Ancak başsavcı, 2 yılı aşkın süredir yardımcısı olan ve kamuoyunda Sara olarak bilinen personelin cinsel istismar iddialarıyla karşı karşıyaydı. Kerim Han suçlamaları reddetse de Mayıs 2025'te izne ayrılmış, Haziran ayında ise görevden uzaklaştırılmıştı. Mart ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından görevlendirilen 3 yargıçtan oluşan bağımsız bir heyet, Birleşmiş Milletler soruşturmasının Han hakkında görevi suistimal veya ihlal tespit etmediği sonucuna vardığını açıklamıştı. Han'ın avukatları da iddiaların somut delillerle desteklenmediğini savundu. Buna rağmen taraf devletler meclisi kendi değerlendirmesini yaparak Kerim Han'ı ciddi suistimal ve görev ihlali gerekçesiyle görevden aldı.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesinde gelinen son aşamayı değerlendirdi. Çalışmalara bu sene başlanması hedefleniyor. Bu sene bunun ilk taşını koyalım istiyoruz dedi. Projenin bitiş tarihiyle ilgili de mesajlar verdi.
0: Kalkınma Yolu projesine ilişkin detayları paylaştı. Çalışmaların bu sene başlaması hedefleniyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projedeki son durumu El Cezire'ye değerlendirdi. 21 Temmuz'daki Bağdat ziyaretini hatırlatan Uraloğlu, Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi'nin salı günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Uraloğlu, kalkınma yolunun Türkiye'ye bağlanacağı noktanınsa masada olan bir konu olduğunu dile getirdi.
2: Bu, birinci derecede çözülmesi gereken bir mesele. Bu konuyu hem muhatap bakanla hem de Sayın Başbakan ile çözdük. Hatta bu konuda bir mutabakat zaptını da ilettik. Bağlantının nereden yapılacağı netleşilce projeye başlanması lazım. Irak tarafında Fişabur, bizim tarafta Ovaköy'de yeni bir sınır kapısı açılması ve yolun buradan yapılması gündemde.
0: Irak Başbakanı'nın sonuç odaklı bir tutum sergilediğini dile getiren Bakan Uraloğlu, bu sene bunun ilk taşını koyalım istiyoruz. Biz temel atalım, kazma vuralım diyoruz. Onlar da ilk taşını koyalım diyor dedi. Uraloğlu, projenin ne zaman biteceğine ilişkin soruya da yanıt verdi. 4-5 yılda bitebilecek bir projedir. İddialı ama mümkün bir zaman dilimi. Türk müteahhitleriyle birlikte buraya girdiğimizde bunu bitirebiliriz ifadelerini kullandı.
1: İtalya'nın pizzasına, Amerika'nın hamburgerine lezzet katan kurutulmuş domatesin yolu Türkiye'den geçiyor. Bu yılda kurutmalık domates mesaisi İzmir'in Torbalı Ovası'nı kırmızıya boyadı. Güneşin altında tek tek serilen domatesler hem görsel şölen oluşturuyor hem de milyonlarca dolarlık ihracat yolculuğuna hazırlanıyor.
0: İzmir'de kurutuluyor, dünya mutfağına lezzet katıyor. Kurutulmuş domates mesaisi tam gaz devam ediyor. Burası İzmir'de kurutulmuş domatesin en önemli üretim merkezlerinden biri, Torbalı. İtalya'nın pizzasına, Amerika'nın hamburgerine lezzet katan kurutulmuş domatesler bu tarlalardan dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.
3: Torbalı Ovası'nı kıpkırmızıya bürüyen kurutulmuş domates hasadı çok hızlı devam ediyor. Bir işçi günde 200 kasa domatesi hız kesmeden ortadan ikiye bölüyor. Sonrasında da kurutmaya bırakıyor. Yani toplamda günde 10 bin kasa burada domates kesiliyor.
4: Ortalamada 15 kilo yaş kesip 1 kilo kuru elde edebiliyoruz. Dolayısıyla burada neredeyse bir salça fabrikasının dörtte biri kadar mal işleniyor şu gördüğünüz alanda. Çünkü yaklaşık 10 bin ton mal işleniyor burada. 10 bin ton mal

0: işlenip kurutuluyor ve bunlardan 650-700 ton sadece kuru elde edebiliyoruz.
1: Yaklaşık 50 bin dönüm alanda 500 bin ton domates rekoltesi bekleniyor. Üretimin 1/4'ü salçalık, 1/4 ise sofralık ve kurutmalık olarak değerlendiriliyor. Güneş altında günlerce kurutulan domatesler katma değeri yüksek bir ihracat ürününe dönüşüyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri hamburgerde kullanıyor. Seviyorlar, Brezilyalılar da aynı şekilde. Avrupalı ise organik ve tuzlu olanı tercih ediyor. Şimdi tarlanın sağ tarafında Avrupalı, sol tarafında Amerikalı'nın ürettiği bir üretim söz konusu. İtalyanlar hasta. Yani İtalyanlar pizzada kullanıyorlar, makarnada da kullanıyorlar. Son dönemde tabii Hollandalıların da bir rağbeti söz konusu. Onlar da salatalarda kullanıyorlar. Tabii sos yapılıyor.
1: Son yıllarda kurutulmuş domatese yönelik talep her geçen yıl artıyor. Artan ihracatla birlikte üreticinin hedefi de büyüyor.
2: 60 milyon dolarlık bir ihracatı söz konusu. Bunun 13 milyon dolarını Torbalı olarak biz karşıladık. Bu coğrafi işareti de alındı. Torbalı kuru domatesi olarak literatüre işlendi. Tabii ürünümüzün bol olduğu dönemler var. Yani şu anda domates bol. Bütün tarlalarımızı şu anda kırmızı bürümüş durumda.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı 1933 yılına ait bizzat açılacaktır ibareli tarihi bir belgeyi özel koleksiyonunda yayımladı. Belgede dönem istihbaratçılarının gizli yazışmaları deşifre etmek için kullandığı özel kimyevi formül ve teknik yöntemler ilk kez paylaşıldı.
1: Gizli yazışmaların deşifre edilmesine ilişkin tarihi belge paylaşıldı. MIT'in internet sitesinde özel koleksiyon sekmesi başlığı altında yer alan belgeler kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi. Belgede 27 Ağustos 1933 tarihli bizzat açılacaktır ibaresi yer alıyor. Metinde 2030 numaralı bir posta kutusundan alınan mektuptan bahsediliyor. Bu kutudan alınacak mektupların kimyevi yöntemlerle deşifre edilerek okunması için formül anlatılıyor. Belgenin en altında not ibaresi altında söz konusu mektupların ve gizli yazışmaların 10 gram demir klorür ve 90 gram damıtılmış su karışımıyla açılabileceği belirtiliyor. Not kısmında karışıma ilişkin elde edilen mahlul bir küvete konularak kağıt aynen fotoğraf kağıdı gibi bunda banyo edilmelidir. Fırçayla sürmek iyi netice vermez bilgisi de yer alıyor.
3: Bursa Gazeteciler Cemiyeti Habertürk'ü ödüle layık gördü. Gazeteci Necat Kırbulut'un Habertürk'te yayınlanan haberi başarı ödülü verildi.
4: Acil çıkış kapıları ne yazık ki zincir ve asma kilitlerle kapatılmış durumda. Yani.
1: Duyarlı habercilik ödülle taçlandı. Habertürk'ün haberi ödüle layık görüldü. Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel başarı ödülleri sahiplerini buldu. Demokrasi kültürünü güçlendirmek ve basın emeğini ödüllendirmek amacıyla bu yıl 79.sü düzenlenen yarışmada 132 eser 7 kişilik jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada 14 başarı ve 16 mansiyon ödülü sahiplerine verildi.
5: Televizyon Aktüel Haber'de kategorisinde başarı ödülünü Habertürk TV'den Necat Kırbulut kazandı.
1: Gazeteci Necat Kırbulut da Habertürk'te yayınlanan Acil Çıkışlara Kilit haberiyle ödül aldı.
6: Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin bu yıl 79.sünü düzenlediği gazetecilik başarı ödüllerinde biz de ödüle layık görüldük.
3: İstanbul'daki Rahmi Koç Müzesi'nde Ward Kardeşler bisiklet koleksiyonu ziyaretçileriyle buluştu. Koleksiyonda birbirinden farklı birçok bisiklet var. Vildan Bayoğlu o bisikletlerin hikayelerini dinledi.
7: Pedalsız ilk bisikletlerden 3 tekerlekli tasarımlara farklı dönemlere ait bisikletlerin hikayesi Ward Kardeşler'in bisiklet koleksiyonunda.
8: Bisiklet koleksiyonu içerisinde 1818'e kadar giden günümüze geldiğimiz noktaya 2 asırlık bir serüven bu. Çok yakın dönem örnekleri de var. Bunları biz tarih sırasında ve bir arada veriyoruz.
7: Rahmi Koç Müzesi'ndeki koleksiyonda 3 tekerlekli bisiklet modeli dikkat çekiyor. O dönemin toplumsal dönüşümünü yansıtan bisiklet, özellikle de kadınların kullanımını yaygınlaştırmak için geliştirilmiş.
8: Bisikletin gelişiminde 2 tekerden tam güvenlik sağlayamadıkları için 3 tekerlekli modelleri denemişler. Biniş kolaylığı, güvenlik biraz daha konfor barındırıyormuş. Bunu ürettikleri zaman...

0: bir fuarda sergiliyorlar. Ve Kraliçe Victoria da bu fuara geliyor ve bunu görünce çok beğeniyor, iki tane satın alıyor. O satın aldıktan sonra bu araç popülerlik kazanıyor.
1: 23 özel parçadan oluşan koleksiyon ziyaretçilere hem nostaljik hem de öğretici bir deneyim sunuyor.
0: Buradan herkes kendisinin ilgisini çektiği döneme, malzemeye, ihtiyaca göre bisikletleri görüp fotoğrafını çekip videosunu çekip kendi kaydına alabilir. Böylelikle bu yolculuğa tanık edebilir diye düşünüyoruz.
2: Bodrum bu yaz yine sanatın en büyüleyici buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 31 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak. Detaylara bakacağız. Kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
3: Tarihi karede perdeler yeniden açılıyor. Dünya ünlü eserler eşsiz atmosferde sanatseverlerle buluşacak. 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 31 Temmuz 17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen festivalde tüm gösteriler Bodrum Kalesi'nde sahnelenecek. Festivalin açılışı bale tarihinin en önemli eserlerinden biri olan Kuğu Gölü ile yapılacak. 31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları sahne alacak. 4 ve 5 Ağustos'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi Mikis Theodorakis'in unutulmaz ezgileriyle sahne alacak. Ardından Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin Carmina Burana Balesi izleyiciyle buluşacak. 12-13 Ağustos'ta ise Kosova Ulusal Balesi performans sergileyecek.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 28, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya güneşli 35, Mersin güneşli 32 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun yağışlı 28, Trabzon yağışlı 24 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara 25, Konya 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum güneşli 29, Kars güneşli 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 32 derece.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Adana'nın Çukurova ilçesinde silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Biri kadın, 3 kişi vurularak öldürüldü. Saldırı Rüzgarlı Tepe mevkiinde yaşandı. Seyir terasında araçlarının içinde manzara seyreden Ali Can Demir, Sinan İlbey ve Semra Yılmaz, 28 yaşındaki Osman A'nın silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri vurulan 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinden kaçan zanlı Yüreğir'de saklandığı adreste silahla yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Bursa'da bir araç köprülü kavşağın beton duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza Nilüfer ilçesinde yaşandı. Bir araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprülü kavşağın duvarına çarptı. Araç kaza sonrası hurda yığınına dönerken ekipler araçta sıkışan yolcuların kurtarılması için çalışma başlattı. Otomobil sürücüsü dahil 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan, hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. İstanbul Şişli'de 6 katlı binanın 3. katındaki duvar çöktü. Kartal'da ise 5 katlı binanın balkonları ve üst kat duvarı çöktü. Şişli Halaskar Gazi mahallesindeki binanın 3. katındaki dairenin duvarı bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. Deprem olduğunu düşünen bina sakinleri kendilerini panikle dışarı attı. Daireden düşen beton parçaları çevredeki iş yerlerine zarar verdi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken ekipler binada inceleme başlattı. Kartal'da da benzer bir olay yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı metruk binanın balkonları ve üst duvarları yıkıldı. Moloz ve beton parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Bina çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Beklenen oldu, sıcaklık aniden düştü. Yurdun birçok noktasında yağmur ve fırtına etkili oldu.
1: Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Beklenen yağmur yurda geldi. Sağanak İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde başladı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
2: Gördüğünüz gibi şemsiyemiz yok, çöp poşetiyle çıktık evden.
3: Yağ neden oldu? Bayağı da şiddetli yani. Şemsiyeyi de zor tutuyoruz.
1: Rögarlar taşınca bazı alt geçitleri de su bastı.
4: Zincirli kuyuda alt geçit sular altında kaldı. Belediye ekipleri ve yol yardım ekipleri suyun tahliyesi için çalışmalara başladı.
1: Mega kentte yağmura fırtına da eşlik etti.
4: Gün boyu süren yağışla birlikte fırtına da etkili oldu. Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken düşen görüş mesafesi ve fırtına sebebiyle bazı şehir hatları seferleri de iptal edildi.
1: Sadece İstanbul değil, yurdun büyük bir bölümünde benzer manzaralar vardı. Bursa'da yağmur aralıksız yağdı. Caddeler ve sokaklar göle döndü. Karacabey'de etkili olan fırtına bir kafeyi böyle dağıttı. Fırtına Tokat'ta da etkili oldu. Bazı evlerin çatıları uçtu. Kopan parçalar sokaklarda sürüklendi. Osmaniye'de caddeler göle döndü. Araçlar ilerlemekte, yayalar yürümekte güçlük çekti. Burası da Adana. Yumurtalık ilçesinde hortum çıktı. Kısa sürede büyüyen hortum paniğe neden oldu.
0: Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Otomobiller alt geçitlerde mahsur kaldı. İş yerlerini su bastı. Bir araç yağış nedeniyle çöken yola düştü. Elmadağ'da bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
5: Ay, bizim araba burada. Arabalar sürüklendi.
1: Otomobiller sürüklendi. Bir araç çöken yola düştü. Bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Başkentte gök gürültülü sağanak, kentte günlük yaşamı etkiledi. Bazı noktalarda etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. İş yerlerine su bastı. Ekipler ve vatandaşlar su tahliyesi için yoğun mücadele verdi.
6: Ankara'da gece saatlerine başlayan yoğun yağış sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Alt geçitlerin su basmasıyla araçlar sular altında kaldı.
7: Su bir anda patladı. Bir anda yükselmeye başladı. Araba kontrolünden çıktı. Araba pat istop etti. Kaldım. Şu pis

0: yeteneklere bir bakın, çıkanlara bir bakın ya. Ya bu kadara böyle bir rezillik olamaz ya. Maddi zararım 650 milyar. Canımdan olsaydım ne olacaktı?
1: Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden birisi de Mamak'tı. Mutlu Mahallesi, İmam Halim Sultan Caddesi'nde yolun çökmesi sonucu hafif ticari araç oluşan çukura düştü.
2: Gidiyor, motorlar gidiyor.
1: Mamak Dereboyu mevkiinde ise sele kapılan kurye motosikletleri sürüklendi. Metrelerce öteye taşındı. Vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Elmadağ ilçesinde de sağanak etkili oldu. Yıldırım düşmesi sonucu 58 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti. Haymana ilçesi de sağanaktan etkilendi. Merkez camiine yıldırım düştü. Düşen yıldırımın ardından bölgede dumanlar yükseldi. Caminin elektrik sistemi kullanılamaz hale geldi.
3: Gülistan doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadesi ortaya çıktı. İddiaya göre Gülistan'ın ortadan kaybolduğu saatlerde Handan Sonel çalışanlarına hemen evden çıkın talimatı vermişti. Eski valinin eşi iddiaları reddetti. Kan donduran bir iddia da ifade tutanaklarında yer aldı. İddiaya göre Handan Sonel Gülistan'ın cesedini yok etmesi için bir kişiye 100 bin lira vermiş.
1: Gülistan'ın kaybolduğu saatlerde çalışanlara evden çıkın talimatı verdi. Mustafa Türkay Sonel o günden sonra evden çıkmadı. Yine aynı günlerde evden 4 koli dolusu eşya çıkarıldı. Delilleri yok etmekle suçlanan Handan Sonel ifadesinde tüm iddialara yanıt verdi. Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ikinci dalga operasyonunda gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfade tutanaklarında valilik konutunda çalışan iki kişinin tanık beyanları yer aldı. İddiaya göre Handan Sonel, Gülistan'ın kaybolduğu saatlerde çalışanlara hemen evden çıkın demişti. Sonel iddiaları reddetti.
4: Ben şu an şoktayım. Ben çalışanları işi bitince gönderirdim. Böyle bir şey asla yaşanmadı. Böyle bir olay yaşanmadı, adım gibi eminim. Tehdit edilmiştir.
1: Bir diğer çalışanın iddiasına göre 5 Ocak 2020 tarihinden yani Gülistan kaybolduktan sonra oğlu Mustafa Türkay Sonel günlerce evden çıkmadı, kahvaltı yapmadı. Handan Sonel bu iddiayı da yalanladı. Okulda yaşanan tartışmadan sonra Türkay Sonel'in evden çıkmadığını söyledi. Yine Gülistan kaybolduğu günlerde içinde Mustafa Türkay Sonel eşyalarının olduğu 4 koli çıkarıldı. O kolilerde Handan Sonel'e soruldu.
4: Oğlumun evde evcil hayvanları vardı. Evde balıklar için beslediği, canlı yem olarak kullandığı böcek ve solucanlardı. Babasıyla tartıştığı için babası bunları attı.
1: Soruşturma dosyasında yer alan tutuklu bir tanığın ifadesiyle Handan Sonel'e soruldu. Tanığın ifadesine göre Gülistan'ın cesedini yok etmesi için Handan Sonel 100 bin lira vermişti.
5: Şahsın adını bile duymadım. Bu iddialara karşılık ne şahidi var göstersin delillerini. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Ben bu adamı tanımıyorum, o da beni tanımaz.
1: Son operasyonda Sonel çiftinin evinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. İncelemeye alınan materyallerin ilk operasyondan sonra ikamete getirildiği tahmin ediliyor. Handan Sonel eşi tutuklandıktan sonra 15 yıldır kullandığı hattını kapatmış, yenisini almıştı. Bu durumda şüpheli adımlar arasında yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, maddi gerçeği ortaya çıkaracak bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor dedi.
3: Gözler gelecek hafta süreç yasasında olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi parti turuna çıkmıştı. Son olarak AK Parti ve DEM Parti arasında da bir temas oldu. Bundan sonra mecliste atılacak yeni adım bekleniyor.
1: Siyasi partiler arasında temas trafiği yaşandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tura çıktı. Gözler terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlığına çevrildi. Kurtulmuş AK Parti, DEM Parti, İyi Parti ve Yeni Yol gruplarını ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi. Tüm temasların ana gündem maddesi çerçeve yasa oldu. Edinilen bilgiye göre Kurtulmuş temas trafiği kapsamında siyasi partilere somut bir yasa metni ya da ayrıntılı bir takvim sunmadı. Bir yandan da partiler arasındaki temas trafiği de sürüyor. AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. Çerçeve yasa hazırlığı masaya yatırıldı. AK Parti suça bulaşan ve bulaşmayan ayrımı yapılması görüşünde. Kritik eşik ise silahların bırakılması ve bunun güvenlik güçleri tarafından teyit edilmesi. 10-12 maddeden oluşacağı belirtilen çerçeve yasanın yaz tatiline girmeden önce meclise sunulması bekleniyor.
6: Meclis tatiline girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Gerekiyorsa koordinatörlerle birlikte bir nihai toplantı yapılabilir. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Ortak bir metnin olması gerekir.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel beraberindeki heyette Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından Anadolu Kulübü'nde ilk parti meclisi toplantısı yapıldı. Partinin A takımı MYK'sı da belli oldu. Hangi isimler yer aldı? Detaylarına bakalım.
1: İlk adres Anıtkabir oldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel beraberindeki heyetle atanın huzuruna çıktı. Anıtkabir ziyaretinin ardından yeni partinin ilk parti meclisi toplantısı Anadolu Kulübü'nde yapıldı. O toplantı sonucunda Merkez Yönetim Kurulu belirlendi. Özel'in A takımında CHP Genel Başkanlığı dönemindeki Merkez Yönetim Kurulu'ndan 3 isim görevine devam etti. Parti sözcüsü Zeynel Emre, yurtdışı örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in Merkez Yönetim Kurulu'ndaki görevleri değişmeli. Parti Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre oldu. Özel Başkanlığında ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da gerçekleşti. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. İl başkanlarına atama ve kurultay sürecine dair bilgi verdi.
7: Seçime girme yeterliliği açısından en az 41 il olmak üzere Türkiye genelinde örgütlenmemizi tamamlamamız lazım. 74 il başkanı Sayın Genel Başkanımızı destekledi ve yeni partiye katılma konusunda herhangi bir tereddüt de yok. Büyük bir çoğunluğu tekrardan görevlendirilecek. Önümüzdeki haftada kongreler takvimini açıklayacağız. Hedefimiz Eylül sonu, bilemediniz Ekim başı gibi bir kurultay yapmak.
1: Emre bağış ve üye olma süreciyle ilgili detayları da paylaştı. Önümüzdeki hafta itibarıyla sürecin başlayacağını söyledi.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı 1933 yılına ait bizzat açılacaktır ibareli tarihi bir belgeyi özel koleksiyonunda yayımladı. Belgede dönem istihbaratçılarının gizli yazışmaları deşifre etmek için kullandığı özel kimyevi formül ve teknik yöntemler ilk kez paylaşıldı.
1: Gizli yazışmaların deşifre edilmesine ilişkin tarihi belge paylaşıldı. MIT'in internet sitesinde özel koleksiyon sekmesi başlığı altında yer alan belgeler kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi. Belgede 27 Ağustos 1933 tarihli bizzat açılacaktır ibaresi yer alıyor. Metinde 2030 numaralı bir posta kutusundan alınan mektuptan bahsediliyor. Bu kutudan alınacak mektupların kimyevi yöntemlerle deşifre edilerek okunması için formülü anlatılıyor. Belgenin en altında not ibaresi altında söz konusu mektupların ve gizli yazışmaların 10 gram demir klorür ve 90 gram damıtılmış su karışımıyla açılabileceği belirtiliyor. Not kısmında karışıma ilişkin elde edilen mahlul bir küvete konularak kağıt aynen fotoğraf kağıdı gibi bunda banyo edilmelidir. Fırçayla sürmek iyi netice vermez bilgisi de yer alıyor.
3: İran, Hazar Denizi'nde Ukrayna'nın bir gemiye saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda bir denizcinin öldüğünü söyledi. ABD-İran savaşı devam ederken İran, Hazar Denizi'nde Ukrayna saldırısına uğradıklarını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ticaret gemisine yönelik Ukrayna saldırısını kınadı. Saldırının patlamayla sonuçlandığı ve bir denizcinin öldüğü, bir denizcinin ise yaralandığı belirtildi. İran olayı saldırganlık eylemi olarak nitelendirerek ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunacağını belirtti. Ukrayna'yı Rusya-Ukrayna savaşını genişletmeye çalışmakla suçladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise ordunun Hazar Denizi'nde bir Rus savaş gemisine ve İran bağlantılı askeri kargo taşıyan gemilere saldırdığını söylemişti. Rus uyduları Tahran'ın Orta Doğu'daki saldırılarını yönlendirmesine yardımcı oluyor ifadelerini de kullanmıştı. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç kalabalığın arasına daldı. Bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Berlin'deki Tiergarten Parkı'nda bir araç gösteri düzenleyen kalabalığın arasına daldı. Görgü tanıkları saldırganın ağaca çarparak durduğunu ardından kaçtığını söyledi. Polis şüpheli veya şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Berlin polisi bir kişinin hayatını kaybettiğini, en az 17 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralı 3 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Tiergarten bölgesinin güvenlik güçlerince kordon altına alındığı, halkın olay yerine yaklaşmamaları ve bölgeden uzak durmaları istendi. Olayın kaza mı ya da saldırı mı olduğu henüz netlik kazanmadı. Konser ve mitinglerin iptal edildiği açıklandı. Berlin polisi şüpheli bir kişinin kimliğinin tespit edildiğini ve başkentteki terörist gruplarla ilişkisinin olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler 17 yıl aradan sonra Suriye'yi ziyaret etti. Genel Sekreter Antonio Guterres, Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek mesajı verdi, toprak bütünlüğünü vurguladı.
8: Antonio Guterres, 17 yıl aradan sonra Suriye'yi ziyaret eden ilk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oldu. Guterres, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından karşılandı. BM Genel Sekreteri daha sonra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Dışişleri Bakanı Şeybani, ülkenin yeniden inşası ve BM ile işbirliğinin ele alındığını açıkladı. Şeybani son dönemde 3,5 milyon Suriyelinin ülkesine döndüğünü belirtti. Avrupa Birliği ve uluslararası toplumdan daha fazla destek beklediklerini söyledi. Suriyeli bakan ayrıca İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerinin bölge güvenliği için doğrudan tehdit oluşturduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ise bir kez daha Golan Tepelerinin Suriye toprağı olduğunu yineledi. Ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine vurgu yaparak tüm ihlallerin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Genel Sekreter Suriye'nin yeniden inşa ve yatırım sürecinden geçtiğine dikkat çekti. Çok şiddetli bir çatışmadan çıkıp kendi kendini inşa eden hiçbir ülke yoktur. Suriye'ye bu süreçte yardım etmeliyiz dedi.
3: 8 Aralık 2024'te Suriye'de Baas rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'den Suriye'ye dönüşler hızlandı. Türkiye'de doğup Halep'e dönen 12 yaşındaki Esma Alabet de yaşadıklarını Habertürk'e anlattı.
9: Geçen gün Suriye'yi daha çok sevdim ve yanıldığımı fark ettim. Ve şu an Suriye'yi gerçekten ilk geldiğimden daha çok seviyorum.
10: 61 yıllık Baas rejimi 8 Aralık 2024'te sona erdi. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin vatanlarına dönüşü hızlandı. Yüz binlerce kişi evlerine geri döndü. Onlardan biri de 12 yaşındaki Esma Alabet.
9: Türkiye'de doğdum ve hayatımın birçoğunu Türkiye'de yaşadım. Ve şu anda Suriye'de Halep'te yaşıyorum.
10: Esma Suriye'ye bu yıl dönüş yaptı. Her ne kadar bu gönüllü bir dönüş olsa da bazı tereddütleri vardı.
9: Orada hayatım nasıl olacak? Orada hayatım nasıl ilerleyecek? Gerçekten çok merak ediyordum.
11: Uzun yıllar Türkiye'de yaşadın. Orada bir arkadaş çevren vardı. Orada işte tanıdığın insanlar vardı. Gittiğin okul farklıydı. Suriye'ye döndüğünde uyum sağlamakta zorluk yaşadın mı?
9: Ben Suriye'ye inmeden önce, hatta indiğimde bile annem bana hep oradaki ortamı hep bana anlatırdı. Bu yüzden oraya gittiğimde pek de bir farklılık hissetmedim. Ve oradaki insanlar bana çok sıcak davrandılar. Ben oraya ilk sınıfa girdiğimde böyle sessizdim. Onlar bana hemen adımı sordu, benim hakkımda sorular sordu. Hatta beni sonra okulla tanıştırdılar, öğretmenlerle tanıştırdılar.
10: Esma'nın yaşadığı bir zorluk da dil problemiydi. Arapçası, Türkçesi kadar akıcı değildi.
9: Öğretmenlerim hatta benimle çok güzel davrandı ve ben Türkiye'den geldiğimi öğrendiğimde hani dilimi, yazmamı, okumamı sordu. Ben de pek iyi olmadığımı söyledim. O da dedi ki olsun, birlikte bu yolda başladık. Sonuna kadar ben senin yanında duracağım ve sen öğrenene kadar ben sana yardımcı olacağım dedi.
10: Her çocuk gibi Esma da hayaller kuruyor. Büyüyünce doktor olmak ve durumu olmadığı

0: olmayan insanlara yardım etmek istiyor. Esma o hayallere yürürken Türkiye'de öğrendiklerini de arkadaşlarıyla paylaşıyor.
1: Hep diyorlar ki Türkiye çok güzel bir yer. Biz fotoğraflardan görüyoruz, biz oraya gitmek istiyoruz. Hatta Türkleri de bayılıyorlar.
2: Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na yeniden aday olacağını açıkladı. Bu sözleri yeni bir anayasa tartışması başlattı. Trump, seçimi kazanmak benim için çok kolay dedi.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gelecek başkanlık seçimlerinde bir kez daha aday olacağını duyurdu. Trump'ın sözleri anayasa tartışması başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin Washington'da düzenlediği geleneksel yemekte konuştu. Konuşmasının sonunda dördüncü kez başkanlık yarışına girmek istediğini açıkladı. İlki 25 Nisan'da yapılan ve silahlı saldırı girişimi nedeniyle yarıda kesilen etkinliğe Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yeniden katıldı. Trump yeniden başkanlık yarışını kazanmanın kendisi için çok kolay olacağını savundu. Amerika Başkanı açıklama sırasında seçim kampanyalarının simgesi haline gelen kırmızı şapkayı taktı. Şapkadaki Trump 2028 yazısı dikkat çekti. Trump'ın 3 kez kazandım, 4. adayım sözleri anayasal engele takılıyor. Amerikan anayasasına göre bir kişi en fazla 2 dönem başkan seçilebiliyor. Bu kuralın değişmesi için kongre ve eyaletlerde nitelikli çoğunluk gerekiyor. Trump daha önce görevi devredeceğini söylese de zaman zaman 3. ve 4. dönem ihtimaline kapı aralayan açıklamalar yapmıştı. Trump'ın katıldığı yemek 25 Nisan'da silah sesleri nedeniyle yarıda kesilmiş ve gizli servis Trump'ı salondan tahliye etmişti. Olayın ardından 31 yaşındaki Cole Thomas Allen'ı tutuklamış, bir şüpheli hakkında Amerikan başkanına suikast girişimi dahil 4 federal suçlamayla dava açılmıştı.
2: Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihinde ilk kez bir başsavcı görevden alındı. İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında yakalama kararı veren savcı Kerim Han cinsel tacizle suçlanıyor.
3: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde tarihi bir karar alındı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han hakkındaki cinsel taciz soruşturması nedeniyle görevden alındı. Karar, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf devletler meclisinin New York'ta düzenlediği özel oturumda alındı. 125 üye ülkeden 110'unun katıldığı oylamada 82 ülkenin kabul oyuyla Kerim Han'ın görevine resmen son verildi. 13 ülke karşı oy kullanırken 15 ülke çekimser kaldı. Kararla 2002 yılında kurulan mahkemenin tarihinde ilk kez bir başsavcı azledilmiş oldu. Mahkemeden yapılan açıklamada süreçten etkilenenlerin mahremiyetine saygı gösterilmesi istendi. Savcılık ofisi yönetiminin başsavcı yardımcıları tarafından yürütüleceği belirtildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturmaların kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Kerim Han, Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri talep etmesiyle gündeme gelmişti. Ancak başsavcı, 2 yılı aşkın süredir yardımcısı olan ve kamuoyunda Sara olarak bilinen personelin cinsel istismar iddialarıyla karşı karşıyaydı. Kerim Han suçlamaları reddetse de Mayıs 2025'te izne ayrılmış, Haziran ayında ise görevden uzaklaştırılmıştı. Mart ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından görevlendirilen 3 yargıçtan oluşan bağımsız bir heyet, Birleşmiş Milletler soruşturmasının Han hakkında görevi suistimal veya ihlal tespit etmediği sonucuna vardığını açıklamıştı. Han'ın avukatları da iddiaların somut delillerle desteklenmediğini savundu. Buna rağmen taraf devletler meclisi kendi değerlendirmesini yaparak Kerim Han'ı ciddi suistimal ve görev ihlali gerekçesiyle görevden aldı.
2: Bölgesel asgari ücret getirilsin talepleriyle ilgili Türk İş bir açıklama yaptı. Bu uygulamanın 60'lı yıllarda denendiği ancak olumsuz sonuçlara yol açtı.

0: yol açtığı belirtildi. Toplumsal huzuru zedeleyebilecek son derece riskli bir öneridir denildi.
1: Bölgesel asgari ücret önerisine Türk İş'ten tepki geldi. Bu talebin art niyetli olduğu vurgulandı.
2: Bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak işçiye de, emekçiye de, ülkeye de kötülüktür. Konuşulması gereken asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir. Bölgesel asgari ücret, başta işçi ve emekçiler arasında olmak üzere tüm ülkede ayrışmalara neden olabilecek, gerilimleri artırabilecek ve toplumsal huzuru zedeleyebilecek son derece riskli bir öneridir. Bu öneride bulunanlarsa art niyetlidir.
1: Türk İş'ten yapılan açıklamada bölgesel asgari ücretin 60'lı yıllarda denendiği ancak olumsuz sonuçlara yol açtığı belirtildi. 1974'te ulusal düzeyde asgari ücret tespit sistemine geçildi. Şimdi bu konunun yaklaşık 60 yıl sonra tekrar gündeme getirilmesinin işçilere bir fayda sağlamayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz ifadeleri kullanıldı.
0: 2. el araç piyasasının en yaygın ve en komplike hilesi bu. Kilometre dolandırıcılığı. Aracın kilometresini düşük gösterip alıcıyı mağdur eden dolandırıcılar düzenlenen operasyonlarla yakalanıyor. Peki ekspertizde dahi fark edilemeyen kilometre oyununu anlamanın bir yolu var mı? Bakalım.
3: Ordu'dan müşterim araba aldı. Araba 150 binde, biz burada baktık araba 287 binde. Yani ben anlayamam. Bir binici olarak kesinlikle anlayamam.
1: Sürücünün anlaması zor. Usta olmayan ekspertiz çalışanları da fark edemiyor. Dolandırıcılar aracın kilometresini bilgisayardan düşürüp öyle satıyor.
3: Satıcı bu araçta hem ABS beyninden hem motor beyninden hem şanzıman beyninden bunu sıfırladıysa anlayamaz.
1: Bu öyle yaygın bir yöntem ki birbirlerini tanıyan kilometre dolandırıcıları ülke genelinde örgütlü olarak çalışıyordu. Polis o suç örgütlerine yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 21 şüpheli gözaltına alındı. Nitelikli dolandırıcılık kapsamına alınan kilometre oyununun cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapis.
4: Büyük mağduriyet fark etmek de çok mümkün değil. Ortalama bir eksperin anlayamayacağı şekilde bile yapılabiliyor bazen arabalar.
1: Peki düşürülen kilometre nasıl anlaşılır? Ekspertizin ilk yöntemi aracın beynine bakmak.
3: Şimdi burada bu arabanın şasi numarasını burada çıkarttık. Kilometreyi de burada çıkarttık. 239.680.
5: Bir aracın motor beyninde, şanzıman beyninde ve ABS beyninde aslında kilometresi kaydediliyor. Tüm bunlar değiştirilse dahi bir usta aracın hem motor kısmından hem de alt aksamından kaç kilometre kullanıldığını tahmin edebiliyor.
3: 15 bin kilometrede olan bir araçta şunları göremezsiniz bak. Burası bu kadar karartılı olmaz. Şasesi, podyesi bu şekilde olmaz.
6: Burada aşınmış burçlarımız var. Hep deforme olmuş. Çatlamış, özellikle çatlamış. Bunlar çatladığı için zaten bu arabanın 20-30 bin olması imkansız.
3: Yedek su bidonu. Bakın sararmış artık, belli yani bu yorulmuş bir parça.
1: Yani usta bir ekspertiz araç alırken en önemli kriter.
3: 20 bin kilometre üstünü kesinlikle anlar. Eğer otomobilci ise, bu işte uzmazsa anlar.
6: Çok fazla kilometre düşürdülerse çok rahat anlaşılabiliyor.
3: Çok iyi bir araştırma yapıp öyle aslında. Yani her şey ben parayı verdim, arabayı aldım değil. Dümünü seçtik.
0: Sürücülerin araç rengi tercihleri belli oldu. Yılın ilk 6 ayında trafiğe kaydı yapılan araçlarda gri renk öne çıktı. İkinci sıradaysa beyaz yer aldı.
1: Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı azaldı. En çok tercih edilen renk ise gri oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,7 azalarak 962.739'a geriledi. Taşıtların 456.050'si otomobil olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin renklerine göre dağılımına bakıldığında en çok tercih edilen rengin gri olduğu görüldü. Yılın 6 ayında 190.529 gri otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Beyaz en çok tercih edilen ikinci renk oldu. Bu dönemde 5.988 kahverengi aracın kaydı yapıldı. Turuncu ve sarı daha az tercih edilen renkler olarak kayıtlara geçti.
0: A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi yarı final maçında ev sahibi Çin'i 3-0 yenerek finale yükseldi ve 1-2

0: Brezilya'nın rakibi oldu.
1: A milli kadın voleybol takımı Milletler Ligi'nde finale yükseldi. Filenin sultanları yarı final karşılaşmasında ev sahibi Çin'le karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya iyi başlayan milli takım ilk sette farkı bir ara 8 sayıya kadar çıkardı.

0: atladı. Milliler bu setten de 25-15 galip ayrılarak skoru 2-0'a getirdi. A Milli Kadın Voleybol takımı 3. seti de 25-20 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Filenin Sultanları bu sonucun ardından Milletler Ligi'nde 3. kez finale yükseldi. Milliler 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 kaybetmişti. Ay Yıldızlı ekip 2023'te ise Çin'i 3-1 mağlup ederek Milletler Ligi'ndeki ilk şampiyonluğunu kazanmıştı. Milli takım finalde İtalya'yı 3-2 mağlup eden Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele saat 14.30'da başlayacak.
1: 2026 Dünya Kupası'nın İspanya'nın şampiyonluğuyla tamamlamasının ardından gözler 2030'daki şampiyonaya çevrildi. Turnuvanın 100. yılına denk gelecek organizasyon 6 ülke ve 3 kıtada oynanacak maçlarla birçok ilke sahne olacak.
2: FIFA Dünya Kupası organizasyonunun 100. yılına denk gelen 2030 Dünya Kupası'nda tarihe geçmeye hazırlanıyor. İlk kez 48 takımla düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın ardından futbol dünyasının gözü 2030 organizasyonuna çevrildi. FIFA Dünya Kupası'nın 24.sü turnuvanın 100. yılı dolayısıyla bugüne kadarki en sıra dışı organizasyonlardan birine sahne olacak. 2030 yılının 8 Haziran-21 Temmuz tarihleri arasında İspanya, Portekiz, Fas, Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da düzenlenecek Dünya Kupası tarihinde ilk kez 3 kıtayla 6 ülkede gerçekleştirilecek. Ev sahibi konumundaki 6 ülkenin milli takımı eleme maçları oynamadan turnuvaya doğrudan katılacak. 2030 FIFA Dünya Kupası turnuvanın 100. yılına özel olarak Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak 3 açılış maçıyla başlayacak. Uruguay, Arjantin ve Paraguay ilk grup maçlarını kendi ülkelerinde taraftarlarının önünde oynayacak. FIFA Dünya Kupası'nın ilkine 1930'da ev sahipliği yapan Uruguay'ın Montevideo kentindeki Centenario Stadı turnuvanın 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek kutlamaların merkezi olacak. Bu stat özel açılış maçının da yine ev sahibi olacak. 2030 FIFA Dünya Kupası'nın finali için İspanya ile Fas yarışta. Organizasyonda turnuva maçlarının oynanacağı statlar henüz FIFA tarafından ilan edilmezken Fas'la İspanya arasındaki çekişme nedeniyle finalin oynanacağı yerde henüz resmi olarak netleşmedi. İspanya cephesinde yenilenen Santiago Bernabéu stadı 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmak için en güçlü aday olarak gösteriliyor. Fas'ın Casablanca kentinde yapımı süren 115 bin seyirci kapasiteli Grand Stade Hasan ise final organizasyonu için Bernabéu'nun en güçlü rakibi konumunda bulunuyor. Turnuvanın 100. yılı dolayısıyla takım sayısı 48'den 64'e çıkabilir. FIFA Başkanı Gianni Infantino bu yıl düzenlenen turnuvayı büyük bir başarı olarak değerlendirdikten sonra 2030 FIFA Dünya Kupası'na katılacak takım sayısının 64'e çıkartılması ihtimalini gündeme getirmişti. Infantino 64 takımlı turnuva isteğini küçük ülkelere katılma şansı vermezseniz kendilerini geliştirmeye devam etme motivasyonları eksilir ifadeleriyle savundu. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu Başkanı Alejandro Dominguez de bu öneriye destek verirken yeni düzenlemeyi büyük bir fırsat olarak nitelendirdi. Buna karşın UEFA Başkanı Alexander Ceferin ne Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim El Halife söz konusu öneriye karşı çıktı. İki yönetici de 64 takımlı Dünya Kupası fikrini hem turnuva organizasyonu hem de eleme sistemi açısından kötü bir fikir olarak değerlendirdi.
1: NBA'de bir dönem resmen sona erdi. Yaşayan efsane LeBron James 8 yıl formasını giydiği Los Angeles Lakers'tan ayrılarak Philadelphia'ya transfer oldu.
3: LeBron James'in yeni durağı Philadelphia Sixers oldu. Yıldız basketbolcu LeBron James, gelecek sezon milli oyuncu Adem Bona'nın da forma giydiği NBA ekiplerinden Philadelphia Sixers'ta yer alacağını duyurdu. James, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Philadelphia Sixers'ı şampiyonluk kazanan bir takım haline getirmeye katkıda bulunabileceğime inanıyorum ve yeni bir taraftar kitlesine enerji katıp bu inanılmaz yolculuğa son bir kez daha başlamaktan büyük heyecan duyuyorum, ifadelerini kullandı. Geçen Haziran ayında Los Angeles Lakers 41 yaşındaki efsane basketbolcuyla yolların ayrıldığını açıklamıştı. NBA tarihinin en önemli sporcuları arasında kabul edilen LeBron James, 2018-2026 yıllarında Los Angeles Lakers'ta forma giydi. Deneyimli basketbolcu iki kez Miami Heat,

0: Her defada Lakers ve Cleveland Cavaliers'la NBA şampiyonluğu yaşadı. Amerikan Basketbol Ligi'nde dörder kez normal sezonun ve final serisinin en değerli oyuncusu unvanına layık görülen James, 22 defa ise All-Star seçilme başarısı gösterdi.
1: Bu gelişmeyle bülteni noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Efendim bir resim düşünün şimdi ama fırçayla değil iplikle yapılıyor. Hem de bunda ilginç bir detay da var. Sanatçı yaptığı işin ön yüzünü değil genelde arka yüzünü görerek çalışıyor. Bu çok zor bir şey bence. Ve bunların merkezinde de iki sanatçı var yanında. Anne kız birlikte bir ortak hikayeleri var. Nazan Er ve Ecem Naz Dalmaz bizlerle birlikte bugün. Hem tafting'i konuşacağız hem resmi konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Teşekkürler.
0: Ne güzel böyle anne kız birlikte sanat yapmak, üretmek harika bir şey. Ben burada şunu önce merak ediyorum. Başlangıca dönersek bu evde sanat nasıl başladı? Sen nasıl bir ortamda büyüdün ki bu eserler çıkıyor?
1: Yani ben doğduğumdan beri kendim bildim bileli zaten hep yaptığım annemin elinin altında kalem kağıt bulundurduğu bir ortam vardı.
0: Değil mi?
1: Evet zaten çok seviyordum. Yani ben hiç parka falan giden bir çocuk değildim yani. Hani çok sıkılırdım ve hep sadece resim yaptığım bir hayatım vardı, kendi dünyam vardı. Annem de o yönde bana temel eğitimleri yavaş yavaş vermeye başlamıştı zaten. Öyle ilerledi.
0: Yani Nazan Hanım sizden aslında öğrendi değil mi? Yani siz resim yaparken muhtemelen etkileniyordu,
2: evet.
0: Görüyordu Ecem.
2: Etkileniyordu. Ben başta çok böyle bir şeyler öğretmek istedim. İşte perspektifmiş, oran, orantı. Öğrendi gerçekten, perspektifi çok iyi bilir Ecem. Öğrendi ama uygulamayı reddetti. Önce bir kızdım
1: hala
2: falan ama hem bilip de uygulamak sonra çok havalı geldi bana. O yüzden
1: sonra işlerimde de
2: hoşuma gitti.
1: Yani işlerimde de çok düzenli bir şeyim yok, çizgim düzenli yaptığım işi işte her şey yamuk, her şey ters şekilde yapıyorum.
0: Yani aslında karakterini de ortaya koyuyor yaptığın işler. Senin
1: evet,
0: kişiliğini, sana ait olan şeyleri de yansıtıyor. O yüzden özel zaten.
1: Evet tabii.
0: Yani çok çok güzel
1: bir kalıba
0: bir şey.
1: Sığmayı sevmiyorum. Bir kalıbın içinde kalmayı sevmiyorum.
0: Peki ama yine de Ecem'den de bence bir şeyler alıyorsunuz değil mi Nazan Hanım?
2: Tabii ki etkileniyor.
0: Birbirinizden tabii yani etkilenerek gidiyor aslında.
2: Yani evet yani etkilendiğimi düşünüyorum. O daha böyle yaratıcı. Ben eğitimci olduğum için biraz daha benimki sanki kısıtlı gibi ama çok etkilendiğim yönleri de var tabii ki.
1: Bir de ben okullarda büyüdüm. Annemin çalıştığı okullarda, öğrencilerin böyle
0: sen
1: arasında,
0: de gidiyordun
1: atölyelerin içinde büyüdüm yani.
0: O zaman yani kızınızın biliyordunuz, yani Ecem'in resimle uğraşacağını biliyordunuz.
2: Şöyle, ilk babasının resmini yaptı. Daha herhalde 6 yaşında falandı. O bana çok ilginç gelmişti. O kadar net vermişti ki yani. Tabii ki hiperrealist bir şey değildi ama çok baktığınız zaman işte babasını orada görebilirdiniz. O kadar netti. Dedim ki kesinlikle bu yönde ilerlemesi. O zaman anlamıştım ben. Çok yeteneği

0: olduğunu.
1: Peki bu Tafting'de ilk tanıştığında, birazdan şimdi Tafting ne? Hı-hı. Seyircinin o merakını da çözeceğiz ama ne hissettiniz? Yani o tabanca eline aldığında ya bu ne falan dediniz mi?
0: Hiç demedim.
1: Geleneksel bir yaklaşımla.
0: hiç demedim çünkü ben her malzemeyi deneyen biriyim. Kızım da öyle. Yani onun denemesi hoşuma gitti. Gerçekten biliyorum.
2: Bizde çok malzeme vardı.
0: Çok malzeme kullanırız.
2: Yani evet. İkimiz de çok malzeme kullanıyoruz ve biriktiririz yani.
0: Biraz çöpçüyüz.
1: Ben şimdi evi çok merak ettim açıkçası.
0: Ben düzenli istifçi diyor bana kızım. Çok dağınıklık sevmem ama hep böyle çok vardır elimizde malzeme.
1: Neyin nerede olduğunu da bilirsiniz ama ona rağmen. Peki şimdi bu taftingden biraz bahsedelim hocam. Nedir? Bir izleyici, seyirci bir anlasın. Bilmeyenler yani, olabilir
2: yani. Tafting aslında çok yıllar evvelinde de var olan bir teknik aslında ama bu modernleştirilmiş hali. Yani halı dokunmanın daha modern, daha sanayi tipi, sanayileşmiş hali diyebiliriz. Daha teknolojik. Hatta şu an daha da ilerliyor. Daha böyle daha güvenli bir hale gelmeye başlıyor. Çünkü ben ilk aldığımda Çin'den getirtmiştim. Yani tam olarak Çin malı dediğimiz bir ürün.
1: Bu tabancadan bahsediyorsun. Aha,
2: evet, tabanca şeklinde. Ondan sonra ve onu kasnağı...
1: Göreceğiz onu değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, göstereceğim aynen. Birlikte dokunacağız.
1: Yani aslında böyle bir matkaba da benziyor. Matkap gibi.
2: Evet.
1: Bir yandan fırça gibi.
2: Tabii biz denedik yaptırabilir miyiz acaba diye matkap. Yani matkap sistemiyle çalışıyor. Hani bir acaba şeyde sanayide bunu yaptırabilir miyiz diye bir düşündük. Ama olmadı, tıp sistemi var onun, bir maliyeti var. Yani matkap gibi, için ucunda iplik var ve o atış yapıyor, atıyor ve geri çekiyor, atıyor ve geri çekiyor.
1: Hadi o zaman bir bakalım birlikte.
2: Tamam,
1: tafting,
2: tabii ki.
1: Bu kullandığınız şeye ne deniliyor tam olarak?
2: Tafting.
1: Tafting deniliyor, tafting değil mi? Aslında ismi o yani.
2: Aynen, tafting.
1: Ona bir bakalım, uygulamalı görelim.
2: Tamamdır.

0: Kasnağın önüne geçtik. Tafting'in yapıldığı alan burası aslında. Demin de söyledim, ilginç tarafı bu işin ve bence en zor kısmı. Çünkü yönlü ve yazılı özellikle desenlerde. Aslında şu an gördüğümüz bu bölüm arkası eserin.
1: Evet, bu arkası ters aynalama şeklinde geçiriyoruz bu tarafa yapacağımız şeyi. Ya da önden mesela yazıyı yazıyorsun. Burada zaten görüyorsun. Ondan sonra buradan da okuyorsun. Bu benim öğrencilerimin kısmı. Ders veriyorum çünkü.
0: Bunlar da onların denemeleri.
1: Onların denemeleri. Bir de asistanlarım var. Onları da deneme yaptırıyorum arada ki.
0: Elleri şimdi unutmasın.
1: Aynen, şimdi deneyeceğiz.
0: Şimdi bir desen nasıl oluşuyor Ecem? İstersen bir göster. Ve bu makine nasıl kullanılıyor?
1: Şöyle, öncelikle burada yani ben desenlerimi normalde yansıtıyorum projeksiyonla. Ondan sonra yansıttıktan sonra çiziyorum. Çizdikten sonra da renklerin üzerine yazıyoruz, belirliyoruz renklerini ve dokumaya başlıyoruz. Ve içeriden dışarı doğru genelde ben dokuturum ve öyle tercih ederim. Çünkü ipler birbirini sıktığı için yanları bozuk çıkabiliyor, sıkıntı yaşanabiliyor öyle olduğu zaman. En küçük detayları önce dokuyoruz, sonra daha büyük detayları dokumaya başlıyoruz, daha büyük yerleri dokumaya başlıyoruz ki birbirlerini sıktıkça alanlarının yerleri belli olsun diye.
0: Aslında önce detayları yapıyoruz.
1: Aynen, önce detayları yapıyoruz ve mutlaka benim hep derste tek sesimin duyulduğu şey bastırın. Bastırın diyorum sadece.
0: Ha, hafif olunca olmuyor yani, değil mi?
1: Evet, yani hafif bunu havada bırakırsanız bu dokunmaz. Bunun iki tane şey var, önemli kısmı var. Birincisi bastırmak, ikincisi hareket ettirmek. Yani araba gibi düşüneceksin. Biz bir süre sonra yani bunu hareket ettirmezsen, burada yerinde bu şekilde saydırırsan o burayı yırtar ya da böyle yani dokunmaz. Yani sabitleşmez.
0: Seri bir
1: yani
0: biçimde dokunmak için
1: alanı kaplaman gerekiyor. Hareket ettirmen, bastırman ve hareket ettirmen, ilerletmen gerekiyor. Sola gider, sağa gider, yukarı gider ama mesela böyle indiremezsin.
0: Şimdi havaalanındaki o eserine geleceğim aslında, o da önemli. Bayağı da ilgi gördü.
1: Evet.
0: Biraz bahset ondan.
1: Yani orada

0: aslında şöyle, ben şimdi yeni 3. solo sergim için işte kökenlerime indiğim, işte anneannemin köyü, babamın eski köy ağası dedemin eski köy ağası olmasıyla ilgili bir proje tasarlıyorum. Oradaki kendi köyümüzdeki alanlara bakıp oradaki eski pamuk fabrikasıyla ilgili bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Ve hep böyle bizde de çok fazla el dokuması halı olduğu için herekelerde dahil buna. O yüzden onlardan esinlenerek bir şey yapmak istiyordum. Sonra tesadüfen böyle bir proje geldi bana. Ondan sonra ve severek yaptım. Sonra tabii orada aldığımız bazı briefler de var karşılıklı. Hı hı. IGA ile karşılıklı aldığımız briefler de vardı. Onu doğrultusunda monokrom bir böyle bir halı yaptık. Aslında tam hereke gibi değil o. Sadece etrafındaki desenler eski şeylere benziyor.
1: Aynen, evet.
0: Herekeye benziyor. İç kısmı tamamen benim doğaçlama yaptığım bir şey, minare. Artı orada ekstra şöyle bir şey var, öyle bir renkte ip yok. Çünkü biz rengi tam tutturamadığımızı istemediğimiz için annemle şöyle bir çözüm bulduk. Yağlı boya sürdük üzerine halının. Bunu da herhalde yapan var mı bilmiyorum.
1: Yine işte o da annenin o resim yapma yeteneğinden ve malzeme bilmesinden geliyor.
0: Terebentinle saturasyonu nasıl arttırırız diye düşünürken annem terebentinle karıştıralım yağlı boyayı deyip bir vurduk, böyle cam gibi oldu. Yani aslında o gerçekten orijinal.
1: Yani denemek de gerekiyor aslında. Tabii. Biraz cesur olmak gerekiyor. Tabii, sanatta
0: sürekli
1: da öyle.
0: Sürekli deniyoruz. Sürekli yeni bir şey öğreniyoruz. Sürekli bir şey çıkıyor.
1: Seni mutlu ediyor değil mi burada çalışmak?
0: Yani hiçbir şey
1: birçok şeyi unutuyorsun.
0: Zayıflamak isteyenlere müjde, yemek de yemiyorsun çünkü onu yani hiç şey
1: takıldığın oluyor mu ya, bir şeyi tamamıyla bitirene
0: tabii
1: kadar buradan ayrılmayacağım dediğin?
0: Büyük kaslanma işte, yani daha doğrusu son solo sergim, geçen Mayıs'ta yaptığım solo sergimden sonra 3 kilo verdim ben. Yani 3 kilo vermiştim 3 ayda falan ve hani ya çünkü onu biraz zaten
1: o zaman zayıflamak isteyenlere tahting birebir diyebiliriz.
0: Artık kol kası yapıyorsun durduk yere.
1: Bu da zaten evet.
0: Tabii,
1: az önce onu söyledin yani. Ecem, çok ağır aslında, belli bir süre sonra yorabilir yani.
0: Daha da ağırlaşıyor yukarılara çıktıkça. Şimdi bu çok küçük bir kasnak, öğrenci kasnağı bu. Ben tabii büyük kasnaklara çalışıyorum. Daha hani büyük şeyler yapıyorum ve hani şeyle, merdivenle çıktığında bu şekilde tutuyorsun, şu şekilde dokuyorsun.
1: Yani en çok zihnini mi yoruyor yoksa bedenini mi?
0: Bedenimi yoruyor ya, zihnimi rahatlatıyor. Hiçbir şey düşünmüyorum. Hiç telefona bakmıyorum. Sıfır sosyal medya, sıfır insan diyaloğu. Yani hiçbir şekilde full odak isteyen bir şey.
1: Bir de tıraşlamak da çok önemli sanırım. En önemli noktalarından biri diye öğrendim.
0: Şöyle, işi bitiriyoruz. Dokumayı bitirdik. En son lateks kullanıyoruz, lateks sürüyoruz. Ondan sonra kapattıktan sonra da tıraşlaması buradan çıkarıyoruz. Tıraşlamasını yapıyoruz ve oymasını yapıyoruz. Bizim oyma şeylerimiz, makaslarımız da farklı. Bu oyma makasları bunlar. Evet, bunları kullanıyoruz.
1: Bir yandan da mesela bu kadar malzeme kullanılıyor burada. Artan malzemeler oluyor. Siz anne kız onları da değerlendiriyorsunuz.
0: Evet,
1: birazdan Nazan Hanım'a da soracağım.
0: Artan malzemeleri de böyle bunlarla kullanıyoruz.
2: Bu çok
0: bu
2: güzel.
0: Bu şekilde, evet.
2: Tanrı'nın gözü diyorlar buna, o de diyoruz. Bizim nazar boncuğu gibi düşünün ama orada Tanrı koruyor, bizdeki kötülüklerden koruyor. Yani ipleri değerlendirmek için böyle
1: Meksikalıların
2: evet
1: kullandığı bir yani. Duvara falan asılıyor değil mi?
2: Duvara asılıyor.
1: Bakar
2: işte,
1: mısınız?
2: Tanrı
1: çok
2: korusun.
1: Tanrı hepinizi korusun. Birbirinizi böyle çok sert eleştirdiğiniz oluyor mu? Şimdi ikiniz de sanat olarak farklı fikirlerdesiniz.
2: Ben kızımı tanıdığım için çok sert eleştirmiyorum.
1: Öyle mi?
2: Evet, modu hemen düşebilir ama başka yollar buluyorum. Bir şekilde onu
1: yönlendirmeye çalışıyorsunuz.
2: Evet. Çok kötülük de anlamaz benim kızım.
1: Yani o zaman çabuk demoralize oluyorsun.
0: Ya hayır, çabuk demoralize olmuyorum. Öyle demeyelim de şey neydi? Ya duymak istemiyorum çünkü birinden etkilenerek bir şey yapmak istemiyorum. Yani
2: evet,
0: bana ait olsun istiyorum o şey. Hani zaten birinden etkilenerek bir şey yapacaksam gider o insana sorarım. Yani bu nasıl olmuş?

0: Ya kimseye bu nasıl olmuş diye sormuyorum. Hı-hı. Bu benim istediğim gibi olmuş.
1: Sana ait.
0: Aynen, sanat çünkü sana ait.
1: Zaten o yüzden tercih etmiş gibi görünüyor bu.
2: Evet, ben sadece teknik olarak, çok teknik bildiğim için teknik olarak yol gösteriyorum. Evet, onun dışında işte yaratım sürecinde asla. Kesinlikle.
0: Sanatsal bir şeyin eleştirilmesi çok böyle incelikli bir şey bence.
1: Doğru.
0: Çünkü yani hani...
1: Ama anlıyor o ya. Hani.
0: Evet, tabii şöyle bir eleştiri de yapabiliyor insanlar işte. Ya işte çok kötü olmuş, rengi şöyle olmuş, böyle bir eleştiri olmamalı. Çünkü o ona ait. O onun evet. doğurduğu bir şey. Yani sen doğurmadın onu. Senin çocuğunu beğenmemek gibi bir şey
1: ya
0: yani.
1: Ya da bir şiiri okurken herkes hani farklı bir şey anlar ya evet. o şiirden. Bu onun gibi bir şey.
0: Onun gibi bir şey.
1: Tablolara bakarken evet. de öyle. Herkes farklı yorumlar. O zaman ben bir denemek istiyorum. Tamam. Çünkü uzaktan bakılırken kolay gibi görünüyor ama muhtemelen çok zorlanacağım. Ama
0: yok, hayır zorlanmayacaksın. Şimdi benimle birlikte bu elini buraya koy istersen.
1: Tamam.
0: Ben demeden basma, açıyorum.
1: Bunu
0: bastırıyoruz ve ilerletiyoruz.
1: Yukarı doğru mu?
0: Evet. Bırak, hop, bırak. Evet. Bir yerde bırakman gerekiyor.
2: Hiç denemedim.
0: Bırak, bir yere kadar. Boşlukları dolduruyorsun. Tamam. Mesela burada durunca çok fazla mesela böyle şey açılma olabilir.
1: Fazla durmadan.
0: Buraları az bastırdığınız yerler bakın yukarıda mesela.
1: Daha sıkı sıkı.
0: Evet, daha şey bastırmak
1: son
0: gerekiyor.
1: Son bir kere
0: tabii. Evet. Hop.
1: Ecem tabii çocuklarla da böyle çalışmalar yapıyor. Bu eser de aslında çocuklarla evet, birlikte çocuklarla yaptığı çalışmalardan birinden. Şimdi bir tıraşlama tekniğini bize göstereceksin.
0: Yani çocuklarla yaptığımız bir etkinlikte. Onların panosu oldu bunlar. Bir AVM'de yapmıştık. O, geçen hafta yaptık. Daha bitirmedim ben detaylarını. Köpek çok tatlı. Yani... Çok korktum çocuklarla zorlanırım diye ama çocuklarla daha kolay geçti yetişkinlerden
1: değil
0: gerçekten.
1: Mi?
0: Şimdi burada tıraşlamasını göstereceğim size. Tıraş makinemiz bu, oyma makasımız bu. Şu evde mesela. Yani çok fark ediyor.
1: Çünkü bir milim bile kaymaması gerekiyor değil mi senin için?
0: Ya
1: o
0: şöyle
1: yani.
0: Çok dibe girmemesi gerekiyor. Ya isterseniz tabii ki de daha alçak olmasını sağlayabilirsiniz. Bu da çok rahatlatıcı bir etkinlik.
1: Kesinlikle.
0: Terapiye gerek yok. Bu müthiş bir terapi oluyor.
1: Bence bu en zevkli kısmı.
0: Evet, kesinlikle. Ben mesela şöyle bunu tabii biz istiyoruz sonra. Detaylar ortaya çıkıyor. Aradaki fark bence, yani ben çok görebiliyorum.
1: Bak nasıl güzel kendini gösteriyor.
0: Evet, hemen kendini gösteriyor. Oymayı da bununla yapıyoruz yine. Şöyle mesela oymalar oluyor.
1: O da biraz daha boyut kazandırıyor.
0: Boyut kazandırıyor bu kısımlara. Daha hı-hı. sıkı dokumalarda tabii bunlar çocuklar gevşek dokudukları için, sık sık dokuyamadıkları için, yani vakit olmadığı için. Diğerlerinde de mesela diğer oyma makasının bunun mantığı, hı-hı. bunu dipten alıp böyle kesiyorsun. Şöyle yanlamasına kesebil diye bunun bu ucu böyle aslında. Şu kısmı dibine giriyor. Üst kısmıyla da üst kısmını kesiyorsun ki daha detayları, oymaları, o böyle eski halılardaki oymalar aslında bunlarla böyle
1: onlarda
0: detaylar.
1: Da yine bu kullanılıyor.
0: Ya bildiğim makas. Kadarıyla evet bu kullanılıyor. Bizim, ya ben halı firmasına çalışmıştım bunu tam öğrenebilmek için. O zaman da ustalardan öğrendim ben bu işi aslında. Ustalarımız hep böyle detayları bunlarla, bu makaslarla böyle kullanarak yapıyordu. Çünkü makinenin tam giremediği yerler var tabii ki. Hı hı. Bu şekilde. Tıraşlamak evet en güzel kısmı. Pikachu'yu çıkarayım size.
1: Pikachu.
0: Bir çocuğun Pikachu algısı.
1: Bu teknikle yapılan halılarda da aslında son aşama bu.
0: Son aşama bu.
1: Evet.
0: En son tıraşlama yapıyoruz. Süpürüyoruz. Oyma yapmak istiyorsak oyma yapıyoruz. Ondan sonra paketliyoruz artık.

0: Ben de yaptım işte, evet. Görüyorsunuz. O kadar da beceriksiz değilim.
1: Bu şekilde alıyoruz.
0: Tamam, peki. Hakikaten
1: çok fark ediyor, enteresan.
0: Ama bak mesela şuraya biraz girdim. Görüyor musun? Yok, umuyorum.
1: Ha evet, biraz aşağı girmemesi.
0: Ama yani şu, o birkaç kere zaten yapıldıktan sonra bence çözülecek
1: bir tabii, şey. Tabii el alıştıktan sonra yapılabilecek bir şey. Teknik bir şey bu. Öğrenilebilecek bir şey. Öğretiyoruz da her şeyin detaylı bir şey.
0: Baksana çocuklar bile nasıl yapmış.
1: Aynen, çocuklar inanılmaz cesurlar. Ben yani küçücük çocuk bile makineyi alıp yapmak istedi yani.
0: Peki hiç sevmediğin bir renk var mı? Ben çalışmıyorum dediğin.
1: Var.
0: Ne? Çok merak ettim.
1: Turuncu. Orange. Turuncudan hiç hoşlanmıyorum. Neon renkleri de çok sevmem.
0: Evet, ben de sevmem.
1: Çok böyle canlı, tatlı biri değilim yani zaten. Hani işlerim de
0: ama
1: çok
0: ama turuncu gerçekten değil. Zor bir renk bu arada.
1: Zor yani. Hani
0: yoran bir renk.
1: Kombinleyemem de. Evet. Kullanamam da. Yani resimde de kullanamıyorum. Yani boyada da kullanamıyorum. Hani maksimum ateş yapacaksam.

Efendim bir tarafta kumaşlar, iplikler, kasnak, diğer tarafta resim ve boya. Malzeme farklı olsa da aslında sanatın özü değişmiyor diyebiliriz. Bugün iki sanatçı, anne kız, Nazan Hanım ve Ecem'in hikayesine tanıklık ettik, ortaklık ettik. Çok teşekkür ediyoruz. Noktalıyoruz bizler de. Haftaya görüşmek üzere.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 28, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya güneşli 35, Mersin güneşli 32 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun yağışlı 28, Trabzon yağışlı 24 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara 25, Konya 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum güneşli 29, Kars güneşli 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 32 derece.
1: Hayalinizdeki Türkiye için kayıtlı ekonomiyi destekleyin. Vergi kayıp ve kaçağına engel olmak için alışverişlerinizde belge düzenlenmesini istemeyi unutmayın. Düzenlenen belgede yer alan bilgilerin aldığınız mal veya hizmetle uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Unutmayın, tüketici olarak aldığınız mal ve hizmetin fiyatı içinde ödediğiniz KDV, belge düzenlenmediğinde hazineye intikal etmeyecektir. Belge düzenlenmemesi ya da düzenlenen belgede düşük KDV oranı uygulanmasına yönelik ihbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı.

0: Günaydın. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel beraberindeki heyette Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından Anadolu Kulübü'nde ilk parti meclisi toplantısı yapıldı. Partinin A takımı MYK'sı da belli oldu. Hangi isimler yer aldı? Detaylarına bakalım.
1: İlk adres Anıtkabir oldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel beraberindeki heyetle

0: atanın huzuruna çıktı. Anıtkabir ziyaretinin ardından yeni partinin ilk parti meclisi toplantısı Anadolu Kulübü'nde yapıldı. O toplantı sonucunda Merkez Yönetim Kurulu belirlendi. Özel'in A takımında CHP Genel Başkanlığı dönemindeki Merkez Yönetim Kurulu'ndan 3 isim görevine devam etti. Parti sözcüsü Zeynel Emre, yurtdışı örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in Merkez Yönetim Kurulu'ndaki görevleri değişmedi. Parti Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre oldu. Özel Başkanlığında ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da gerçekleşti. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. İl başkanlarına atama ve kurultay sürecine dair bilgi verdi.
1: Seçime girme yeterliliği açısından en az 41 il olmak üzere Türkiye genelinde örgütlenmemizi tamamlamamız lazım. 74 il başkanı Sayın Genel Başkanımızı destekledi ve yeni partiye katılma konusunda herhangi bir tereddüt de yok. Büyük bir çoğunluğu tekrardan görevlendirilecek. Önümüzdeki haftada kongreler takvimini açıklayacağız. Hedefimiz Eylül sonu, bilemediniz Ekim başı gibi bir kurultay yapmak.
0: Emre, bağış ve üye olma süreciyle ilgili detayları da paylaştı. Önümüzdeki hafta itibarıyla sürecin başlayacağını söyledi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlan kararı sonrası ilk kez geldi İstanbul'da. Üye katılım törenine katıldı. Hiçbir CHP'li yolsuzluk yapanla yan yana duramaz diyen Kılıçdaroğlu, biz ülkenin sorunlarını çözmeye talibiz, malı götürmeye değil ifadelerini kullandı.
3: Yalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz. Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
0: Bir kez daha arınmalıyız mesajı verdi. Siyaset zenginleşme aracı değildir dedi.
3: Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset ev apartman alma aracı değildir. Siz siyasete kendinize mi hizmet edeceksiniz? Topluma mı hizmet edeceksiniz?
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlak kararı sonrası ilk kez İstanbul'daydı. Üye katılım töreninde konuşan Kılıçdaroğlu CHP'lilere seslendi.
3: Zorunlu olmadıkça iç tartışmalara girmememiz lazım. Bütün CHP'lilere sesleniyorum. Ülkenin sorunları var. Biz bu sorunları çözmeye talibiz. Çözmeye, malı götürmeye değil.
0: Kılıçdaroğlu, rüşvetle satın alınan adam CHP'de olamaz dedi.
3: Parayla, pulla, rüşvetle satın alınmayacak adamların Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması lazım. Biz bunu yapacağız. Kim olursa olsun. Hesabını sormazsam bana da Kılıçdaroğlu demesinler.
2: CHP'nin düzenlediği üye katılım törenine paralı figüran götürüldüğü öne sürüldü. İddialara CHP'den tepki geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı tören İstanbul'da düzenlendi. Katılımcıların ücret karşılığı tören alanına götürüldüğü haberleri üzerine CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıklama yaptı. Tetikçilikte basın ahlakı bağdaşmaz dedi. Sarı, partimize katılanları paralı figüran olarak nitelendirmek binlerce yurttaşımızın onuruna ve hakkına açıkça girmektir. Gerekçeleri eğip bükemezsiniz mesajlarını verdi. Benzer bir açıklamada CHP İstanbul İl Yönetimi'nde görevli Gürsel Tekin'den geldi. Tekin, siz kimin figüranısınız başlıklı mesajında katılım töreni kirli medyanın kimyasını bozdu dedi. Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Gözler gelecek hafta süreç yasasında olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi parti turuna çıkmıştı. Son olarak AK Parti ve DEM Parti arasında da bir temas oldu. Bundan sonra mecliste atılacak yeni adım bekleniyor.
0: Siyasi partiler arasında temas trafiği yaşandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tura çıktı. Gözler terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlığına çevrildi. Kurtulmuş AK Parti, DEM Parti, İyi Parti ve Yeni Yol gruplarını ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi. Tüm temasların ana gündem maddesi çerçeve yasa oldu. Edinilen bilgiye göre Kurtulmuş temas trafiği kapsamında siyasi partilere somut

0: yasa metni ya da ayrıntılı bir takvim sunmadı. Bir yandan da partiler arasındaki temas trafiği de sürüyor. AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. Çerçeve yasa hazırlığı masaya yatırıldı. AK Parti suça bulaşan ve bulaşmayan ayrımı yapılması görüşünde. Kritik eşikse silahların bırakılması ve bunun güvenlik güçleri tarafından teyit edilmesi. 10-12 maddeden oluşacağı belirtilen çerçeve yasanın yaz tatiline girmeden önce meclise sunulması bekleniyor.
1: Meclis tatiline girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Gerekiyorsa koordinatörlerle birlikte bir nihai toplantı yapılabilir. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Ortak bir metnin olması gerekir.
2: Gülistan 9 soruşturmasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi ve bilişim şirketi sahibi tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. İki operasyonda gözaltına alınan toplam 17 şüpheliden Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca ve eski bir köy korucusu da adliyeye sevk edilmişti. Eski valinin eşi ve bilişim şirketinin sahibi sulh ceza hakimliğince suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla tutuklandı. Eski köy korucusu ise adli kontrolle serbest kaldı. Soruşturmada tutuklanan şüphelilerin sayısı 15'e yükseldi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Gülistan 9 soruşturması kapsamında tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadesi ortaya çıktı. İddiaya göre Gülistan'ın ortadan kaybolduğu saatlerde Handan Sonel çalışanlarına hemen evden çıkın talimatı vermişti. Eski valinin eşi iddiaları reddetti. Kan donduran bir iddia da ifade tutanaklarında yer aldı. İddiaya göre Handan Sonel Gülistan'ın cesedini yok etmesi için bir kişiye 100 bin lira vermişti.
0: Gülistan'ın kaybolduğu saatlerde çalışanlara evden çıkın talimatı verdi. Mustafa Türkay Sonel o günden sonra evden çıkmadı. Yine aynı günlerde evden 4 koli dolusu eşya çıkarıldı. Delilleri yok etmekle suçlanan Handan Sonel ifadesinde tüm iddialara yanıt verdi. Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ikinci dalga operasyonda gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfade tutanaklarında valilik konutunda çalışan iki kişinin tanık beyanları yer aldı. İddiaya göre Handan Sonel, Gülistan'ın kaybolduğu saatlerde çalışanlara hemen evden çıkın demişti. Sonel iddiaları reddetti.
3: Ben şu an şoktayım. Ben çalışanları işi bitince gönderirdim. Böyle bir şey asla yaşanmadı. Böyle bir olay yaşanmadı, adım gibi eminim. Tehdit edilmiştir.
0: Bir diğer çalışanın iddiasına göre 5 Ocak 2020 tarihinden yani Gülistan kaybolduktan sonra oğlu Mustafa Türkay Sonel günlerce evden çıkmadı, kahvaltı yapmadı. Handan Sonel bu iddiayı da yalanladı. Okulda yaşanan tartışmadan sonra Türkay Sonel'in evden çıkmadığını söyledi. Yine Gülistan kaybolduğu günlerde içinde Mustafa Türkay Sonel eşyalarının olduğu 4 koli çıkarıldı. O kolilerde Handan Sonel'e soruldu.
3: Oğlumun evde evcil hayvanları vardı. Evde balıklar için beslediği canlı yem olarak kullandığı böcek ve solucanlardı. Babasıyla tartıştığı için babası bunları attı.
0: Soruşturma dosyasında yer alan tutuklu bir tanığın ifadesi de Handan Sonel'e soruldu. Tanığın ifadesine göre Gülistan'ın cesedini yok etmesi için Handan Sonel 100 bin lira vermişti.
3: Şahsın adını bile duymadım. Bu iddialara karşılık ne şahidi var göstersin delillerini. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Ben bu adamı tanımıyorum, o da beni tanımaz.
0: Son operasyonda Sonel çiftinin evinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. İncelemeye alınan materyallerin ilk operasyondan sonra ikamete getirildiği tahmin ediliyor. Handan Sonel eşi tutuklandıktan sonra 15 yıldır kullandığı hattını kapatmış, yenisini almıştı. Bu durumda şüpheli adımlar arasında yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturma ile ilgili açıklama yaptı. Gürlek, maddi gerçeği ortaya çıkaracak bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor dedi.
2: Adana'nın Çukurova ilçesinde silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Biri kadın, 3 kişi vurularak öldürüldü. Saldırı Rüzgarlı Tepe mevkiinde yaşandı. Seyir terasında

Ağaçlarının içinde manzara seyreden Alican Demir, Sinan İlbey ve Semra Yılmaz, 28 yaşındaki Osman Ağa'nın silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri vurulan 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinden kaçan zanlı, Yüreğir'de saklandığı adreste silahıyla yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

0: Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç kalabalığın arasına daldı. Bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Berlin'deki Tiergarten Parkı'nda bir araç gösteri düzenleyen kalabalığın arasına daldı. Görgü tanıkları saldırganın ağaca çarparak durduğunu, ardından kaçtığını söyledi. Polis şüpheli veya şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Berlin polisi bir kişinin hayatını kaybettiğini, en az 17 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralı 3 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Tiergarten bölgesinin güvenlik güçlerince kordon altına alındığı, halkın olay yerine yaklaşmamaları ve bölgeden uzak durmaları istendi. Olayın kaza mı ya da saldırı mı olduğu henüz netlik kazanmadı. Konser ve mitinglerin iptal edildiği açıklandı. Berlin polisi şüpheli bir kişinin kimliğinin tespit edildiğini ve başkentteki terörist gruplarla ilişkisinin olduğunu belirtti. İran, Hazar Denizi'nde Ukrayna'nın bir gemiye saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda bir denizcinin öldüğünü söyledi. ABD-İran savaşı devam ederken İran, Hazar Denizi'nde Ukrayna saldırısına uğradıklarını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ticaret gemisine yönelik Ukrayna saldırısını kınadı. Saldırının patlamayla sonuçlandığı ve bir denizcinin öldüğü, bir denizcinin ise yaralandığı belirtildi. İran olayı saldırganlık eylemi olarak nitelendirerek ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunacağını belirtti. Ukrayna'yı Rusya-Ukrayna savaşını genişletmeye çalışmakla suçladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise ordunun Hazar Denizi'nde bir Rus savaş gemisine ve İran bağlantılı askeri kargo taşıyan gemilere saldırdığını söylemişti. Rus uyduları Tahran'ın Orta Doğu'daki saldırılarını yönlendirmesine yardımcı oluyor ifadelerini de kullanmıştı. Ukrayna, Hazar Denizi'nde vurulan gemide Rusya'dan İran'a silah taşındığını iddia etti. Saldırı, İran Savaşı'nın Ukrayna'da devam eden savaşla ilişkilendirilmesi tartışmalarını da beraberinde getirdi. Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İskender Karakaya, bölgede yükselen gelişmeleri Habertürk özel yayınında değerlendirdi.
1: Bu gelişmeyi yeni bir cephe açılıyor olarak yorumlamak çok iddialı olur. Ama iki ayrı yerde süren savaşın aktörlerinin dolaylı yoldan da olsa karşı karşıya gelmesi tabii ilginç bir durum. İran'ın İsrail'deki hedefleri yüksek isabetle vurmasında Çin ve Rus uydu sistemlerinin özellikle çok büyük katkı sağladığını görmüştük. Özellikle Donald Trump'ın Çin ziyareti sonrası ve Putin'le yaptığı görüşmeler sonrasında da özellikle İran'a verilen desteğin azaltılması şeklinde bir başarı elde ettiğini, hatta dünkü açıklamasında ya da bu haftaki açıklamalarında da Trump vurgulamıştı. Tabii şimdi Trump'ın özellikle Axios'a göre, uluslararası ajanslara göre Cuma günü bu Umman'dan gelen heyetin İran'la Hürmüz'ü görüşme aşamasında saldırıları kısmi olarak durdurma noktasındaki direktifine rağmen Ukrayna'nın özellikle Hazar'daki bir İran gemisini vurması işi ilginç bir boyuta taşıyor. Şimdi Zelenski'nin buradaki iddiası büyük ihtimalle İran ticaret gemisinde askeri silahların olduğu ve bunun da Rusya'ya gitti. Ama şimdi Zelenski'nin burada bir İran gemisini vurarak ne elde ediyor? Yani cepheyi genişletmesi ya da Donald Trump'a şirin mi gözükmek istiyor? Çünkü Patriot konusunda bazı beklentileri vardı. Bunların Ukrayna'da üretilmesi. Biden'ın son dönemindeki büyük askeri yardımdan sonra bildiğiniz gibi Donald Trump'ın özellikle Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için, Ukrayna'yı masaya oturtmak için askeri yardımları azalttığını biliyoruz. Geçenlerde özellikle ASEAN'daki toplantıda Lavrov'la Rubio arasındaki görüşmede de Lavrov Amerikalılara doğrudan Ukrayna'ya silah satmaması noktasında uyarıda bulunduğunu söylemişti. Şimdi bunları alt alta topladığımız zaman burada Zelenski'nin Donald Trump'a şirin gözükmek ya da Amerikan desteğini yanında tutmak, Rusya'ya ne olursa olsun askeri yardımları engellemek gibi iddialı bir girişimde bulunur mu bilemiyorum. Yani İran'dan gelebilecek nasıl bir silah olabilir? Zaten İran gerek 12 gün savaşı gerek bu 28 Şubat'ta başlayan savaştan sonra çok ciddi anlamda

0: da askeri anlamda İran'ın kayıpları olduğu, insansız hava araçları noktasında belki destek oluyor olabilir diye tahmin ediyorum. Tabii ne olduğunu bilmiyoruz. Bu bir ticaret gemisi ama içinde askeri ekipmanlar var. Dolayısıyla flash bir gelişme ve biz Hürmüz'ü konuşurken ve olası bir diplomatik girişimi konuşurken olay tabii bambaşka bir boyuta evrilme noktasına da geldi gibi duruyor.
1: Axios haber sitesi ABD Başkanı Trump'ın orduya İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatılmaması talimatı verdiğini öne sürdü. ABD ordusu 13 gün boyunca aralıksız olarak İran'a saldırı düzenledi. Ağırlıklı olarak liman kentlerinin hedef alındığı saldırılarda çok sayıda askeri tesis havadan vuruldu. Ordunun İran'a yeni saldırı dalgası başlatmaması soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Konuyla alakalı Axios haber sitesinde dikkat çekici bir haber yayımlandı. Başkan Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı yapılmaması yönünde orduya emir verdiği öne sürüldü. Talimatın Ummanlı arabulucuların Tahran'da gerçekleştirdiği ziyaretin ardından geldiği vurgulandı. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde ABD ordusunun yeni saldırılara başlamak için hazırlık yaptığı da belirtildi. Wall Street Journal'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Habere göre Körfez'den kalkan savaş uçakları gizli bir operasyonla İran hava sahasına girdi. Sızıntının ardından İran'ın askeri tesisleri, İHA ve füze depolarını hedef aldı.
2: Körfez'den İran'a gizli hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi. İddia Amerika Birleşik Devletleri'nin Wall Street Journal gazetesinde yer aldı. Gazete Bahreyn ve Kuveyt'in Temmuz ayı başında İran'ı gizli bir operasyonla havadan vurduğunu öne sürdü. Operasyonun İran'ın saldırılarına misilleme olduğu belirtildi. Savaş uçaklarının askeri tesislerle İHA ve füze depolarına hedef aldığı ileri sürüldü. Körfez ülkelerinin saldırı haberi İran'la gerilimin tırmandığı bir dönemde gündeme geldi. İran ordusu daha önce Bahreyn ve Ürdün'deki askeri üsleri İHA'larla hedef almıştı. Bahreyn ise hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarını engellediğini duyurmuştu. İran devrim muhafızlarına bağlı komutan Ali Abdullahi, öldürülen her İranlıya karşılık bir Amerikan askeri etkisiz hale getirilecek sözleriyle yeni misilleme mesajı vermişti.
1: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye ile ilişkilerde gerilimi körükleyen haberlere tepki gösterdi. Füzelerin nereye ulaşacağını gösteren haritalardan yoruldum diyen Mitsotakis, iki ülkenin yan yana yaşamaya mahkum olduğunu söyledi.
2: Füze haritalarından yoruldum. Türkiye ile yan yana yaşamaya mahkumuz. Açıklama Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'ten geldi. Yunan Başbakan, Türk-Yunan ilişkilerine yönelik ılımlı açıklamalar yaptı. Mitsotakis, Yunanistan'da yayın yapan Open TV'ye konuştu. İki ülke arasındaki ilişkilerden bahsetti. Basında çıkan haberleri eleştirdi. Türkiye'nin mavi vatan konusunda yasa çıkaracağı iddiaları sorulan Yunanistan Başbakanı, henüz gerçekleşmemiş bir adım üzerinden yorum yapmayacağını söyledi. Türkiye'nin olası hamlelerine karşı Atina'nın cevabının bulunduğunu belirten Mitsotakis, basına sızdırılan iddialarla hareket edilmemesini istedi.
3: Füzenin nereye ulaşabileceğini çembere alınarak gösterilen haritalar ve analistler görmekten yoruldum. Bunlar yardımcı olmuyor. Coğrafyanın gerçekliğine bağlı kalalım. Yan yana yaşamaya mahkumuz. Bunun değişmesi mümkün değil.
2: Mitsotakis haberlerin hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da abartıldığını söyledi. Türk ve Yunan halklarının iyi ilişkiler istediğini vurgulayan Yunanistan Başbakanı, iki ülke arasında çözülemeyen sorunlar bulunsa da bunun gerilimi sürekli yükseltmeyi gerektirmediğini belirtti. En son 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Mitsotakis, iki ülke arasında hiçbir koşulda savaş beklemediklerini söylemişti.
1: Romanya, hava sahasını ihlal eden insansız hava aracını düşürdü. Sınır bölgesinde tespit edilen İHA'ya NATO Hava Polisliği görevindeki F-16'lar müdahale etti. Bu, Romanya'da iki gün içinde düşürülen ikinci İHA oldu. Motor.
2: Romanya-Ukrayna sınırında 2 gün içinde ikinci İHA düşürüldü.

0: Romanya hava sahasına izinsiz giren yeni bir insansız hava aracı daha F-16 savaş uçaklarının hedefi oldu. Romanya Savunma Bakanlığı, İHA'nın sınır bölgesinde radarlar tarafından tespit edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre NATO görevi kapsamında hazır bekletilen iki F-16 savaş uçağı bölgeye sevk edildi. Savaş uçakları önce hedefi tespit etti, ardından etkisiz hale getirme prosedürünü uyguladı. İHA sınıra yakın ancak yerleşimin bulunmadığı bir bölgede güvenli şekilde düşürüldü. Romanya hava sahasındaki gelişmelerin sürekli takip edildiği ve müttefiklerle yakın temasın sürdürüldüğü kaydedildi. Bu Romanya hava sahasında iki gün içinde düşürülen ikinci İHA oldu. Bir önceki günde sınırı ihlal eden başka bir İHA Romanya'ya ait F-16 tarafından vurulmuştu. 26 Mayıs'ta ise Ukrayna'ya yönelik saldırılar sırasında Romanya hava sahasına giren Rusya'ya ait bir İHA bir apartmana düşmüştü. Olayda iki kişi yaralanmıştı.
1: Suriye'de iki otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Kaza Şam Deirizor Karayolu'nun Suhne ile Palmira arasındaki bölümünde meydana geldi. Kazada iç güvenlik güçleri mensuplarını taşıyan otobüste sivil yolcu otobüsü çarpıştı. Bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibinin yanı sıra askeri helikopterler sevk edildi. Yaralılar helikopterlerle çevredeki hastanelere taşındı. Yetkililer yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu ve can kaybının artmasından endişe edildiğini açıkladı. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. NATO'nun askeri komuta merkezinde casusluk krizi çıktı. İttifakın Belçika'daki Avrupa Müttefik Kuvvetler Karargahı'nda görevli bir stajyer, üçüncü bir ülke adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.
0: NATO'nun Belçika'daki karargahında casusluk alarmı verildi. Mons kentinde bulunan Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı, Şeyp'te staj yapan Çin kökenli Kanadalı kadın gizli operasyonla tutuklandı. Kadın üçüncü ülke adına casusluk yapmakla suçlanıyor. Olay zanlının ilk olarak NATO'nun kendi güvenlik birimlerinin dikkatini çekmesiyle ortaya çıktı. Şüpheli hareketlerin tespit edilmesinin ardından durum Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi'ne bildirildi. Dosyayı devralan Belçika Federal Savcılığı ise adli süreci başlattı. Polis ekipleri soruşturma kapsamında Perşembe günü harekete geçti. Zanlının hem evinde hem de NATO karargahındaki çalışma alanında geniş çaplı aramalar yapıldı. Cuma günü hakim karşısına çıkarılan şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamada şüphelinin üçüncü bir ülke adına casusluk yapmak ve suç örgütüne üye olmak suçlamalarıyla soruşturulduğu belirtildi. Ancak casusluk faaliyetinin niteliği ve hangi ülke adına yürütüldüğüne dair ayrıntı verilmedi. Şüphelinin kimliği de henüz açıklanmadı.
1: Güney Avrupa tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Fransa ve İspanya'da 250 binden fazla kişi yerinden oldu. Fransa'da alevler Bordo'ya ilerlerken ordu göreve çağrıldı. İspanya ise ilk kez bir orman yangını nedeniyle ulusal acil durum ilan etti.
0: Alevler kentleri kuşattı. 250 binden fazla kişi evini terk etti. Fransa ve İspanya şiddetli rüzgarın büyüttüğü dev orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Uzun süren kuraklık, aşırı sıcaklar ve şiddetli rüzgar yangınları kontrol altına almayı zorlaştırıyor. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde ve Land bölgelerinde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi. 32 bin hektardan fazla alan küle döndü. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasıyla en az 80 ev kullanılamaz hale geldi. Tatil beldesi Kap Verde'de mahsur kalanlar teknelerle kurtarıldı. Bordo'ya 30 kilometre kadar yaklaşan yangın nedeniyle kentin havalimanı kapatıldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1000 askerin ve A400M askeri nakliye uçağının söndürme çalışmalarına katılması talimatını verdi. İspanya'da ise Madrid'in batısındaki iki yangın birleşti. Ulusal acil durum ilan edildi. Üçüncü bir yangının da bu yangınlarla birleşmesinden endişe ediliyor. Ülkede 70 bine yakın kişi tahliye edildi ya da evlerinden çıkmamaları istendi.

0: Yetkililer yangınların itfaiyenin müdahale kapasitesini aştığını açıkladı. Avrupa Birliği de iki ülkeye uçak ve helikopter desteği gönderdi.
1: Bursa'da bir araç köprülü kavşağın beton duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza Nilüfer ilçesinde yaşandı. Bir araç sürücüsünün kontrolden çıkarak köprülü kavşağın duvarına çarptı. Araç kaza sonrası hurda yığınına dönerken ekipler araçta sıkışan yolcuların kurtarılması için çalışma başlattı. Otomobil sürücüsü dahil 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor. İstanbul Eyüp Sultan'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü önce seyir halindeki bir aracı ardından da direğe çarptı. Kazada 30 kişi yaralandı. Sinop'tan yola çıkan yolcu otobüsünün şoförü bilinmeyen bir nedenle Eyüp Sultan'da direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs önce seyir halindeki bir otomobile çarptı, ardından da yönlendirme tabelasının direğine vurdu. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 30 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır. Kazayla ilgili inceleme ise sürüyor. İstanbul Şişli'de 6 katlı binanın 3. katındaki duvar çöktü. Kartal'da ise 5 katlı binanın balkonları ve üst kat duvarı yıkıldı. Şişli Halaskar Gazi Mahallesi'ndeki binanın 3. katındaki dairenin duvarı bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. Deprem olduğunu düşünen bina sakinleri kendilerini panikte dışarı attı. Daireden düşen beton parçaları çevredeki iş yerlerine zarar verdi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken ekipler binada inceleme başlattı. Kartal'da da benzer bir olay yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı metruk binanın balkonları ve üst duvarı yıkıldı. Moloz ve beton parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Bina çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Beklenen oldu, sıcaklık aniden düştü. Yurdun birçok noktasında yağmur ve fırtına etkili oldu.
0: Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Beklenen yağmur yurda geldi. Sağanak İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde başladı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
2: Gördüğünüz gibi şemsiyemiz yok, çöp poşetiyle çıktık evden.
3: Yağ neden oldu? Bayağı da şiddetli yani. Şemsiyeyi de zor tutuyoruz.
0: Rögarlar taşınca bazı alt geçitleri de su bastı.
4: Zincirli kuyuda alt geçit sular altında kaldı. Belediye ekipleri ve yol yardım ekipleri suyun tahliyesi için çalışmalara başladı.
0: Mega kentte yağmura fırtına da eşlik etti.
4: Gün boyu süren yağışla birlikte fırtına da etkili oldu. Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken düşen görüş mesafesi ve fırtına sebebiyle bazı şehir hatları seferleri de iptal edildi.
0: Sadece İstanbul değil, yurdun büyük bir bölümünde benzer manzaralar vardı. Bursa'da yağmur aralıksız yağdı. Caddeler ve sokaklar göle döndü. Karacabey'de etkili olan fırtına bir kafeyi böyle dağıttı. Fırtına Tokat'ta da etkili oldu. Bazı evlerin çatıları uçtu. Kopan parçalar sokaklarda sürüklendi. Osmaniye'de caddeler göle döndü. Araçlar ilerlemekte, yayalar yürümekte güçlük çekti. Burası da Adana. Yumurtalık ilçesinde hortum çıktı. Kısa sürede büyüyen hortum paniğe neden oldu.
1: Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Otomobiller alt geçitlerde mahsur kaldı, iş yerlerini su bastı. Bir araç yağış nedeniyle çöken yola düştü. Elmadağ'da bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
5: Ay, bizim araba burada. Arabalar sürüklendi.
0: Otomobiller sürüklendi. Bir araç çöken yola düştü. Bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Başkentte gök gürültülü sağanak, kentte günlük yaşamı etkiledi. Bazı noktalarda etkisini artıran sağanak nedeniyle Cadde ve sokaklar göle döndü. İş yerlerine su bastı. Ekipler ve vatandaşlar su tahliyesi için yoğun mücadele verdi.
6: Ankara'da gece saatlerine başlayan yoğun yağış sabah

0: sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Alt geçitlerin su basmasıyla araçlar sular altında kaldı.
1: Su bir anda patladı, bir anda yükselmeye başladı. Araba kontrolünden çıktı, araba pat, istop etti, kaldım. Şu pisliklere bir bakın, çıkanlara bir bakın ya. Ya bu kadara böyle bir rezillik olamaz ya. Maddi zararım 650 milyar. Canım donulsaydım ne olacaktı?
2: Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden birisi de Mamak'tı. Mutlu Mahallesi, İmam Halim Sultan Caddesi'nde yolun çökmesi sonucu hafif ticari araç oluşan çukura düştü.
3: Gidiyor, motorlar gidiyor.
2: Mamak dere boyu mevkiinde ise sele kapılan kurye motosikletleri sürüklendi. Metrelerce öteye taşındı.

0: O anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Elmadağ ilçesinde de sağanak etkili oldu. Yıldırım düşmesi sonucu 58 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti. Haymana ilçesi de sağanaktan etkilendi. Merkez camiine yıldırım düştü. Düşen yıldırımın ardından bölgede dumanlar yükseldi. Caminin elektrik sistemi kullanılamaz hale geldi.
1: Karabük'te diyaliz hastasını taşıyan nakil aracı bir anda alev topuna döndü. Hasta sürücünün çabasıyla yanan araçtan çıkarıldı.
0: Hasta nakil aracı hareket halindeyken alev topuna döndü. Diyaliz hastası sürücünün çabasıyla kurtuldu. Erol Çelik idaresindeki hasta nakil aracı Karabük'te seyir halindeydi. Aracın motor bölümünden önce duman sonra alevler yükseldi. Sürücü hemen aracı yol kenarına çekti. İçinde 71 yaşındaki diyaliz hastası Şahin Cesur vardı. Erol Çelik hastayı hemen tahliye etti. Alevler tamamen hasta nakil aracını sardı. Kısa süre sonra itfaiye ekipleri olay yerindeydi. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından söndürme çalışmaları başladı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Diyaliz hastası başka bir araçla sağlık kuruluşuna sevk edildi.
1: Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç bisikletten düştü. Tümgüç olay yerinde hayatını kaybetti.
0: Erciyes Dağı'na çıkmış, bisikletle dönüş yoluna geçmişti. Dengesini kaybedip yere düştü. Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç o bisiklet kazasında hayatını kaybetti.
2: Hukuklarınızı helal ettiniz mi?
0: Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü 45 yaşındaki Mustafa Tümgüç spor için bisikletiyle Erciyes Kayak Merkezi'ne gitti. Gece saatlerinde dönüş yoluna geçti. Mustafa Tümgüç bulvara geldiğinde dengesini kaybetti. Bisikletten düştü. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan kontrollerde Tümgüç'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Tümgüç'ün cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Adana'da Baraj Gölü kıyısına pikniğe giden ailenin keyifli anları faciayla sonuçlandı. Çocuğunun suya düşen terliğini almak isteyen baba akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.
0: Güzel başlayan bir gün kabusla bitti. Piknikte çocuğunun suya düşen terliğini almak isteyen baba boğularak can verdi.
3: Pikniğe gelmişler. 4 tane çocuğu var.
4: 4 çocuğu var.
0: Adana'da yaşayan Şahin Doğan ve eşi 4 çocuğuyla birlikte Seyhan Baraj Gölü kıyısına pikniğe gitti. Piknik malzemelerini yere seren aile için keyifli dakikalar başladı. Bir süre sonra çocuklardan birinin terliği baraj gölüne düştü. Şahin Doğan çocuğunun terliğini almak için suya girdi. Akıntıya kapılan Şahin Doğan suda çırpınmaya başladı. Görenler ekiplere haber verdi. Doğan, dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Doğan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Göl kıyısında aileden geriye kalan piknik malzemeleri oldu.
1: Evlenmek için kendisinden başlık parası istendiğini söyleyen bir gence Aile Bakanlığı ulaştı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş öğrendi ki ortada bir gelin adayımız yokmuş dedi. Evlilik desteği için aile fonuna başvurulabileceğini hatırlattı.
5: Bana dediler ki başlık parası 700 bin 800 bin. Parayı getirmezsen sana kızımız yok. İşte ben de kendi çareme bakmak zorundayım.
0: Şanlıurfa'da yaşayan Mehmet Çiftçi evlenmek istediğini ancak başlık parası engelini aşamadığını bu sözlerle duyurmuş. Para biriktirmek için Ankara'da inşaatlarda çalışmaya başladığını anlatmıştı.
5: Ben 5 yıldır çalışıyorum inşaatlarda. Parayı zor topluyorum. Oradaki bütün gençler evlenemiyor. Zenginin kalbi var da fakirin kalbi yok mu abi? Biz de evlenmek istiyoruz. Ama başlık parası yüzünden evlenemiyoruz.
0: Bu haber üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mehmet Çiftçi'ye ulaştı. Gerçeğin anlatılandan farklı olduğu ortaya çıktı. Bakan Göktaş, ortada henüz bir gelin adayımız yokmuş dedi.
6: Mehmet kardeşimizin evlenme isteğini duyunca kendisine hemen ulaştık. Ancak öğrendik ki...

0: daha ortada bir gelin adayımız yokmuş. Olması durumunda aile ve gençlik fonumuza başvurabileceğini paylaştık. Bu vesileyle tekrar hatırlatmak isterim, faizsiz kredi desteğimiz ve indirim anlaşması yaptığımız firmalarla gençlerimizin evlilik süreçlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Kıymetli büyüklerimize de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Evliliği kolaylaştırmak ve gençlerimizi bu süreçte desteklemek hepimizin ortak görevidir.
1: Malatya'da hurdacılar sitesinde yangın çıktı. Ekiplerin 3 saat süren müdahalesiyle alevler söndürüldü. Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde hurdacılar sitesindeki yangın kısa sürede etkisini artırdı. Sebebi bilinmeyen yangın geniş bir alanda etkili oldu. Kentin çok sayıda noktasından gözlemlenen alev ve yoğun duman korku ve paniğe yol açtı. İşçilerin konakladığı konteyner tedbiren tahliye edildi. Alevler itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu projesinde gelinen son aşamayı değerlendirdi. Çalışmalara bu sene başlanması hedefleniyor, bu sene bunun ilk taşını koyalım istiyoruz dedi. Projenin bitiş tarihiyle ilgili de mesajlar verdi.
2: Kalkınma yolu projesine ilişkin detayları paylaştı. Çalışmaların bu sene başlaması hedefleniyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projedeki son durumu El Cezire'ye değerlendirdi. 21 Temmuz'daki Bağdat ziyaretini hatırlatan Uraloğlu, Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi'nin Salı günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Uraloğlu, kalkınma yolunun Türkiye'ye bağlanacağı noktanın ise masada olan bir konu olduğunu dile getirdi.
3: Bu, birinci derecede çözülmesi gereken bir mesele. Bu konuyu hem muhatap bakanla hem de Sayın Başbakan ile çözdük. Hatta bu konuda bir mutabakat zaptını da ilettik. Bağlantının nereden yapılacağı netleşilce projeye başlanması lazım. Irak tarafında Fişhabur, bizim tarafta Ovaköy'de yeni bir sınır kapısı açılması ve yolun buradan yapılması gündemde.
2: Irak Başbakanı'nın sonuç odaklı bir tutum sergilediğini dile getiren Bakan Uraloğlu, bu sene bunun ilk taşını koyalım istiyoruz. Biz temel atalım, kazma vuralım diyoruz. Onlar da ilk taşını koyalım diyor dedi. Uraloğlu, projenin ne zaman biteceğine ilişkin soruya da yanıt verdi. 4-5 yılda bitebilecek bir projedir. İddialı ama mümkün bir zaman dilimi. Türk müteahhitleriyle birlikte buraya girdiğimizde bunu bitirebiliriz ifadelerini kullandı.
1: Bölgesel asgari ücret getirilsin talepleriyle ilgili Türk İş bir açıklama yaptı. Bu uygulamanın 60'lı yıllarda denendiği ancak olumsuz sonuçlara yol açtığı belirtildi. Toplumsal huzuru zedeleyebilecek son derece riskli bir öneridir denildi.
2: Bölgesel asgari ücret önerisine Türk İş'ten tepki geldi. Bu talebin art niyetli olduğu vurgulandı.
3: Bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak, İşçiye de, emekçiye de, ülkeye de kötülüktür. Konuşulması gereken asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir. Bölgesel asgari ücret, başta işçi ve emekçiler arasında olmak üzere tüm ülkede ayrışmalara neden olabilecek, gerilimleri artırabilecek ve toplumsal huzuru zedeleyebilecek son derece riskli bir öneridir. Bu öneride bulunanlarsa art niyetlidir.
2: Türk İş'ten yapılan açıklamada bölgesel asgari ücretin 60'lı yıllarda denendiği ancak olumsuz sonuçlara yol açtığı belirtildi. 1974'te ulusal düzeyde asgari ücret tespit sistemine geçildi. Şimdi bu konunun yaklaşık 60 yıl sonra tekrar gündeme getirilmesinin işçilere bir fayda sağlamayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz ifadeleri kullanıldı.
1: Uzun süredir boş kalan ofisler için yeni bir dönem başlıyor. İmar planındaki değişiklikle atıl durumdaki iş yerlerinin konuta dönüştürülmesinin önü açılırken gözler şimdi sektörün bu değişime nasıl yaklaşacağına çevrildi. Peki yeni düzenleme konut krizine gerçekten nefes aldıracak mı? Habertürk'ten Gizem Türemen sordu. İnşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcileri cevapladı. İşte dönüşümün getireceği fırsatlar ve önündeki engeller.
4: Ne kadar süredir iş yeri olarak kiraya veremiyorsun?
5: Takriben bir yıldır kiraya veremiyoruz.
4: Bir yıldır boş.
5: Bir yıldır boş.
4: Atıl durumda, kullanılmıyor.
5: Gördüğünüz gibi.

0: Her taraftasın.
1: Yapılmış, milli servet olan birçok bina atıl.
2: Ne kadar süredir bu iş yeri boş?
3: Yaklaşık 6-7 aydır boş.
2: Veremiyorsunuz kirasına
3: yazık ki.
2: Bir daha kadara kiraya vermeye çalışıyorsunuz?
3: 40 bin liraya kiraya vermeye çalışıyoruz. Mümkün değil. Tutulmuyor.
1: Canlının olmadığı bina ölmeye mahkumdur.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı planlı imar yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Türkiye genelinde kullanılmayan ofislerin konuta dönüştürülmesinin önü açıldı. Dönüşümün kiralık konut sorununu çözmesi hedefleniyor.
5: İstanbul'da ciddi anlamda konut ihtiyacı var.
3: Beyaz yaka, öğrenci ve yeni evlenen çiftlerden çok ciddi konut talebi alıyoruz kesinlikle. İş yerleri ne yazık ki biraz daha geri planda kalıyor.
5: Pandemi sürecinden sonra insanların yaşam şekilleri değişti. Artık insanlar uzaktan çalışıyor. Yani iş yerlerine gitmiyorlar. Bu nedenle İstanbul'da da binlerce metrekare yapılmış ofisler var.
6: Burası İstanbul Kağıthane'de iki katlı, toplamda 300 metrekare büyüklüğünde bir iş yeri. Önceden ofis olarak kullanılıyordu. İş yeri sahibi 40 bin lira kira istiyor burası için, ancak talep eden yok. Bu nedenle son bir yıldır da boş, kullanılmıyor. İşte İstanbul genelinde bunun gibi kullanılmayan atıl durumda yüzlerce, hatta binlerce ofis alanı var.
1: Şişli, Mecidiyeköy, Levent, Gayrettepe, bu bölgelerde gerçekten ciddi anlamda ofis stoğu var. Mecidiyeköy'de ana cadde üzerinde bile boş binalar var. Bunlar milli servetle boş duruyor ve ölü şehirler oluşuyor.
3: 150 metrekare olan eski atıl durumda bir iş yerindeyiz. Burası bölünürse 1+1, 2 tane daire çıkabilecek pozisyonda aslında. Mutfağı, banyosunu içeriye bir maliyetle tabii ki yaptığımızda 30-35 bandında da kiraya gider diye tahmin ediyoruz.
7: Maksimum 2 aylık bir süre içinde dönüşümü sağlanır. Takriben de 15 gün içinde de kiraya verilir. Bu kadar kolay.
2: İstanbul'da ortalama bir iş yeri 300 bin liraya konuta dönüşebilir mi?
7: Diyebiliriz. Duvar bölmeleri, aydınlatma, banyo, mutfak, parke gibi standartlar yapıldıktan sonra yeterli olacaktır.
3: O maliyeti yaklaşık 1,5-2 sene içerisinde belki telafi edecek. Boş kalmaktan burayı kurtarmış olacağız.
7: Bu lokasyondan 4 daire üretilmiş olacak. Bunu İstanbul geneli ve Türkiye geneli sunduğunuz zaman çok ciddi bir rakamla karşılaşmış olacaksınız.
6: Gayrimenkul sektör temsilcilerinin hesaplamalarına göre İstanbul'da 8 milyon metrekarelik ofis alanı var. Ancak bunun %10'u boş, yani kullanılmıyor. Bu da 800 bin metrekarelik ofis alanının atıl durumda olduğunu gösteriyor. Eğer tamamı dönüşürse İstanbul'a 8 bin konut kazandırılabilir.
7: Burada %50 bir başarı söz konusu olduğu zaman da 4000-5000 konutun sektöre, yani arzın karşılanacağı anlamına gelecektir ki bu da elbette kira fiyatlarına destek olacaktır.
4: Peki dönüşüm İstanbul'da konut krizine çözüm olur mu?
5: Konut açığını kapatacaktır demek doğru değil. Ancak bunun olumlu yanı şudur, kiraların düşmesini de tetikleyecektir. Çünkü inanılmaz kiralar yüksek oldu. Ya bu ailelerin huzurunu bile bozmaya etken oldu.
1: Düşük kiralı yerler 1+1 gibi, 2+1 gibi yerler anlamında gerçekten hem de daha ucuz kira anlamında katkı sağlayacaktır.
4: Bir yandan konut krizine nefes aldırması öngörülen düzenleme, uzun vadede çözüm bekleyen sorunlarla da karşı karşıya.
5: Altyapıları, yani bunun pis su, temiz su tesisatlarının giderleri ofise göre hesaplanıyor. Tabii şimdi ofisler hesaplanırken bir yaşam şeyi var, zamanı var. İşte 8 saat ofiste bulunuyorlar. Ama konuta dönüştüğünde devamlı orada kalabilecekler. Kişi sayısı artabilecek. Altyapı zorlukları yaratabilir.
3: Otopark alanları yetersiz kalabilir. Levent, Maslak, işte Ayazağa bölgeleri, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgeler. Dolayısıyla trafikte kat be kat artacaktır.
4: Müteahhitlerse düzenlemenin kendi sektörlerinde haksız rekabete yol açabileceği endişesinde.
1: Ben burada dünyayı yatırmışım, paramı koymuşum. Olumsuz koşullarla imal ettiğim daireleri satamazken diğer tarafta atıl durumda olan ofisler yapılmış ve atıl durumda piyasaya çıkacak ve ne kazanırsam kar mantığıyla ucuza verilecek. Dolayısıyla benim fiyatlarımı daha da geriye çekecek. İstanbul

0: Buradaki Rahmi Koç Müzesi'nde Ward kardeşler bisiklet koleksiyonu ziyaretçileriyle buluştu. Koleksiyonda birbirinden farklı birçok bisiklet var. Vildan Bayoğlu o bisikletlerin hikayelerini dinledi.
1: Pedalsız ilk bisikletlerden üç tekerlekli tasarımlara farklı dönemlere ait bisikletlerin hikayesi Ward kardeşlerin bisiklet koleksiyonunda.
2: Bisiklet koleksiyonu içerisinde 1818'e kadar giden günümüze geldiğimiz noktaya 2 asırlık bir serüven bu. Çok yakın dönem örnekleri de var. Bunları biz tarih sırasında ve bir arada veriyoruz.
1: Rahmi Koç Müzesi'ndeki koleksiyonda 3 tekerlekli bisiklet modeli dikkat çekiyor. O dönemin toplumsal dönüşümünü yansıtan bisiklet, özellikle de kadınların kullanımını yaygınlaştırmak için geliştirilmiş.
2: Bisikletin gelişiminde 2 tekerden tam güvenlik sağlayamadıkları için 3 tekerlekli modelleri denemişler. Biniş kolaylığı, güvenlik biraz daha konfor barındırıyormuş. Bunu ürettikleri zaman bir fuarda sergiliyorlar. Ve Kraliçe Victoria da bu fuara geliyor ve bunu görünce çok beğeniyor, 2 tane satın alıyor. O satın aldıktan sonra bu araç popülerlik kazanıyor.
1: 23 özel parçadan oluşan koleksiyon ziyaretçilere hem nostaljik hem de öğretici bir deneyim sunuyor.
2: Buradan herkes kendisinin ilgisini çektiği döneme, malzemeye, ihtiyaca göre bisikletleri görüp fotoğrafını çekip videosunu çekip kendi kaydına alabilir. Böylelikle bu yolculuğa tanık edebilir diye düşünüyoruz.
0: Beşiktaş, yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın transferine bir adım daha yaklaştı. Oyuncunun menajeriyle yaşanan pazarlıkta pürüzlerin giderildiği duyuruldu.
3: Beşiktaş, Leandro Trossard'ın ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak üzere. Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah'la temaslarını sürdüren siyah beyazlılar pazarlıkta istediği noktaya geliyor. Beşiktaş, Mısırlı yıldızla senelik 12 milyon euro karşılığında 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştı. Ancak oyuncunun menajeri Rami Abbas'ın yüksek komisyon beklentisi transfer görüşmelerinin tıkanmasına yol açtı. Başkan Serdal Adalı bu transferle bizzat ilgileniyor. Menajerle yapılan görüşmelerde belli bir aşamaya gelindi. Menajer Abbas'ın Muhammed Salah'ın da baskısıyla talep ettiği komisyonda indirime gittiği belirtildi. Beşiktaş, Salah için yapılan son teklifin kabul edilmesini bekliyor. Tarafların her konuda uzlaşma sağlamasının ardından resmi imza süreci başlayacak. Söz konusu transferle ilgili kısa bir açıklama yapan Başkan Adalı, talepleri değerlendirdik ve Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda son resmi teklifimizi ilettik. Artık karar oyuncu tarafında, kısa süre içinde yanıt beklediğimizi ifade ettik, dedi. Beşiktaş yönetiminin transferin gerçekleşmesi halinde Muhammed Salah için görkemli bir imza töreni düzenlemesi bekleniyor. 9 sezon Liverpool forması giyen Salah, sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılmıştı. Geçen sezon 41 resmi karşılaşmada Liverpool forması giyen Salah, 12 gol, 10 asist üretti.
0: İtalya'nın pizzasını Amerika'nın hamburgerine lezzet katan kurutulmuş domatesin yolu Türkiye'den geçiyor. Bu yılda kurutmalık domates mesaisi İzmir'in Torbalı Ovası'nı kırmızıya boyadı. Güneşin altında tek tek serilen domatesler hem görsel şölen oluşturuyor hem de milyonlarca dolarlık ihracat yolculuğuna hazırlanıyor.
4: İzmir'de kurutuluyor, dünya mutfağına lezzet katıyor. Kurutulmuş domates mesaisi tam gaz devam ediyor. Burası İzmir'de kurutulmuş domatesin en önemli üretim merkezlerinden biri, Torbalı. İtalya'nın pizzasına, Amerika'nın hamburgerine lezzet katan kurutulmuş domatesler bu tarlalardan dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.
5: Torbalı Ovası'nı kıpkırmızıya bürüyen kurutulmuş domates hasadı çok hızlı devam ediyor. Bir işçi günde 200 kasa domatesi hız kesmeden ortadan ikiye bölüyor. Sonrasında da kurutmaya bırakıyor. Yani toplamda günde 10 bin kasa burada domates kesiliyor.
6: Ortalamada 15 kilo yaş kesip 1 kilo kuru elde edebiliyoruz. Dolayısıyla burada neredeyse bir

0: salça fabrikasının dörtte biri kadar mal işleniyor şu gördüğünüz alanda. Çünkü yaklaşık 10 bin ton mal işleniyor burada. 10 bin ton mal işlenip kurutuluyor ve bunlardan 650-700 ton sadece kuru elde edebiliyoruz.
1: Yaklaşık 50 bin dönüm alanda 500 bin ton domates rekoltesi bekleniyor. Üretimin dörtte üçü salçalık, dörtte biri ise sofralık ve kurutmalık olarak değerlendiriliyor. Güneş altında günlerce kurutulan domatesler katma değeri yüksek bir ihracat ürününe dönüşüyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri hamburgerde kullanıyor. Seviyorlar, Brezilyalılar da aynı şekilde. Avrupalı ise organik ve tuzlu olanı tercih ediyor. Şimdi tarlanın sağ tarafında Avrupalı, sol tarafında Amerikalının ürettiği bir üretim söz konusu. İtalyanlar hasta. Yani İtalyanlar pizzada kullanıyorlar. Makarnada da kullanıyorlar. Son dönemde tabii Hollandalıların da bir rağbeti söz konusu. Onlar da salatalarda kullanıyorlar. Tabii sos yapılıyor.
1: Son yıllarda kurutulmuş domatese yönelik talep her geçen yıl artıyor. Artan ihracatla birlikte üreticinin hedefi de büyüyor.
2: 60 milyon dolarlık bir ihracatı söz konusu. Bunun 13 milyon dolarını torbalı olarak biz karşıladık. Bu coğrafi işareti de alındı. Torbalı kuru domatesi olarak literatüre işlendi. Tabii ürünümüzün bol olduğu dönemler var. Yani şu anda domates bol. Bütün tarlalarımızı şu anda kırmızı bürümüş durumda.
3: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandasıyla yapalım. Bizden hemen sonra yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

Türk rock müzik grubu 84, 20. yılını özel konserle kutluyor. Grubun yıllara damga vuran unutulmaz şarkıları büyük bir orkestra eşliğinde müzikseverlerle buluşuyor. Konser 31 Temmuz'da Maximum Unique açık havada gerçekleşecek.

Melike Şahin Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde konser veriyor. Delikan, Diva Yorgun, Durma Yürüsene gibi şarkılarla tanınan sanatçı 27 ve 28 Temmuz tarihlerinde dinleyiciyle buluşuyor.

Türk pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Yüksek sahne performansıyla Ay'a benzer, Jest oldu, Araba ve İsyankar gibi popüler şarkılarını seslendireceği konser 28 Temmuz'da Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'dan yeni caz turnesi. Piyanist Say Plays Jazz projesiyle caz formuna yalnızca yorumcu olarak değil, doğrudan besteci ve proje kurucusu kimliğiyle yaklaştığı özgün bir üretim modeli sunuyor. Flütte Aslıhan Ant Say, vokalde Ezgi Alaş, saksafonda Serdar Barçın ve davulda Ferit Odman projeye destek veriyor. Konser 26 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor. Metal müziğin efsane ismi In Flames İstanbul'a geliyor. Melodik death metal'in küresel ölçekte etkili isimlerinden biri olan grup 26 Temmuz'da Maximum Unique açık havada sahne alıyor. Donald Lee Coburn'un Pulitzer ödüllü eseri Von Kemp Partisi tiyatro severlerle buluşuyor. Huzur evinde tanışan Fonzia ve Veller zamanlarını konker oynayarak geçirirken oyun ilerledikçe yalnızca kartlarını değil hayatlarını da masaya yatırıyor. Geçmişleriyle, pişmanlıklarıyla ve umutlarıyla yüzleşen iki karaktere Melek Baykal ve Mehmet Atay hayat veriyor. Oyun 30 Temmuz'da Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda sahneleniyor. Ay doğru söylüyorsun, aynı doğa bilimci ve simyacı Tayfun Erdoğmuş'un kişisel sergisi Atlas 1/137,035.999 sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Ela Berkmen'in yaptığı seçki, bitkiler, mineraller, el yapımı

Kağıtlar, kimyasal ve akrilik solüsyonların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Sergi Ocak ayına kadar Arter'de ziyarete açık. Osmanlı'dan günümüze uzanan 3 asırlık bir aile mirası olan Kalbin Mührü sergisi izleyiciyle buluşuyor. Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılan sergi, Reisül Küttab Hacı Mustafa Efendi'nin yüzyıllar boyunca farklı koleksiyonlarda korunan yazma eserlerini ve aile arşivini kalp biçimindeki vakıf mührü etrafında bütüncül bir anlatıyla ziyaretçilere sunuyor. Seçki 31 Temmuz'a kadar ziyarete açık.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 28, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya güneşli 35, Mersin güneşli 32 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun yağışlı 28, Trabzon yağışlı 24 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara 25, Konya 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum güneşli 29, Kars güneşli 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 32 derece.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar efendim. Bugün 26 Temmuz Pazar, saatlerimiz 8'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu. Burası hafta sonu başlıyor. 12'ye kadar karşınızda olacağız. Elbette her zaman olduğu gibi gazetelere bakarak başlayacağız burası hafta sonuna. Bakalım manşetlerde bugün neler var? Geldi gazetelerimiz. Öncelikle bir Hürriyet'le başlayalım. Hürriyet'in manşetinde yeni parti, yeni vitrin ifadeleri yer alıyor malumunuz. Artık Özgür Özel liderliğinde yeni parti kuruldu ve MYK'sı da belli oldu. Yeni MYK'da CHP MYK'sından sadece 3 isme görev verildi. Haklarında fezleke bulunan tartışmalı isimler ise MYK'ya giremedi. Hangi isimlerdi bunlar, hatırlatalım. Veli Ağbaba, Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut. Denilene göre, iddiaya göre aslında kendileri istemediler. Özel döneminde CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olan Turan Aşkın Özer'le hakkında fezleke düzenlenen Veli Ağbaba da yeni partinin MYK'sına giremedi. Bu isimlerin çoğunun Özel'in elini rahatlatmak için vitrinde görev almak istemedikleri öne sürüldü. Kulislere göre yeni partinin parti meclisi ve MYK'sı ilk kurultaydan sonra yenilenecek efendim. Hürriyet gazetesi manşetten duyuruyor. Sürmanşete de bakalım. Finaldeyiz. Yüzümüzü güldürdü yine filenin sultanları. Amirli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0'lık net bir skorla yendi ve adını finale yazdırdı. Finalde ise İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya ile karşılaşacağız. Bravo kızlar. Hakikaten Hürriyet gazetesi de size altın yakışır kızlar başlığını kullanıyor. Gururumuz kızların. Bu arada saat 14.30'da başlayacak final maçı da, onu da hatırlatalım. Yine Hürriyet gazetesi de bunu bildirmiş efendim. Devam edelim Milliyet'le. Milliyet gazetesinin manşetinde ise yapay zeka var. Şöyle ki, bir ajanlık hikayesi diyor gazete. İnsanlık AI savaşı olarak yorumlamış. OpenAI'ın kontrolden çıkan deneysel yapay zeka ajanı günlerce hack yapmış. Şirket kendi ajanının olayın arkasında olduğunu ancak bir hafta sonra anlamış. Düşünsenize, kendiye ürettiğiniz yapay zeka kendi şirketinizi hackliyor aslında. ABD'li vekiller, bu arada dün paylaşmıştık, yapay zeka kapatma düğmesi adında bir yasa teklifi de sundu tüm bu yaşananlardan dolayı. Dolayısıyla Milliyet gazetesi de insanlıkla yapay zekanın, AI'ın savaşı olarak duyuruyor son gelişmeleri. Geçelim sıradaki gazetemize. Karar var. Karar gazetesi savaşa devam baskısı ifadelerini kullanıyor. Çünkü Trump malum aslında son yaptığı açıklamada Axios'a konuştu. Çok da savaşa devam etmek istemediğini söyledi. Fakat Karar gazetesine göre Netanyahu bastırıyor, savaşa devam et diyor. Dolayısıyla bu baskıyı manşetine taşımış Karar gazetesi de. Sırada Sabah var. Sabah gazetesinin manşetinde ise Ahbap vurgununda gölge suç kadrosu ifadelerine yer verilmiş. Detayları şöyle paylaşalım. Malum uzun zamandır takip ediyoruz Ahbap soruşturmasını. Masak'a göre Haluk Levent kağıt üzerinde derneğin yönetiminden tasfiye ettiği sabıkalı isimlerle arka planda gizli bir yapı kurdu. Deprem paraları bu kişiler üzerinden borsa ve kumar masalarında buharlaştı. Suç makinesi gibi yönetim başlığını kullanıyor Sabah gazetesi de. Ve sırada Cumhuriyet var. Cumhuriyet'in manşetinde ise harcında Atatürk var ifadelerine yer verilmiş. Efendim malum yeni parti kuruldu, artık programını da açıkladı. Peki programında yeni partinin neler var? Cumhuriyet gazetesi diyor ki Gazi'nin ilkeleri ve vizyonu esas alındı bu programda. Altı oktan kopmadı yeni parti. Bu arada Özgür Özel ve arkadaşları da Anıtkabir'i ziyaret etti. O ziyaretten fotoğrafa da yer veriyor Cumhuriyet gazetesi. Yeni parti Atatürk'ün huzuruna çıktım. Anıtkabir özel defterini imzalayan Özel, kuşatılan mirasınızı korumak görevi bize emanet diye yazdı. Harcında Atatürk var başlığıyla duyuruyor Cumhuriyet gazetesi de. Ve sırada Türkiye var. Türkiye gazetesi İran'a ekonomi füzesi başlığını atmış. Efendim aslında daha önce bu yine Amerikan basında da böyle bir iddia yer almıştı. Yani Trump artık taktik değiştiriyor. Özellikle ekonomik baskılarla İran'ı bezdirmeye niyet ediyor, çalışıyor şeklinde değerlendirmeler vardı. Türkiye gazetesi de buna dikkat çekiyor. Son olarak Fotomaç diyelim. Efendim Fotomaç'ta da Karar ver Salah başlığı var. Hakikaten artık karar versin Salah. Beşiktaş Başkanı adalı Salah ve menajeri Abbas'a artık son teklifi sundu. Bakalım, bekliyoruz ne karar çıkacak. Salah, Muhammed Salah Beşiktaş'a gelecek mi? Bu arada yine kızlarında fotoğrafı var. Filenin sultanlarının, tarih yazıyoruz başlığıyla duyuruyor gazete. Efendim şöyle bir gazete manşetlerine baktık. Elbette şöyle üstün körü geçtik aslında. Seçtiğimiz haberler olacak. 12'ye kadar gazetelerden bu seçtiğimiz haberleri sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Şimdi biraz önce de savaşın gündemine şöyle bir değindik. Gelin son durum nedir bir ona bakalım. Şöyle ki, İran ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Orta Doğu'daki Amerikan üslerini yeniden hedef aldı. Tahran'sa Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki saldırılarda ABD'ye ait askeri unsurların vurulduğunu duyurdu. Amerikan Başkanı Trump'sa İran'ın anlaşma istediğini ancak henüz hazır olmadığını söyledi.
1: Bir yanda karşılıklı saldırılar, diğer yanda müzakere mi?

0: Saçları. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a karşı büyük çaplı saldırılar başlatıp başlatmayacağına henüz karar vermediğini söyledi. İran'ın anlaşmak istediğini ama hazır olmadıklarını belirtti. Ancak müzakere kapısını da açık tuttu.
1: By the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen. But they cannot have a nuclear weapon.
0: Sahada ise çatışmalar sürüyor. İran devrim muhafızları, Ürdün, Irak, Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan askeri unsurlarına misilleme saldırıları düzenlediğini duyurdu. Ürdün'deki El Ezrak hava üssünde Amerikan savaş uçaklarının, Irak'ın Erbil kentinde ise bir Patriot hava savunma sisteminin vurulduğu ileri sürüldü. Kuveyt'teki El Adiri kampında 3 mühimmat deposunun, Bahreyn'deki Amerika Birleşik Devletleri 5. filo karargahında da bir gözetleme kulesinin hedef alındığı açıklandı. İran'ın iddialarına Amerika Birleşik Devletleri'nden doğrulama gelmedi. Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemul Enbiya Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, şehit edilen her İranlıya karşı bir Amerikan askeri etkisiz hale getirilecek dedi. Bölge halkından Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalardan en az 500 metre uzak durmalarını istedi. Ateşkes iddiaları ise Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Irak tarafından yalanlandı.
2: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye ile ilişkilerde gerilimi körükleyen haberlere tepki gösterdi. Füzelerin nereye ulaşacağını gösteren haritalardan artık yoruldum dedi Mitsotakis. İki ülkenin yan yana yaşamaya mahkum olduğunu söyledi.
3: Füze haritalarından yoruldum. Türkiye ile yan yana yaşamaya mahkumuz. Açıklama Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'ten geldi. Yunan Başbakan, Türk-Yunan ilişkilerine yönelik ılımlı açıklamalar yaptı. Mitsotakis, Yunanistan'da yayın yapan Open TV'ye konuştu. İki ülke arasındaki ilişkilerden bahsetti. Basında çıkan haberleri eleştirdi. Türkiye'nin mavi vatan konusunda yasa çıkaracağı iddiaları sorulan Yunanistan Başbakanı, henüz gerçekleşmemiş bir adım üzerinden yorum yapmayacağını söyledi. Türkiye'nin olası hamlelerine karşı Atina'nın cevabının bulunduğunu belirten Mitsotakis, basına sızdırılan iddialarla hareket edilmemesini istedi.
4: Füzenin nereye ulaşabileceğini çembere alınarak gösterilen haritalar ve analistler görmekten yoruldum. Bunlar yardımcı olmuyor. Coğrafyanın gerçekliğine bağlı kalalım. Yan yana yaşamaya mahkumuz. Bunun değişmesi mümkün değil.
3: Mitsotakis haberlerin hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da abartıldığını söyledi. Türk ve Yunan halklarının iyi ilişkiler istediğini vurgulayan Yunanistan Başbakanı, iki ülke arasında çözülemeyen sorunlar bulunsa da bunun gerilimi sürekli yükseltmeyi gerektirmediğini belirtti. En son 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Mitsotakis, iki ülke arasında hiçbir koşulda savaş beklemediklerini söylemişti.
2: Milli Savunma Bakanlığı, F-16'ların Karadeniz'in batısında yaptığı eğitim uçuşunu paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Karadeniz semalarında atılan çelik imza, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 9. Anajet Üst Komutanlığı tarafından F-16 uçaklarımızla Karadeniz'in batısında Karadeniz eğitim uçuşu gerçekleştirildiği ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda eğitim uçuşuna ilişkin görüntüler de yer aldı. Gözler artık gelecek hafta süreç yasasında olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, meclise siyasi parti turuna çıkmıştı. Hatırlayacaksınız, son olarak AK Parti ve DEM Parti arasında da bir temas oldu. Bundan sonra meclise atılacak yeni adım bekleniyor.
0: Siyasi partiler arasında temas trafiği yaşandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tura çıktı. Gözler terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlığına çevrildi. Kurtulmuş AK Parti, DEM Parti, İyi Parti ve Yeni Yol gruplarını ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi. Tüm temasların ana gündem maddesi çerçeve yasa oldu. Edinilen bilgiye göre Kurtulmuş temas trafiği kapsamında
3: siyasi partilere

0: somut bir yasa metni ya da ayrıntılı bir takvim sunmadı. Bir yandan da partiler arasındaki temas trafiği de sürüyor. AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. Çerçeve yasa hazırlığı masaya yatırıldı. AK Parti suça bulaşan ve bulaşmayan ayrımı yapılması görüşünde. Kritik eşik ise silahların bırakılması ve bunun güvenlik güçleri tarafından teyit edilmesi. 10-12 maddeden oluşacağı belirtilen çerçeve yasanın yaz tatiline girmeden önce meclise sunulması bekleniyor.
1: Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz. Gerekiyorsa koordinatörlerle birlikte bir nihai toplantı yapılabilir. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Ortak bir metnin olması gerekir.
2: 3 fail meçhul dosyası daha açılıyor. Açıklama Akın Gürlek'ten, Adalet Bakanı'ndan. Hatırlayacaksınız, özel bir birim kurulmuştu zaten fail meçhul dosyaları incelemek için. Bununla ilgili bilgi veriyor Akın Gürlek. Diyor ki yeni büro kurulmasıyla 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Bunlar 20-25 yıl önce işlenmiş cinayetler, devlet mutlaka hesabını sorar dedi. Gürlek ayrıca burada zaman aşımına uğramamış dosyaları alıyoruz. Uğur Mumcum, Çetin Emeç, Bahriye Üçok gibi önemli dosyalar da var. Bu dosyalara da bakılıyor ifadesini kullandı. 3 faili meçhul dosyası daha, Uğur Mumcu, Çetin Emeç ve Bahriye Üçok dosyası daha açılıyor efendim. Bu arada Gülistan 9 soruşturması da bir yandan ilerliyor. Çünkü eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi, hatırlayacaksınız, o da gözaltına alınmıştı. Bilişim şirketi sahibi de tutuklandı onunla birlikte. Soruşturmada tutuklu sayısı artık 15'e yükseldi. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. İki operasyonda gözaltına alınan toplam 17 şüpheliden Tuncay Sonel'in eşi Handal Sonel, bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca ve eski bir köy korucusu da adliyeye sevk edilmişti. Eski valinin eşi ve bilişim şirketinin sahibi sulh ceza hakimliğince suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla tutuklandı. Eski köy korucusuysa adli kontrolle serbest kaldı. Soruşturmada tutuklanan şüphelilerin sayısı ise 15'e yükseldi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Ve beklenen oldu. Hatırlayacaksınız, uyarılar vardı. Sıcaklık aniden düştü. Yurdun birçok noktasında yağmur ve fırtına etkili oldu.
0: Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Beklenen yağmur yurda geldi. Sağanak İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde başladı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
3: Gördüğünüz gibi şemsiyemiz yok, çöp poşetiyle çıktık evden.
4: Ya neden oldu? Bayağı da şiddetli yani. Şemsiyeyi de zor tutuyoruz.
0: Rögarlar taşınca bazı alt geçitleri de su bastı.
5: Zincirli kuyuda alt geçit sular altında kaldı. Belediye ekipleri ve yol yardım ekipleri suyun tahliyesi için çalışmalara başladı.
0: Mega kentte yağmura fırtına da eşlik etti.
5: Gün boyu süren yağışla birlikte fırtına da etkili oldu. Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken düşen görüş mesafesi ve fırtına sebebiyle bazı şehir hatları seferleri de iptal edildi.
0: Sadece İstanbul değil, yurdun büyük bir bölümünde benzer manzaralar vardı. Bursa'da yağmur aralıksız yağdı. Caddeler ve sokaklar göle döndü. Karacabey'de etkili olan fırtına bir kafeyi böyle dağıttı. Fırtına Tokat'ta da etkili oldu. Bazı evlerin çatıları uçtu. Kopan parçalar sokaklarda sürüklendi. Osmaniye'de caddeler göle döndü. Araçlar ilerlemekte, yayalar yürümekte güçlük çekti. Burası da Adana. Yumurtalık ilçesinde hortum çıktı. Kısa sürede büyüyen hortum paniğe neden oldu.
2: Efendim, görüntü Adana'dan. Polis ekipleri sulama kanallarında denetime çıktı. Dün hatta can kurtaran eğitmeni olan bir konuğumuz vardı. Özellikle o da söyledi. Yahu canımız kıymetli, aman dikkatli olun. Dize kadar olan suda bile boğulma vakalarıyla karşılaşıyoruz diye. Çünkü dünyada mesela 250 bin, 300 bin kişi boğularak hayatını kaybediyor. Malum yaz gelince biz de boğulma vakalarını sizinle çok sık paylaşıyoruz.

0: yaşıyoruz. Özellikle bu kanallardan da böyle haberler geliyor. Dolayısıyla ekipler de sahadaydı, kanala girenleri uyardılar. Uyarıları dikkate almayanlara ise para cezası kesildi.
1: Her yıl onlarca kişi boğuluyor ama kanala girenler bir türlü azalmıyor. Adana'da polis ekipleri su kanalları için denetimdeydi. Drone destekli denetimde kanala girenler uyarıldı.
2: Su kanallarındaki alıntı ve derinlik.
3: Gel, öyle gel, öyle.
4: Ha, boğulanlar hep yüzmeyi bilmiyor, biz biliyoruz.
5: Boğulmam ki abi, bu suda kimse boğulmaz normalde.
1: Ekipler kanala girenleri tek tek sudan çıkardı. Uyarıları dinlemeyenlere para cezası kesildi. 15 yaşından küçük olanlarınsa ailelerine ceza yazıldı.
0: Bursa'da bir araç köprülü kavşağın beton duvarına çarptı. Kazada ne yazık ki 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza Nilüfer ilçesinde yaşandı. Bir araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprülü kavşağın duvarına çarptı. Araç kaza sonrası hurda yığınına dönerken ekipler araçta sıkışan yolcuların kurtarılması için çalışma başlattı. Otomobil sürücüsü dahil 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan, hastaneye kaldırılan 2 kişi de hayati tehlikesinin sürdüğü aktarıldı 2 kişinin de. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu projesinde gelen son aşamayı değerlendirdi. Çalışmalara bu sene başlanması hedefleniyor. Bu sene bunun ilk taşını koyalım istiyoruz dedi. Bitiş tarihiyle ilgili de mesajlar verdi.
1: Kalkınma yolu projesine ilişkin detayları paylaştı. Çalışmaların bu sene başlaması hedefleniyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projedeki son durumu El Cezire'ye değerlendirdi. 21 Temmuz'daki Bağdat ziyaretini hatırlatan Uraloğlu, Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi'nin Salı günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Uraloğlu, kalkınma yolunun Türkiye'ye bağlanacağı noktanınsa masada olan bir konu olduğunu dile getirdi.
6: Bu, birinci derecede çözülmesi gereken bir mesele. Bu konuyu hem muhatap bakanla hem de Sayın Başbakan ile çözdük. Hatta bu konuda bir mutabakat zaptını da ilettik. Bağlantının nereden yapılacağı netleşilce projeye başlanması lazım. Irak tarafında Fişhabur, bizim tarafta Ovaköy'de yeni bir sınır kapısı açılması ve yolun buradan yapılması gündemde.
1: Irak Başbakanı'nın sonuç odaklı bir tutum sergilediğini dile getiren Bakan Uraloğlu, bu sene bunun ilk taşını koyalım istiyoruz. Biz temel atalım, kazma vuralım diyoruz. Onlar da ilk taşını koyalım diyor dedi. Uraloğlu, projenin ne zaman biteceğine ilişkin soruya da yanıt verdi. 4-5 yılda bitebilecek bir projedir. İddialı ama mümkün bir zaman dilimi. Türk müteahhitleriyle birlikte buraya girdiğimizde bunu bitirebiliriz ifadelerini kullandı.
0: Efendim, vitrin başka, kasa başka. İndirim tuzaklarına kanmayın diyor TESK. Gelin açıklamanın detaylarına bir bakalım. Gittikçe çeşitlenerek artan ve hem tüketiciyi hem aldatan hem de piyasada haksız rekabete neden olan sahte indirim tuzakları büyük tepki çekiyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de esnafı ezen ve vatandaşı aldatan fiyat oyunlarına son verilmesini istedi. Vatandaşı da uyardı, aman indirim tuzaklarına kanmayın diye. Sık sık aslında böyle indirim dönemlerinde bu mesele gündeme gelir efendim. Öncelikle bu kaça çıkardılar da kaçtan kaça indiriyorlar? Bu indirimler hakikaten indirim mi diye sorulur ya. Aslında benzer bir açıklamada bir kez daha bulunmuş TESK'te. Şimdi uzun süredir malum boş kalan ofisler var. Daha önce haberini paylaşmıştık, artık onlar için yeni bir dönem başlayacak diye. İmar planındaki değişiklikle atıl durumdaki iş yerlerinin konuta dönüştürülmesinin önü açılıyor. Gözler şimdi sektörün bu değişime nasıl yaklaşacağına çevrildi. Peki yeni düzenleme acaba konut krizine gerçekten nefes aldıracak mı? Habertürk'ten Gizem Türemen sordu. İnşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcileri cevapladı. İşte dönüşümün getireceği fırsatlar ve önündeki engeller.
7: Ne kadar süredir iş yeri olarak kiraya veremiyorsunuz?
8: Takriben bir yıldır kiraya veremiyoruz.
7: Bir yıldır boş.
8: Bir yıldır boş.
7: Atıl durumda kullanılmıyor.
8: Gördüğünüz gibi her taraftasın.
9: Yapılmış, milli servet olan birçok bina atıl.
7: Ne kadar?

0: Her süredir bu iş yeri boş.
1: Yaklaşık 6-7 aydır boş.
0: Veremiyorsunuz kirasına
1: yazık ki. Bir
0: ne daha kadar kiraya vermeye çalışıyorsunuz?
1: 40 bin liraya kiraya vermeye çalışıyoruz. Mümkün değil. Tutulmuyor.
2: Canlının olmadığı bina ölmeye mahkumdur.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı planlı imar yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Türkiye genelinde kullanılmayan ofislerin konuta dönüştürülmesinin önü açıldı. Dönüşümün kiralık konut sorununu çözmesi hedefleniyor.
4: İstanbul'da ciddi anlamda konut ihtiyacı var.
1: Beyaz yaka öğrenci ve yeni evlenen çiftlerden çok ciddi konut talebi alıyoruz kesinlikle. İş yerleri ne yazık ki biraz daha geri planda kalıyor.
4: Pandemi sürecinden sonra insanların yaşam şekilleri değişti. Artık insanlar uzaktan çalışıyor. Yani iş yerlerine gitmiyorlar. Bu nedenle İstanbul'da da binlerce metrekare yapılmış ofisler var.
5: Burası İstanbul Kağıthane'de 2 katlı toplamda 300 metrekare büyüklüğünde bir iş yeri. Önceden ofis olarak kullanılıyordu. İş yeri sahibi 40 bin lira kira istiyor burası için ancak talep eden yok. Bu nedenle son 1 yıldır da boş kullanılmıyor. İşte İstanbul genelinde bunun gibi kullanılmayan atıl durumda yüzlerce hatta binlerce ofis alanı var.
2: Şişli, Mecidiyeköy, Levent, Gayrettepe bu bölgelerde gerçekten ciddi anlamda ofis stoğu var. Mecidiyeköy'de ana cadde üzerinde bile boş binalar var. Bunlar milli servetle boş duruyor ve ölü şehirler oluşuyor.
1: 150 metrekare olan eski atıl durumda bir iş yerindeyiz. Burası bölünürse 1+1 2 tane daire çıkabilecek pozisyonda aslında. Mutfağı, banyosunu içeriye bir maliyetle tabii ki yaptığımızda 30-35 bandında da kiraya gider diye tahmin ediyoruz.
6: Maksimum 2 aylık bir süre içinde dönüşümü sağlanır. Takriben de 15 gün içinde kiraya verilir. Bu kadar kolay.
5: İstanbul'da ortalama bir iş yeri 300 bin liraya konuta dönüşebilir mi?
6: Diyebiliriz. Duvar bölmeleri, aydınlatma, banyo, mutfak, parke gibi standartlar yapıldıktan sonra yeterli olacaktır.
1: O maliyeti yaklaşık 1,5-2 sene içerisinde belki telafi edecek. Boş kalmaktan burayı kurtarmış olacağız.
6: Bu lokasyondan 4 daire üretilmiş olacak. Bunu İstanbul geneli ve Türkiye geneli sunduğunuz zaman çok ciddi bir rakamla karşılaşmış olacaksınız.
5: Gayrimenkul sektör temsilcilerinin hesaplamalarına göre İstanbul'da 8 milyon metrekarelik ofis alanı var. Ancak bunun %10'u boş, yani kullanılmıyor. Bu da 800 bin metrekarelik ofis alanının atıl durumda olduğunu gösteriyor. Eğer tamamı dönüşürse İstanbul'a 8 bin konut kazandırılabilir.
6: Burada %50 bir başarı söz konusu olduğu zaman da 4000-5000 konutun sektöre yani arzın karşılanacağı anlamına gelecektir ki bu da elbette kira fiyatlarına destek olacaktır.
3: Peki dönüşüm İstanbul'da konut krizine çözüm olur mu?
4: Konut açığını kapatacaktır demek doğru değil. Ancak bunun olumlu yanı şudur, kiraların düşmesini de tetikleyecektir. Çünkü inanılmaz kiralar yüksek oldu. Ya bu ailelerin huzurunu bile bozmaya etken oldu.
2: Düşük kiralı yerler 1+1 gibi, 2+1 gibi yerler anlamında gerçekten hem de daha ucuz kira anlamında katkı sağlayacaktır.
3: Bir yandan konut krizine nefes aldırması öngörülen düzenleme uzun vadede çözüm bekleyen sorunlarla da karşı karşıya.
4: Altyapıları yani bunun pis su, temiz su tesisatlarının giderleri ofise göre hesaplanıyor. Tabii şimdi ofisler hesaplanırken bir yaşam şeyi var, zamanı var. İşte 8 saat ofiste bulunuyorlar. Ama konuta dönüştüğünde devamlı orada kalabilecekler. Kişi sayısı artabilecek. Altyapı zorlukları yaratabilir.
1: Otopark alanları yetersiz kalabilir. Levent, Maslak, işte Ayazağa bölgeleri insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgeler. Dolayısıyla trafik de kat be kat artacaktır.
3: Müteahhitlerse düzenlemenin kendi sektörlerinde haksız rekabete yol açabileceği endişesinde.
2: Ben burada dünyayı yatırmışım, paramı koymuşum. Olumsuz koşullarla imal ettiğim daireleri satamazken diğer tarafta atıl durumda olan ofisler yapılmış ve atıl durumda piyasaya çıkacak ve ne kazanırsam kar mantığıyla ucuza verilecek. Dolayısıyla benim fiyatlarımı daha da geriye çekecek.
7: Amerikan Başkanı Trump açıkladı. Adayım dedi efendim, 2028 için adaylık mesajı verdi.

0: Yeni Birlik gazetesinden paylaşıyoruz haberi. Hatta şöyle gördüğünüz gibi o meşhur kırmızı şapkasını da taktı Trump 2028 diye. Trump bir sonraki başkanlık seçimlerinde bir kez daha aday olacağını duyurdu. ABD başkanlığına dördüncü kez aday olma niyetim var. Resmi bir adım atacağım. Aslında sanırım bunu zaten yaptım. Üç kez kazandım. Şimdi bunu tekrar yapacağım ifadelerini kullandı. Yeni başkanlık için aday olmanın, yarışını kazanmanın kendisi için de oldukça kolay olduğunu söylüyor Trump. Peki gelin bu meseleyi değerlendirelim. Elbette değerlendireceğimiz pek çok mesele var. Çünkü her zaman olduğu gibi saatlerimiz yine 8.30'u gösterdiğinde Oray Eğin'le konuşacağız tüm meseleleri. Oray da geldi efendim, gördüğünüz gibi karşımda. Merhaba Oray, nasılsın?
1: Günaydın Kübra Nur, gayet iyiyim. İyi pazarlar.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. İstersen bu Trump'ın açıklamasıyla başlayalım, ne dersin? Aday olacağım dedi, hatırlarsın bu arada. Bu açıklamayı da Beyaz Saray muhabirlerinin gala yemeğinde yaptı. O gala yemeğindeki, o olaylı gala yemeğindeki saldırıya uğrayan gala yemeği sırasında biz yine seninle yayındaydık. O sırada da konuşmuştuk, tekrarlandı bu yemek. Verdiği elbette başka mesajlar da var. Senin dikkatini en çok ne çekti?
1: Kübra Nur, büyük bir konuşma yapması bekliyordum. Çünkü ben Trump'ın her zaman biliyorsun komedi yeteneğini hep çok takdir ettim. Yani hep çok güzel espriler yapıyor. Bunu kapalı kapılar ardında işte konuştum. Diplomatlar da teyit ediyor. Yani tepki almak için böyle bir komedyen zamanlamasıyla hep her zaman konuşuyor. Dolayısıyla yapacağı konuşmayı çok merakla bekliyordum. Zaten Trump çok güzel bir konuşma hazırladım. Bunu yapmak için de bu galayı tekrar yapacağız demişti. Şimdi bu gala tekrar yapıldı. Washington Hilton'da yapılan bu Beyaz Saray muhabirleri yemeği bu saldırıdan dolayı daha evvel Trump Otel olan Washington'daki Trump Otel olan Waldorf Astoria'ya alındı. Birkaç ay sonra ve Trump böyle bir gecenin mutlaka yapılması gerektiğini söyledi. Çünkü yoksa saldırganlara boyun eğmiş olurduk dedi. Şimdi şaşırtıcı olan şey üstelik bir harika konuşma hazırlığını diyordu. Konuşma neredeyse hiç alkış almadı. Neredeyse hiç kimse de böyle gülerek tepki vermedi. Genel olarak başkanlar burada bir stand-upçı gibi birkaç mizah yazarıyla çalışıyorlar. Çok da iyi bir komedi, bir stand-up metni hazırlıyorlar. Trump da metin yazarını suçladı. Böyle karşılık bulmayan espriler yüzünden. Ama en çok öne çıkan espri olarak bu tabii değerlendiriyor. 2028 mesajıydı. Burada 2028'e tekrar aday olurum mesajıydı. O böyle biraz kıkırdamalara neden oldu. Artık herhalde kendisi de çok ciddiye almıyor bence bunu. Bu işin esprisi de çünkü anayasal olarak bunun bir yolu olmadığını biliyor. Biraz insanların önüne attı bu tarzı. Ancak bir diğer mesele de tabii bu Beyaz Saray Muhabirleri Derneği gecesi Amerika'nın anayasanın bir numaralı ek maddesini kutlamak için düzenlenmişti. Nedir bu madde? Basın özgürlüğünü, protesto özgürlüğünü garanti altına alan bir madde ve anayasaya ilk eklenen madde. Yani Amerika'da ki bu basın özgürlüğü gerçekten çok kutsal ve başka ülkelerin, Batı ülkelerinin dahi anlayamayacağı kadar geniş. Ama Trump daha geçen hafta iki büyük kanalı kapatmakla tehdit etti. Lisansların iptal edilmesi gerektiğini söyledi. New York Times muhabirlerine soruşturma açmıştı Adalet Bakanlığı. Perşembe günü Adalet Bakanlığı bu Türkiye'den Air Force One uçağını değiştirmesiyle ilgili Trump'ın haber yapan muhabirleri açtığı soruşturmayı geri çekti. Dolayısıyla böyle biraz Trump tabii siz işte sahte haber yapan insanlarsınız vesaire vesaire, böyle siz benim düşmanımsınız gibi espriler yaptı.
0: Hatta
1: ama en azından
0: Trump
1: bu haber geri çekilmiş
0: oldu. Trump ifadesini kullanıyor, öyle değil mi? Yani evet, gelenlere sizde bir Trump sendromu var, bana takmışsınız diyor aslında oradaki gazetecilere. Evet.
1: Bu oda diyor, yani gördüğüm en fazla Trump'la kafayı bozmuş insanlar sendromuna sahip en kalabalık yerdeyiz dedi. Gazeteciler hep öyle diyor, takıntısı. Fakat ilginç olan şey şu, yani Trump'ın bu Air Force One değiştirmesiyle ilgili New York Times bir güvenlik açığı olduğunu ortaya çıkarmıştı. Bundan dolayı değiştiğini iddia etti. Tam da bundan dolayı bir soruşturma açıldı. Fakat gazete haberi devam ettirdi. İran'dan bir tehdit olduğu gerekçesiyle vazgeçilmiş bu uçaktan. İşte şimdi birkaç ay, bir ay falan kapanacakmış bu kapatılacak bir yere. Yeni bir düzenleme yapacak uçağı, güvenlik düzenlemesi. Katar'dan hediye edilen uçağı. Yani haberde doğru çıktı bu arada. Ama Trump çok uzun konuştu, hep bildiğimiz şeyler anlattı. 2020'deki işte bu seçimin hileli olduğunu. Evet, ve normalde de bir saat falan konuştu. Daha kısa böyle bir stand-up gösterisi beklerdi. Ben o yüzden biraz hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Evet.
0: Pekala, o şapkasını da taktı bu arada, kırmızı şapkasını artık
1: tabii
0: seçim çalışmalarına.
1: Şimdi
0: da
1: satacak onu. Tabii satacak onu, göreceksin. Evet. Oradan da bir sürü paralar kazanacak. O da yeni bir şey olacak, objesi olacak Trump'ın.
0: Trump ve ticari tutkusu hakikaten. Şimdi bir yandan da savaş devam ediyor Oray.

0: yani bunları tamam konuşalım, adaylığını konuşalım ama savaş hakikaten devam ediyor. En son Trump yaptığı açıklamada diyor ki İran'a yeni saldırı düzenlenmemesi talimatı verdiği şeklinde Axios'ta bir haber yer aldı. Kendi açıklamasında da bu arada biraz önce bahsettiğimiz o yemekte yaptığı açıklama, İran bir anlaşma yapmak istiyor ama henüz hazır değil dedi. Hep şöyle söyleniyor ya, her iki taraf da aslında bu savaş artık bitsin istiyor ama bu savaş bir türlü bitmiyor. Ne dersin, kim ne istiyor?
1: Şimdi iki taraf da kazanmak istiyor.

0: Şimdi bakıyoruz burada. Dün mesela Wall Street Journal'da çok detaylı bir haber vardı. Bu İran'ın çok daha ucuza mal ettiği füzeler giderek daha da Amerikan füze savarların manevralarını öğrenmeye başlamış. Çok daha gelişmiş bir şekilde. Şimdi yani evet birkaç füzeyi Amerika engelledi o gelen füzeleri. Fakat bazıları da aradan sıyrıldı. Şimdi bunu da öğrenmeye başladı. Bu füzeler giderek daha akıllanıyor. Dolayısıyla İran'da kendi elinde kuvvetli silahlar olduğunu biliyor. Sadece fiziksel silahtan da bahsetmiyoruz işte. Hürmüz Boğazı vardı. Şimdi bir de Kızıldeniz'den geçiş Husilerle işbirliği. Bu yeni bir tehdit oluşmuyor. Bunlar hep İran'ın elini kuvvetlendiriyor. Bir başka şimdi
1: Hatta
0: iki
1: şöyle bir
0: tarafta
1: başlık vardı orada
0: tabii.
1: hatırlarsın milyon dolarlık işte o Patriot'lara karşı 20 bin 25 bin dolarlık dronlar mücadele ediyor diye. Yani savaş sistemi bu manada da değişiyor. Artık dronların ne kadar güçlü olduğunu anlamaya başlıyor. Hakikaten senin de vurguladığın gibi İran artık özellikle stratejik olarak önemli hedefleri hedef alıp vurabiliyor. Mesela en son işte CIA binalarını tekrar Körfez'de bulunan üsleri hedef alabildi. Dolayısıyla bu değişimi gözlemliyor Amerikan basını da.
0: İki tane konuya dikkat çekmek lazım burada. Trump da bu açıklamaları özellikle yapıyor. Yani İran masaya oturmaya hazır, her an anlaşma yapmaya hazırız diye. Burada bir yapmak istediği şey petrol fiyatlarını düşmek. Çünkü geçen hafta yine 100 doların üstünde çıkmıştı. Ve bu savaş başladığından beri Trump her bu açıklamayı yaptığında piyasalarda bir umut oluşuyor. Petrol fiyatları birden düşmeye başlıyor. Sonra yeniden çıkıyor. Trump bunu öğrendi. Aynı zamanda Amerika'daki hazine bonosu hazine bonosu fiyatlarına da bakıyor. Çünkü piyasa Trump'ı burada dikte ediyor aslında Trump'ın hamlelerini. Bir başka mesele de şu. Şimdi Trump bu Pentagon'la yaptığı tartışmada bu son haber evet yani bu savaş bitecek gibi gözükmüyor. Çünkü iki tarafta en azından konuyu savaşı uzatabilecek potansiyele sahip. Ancak büyük çaplı bir saldırıdan şimdi vazgeçmişe benziyor Trump. Bu da son gelişme. Tabii biliyorsun her 24 saatte bir Amerika'dan gelen haberler değişiyor ama son gelişme bu. Pentagon evet biz İran'a saldırabiliriz. Bu saldırıyı da sürdürebiliriz. Hatta çok daha geniş çaplı bir saldırı da yapabiliriz ama elimizdeki silahları giderek tüketmeye başlıyoruz. İşte Patriot füzeleri, diğer saldırı füzeleri. Yani bunlar sınırsız kaynak değil. Bunları buraya harcayalım mı dedikten sonra Trump'ın vazgeçtiğini yazmış bugünkü Amerikan basında özel alanlar. Ve özellikle de Genelkurmay Başkanı'nın bu konuda bir uyarı yaptığını ve CENTCOM'un elindeki yani Orta Doğu ile ilgilenen bu savaş merkezinin, Amerika'nın savunma merkezinin ciddi bir uyarı getirdiğini ve silah kaynaklarının kısıtlandığını söyledi. Bu da Trump elini bağlıyor. Şimdi senin benim okuduğum, bu konuştuğumuz meseleyi İranlılar da elbette okuyor. Yani Amerikalıların silahları bitiyorsa İranlılar da tamam biz niye şimdi teslim olalım, niye çabuk anlaşma yapalım diyorlar. Dolayısıyla bu biraz daha savaş biraz daha uzayacak. Burada tehlike geçen hafta da seninle konuştuğumuz gibi bir sonsuz savaşa uzayacak bu. Yani Afganistan, Irak gibi 20 sene acaba sürecek mi? Çünkü ilk başından beri zaten hiç kimse bu savaşa girme diyordu Trump'a potansiyelinden. Bir ayda biteceğini düşünüyordu. Hala bitmedi.
1: Evet. Bu arada görüntünde bir sıkıntı yaşıyoruz Oray. İstersen biz seni tekrar bir arayalım. Tekrar yeniden bağlantıyı kuralım. Efendim Oray'ın söylediği nokta hakikaten önemli. Özellikle Amerikan basınında yer alan bilgilerde mesela son bilgi şöyle. Bahreyn'le Kuveyt'in de İran'a yönelik ilk kez saldırı gerçekleştirdiği yönünde hatta haberler artık çıkmaya başladı. Şimdi ilk günden beri hatırlarsınız özellikle İsrail'in Körfez'i savaşa çekme niyeti olduğunu hep paylaşmıştık. Fakat Körfez'in daha itidalli yaklaştığını söylemiştik. Aslında çıkan bu haberler de Körfez'i biraz daha meseleye dahil etme konusunda. Yine az önce mesela gazeteleri paylaşırken bir haber daha paylaştık. Özellikle Trump aslında bu savaşı istemiyor. Daha doğrusu bu savaşın artık durmasını istiyor. Axios'un haberinde de olduğu gibi. Fakat özellikle Netanyahu'dan da bir baskı var savaşa devam et yönünde. Tabii bunu yaparken İsrail, ABD ile İran savaşsın biz kenarda bekleyelim diye de bakıyor bir yandan Oray. Çünkü mesela en son İsrail'li bir bakan yaptığı açıklamada biz artık karışmayalım ABD-İran çatışmasına gibi bir açıklamada bulundu Smotrich. Yani İsrail'in de bakış açısı hakikaten bütün yükü ABD'ye yüklemek gibi de görünüyor. Son olarak savaşla ilgili vurgulamak istediğin bir şey var mı Oray?
0: Tabii burada şimdi mesele hem sonsuza kadar sürme ihtimali yani uzun süre sürme ihtimali bu savaşın hem de bölgeye haddinden fazla yayılması. Şimdi geçtiğimiz gün özellikle Suudi Arabistan kendisini mesela savunmaya başladı. Husilere yönelik ufak bir saldırıda bulundu. Gene Wall Street Journal'ın haberine göre ki bu özel haber Bahreyn ve Kuveyt ilk defa şimdi Orta Doğu'da çok hassas bir denge var. Amerika uzakta bir ülke sonuçta. Ya füzelerini yolluyor, uçaklarını yolluyor. Bunlar İran'ın komşusu olan ülkeler. İlk defa onlar da İran'a yönelik

0: bir savunma saldırısı gerçekleştiler. Her ne kadar Bahreyn ve Kuveyt'ten bir tanesi bunu Wall Street Journal'a yalanlasa da bir diğeri de bir yorum yapmadı. Ama buralar zaten buradaki Amerikan üslerinden dolayı İran'ın hedefi olmuştu. Şimdi Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri benzer bir şekilde bu ülkelerin çok fazla savunma güçleri de yok. İşte Batı'dan mesela Dubai ile Fransa'nın bir savunma anlaşması var. Emirliklerle Fransa'nın daha doğrusu. Bu diğer ülkeler Amerika'ya biraz bağlı. Şimdi bunların İran'a karşılık vermeye başlaması, İran onlara daha fazla karşılık vermesi, bu ülkelerin savunma sistemlerinin yetersiz olması da Orta Doğu'da çok daha ciddi, bu savaş uzadıkça bir kaosun habercisi olacak Kübra Hanım.
1: Evet, ne yazık ki öyle. Şimdi savaşla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde elbette konuşulan başka meseleler de var. Mesela yine seninle daha önce konuşmuştuk, bu CBS News ve 60 Minutes programında işten çıkarılanları, gazetecileri. Bu gazetecilerden bir takım açıklamalar gelmeye başladı Oray. Ne diyorlar tam olarak? Yani baskı ve sansür gördük mü diyorlar?
0: Şimdi bu 60 Minutes Amerika'nın en prestijli haber programı, ancak satıştan sonra, CBS kanalının satışından sonra da ciddi editoryal müdahaleler oldu. Bu tabii çok ilginç, çünkü bu tam Beyaz Saray derneğinde işte bu özgür basın tartışılırken böyle bir ifşanın gelmesi. Oradaki bir gazeteci, işine son verilen bir gazeteci, olur olmadık durumlarda mesela ne bileyim ICE protestoları, bu göçmenlik karşıtı protestolarda polise saldıran, bu ICE görevlerine saldıran maskeli protestocu görüntüsü konmasını istediğini iddia ediyor yönetimin. Benzer şekilde mesela Amerika'da bir fakirlik üzerine yapılan bir haberde işte Ohio'daki çocukluğunda geçirdiği fakirlikten dolayı J.D. Vance'in kitabından, konuyla hiç ilgisi olmasa bile, o bölümlerin eklenmesini istiyor. Yani bunlar normal şartlarda editoryal bağımsızlığın, tabii ki hepimiz belli çizgiler içinde, belli editörlerin denetimi içinde haberlerimizi yapıyoruz. Ama bunlar biraz alışıldık gazetecilik bağımsız, editoryal bağımsızlığın ötesinde olduğunu iddia ediyorlar. Gazeteci en azından ayrılan kişiler. Bu tabii markaya çok ciddi zarar veriyor. Bakalım önümüzdeki sezon, bu 60 küsur yıldır devam eden bir program. En çok izlenen programlardan bir tanesi Amerika'da. Çok prestijli bir şey. Yani 60 Minutes'te çıkmak, 60 Minutes'te bir haberin çıkması bir doğruluk teyididir. Bakalım ne kadar zarar verecek, ama bu Trump yönetimiyle birlikte şöyle diyeyim, biraz daha bizim alışıldığımız tarzda bir gazetecilik yapılmaya başlanmış orada da galiba.
1: Evet, bunu her aşamada hissediyoruz hakikaten. Bu arada NBA'de yılın transferi LeBron James artık ayrılıyor. Yani bir devrin sonu mu diyelim, ne dersin?
0: Vallahi çok büyük bir heyecanla herkes bu transferin nereye olacağını bekliyordu. Bahisler açıldı, işte Miami mi tekrar Ohio'ya mı, tekrar Cincinnati'ye mi dönecek, işte Miami'ye mi tekrar geri dönecek acaba diye. Ve hiç beklenmedik, neredeyse böyle sağ gösterip sol vurdu LeBron James. Çünkü para içinde oynamıyor. İki sene zannedersem 8 milyon dolar cüzi diyebileceğimiz NBA şartlarında bir kontrata imzaladı. LeBron James bugüne kadar gittiği bütün takımları hep şampiyon yaptı ya da şampiyonluk maçı oynattı. Dolayısıyla 41 yaşında bu arada, yani artık neredeyse dede muamelesi yapıyor NBA'de. Ama çok ciddi, çok ciddi, ya genç oyunculardan çok daha iyi bir potansiyeli var. Hala çok iyi oynuyor. Ve şimdi orada buluşacağı genç oyuncularla 5 kişiden bir tanesi olarak 67, yani Philadelphia'nın takımını acaba şampiyon yapabilecek mi? Burası çok daha küçük bir takımdı. Şöyle çok iddialı bir takım değildi bugüne kadar. Ve New York Knicks'ten bu şampiyonu alacak mı? İlginç olan şey şu. Geçtiğimiz yıllarda LeBron James Miami'ye gittiğinde bunu çok ciddi bir basın toplantısı duyurmuştu. Böyle günlerce bu beklenmişti. Sonra insanlar Miami'ye gittiği için onu ihanetle suçladı. Formalar yandı. Kariyerinin en büyük formaları yakıldı. Kariyerinin en büyük hatası olduğu tahmin edilmişti. Bu sefer gayet sessiz bir şekilde bunu aslında halletti. Şimdi yeni bir takımı aslında haritaya sokmuş oldu. Para için oynamıyorum dedi. Çok ilginç olur eğer son vedasını bir şampiyonlukla, bir beşinci bir yüzükle yapar. Herhalde bu çok merak ediliyor.
1: Gerçekten.
0: Bir de tabii, bir de Yannis var. Şu anda ekranda gördüğümüz gibi. LeBron James ile Yannis acaba Miami'de buluşacak mı diye tahmin ediliyordu. Ama Yannis de evet hiç mutlu değil. Çünkü Milwaukee'de, yani Yunanistan'dan sonra işte Milwaukee'de yaşadı. Orasını hep evi olarak görüyordu. Yıllarca insanlar onu oradan başka takımlara transfer olması gerektiğini söyledi. Hayır, çocuklarım orada okuyor. Biz evimiz burada, ailemiz burada. Burası benim evim diyordu. Şimdi biraz zoraki bir şekilde Miami'ye gitti ama herhalde o da orada mutlu olmayı öğrenecek bu iki transfer. İlginç olan ikisinin Miami'de tekrar Miami'de LeBron James tekrar gitseydi ikisinin orada buluşma ihtimaliydi ama bu olmadı. Bakalım şimdi rakip olarak nasıl

0: Göreceğiz bu sene
1: Bakalım,
0: NBA'yi.
1: hakikaten
0: Bir de tabii
1: heyecanlı, evet.
0: Dünya Kupası bittiği için biz de şimdi NBA'ye döndük. Artık aradaki boşluğu böyle dolduracağız.
1: Doğru, kesinlikle öyle. Bu arada Oray, sen Avrupa'dasın zannediyorum. Şöyle ki ya, malum Avrupa'da aşırı sıcaklar var. Hatta Fransa'da 5000 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Çok büyük sayılardan bahsediyoruz. Neler yaşanıyor tam olarak? Neler söyleniyor? Mesela Fransız basında neler yer alıyor?
0: Şimdi ben de Fransa'daki aşırı sıcaklardan dolayı kaçan insanlardan biriyim. Yaklaşık 200 bin kişi özellikle Fransa'nın güneyinde, yani Bordo'da, bu sıcaktan dolayı çıktığı tahmin edilen yangınlardan dolayı bölgelerini, evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Bazıları sığınaklarda yaşıyor. Tabii alışılmadı ki dört tane sıcak hava dalgası oldu Mayıs ayından bu yana. Temmuz'da rekorlar kırıldı. Avrupa kıtasının görebildiği en büyük sıcaklığa ulaşıldı. 40 derecelerin üzerine çıkıldı. Ve şimdi bir yenisi geliyor Ağustos ayında. Bu hafta bir de biliyorsun Tour de France finali var. Bugün Şanzelize'de, en son Paris'e gelecekler, bisiklet yarışı. Dünyanın en prestijli bisiklet yarışı. Oradan da Montmartre Tepesi'ne çıkacaklar. Şimdi orada bazı rotalar sıcaktan ve yangınlardan dolayı kısılmak zorunda kaldı. Birkaç kilometre törpülendi bu yarıştan. Bazı bölgelerde insanların özellikle Bordo civarında yangınlardan dolayı çıkmamaları sokağa söylendi. Bu yarışı izlememeye söylendi. Rota değişince tabii rotanın değişmesinin sebeplerinden bir tanesi güvenlik görevlerini oraya aktarmak. Çünkü her yer yetmiyor. Hakikaten böyle biliyorsun Kanada'da orman yangınları var. O Amerika'yı gölgeledi. Paris'in yakınlarında orman yangınları çıktı. Bu sene
1: Yani
0: hakikaten
1: o
0: Avrupa
1: dumanları
0: her
1: merkezde
0: anlamda
1: görmemiz
0: yanıyor. Evet.
1: çok etkileyiciydi Oray. Yani Kanada'dan çıkan o yangının dumanı ta Washington'a kadar geldi. New Jersey'ye kadar geldi. Orada gördük o havanın değişimini. Aynı şekilde Paris'te, yani Paris'in çok yakınında çıktı bu yangınlar mesela. Dolayısıyla orada da yine merkezi etkiledi. Uzak noktalarda çıkan yangınlardan da bahsetmiyoruz. Şehirlere çok yakın noktalarda çıktığı için de hakikaten insanları endişelendiriyor. Bir de ölü sayıları da bu kadar fazla olunca, yani 5700'dü mesela en son Fransa'daki yangınlardan dolayı, sıcaklardan dolayı. Sen sıcaklardan nasıl korunuyorsun Orak? Klima var mıydı
0: Kaçarak.
1: mesela senin Paris'te yaşadığın
0: Hayır,
1: yerde?
0: yok. Hayır, ne yazık ki yok. Hiç kimsenin yok. Şimdi bu klima meselesi biliyorsun, bunu seninle daha evvel konuşmuştuk. Şimdi belediye meclislerine gidip tartışılacak. Herkes de bunu artık Fransızlar bile, karşı olan Fransızlar bile gidip bunu konuşmak istiyorlar. Red alınacak mı acaba, binaları değişecek mi? Yani insanlar işte duş alıyorlar, bütün camları açık yaşamaya çalışıyorlar. Sokaklara çıkıyor. Biliyorsun yeşil alanın olmadığı bir yer Paris özellikle. Dolayısıyla betonda bir etkisi daha da fazla. Korunmak mümkün değil. İmkanı olan kaçabiliyor. İmkanı olmayan da nasıl yaşadığını hakikaten bilmiyorum. Ben bir tanesine denk geldim. Diğerlerinde şanslı olduğum için kaçmıştım. Bu hafta da baktım ki gene geliyor. Çünkü insan çalışamıyor, hiçbir şey yapamıyor. Yani nefes alamıyor. O öyle böyle bir sıcaktı. Yani bir
1: Evet.
0: tropik sıcak da değil bu. Güneydeki işte bir plaj sıcağı da değil. Gidip kaçalım. Nehirlere tekrar insanlar bayağı yüzmeye başlamış. O iğrenç renkteki nehirlerde de ancak öyle korunuyorlar. Ben onu da yapmadım.
1: İyi yapmışsın Oray, çünkü o nehirle ilgili hakikaten çok kötü şeyler söyleniyor. Çok da sağlıklı olmadığı, fakat senin de söylediğin gibi insanlar sen nehrine atlayarak yüzüyor. Yani Paris'ten enteresan görüntüler hakikaten geliyor. Bu arada şu an Yunanistan'dasın, öyle değil mi? Orası daha keyifli herhalde.
0: Evet. Yunanistan çok güzel. Büyük bir fırtına varmış hafta sonu. Özellikle Cuma günü zannedersem, hiç böyle alışılmadık fırtına. Dolayısıyla Yunanistan bu sene sıcak hava dalgasından daha iyi korunan bir şehir oldu. Hatta böyle bir saat önce ben yayını hazırlarken acaba üşüyor muyum, üzerime bir şey alsam mı bile diye düşünüyordum. Yunanistan ve şanslı oldu sanırım. Türkiye de biraz daha şanslı bu sene hava konusunda.
1: Bu 2 gündür burası da yağışlı Oray. Hatta maalesef kötü görüntülere de sahne oldu. Bazı yerlerde su baskınları da yaşadık. Şimdi şöyle havanın
0: Evet, buradan
1: gündemini...
0: gelmiş.
1: Evet, havanın gündemine seninle birlikte bakmış olduk. Bir de şu meşhur filmi konuşalım. Hakikaten
0: Madem
1: Christopher Nolan'ın...
0: Yunanistan'dayız, değil mi?
1: Madem
0: Madem
1: Yunanistan'dayız,
0: Yunanistan'dayız.
1: Odisi'yi konuşmanın zamanıdır. Hakikaten öyle. Şöyle ki, yani Türkiye'de de şu an salonlar dolu. Çok fazla ilgi var. Hakikaten gişe rekorları kırıyor. Ve filmin çekilmesi, özel kamera kullanılması, boyutları, oyuncuları, filmin verdiği mesaj, galası, yani her şey konuşuluyor Oray. Bu arada ben filmi izledim, çok beğendim. Bilmiyorum sen izledin mi? Ne dersin, yorumun nedir?
0: Kübra, ben izleyemedim filmi ve izlemek için de yani her şeyi deniyorum. Çünkü filmi izlemek, ben madem Christopher Nolan bir film çekti ve bunu belli bir işte bir kadraja yönelik çekti. İşte IMAX 70 milimetre, ona göre izleyelim diyorum. Fakat

0: Avrupa'da dört tane sinemada oynuyor Christopher Nolan'ın niyet ettiği şekilde. New York'ta zaten bir tane sinemada, işte bir tane Los Angeles, Amerika'da da çok sınırlı. Ay sonunda New York'a geri döneceğim, acaba işte orada mı izlesem diye, ama hiçbir şekilde yani sabah seanslarında, gece yarısı seanslarında hiçbirine bilet bulmak mümkün değil. Yani parasını veriyorum işte Montpellier'de, Fransa'daki tek bu IMAX 70 mm salonda, orada oynayan yere gideyim, Brüksel'e gideyim, iki tane salon işte var, iki tanesi de İngiltere'de. Yok yani parası parasıyla da mümkün değil. Hakikaten niye olduğunu ben de çok merak ediyorum. Yani çok bilindik bir destan, ama birincisi sinemaya insanları geri döndürmek için ta pandemiden beri Christopher Nolan bu teknikleri hep kullanıyor. Yani işte kadraj oyunlarını yapıyor, işte IMAX'te izlemeniz gerekiyor diyor. Sonuçta 70 milimetreyi izleyebilecek insan sayısı çok sınırlı. Bu işin biraz tanıtım kısmı belli ki. Oppenheimer'da gördüğümüz gibi insanların artık böyle aksiyon filmlerindense bu gibi daha orijinal hikayelere bir ihtiyacı olduğu da gözüküyor. Yani daha yetişkinlere yönelik filmlere. Bu bence önemli bir etken. Çünkü hepimiz artık böyle sinemada aptal yerine konmaktan herhalde sıkıldık. Bir de şöyle bir etkisi de vardı. Biliyorsun artık bütün dünyayı influencerlar yönetiyor. Yemeklerde, işte sinemada. Christopher Nolan dedi ki ben bu filmi influencerlara göstermeyeceğim dedi. Sinema severlere göstereceğim dedi. Ve bunun bence karşılığını aldı. Bu bir kumardı. Bugünkü PR teknikleri açısından. Ama bu kumarlık bence kazandı. Çok tartışmaları neden oldu. Yok işte siyah mı olur Helen, işte o oyuncu mu olur diye. Bilmiyorum sen nasıl gördün. Yani gözüne battım, ama bu da bence insanların gözüne batmamış gibi gözüküyor. Christopher Nolan kazandı diyebiliriz işte. Şimdi değil mi? Her yerde rekor kırıyor. Bakalım
1: Ya,
0: ben ne zaman izleyeceğim bilmiyorum. Bir bilet
1: bakalım
0: bulabilirsem
1: Oray.
0: izleyeceğim.
1: Umarım bulabilirsin. Bu arada Türkiye'de de yani İstanbul'da en azından iki yerde IMAX var mesela. Hakikaten çok sınırlı sayıda dünyada. Ben de IMAX'te yani farklı boyutlarda izleme fırsatı elde ettim. Yani çok etkileyiciydi ya, bence öğreti de etkileyici. Şimdi insan şunu anlıyor, hakikaten 3000 yıllık bir destan. Hani spoiler vermeyeyim diyorum ama spoiler yani zaten ortada, 3000
0: artık
1: yıldır
0: bilmeyen kaldı mı
1: bilmeyen
0: tabii
1: yok, dilden de dile dolaşan bir destan. Dolayısıyla insan şunu anlıyor, yani fikir güçlü ve sonunda verdiği mesaj güçlü, içerikte yine verdiği mesajlarda oldukça güçlü olduğu için yani 3000 yıl niye aslında bu kadar söylenerek bu zamana kadar gelmiş, hakikaten anlıyorsun. Beni verdiği mesajlar da çok o manada etkiledi. Bu arada seninle daha önce konuşmuştuk hakikaten siyah bir Helen olur mu diye. Doğrusu ondan da çok etkilenmedim. Yani oradaki sahnelerdeki geçişler de beni çok fazla rahatsız etmedi. Zendaya malum galalarda şimdi en baş köşede, onun giydiği kıyafetler
0: tabii
1: konuşuluyor. Şimdi şöyle demişlerdi Zendaya ile ilgili. Ya Zendaya bilinçli olarak böyle filmlere konuluyor çünkü PR etkisi çok yüksek diye. Merak ettim Zendaya'nın rolünü. Yani şöyle söyleyeyim, 3 saatlik filmde epi topu 5
0: evet
1: dakikalık bir rolü var. Ama duydun mu? Nolan diyor ki, Nolan meğer ilk kez birine harika oynadın demiş. O da Zendaya'ymış.
0: Bilmiyorum. Ben de Zendaya'nın rolünün çok kısıtlı olduğunu gördüm. Çünkü oyunculuğundan çok giydiği kıyafetler konuşuluyor. Hatta şimdi çok ciddi bir tartışma neden oldu. Şimdi biliyorsun bu kırmızı
1: küpesi.
0: halı meselesi, evet küpesi, kolyesi, daha ve Anne Hathaway'in giydiği de kolye. Yani bu işin biraz acaba ilginç ortada bir tartışma dönüyor. Bu kırmızı halı normal artık bu tasarımcıların kıyafetlerinden çıktı. Belli ki o kıyafetlerin konuşulması yetmiyor. Şimdi müzelerden yani milyonlarca dolar zaten elmaslar vardı. Belli ki o da yetmiyor. Şimdi müzelerden tarihi eserleri taşımaya başladılar insanlar. Ve zaten biliyorsun batıdaki bütün müzelerdeki işte bu Troy eserleri diyelim ya da başka, hemen hemen hepsi çalıntı. Nasıl gelindiği hepsi şaibeli. Yağmalanarak şimdi bir oyuncunun bunu
1: Bilmeyen,
0: gelerek tabii.
1: aynen çok özür dilerim Oray, bilmeyen seyircilerimiz vardı belki efendim. Zendaya Londra'daki galada kulağına bir küpe taktı. Kocaman iki altın ve bu altınlar aslında bir küpe değil. Bunlar İran'da bir arkeolojik miras. 3000 yıldan beri orada var olan aslında insanlığın ortak mirası, yani bizim hepimizin mirası, gidip onları müzede izlememiz gerekirken kendisine küpe yapıp o küpeleri takması çok fazla eleştirildi. Yani arkeolojik miras nasıl böyle kullanılır? 3000 yıllık bir ürünü nasıl küpe yaparsın diye Zendaya bu noktada epey eleştiriliyor aslında.
0: Evet, daha evvel Anne Hathaway'de bir galada benzer bir kolyeyi takmıştı. Yani düşünsenize, Topkapı Sarayı'ndan bir tane mücevher alıp Kaşıkçı elmasını bir galaya giymek gibi bir şey. Yani bu hakikaten insanın aklı almıyor. Bir başka tartışması şu, bunlar zaten mücevher, evet müzede sergileniyor ama yani mücevher tıpkı kıyafet gibi kullanıldığında, giyildiğinde bir anlam kazanıyor. Şimdi dikkat etmişsinizdir, müzelerde kıyafet tek başına gördüğünüzde ancak hani o kadar etkilemiyor. İnsanın üzerinde görünce kıyafet çok daha fazla etkileniyor. Bu şekilde de savunuyorlar. Yani bunlar aslında, bunları biz sanat muamelesi yapmayalım. Sonuçta bir Picasso tablosunu elinde taşımak gibi değil. Bunlar zaten giyilmek için kullanmış eserlerdi. Yani 3000 sene önce, 1000 sene önce yapılması da önemli değil. 100 sene önce yapılması

0: dönemi zaten bunlar aksesuardı diye kendilerini savunuyorlar ama burada bence mesaj ilginç çünkü hakikaten yani yağmalanarak elde edilmiş bu ürünler, çalınarak elde edilmiş bu tarihi ürünler şimdi bir de tanıtım amaçlı kullanılıyor. Hakikaten kapitalizmi hiçbir şey durduramıyor galiba.
1: Gerçekten öyle. Bu arada filmle ilgili Nolan'ın yine bir açıklaması var. Yaptığım bütün filmlerin DNA'sı aslında buradan geliyor diye. Yani bakarsanız buradaki hikayelerden besleniyor şeklinde de bir açıklaması var. Bu da filmi biraz hakikaten ön plana çıkıyor konu anlamında da. Umarım sen de kısa sürede izlersin Oray. Çok
0: evet, ne kadar zor oldu filmi izlemek değil mi dünyada artık yani.
1: Bu herhalde kıymetli hale getiriyor evet. Öyle değil mi? Yani bu da reklam.
0: Evet
1: çünkü.
0: Galiba öyle. Evet kesinlikle öyle.
1: Hatta şöyle bir bilgi daha vereyim. Bu IMAX kameraları mesela çok gürültülüymüş Oray. Yine Nolan anlatıyor. Dolayısıyla düşünsene iki oyuncu diyalog halinde. O sırada kameradan çok fazla gürültü çıktığı için sesler bile duyulmuyor. Bu kameraların etrafını kapatmışlar özel bir sistemle. Sırf o gürültü duyulmasın diye özel kameralar kullanılmış. Yine bir görsel gördüm. Kamera şimdi çok devasa olduğu için karşılıklı oyuncular birbirlerini göremiyor. Ayna tutmuşlar birbirlerini evet, fark evet. edebilmeleri için. Yani hakikaten enteresan tekniklerin de kullanıldığı bir film bu.
0: Kübra'nın internette bu IMAX kameraların kadrajı üzerine Türkçe'de çok iyi içerikler var. Merak eden herkese tavsiye ediyorum. Ben gerçekten çok yani içine dalınca çıkılmıyor. Bunun niye bu kadar önemli olduğunu şimdi sen ben bunu anlatamayız. Bunun gerçekten uzmanı olan insanlar çocuğu anlatır gibi bunu anlatıyorlar. Bu çok şey, çok ilginç bir şey aslında. Yani bu kadraj niye bu kadar önemli? Bunu görüyoruz. Yani perdede ne görüyoruz işte niye bu kadar önemli bu kameralar? İşin ilginç tarafı da şu. Sınırlı sayıda kamera var, çok az sayıda salon var. Bunlar böyle yani birkaç yılda bir olan fenomenler artık. Böyle her film tabii böyle çekecekti ama en azından sinemaya gitmek için bir vesile oldu. Sinemayı konuşmak için de bir vesile oldu.
1: Evet, güzel oldu o açıdan hakikaten. Çok teşekkür ediyoruz Oray'ın kıymetli katkılarını.
0: Görüşmek üzere.
1: Haftaya tekrar görüşmek üzere. Efendim her pazar olduğu gibi oraya yine saatlerimiz 8.30'u gösterdiğinde dünyanın gündemine hep birlikte bakmış olduk. Böylece artık bülteni sonlandırıyoruz değil mi arkadaşlar? Onun öncesinde bir haber paylaşayım sizinle. Şöyle ki Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki depremde can kaybı 5546'ya çıktı. Detaylar ise şöyle. 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Venezuela'da can kaybı 5546'ya yükseldi. Yaralı sayısı 16.740 oldu. Depremlerde 17.907 kişi de evsiz kaldı. Arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 6.462 kişi kurtarıldı. Depremde kaybolan yaklaşık 30.000 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihinde ilk kez bir başsavcı görevden alındı. İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında yakalama kararı veren savcı Kerim Han cinsel tacize suçlanıyor.
2: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde tarihi bir karar alındı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han hakkındaki cinsel taciz soruşturması nedeniyle görevden alındı. Karar Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf devletler meclisinin New York'ta düzenlediği özel oturumda alındı. 125 üye ülkeden 110'unun katıldığı oylamada 82 ülkenin kabul oyuyla Kerim Han'ın görevine resmen son verildi. 13 ülke karşı oy kullanırken 15 ülke çekimser kaldı. Kararla 2002 yılında kurulan mahkemenin tarihinde ilk kez bir başsavcı azledilmiş oldu. Mahkemeden yapılan açıklamada süreçten etkilenenlerin mahremiyetine saygı gösterilmesi istendi. Savcılık ofisi yönetiminin başsavcı yardımcıları tarafından yürütüleceği belirtildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturmaların kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Kerim Han, Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri talep etmesiyle gündeme gelmişti. Ancak başsavcı, 2 yılı aşkın süredir yardımcısı olan ve kamuoyunda Sara olarak bilinen personelin cinsel istismar iddialarıyla karşı karşıyaydı. Kerim Han suçlamaları reddetse de Mayıs 2025'te izne ayrılmış, Haziran ayında ise görevden uzaklaştırılmıştı. Mart ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından görevlendirilen 3 yargıçtan oluşan bağımsız bir heyet, Birleşmiş Milletler soruşturmasının Han hakkında görevi suistimal veya ihlal tespit etmediği sonucuna vardığını açıklamıştı. Han'ın avukatları da iddiaların somut delillerle desteklenmediğini savundu. Buna rağmen taraf devletler meclisi kendi değerlendirmesini yaparak Kerim Han'ın ciddi

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 28, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya güneşli 35, Mersin güneşli 32 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun yağışlı 28, Trabzon yağışlı 24 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara 25, Konya 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum güneşli 29, Kars güneşli 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 32 derece.
1: Gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Airport'ta bu hafta dünyanın en önemli havacılık etkinlikleri arasında yer alan Farnborough Air Show ekrana geliyor. Bu yıl 49. kez kapılarını açan etkinlikte Türk savunma ve havacılık sanayisi de uluslararası vitrine çıktı. 1600'den fazla şirketin katıldığı 119 uçağın yer aldığı etkinlikte hangi ürünler öne çıktı? Airport'un Santiago turu ikinci haftasında Pablo Neruda'nın evi, Bicentenario Parkı, Şili Milli Kütüphanesi, Sky Costanera Kulesi, San Cristobal Tepesi ile devam ediyor. Güntay Şimşek'in konuğu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu. Airport, bugün saat 12.15'te, Habertürk'te.

Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 26 Temmuz Pazar. Saatlerimiz artık 9'a geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Burası hafta sonu devam ediyor. Efendim, burası hafta sonunun bu dilimine, şöyle bir savaşın gündemine bakarak başlayalım. Çünkü bir iddia var. Axios Haber sitesi, Amerikan Başkanı Trump'ın orduya İran'a yönelik yeni bir saldırı başlatılmaması talimatı verdiğini öne sürdü. New York Times'a saldırıların ertelenmesi kararında ordunun elindeki önleyici füze stokunun azalmasını işaret etti. Amerikan ordusu 13 gün boyunca aralıksız olarak İran'a saldırı düzenledi. Ağırlıklı olarak liman kentlerinin hedef alındığı saldırılarda çok sayıda askeri tesis havadan vuruldu. Ordunun İran'a yeni saldırı dalgası başlatmaması soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Konuyla ilgili Axios Haber sitesinde dikkat çekici bir haber yayımlandı. Başkan Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı yapılmaması yönünde orduya emir verdiği öne sürüldü. Talimatın Ummanlı arabulucuların Tahran'da gerçekleştirdiği ziyaretin ardından geldiği de vurgulandı. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde Amerikan ordusunun yeni saldırılara başlamak için hazırlık yaptığı da belirtildi. New York Times gazetesi de benzer bir iddiayı yine gündemine taşıdı. Haberde ABD

0: Genelkurmay Başkanı'nın saldırı başlatılması halinde CENTCOM'un önleyici füzelerinin kritik düzeyde azalabileceği uyarısı yaptığı belirtildi. Uyarının Trump'ın kararında etkili olduğu aktarıldı. Saldırıların İran'ın dış tehditlere karşı kenetlediğinin de altı çizildi. Wall Street Journal'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Habere göre Körfez'den kalkan savaş uçakları gizli bir operasyonla İran hava sahasına girdi. Sızıntının ardından İran'ın askeri tesisleri, İHA ve füze depolarını hedef aldı.
1: Körfez'den İran'a gizli hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi. İddia Amerika Birleşik Devletleri'nin Wall Street Journal gazetesinde yer aldı. Gazete Bahreyn ve Kuveyt'in Temmuz ayı başında İran'ı gizli bir operasyonla havadan vurduğunu öne sürdü. Operasyonun İran'ın saldırılarına misilleme olduğu belirtildi. Savaş uçaklarının askeri tesislerle İHA ve füze depolarına hedef aldığı ileri sürüldü. Körfez ülkelerinin saldırı haberi İran'la gerilimin tırmandığı bir dönemde gündeme geldi. İran ordusu daha önce Bahreyn ve Ürdün'deki askeri üsleri İHA'larla hedef almıştı. Bahreyn ise hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarını engellediğini duyurmuştu. İran devrim muhafızlarına bağlı komutan Ali Abdullahi, öldürülen her İranlıya karşılık bir Amerikan askeri etkisiz hale getirilecek sözleriyle yeni misilleme mesajı vermişti.
0: Efendim, yeni parti, yeni vitrin. Hürriyet gazetesinden paylaşacağız haberi. Malum Özgür Özel liderliğinde artık yeni parti kuruldu. MYK'sı da belli oldu. Yeni MYK'da CHP MYK'sından sadece 3 isme görev verildi. Haklarında fezleke bulunan tartışmalı isimler ise MYK'ya girmedi. Fezleke engel oldu diyor Hürriyet gazetesi. Hangi isimler onlar bakalım. Veli Ağbaba, Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut. Bu arada kendileri istemediler aslında diyor gazete. Şöyle ki Özel döneminde CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olan Turan Aşkın Özer'le hakkında fezleke düzenlenen Veli Ağbaba da yeni partinin MYK'sına girmedi. Bu isimlerin çoğunun Özel'in elini rahatlatmak için vitrinde görev almak istemedikleri öne sürüldü. Kulislere göre yeni partinin parti meclisi ve MYK'sı ilk kurultaydan sonra yenilenecek. Yeni partinin yeni vitrini böyle. Bu arada efendim Özgür Özel'in de bir fotoğrafına yer verilmiş. Yine arkadaşlarıyla birlikte Anıtkabir'i de ziyaret etti yeni parti lideri olarak, genel başkanı olarak. Şimdi peki Kılıçdaroğlu cephesinde neler yaşandı? Bir de ona bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlak kararı sonrası ilk kez geldi İstanbul'da üye katılım törenine katıldı. Hiçbir CHP'li yolsuzluk yapanla yan yana duramaz dedi Kılıçdaroğlu. Biz ülkenin sorunlarını çözmeye talibiz, malı götürmeye değil ifadelerini kullandı.
2: Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz. Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
1: Bir kez daha arınmalıyız mesajı verdi. Siyaset zenginleşme aracı değildir dedi.
2: Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset ev apartman alma aracı değildir. Siz siyasete kendinize mi hizmet edeceksiniz, topluma mı hizmet edeceksiniz?
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak mutlak kararı sonrası ilk kez İstanbul'daydı. Üye katılım töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'lilere seslendi.
2: Zorunlu olmadıkça iç tartışmalara girmememiz lazım. Bütün CHP'lilere sesleniyorum. Ülkenin sorunları var, biz bu sorunları çözmeye talibiz, çözmeye. Malı götürmeye değil.
1: Kılıçdaroğlu, rüşvetle satın alınan adam CHP'de olamaz dedi.
2: Parayla, pulla, rüşvetle satın alınmayacak adamların Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması lazım. Biz bunu yapacağız. Kim olursa olsun. Hesabını sormazsam bana da Kılıçdaroğlu demesinler.
0: Al 100 bin lirayı, cesedi yok et. Efendim, kan donduran ifadeler bunlar. Gelin bir detaylarını paylaşalım. Gülistan Doku cinayetinin hükümlü tanıklarından Turan Güler.

0: Yani eski vali, Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'le ilgili şok bir iddia ortaya attı. Mahkemede tutuklandı bu arada bu isimler. Ağabeyini öldürmekten cezaevinde bulunan Turan Güler, valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel iki el ateş ederek Gülistan'ı öldürdü dedi. Handan Sonel de, yani annesi de, cesedi yok etmem için bana 100 bin lira verdi diye ifadede bulundu. Handan Sonel Güler'i tanımadığını söyledi. Bu iddiayı reddetti. Mahkeme iddiaları ve delilleri dikkate alarak Handan Sonel'in tutuklanmasına hükmetti. İşte efendim eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de tutuklandı. Fotoğrafıyla birlikte paylaşılıyor. Hakikaten böyle kan donduran ifadeler var. Hatta işte evdeki çalışanların da ifadesi var. O gün bize gidebilirsiniz artık çalışmayın dediği yönünde de bir takım iddialar var. Yeni iddialar gelmeye başladıkça, soruşturma ilerledikçe sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Efendim dün ekranlarınıza getirdik. Tam da bu saatlerde şöyle hem Ankara'da hem İstanbul'da bir sağanak yağış başladı ki. Öyle görüntüler vardı ki Ankara'da mesela sağanak hayatı öyle bir olumsuz etkiledi ki otomobiller alt geçitlerde mahsur kaldı. İş yerlerini su bastı. Bir araç yağış nedeniyle çöken yola düştü. Görüntüsü de var. Elmadağ'da bir kişi ise yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
1: Ay bizim araba burada. Arabalar sürüklendi.
2: Otomobiller sürüklendi. Bir araç çöken yola düştü. Bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Başkentte gök gürültülü sağanak, kentte günlük yaşamı etkiledi. Bazı noktalarda etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. İş yerlerine su bastı. Ekipler ve vatandaşlar su tahliyesi için yoğun mücadele verdi.
3: Ankara'da gece saatlerinde başlayan yoğun yağış sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Alt geçitlerin su basmasıyla araçlar sular altında kaldı.
4: Su bir anda patladı, bir anda yükselmeye başladı. Araba kontrolünden çıktı, araba patladı, istop etti, kaldım. Şu pisliklere bir bakın, çıkanlara bir bakın ya. Ya bu kadara böyle bir rezillik olamaz ya. Maddi zararım 650 milyar. Canım donulsaydım ne olacaktı?
2: Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden birisi de Mamak'tı. Mutlu Mahallesi, İmam Halim Sultan Caddesi'nde yolun çökmesi sonucu hafif ticari araç oluşan çukura düştü.
5: Gidiyor, motorlar gidiyor.
2: Mamak Dereboyu mevkiinde ise sele kapılan kurye motosikletleri sürüklendi. Metrelerce öteye taşındı. Vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Elmadağ ilçesinde de sağanak etkili oldu. Yıldırım düşmesi sonucu 58 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetti. Haymana ilçesi de sağanaktan etkilendi. Merkez camiine yıldırım düştü. Düşen yıldırımın ardından bölgede dumanlar yükseldi. Caminin elektrik sistemi kullanılamaz hale geldi.
0: Efendim bir başarı hikayesi getireceğiz. Şimdi ekranlarınıza engel tanımadı ve 59. olduğu YKS'de Azmin Zaferi şeklinde veriyor. Türkiye Gazetesi de bu haberi. %94 engelli olan Yücehan Kermen'in çocukluğunun büyük kısmı hastane odalarında geçti. Okuluna düzenli gidemedi. Ameliyat olacaktı. YKS için ameliyatını dahi erteledi. Yaklaşık 2,5 milyon aday arasında Türkiye 59.'sü olup önemli bir başarıya imza attı ve diyor ki ben başardıysam herkes başarabilir, yeter ki disiplin ve istikrar olsun, bravo diyelim efendim, yolu açık olsun, hep böyle başarılarını konuşalım, bizler de paylaşalım. Şimdi Kayseri'den bir haber getireceğiz ekranlarınıza. Melik Gazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç bisikletten düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti.
2: Erciyes Dağı'na çıkmış, bisikletle dönüş yoluna geçmişti. Dengesini kaybedip yere düştü. Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç o bisiklet kazasında hayatını kaybetti.
6: Hukuklarınızı helal ettiniz mi?
2: Kayseri'de Melik Gazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü 45 yaşındaki Mustafa Tümgüç spor için bisikletiyle Erciyes Kayak Merkezi'ne gitti. Gece saatlerinde dönüş yoluna geçti. Mustafa Tümgüç bulvara geldiğinde dengesini kaybetti. Bisikletten düştü. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan kontrollerde Tümgüç'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Tümgüç'ün cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Adana'nın Çukurova ilçesinde silahlı saldırı dehşet.

0: Yaşandı. Biri kadın, üç kişi vurularak öldürüldü. Saldırı Rüzgarlıtepe mevkiinde yaşandı. Seyir terasında araçlarının içinde manzarayı seyreden Ali Can Demir, Sinan İlbey ve Semra Yılmaz 28 yaşındaki Osman Ağa'nın silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri vurulan üç kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinden kaçan zanlı Yüreğir'de saklandığı adreste silahla yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması da sürüyor. İkinci el araç piyasasının en yaygın ve en komplike hilesi bu. Nedir o? Kilometre dolandırıcılığı. Aracın kilometresini düşük gösterip alıcıyı mağdur eden dolandırıcılar düzenlenen operasyonlarla yakalanıyor. Peki, ekspertizde dahi fark edilemeyen kilometre oyununu anlamanın acaba bir yolu var mı? Araştırdık efendim, izleyelim.
1: Ordu'dan müşterim araba aldı. Araba 150 binde, biz burada baktık araba 287 binde. Yani ben anlayamam. Bir binici olarak kesinlikle anlayamam.
2: Sürücünün anlaması zor. Usta olmayan ekspertiz çalışanları da fark edemiyor. Dolandırıcılar aracın kilometresini bilgisayardan düşürüp öyle satıyor.
1: Satıcı bu araçta hem ABS beyninden hem motor beyninden hem şanzıman beyninden bunu sıfırladıysa anlayamaz.
2: Bu öyle yaygın bir yöntem ki birbirlerini tanıyan kilometre dolandırıcıları ülke genelinde örgütlü olarak çalışıyordu. Polis o suç örgütlerine yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 21 şüpheli gözaltına alındı. Nitelikli dolandırıcılık kapsamına alınan kilometre oyununun cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapis.
3: Büyük mağduriyet fark etmek de çok mümkün değil. Ortalama bir eksperin anlayamayacağı şekilde bile yapılabiliyor bazen arabalar.
2: Peki düşürülen kilometre nasıl anlaşılır? Ekspertizin ilk yöntemi aracın beynine bakmak.
1: Şimdi burada bu arabanın şasi numarasını burada çıkarttık. Kilometreyi de burada çıkarttık. 239.680.
4: Bir aracın motor beyninde, şanzıman beyninde ve ABS beyninde aslında kilometresi kaydediliyor. Tüm bunlar değiştirilse dahi bir usta aracın hem motor kısmından hem de alt aksamından kaç kilometre kullanıldığını tahmin edebiliyor.
1: 15 bin kilometrede olan bir araçta şunları göremezsiniz bak. Burası bu kadar karartılı olmaz. Şasesi, podyesi bu şekilde olmaz.
5: Burada aşınmış burçlarımız var. Hep deforme olmuş. Çatlamış, özellikle çatlamış. Bunlar çatladığı için zaten bu arabanın 20-30 bin olması imkansız.
1: Yedek su bidonu. Bakın sararmış artık, belli yani bu yorulmuş bir parça.
2: Yani usta bir ekspertiz araç alırken en önemli kriter.
1: 20 bin kilometre üstünü kesinlikle anlar. Eğer otomobilci ise, bu işte uzmansa anlar.
5: Çok fazla kilometre düşürdülerse çok rahat anlaşılabiliyor.
1: Çok iyi bir araştırma yapıp öyle alsınlar. Yani her şey ben parayı verdim, arabayı aldım değil. Dürünü seçtik.
0: Bu kampta ekran yok, dostluk var. Efendim haberin detaylarını paylaşalım Sabah gazetesinden. Türk Kızılay, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençleri yaz kamplarında buluşturuyor. İstanbul Heybeliada ve Ankara Çamkuru'da düzenlenen kamplarda gençler dijital ekranlardan uzak doğayla iç içe zaman geçiriyor. Katılımcılara ayrıca gönüllülük ruhu da aşılanıyor. İşte o katılımcıların verdiği pozlarda efendim ekranlarınızda. Şimdi dikkat çekici bir haber paylaşalım. WhatsApp üzerinden yapılan borç tebligatı geçersiz sayıldı. Haksız tahsil edilen faiz Sağlık Bakanlığı tarafından doktora iade edildi. Karar Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan çıktı.
2: WhatsApp tebligatı geçerli sayılmadı. Haksız tahsil edilen faiz doktora iade edildi. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kararına göre sözleşmeli başhekimlikten istifa ederek devlet hastanesinde kadrolu göreve başlayan doktordan peşin ödenen maaşın iadesi istendi. Resmi yazı gönderildiğinde aynı gün içerisinde ödemeyi gerçekleştireceğini belirten doktora tebliğ yapılmadı. Doktor bir müddet sonra tebliğin akıbetini sormak için hastane ve il sağlık müdürlüğünü aradı. Borç bildirim yazısı WhatsApp üzerinden gönderildi. Borcu öğrendiği gün ödeme yapmasına rağmen kendisinden ayrıca faiz tahsil edilen doktor Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Haksız yere ödetilen faizin iadesini talep etti. İtiraz haklı bulundu. Geri ödeme sırasında tahsil edilen faiz tutarının iadesi yönünde Sağlık Bakanlığı'na tavsiyede bulundu. Kararda idarelerin bir alacağı faiz işletebilmesi için öncelikle borçluya usulüne uygun şekilde ihtarname

0: göndermesi ve ödeme için makul bir süre tanıması gerektiği vurgulandı.
1: Efendim, Filenin Sultanları yine yüzümüzü güldürdü. Gururumuzsunuz. Hakikaten öyle. Cumhuriyet Gazetesi de bu başlıkla duyuruyor. Atatürk'ün kızları Voleybol Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0 yenerek finale yükseldi. Filenin Sultanları bugün saat 14.30'daki finalde Brezilya ile şampiyonluk maçı oynayacak. Yüreğimiz, dualarımız, gözümüz, kulağımız bu maçta olacak efendim. Çok da iyi oynayacaklarına eminiz. Hakikaten dünkü maçta, Çin'de oynadıkları maçta oldukça heyecanlı geçti. Bakalım, Brezilya maçında artık finaldeyiz. Başarılar diliyoruz Filenin Sultanlarına da. Şimdi sırada dikkat çekici bir haberimiz var. Efendim, bu haberi hatta şöyle biz haber merkezinde konuşurken çok şaşırdık. Yani gerçekten böyle fiyatlar mı söz konusu diye. Şimdi İstanbul'da konut fiyatları malum. Araba taksi plakası da malum. Hatta mezar yeri satın almak bile malum, çok pahalı. O da epey bir bütçe istiyor. Peki bir semt pazarından tahta bir tezgah satın almanın ya da kiralamanın ev fiyatını geçtiğini söylesek. Öyle fiyatlar var ki, bakın abartmıyoruz, bir tezgahın fiyatı 20 milyon lirayı bile bulabiliyor bazı yerlerde. Ev yerine pazardan 4 metrekare yer ve tezgah alırım diyen bile var. Bu durum pazarlarda kiracı olanları, yeni tezgah almak isteyenleri de etkiliyor elbette. Özgür Karşı Çetiner'in haberini izleyelim.
2: Şu sarı çizgiden sarı çizgiye kadar bir tahtaya 150 bin, iki tahta 300 ve iki tahta 10 milyon yani. Mal sahibinin istediği para, devir ayrı.
3: Mesela arkadaşım şurayı aldım, 708 bin lira para verdi 5 tahtaya.
4: Boş tezgah var mı diye soruyorlar, kiracıyız.
5: Ne kadar ödüyorsunuz tahtalara?
4: 160 bin, çok yüksek.
5: Devir ücretlerini sorsam?
4: 20'nin üstüne duydum yani.
5: 20 milyon.
4: Çık diyor, müşterisi hazır diyor.
6: Semt pazarından tahta tezgah kiralamanın da satın almanın da fiyatı katlandı. Girişim yapmak isteyenlerin, emekliye ayrılanların, öğrencilerin pazarcılığa ilgi göstermesi, İstanbul'da pazar tezgahı fiyatlarını mezar yeri, taksi plakası ya da ev fiyatlarıyla yarıştırır hale getirdi.
7: İyi tezgah taksi fiyatının yarısı diyebiliriz.
6: Habertürk ekibi pazar pazar gezdi. Burası Bakırköy Osmaniye'deki sosyete pazarının kurulduğu alan.
5: Pazarın açılmasına birkaç gün var. Eğer bu pazardan 1,5 metrelik bu tahta tezgahı kiralamak isterseniz günlük kirası 12 ile 15 bin lira arasında. Yine eğer bu tahtadan 3 tane alıp pazardaki o yeri devralmak isterseniz de fiyatlar minimum 10 milyon liradan başlıyor.
8: İşi bırakan satıyor genelde. Benim yerim şurası, köşedir, değerli bir yerdir ve bir tane var bundan. O yüzden orası çok değerli.
5: Kârlı bir iş mi? Girişim yapılır mı?
8: Yani yer kendinizse kârlı bir iş.
5: Pazarda kaç tahta tezgahınız var?
9: Şu anda 5 var.
5: 5 tanesini ayda ne kadar kira ediyorsun?
9: 100 bin.
5: Devralmak isteseniz size kaça satar?
9: 10 milyon ve 15 milyonlardan bahsediliyor.
5: Ev yani. Parası.
9: Ev parası.
6: Zamanında pazardan yer alanlar satış yapmak istediğinde genellikle yine pazarcıya ya da tanıdığına satmak istiyor.
9: Çünkü aralarında yarın o yeri tekrar alma ihtimalleri doğuyor.
5: Kaçırmak istemiyor.
9: Aynen öyle.
6: İlan sitelerinde de sahibinden satılık ya da kiralık tezgah ilanları var.
5: Örneğin İstanbul Beylikdüzü'nde ilana çıkarılan bu pazar tezgahı için istenen devir ücreti tam 13 milyon 600 bin lira. Yani bir ev ya da araba parası kadar.
10: Onları internete koyuyor, atıyorum 1 milyon para diyor veya 500 bin lira diyor. Daha düşüktü, iş bulamadığı zaman artık alternatif arıyor. Alternatif böyle yeri varsa, biraz da birikmiş parası varsa babasından, annesinden, kal varsa parası, o zaman girişiyor mesela bu işe. Kendi işi olmuş oluyor.
11: Taksi plakasına pazar yeri satan insanlar var.
5: Tahta yani.
10: Bir arabası olsa sattığı zaman pazar yeri alır yani.
6: Pazar tezgahının fiyatını konutta olduğu gibi pazarın semti, hatta tezgahın pazarın içindeki yeri de belirliyor.
5: Örneğin balık ya da sebze tezgahları devir ücretleri arasında fiyatı en pahalı olan tezgahların başında geliyor.
12: Para eden sebze tezgahları.
13: Çok yorucu bir iş ama yani tutturursan karlı.
6: İşte bu düşünceyle oluşan talep bir metrekarelik tezgahın değerini tahtadan da olsa altına çevirdi.
14: 4 pazarım var.
13: Bir tahta mesela atıyorum bir kişiden alıyorsa 100 milyar, 150 milyar. Bir metresi 100 milyar gibi düşün.

0: Pazarda yer sahibi olanların istediği bu rakamlar yüzünden pazarda kiracı olanlar ya da yer satın almak isteyenler CİMER'e şikayet yağdırmaya başladı.
1: Önüne gelen şikayet ediyor. Yüksek diye şikayetler var.
0: Durumdan en çok da pazarda küçük tezgahı olan kadınlar dertli.
2: Zammı ne kadar yapıyor mal sahibi?
3: Kafasına göre yapıyor. Tefe tüfe yok yani, serbest piyasa.
4: Efendim, bu dilimde konuğumuz var. Şimdi milyonluk tezgahlardan bahsettik. Ekonomiyi de konuşalım isteriz. Çünkü Temmuz ayı FED faiz kararı çarşamba günü açıklanacak. Altın, gümüş, döviz nasıl etkilenecek peki bu karardan sonra? Piyasalarda bu hafta nasıl bir seyir bekleniyor? Hepsini konuşacağız. Ayrıca Bitcoin'de de 65 bin dolara kadar bir düşüş yaşanmıştı. Gerilemenin sürmesi, hatta 38 bin dolara kadar gerilemesinden dahi bahsediliyor. Hepsi gündemimiz olacak. Konuğumuz ekonomist Soner Kuru bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
5: Günaydın, hoş bulduk. Çok sağ olun.
4: Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olunuz. Şimdi arkadaşlarımız şöyle bir başlık attı. Piyasa nefesini tuttu, gözler artık Fed'de. Daha önce malum Kevin Warsh geldikten sonra da Trump'ın bir baskısı vardı, bu faizleri düşür yönünde. Ne dersiniz, faizler düşer mi yoksa sabit mi kalır? Nasıl bir adım atar FED?
5: Şimdi bu toplantıda sabit bırakmasını bekliyoruz. Ama faizlerin düşmesi ihtimali özellikle bu savaş hayatımızda olduğu sürece oldukça zayıf. Özellikle ikinci tur savaşın başlamasıyla birlikte bu toplantıya ilişkin beklentilerde faizi %10 arttırması ihtimal iken, savaşın başlamasıyla birlikte %40 ihtimalle piyasa 25 bas puan faiz arttıracağını da fiyatlıyor. Evet, %60 sabit bırakacak ama %30'larda, %40'larda bir kademe artması ihtimali de gündemde. Niye? Savaşla birlikte yeniden ikinci dönemde petrol fiyatları yukarı gitti. Yukarı giden petrol fiyatı demek enflasyonun yükselmesi demek. Bu enflasyonun da merkez bankaları nezdinde ilacı faiz olduğu için özellikle hani indirim bir yana dursun, önümüzdeki dönemde FED'den faiz artışını konuşma ihtimalimiz gitgide yükseliyor.
4: Çok dikkat çekici bir mesele bu. Oysa ki tam aksiydi talep edilen, istenen. Ama işte dediğiniz gibi iki haftadır savaş tekrar alevlendi. Yani artık ikinci haftadayız. Karşılıklı saldırılar sürüyor. Ne kadar devam edecek bilinmiyor. Petrol fiyatları şöyle bir 70 dolarlara kadar inmişti. Savaş öncesine neredeyse gelmiştik. Tekrar çıktı, öyle değil mi? Son durum nedir?
5: Şöyle, o konuda bardağın dolu tarafı tam bu dediğiniz kısım. Çünkü özellikle savaşın ilk döneminde işin uzmanlarının yapmış olduğu açıklamalar, üretim tesislerinin zarar gördüğü ve ateşkes olsa dahi fiyatların eski seviyesine gelmesi sürecinin 1-2 yılı alabileceği yönündeydi. Ama biz Haziran ayı içinde gördük ki ateşkes oldu. Fiyatlar 70 dolara doğru hızlıca çekildi. Bu bardağın dolu tarafı, ama tekrardan savaşla birlikte birkaç günde o 90 doların üzerine atıyor olması hikayesi var. Yani son dönemde piyasada ana belirleyici petrol fiyatları savaş dolayısıyla İran olmaya devam ediyor. Belki de bu süreçte kazanan, popülerite sağlayan en güçlü taraf orası oldu. Warsh'u faiz indirsin diye getirdi.
4: Evet.
5: Ama Warsh'u getireceği dönemde savaşın herhalde bu kadar uzayacağını hesaplamıyordu. Geçtiğimiz haftalarda kongrede bir sunum yaptı Warsh ve enflasyona ilişkin vermiş olduğu mesajlarda kararlılık vurgusu vardı. Herhalde Trump onu makam odasından dinlerken çok da hoşuna gitmemiştir ama ekonomik gerekçeler, rakamlar faiz indirimi değil, böyle giderse faiz artışını işaret ediyor.
4: Hı hı. Bu arada bizim de Merkez Bankamız bu hafta açıkladı. %37'de bize sabit tuttuk. Özür dilerim, geçtiğimiz hafta %37'de sabit tuttu bizim Merkez Bankamız'da. Peki FED'den de artık karar gelecek. Diyelim ki sabit tuttu ihtimaller dahilinde. O büyük olasılığı seçti aslında FED'de. Altın nasıl etkilenir?
5: Şimdi yapacağı açıklamalar çok önemli Warsh'un. Biliyorsun bizden farklı, orada her faiz kararının ardından başkan basın mensuplarının sorularını cevaplıyor. Burada oluşan bu enflasyonla ilgili bakış açısına geçici mi, kalıcı mı görüyor ve önümüzdeki döneme ilişkin sinyalleri ne yönde olacak? Piyasa genel itibariyle, gerçi hepimiz öyleyiz, bugünü fiyatlarız ama bir de beklentiyi fiyatlarız. Haliyle bugünün beklentisi pas geçmesi yönünde bu aşağı yukarı mevcut fiyatların içindedir ama ileri yönelik ben bu enflasyonu geçici görüyorum, ateşkes olduğunda hızlıca petrol geri çekilir ve enflasyon da paralelinde geri çekilir şeklinde mesajlar verirse altın fiyatları başta olmak üzere varlık fiyatları bundan olumlu etkilenir. Ama hayır, biz bu işte temkinliyiz ve bu enflasyon başa bela olacak gibi görünüyor, biz de gereken adımı atmaktan çekinmeyeceğiz tarzı şahin bir yaklaşım gelirse varlık fiyatları açısından baskılayıcı olur diye değerlendiriyoruz.
4: Ne kadar olumlu etkilenebilir ki? Yani o kadar şey oluyor sanki ama altın şöyle 3 aşağı 5 yukarı oynuyor gibi artık. Ne dersin?

0: yaparsınız?
1: Orada şöyle, getiriye tabii çok alıştık.
0: Evet. Yani biz 8 bin liralık gördükten sonra gramın buraya düşmesi hakikaten...
1: Şöyle, geçen sene Temmuz'da bu 4 bin liralardaydı, 4 bin küsürlerdeydi. %40 gram geçen seneden bu yana %40 değerli. Ons fiyatı dolar üzerinden baktığımızda da %20 değerli. Ama ne var ki şöyle birkaç senelik süreçlerde... misliyle bakıyoruz. Haliyle şu son 5-6 aydır böyle iş geri çekilince bu biraz o alışmış olan yatırımcı açısından can sıkıcı oluyor. Ama zannediyoruz ki şimdi burada savaşla ilgili öngörü yapabilmek çok zor olduğu için herhalde savaş bitse dahi bir süre daha merkez bankaları faiz musluğunu kapatmakta yani faiz indirimi yapmakta çok erken davranmayacaksa bu baskı veya ne diyelim yatay hareket devam eder. Ama ben şunu söyleyeyim, bence izleyicilerin en çok merak ettiği nokta, gramda 5900-6300 bandımız var. Şimdilik biz bu banttayız ve işler çok daha terse gitmeyecekse 5900'ün altında kalıcılık oluşması ihtimalini çok zayıf değerlendiriyorum. Şimdi piyasada net konuşmak biliyorsun mümkün değil. Evet. Yani 5900'ün altına gelebilir olası şoklarda ama temel konularda çok bozulma olmayacaksa 5906 kalıcılık artık zayıf. Yani ben önümüzdeki düğünler için alacağım hediyeleri en azından bu fiyatlardan alıyorum, onu söyleyeyim.
0: Öyle mi? Bu arada 6168 gramın şu anki durumu efendim ekranlarınıza da getirelim. Çeyrekte 10 bin lira civarında an itibariyle. Şimdi hep şöyle ifadeler vardı. Ya yıl sonunda bir toparlar. Hatta ben hatırlıyorum altının onsu işte 5 bini bulur şeklinde. 5 bini hakikaten bulur mu? Çünkü en son mesela bir bankanın açıklaması var. Beklentisi, yıl sonu beklentisi onsu için altının 4864 dolarken 4560 dolara o da düşürdü. Şimdi herkes artık yıl sonu tahminlerini düşürmeye mi başladı? Sizin yıl sonu tahmininiz nedir?
1: Şimdi şöyle, burada kısa vadede su biraz bulanık. Bunu ifade edelim ama orta uzun vadede yani biz...
0: Bu arada altın onsu çok özür dilerim 4052 efendim, dediğim gibi yıl sonu tahmininde altın onsu 5000'i bulur deniyordu. Tahminler hatta işte bankanın mesela HSBC'nin 4864 iken o da 4560'a kadar düşürdü. Buyurun.
1: Oradan başlayayım o zaman. Şöyle, net bir tahmin vermek mevcut belirsizlik ortamında çok doğru değil. Senaryo analizleri üzerine çalışarak ilerleniyor olması gerekiyor. Burada da senaryomuz ne? Savaş devam eder mi? Biter mi? Petrol fiyatları ne olur? Petrol fiyatları böyle 80 doların altına kayacaksa yılın son çeyreğinde 70 dolar rakamları göreceksek altın fiyatları için 5000 doları konuşabiliriz. Ama böyle 90 dolarlı petrol rakamlarıyla dünya ekonomisi devam edecekse bu faiz artışı anlamına geliyor. Varlık fiyatları bundan baskılanır. Burada izleyici kendi bas senaryosu üzerinden, çünkü savaşla ilgili geleceği görebilmek, okuyabilmek mümkün değil. Bence Trump dahi bu savaşa başlarken o Pentagon'da yapılan toplantılarda bu işin bu kadar uzayacağı hesaplanmıyordu. Ama biraz uzun vadede resim daha netleşiyor. Şöyle ki 15-20 yıllık trendlerde özellikle 2000'lerde küresel rezerv olma anlamında dolar geçer akçeydi. Hı hı. Doların merkez bankaları, büyük şirketler nakit varlıklarını ve benzerlerini dolar olarak tutarlardı veya Amerikan tahvili olarak tutarlardı. Hı. İki büyük şok yaşadık. Bir pandemi şoku, bir de dünya Trump şokunu yaşıyor. Yani bu ticaret savaşları, belirsizlikler, kurallar, yeni vergiler, yaptırımlar derken biz görüyoruz ki küresel rezervlerde doların oranı azalıyor, altın bunun yerini alıyor. Özellikle Doğu Bloğu ülkelerinde, başta Çin olmak üzere, altının rezerv olma oranı çok düşük.
0: Şöyle bir ifade vardı, Çin 2 yıldır altın biriktiriyor aslında diye. Özellikle merkez bankaları. Yani şu an şöyle mi? Hani biz hep diyoruz ya altın güvenli liman mıdır, bir insan olarak, yani çünkü kişisel olarak, vatandaş olarak meseleye bakıyoruz. Merkez bankaları da mı böyle bakıyor
1: net
0: olaya?
1: Öyle.
0: Yani aslında piyasada bulunan altınları mı toplamaya çalışıyor tüm merkez bankaları?
1: Sayısal ifade vereyim. 2022'ye kadar merkez bankalarının yıllık alımları küreselde 300-400 ton civarıydı. 2022'den itibaren bu 1000 tonun üzerine geçti. 1000 tonun üzerine 23, 24, 25. 2026'da da yine öyle 800 tonlarda falan alımlarla kapatılıyor olacak. Hı-hı. Şimdi batıda altın rezervleri zaten güçlü. Yani mesela Almanya'da toplam rezervinin %50'den fazlası altın. Ama Çin son birkaç senedir yaptığı alımlar doğru. Ama buna rağmen %7'lerden %9'lara geldi toplam rezerv içinde altının payı. Yani Çin bunu böyle %25-30'lara çıkarmak isterse çok ciddi alımın devam edeceği burada gerçeği var. Sistem biraz daha kendini güvenli bir yere doğru çekiyor. Yaptırımlardan en az etkilenecek yere doğru çekiyor. Orada da adres şu an için altın olarak görünüyor. Son 1-2 yıllık fiyatlamalar, dalgalanmalar çok yukarı gittiği için o büyük hazine bölümleri, hem merkez bankaların hem büyük şirketlerin

0: alımlarını bir miktar yavaşlatmış olabilirler. Çünkü maharet bir şeyi, bir varlığı alım yaparken finans piyasalarında fiyatını çok yukarı itmeden alabilmek. Haliyle zamana yayılıyor. Önümüzdeki dönemde sürecin buradan geriye doğru gideceği ilişkin bir beklentimiz yok. Yani yeniden Amerikan doları geçer akçe olacak, Trump'ın politikaları öngörülebilir hale gelecek gibi hikayelerimiz yok. Elimizdeki hikaye ne, bir de şu an için manşetler İran Savaşı, ama bu biraz sönümlendiğinde tekrardan Amerika-Çin ticaret savaşları
1: elbette
0: hikayesi.
1: Elbette, bir de seçim de var Amerika'da, Kasım seçimleri, Trump'ın bu Kasım seçimlerinden nasıl etkileneceği, gücünü koruyup korumayacağı da

0: kan kaybediyor.
1: Muhtemelen hatta ona hazırlık yapıyor Trump şeklinde yorumlar var siyaseten de. Yani görüyor orada seçimlerde bir kan kaybedeceğini, ona göre bir hazırlık var.
0: Orada kendi tabanağımı çok şey değil. Yani mesela benim beklediğim kadar bir yıpranma olmayacak. Evet belki üstünlüğü kaybedebilir birkaç senatörle birlikte ama çok da büyük böyle bir hani hezimete doğru gitmiyor seçimler, onu söyleyeyim. Trump'ın bu Amerika'yı yeniden mükemmel yapma süreci, bu emperyalist politikaları yeniden popüler hale getirmesi süreci tabandan bir miktarda destek alıyor. İkinci kere seçildiğini unutmayalım. İlk döneminde de benzer politikaları vardı.
1: Biraz önce paylaştık. Tekrar aday olacağım diyor 2028 için bu arada. Şimdiden onun açıklamasında yaptı efendim Trump. Dediğiniz gibi Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin rekabeti uzun zamandır zaten söz konusu. Hatta artık Trump şu Orta Doğu'yu bir kenara bırakalım, Çin'e yönelelim şeklinde de bir düşüncesi var diye de hep bu yorumlanıyor. Kıymetli metaller üzerinden de hatta bu rekabet var. Ya da çip savaşları üzerinden, yapay zeka çipleri üzerinden. Yani dediğiniz gibi sanki böyle paranın, belki doların, o kağıdın önemsizleştiği, kıymetli metallerin, altının ya da çiplerde kullanılan özel elementlerin kıymetli hale geldiği bir süreçteyiz.
0: Şöyle bir yere doğru gidiyor. Bu 2016'dan beri var hayatımızda, Trump'ın ilk döneminden beri. Dünyada küresel anlamda hukukun üstünlüğü endeksi geriliyor. Şimdi bu kağıtların, menkul kıymetlerin, paranın, senedin hepsinin arkasında biliyorsunuz hukuk referansı var. Haliyle burası daha az geçer akçe olduğunda herkes daha fazla güvenli limanlara doğru gidiyor. Yani bugün hem bireysel hem kurumsal anlamda şöyle 100 gram altını cebinize koyduğunuzda açamayacağı kapı yok, hiçbir yaptırımdan da etkilenmiyor. Hatta 2022'de bu Ukrayna'ya saldırdıktan sonra Batı biliyorsunuz Rusya'nın hesaplarını, finansal varlıklarını dondurdu. Rusya dış ticarette büyük ölçüde altın rezervleri üzerinden buraya devam edebildi. Dünya bunu görüyor. 2022 bu anlamda önemli bir kırılma. Daha az hukuk, daha fazla değerli metal.
1: Son olarak arada kaynaması efendim, yıl son tahmininizde altının
0: senaryo bazlı konuşuyorum. Uzun vadede altınla ilgili olumluyum ama önümüzdeki birkaç ay savaş belirleyici olur.
1: Pekala.
0: Seviye vermekten çekiniyorum.
1: Pekala efendim. Bu arada Bitcoin. Şimdi Trump ilk geldiği zaman yine onu da çok net hatırlıyorum. Bitcoin ile ilgili öyle açıklamalar yapmıştık. Ya Bitcoin alacak, uçacak, kaçacak efendim. Artık en kıymetli şey Bitcoin olacak şeklinde yorumlar yapılmıştı. Hakikaten de bir yükselişe geçmişti. Ne oldu Bitcoin'e şimdi? En son mesela 65 bin dolarlara kadar düştü. Deniyor ki 38 bin dolarlara kadar da düşecek.
0: Şimdi tabii Trump'ın açıklamaları çok başka bir hikaye. Onun hani Türkiye'de olsa ciddi cezası olur piyasa bozucu eylemler noktasında. Çünkü yakınlarının bu işlemleri trade ettiği noktasında ve bundan bir gelir elde ettiği noktasında da en azından söylentiler var diyelim. O çok başka bir hikaye. Ama dünyada şu anda para iki yere doğru gidiyor. Birincisi savunma. Global ölçekte savunma konsepti değişiyor. İkincisi yapay zeka. Şimdi şeyi hatırlayalım. Bu kripto varlıkların çok popüler olduğu dönemlerde biz Metaverse konuşuyorduk. Metaverse içinde işte arsa satın alımları konuşuyorduk. NFT'ler vardı hayatımızda.
1: Unuttuk onları hakikaten.
0: Unuttuk. Bunların yerini şu anda ne aldı işte? Çipler aldı, Nvidia aldı, OpenAI aldı. Yatırım biraz daha buraya doğru kayıyor. Haliyle bir de o dönemde yani pandemi sonrası faiz çok düşük. Paranın bir maliyeti yok. İnsanların en önemli sorduğu soru global anlamda özellikle şu paramızı ne yapayım hikayesiydi. Orada bu tip şeyler ön plana çıkıyordu. Hele ki altcoin'lerde biz biraz da piyasanın içinde olduğumuz için her gün neredeyse bir yeni proje, o projenin arkasında Elon Musk var, bunun arkasında Microsoft var derken bu hikayelerle yürüyebiliyordu iş ama şu anda hem ciddi bir likidite sıkışıklığı var. Yani küresel faiz ortamından bahsediyorum. Bu varlık fiyatlarını baskılıyor. Hem de özellikle kısa vadede kripto varlıklar ve yapay zeka sonuçta kaynaklar kısıtlı olduğu için kısa vadede kaynaklar biraz daha yapay zeka tarafına doğru gidiyor. Kripto varlık tarafında Bitcoin gibi özellikle o bilinir artık piyasada oturmuş kripto varlıklar hayatımızda olmaya devam eder ama önümüzdeki dönemde arkasında hikayesi çok güçlü olmayan o altcoin'ler ama yüksek getiri vaat eden altcoin'ler yavaş yavaş şu piyasa ortamında elenmeye muhtaç gibi görünüyor.
1: Hakikaten üzücü. Yani 120 bini gördüğünü hatırlıyorum ben Bitcoin'in neredeyse. Evet. 68 binlere düşüyor. O civardan alanlar için de üzücü. Nasıl altını konuşuyorsak çok yüksekten alıp şu an üzülen epey bir insan varsa Bitcoin için de
0: bu hayatın şey gerçeği. Yani özellikle gram 8 bin liralardayken evet. İşte hani kuyumcularda biliyorsun
1: sıralar
0: kuyruk vardı. Kuyruk girilmiyordu. Bu momentum hayatın gerçeği.
1: Ne yapalım paramızı Soner Bey? Yani var mı bir tavsiyeniz? Biraz önce mesela gösterdik arkadaşlarımıza. Bir pazar tezgahı 20 milyon liraymış bazı yerlerde. Yani pazar tezgahı alıp demek ki kar ediliyor yani 20 milyon lira veriliyorsa bilemiyorum yıllık kar ne.

0: kadar olur? Ne yapalım? Ev mi alalım, gayrimenkul mü alalım, altına mı yatıralım? Ne önerirsiniz?
1: 20 milyonu faize koysanız senede böyle hani net 7,5-8 milyona yakın bir getirisi oluyor. Yani %40'larda faiz alabiliyorsunuz. Stopajını falan biraz düşün, ona göre bakın. Bu pazar tezgahı da herhalde o kadar para kazandırıyordur ki insanlar buna talep ediyor. Orada bir çarpan var. Ne kadar kazandırıyor, ne ödüyorum. Şu anda en güvenli liman, bunu bir borsacı olarak söylemek bana zul geliyor ama faiz ortamı. Yani bir kere mevcut belirsizlikte özellikle kısa vadede faiz ortamı cazibesini koruyor. Zaten ekonomi yönetimi anlamında, enflasyonla mücadele anlamında da çok istenmese de biraz hikaye buraya doğru gidiyor. Yani faizleri biliyorsun indiremiyoruz bir türlü oradaki enflasyon endişesinden dolayı. Şu anda en güvenli liman kısa vadede belki yıl sonuna kadar faiz ve buna dayalı enstrümanlar. Tabii faiz dediğimizde bunu çok sevmeyen bir kesim de var ama Türkiye'de biliyorsun bir de katılım finans piyasası var. Faizsiz finansal enstrümanlar. Burada da yine benzer cazip getiriler var. Hani daha orta uzun vadede evdir, şudur budur bunlar ayrıca biliyorsun ihtiyaç. Bu fiyatlar cazip. Yarın öbür gün faizler normalleştiğinde birçok varlık fiyatı buralarda kalmayacak. Ama
0: yani şu an ev almanın sırası mı?
1: Şöyle fiyat anlamında uygun fiyatlar. Yani bugün ortalama 10 milyonluk bir evi hani bunu belki test edilebilir. 7-8 milyon fiyat verdiğinizde satıcı bunu bir düşünüyor. Haliyle ilandaki fiyatla gerçekleşen fiyat arasında fark var. Ama orada ciddi bir fırsat maliyeti var. Yani 10 milyonu bugün faize koydun 6 ayda %20 kadar bir getirisi olacak. Bugünden almalı mı, almamalı mı? Finansal piyasalarda kural şu. Genel itibariyle bekleme. Yani otobüs duraktayken binme. Hareket ettiğini görmeye başla öyle bin hikayesi veya tren anlamında yine geçerli bu. Hadi hareketi biraz daha görelim. Şu faizler biraz daha azalsın ondan sonra bakacağız. Ne yapıyoruz? Ev mi alıyoruz? Borsaya mı koyuyoruz? Şu anda mevcut belirsizlik ortamında en cazibi bana faiz ve buna dayalı enstrümanlar gibi geliyor.
0: Bu arada bence de ne yazık ki öyle. Yani çünkü hakikaten faize insanlar parasını koyunca sanki bana şöyle geliyor. Yatırım yapmak istemiyorlar. Çünkü o para değerlenebilir, ülkeye katkı sağlayabilir, istihdama katkı sağlayabilir. Bilirken kenarda bekliyor ya o para. Tabii. Biraz önce mesela bir haber paylaştık. Şöyle yeni bir karar çıktı. Artık ofisler boş kalıyor. Kimse ofis kiralamıyor çünkü kimse yeni bir işe atılmak istemiyor. O parayı belki de faize yatırdım. Zaten kafam rahat. Yeni bir işle niye uğraşayım ki diye düşünüyor. Ofisler boş kaldığı için boş kalan ofisleri eve çevirmeye başladık mesela yeni bir kararla.
1: Burada tabii hani ofis hikayesi de şey de var artık uzaktan çalışma hikayesi çok yaygın. Özellikle yeni gelen, yeni mezun genç arkadaşlarla biz yaptığımız iş görüşmelerinde yani genel itibariyle haftanın en azından birkaç günü evden çalışalım talebini alıyoruz. Orada hikaye biraz daha değişiyor. Oldukça fazla mobilize olduk pandeminin ardından. Ama diğer taraftan da ekonominin bir gerçeği yani üretime, istihdama yani nasıl bir fabrika kurayım ki örnek veriyorum 50 milyon para bağlayayım ve bana yıllık 25 milyondan daha fazla getiri getirsin. Orada faiz şu anda bunu sağlıyor.
0: Pekala. Efendim çok teşekkür ederiz. Kıymetli katkılarınız için sağolunuz. Sağ olun. Konuğumuz efendim Budim'de ekonomist Soner Kuru'ydu. Konuğumuzu şimdi birazdan uğurlayacağız ama onu uğurlamadan önce ben sizinle bir haber paylaşayım. Şimdi malum tam da böcek ve haşereler için o kabus dolu yaz aylarındayız aslında. En çok da sulak alanlarda oturanlar bu durumdan şikayetçi. Ama bir yandan da acaba evimi ilaçlatırsam zehirlenir miyim korkusu var. Hatırlayın biz bir aileyi sırf bu nedenden dolayı kaybettik. Yine hatırlıyorum bir çocuk bu ilaçlama nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bu nedenle aslında firma yerine internetten aldığı ilacı kendi uygulayanlar var. Peki doğru yöntem ne? Zehirlenmemek için nelere dikkat etmeliyiz? Dilara Civelek uzmanlarına sordu.
2: Yaz mevsiminin tam ortasında havalar iyice ısındı. Böcek ve haşereler de artınca tek çare ilaçlama. Ama ya yanlış ürün ve yöntemle yapılırsa?
3: Aldığınız ilaçla evinizi kendiniz yapmaya çalışırsanız kendinize ve çevrenize sağlığına zarar verebilirsiniz.
2: İstanbul'da peş peşe yaşanan böcek ilaçlaması kaynaklı ölüm vakaları nedeniyle hala birçok kişi tedirgin. Hatta öyle ki ilaçlama firması yerine internetten aldığı ürünle evini kendi ilaçlayanlar bile var.
3: İnternet üzerinden alıyor ve internet üzerinden aldığında da prospektüslerini, içeriklerini okumadığı için her ilacın her böceğe, her haşereye fayda ettiğini sanıyor.
4: Böcek ilaçlamasında yapılan hatalar ölüme götürüyor. Yaz geldi, ilaçlama dönemi de başladı. Evini firmalara ilaçlatmak istemeyenler toksin maddelerle karşı karşıya.
2: Uzmanlara göre doğru ürün seçimi için iyi bir araştırma şart. Ürün kadar firmayı da doğru seçmek önemli. Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerin tercih edilmesi de hayati öneme sahip. Peki uygulamada nelere dikkat edilmeli?
5: Bu ilaçlar sadece solunum yoluyla değil, sadece gıda yoluyla değil, ciltten gözden bile vücudumuza girebiliyor.
2: Yani tek başına maske takmak yeterli değil.
3: Eğer evde istila seviyesinde bir haşere popülasyonu yoğunluğu varsa kesinlikle profesyonel bir firmadan hizmet alınması gerekiyor.
2: Böcek ilacı zehirlediği takdirde ilk belirtiler arasında aşırı terleme, mide bulantısı ve baş dönmesi var.
5: Hasta mutlaka hemen dışarıya çıkartılmalı. Üzerindeki bütün kıyafetler çıkarılmalı ve cildi en az 10-15 dakika hemen suyla yıkanmalı. Ondan sonra da temiz kıyafet giymesi ve hemen hastaneye gitmesi lazım.
2: Belirtileri gıda zehirlenmesiyle her ne kadar benzer olsa da önemli bir farkı da var.
5: Solunum sıkıntısının bu kadar baskın olması bizi hemen gıda zehirlenmesinden uzaklaştırıyor.
0: Bir uyarımız var efendim. MTV için son haftadayız. Motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksit ödemesi için sadece 5 gün kaldı. Zamanında ödeme yapmayanlar gecikme faizi vermek zorunda kalacak. Son 5 gün efendim uyarımızı yapmış olalım biz de. Birleşmiş Milletler 17 yıl aradan sonra Suriye'yi ziyaret etti. Genel Sekreter Guterres Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek mesajı verdi. Bu arada hatırlarsınız Golan Tepelerini işgal etmişti. İsrail özellikle bu savaşı fırsatla bilerek Esad döneminin o devrildiği dönemde önemli bir mesaj da veriyor Guterres. Toprak bütünlüğünü vurguladı.
6: Antonio Guterres 17 yıl aradan sonra Suriye'yi ziyaret eden ilk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oldu. Guterres, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından karşılandı. BM Genel Sekreteri daha sonra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Dışişleri Bakanı Şeybani, ülkenin yeniden inşası ve BM ile işbirliğinin ele alındığını açıkladı. Şeybani son dönemde 3,5 milyon Suriyelinin ülkesine döndüğünü belirtti. Avrupa Birliği ve uluslararası toplumdan daha fazla destek beklediklerini söyledi. Suriyeli Bakan ayrıca İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerinin bölge güvenliği için doğrudan tehdit oluşturduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ise bir kez daha Golan Tepelerinin Suriye toprağı olduğunu yineledi. Ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine vurgu yaparak tüm ihlallerin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Genel Sekreter Suriye'nin yeniden inşa ve yatırım sürecinden geçtiğine dikkat çekti. Çok şiddetli bir çatışmadan çıkıp kendi kendini inşa eden hiçbir ülke yoktur. Suriye'ye bu süreçte yardım etmeliyiz dedi.
0: Romanya hava sahasını ihlal eden insansız hava aracını düşürdü. Sınır bölgesinde tespit edilen İHA'ya NATO Hava Polisliği görevindeki F-16'lar müdahale etti. Bu arada bu Romanya'da 2 gün içinde düşürülen ikinci İHA oldu.
7: Romanya, Ukrayna sınırında 2 gün içinde ikinci İHA düşürüldü. Romanya hava sahasına izinsiz giren yeni bir insansız hava aracı daha F-16 savaş uçaklarının hedefi oldu. Romanya Savunma Bakanlığı, İHA'nın sınır bölgesinde radarlar tarafından tespit edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre, NATO görevi kapsamında hazır bekletilen 2 F-16 savaş uçağı bölgeye sevk edildi. Savaş uçakları önce hedefi tespit etti, ardından etkisiz hale getirme prosedürünü uyguladı. İHA, sınıra yakın ancak yerleşimin bulunmadığı bir bölgede güvenli şekilde düşürüldü. Romanya hava sahasındaki gelişmelerin sürekli takip edildiği ve müttefiklerle yakın temasın sürdürüldüğü kaydedildi. Bu Romanya hava sahasında 2 gün içinde düşürülen ikinci İHA oldu. Bir önceki günde sınırı ihlal eden başka bir İHA Romanya'ya ait F-16 tarafından vurulmuştu. 26 Mayıs'ta ise Ukrayna'ya yönelik saldırılar sırasında Romanya hava sahasına giren Rusya'ya ait bir İHA bir apartmana düşmüştü. Olayda 2 kişi yaralanmıştı.
0: Güney Avrupa tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Fransa ve İspanya'da 250 binden fazla kişi yerinden oldu. Fransa'da alevler Bordo'ya ilerlerken ordu da göreve çağrıldı.

0: İspanya ise ilk kez bir orman yangını nedeniyle ulusal acil durum ilan etti.
1: Alevler kentleri kuşattı. 250 binden fazla kişi evini terk etti. Fransa ve İspanya şiddetli rüzgarın büyüttüğü dev orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Uzun süren kuraklık, aşırı sıcaklar ve şiddetli rüzgar yangınları kontrol altına almayı zorlaştırıyor. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde ve Land bölgelerinde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi. 32 bin hektardan fazla alan küle döndü. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasıyla en az 80 ev kullanılamaz hale geldi. Tatil beldesi Kap Verde'de mahsur kalanlar teknelerle kurtarıldı. Bordo'ya 30 kilometre kadar yaklaşan yangın nedeniyle kentin havalimanı kapatıldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1000 askerin ve A400M askeri nakliye uçağının söndürme çalışmalarına katılması talimatını verdi. İspanya'da ise Madrid'in batısındaki iki yangın birleşti. Ulusal acil durum ilan edildi. Üçüncü bir yangının da bu yangınlarla birleşmesinden endişe ediliyor. Ülkede 70 bine yakın kişi tahliye edildi ya da evlerinden çıkmamaları istendi. Yetkililer yangınların itfaiyenin müdahale kapasitesini aştığını açıkladı. Avrupa Birliği de iki ülkeye uçak ve helikopter desteği gönderdi.
0: 2026 Dünya Kupası'nın İspanya'nın şampiyonluğuyla tamamlanmasının ardından gözler 2030'a çevrildi. Turnuvanın 100. yılına denk gelecek organizasyon 6 ülke ve 3 kıtada oynanacak maçlarla birçok ilkede sahne olacak.
2: FIFA Dünya Kupası organizasyonunun 100. yılına denk gelen 2030 Dünya Kupası'nda tarihe geçmeye hazırlanıyor. İlk kez 48 takımla düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın ardından futbol dünyasının gözü 2030 organizasyonuna çevrildi. FIFA Dünya Kupası'nın 24.sü turnuvanın 100. yılı dolayısıyla bugüne kadarki en sıra dışı organizasyonlardan birine sahne olacak. 2030 yılının 8 Haziran-21 Temmuz tarihleri arasında İspanya, Portekiz, Fas, Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da düzenlenecek Dünya Kupası tarihinde ilk kez 3 kıtayla 6 ülkede gerçekleştirilecek. Ev sahibi konumundaki 6 ülkenin milli takımı eleme maçları oynamadan turnuvaya doğrudan katılacak. 2030 FIFA Dünya Kupası turnuvanın 100. yılına özel olarak Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak 3 açılış maçıyla başlayacak. Uruguay, Arjantin ve Paraguay ilk grup maçlarını kendi ülkelerinde taraftarlarının önünde oynayacak. FIFA Dünya Kupası'nın ilkine 1930'da ev sahipliği yapan Uruguay'ın Montevideo kentindeki Centenario Stadı turnuvanın 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek kutlamaların merkezi olacak. Bu stat özel açılış maçının da yine ev sahibi olacak. 2030 FIFA Dünya Kupası'nın finali için İspanya ile Fas yarışta. Organizasyonda turnuva maçlarının oynanacağı statlar henüz FIFA tarafından ilan edilmezken Fas'la İspanya arasındaki çekişme nedeniyle finalin oynanacağı yerde henüz resmi olarak netleşmedi. İspanya cephesinde yenilenen Santiago Bernabéu stadı 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmak için en güçlü aday olarak gösteriliyor. Fas'ın Casablanca kentinde yapımı süren 115 bin seyirci kapasiteli Grand Stade Hasan ise final organizasyonu için Bernabéu'nun en güçlü rakibi konumunda bulunuyor. Turnuvanın 100. yılı dolayısıyla takım sayısı 48'den 64'e çıkabilir. FIFA Başkanı Gianni Infantino bu yıl düzenlenen turnuvayı büyük bir başarı olarak değerlendirdikten sonra 2030 FIFA Dünya Kupası'na katılacak takım sayısının 64'e çıkartılması ihtimalini gündeme getirmişti. Infantino 64 takımlı turnuva isteğini küçük ülkelere katılma şansı vermezseniz kendilerini geliştirmeye devam etme motivasyonları eksilir ifadeleriyle savundu. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu Başkanı Alejandro Dominguez de bu öneriye destek verirken yeni düzenlemeyi büyük bir fırsat olarak nitelendirdi. Buna karşın UEFA Başkanı Alexander Ceferin'le Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim El Halife söz konusu öneriye karşı çıktı. İki yönetici de 64 takımlı Dünya Kupası fikrini hem turnuva organizasyonu hem de eleme sistemi açısından kötü bir fikir olarak değerlendirdi.
0: Ve şimdi sırada haftanın kültür sanat ajandası var.

Türk rock müzik grubu 84, 20. yılını özel konserle kutluyor. Grubun yıllara damga vuran unutulmaz şarkıları büyük bir orkestra eşliğinde müzikseverlerle buluşuyor. Konser 31 Temmuz'da Maximum Unique açık havada gerçekleşecek.

Melike Şahin Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde konser veriyor. Delikan, Diva Yorgun, Durma Yürüsene gibi şarkılarla tanınan sanatçı 27 ve 28 Temmuz tarihlerinde dinleyiciyle buluşuyor.

Türk pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Yüksek sahne performansıyla Ay'a benzer, Jest oldu, Araba ve İsyankar gibi popüler şarkılarını seslendireceği konser 28 Temmuz'da Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'dan yeni jazz turnesi. Piyanist Say Plays Jazz projesiyle jazz formuna yalnızca yorumcu olarak değil, doğrudan besteci ve proje kurucusu kimliğiyle yaklaştığı özgün bir üretim modeli sunuyor. Flütte Aslıhan And Say, vokalde Ezgi Alaş, saksafonda Serdar Barçın ve davulda Ferit Otman projeye destek veriyor. Konser 26 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor. Metal müziğin efsane ismi In Flames İstanbul'a geliyor. Melodic Death Metal'in küresel ölçekte etkili isimlerinden biri olan grup, 26 Temmuz'da Maximum Unique açık havada sahne alıyor. Donald Lee Coburn'un Pulitzer ödüllü eseri Ponken Partisi tiyatro severlerle buluşuyor. Huzur evinde tanışan Fonzia ve Veler zamanlarını konker oynayarak geçirirken oyun ilerledikçe yalnızca kartlarını değil hayatlarını da masaya yatırıyor. Geçmişleriyle, pişmanlıklarıyla ve umutlarıyla yüzleşen iki karaktere Melek Baykal ve Mehmet Atay hayat veriyor. Oyun 30 Temmuz'da Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda sahneleniyor. Ay doğru söylüyorsun, aynı doğa bilimci ve simyacı Tayfun Erdoğmuş'un kişisel sergisi Atlas 1/137,035.999 sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Ela Berkmen'in yaptığı seçki, bitkiler, mineraller, el yapımı kağıtlar, kimyasal ve akrilik solüsyonların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Sergi Ocak ayına kadar Arter'de ziyarete açık. Osmanlı'dan günümüze uzanan 3 asırlık bir aile mirası olan Kalbin Mührü sergisi izleyiciyle buluşuyor. Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılan sergi, Reisül Küttab Hacı Mustafa Efendi'nin yüzyıllar boyunca farklı koleksiyonlarda korunan yazma eserlerini ve aile arşivini kalp biçimindeki vakıf mührü etrafında bütüncül bir anlatıyla ziyaretçilere sunuyor. Seçki 31 Temmuz'a kadar ziyarete açık.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetli

0: Üretinin süresini ve başlangıç bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Habertürk ekranlarından tekrar merhaba, günaydın efendim. Bugün 26 Temmuz Pazar, saatlerimiz artık ona geliyor. Ben Kıran Ruslu. Burası hafta sonu devam ediyor. Efendim bu dilime canlı görüntüler sizinle paylaşarak devam edeceğiz. Çünkü görüntüler Kastamonu'dan geliyor, Cide ilçesinden. Yağış nedeniyle yaşanan su baskınlarının ardından ekipler temizleme çalışmasını sürdürüyor. Dünden beri aktarıyoruz. Uyarılar vardı aslında yurt genelinde. Özellikle İstanbul'da ve Ankara'da sağanak yağışa sahne oldu. Çeşitli görüntüler yine gelmişti. Ankara'da pek çok alt geçidin suyla dolduğunu, pek çok aracın yolda kaldığını sizinle paylaşmıştık. Sadece aslında İstanbul, Ankara değil, işte Kastamonu'yu da sel vurdu. İş yerleri, evler ve araçlar su altında kaldı. Görüntüler Kastamonu'dan geliyor. Efendim sol tarafında gördüğünüz gibi ekranı ikiye böldük. Canlı olarak geliyor görüntüler çünkü ekipler o noktada çalışmalarını sürdürüyor. Yolları açmaya çalışıyorlar. Orada bulunan mazgalları aslında boşaltmaya çalışıyorlar. Sağ taraftaki görüntüler ise hakikaten çok da dikkat çekici görüntüler. Bakın neredeyse evlerin o birinci katına kadar yükselmiş sular. Yani pencereleri aşmış durumda. Ne yazık ki pek çok evinde sular altında kaldı. Pek çok dairenin sular altında kaldığını söylemek mümkün bu manzaralardan. Araçlar da artık kımıldayamaz halde o sel sularının arasında kalmış vaziyette. Kastamonu'dan geliyor efendim görüntüler. Görünen o ki zarar da epey fazla. Bakın ekiplerin o noktadaki çalışması da sürüyor. Araçlar var. O su oradan elbette çekilecek ama işte geride neler kalacak. Çok defa ekranlarınıza geliyor.

0: Bitirdik. Simsiyah çamurla dolmuş o daireleri. Ne yazık ki en çok da zemin kattaki, o birinci kattaki daireler bu olaylardan etkileniyor. Görüntüler Kastamonu'dan geliyor efendim. Apartmanların neredeyse zemin katları zaten suyla dolmuş, birinci katına kadar ulaşmış. Bakın görüntülerde balkon hizasında, pencere hizasında su seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Araçlar zaten hareket edemez halde kalmış. Yine bazı vatandaşların da, üst katta bulunan vatandaşların da çalışmalarını izlediğini görmek mümkün. Bu görüntülerde de çok büyük bir zarar oluşuyor. O evlerde bulunan eşyaları düşünün. Hakikaten koltuklar, beyaz eşyalar perişan oluyor bu sel sularının nedeniyle. Çünkü sel gidiyor, geride de çamuru kalıyor. O çamuru temizlemek de çok zor. Geriye kalan eşyaları tekrar kullanmak da çok zor. Bakın burada aslında o bulunan sokakta bir problem olduğu belli. Dikkat ederseniz üst tarafta bir su yok. Yani burada bir derinlik oluşmuş ve su gelmiş. Bu sokağın ortasında aslında birikmiş. Yani burada yapımla ilgili muhtemelen bir hata var. Oradaki mazgallar ya da suyu tahliye edemedi. Dolayısıyla kendimiz yapıyoruz efendim. Ne yazık ki bu sel baskınlarına neden olan şeyler hep insan hatası oluyor. Hakikaten üzücü görüntüler. Bakalım yeni bilgiler gelmeye başladıkça sizinle yine paylaşmayı da biz de sürdüreceğiz. Sıcak görüntüleri ekranlarınıza taşıdık Kastamonu'da. Ve siyasetin gündemiyle devam edelim. CHP'nin düzenlediği üye katılım törenine paralı figüran götürüldüğü öne sürüldü. İddialara CHP'den tepki geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı tören İstanbul'da düzenlendi. Katılımcıların ücret karşılığı tören alanına götürüldüğü haberleri üzerine CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıklama yaptı. Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz dedi. Sarı, partimize katılanları paralı figüran olarak nitelendirmek binlerce yurttaşımızın onuruna ve hakkına açıkça girmektir. Gerçekleri eğip bükemezsiniz mesajını paylaştı. Benzer bir açıklamada CHP İstanbul İl Yönetimi'nde görevli olan Gürsel Tekin'den geldi. Tekin, siz kimin figüranısınız başlıklı mesajında katılım töreni kirli medyanın kimyasını bozdu dedi. Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Efendim Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran itiraflar, iddialar var. Şöyle ki, tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadesi ortaya çıktı. İddiaya göre Gülistan'ın ortadan kaybolduğu saatlerde Handan Sonel çalışanlarına hemen evden çıkın talimatı vermişti. Eski valinin eşi iddiaları reddetti. Kan donduran bir iddia da ifade tutanaklarında yer aldı. İddiaya göre Handan Sonel, Gülistan'ın cesedini yok etmesi için bir kişiye 100 bin lira vermiş.
1: Gülistan'ın kaybolduğu saatlerde çalışanlara evden çıkın talimatı verdi. Mustafa Türkay Sonel o günden sonra evden çıkmadı. Yine aynı günlerde evden 4 koli dolusu eşya çıkarıldı. Delilleri yok etmekle suçlanan Handan Sonel ifadesinde tüm iddialara yanıt verdi. Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ikinci dalga operasyonda gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfade tutanaklarında valilik konutunda çalışan iki kişinin tanık beyanları yer aldı. İddiaya göre Handan Sonel, Gülistan'ın kaybolduğu saatlerde çalışanlara hemen evden çıkın demişti. Sonel iddiaları reddetti.
2: Ben şu an şoktayım. Ben çalışanları işi bitince gönderirdim. Böyle bir şey asla yaşanmadı. Böyle bir olay yaşanmadı, adım gibi eminim. Tehdit edilmiştir.
1: Bir diğer çalışanın iddiasına göre 5 Ocak 2020 tarihinden, yani Gülistan kaybolduktan sonra oğlu Mustafa Türkay Sonel günlerce evden çıkmadı, kahvaltı yapmadı. Handan Sonel bu iddiayı da yalanladı. Okulda yaşanan tartışmadan sonra Türkay Sonel'in evden çıkmadığını söyledi. Yine Gülistan kaybolduğu günlerde içinde Mustafa Türkay Sonel eşyalarının olduğu 4 koli çıkarıldı. O kolilerde Handan Sonel'e soruldu.
2: Oğlumun evde evcil hayvanları vardı. Evde balıklar için beslediği canlı yem olarak kullandığı böcek ve solucanlardı. Babasıyla tartıştığı için babası bunları attı.
1: Soruşturma dosyasında yer alan tutuklu bir tanığın ifadesi de Handan Sonel'e soruldu. Tanığın ifadesine göre Gülistan'ın cesedini yok etmesi için Handan Sonel 100 bin lira vermişti.
2: Şahsın adını bile

0: Duymadım. Bu iddialara karşılık ne şahidi var, göstersin delillerini. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Ben bu adamı tanımıyorum, o da beni tanımaz.
1: Son operasyonda Soner çiftinin evinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. İncelemeye alınan materyallerin ilk operasyondan sonra ikamete getirildiği tahmin ediliyor. Handan Soner, eşi tutuklandıktan sonra 15 yıldır kullandığı hattını kapatmış, yenisini almıştı. Bu durumda şüpheli adımlar arasında yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturma ile ilgili açıklama yaptı. Gürlek, maddi gerçeği ortaya çıkaracak bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor dedi.
2: Karabük'te diyaliz hastasını taşıyan nakil aracı bir anda alev topuna döndü. Hasta sürücünün çabasıyla yanan araçtan çıkarıldı.
1: Hasta nakil aracı hareket halindeyken alev topuna döndü. Diyaliz hastası sürücünün çabasıyla kurtuldu. Erol Çelik idaresindeki hasta nakil aracı Karabük'te seyir halindeydi. Aracın motor bölümünden önce duman sonra alevler yükseldi. Sürücü hemen aracı yol kenarına çekti. İçinde 71 yaşındaki diyaliz hastası Şahin Cesur vardı. Erol Çelik hastayı hemen tahliye etti. Alevler tamamen hasta nakil aracını sardı. Kısa süre sonra itfaiye ekipleri olay yerindeydi. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından söndürme çalışmaları başladı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Diyaliz hastası başka bir araçla sağlık kuruluşuna sevk edildi.
2: Efendim işte şu terlik uğruna ne yazık ki bir canı yitirdik. Adana'da Baraj Gölü kıyısına pikniğe giden ailenin keyifli anları faciayla sonuçlandı. Çocuğunun suya düşen bu terliğini almak isteyen baba akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.
1: Güzel başlayan bir gün kabusla bitti. Piknikte çocuğunun suya düşen terliğini almak isteyen baba boğularak can verdi.
3: Neye gelmişler? 4 tane çocuğu var.
4: 4 çocuğu var.
1: Adana'da yaşayan Şahin Doğan ve eşi 4 çocuğuyla birlikte Seyhan Baraj Gölü kıyısına pikniğe gitti. Piknik malzemelerini yere seren aile için keyifli dakikalar başladı. Bir süre sonra çocuklardan birinin terliği baraj gölüne düştü. Şahin Doğan çocuğunun terliğini almak için suya girdi. Akıntıya kapılan Şahin Doğan suda çırpınmaya başladı. Görenler ekiplere haber verdi. Doğan dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Doğan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Göl kıyısında aileden geriye kalan piknik malzemeleri oldu.
2: Trabzon'daki Uzungöl, malumunuz özellikle Arap turistlerin de gözdesi ama dere kenarında fotoğraf çekmek isteyen turistler aslında büyük tehlike atlatıyor. Pek çok görüntüsü de var bunun. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için tedbirler alınacak artık. Turizmcilerin de talepleri var.
1: Kimi kayanın üzerindeyken dengesini kaybetti, kimi dere kenarından akıntıya kapıldı. Fotoğraf çekmek isterken ölen de oldu. Ölümden dönendi. Bu tehlikeye dur demek için tedbirler yolda.
5: Son zamanlarda bölgemizde yaşanan can kayıpları gerçekten bizi çok derinden üzmüştür.
1: Karadeniz'de Trabzon'daki Uzungöl ve Rize'de Çamlıhemşin özellikle Arap turistlerin gözdesi. Ancak fotoğraf merakı ve dere kenarlarındaki tedbirsizlik nedeniyle istenmeyen olaylar yaşanıyor. Turistlerin can güvenliği için bazı tedbirler alınacak. Göl çevresindeki uyarı tabelalarına ek olarak 50 ile 100 metre aralıklarla can simidi asılacak. Jandarma devriyeleriyle turistler uyarılacak.
5: Güvenlik her şeyden önce çok önemli.
1: Uzungöl'de tehlikeyi azaltmak için turizmcilerin talepleri de var.
5: Bu tehlikelerin önlenmesi adına can kurtaran personelin elinde olması gerektiğini düşünüyoruz.
2: İş görüşmesi elbette herkes için heyecanlıdır. En merak edilense çoğu zaman maaş aralığı. Pek çok aday mülakatlarda önce maaşı bir öğrenmek istiyor. İşverenler içinse bu konu ilk sırada değil. Peki maaş konusu ne zaman ve nasıl konuşulmalı bir işverenle?

0: Yanıtlar İrem Şimşek'in haberinde.
1: Maaşını sorması lazım yani kaç para. Bedavaya çalışmış olur yani.
2: Ayıp değil yani sonuçta. İnsan ne alacağını bilmeli.
3: İş görüşmesine giden her adayın aklında aynı soru var. Ne kadar maaş alacağım? Peki bu soru işverene hangi aşamada sorulmalı? Tartışma tam da burada başlıyor.
4: İş başvurusuna gelmeden önce belirtilmesi gerekiyor bence.
5: İlk görüşmeden ücretin sorulmasını çok doğru bulmuyorum.
3: İş görüşmesine giden adayların çoğu maaşı ilk görüşmede öğrenmekten yana.
6: İnsan çalıştığında, emek verdiğinde ne kadar maaş aldığını bilmeli veya çalışmak isteyip istemediğine karar vermeli.
3: İnsan kaynakları uzmanlarına göre maaş elbette söylenmeli ama onun da bir zamanı var.
5: Öncelikle uyum, başka şartların uygunluğu vesaire konuşulur. Ayrıca zaten büyük kurumlarla konuşuluyorsa bir ücret standardı da vardır. Olumlu gelişme olduktan sonra eğer işveren kendi kendine açmıyorsa ücret konusunu, şartlar benim için önemli deyip aday açabilir.
7: O işi kabul edecek kişinin şartları, durumu buna uygun mu? Onun değerlendirilmesi bağlamında çok önemli.
2: Mesleğine göre değişir tabii ki ama önemli, sorulmalı tabii ki.
8: Bir yanda iş görüşmesinde sorsam elenir miyim endişesi, diğer yanda gündelik hayatta sorsam ayıp olur çekincesi. Maaş konusu hem iş dünyasında hem de sosyal hayatta bir tabu haline geldi.
9: Hani bir laf vardır ya, hani hanımın yaşı erkeğin maaşı sorulmaz diye. Bana sorulunca söylemiyorum. Açık konuşayım, en yakınıma bile.
4: Herkesin ne kazandığı kendinedir.
5: Diğer taraftan sözleşmelerde bile, kurumsal hayatta sözleşmelerde bile ücret gizlidir. Hatta ben dönem dönem ücreti açığa çıkan çalışanların zam uygulamasından hariç tutulduğunu bile gördüm.
0: Oxford musun mübarek? Efendim bu ifade bizim üniversitelerimize gelsin Karar Gazetesi'nden. Çünkü yeni öğretim yılında fiyatlarına %160 zam yapan özel üniversiteler dünyanın en iyileri olan Oxford ve Yale'i pahalılıkta geride bıraktı. YKS 2026 tercih sürecinin başlamasıyla birlikte üniversitelerin güncel fiyatları da netleşti. Kılavuza göre vakıf üniversiteleri yeni akademik yıl harçlarına %40 ila %159 arasında zam yaparak dünyanın en iyi üniversitelerini geride bıraktı. Mesela bir örnek verelim. Nişantaşı Üniversitesi'nde tıp fakültesi okumak istiyorsunuz. Ücreti 1 milyon 439 bin liradan 3 milyon 740 bin liraya kadar. Öyle bir aralıkta ve bu fiyatlar artık Oxford'u ve Yale'i solladı. 3 milyon 740 bin efendim, hadi yuvarlayalım 4 milyon olsun. 6 yıl okuyacaksınız, 24 milyon liradan bahsediyoruz. Böyle büyük paralar. Şimdi gelin bir de bakalım dünyadaki o en iyi üniversitelerin fiyatları nasıl. Mesela Cambridge'de tıp okumak isteseniz kazandınız diyelim. 3 milyon 802 bin lira. Oxford'da tıp 2 milyon 662 bin lira. Yale'de 3 milyon 63 bin lira. İşte Nişantaşı Üniversitesi'ni koymuşlar. 3 milyon 740 bin lira. Üsküdar'daki Üsküdar Üniversitesi 2 milyon 495 bin lira. Böyle sırayla gidiyor efendim, gördüğünüz gibi. Cambridge'i, Oxford'u, Yale'i sollayan fiyatlar var üniversitelerde. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Devam edelim sıradaki haberimizle. Efendim evlenmek için kendisinden başlık parası istendiğini söyleyen bir gence Aile Bakanlığı ulaştı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, öğrendik ki ortada bir gelin adayımız yokmuş dedi. Evlilik desteği için aile fonuna başvurulabileceğini de hatırlattı.
10: Bana dediler ki başlık parası 700 bin, 800 bin. Parayı getirmezsen sana kızımız yok. İşte ben de kendi çaremi bakmak zorundayım.
11: Şanlıurfa'da yaşayan Mehmet Çiftçi evlenmek istediğini ancak başlık parası engelini aşamadığını bu sözlerle duyurmuş. Para biriktirmek için Ankara'da inşaatlarda çalışmaya başladığını anlatmıştı.
10: Ben 5 yıldır çalışıyorum inşaatlarda. Parayı zor topluyorum. Oradaki bütün gençler evlenemiyor. Zenginin kalbi var da fakirin kalbi yok mu abi? Ya biz de evlenmek istiyoruz. Ama başlık parası yüzünden evlenemiyoruz.
11: Bu haber üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mehmet Çiftçi'ye ulaştı. Gerçeğin anlatılandan farklı olduğu ortaya çıktı. Bakan Göktaş, ortada henüz bir gelin adayımız yokmuş dedi.
12: Mehmet kardeşimizin evlenme isteğini duyunca kendisine hemen ulaştık. Ancak öğrendik ki daha ortada bir gelin adayımız yokmuş. Olması durumunda aile ve gençlik fonumuza başvurabileceğini paylaştık. Bu vesileyle tekrar hatırlatmak isterim, faizsiz

0: kredi desteğimiz ve indirim anlaşması yaptığımız firmalarla gençlerimizin evlilik süreçlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Kıymetli büyüklerimize de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Evliliği kolaylaştırmak ve gençlerimizi bu süreçte desteklemek hepimizin ortak görevidir.
1: Evlilik demişken efendim, evliliklerimizi de korumak gerekir ya. Şimdi dikkatli olmak gerekir. Şöyle ki, fenomenlik hevesi de artık boşanma sebebi haline geldi. Yargıtay, eşlerin birbirlerine açtığı boşanma davasında emsal bir karar verdi. Eşine şiddet uygulayıp tehdit eden kocayla TikTok fenomeni olmak için ev işlerini yapmayan kadını eşit kusurlu buldu Yargıtay. Yerel mahkeme kocanın eşine tazminat ödemesine hükmetmişti. Fenomenlik hevesi aman dikkat artık boşanma sebebi diyor Sabah gazetesi de. Şimdi dikkat çekici bir haber paylaşacağız. Milli İstihbarat Teşkilatı 1933 yılına ait bizzat açılacaktır ibareli tarihi bir belgeyi özel koleksiyonundan yayımladı. Belgede o dönem istihbaratçıların gizli yazışmalarını deşifre etmek için kullandığı özel kimyevi formül ve teknik yöntemler de ilk kez paylaşıldı.
2: Gizli yazışmaların deşifre edilmesine ilişkin tarihi belge paylaşıldı. MIT'in internet sitesinde özel koleksiyon sekmesi başlığı altında yer alan belgeler kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi. Belgede 27 Ağustos 1933 tarihli bizzat açılacaktır ibaresi yer alıyor. Metinde 2030 numaralı bir posta kutusundan alınan mektuptan bahsediliyor. Bu kutudan alınacak mektupların kimyevi yöntemlerle deşifre edilerek okunması için formülü anlatılıyor. Belgenin en altında not ibaresi altında söz konusu mektupların ve gizli yazışmaların 10 gram demir klorür ve 90 gram damıtılmış su karışımıyla açılabileceği belirtiliyor. Not kısmında karışıma ilişkin elde edilen mahlul bir küvete konularak kağıt aynen fotoğraf kağıdı gibi bunda banyo edilmelidir. Fırçayla sürmek iyi netice vermez bilgisi de yer alıyor.
1: NATO'nun askeri komuta merkezinde casusluk krizi çıktı. İttifakın Belçika'daki Avrupa Müttefik Kuvvetler Karargahı'nda görevli bir stajyer, üçüncü bir ülke adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.
2: NATO'nun Belçika'daki karargahında casusluk alarmı verildi. Mons kentinde bulunan Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı Shape'te staj yapan Çin kökenli Kanadalı kadın gizli operasyonla tutuklandı. Kadın 3. ülke adına casusluk yapmakla suçlanıyor. Olay zanlının ilk olarak NATO'nun kendi güvenlik birimlerinin dikkatini çekmesiyle ortaya çıktı. Şüpheli hareketlerin tespit edilmesinin ardından durum Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi'ne bildirildi. Dosyayı devralan Belçika Federal Savcılığı ise adli süreci başlattı. Polis ekipleri soruşturma kapsamında Perşembe günü harekete geçti. Zanlının hem evinde hem de NATO karargahındaki çalışma alanında geniş çaplı aramalar yapıldı. Cuma günü hakim karşısına çıkarılan şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamada şüphelinin üçüncü bir ülke adına casusluk yapmak ve suç örgütüne üye olmak suçlamalarıyla soruşturulduğu belirtildi. Ancak casusluk faaliyetinin niteliği ve hangi ülke adına yürütüldüğüne dair ayrıntı verilmedi. Şüphelinin kimliği de henüz açıklanmadı.
1: Yeni cephe Yemen. Efendim Milliyet gazetesinden paylaşacağız şimdi bu haberi. ABD ve İran arasında ateşkesin sona ermesiyle karşılıklı saldırılar devam ediyor. İki haftadır aslında bu saldırılar devam ediyor. Artık ikinci haftadayız. Çatışmanın Yemen'e sıçradığı da gözlemleniyor. Çünkü İran destekli Husiler, Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Yenbu ve Cizan bölgelerini füze ve İHA'larla hedef aldı. Bu son saldırıyla ABD-İran çatışması Yemen'deki savaşı da yeniden alevlendirdi. Hatta Husilerle Suudiler arasında da efendim bir anlaşmazlık, bir çatışma yine söz konusu oldu. Karşılıklı olarak abluka açıklamaları geldi. Yemen deyince, Husiler deyince Babülmendeb Boğazı da aklımıza geliyor. Dolayısıyla artık Hürmüz'den sonra Babülmendeb'e Yemen'e doğru mu kayıyor bu savaş soruları da gündemde elbette. Bu arada dikkat çekici bir hadise daha yaşandı. İran, Hazar Denizi'nde Ukrayna'nın bir gemiye saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda bir denizcinin öldüğü söylendi. ABD-İran savaşı devam ederken İran...

0: Azar Denizi'nde Ukrayna saldırısına uğradıklarını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ticaret gemisine yönelik Ukrayna saldırısını kınadı. Saldırının patlamayla sonuçlandığı ve bir denizcinin öldüğü, bir denizcinin ise yaralandığı belirtildi. İran olayı saldırganlık eylemi olarak nitelendirerek ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunacağını belirtti. Ukrayna'yı Rusya-Ukrayna savaşını genişletmeye çalışmakla da suçladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise ordunun Hazar Denizi'nde bir Rus savaş gemisine ve İran bağlantılı askeri kargo taşıyan gemilere saldırdığını söylemişti. Rus uyduları Tahran'ın Orta Doğu'daki saldırılarını yönlendirmesine yardımcı oluyor ifadelerini kullanmıştı. S-400'de artık pürüz kalmadı diyor Yeni Şafak gazetesi. Gelin bir detaylarına bakalım. Türkiye'nin envanterinde bulunan S-400 hava savunma sistemlerinin 3. bir ülkeye satışı yeniden gündemde malumunuz. Çünkü neden? Ankara'nın hatırlayacaksınız F-35'leri konuşurken Trump buraya geldiğinde NATO zirvesi için gündeme gelmişti. Peki S-400'lere ne olacak diye. Yeni Şafak gazetesi diyor ki Ankara'nın başta Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar olmak üzere Körfez ülkeleriyle temaslarını sürdürdüğü ancak henüz herhangi bir ülke üzerinde kesin karar verilmediği öğrenildi. Kaynaklara göre Rusya da 3. ülkelere satış konusunda olumsuz bir tutum sergilemiyor. Nitekim Rusya'dan gelen ilk açıklamalarda çalışıyoruz yönünde açıklamalar gelmişti. Bakalım S-400'ler 3. bir ülkeye mi gidecek ya da başka noktalara mı gidecek? Bu işler nasıl çözülecek? Takip etmeyi sürdüreceğiz. Donald Trump, efendim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na yeniden aday olacağını açıkladı. Bu sözleri yeni bir anayasa tartışması da başlattı. Trump, seçimi kazanmak benim için çok kolay dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gelecek başkanlık seçimlerinde bir kez daha aday olacağını duyurdu. Trump'ın sözleri anayasa tartışması başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin Washington'da düzenlediği geleneksel yemekte konuştu. Konuşmasının sonunda dördüncü kez başkanlık yarışına girmek istediğini açıkladı. İlki 25 Nisan'da yapılan ve silahlı saldırı girişimi nedeniyle yarıda kesilen etkinliğe Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yeniden katıldı. Trump yeniden başkanlık yarışını kazanmanın kendisi için çok kolay olacağını savundu. Amerika Başkanı açıklama sırasında seçim kampanyalarının simgesi haline gelen kırmızı şapkayı taktı. Şapkadaki Trump 2028 yazısı dikkat çekti. Trump'ın 3 kez kazandım, 4. adayım sözleri anayasal engele takılıyor. Amerikan anayasasına göre bir kişi en fazla 2 dönem başkan seçilebiliyor. Bu kuralın değişmesi için kongre ve eyaletlerde nitelikli çoğunluk gerekiyor. Trump daha önce görevi devredeceğini söylese de zaman zaman 3. ve 4. dönem ihtimaline kapı aralayan açıklamalar yapmıştı. Trump'ın katıldığı yemek 25 Nisan'da silah sesleri nedeniyle yarıda kesilmiş ve gizli servis Trump'ı salondan tahliye etmişti. Olayın ardından 31 yaşındaki Cole Thomas Allen'ı tutuklamış bir şüpheli hakkında Amerikan başkanına suikast girişimi dahil 4 federal suçlamayla dava açılmıştı.
0: Bir Türk hekimin felç riski çok yüksek olan bir hasta yaptığı skolyoz ameliyatı yıllar sonra uluslararası alanda ses getirdi. O ameliyat Alman Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Ulusa deviren o zorlu operasyonu Türk hekimden dinledi.
2: Eğer ameliyat olursa riskin net olarak yani yayınlarla da gösterim çok yüksek olduğu bir omurga deformitesiydi bu.
3: Ağır skolyoz hastasına yaptığı zorlu ameliyat Almanya'da dünyanın en önemli bilim ve teknoloji müzelerinden birinde kalıcı sergiler arasına girdi. Türk hekimin başarısı uluslararası alanda ses getirdi.
2: Deutsche Museum'un Münih'deki küratörü bunu görmüş çok beğenmiş ve hani teknolojinin insan hayatına yardımı ve canlı bir örneği olarak bunu müzeye almak istemiş.
3: O ameliyatı yapan isim Profesör Doktor Ahmet Alanay. 26 yaşındaki hastasının

0: omurga eğriliği vardı. Ancak sıradan bir skolyoz vakası değildi. Omurga deformitesi 100 derecenin üzerine çıkmış, tıpta gama tipi olarak tanımlanan en ağır vakalardan biri haline gelmişti.
1: Bunda ise omurga gamada aşağı doğru geliyor, sonra buradan kıvrılıp yukarı çıkıyor, sonra tekrar aşağı geliyor. Hastamız öyleydi.
0: Ameliyat sırasında tamamen felç kalma ihtimali %25, genel felç riski ise yaklaşık %40'tı. Ve operasyon sırasında en korkulan senaryo yaşandı.
1: Ve nitekim bizim de bu hastamız sırasında sinyaller gitti. Yani hasta ameliyat içinde felç oldu. Yaklaşık bir 25 dakika felç durumda kaldı.
0: Cerrahi ekip omurilik üzerindeki baskıyı azaltmaya çalıştı. Hasta kalıcı felç riskini atlatıp ameliyattan çıktı. Omurgası başarılı şekilde düzeltildi.
2: Almanya'da yer alan ve dünyanın en büyük prestijli bilim ve teknoloji müzesi olarak değerlendirilen işte bu alanda. Türk hekim Ahmet Alanay'ın yapmış olduğu skolyoz ameliyatı sergileniyor. Alanay tam 10 yıl önce hastası işte bu haldeyken ona başarılı bir ameliyat yaptıktan sonra hastasını bu hale getirdi. Ve şimdi bütün dünya Almanya'daki bu müzeye giderek bir Türk hekimin yapmış olduğu ameliyatı görüyor.
1: Gittiğiniz zaman işte stetoskop mesela en basit şey değil mi? İlk başta ilk kullanılanları görebiliyorsunuz veya bir işte bilgisayar tomografi cihazını görebiliyorsunuz veya bir şey, ama bir hasta hikayesiyle beraber olan benim gördüğüm tek örneklerden bir tanesi.
0: Profesör Doktor Ahmet Alanay erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekiyor.
1: Arkasına geçip soyup bir bakmaları, hele bu hızlı boyatma dönemleri var ya, bana farkına varılan o dönemde omuzlarda bir asimetri var mı, bel girintisinde bir asimetri varsa, ama en önemlisi öne iyice eğildiği zaman ellerini yere değdirecek kadar böyle sırtında hörgüç gibi bir kabartının ortaya çıkması, bunlar görülür görülmez mutlaka bir doktora başvurmak gerekiyor.
3: Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde finalde efendim. Posta Gazetesi de harikasınız kızlar başlığıyla duyuruyor. Amili kadın voleybol takımımız Milletler Ligi'nde yarı finalde ev sahibi Çin'i set vermeden geçti ve finale adını yazdırdı. Millilerimiz bugün saat 14.30'da Brezilya ile final maçında karşı karşıya gelecek. Gurur duyuyoruz efendim. Bir kez daha başarılar diliyoruz final maçında da millilerimize. Devam edelim sıradaki haberimizle. Bodrum bu yaz yine sanatın en büyüleyici buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 31 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak.
4: Tarihi karede perdeler yeniden açılıyor. Dünya ünlü eserler eşsiz atmosferde sanatseverlerle buluşacak. 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 31 Temmuz 17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen festivalde tüm gösteriler Bodrum Kalesi'nde sahnelenecek. Festivalin açılışı bale tarihinin en önemli eserlerinden biri olan Kuğu Gölü ile yapılacak. 31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları sahne alacak. 4 ve 5 Ağustos'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi Mikis Theodorakis'in unutulmaz ezgileriyle sahne alacak. Ardından Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin Carmina Burana Balesi izleyiciyle buluşacak. 12-13 Ağustos'ta ise Kosova Ulusal Balesi performans sergileyecek.
3: Efendim Bodrum demişken Bodrum'da bu yazın en dikkat çeken trendlerinden birinden de bahsedeceğiz. Şöyle ki lüks yaşam fotoğrafları çektirmek bu trend. Yani mesela yattan iniyormuş gibi görünmek üzere tam böyle deniz taksiyle rıhtıma bir giriş yapmak. O sırada fotoğrafınızın çekilmesi. Yine yatta çılgın parti, tekneden inip Ferrari ile böyle uzaklaşma, Kos Adası'nda yemeğe gidiş gibi farklı konseptlerde 10 dakikalık çekimler yapılıyor. Yani yaşamıyorsunuz o anı, sadece yaşıyormuş gibi yapıyorsunuz. 10 dakikalık bir fotoğraf çekimine de 70 bin liraya varan ücretler ödüyorsunuz. Şimdi bu gösteriş çılgınlığının arkasında acaba ne var? Konuşalım istedik. Ayrıca son dönemin en büyük sorunlarından biri olarak gösterilen narsizm de gündemimizde olacak. Uzman psikolog Ramazan Saygın Şimşek bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
5: Merhabalar, hoş bulduk.
3: Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Şimdi böyle lüks yaşıyormuş gibi görünmek için para harcamanın arkasında nasıl bir motivasyon var?
5: Şimdi öncelikle yeni dijital çağın bir gerçeği var artık, görünür olmak, göstermek. Böyle bir realite var. Bir de bazı insanlarda tabii ki

olduğundan farklımış gibi yapıyorlar. Peki buna neden ihtiyaç duyuyor insanlar? Belli ki bir kazanımı var bunun. Yani kendilerince bir kazanımı var. Bize göre kayıp da olabilir bu. Kendilerince bir kazanımları var. Belki ticari faaliyetlerde kullanmak üzere yapıyor olabilir. Belki birilerini etkilemek üzere, hanımefendileri, beyefendileri etkilemek üzere yapılıyor olabilir. Bir şekilde eğer 10 dakika için bir insan...

0: varsa anlayış gösterebiliriz. Hatta gençler aramızda bir sosyal medyada bir şey yapalım diye böyle bir etkinlik de yapmış olabiliriz, sorun değil. Ama eğer siz bunu düzenli olarak yapıyorsanız,
1: hayat biçiminiz haline gelmiş.
0: Her kim olursa olsun, sadece lüks yaşamı gösterme değil, başka şeyleri de gösterme. Başka şeyleri de gösterme. Yani mesela kirada oturuyordur da evin sahibiymiş gibi tanıtmaz mı kendisini? Ya da o ünlüyü tanımıyordur, o siyasiyi tanımıyordur da tanıyormuş gibi anlatır ya kendini. Oradaki durum da benzer bir durum söz konusu. Peki efendim, bunun altında yatan bu sağlıklı bir şey mi?
1: Evet, yalan bu üzerine sağlık. Kurulu bir hayat değil mi bu mesela?
0: Şimdi gelelim buna. Efendim, buradaki ilk dikkat etmemiz gereken şey sahtecilik var.
1: Evet.
0: Yani bir yalan var değil mi burada?
1: Yani şöyle mi? Gerçek bir kenarda dursun, her şey imajdır. Böyle mi bakıyorlar
0: hayır,
1: hayata?
0: Hayır, hayır efendim. Bakın, onlar bakıyor olabilir. Çünkü paradigmalar değişti. Normaller alt üst doldu.
1: Eskiden böyle değil miydi? Eskiden de insanlar gösteriş için belki farklı davranırdı ama biraz böyle teknoloji mi bu işleri kolaylaştı?
0: Ama tevazu da vardı. Hı. Şimdi işler değişti. Artık eşikler kırıldı. Yani ne kadar çok çılgın bir şeyler yaparsanız, ne kadar uç bir şeyler yaparsanız o kadar çok rağbet görmeye başladınız. Takdir ve onay almaya başladınız. Şimdi bu insanlarla ilgili bahsetmemiz gereken bir konu var. Dedim ya, sahte, yalan, gerçek olmayan bir şey var değil mi bu? Ve aynı zamanda buna biz dolandırıcılık diyebilir miyiz? Yani psikolojik bir dolandırıcılık ya, kandırmak ya. Peki bir insan buna neden ihtiyaç duyar? Demek ki çok ciddi bazı yetersizlik duyguları, yetersizlik şemaları var. Ciddi kompleksleri var. Yani kişilik bozukluklarının temelinde efendim, Adler der ki en büyük hastalık aşağılık kompleksidir. Yetersizlik duygusunu. Bu kişilere bakarken aynen şunu da düşünüyorum. Nasıl bir çocukluk geçirdi bunlar? Demek ki büyük bir ihtimalle anneleri babaları onları olduğu gibi sevmedi. Muhtemelen çok şımartıldı, abartıldı. Çok fazla verildi. Ya da efendim çok eleştirildi. Hiç takdir görmedi. Hiç beğeni görmedi. İçi boş kaldı bu insanların. Yani eğer bir insan bir konuda kendini çok geliştirmiş olsaydı. Akademik anlamda okumakla ilgili olabilir. Bir meslek sahibi olmak olur. Bir meslekte usta olursunuz. Ticarette iyi bir şeyler yaparsınız. Ya da bir spor sanat alanında gerçekten donanımlısınızdır. Yetkinsinizdir. Buna ihtiyaç duymazsınız. Ama eğer içinizde, ruhunuzda, kişilik gelişiminizde ciddi eksiklikler varsa bunlar ortaya çıkar ve kötü tarafı şöyle bir şey, bakın sahte bir şey var ya burada, evet. Ve ben bunu düzenli olarak yapıyorum. Bir süre sonra da bak inanmaya başlayacağım ben buna. Bu artık benim için norm olacak. Bir kere yaptım, bir kereyle kalmayacak bu. Devamını getirmek zorundayım. Böyle bir sahte benlik, böyle bir sahte kişilik ortaya çıkıyor. Gerçeklik algınız bozuluyor. Şizofreni neydi efendim?
1: Doğru. Tam da bu gerçeklik algısı bozulması öyle değil mi?
0: Yani şimdi
1: İnanıyor
0: şöyle
1: artık insan. Yani benim... Önce o zaman çıkış yolu şöyle mi başlıyor? Yani biraz daha o değersizlik hissiyle büyümüş olan insanların artık ben de değerliyim, ben de başarılıyım şeklinde insanlara kendini ispat etme çabasıyla
0: onların
1: mı başlıyor?
0: Paradigması ya, ve bu genel geçer bir akçe ya. Yani para, şan, şöhret, lüks yaşam insanların algısına göre tüm dünyada geçer bir akçe ya.
1: Evet.
0: Hepimize göre olmasa da. Böyle bir realite var, böyle bir gerçek var. Ve bunun bir kazanımı var. Artık ye kürküm ye midir? Nedir? Bunun bir kazanımı var. Ama bunun çok ciddi altında psikopatolojik şeyler var. Bakın, yalanın küçüğü büyüğü olmaz deriz değil mi? Evet. Efendim, akıl sağlığının da küçüğü büyüğü pek olmaz. Yani benim akıl ve ruh sağlığı hastanesindeki ilk stajımda benim karşılaştığım vaka grandiyöz narsizm dediğimiz ve kendini Fatih Sultan Mehmet zanneden bir hastaydı benim ilk incelediğim kişi. Efendim, o kişi kendini Fatih Sultan Mehmet zannediyor ya da Atatürk zannediyor değil mi? Efendim, bu kişi de kendini böyle zannediyor. Yani bu
1: ben
0: da...
1: Ben çok kıymetliyim, en kıymetli benim ve bu dünyadaki en iyi şeylere ben sahip olmalıyım hissi. Ya bu hayat böyle bir şey değil yani.
0: Ve siz de bunu görün ama. Evet. Burada gösterme var ya, bakın oradaki senin ilgine ihtiyaç duyuyorum ben.
1: Evet.
0: Senin onayına, bravo.
1: İstiyorum.
0: Ya çok başarılı, bravo ya da... Çok zengin, demek ki başarılı, çok para kazanmış ya da ne bileyim çevresi vesairesi. Ben bunu gösterme ihtiyacını neden hissediyorum? Çünkü senin onu beğenmene, bravo demene, alevler göndermene...
1: Muhtacım.
0: Muhtacım ben. Ne kadar aslında naif bir durum değil mi? Ne kadar kırılgan bir durum değil mi bu dışarıdan bakıldığında aslında...

0: itici gibi görünüyor ama ben baktığım zaman üzüntü verici evet. aslında.
1: Böyle insanları hakikaten bir tabii yardım almaya sevk etmek lazım. Yani şey sizde bu. Başka bir şeyler var, evet. bir sorun var deyip kesinlikle. Belki de usturuplu bir dille söylemek icap ediyor. Bu arada mesela öyle görüntüler var ki işte diyelim ki Bodrum'da bir restoranda. Hı-hı. Yahu gördüm inanamadım. İnsanlar sıraya girmişler tam da güneş batarken. O restoranın isminin olduğu yerin yanında fotoğraf çekilmek için. Hani öyle böyle değil. Yani yarım saat 40 dakika o sırada beklersiniz. Bir yandan yemekler devam ediyor. Bir yandan da fotoğraf sırası var. Sırf oraya gittim ben, o restorana gittim. O maalesef. Yerde yemek yedim diye o sıra bekleyen insanlar. Böyle bir çılgınlık var hakikaten. Yani nerede ne yaptığını sürekli göstermeye çalışan, zenginmişim gibi davranmaya çalışan. Fakat şu da mı var acaba? Sanki bir tepki de oluşmaya başladı bu duruma. Yani özellikle dediğiniz gibi doygun, belli meselelere doymuş gençlerde de aynı şekilde. Artık mesela sosyal medyadan bir uzaklaşma. Çünkü oranın o sahte dünyasından uzaklaşma bir tepki de var. Pek çok kişinin ben sosyal medya kullanmamaya başladığını da görmeye başladım. Ne dersiniz? Bir dönüşüm yaşar mıyız? Nereye varacak bu işin sonu?
0: Efendim sosyolojide etki tepki yasası denilen bir kavram vardır. O da şöyle. Toplum bir şeyi alır, tüketir. Hatta üşüşme psikolojisiyle değil mi? Yani bu aygıtlar ortaya çıktığında herkes bunu kullanmak istedi. Yani bireyinden devlet kurumlarına varıncaya kadar. Herkes orada görünür olmak ve kullanmak istedi. Doğal olarak ortaya böyle bir tablo da çıkıyor yani ister istemez.
1: Evet, tepki de oluşuyor yani.
0: Şimdi bir süre bu çılgınlık olur, ondan sonra efendim normale döneriz. Şöyle ki... Dünyanın tarihinde de hep bunlar vardır. Bir dönem bazı şeyler çok popüler olur ve ondan da uzaklaşırız. Şimdi detoks çağı başladı. Artık ne kadar sosyal medyadan uzaklaşırsanız. Çünkü artık bilimsel olarak da kanıtlandı ki belli bir süre sizin scroll kaydırma yapmanız, belli bir süre bilgisayar oyunları oynamanız sizin beyninizde çok ciddi işlev bozukluklarına neden oluyor. Beyninizi küçültüyor. Bu kadar açık ve net. Lütfen o araştırmalar şunu gösteriyor. Ortalama bir çocuğunda, yetişkininde 8-10 saat kadar sosyal medyada kaldığı, bu mecrada kaldığını gösteriyor. Evet. Bu çocukların, yetişkinlerin beynine neler oluyor? Beyin küçülüyor. Beyin çürümesi diye bir kavram var ya. Hı hı. Çok doğru bir kavram olduğunu ben düşünmüyorum. Kelime çok doğru bir kelime değil. Ama orada kastedilen şey şu. Fizyolojik bir çürüme yok ama işlev çürümesi var. Yani ciddi anlamda prefrontal korteks, mantık, muhakeme. Yani okuma yetimizi kaybettik. Artık kitap okuyamıyoruz. Yani uzun süre. Aha. Kitap okuma oranları dibe düştü.
1: Odak İbrahim. Süresi çünkü azaldı. Yani diyorlar ki mesela 5 saniyede ne gördüysen o. 5 saniyede hani öyle ifadeler var ya sosyal medyada tuttuğunuz bir kişiyi tamam. 5 saniye sonra sıkılıp hemen değiştiriyor. Şimdi 5 saniyede sıkılan bir insan bravo. Nasıl uzun süre kitap okuyacak? Nasıl uzun süre bir şeyler izleyecek? Şimdi... Odak süremiz de kayboldu. Hı. Ve bunların hepsi de sorumluluk almayı da etkiliyor. Normal insani ilişkilerimizi de etkiliyor. Hı. Öyle değil mi?
0: Tabii ki. Şimdi ben uzun yıllardır ebeveyn ve çocuklarla da çalışan bir kişi olduğum için şimdiden tedbir almamız gerekiyor. Yani 0-3 yaş arasında o ekranı vermemek gerekiyor çocuğa. Kesinlikle ve kesinlikle. 0-3 yaş arasında hiç. Yani o çocuk yemek yesin diye pusetlerde görüyoruz. Kesinlikle böyle bir şeyler yapılmamalı. Ebeveynler bunun ciddiyetini çok iyi bilmeli. Bu teknoloji aygıtları eve geldiğinde biz neden efendim çocuk 3 yaşına geliyor, 4 yaşına geliyor, 5 yaşına geliyor ve biz cihazlarla tanıştırıyoruz değil mi çocuğu? Peki ilk tanıştırmamız nasıl oluyor? Oyunla. Yani sanki eğlence aracıymış gibi. Hayır efendim.
1: Ya da yemek yesin diye önünü açıp koyuyoruz evet, mesela. Hani hızlıca o işimizi halledelim.
0: Onu biz veriyoruz çocuğa. Evet. Normalde biz şunu da yapabiliriz değil mi? Hadi girelim şu aygıtı açmayı, kapamayı öğrenelim. Yazı yazmayı öğrenelim, harflere basalım. Bu teknolojinin donanımını öğrenelim. Tüketicisi değil, üreticisi hı. olalım. Yani bu ebeveynin çocuğu yetiştirmesiyle o kadar ilgili bir şey ki. Bir nesili kaybettik aslında çünkü dijital dünya birden girdi hayatımıza. Evet. Ebeveynler ne yapsın?
1: Bu çocuklar da bunun içine doğdular zaten. Evet. Bu arada siz biraz önce narsizm vurgusu yaptınız. Hatırlıyorum hı-hı. yaklaşık galiba epey de oldu. 7-8 sene öncenin time kapağıydı. Me generation diye. Evet. Hani ben jenerasyonu. Hatırlar mısınız o kapağı? Çok o zamanlarda konuşulmuştu. O tarihten bu yana hala biz narsizmi konuşuyoruz. Ya yani en çok yine mesela gündem olan dünya basınında da öyle dergilerde de gündem olan konulardan biri. Çünkü özellikle...
0: Son nesilde?
1: İlişkilerde mesela kadın erkek ilişkilerinde de yani herkes ben en kıymetliyim deyip sanki hiç sorumluluk almıyor. İlişkilerde de mesela biz bunu görüyoruz. En kıymetli benim, en iyisine ben layığım gibi davranıyor. Yani nasıl çözmek gerekir bu meseleyi?
0: Efendim nasıl ki çocuklarda son yıllarda en çok artan sorun dikkat sorunu ise, dürtüs davranış sorunu ise efendim yetişkin patolojilerinde de

0: son nesilde en çok artış gösteren bozukluk narsizm.
1: Tam olarak nedir bu narsizm? Çünkü her şeyde narsizm diye yapıştırıyoruz ya böyle. Nedir narsizm? Narsistler kimlerdir yani?
0: Efendim, narsizm, şimdi narsistik eğilimlerimiz vardır. Her insanın doğasında az da olsa narsizm olmalıdır. Yani özseverlikken, yoksa insan olamayız. Bakın, hayvanlarda bu yoktur çünkü ben bilinci vardır. Ben bilincinin olduğu yerde birazcık narsizm olmalıdır. Ama bir de bunun bozukluğu vardır, tıpkı şunun gibi. Efendim, korku zararlı bir şey mi?
1: Elbette değil. Korkmamız gerekir yani, ki ona göre önlem alalım.
0: Korku duygusunun temelinde güvenlik vardır değil mi efendim? Hayata karşı bir güven işlevi vardır korkunun. Fazlası efendim zararlı mıdır?
1: Evet.
0: Zararlıdır. Tıpkı burada olduğu gibi. Efendim, narsizm, bencillikten başlayın da siz, bozukluğuna giden bir şey var. Bakın, bozukluk dediğimiz bir şey var. Bu bozukluk efendim toplumun %10'unda, bakın daha önceki son 20 yıl önce %7-7,5 gibi bir oranken %10'lara çıktı. Bozukluk olarak söylüyorum. Bozukluk çok ağır bir şey. Ya, o bozukluk, narsistik kişilik bozukluğu olan kişilerin akıl sağlığı yerinde değil, çünkü gerçeklik algıları bozuktur. Narsist kişilerin çocukluğunda müthiş bir değersizlik, yetersizlik duyguları vardır, buram buram. Aynı zamanda narsizm erkeksi bir sorundur diyebiliriz. Çünkü erkeklerde görülme olasılığı 2 kat efendim. Ama şöyle bir yanlış algı var. Erkeklerdeki 2 tane narsizm. Grandiyöz, büyüklenmeci. Erkeklerde daha fazlayken kırılgan narsizm kadınlarda daha fazladır. Kırılgan narsizm nedir efendim? Reddedilmeye karşı, eleştiriye karşı inanılmaz hassas olurlar. İnanılmaz alıngan olurlar. Çok çabuk küserler, çok çabuk demoralize olurlar. Sürekli sevgiye, ilgiye, onaya, takdire ihtiyaç vardır. Bunlar da aslında kadın narsizmidir. Ama dediğim gibi burada bir müthiş bir trend var artan. Evet. Doğru. Yanlış da tanımlar var. Her şeye narsizm demeye başladık biz.
1: Bozukluk dediniz ya, %10. Nedir o bozukluk? Nasıl efendim, tespit edeceğiz bu narsistik efendim, bozukluğa sahip insanlar?
0: Efendim, onlar buram buram kendilerini belli ederler. Nereye giderlerse gitsinler, nerede olurlarsa olsunlar. Onu herkes bilir, tanır. Yani onların duruşundan. İşte bazen ekranlarda görüyorsunuz. Narsistik kişilik bozukluğu, gerçeklik algısı yok. Kendisi dünyanın en özel insanı, en çok sevilen insan, en özel insan, en akıllı insan. Bunu görürsünüz zaten.
1: Yani kendisi bu, farkında bakın, mıdır bu durumu?
0: Bu bozukluk değildir.
1: Kendisi göremez yani böyle.
0: Bir kısmı bunun görür ama gerçek narsistik kişilik bozukluğu olan kişilerin, kişilik bozukluğunun efendim birinci maddesi nedir biliyor musunuz? Kişilik bozukluğu tanısı koymamız için şu olması gerekir. Kişinin farkında olmaması gerekir. Bak, kişi farkındaysa narsistik eğilimler vardır. Ego sorunları vardır. Bu başka bir şey.
1: Çözülebilir.
0: Üstüncüdür, kendini üstün görür, kibirlidir, beğenmez, eleştirir. Narsist ebeveyn yok mu? Narsist ebeveyn de var değil mi? Bunlar narsist eğilimlerdir efendim. Bir de kişilik bozukluğu var, karıştırmamak lazım. Narsistik kişilik bozukluğunda.
1: Akıl tedavi edilebilir yerine mi bunlar? Kolay tedavi edilir mi?
0: Narsistik kişilik bozukluğu tedaviye gelmez.
1: Birinin mi kolundan tutup götürmesi gerekir?
0: Yani götürseniz de çok bir işe yaramaz. Yani 5 yılı alan bir terapi süreçleri var onların. 5 yılı alan bir terapi süreçleri var. Narsistik kişilik bozukluğundan bahsediyoruz. Ama kişide narsizm eğilimleri var değil mi? Kolay. Benlik sorunları, ego sorunları. Yani onları işlemek çok kolay. Terapi yardımıyla inanılmaz kolay yol alırsınız. Bunu ayırt etmekte fayda var. Narsistik eğilimler, o kendini büyük görme, kibirli olma. Çağımızın, neslin, dedim ya, Z kuşağının ve alfa kuşağının birinci sorunu. Narsizm, ben merkezi.
1: Ve o insanlara nasıl hitap etmek gerekir? Narsist olduğunu mesela fark ettiğimiz insanlara. Ya sen narsistsin, bu yaptığın doğru değil.
0: Hiçbir
1: bu
0: şey
1: dünyadaki
0: yaramaz.
1: En kıymetli insan sen değilsin deyince nasıl
0: hayır,
1: tepki
0: hayır,
1: verirler?
0: Hayır efendim, narsistlerin en büyük şeyleri, kozları sizi kavgaya çekmektir. Kavga etmektir. En büyük kozları. Asla ama asla hiçbir şekilde kavgaya girmeyeceksiniz. Onu değiştirmeye çalışmayacaksınız. Değiştiremezsiniz. Bakın, bilim diyor ki 5 yılda bu kişilik bozukluğunu biz 5 yılda selim hale getiririz. Kişilik bozukluğu.
1: Ne yapacağız? Muhatap olmayalım mı böyle insanlarla?
0: Mesafe. Çok net sınır, çok net sınır ve mesafe koymak lazım. Çok net.
1: Bilhassa ilişkilerde hiç yani. Tabii birinin ki böyle olduğunu fark ettiyseniz hemen uzaklaşın.
0: Sakın kavgaya girmeyin. Çok net sınırınızı koyun efendim. Çok net. Başta sınırınızı koyun. Eğer o koymazsanız gittiniz. Yani mağdur olursunuz. Çok ciddi mağdur edersiniz. Çünkü büyük manipülatörlerdir onlar. Çok büyük manipülatörlerdir.
1: Kadın erkek ilişkilerinde en sık duyduğunuz sorunlar neler? Mesela biri narsist.

0: mi? Başka neyi sıralayabilirsiniz?
1: Aa, şöyle birinci sırada çağımızın birinci sıradaki sorun şudur. Efendim ben çatışmaları, ego çatışmaları.
0: Evet.
1: İki, iletişim sorunu. Yani kadın erkeğin, erkek de kadının ne dediğini anlamakta bazen zorlanıyor. Yani iletişimle ilgili ciddi bir sıkıntı var en çok. Yani bir iletişim kurmaya çalışıyoruz, kurmakta zorlanıyoruz. Çünkü çok bilmiyoruz. Çift olarak ebeveynlerimizden yeterince iyi örnekler olmadı bir önceki nesilde. Ama şimdi biz artık her şeyi
0: biliyoruz.
1: Biliyoruz, bilmeliyiz. Yani ben bir partner olarak karı kocaysam, evlendiysem eşimle nasıl konuşmam gerektiğini bileceğim. Karımla nasıl konuşmam gerektiğini bileceğim. Nasıl bir problemi masaya yatırmam gerektiğini bileceğim. Saygıda kusur etmeyeceğim. Efendim birinci sıra dediniz ya. Şu an çiftlerdeki en büyük sorun birinci sırada maalesef saygı sorunu. Saygı sorunu. Seviyorlar. Sevmede sorun yok. Seviyorlar. Bazen sevmiyorlar. Bazen ama saygıda çok ciddi bir sıkıntı var. Erkeklere sorun. Eşim bana saygı duymuyor. Kadınlara sorun. Eşim bana, kocam bana saygı duymuyor. Ana farklıyor. Şu an birinci sıradaki mesele bu efendim.
0: Peki maalesef. İnsanlar niye evlenmiyorlar? Bunu şuradan soruyorum. Biz çok sıklıkla şöyle tablolar ekrana getiriyoruz artık. Doğum oranları çok düştü. Ve bu durum ekonomik olarak da Türkiye'nin geleceği açısından da kritik sorunlar oluşturabilir. Bu bir beka sorunudur. Çünkü Avrupa'nın bile gerisine düşmüş vaziyetteyiz. Öyle. Yani yıl 2060'a geldiği zaman çok kötü bir tabloyla karşılaşacağız. İşte devletin de desteği var. İnsanlar evlensin, çocuk sahibi olsunlar diye. Çünkü oranlar çok düşük vaziyette. Buna bir beka meselesi olarak bakıyoruz. Fakat evliliğe yönelik bunca teşvik olmasına rağmen, bunca söylem olmasına rağmen insanlar evlenmekten kaçıyor. Neden?
1: Birincisi şu, kaçan çocukların büyük bir kısmı boşanmış anne babaların ya da kavgayla büyümüş anne babaların, ebeveynlerin çocukları. Onların akıllarında evlilik maalesef kötü bir şey olarak kalmış. Bu bir. İki, çevresindeki örnekler, maalesef olumsuz örnekler. Üç, efendim ben neden özgürlüklerimi bırakayım ki düşüncesi var. Evet. Yani evlenmek demek şu an o özgürlüklerin tamamen kısıtlandığı ve bu serbestliğin gideceği anlamına geliyor.
0: Sorumluluk almak demek, taşın altına elini koymak demek, öyle değil mi? Ebeveyn olmak, evlenmek. İnsanlar sanki o sorumluluk almaktan kaçıyorlar. Ya hayat böyle zaten güzel akıp gidiyor. Niye ben bir yükün altına gireyim ki gibi bir motivasyon var. Bir de, eskiden bu kıymetli bir şeydi. Biraz önce mesela erkek egosundan bahsettik ya, erkekler için de kıymetli bir şeydi. Yani bir evin işte babası olmak tırnak içinde böyle kıymetli bir şeydi. Şu an erkekler bundan da kaçıyorlar mesela. Aslında egolarını besleyen bir durumken sanki değil gibi.
1: Çok yani erkeğin de erkek üzerinde de beklentiler çok fazla artık. Yani bir evlilik sürecine girecekseniz şatafatlı düğünler falan filan yapacaksınız. Yani ekonomik durumlar zaten el vermiyor. Ama ana faktör dediğim gibi kişilerin, gençlerin hem sorumluluk almak isteme işleri hem de aynı zamanda evlilikle ilgili negatif şeyler var. Ha bu arada bu bir süreç. Evliliğe olan ilgi kesinlikle ve kesinlikle artacak. 15-20 yıl sonra kesinlikle artacak, onu söyleyeyim.
0: Neden?
1: Şundan dolayı, çünkü insanın hayatta kalabilmesi için birinci faktör sosyal bağdır. Harvard Üniversitesi'nin mutluluk araştırması, artık hepimiz biliyoruz değil mi? 75 yıl, 85. yılında bu arada. Efendim, bizi mutlu eden, bizi bağışıklığımızı en çok güçlendiren şey, birinci sırada aile bağlarımız, yakın bağlarımız. Evet. Açık ara, sosyal bağlarımız. Efendim, bir aile kurmak, bir çocuk yetiştirmeye çalışmak dünyanın en büyük mutluluk kaynaklarından bir tanesi. Bu bizim yapımızda var. Yani insanlar evliliğe karşı böyle bir şey geliştirecekler. Evlenme oranları düşecek, boşanmalar artacak, çocuk oranları düşecek. Daha sonra toplum diyecek ki biz ne yapıyoruz? Tıpkı Hollanda'nın yaptığı gibi şu an. Biz de diyeceğiz ki bir dakika, aile çok önemli. Aile yoksa millet yok. Aile yoksa birlik yok. Yani sosyal zekamız bizim buna da çözüm bulur.
0: Umarız öyle olur. Bu arada şimdiden demeye başladık hakikaten. Biraz önce mesela Sayın Bakan'ın açıklamalarını aktardık. Evliliğe teşvik yönünde yapılanları o da söyledi. Hakikaten aile kurumunun bu hale gelmiş olmasının çok ciddi sorunları var. Mesela çeşitli işte araştırmalar var. Özellikle dünya genelinde. Şöyle deniliyor. Gelişmekte olan ülkeler arasında en kritik durumda olan ülkelerden biri Türkiye'dir diye.
1: Ben bakanımızı ve aile 10 yılı projesini kesinlikle ve kesinlikle ciddi anlamda destekliyorum. Zaman zaman da bakanımızın takdirlerini, çalışmalarımızla bu konuyla ilgili yıllardır ailelerle, ebeveynlerle, çocuklarla yürüttüğümüz projelerimiz var bizim de. Sosyal destek projelerimiz var. Buradaki amacımız

0: Amacımız ne? Buradaki amacımız şu. Öncelikle sağlıklı bir ebeveyn olabilecek bir yetişkinliğe sahip misiniz?
1: Aynen öyle.
0: Çocuk yapmak yani
1: büyük sorun.
0: Yapmak şöyle çocuk yapmış olmak için yapmayacaksınız.
1: Evet.
0: Bakın kadın da erkek de belli bir olgunluğa ulaşacak bu bir.
1: Evet.
0: İki ilişki sağlıklı olacak. Yani biz sağlıklı ilişki kurmayı bileceğiz ondan sonra çocuk. Yoksa hani sayı olarak nicelik olarak bakılmaz çocuğa.
1: Çok doğru. Nitelik önemlidir. Tabii. Dolayısıyla o en küçük yapı taşından başlayacağız ki nitelikli bir toplumda oluşturalım. Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Uzman psikolog Ramazan Saygın Şimşek bu dilimde bizimle birlikteydi. Şimdi konuğumuzu uğurlayacağız ama ben sizinle bir haber paylaşmak isterim. Şöyle ki NBA'de bir dönem resmen sona erdi. Yaşayan efsane LeBron James 8 yıl formasını giydiği Los Angeles Lakers'tan ayrılarak başka bir yere Philadelphia'ya transfer oldu ve bu haberle birlikte artık bu dilimi de sonlandıracağız. Saat başında devam edeceğiz.
2: LeBron James'in yeni durağı Philadelphia Sixers oldu. Yıldız basketbolcu LeBron James, gelecek sezon milli oyuncu Adem Bona'nın da forma giydiği NBA ekiplerinden Philadelphia Sixers'ta yer alacağını duyurdu. James, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Philadelphia Sixers'ı şampiyonluk kazanan bir takım haline getirmeye katkıda bulunabileceğime inanıyorum ve yeni bir taraftar kitlesine enerji katıp bu inanılmaz yolculuğa son bir kez daha başlamaktan büyük heyecan duyuyorum, ifadelerini kullandı. Geçen Haziran ayında Los Angeles Lakers 41 yaşındaki efsane basketbolcuyla yolların ayrıldığını açıklamıştı. NBA tarihinin en önemli sporcuları arasında kabul edilen LeBron James, 2018-2026 yıllarında Los Angeles Lakers'ta forma giydi. Deneyimli basketbolcu iki kez Miami Heat, birer defada Lakers ve Cleveland Cavaliers'la NBA şampiyonluğu yaşadı. Amerikan Basketbol Ligi'nde dörder kez normal sezonun ve final serisinin en değerli oyuncusu unvanına layık görülen James, 22 defa ise All-Star seçilme başarısı gösterdi.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar efendim. Bugün 26 Temmuz Pazar, saatlerimiz artık 11'e geliyor, 8'den bu yana karşınızdayız. Ben Kübra Nuruslu, burası hafta sonu devam ediyor. Gündeme şöyle bir siyasetin gündemine bakarak devam edelim. Elbette yeni parti kuruldu malumunuz. Dün de önemli bir gündü, yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından da Anadolu Kulübü'ndeki ilk parti meclisi toplantısı yapıldı. Partinin A takımı MYK'sı da belli oldu.
1: İlk adres Anıtkabir oldu. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel beraberindeki heyetle atanın huzuruna çıktı. Anıtkabir ziyaretinin ardından yeni partinin ilk parti meclisi toplantısı Anadolu Kulübü'nde yapıldı. O toplantı sonucunda Merkez Yönetim Kurulu belirlendi. Özel'in A takımında CHP Genel Başkanlığı dönemindeki Merkez Yönetim Kurulu'ndan 3 isim görevine devam etti. Parti sözcüsü Zeynel Emre, yurtdışı örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in Merkez Yönetim Kurulu'ndaki görevleri değişmedi. Parti Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre oldu. Özel Başkanlığı'nda ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da gerçekleşti. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. İl başkanlarına atama ve kurultay sürecine dair bilgi verdi.
2: Seçime girme yeterliliği açısından en az 41 il olmak üzere Türkiye genelinde örgütlenmemizi tamamlamamız lazım. 74 il başkanı Sayın Genel Başkanımızı destekledi ve yeni partiye katılma konusunda herhangi bir tereddüt de yok. Büyük bir çoğunluğu tekrardan görevlendirilecek. Önümüzdeki haftada kongreler takvimini açıklayacağız. Hedefimiz Eylül sonu, bilemediniz Ekim başı gibi bir kurultay yapmak.
1: Emre bağış ve üye olma süreciyle ilgili detayları da paylaştı. Önümüzdeki hafta itibarıyla sürecin başlayacağını söyledi.
0: Kılıçdaroğlu cephesine de bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlak kararı sonrası ilk kez geldiği İstanbul'da üye katılım törenine katıldı. Hiçbir CHP'li yolsuzluk yapanla yan yana duramaz dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca biz ülkenin sorunlarını çözmeye talibiz, malı götürmeye değil ifadelerini kullandı.
3: Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz. Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
1: Bir kez daha arınmalıyız mesajı verdi. Siyaset zenginleşme aracı değildir dedi.
3: Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset

0: Ev apartman alma aracı değildir. Siz siyasete kendinize mi hizmet edeceksiniz, topluma mı hizmet edeceksiniz?
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası ilk kez İstanbul'daydı. Üye katılım töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'lilere seslendi.
0: Zorunlu olmadıkça iç tartışmalara girmememiz lazım. Bütün CHP'lilere sesleniyorum. Ülkenin sorunları var, biz bu sorunları çözmeye talibiz, çözmeye. Malı götürmeye değil.
1: Kılıçdaroğlu, rüşvetle satın alınan adam CHP'de olamaz dedi.
0: Parayla, pulla, rüşvetle satın alınmayacak adamların Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması lazım. Biz bunu yapacağız. Kim olursa olsun. Hesabını sormazsam bana da Kılıçdaroğlu demesinler.
2: Ve savaş hala devam ediyor efendim. İki hafta önce tekrar alevlendi. Axios haber sitesi de Amerikan Başkanı Trump'ın orduya İran'a yönelik yeni bir saldırı başlatılmaması talimatı verdiğini öne sürdü. New York Times ise saldırıların ertelenmesi kararında ordunun elindeki önleyici füze stokunun azalmasına işaret etti. Amerikan ordusu 13 gün boyunca aralıksız olarak İran'a saldırı düzenledi. Ağırlıklı olarak liman kentlerinin hedef alındığı saldırılarda çok sayıda askeri tesis havadan vuruldu. Ordunun İran'a yeni saldırı dalgası başlatmaması soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Konuyla ilgili Axios haber sitesinde dikkat çekici bir haber yayımlandı. Başkan Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı yapılmaması yönünde orduya emir verdiği öne sürüldü. Talimatın Ummanlı arabulucuların Tahran'da gerçekleştirdiği ziyaretin ardından geldiği de vurgulandı. Amerikalı yetkililere dayandırılan haberde Amerikan ordusunun yeni saldırılara başlamak için hazırlık yaptığı da belirtildi. Bu arada New York Times gazetesi de benzer bir iddiayı gündeme taşıdı. Haberde ABD Genelkurmay Başkanı'nın saldırı başlatılması halinde CENTCOM'un önleyici füzelerinin kritik düzeyde azalabileceği uyarısı yaptığı belirtildi. Uyarının Trump'ın kararında etkili olduğu da aktarıldı. Saldırıların İran'ı dış tehditlere karşı kenetlediğinin de altı çizildi. Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç kalabalığın arasına daldı. Bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Berlin'deki Tiergarten Parkı'nda bir araç gösteri düzenleyen kalabalığın arasına daldı. Görgü tanıkları saldırganın ağaca çarparak durduğunu, ardından da kaçtığını söyledi. Polis şüpheli veya şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi de sevk edildi. Berlin polisi bir kişinin hayatını kaybettiği, en az 17 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralı 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu da belirtildi. Tiergarten bölgesinin güvenlik güçlerince kordon altına alındığı, halkın olay yerine yaklaşmamaları ve bölgeden uzak durmaları istendiği belirtildi. Olayın kaza mı ya da saldırı mı olduğu henüz netlik kazanmadı. Konser ve mitinglerin iptal edildiği de açıklandı. Berlin polisi şüpheli bir kişinin kimliğinin tespit edildiğini ve başkentteki terörist gruplarla ilişkisinin olduğunu belirtti. İki otobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 35 kişi hayatını kaybetti. 30 kişi de yaralandı. Kaza Şam-Deyrizor karayolunun Suhne ile Palmira arasındaki bölümünde meydana geldi. Kazada iç güvenlik güçleri mensuplarını taşıyan otobüsle sivil yolcu otobüsü çarpıştı. Bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibinin yanı sıra askeri helikopterler de sevk edildi. Yaralılar helikopterlerle çevredeki hastanelere taşındı. Yetkililer yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu ve can kaybının artmasından endişe edildiğini açıkladı. Kazanın nedeninin belirlenmesi içinse soruşturma başlatıldı. Bölgesel asgari ücret getirilsin. Efendim bu yönde talepler vardı. Bu konuyla ilgili de Türk İş bir açıklama yaptı. Bu uygulamanın 60'lı yıllarda denendiği ancak olumsuz sonuçlara yol açtığı belirtildi. Toplumsal huzuru zedeleyebilecek son derece riskli bir öneridir denildi.
1: Bölgesel asgari ücret önerisine Türk İş'ten tepki geldi.

0: bu talebin art niyetli olduğu vurgulandı.
1: Bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak işçiye de, emekçiye de, ülkeye de kötülüktür. Konuşulması gereken asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir. Bölgesel asgari ücret, başta işçi ve emekçiler arasında olmak üzere tüm ülkede ayrışmalara neden olabilecek, gerilimleri artırabilecek ve toplumsal huzuru zedeleyebilecek son derece riskli bir öneridir. Bu öneride bulunanlarsa art niyetlidir.
0: Türk İş'ten yapılan açıklamada bölgesel asgari ücretin 60'lı yıllarda denendiği ancak olumsuz sonuçlara yol açtığı belirtildi. 1974'te ulusal düzeyde asgari ücret tespit sistemine geçildi. Şimdi bu konunun yaklaşık 60 yıl sonra tekrar gündeme getirilmesinin işçilere bir fayda sağlamayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz ifadeleri kullanıldı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir finans şirketi dünyaca ünlü ressamların eserlerini bahis konusu yaptı. Bakın Mona Lisa'yı mesela bahis konusu haline getiriyor, bir değer biçiyor. Hatta fiyatı da ekranlarınızda. Şimdi bu dünyaca ünlü ressamların eserlerini bahis konusu yapınca sanata ilgisi olmayanların da şöyle basit tahminlerle oynayabileceği bir sanat bahsi aslında oluştu. Bu uzun süredir de etik tartışmalara neden oluyor. Da Vinci, Monet, Picasso gibi ressamların resimleriyle başlayan bahis uygulaması ABD dışında yaşayan üyelere de sanat konusunda bahis oynatıyor. Ayrıntılar Öznur Karslı Çetin Er'in haberinde.
3: Dünyada böyle bir bahis uygulama örneği ilk defa oluyor. Şimdi bu sanat eserleri üzerine yapılacak olan bahis uygulamasının da beraberinde getirdiği tartışmalar var. Bu uygulama akıllara şu soruyu getiriyor: sanatın bahsi olur mu?
4: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir finans şirketi dünyada ilk kez sanat eserleri üzerinden yasal bir bahis uygulaması başlattı. Her biri kendi yaşadıkları yüzyıla fırça izini bırakmış, Rönesans akımının ünlü ressamlarının eşsiz eserleri şimdi bahis konusu oldu. Sanat camiası ayaklandı.
3: Sanatçılar genelde sanat eserlerinin ticarete konu edilmesinden bile hoşlanmayabilirler. Bahise konu edilecek olunca iyice hakikaten buna karşı. Şu an için sadece en gözde olan, mümkün mertebe kitlesi en geniş olan eserler üzerinde bahis oynatıyor.
5: Normalde bu şirket siyasi seçimlerden futbol karşılaşmalarına kadar pek çok konuda bahis oynatan bir firma. Şirket şimdi de ünlü, dünyaca ünlü ressamların eserleri için bir bahis kategorisi açtı ve bu kategoriye göre şu soruları soruyor. Örnekte de olduğu gibi mesela Picasso'nun bu eseri rekor kıracak mı?
4: Sanat eserleri dünyada bir süredir en yükselen yatırım finans alanlarından biri haline geldi.
3: Bugün karate müsabakaları üzerine bile bahis oynanıyor. Ve bu ekonomi gitgide büyüyor. Tek bir parça için 100 milyon doların üzerinde ödeme yapılan onlarca satış oldu son bir yılda. Özellikle yakın zamanda mesela bizim ressamımız Osman Hamdi'nin eseri de satıldı New York'ta. 200 milyon doların üzerinde bir rakamla. Bahis firmaları da oradaki ilgiyi görüp biz de buradan nasıl para kazanabiliriz diye bu bahis türlerini üretiyorlar.
5: Hızla büyüyen bahis şirketinin sanatı bahse konu etmesi doğal olarak sanat çevrelerinde de epeydir tartışma konusu.
3: Bu sanatçıları muhakkak çok rahatsız eder. İşe ticari bakan koleksiyonerler, müzayedeciler, antikacılar için ise sadece işlerin iyi gideceğine bir işaret. Şimdi yaşayan bir sanatçının eseri üzerine bahis oynandığı zaman sanatçı o bahisten de bir gelir elde edecek mi, etmeyecek mi? Bir soru işareti.
2: Efendim bir köpek saldırısı haberimiz var. Köpekler küçük kızın kafasını parçaladı. Şanlıurfa'da yaşandı olay. Küçük kıza tam 150 dikiş atıldı. Babası ölen, annesi tarafından da terk edilen 8 yaşındaki Evin Bayo'ya başıboş köpek sürüsü saldırdı. Kolları ve kafası kanlar içinde kalan küçük kızı. Aracının lastiği patladığı için duran bir sürücü şans eseri görüp kurtardı. Evine 150 dikiş atıldı ve vatandaşlar da köpekleri toplayın artık diye isyan etti. Bu arada efendim İçişleri Bakanlığı'ndan da çok defa açıklamalar gelmişti. Belediyelerin önemli bir görevidir bu. Eğer toplanılmazsa buna uygun olarak adımlar atılacaktır diye. İşte tam da bunun üzerine Şanlıurfa'dan gelen haber de böyle. Devam edelim sıradaki haberimize. Sürücülerin araç rengi tercihleri belli oldu. Yılın ilk 6 ayında trafiğe kaydı yapılan araçlarda gri renk öne çıktı. İkinci sırada ise beyaz yer alıyor.

0: Trafiğe kayrı yapılan taşıt sayısı azaldı. En çok tercih edilen renk ise gri oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yılın ilk yarısında trafiğe kayrı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,7 azalarak 962.739'a geriledi. Taşıtların 456.050'si otomobil olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde kayrı yapılan otomobillerin renklerine göre dağılımına bakıldığında en çok tercih edilen rengin gri olduğu görüldü. Yılın 6 ayında 190.529 gri otomobilin trafiğe kayrı yapıldı. Beyaz en çok tercih edilen ikinci renk oldu. Bu dönemde 5.988 kahverengi aracın kaydı yapıldı. Turuncu ve sarı daha az tercih edilen renkler olarak kayıtlara geçti.
1: İstanbul'daki Rahmi Koç Müzesi'nde yeni bir koleksiyon var efendim. Bisiklet koleksiyonu. Bisiklet koleksiyonunun hikayesini Vildan Bayoğlu dinledi. İzleyelim.
2: Pedalsız ilk bisikletlerden üç tekerlekli tasarımlara farklı dönemlere ait bisikletlerin hikayesi Ward kardeşlerin bisiklet koleksiyonunda.
3: Bisiklet koleksiyonu içerisinde 1818'e kadar giden günümüze geldiğimiz noktaya 2 asırlık bir serüven bu. Çok yakın dönem örnekleri de var. Bunları biz tarih sırasında ve bir arada veriyoruz.
2: Rahmi Koç Müzesi'ndeki koleksiyonda 3 tekerlekli bisiklet modeli dikkat çekiyor. O dönemin toplumsal dönüşümünü yansıtan bisiklet, özellikle de kadınların kullanımını yaygınlaştırmak için geliştirilmiş.
3: Bisikletin gelişiminde 2 tekerden tam güvenlik sağlayamadıkları için 3 tekerlekli modelleri denemişler. Biniş kolaylığı, güvenlik biraz daha konfor barındırıyormuş. Bunu ürettikleri zaman bir fuarda sergiliyorlar. Ve Kraliçe Victoria da bu fuara geliyor ve bunu görünce çok beğeniyor, 2 tane satın alıyor. O satın aldıktan sonra bu araç popülerlik kazanıyor.
2: 23 özel parçadan oluşan koleksiyon ziyaretçilere hem nostaljik hem de öğretici bir deneyim sunuyor.
3: Buradan herkes kendisinin ilgisini çektiği döneme, malzemeye, ihtiyaca göre bisikletleri görüp fotoğrafını çekip videosunu çekip kendi kaydına alabilir. Böylelikle bu yolculuğa tanık edebilir diye düşünüyoruz.
1: Amili kadın voleybol takımı Milletler Ligi yarı final maçında ev sahibi Çin'i 3-0 yenerek finale yükseldi ve Brezilya'nın rakibi oldu.
4: Amili kadın voleybol takımı Milletler Ligi'nde finale yükseldi. Filenin sultanları yarı final karşılaşmasında ev sahibi Çin'le karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya iyi başlayan milli takım ilk sette farkı bir ara 8 sayıya kadar çıkardı. Çin setin son bölümünde seri yakalasa da milli takım bu seti 25-21 kazandı. İkinci sette iyi oyununu sürdüren filenin sultanları bu sette zorlanmadı. Milliler bu setten de 25-15 galip ayrılarak skoru 2-0'a getirdi. A milli kadın voleybol takımı 3. seti de 25-20 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Filenin sultanları bu sonucun ardından Milletler Ligi'nde 3. kez finale yükseldi. Milliler 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 kaybetmişti. Ay Yıldızlı ekip 2023'te ise Çin'i 3-1 mağlup ederek Milletler Ligi'ndeki ilk şampiyonluğunu kazanmıştı. Milli takım finalde İtalya'yı 3-2 mağlup eden Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele saat 14.30'da başlayacak.
1: Efendim 4 milyon liraya varan tıp eğitimi artık söz konusu. Şöyle bir düşünün, en az 6 yıl okunacak. Yani 24-25 milyon liraları bulacak bir tıp eğitimi. Şöyle detayları paylaşalım. Biraz önce bu arada başka bir gazeteden haber paylaşırken şöyle bir ifade vardı. Oxford musun be mübarek diye, özellikle Oxford ve Cambridge'deki tıp eğitimlerinin fiyatları karşılaştırılmıştı. Orada bile bu kadar değil, nasıl açtık diye. Hürriyet gazetesi bakın bu haberi nasıl görmüş. Vakıf üniversitesi ücretleri belli oldu. Tercih dönemine sayılı günler kala vakıf üniversitesi ücretlerinin netleştiğini belirtiyor gazete. Bazı tıp fakültelerinde yıllık ücret 4 milyon liraya yaklaşırken birçok lisans programında da 1 milyon lira sınırı aşıldı. En düşük ücret ise 190-200 bin lira bandıyla bazı sosyal bilimler, spor bilimleri ve temel lisans programlarında yaşandı. 4 milyon liraya artık tıp eğitimi söz konusu. 1 milyon liralar pek çok bölümde de bahsediliyor. O da yine hakikaten az değil ve dünyayla kıyaslandığı zaman çok da yüksek ücretler olduğunu hakikaten söylemek gerekiyor. Cambridge'de, Yale'de bile 2 milyon lira civarında tıp eğitimi. Devam edelim sıradaki haberimize. Birçoğumuzun hedefi daha sağlıklı olmak, daha iyi hissetmek. Bunun için günlük rutinlerini ve beslenme alışkanlıklarını tümüyle değiştirenler de var. Fakat sağlıklı kalmayı bir takıntı haline getirenlerse en ufak bir ödün verdiğinde sanki dünyayı kendine dar ediyor. Üstelik bu durumun sağlık üzerinde de etkileri var. İrem Şimşek'in haberini izleyelim.
4: Kaliteli uyku, haftalık spor programları, kilo verme taktikleri.
3: Şimdiki gençler evet dikkat ediyor. Hani biz daha böyle karnımız acıktığında yiyen gruptuk.
4: Wellness adı altında sağlıklı yaşam trendleri gitgide daha çok popüler oluyor. Görünürde amaç sağlıklı olarak en iyi haline ulaşmak olsa da gizliden büyüyen bir tehlike var.
5: İnsanlar mükemmel gözükmeye çalışıyor. Bence insanları yıpratıyor biraz.
6: İnsanda kilo vermeye karşı da bir stres yarattıklarını düşünüyorum.
4: Kendimizi geliştirmek, değiştirmek için yaptıklarımız zamanla takıntı haline gelebiliyor.
6: Takıntı haline geldi. Birçok insanın sağlığına da zarar verebilir.
3: Takıntıyı kendi yaş grubumda daha sık görmeye başladım açıkçası. 40 yaş üstü hanımlarda. Daha böyle 30'lu 20'li yaşlardaki hallerine dönmeye çalışıyorlar.
4: Bu takıntının arkasındaysa birçok sebep var.
7: Yaşamda kontrol edemediğimiz olaylar oldukça aslında bir alanı kontrol etmeye çalışıyoruz. Mükemmelliyetçi, kontrol hissi fazla olan kişilerde bu durumlarla ilgili aslında daha fazla paylaşımlar yaptığını ve bunu kontrol etme ihtiyacında olduğunu gözlemliyoruz.
8: Sağlıklı olmak için kalori hesaplarından günlük adım sayısına kadar her alanda kendimizi kontrol ediyoruz. Peki bu sıkı denetim bizim için gerçekten sağlıklı mı?
7: Kaygımız artabiliyor. Bununla birlikte kortizol hormonu, stres hormonu artabiliyor. Gün içerisinde kendimizi gergin, huzursuz hissedebiliyoruz. Ve bakıyoruz ki gitgide sosyal ortamdan uzaklaşıyoruz.
9: Gerçekten yapamıyorsunuz bir süre sonra.
4: Uzmanlara göre sağlığı ön planda tutmak faydalı olsa da sağlıklı yaşam bir takıntı haline gelmemeli.
7: Esneklik kavramını kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü bir şeyle ilgili artık suçluluk duyuyorsak, onu yapmadığımızda kendimizi huzursuz hissediyorsak burası problem haline gelmeye başlıyor.
1: Bursa Gazeteciler Cemiyeti Habertürk'ü ödüle layık gördü. Gazeteci Nejat Kırbulut'un Habertürk'te yayınlanan haberine başarı ödülü verildi.
10: Ağacın çıkış kapıları ne yazık ki zincir ve asma kilitlerle kapatılmış durumda yani.
0: Duyarlı habercilik ödülle taçlandı. Habertürk'ün haberi ödüle layık görüldü. Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel başarı ödülleri sahiplerini buldu. Demokrasi kültürünü güçlendirmek ve basın emeğini ödüllendirmek amacıyla bu yıl 79.sü düzenlenen yarışmada 132 eser 7 kişilik jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada 14 başarı ve 16 mansiyon ödülü sahiplerine verildi.
11: Televizyon Aktüel Haber'de kategorisinde başarı ödülünü Habertürk TV'den Nejat Kırbulut kazandı.
0: Gazeteci Nejat Kırbulut da Habertürk'te yayınlanan acil çıkışlara kilit haberiyle ödül aldı.
12: Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin bu yıl 79.sunu düzenlediği gazetecilik başarı ödüllerinde biz de ödüle layık görüldük.
1: Efendim filtre kahve kalp dostuymuş meğer. Hürriyet gazetesinden paylaşacağız haberi ama günde en fazla 5 fincan diyor gazete. Amerikan Kalp Derneği'nin raporuna göre günde 5 fincana kadar filtre kahve içmek felç, şeker hastalığı ve kalp yetmezliği riskini azaltıyor. Kahvenin faydaları çekirdeğin hazırlanış biçimine doğrudan bağlı. Kağıt filtre kullanılarak demlenen ya da hazır kahveler kalp sağlığını destekliyor. İyi bir haber çünkü malumunuz tüketim epey arttı ülkemizde de. Yani şöyle kahve içmeden yapamam diyenlerin sayısı hızla artıyor. Bu talebi gören işletmeciler de bir bir kafeler açıyorlar. Etrafımızda pek çok yerde artık restorandan ziyade kafenin açıldığını görmeye başladık. Tabii ekonomik sebepler de var muhtemelen bundan. Çünkü herhalde daha fazla kar elde ediyorlardır bir kahveden diye tahmin ediyoruz. Şimdi tüketim öyle bir boyutta ki bir kişinin bir yılda tükettiği kahve ortalaması 2,5 kiloya yaklaştı.
13: Arkadaşlarımızla buluşunca tabii ki kahve içiyoruz.
14: Herkesin aynı noktada buluşabilmesi. Herkes aynı yemeği sevmiyor ama herkes kahve içiyor sonuçta.
15: Çalışmadan önce içiyorum. Daha çabuk kendime geliyorum. Onunla alakalı.
16: Enerji mi veriyor?
15: Evet, enerji veriyor.
16: Uyandırıyor mu?
15: Evet.
17: Birçok kişinin vazgeçilmezi, tüketimi de hızla artıyor. Öyle ki kişi başına tüketim 2,5 kiloya yaklaştı.
18: Çoğunlukla Türk kahvesi içiyorum ve günde 10 taneyi falan buluyor.
16: Zararlı.
18: İçiyorum, evet.
16: Zararlı değil mi?
18: Bana bir şey yapmıyor.
19: Sosyalleşirken hadi bir kahve içelim de artık dilimize çok adapte olan kelimelerden, cümlelerden bir tanesi.
17: Sektör temsilcilerine göre 2010'lu yıllarda kişi başına yıllık 350-400 gram olan kahve tüketimi geçen yıl 1,5 kiloya ulaştı. Bu yıl beklenti artan tüketimle beraber rakamın 2,5 kilograma ulaşması.
18: Ben hep arttırıyorum zaten, o istatistiklerde ben varım da.
13: Günde en az 2 bardak içiyorum. Bir Türk kahvesi, bir de latte.
17: Talep çok olunca kahve zincirlerinin yanında butik kafelerin sayısı da hızla arttı.
20: Bu talebi gören herkes artık yani 3. nesil kahveci açmaya başladı.
19: Gençlerin özellikle yaptıkları paylaşımlarla bunun iyice bir kültüre dönüşmesi bu 10 yıldaki süreci bence çok etkiliyor.
13: Yeni yerleri, yeni nesilleri aynı zamanda keşfetmek güzel oluyor.
17: Fiyatlara gelince güne kahve içmeden başlayamam diyenler arttıkça fiyatlar da yerinde durmadı.
16: Kahve fiyatları kafeden kafeye göre değişse de şu an bulunduğumuz kafede bir fincan Türk kahvesinin fiyatı 135 lira. Bir bardak filtre kahvenin fiyatı ise 200 lira.
18: Bir kahveyi 300 liraya içmek çok mantıklı değil ama çıkıp insanlarla iki kelime etmemiz gerekiyor.
19: Özellikle gençler tarafından aromalı kahveler çok tercih ediliyor.
15: Günde bir kere içiyordum, şu an iki kahve içiyorum sabah ve akşam.
1: Ressam Aslı Baltacıoğlu 40 yılı aşkın sanat yolculuğunda sayısız esere imza attı. Son 3 yıldır da çalışmalarını yeni bir alana taşıdı. Çöpe gidecek kağıtları toplayan Baltacıoğlu onları sabır ve titizlikle birer sanat eserine dönüştürüyor. Ressam Baltacıoğlu atık kağıtlardan doğan sanatının hikayesini Emine Derya'ya anlattı.
21: Atlaslar, dergiler, hediye paketleri, çöpe atılacak her kağıt parçasını bir sanat eserine dönüştürüyor.
22: Hatta böyle broşürler falan dağıtılıyor ya, hepsi aynı tonda, mesela kırmızı aynı tonda bir broşür dağıtmışlarsa eğer onları topluyoruz sokakta. Kağıtları şekilde sanat eserine dönüştürmüş oluyorsunuz.
21: Aslı Baltacıoğlu sanat yolculuğunda 40 yılı geride bırakmış bir ressam. Uzmanlık alanı toz pastel ve kara kalem olsa da son 3 yıldır yeni bir alanda eser üretiyor.
22: Kendim bir tane eser çıkardım. Sonra çok hoşuma gitti. Yaptım. İlk başta Kız Kulesi'ni yaptım. Sonrasında dedim bir de çiçek deneyeyim. Şu anda ortalama bir 12 tane falan eser üretmiş oldum.
21: Çöpe gidecek kağıtları toplayan Baltacıoğlu onları önce renklerine göre ayırıyor. Daha sonra kesip tek tek katlıyor.
22: Her yerde mutlaka çantamda bir hazırlanmış kağıtlarım ve yapıştırıcım vardır. Onlarla katlayıp kendime çok zengin bir renk skalası yaptım. Uçaktaysam, trafikteysem, televizyon seyretmek durumundaysam kağıtları katlıyorum.
21: Atık kağıtların sanat eserine dönüşmesi büyük bir emeğin ürünü. Örneğin Aslı Baltacıoğlu atık kağıtları yalnızca renklerine göre ayırmıyor. Her rengi kendi içinde farklı tonlara göre sınıflandırıyor ve bu tonları eserlerinde kullanıyor.
22: Buradaki renge aynısını koymuyorum tabii ki. Burada kendimden de bir şeyler katıyorum. Bazı yere mesela şurada ışıklar verdim mesela.
21: Aslında burası gökyüzü olan kısım ama mavinin ve morun birden fazla tonu var.
22: Tonu var, evet. Mesela burada da öyle. Bak şimdi normalde burası bir kubbe, gri bir kubbe. Ama bak kaç tane tonla o yuvarlaklığı vermeye çalışıyorum.
2: Peki böyle bir eseri bitirmeniz ne kadar vaktinizi alıyor?
5: Ortalama günde 2,5 saatimi ayırabilirsem resmin büyüklüğüne göre, yani şu boyutta bir resmi 2,5 saat çalışırsam günde ve kağıtlarım böyle hazırsa bir ayda bitmiş oluyor.
17: Baltacıoğlu'nun hedefi atık kağıtlardan yaptığı eserlerle Türkiye'nin 81 ilinde sergi açmak.
5: Mesela Konya'nın, Bursa'nın, İstanbul'un, işte bu Kapadokya, Türkiye'nin belirli bölgelerinde yapıp şehir şehir gezdirmeyi planlıyorum.

0: Efendim, bu dilimde dansı konuşacağız. Çünkü bilimsel veriler gösteriyor ki günde sadece 5 dakikalık bir dans molası bile odaklanmayı ve ruh halini gözle görülür biçimde iyileştirebiliyor. Yani bir koreografi öğrenmek mesela, karmaşık bir hareket dizisini şöyle müzikle hatırlamayı gerektirdiği için beyni de çalıştırıyor. Uzmanlar dansın diğer egzersiz türlerinden farklı olarak birden fazla faydayı da bir arada sunduğunu belirtiyor. Hem o faydaları konuşacağız, hem de elbette performanslarda izleyeceğiz. Bu dilimde profesyonel dansçılar bizimle birlikte. Kimler var efendim? Cem Öztürk, Çiğdem Güler, Leyla Kırmızı, Halil İbrahim Albayrak bizimle birlikte. Efendim şöyle sizi isterseniz bu tarafa doğru alayım. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Biraz önceki performans içinde. Şimdi biz açarken şöyle söyledik aslında. Dedik ki yahu bu dansın bir takım faydaları var. Bilimsel olarak da bunlar söz konusu. Nedir o faydalar? Buyurun, kimden başlayalım?
1: Çiğdem Hocam'la başlayalım.
0: Buyurun hocam.
2: Yani tabii ki de öncelikli olarak dans bizim müzikle bedenimizi bir arada uyumlandırdığımız belki de en keyifli aktivitelerden biri. İstersek mutfakta yemek yaparken, bulaşık yıkarken ya da herhangi bir düğünde vesaire bedenimizi müzikle uyumlandırdığımız her şey dans. Bu sayede beynimizde belli kimyasallar aslında harekete geçiyor. Mutluluğu aktive eden serotonin, dopamin, endorfin gibi hormonlar. Aynı şekilde strese neden olan kortizolu azaltması gibi. Çokça aslında bizi keyiflendirecek şeye sebep oluyor.
0: Siz kısaca şöyle bir dansın tanımını yaptınız aslında, öyle değil mi? Ne dediniz tam olarak? Bedenimizi müzikle birlikte uyum sağladığımız her şey
2: evet.
0: Dans. Yani tanım bu mudur? Hani şöyle Anadolu'da derler ya, şöyle iki sallanalım falan gibi. Yani iki sallanmak da bir dans mıdır? Yoksa
2: tabii ki de.
0: Bir tanımı var mıdır bunun? Ne dersiniz?
1: Yani aslında dansın en güzel yönü bu. Biz sadece performans ve daha teknik yönüyle ilgileniyoruz. Evet, ama bütün insanlar dans edebilir. Dans bir insanın kendini ifade etme yönüdür. Dediği gibi Çiğdem hocamın da mutfakta yemek yaparken bir müzik dinlerken eşlik ediyoruz. Hı hı. Düğüne gidiyoruz, orada oynuyoruz vesaire. Hı hı. İnsanlar herkes her şekilde dans edebilir yani.
0: Yani bir yetenek gerekmez mi? Mesela düğünlerde de hep olur ya, ben oynayamam, çok beceremem bu işi. Ya gerçekten bir beceri yetenek ister mi, yoksa herkes dans edebilir mi?
2: Ya aslında şöyle, bizim tabii ki bu mesleğimiz. Biz bunu profesyonel evet. anlamda yapıyoruz. Dolayısıyla belli teknik gereklilikler, istikrar, disiplin ve çalışma gerektiriyor. Ama onun dışında kültürel olarak böyle bir çekingenliğimiz var ve bence dansa inanılmaz yatkın ve yetenekli bir toplumuz. Bizde sadece başkaları ne der ya beğenilmezsem gibi bir korku olduğu için bence biz Türk toplumu olarak çok idealist bir toplumuz. Hep kendimizden her şeyin en iyisini bekliyoruz. Biz sadece bunu mesleki olarak yaptığımız için iş daha çok sanat kısmına kayıyor. Ama onun dışında sizin herhangi bir ritim duyduğunuzda bedeninizin ettiği bütün hareketler dans ve ille de bir beceri gerektirmiyor. Çok matematiksel, böyle beynin çok keyifle çözdüğü bir bulmaca gibi düşünebilirsiniz dans öğrenmeyi.
0: Şimdi biraz önce söylediniz ya, vücudumuzda bir takım bir şeyler oluyor dans ederken diye. Biraz açalım mı o konuyu? Tam olarak ne oluyor vücudumuzda dans ederken?
2: Yani biraz önce bahsettiğim gibi aslında en başta bizim mutluluğumuzu sağlayan serotonin, dopamin ve endorfin gibi hormonlar inanılmaz derecede salgılanmaya başlıyor. Strese sebep olan kortizol hormonu ciddi derecede düşüyor. Örnek vermek gerekirse öğrencilerimiz, Leyla bu sene üniversite sınavına girdi.
0: Öyle mi? Tebrik ederim.
2: Halil aynı zamanda bir makine mühendisi. Dolayısıyla belki onlar da söylemek ister ama onların da stres seviyelerini düşürmelerinde biz çok faydasını gördük.
0: Siz kaç yıldır dans yapıyorsunuz? Öğrencilere de söz verelim efendim, buyurun.
3: Üniversitede başladım ben. Yaklaşık 4-5 senedir yapıyorum diyebilirim.
0: Makine mühendisliğinden de mezunsunuz.
3: Şu anda makine mühendisi de yapıyorum. İşten çıkıp dans ediyorum.

0: Şöyle makine mühendisliğinin o ağır dersleri arasında dans böyle sizi motive mi ediyordu? Nasıl yansıyordu size?
1: Ya şöyle söyleyeyim, makine mühendisliği dersi tabii ki ağır ve hani vücutta bir stres birikiyor. Bu biriken stresi de bir yerde atmamız gerekiyor. Ben dans seçtim, mutluyum da.

0: Hani demiştiniz ya mesela vücudunuzda ne oluyor?
1: Evet.
0: Aslında herkes de bir müzik çaldığında Ankara havası çalar, bir oynamaya başlarlar vesaire. Bunda da öyle aslında, bir vücut o frekans vücuda girince vücudun da bir tepkisi oluyor haliyle. İşte o dans denebilir bence.
1: Ve harekette bereket vardır diye bir söz vardır ya, hakikaten hareketlenince vücudumuza o enerjiyi atınca çok da mutlu oluyoruz. Yani spor yapmak bunlardan biri ama dansla birlikte neşeleniyoruz da bir yandan. Sizin hikayeniz nedir? Aynı zamanda o zaman sınav hazırlanırken o sınav stresini de gidermeye yardımcı oldu mu mesela dans?
2: Evet, tabii ki de bu yıl benim için çok zor bir yıldı. Tabii ki de çok yoğun ders çalıştım. Ama dansa daha çok stresimi atmak, yani bir kaçış alanımdı benim. Ki bu benim daha da odaklanmama bir motive kaynağım oldu ve sınavdan güzel bir sonuç almama sebep oldu.
1: Ne güzel, tebrik ederiz.
2: Teşekkürler.
1: Bu arada şu an trend ne? Hani bir aralar böyle şey falan, tango modası var, herkes bir öğrenmeye çalışırdı. Öyle hatırlıyorum. Şu an var mı böyle trend olan bir şey?
3: Bizim branşımız sportif Latin. Latin danslarının trendi hiçbir zaman bitmiyor. Her zaman sürüyor, sürekli devam ediyor. Latin danslarının sosyal ve sportif kısımları var. Hani çok teknik bilgiler bunlar ama Latin dansının trendi hiçbir zaman bitmiyordu.
1: Bir de şimdi yaz dönemindeyiz ya, yaz mevsiminde şöyle de olur efendim. Hiç hayatı boyunca dans etmemiş o gelin ve damat adayları. Aa, biz ilk dansı nasıl yapacağız? O düğünde dans önemlidir. Size başvuranlar oluyor mu bu konuda?
3: Yani şöyle, ben herkese dans etmelerin, yani insanların danstaki ön yargılarını kırmak için hep şunu söylüyorum. Dans mutlaka hayatınızın bir kısmında karşınıza çıkıyor. En dediğiniz gibi düğünde ne yapacağız diye bize çiftler çok geliyor. Ben hep şunu söylüyorum gelen çiftlere. Düğün stresi var. Yani bu çok stresli bir süreç. Lütfen bu stresi azaltmak için dans edin. Yani bu derste düğününüzü düşünmeyin. Sadece dansa odaklanın ve çiftler bu şekilde çok motive oluyorlar. Onlara özel bir koreografi hazırlıyoruz. Düğünlerinde sergileyebilecekleri, onlara uygun bir şekilde. 3-4 saatte de çok güzel bir koreografi çıkartabiliyorlar.
1: 3-4 saatte öğrenilir evet, yani kesinlikle. Damat gelin adayları. Evet, ilk dansı şöyle güzel olur.
4: Damatlarımız hakikaten çok ön yargılı gelebiliyorlar ilk başta. Genelde gelinlerimiz ısrar ediyor.
1: Ne lüzum var canım ilk dans içinde.
4: Aynen, sallanırdık ne var bunda diye. Ondan sonra genelde gelinlerden daha da çok keyif alır. Hatta böyle bayağı hırs yapıp, hocam biz evde de çalıştık, İşte salonda mobilyaları çektik, defalarca pratik ettik, kayınvalideme gösterdim falan gibi, böyle çok aslında niye bu kadar önyargılı olmuşuz diyorlar.
1: Şöyle bir görüntü hatırlıyorum mesela, hani o gelinlik de böyle geniştir ya, böyle yorgan bağlayıp ilk dans için denemeler
4: kesinlikle
1: yapan gelinleri hatırlıyorum. Çünkü nasıl hareket edeceğim diye.
4: Biz de tarlatana çarşaflar bağlıyoruz böyle, evet, hani simülasyon yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ama hakikaten en azından orada çift olarak uyumlarını da daha iyi anlayacakları bir süreç oluyor. Çünkü birbirlerini dinlemeyi öğreniyorlar, birlikte bir şey öğreniyorlar.
1: Doğru, çok haklısınız. Şimdi birazdan ev içinde acaba neler yapabiliriz? Şöyle bize birkaç figür gösterir misiniz diye soracağım ama onun öncesinde, hazır sizi bulmuşken, bir performans daha izleyelim istiyoruz, olur mu? Ben
3: tabii
1: şöyle tekrar kenara çekileyim, öğrencilerimize de alalım efendim. Bir performans daha izleyelim, buyurunuz.

0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Bu arada tam da böyle performansı izlemeden önce demiştim ki yahu evde ne yapabiliriz? Böyle bize öğreteceğiniz birkaç figür var mıdır acaba diye, ne dersiniz?
2: Tabii ki. Biraz önce izlediğimiz dans jive dansımızdı. Yani 50'lerin, Elvis Presley'lerin rock'n'roll dansı gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki de bunun çok çok daha basit, evde de rahatlıkla, çok alan gerektirmeden yapılacak minicik bir versiyonunu dilerseniz gösterebiliriz.
1: Tabii,
2: şu an.
1: Tabii, lütfen efendim, buyurun.
2: Bedenimizi böyle minik bir sarkaç gibi düşünüyoruz. Yanlara doğru ufak ufak sallanmaya başlayacağız. 7 ve sallan, dokun. Sallan, dokun. Sallan, dokun. Sallan. Şimdi sallanıp bir adım öne atıyoruz. Uzattık. Vücudumuz alabildiğince serbest. Sadece keyif almaya çalışıyoruz. Şimdi olduğumuz yerde bas, bas. Yana git, dokun. Bas.

Biri makine mühendisi, bir diğeri de bu yıl üniversite sınavına girmiş bir gençti ve kendileri aslında bu yaşadıkları o yoğun stresi dansla birlikte atlatıyorlardı. Biraz önce bize açıkladılar ve biraz önce yine o performanslarını da izledik. Çok tebrik ediyoruz. Çok teşekkür.

0: Okun ve bu kadar.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. İşte aslında tam da şöyle ya, bir yandan bir mutluluk hormonu evet salgılıyoruz çünkü hareket ediyoruz, müziği duyuyoruz ve bir yandan da biraz önce o bilimsel verilerden bahsettik ya, şimdi hanımefendi bize bas çek diye bir takım komutlar veriyor. O sırada beynimizi de çalıştırıyoruz çünkü bir listeyi akılda tutmak, bir koreografiyi akılda tutmak beyni de çalıştırıyor herhalde, ne dersiniz?
2: Kesinlikle, yani şöyle söyleyeyim, hatta benim de yüksek lisanslı araştırma konularımdan birisiydi bu. 2003 yılında New England Üniversitesi'nde bir araştırma yapılıyor. 469 tane 75 yaş üstü yaşlı birey 5 sene boyunca gözlemleniyor. Ve bunların arasından dansı bir sosyal faaliyet olarak sürdürenlerin demans ve Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma olasılıklarının daha az olduğu ispatlanıyor. Çünkü dans hani diğer spor branşları gibi sadece sporu aktive eden bir şey değil. Aynı zamanda beyin için keyifli bir bulmaca, daha önce de söylediğim gibi. Yön, ritim, koordinasyon, denge gibi bir dolu nörolojik faaliyeti, bilişsel faaliyeti bir arada yapmanız gerekiyor. Hele bir de partnerli ise partnerde uyum, sosyalleşme vesaire gibi, özellikle yaşlılık döneminde insanların yalnızlaşmasıyla beraber aslında demans, Alzheimer'ın gelişmesinde arttığını biliyoruz. Onları tabii ki de hastalıkların tedavi edici yöntemi olarak değil ama kaliteli bir yaşam süresini arttırmak ve bu tarz hastalıklardan uzak tutmak için aslında oldukça faydalı.
1: Kesinlikle yardımcı oluyor hakikaten. Bu arada sizin danslarınızla da ilgili bilgi alsak, biraz önce neydi mesela ilk yaptığınız performanstaki dans? Bilmiyorum, çaçayı biliyorum mesela ama ben sadece biliyorum.
2: Harika. Hani,
1: neler var mesela, hikayesi nedir?
3: Bizim sportif latin ve aynı zamanda standart danslar. Bu danslar 10 danstan oluşuyor. Sportif latinde samba, çaça, rumba, pasadoble, jive dansları var. Standart salon danslarında da slow waltz, Viyana waltz, Arjantin tango, quickstep ve foxtrot dansları var. Biz işin daha sportif kısmı ile ilgilendiğimiz için daha çok teknik ve yarışma odaklı çalışıyoruz. Çiğdem hocamla ortak olarak çalıştırdığımız bir stüdyo var. Orada yarışmacılarımız var. Öğrencilerimizi yarışmaya hazırlıyoruz. Milli sporcu öğrencilerimiz var. Bu branş yarı olimpik bir branş. Aynı zamanda hem lisanslı olarak yarışıyor öğrencilerimiz, hem de hayatlarını dediğimiz gibi kendi kalitelerini arttırarak özgüvenlerini yükselterek devam ediyorlar.
1: Başka böyle önerebileceğiniz dans türleri var mı? Şimdi biraz önce düğünlerden konuyu açtık. İşte Ankara havası önemlidir, ilk dans önemlidir dedik. Mesela şöyle şeyler de hatırlıyorum. Bir ara damatlar böyle çok zeybek yapma hevesindelerdi.
3: Şu an hala çok var.
1: Hala değil mi?
3: Yani şöyle, aslında bu bir trend. Bir ünlü isim yapıyor ve insanlar buna çok önem veriyor. Ve böyle gelişiyor aslında. Zeybek halk dansları sürekli olan, bizim kültürümüzde olan danslar. Şu an evet, zeybek olarak trend hala var. Eşli olarak yapanlar, arkadaşlarıyla ekip olarak yapanlar var. Onun dışında dediğim gibi Latin danslarının trendi hiçbir zaman bitmiyor. Hip hop danslarımız var freestyle olarak. Modern dans sürekli yapılan ve çok trend olan bir dans. Zumba ayrıca öyle, hem bedeni geliştiren, hem spor, hem de dansa birlikte uyum içerisinde hareketle yapılan dans türleri de var tabii.
1: Zumba artık bir spor gibi mi bakılıyor,
2: evet,
1: zumbaya?
2: Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. O da yaşam kalitesine çok faydası var. Pandemiyle beraber hepimiz aslında çok yalnızlar.

0: açtık. Dolayısıyla video karşısında kendimizi dans ederken izlemek, işte belli sosyal medyada videolar paylaşmak çok trend oldu. Bireysel danslar tabii ki de bizim branşımıza göre her zaman daha popüler. Daha popüler kültürün içinde. Çünkü burada daha fazla matematik ve belki de şimdiki nesil için belki birazcık daha sıkıcı gelebilen türler olabiliyor. Ama şunu söyleyeyim, hani bu branşlarda gelişen çocuklar klasik bale gibi, dans sporu, salon dansları gibi ömürlerinin her anında diğer bir sürü branşa da kolaylıkla adapte olabiliyorlar denge koordinasyon nedeniyle. Ama aslında Türkiye dansla şu anda çok aktif bir şekilde ilerliyor.
1: İlgi çok fazla yani. Biraz önce dediniz ya, bir ünlü isim mesela düğünde oynuyor, hemen aklıma şey geldi. Yakın zamanda bir futbolcu evlendi. Evet, Kafkas'tı
2: Hakan Çalhanoğlu.
1: Evet. Yahu videoları öyle bir dolaştı ki herkes
2: zaten
1: birbirine attı.
2: Bize gelen öğrenciler direkt onu,
1: onu
2: söylüyor.
1: Hakan Çalhanoğlu gibi mi dans?
0: Aynen öyle. Aynen öyle.
2: Ya da işte eşli dansta atıyorum bir ünlü bir isim bir şarkıda dans ettiyse o şarkıyla bize geliyorlar. Biz de elimizden geleni tabii ki yapıyoruz. Ama çiftlere hep ben şunu söylüyorum. İstediğiniz her şarkıda dans edebilirsiniz. Önemli olan sevdiğinizin şarkı, yani sevdiğiniz bir şarkı olmalı. Çünkü o sevdiğiniz şarkıda dans ettiğinizde enerjinizi de o şekilde seyircilere yansıtıyorsunuz. Bu çok önemli. Hani bir şeye bağlı kalmamaları lazım. Onların düğünleri, onların sergilediği bir performans olacak. İstedikleri her şarkıyı seçebilirler. O yüzden hani bir ünlü yaptı, ona bağlı kalalım gibi bir şey düşünülmesine gerek yok.
1: İlla Hakan Çalhanoğlu gibi olacağım diye de böyle bir diretmemek lazım. Çünkü sizin en güzel gününüz hakikaten keyifli vakit geçirmek icap ediyor. Efendim bir performans izleyelim mi sizden?
0: Tabii ki de, seve seve.
1: Tekrar buyurunuz, sahne sizin.

0: efendim, bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Şimdi biraz önce size gelen isimlerden biraz bahsettik. İşte gelinler, damatlar geliyor dedik. İşte bir makine mühendisimiz var, bir öğrencimiz var. Başka şöyle hangi meslek gruplarından gelenler oluyor dans etmek için?
1: Ben endüstri mühendisiyim.
0: Öyle mi?
1: Evet, Çiğdem hocam İngiliz dili ve edebiyat mezunu. Benim en çok yarıştığım ve dansa çok aktif gittiğim sene benim de üniversite yılımdı. Dansa gitmeseydim belki hani güzel bir performans sergileyemezdim üniversite sınavında. Ben de hani güzel bir bölüm kazandım. Her meslek gruplarından geliyorlar. Doktorlarımız, avukatlarımız, savcılarımız, hakimlerimiz, hani her meslek grubundan gelen var. Bunu bir meslek grubuna göre ayıramayız. Yani her isteyen insan dans edebilir o yüzden.
2: Aslında bedeniyle iletişim kurmak isteyen, çünkü aslında sahip olduğumuz bütün hazinemiz bedenimiz. Doğduğumuzdan beri bizimle beraber büyüyen, her dakika yeni bir şey keşfettiğimiz, yürümeyi, koşmayı, emeklemeyi hepsini sırayla öğrendiğimiz bir sistem. Dolayısıyla dans insanı bedeniyle de çok fazla barıştıran bir olgu aslında. Aa, ben bunu da yapabiliyormuşum. İşte benim bacaklarım böyle de hareket edebiliyormuş gibi. Dolayısıyla mesela şu anda TUS'a hazırlanan iki tane tıp öğrencimiz var. Artık doktor diyebiliriz onlara. Yıllardır partner olarak yarışıyorlar.

0: Aynı zamanda Türkiye'de ilk yüze girip üniversiteye giren bu çocuklar. Yine aynı şekilde avukatlarımız var. Mesela çok stresi geçiriyorlar. Bütün günlerini adliyeden geliyorlar. Hocam bir dans edelim, tamam hadi rahatlayalım diye. Dolayısıyla bütün meslek gruplarına, bütün yaş gruplarına, yani 5 yaşında başlıyoruz. Ondan sonra bunun bir sonu yok. Dolayısıyla keyifle, sadece ben bedenime dair bir şey öğrenmek istiyorum. Ve bu da müzikle olsun. Bir yandan da keyif de alayım diyen herkes dans edebilir diyoruz.
1: Bu arada dediğiniz gibi o başarmanın verdiği mutluluk, o haz da çok başka bir şey. Yani o hareketi o sırada tamamlıyor olmak, o da insana bir mutluluk veriyor. Sizin hikayeniz nedir bu arada? Sizin dansa nasıl yöneldiniz?
0: Ben aslında çocukken klasik bale yaptım kısa bir dönem. Sağ olsun bir öğretmenim beni keşfetti ilkokulda okurken. Ve daha sonra burs sağladı bana. Bale eğitimi alırken ben çok istedim konservatuvarda okumayı ama sayısal derslerim de çok iyi olduğu için ailem hani kızım garanti meslek olsun hobi olarak dans et deyince,
1: boşa gitmesin o puan.
0: Evet, ben de hobi olarak yapacaksam yapmayacağım dedim. Sonra üniversiteye çok iyi bir puanla kazanıp dereceyle girince üniversiteye aileme dedim ki bakın ben sizin istediğinizi yaptım. Şimdi sırada benim için dans etme zamanı. Yani hep bunu yapmak istediğimi çok biliyordum. Sahnede olmak da en büyük tutkum. İyi ki de bunu seçmişim. Okuduğum bölümle dansı birleştirdim. Ben de yüksek lisansta dans sporundaki sosyal cinsiyet rolleri ve beden algısı üzerine çalıştım. Dolayısıyla dansa doğdum herhalde. Dansa da hayatımın sonuna kadar devam etmek istiyorum.
1: Ne güzel
0: istiyorum.
1: Efendim. Daim olsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Süremizin
0: çok teşekkür
1: artık sonuna
0: ederim.
1: Geldik. Çok sağ olun. Kıymetli katkılarınız için bir kez daha söyleyelim efendim. Bu dilimde Cem Öztürk, Çiğdem Güler, Leyla Kırmızı ve Halil İbrahim Albayrak bizimle birlikteydi. Sağ olun efendim.
2: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ve böylece artık bize burası hafta sonunun sonuna geldik. Şimdi yayınımız haber bülteniyle devam edecek ve Tuğba Södekoğlu sizinle birlikte olacak. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Airport'ta bu hafta dünyanın en önemli havacılık etkinlikleri arasında yer alan Farnborough Air Show ekrana geliyor. Bu yıl 49. kez kapılarını açan etkinlikte Türk savunma ve havacılık sanayisi de uluslararası vitrine çıktı. 1600'den fazla şirketin katıldığı 119 uçağın yer aldığı etkinlikte hangi ürünler öne çıktı? Airport'un Santiago turu ikinci haftasında Pablo Neruda'nın evi, Bicentenario Parkı, Şili Milli Kütüphanesi, Sky Costanera Kulesi, San Cristobal Tepesi ile devam ediyor. Güntay Şimşek'in konuğu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu. Airport, bugün saat 12.15'te Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Dünya Ekonomik Forumu, turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
4: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 28, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya güneşli 35, Mersin güneşli 32 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun yağışlı 28, Trabzon yağışlı 24 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara 25, Konya 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum güneşli 29, Kars güneşli 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 32 derece.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, iyi pazarlar. Bugün 26 Temmuz, saatler 12'ye geliyor, günün ortasındayız. Ben Tuğba Södekoğlu, akşam 18'e kadar her saat başında birlikte olacağız. Hem gündemin öne çıkanlarını paylaşacağız, hem de konuklarımız olacak zaman zaman. Ve bu dilime hızlıca başlayalım. Axios haber sitesi, ABD Başkanı Trump'ın orduya İran'a yönelik yeni bir saldırı başlatılmaması talimatı verdiğini öne sürdü. New York Times'a saldırıların ertelenmesi kararında ordunun elinde önleyici füze stokunun azalmasını işaret etti. Bakalım detaylara. ABD ordusu 13 gündür aralıksız olarak İran'a saldırıyordu. Ağırlıklı olarak liman kentlerinin hedef alındığı saldırılarda çok sayıda askeri tesis havadan vurulmuştu. Ordunun İran'a yeni saldırı dalgası başlatmaması soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Konuyla alakalı Axios haber sitesinde dikkat çekici bir iddia yer aldı. Başkan Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı yapılmaması yönünde orduya emir verdiği öne sürüldü. Talimatın Ummanlı arabulucuların Tahran'da gerçekleştirdiği ziyaretin hemen ardından geldiği vurgulandı. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde ABD ordusunun yeni saldırılara başlamak için hazırlık yaptığı da yine belirtildi. New York Times gazetesi de benzer bir iddiayı gündemine taşıdı. Haberde ABD Genelkurmay Başkanı'nın saldırı başlatılması halinde CENTCOM'un önleyici füzelerinin kritik düzeyde azalabileceği uyarısı yaptığı belirtildi. Uyarının Trump'ın kararında etkili olduğu aktarıldı. Saldırıların İran'ı dış tehditlere karşı kenetlediğinin de altı çizildi. Ve İran, Hazar Denizi'nde Ukrayna'nın bir gemiye saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda bir denizcinin öldüğünü söyledi. ABD-İran savaşı devam ederken İran Hazar Denizi'nde Ukrayna saldırısına uğradıklarını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ticaret gemisine yönelik Ukrayna saldırısını kınadı. Saldırının patlamayla sonuçlandığı ve bir denizcinin öldüğü, bir denizcinin ise yine yaralandığı belirtildi. İran olayı saldırganlık eylemi olarak nitelendirdi. Ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunacağını belirtti. Ukrayna'yı Rusya-Ukrayna savaşını genişletmeye çalışmakla suçladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise ordunun Hazar Denizi'nde bir Rus savaş gemisine ve İran bağlantılı askeri kargo taşıyan gemilere saldırdığını söylemişti. Rus uyduları Tahran'ın Orta Doğu'daki saldırılarını yönlendirmesine yardımcı oluyor ifadelerini kullanmıştı. Ve Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç kalabalığın arasına daldı. O olayda bir kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Bakalım detaylarına. Berlin'deki Tiergarten Parkı'nda bir araç gösteri düzenleyen kalabalığın arasına daldı. Görgü tanıkları saldırganın ağaca çarparak durduğunu, ardından kaçtığını söyledi. Polis şüpheli veya şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Berlin polisi bir kişinin hayatını kaybettiğini, en az 17 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralı 3 kişinin de hayati tehlikesi sürüyor. Tiergarten bölgesinin güvenlik güçlerince kordon altına alındığı ve halkın olay yerine yaklaşmamaları ve bölgeden uzak durmaları istendiği belirtildi. Olayın kaza mı ya da saldırı mı olduğu henüz net değil. Konser ve mitinglerin iptal edildiği açıklandı bir yandan. Berlin polisi şüpheli bir kişinin kimliğinin tespit edildiğini ve başkentteki terörist gruplarla ilişkisinin olduğunu belirtti. Dönelim siyasetin gündemine. Yeni partinin kurulmasıyla mecliste siyasi parti grubu sayısı ilk kez 7'ye yükseldi. Mecliste başkanlık divanı ve genel kuruldaki temsil dengeleri yeniden belirlenecek. Peki mecliste yeni düzen nasıl olacak? Ayrıntılara bakalım.
1: Yeni partinin kurulmasıyla meclisteki düzen de değişecek. Başkanlık divanı ve genel kuruldaki temsil yeniden belirlenecek. Yeni partinin meclis ana binasındaki grup katında CHP'nin bugüne kadar kullandığı grup yönetimi odalarında faaliyet göstermesi bekleniyor. Milletvekili sayısı 44'e düşen CHP'ye aynı katta bulunan AK Parti grubuna yakın bir noktada yeni bir alan oluşturulması değerlendiriliyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi grup tabelaları şu anda değiştiriliyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmaması nedeniyle CHP'nin bir grup başkanıyla iki grup başkan vekili seçmesi gerekecek. Bu nedenle partiye en az 3 ayrı oda tahsis edilmesi bekleniyor.
2: Özgür Özel'in grup başkanı olduğuna dair tabelada sökülmüş durumda.
1: Yeni parti ile CHP'nin ihtisas komisyonları ve başkanlık divanındaki temsil oranları da milletvekili sayılarına göre yeniden hesaplanacak. Yeni partiye bir meclis başkan vekilliği düşmesi, CHP'nin başkanlık divanında katip üyeyle temsil edilmesi öngörülüyor.
3: Şimdi ilk sözü Adalet ve Kalkınma.
1: Genel kuruldaki sıralama da değişecek. Sıralama en fazla milletvekiline sahip partiden yani AK Parti'den başlanarak yeniden düzenlenecek. AK Parti sıralarının yanında ikinci büyük parti olarak yeni parti yer alacak. Sandalye dağılımına göre CHP'ye MHP'nin yanında yer açılması planlanıyor. Siyasi parti grubu sayısının 7 olmasıyla birlikte genel kurulda görüşülen grup önerileri, gündem dışı konuşmalar ve grup başkan vekilliklerine ayrılan sürelerde artacak. Bu nedenle kanun tekliflerinin görüşülmesine önceki döneme kıyasla daha geç başlanabileceği belirtiliyor. Yeni partinin grup toplantılarını hangi gün ve saatte yapacağı da meclis yönetimi tarafından belirlenecek. Yeni düzenlemelerin önümüzdeki hafta toplanacak başkanlık divanında karara bağlanması bekleniyor.
0: CHP'nin düzenlediği üye katılım törenine paralı figüran götürüldü, öne sürüldü. İddialara CHP'den tepki geldi. Bakalım yine detaylarına bu haberinde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı tören İstanbul'da düzenlendi. Katılımcıların ücret karşılığı tören alanına götürüldüğü haberleri üzerine CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıklama yaptı. Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz dedi. Sarı, partimize katılanları paralı figüran olarak nitelendirmek binlerce yurttaşımızın onuruna, hakkına açıkça girmektir. Gerçekleri eğip bükemezsiniz mesajını paylaştı. Benzer bir açıklamada CHP İstanbul İl Yönetimi'nde görevli Gürsel Tekin'den geldi. Tekin, siz kimin figüranısınız başlıklı mesajında katılım töreni kirli medyanın kimyasını bozdu dedi. Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
4: Biz bunları yapmak zorundayız.
0: Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi açıldı. Tesisin açılışına Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katıldı. 116 yatak kapasiteli tesiste çok amaçlı odalar ve tıbbi bakım alanları da bulunuyor.
5: Aynı zamanda yatılı fizik tedavi hizmeti verebileceğiz.
1: 116 yatak kapasitesi, dinlenme ve atölye odaları. Tıbbi bakım için sağlık birimleri ve fizyoterapi alanları. Ankara'daki Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi hizmete açıldı. Yeni Mahalle Belediyesi tarafından yapılan merkez, Batı kentteki yerleşim mahallesinde hizmet vermeye başladı.
6: Bu merkez yaşarmış hemşerilerimize gösterdiğimiz saygı ve hürmeti gösteriyor. Yaşlılar ve çağımızın hastalığı, Alzheimer hastalığı için böyle bir tesis yapmak hep aklımdaydı. Bu nedenle 3 yıl ekibimle beraber proje çalıştık. Yurt dışında ülkelere gittik. Örnekleri inceledik. Nasıl bir tesis olması gerektiğiyle ilgili planlama yaptık.
1: Merkezin işletmesi Başkent Üniversitesi'ne verildi. Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi'nin açılışında Başkent Üniversitesi kurucusu Mehmet Haberal da yer aldı.

0: 116 yatak kapasitesine sahip olan tesiste her biri banyolu 10 tek kişilik ve 53 çift kişilik oda bulunuyor. Ayrıca çok amaçlı salon, 2 yemek salonu, 2 yemekhane, 2 mutfak, 2 servis mutfağı, sağlık birimleri, fizyoterapi odası, 2 dinlenme odası ile atölye odası da yer alıyor.
1: İstanbul'dan 2 ilçe, 2 bina, bir binanın duvarı çöktü, diğer binanın da balkonu çöktü. Neyse ki 2 olayda da ölen ya da yaralanan olmadı.
0: Duvar büyük bir gürültüyle çöktü. Apartman sakinleri neye uğradığını şaşırdı.
2: Bir anda yağmur yağdığı zaman şiddetli bir gürültü geldi ve şiddetli gürültüyü biz deprem oldu zannettik. Ama meğersem yan binamızın balkonu çöktü.
0: Olay İstanbul Şişli'de yaşandı. Daha önce yıkılan bir binanın bitişiğinde bulunan 6 katlı binanın 3. katındaki duvar akşam saatlerinde çöktü.
2: Demirler bizim odaya da zarar verdi. Duvarlara zarar verdi. Birçok aslında insanlara zarar verdi.
0: Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri geldi. Zabıta ekipleri tutanak tuttu.
2: O binada herkes yaşıyor ama balkonu çöken kişi 97 yaşındaki bir teyze ve şu anda yazlığında. Allah'tan o yoktu. Ama diğer kattaki insanların hepsi deprem oldu diye aşağıya indi.
0: Benzer bir olay da Kartal'da yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın balkonları ve üst kat duvarı çöktü.
3: Yüksek bir sese uyandık. Hemen buraya geldik apar topar. Kaza oldu sandık bizlikten.
0: İhbar üzerine gelen ekipler binanın çevresine şerit çekerek önlem aldı. Çevre sakinlerinin tedirginliği sürüyor.
3: Bugün de zaten yıkıldı. Bugün bura yıkıldı. Bakın çatıyı görüyorsunuz. Çatı zaten gelecek gibi duruyor. Binanın diğer tarafında da çatırlar geliyor. Benim binam hemen bu binanın dibinde. Bahçede arabam var, çocuğum var, parktan, sokaktan geçen vatandaşlar var.
1: Ve CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin bir açıklama yapıyor. Kulak verelim.
4: Önce bir araba geliyor. O arabadaki gelenlerin görevi yukarıda salona girecekler. Salonda genel başkanımız konuşurken negatif bir slogan atacaklar. Sonra aklı selim biri galiba diyor ki aman ha bizi linç ederler burada. Evet, onu açık ve net söylüyorum. Sakın ha sakın aklınızdan geçirmeyin. Nezaketimiz buraya kadar geldi. Yapacağınız her türlü rezilliğin ağır bedellerini ödersiniz. Efendim, rahmetli Türkiye'nin en önemli sanatçısının cenaze törenine gidiyoruz. Aynı anda 22 televizyon canlı yayın vermesine rağmen kirli medyalarda şöyle bir şey geçiyor. Kılıçdaroğlu protesto ediyor. Ya 22 televizyon görmediniz siz, nereden gördünüz kardeşim? Ondan önceki bir sürü hikaye. 10 aydır biz bunlardan neler çektiğimizi biliyoruz. Doğal olarak da biz de döndük. Dedik ki ya kardeşim durun. Ya bu nedir ya? Ya mesela bu arkadaşlar CHP'li değiller. CHP'deki iç kavganın birer parçaları niye oluyorlar mesela? Ne dertleri var ya? Dertleri varmış. Dertleri şu. Ya koskoca şu salonda 40 kişi eksik olsa ne olur, 40 kişi fazla olsa ne olur? Salonumuzun etrafında 700-800 arkadaşımız içeriye giremedi. Çünkü salon sınırlı sayıdaydı. İnşallah önümüzdeki günlerde daha büyük salonlarla sizleri karşılayacağız. Şimdi dikkatle beni dinlemenizi istiyorum. Biraz önce Sayın Hurşit Güneş'in deyimiyle şeytan üçgeni dediğimiz üçgen ne zaman bu itirafçılarla ilgili laf etsem o kirli medyanın bütün kimyası bozuluyor. Çok açık söylüyorum. Ne zaman bu itirafçıların ismini zikretsem Allah Allah diyorum, bunlar niye bu kadar şeyleri bozuluyor? Şimdi bu Aziz İhsan Aktaş suç örgütü. İş adamlarıdır. İş adamları kurumlarda kudreti durabilmenin bir yolunu ararlar. Siyasetçi satın alırlar. Bu zat-ı muhterem Cumhuriyet

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki önemli aktörünü satın almış. Bunun bir tanesi Özgür Karabat, ikincisi Burhanettin Bulut. Özgür Karabat Mali İşlere bakıyor. Burhan Bulut medya satın almaya bakıyor. Medya satın almaya bakıyor. Şuraya bak. Çok üzüldüm. Şu Bir Gün gazetesine çok üzüldüm. Nedeni şu. Ben de o gelenekten geldim. Nasıl kirlendiniz ya? Bu nedir ya? Bu ne? Yani Aziz İhsan Burhanettin'i satın alıyor. Burhanettin de parasıyla sizlerin haberlerini satın alıyor. Siz bir misyon gazetesiydiniz. Evime Bir Gün'den başka gazete girmiyordu. Geldi düştüğünüz duruma bak. Yine uzun süredir bütün bu medya üçgenin merkezinde olan, gözüm hepinizin üstünde, çok açık söylüyorum. Buraya girerken ben de arkadaşlarıma da dedim ki kelle vermeye hazır mısınız? Kefenlerimizi giyerek geldik buraya. Sizden korkan sizler gibi olsun. Bak, şu paralara bakın, gözlüğü takmam lazım. Paralar o kadar yüksek. Dün ilk iki haber nereden çıktı biliyor musunuz? Pencere ve Bir Gün gazetesi. Şu Bir Gün Pencere'nin durumuna bak. Fatura 1 50 milyon. Fatura 2 294 milyon. Fatura 3 240 milyon.
1: Evet, CHP il başkanlığında görevli Gürsel Tekin'in açıklamalarını dinledik. Figüran partili tartışmalarına yönelik açıklamalar yaptı. Detaylarına bakarız ilerleyen saatlerde. Şimdi bu dilime noktalıyoruz. Saat başında yeniden buradayız.

Güntay Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. Dünyanın en önemli havacılık etkinlikleri arasında yer alan Farnborough Air Show 49. kez kapılarını açtı. Etkinlikte Türk savunma ve havacılık sanayi de uluslararası vitrine çıktı. Hürjet statik alanda sergilenirken Bayraktar TB3 milli mühimmatla görücüye çıktı. Airport'un Santiago turu ikinci haftasında Pablo Neruda'nın evi, Bicentenario Parkı, Şili Milli Kütüphanesi, Sky Costanera Kulesi, San Cristobal Tepesi ile devam ediyor. Programımızın konuğu Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu. Farnborough Havacılık Fuarı bu yıl uçak siparişleriyle değil, savunma ürünleriyle adından söz ettirdi. 1600'den fazla şirketin katıldığı, 119 uçağın yer aldığı etkinlikte hangi ürünler öne çıktı? Airport başlıyor.

0: İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen Farnborough International Air Show 2026, 49. kez kapılarını açtı. Paris Air Show'la dönüşümlü olarak düzenlenen fuar, Türk savunma ve havacılık sanayisinin de uluslararası vitrine çıktığı organizasyonlardan biri oldu. Küresel güvenlik ortamının değişmesiyle birlikte, savunma teknolojilerinin ön plana çıktığı fuarda, Türk şirketleri geliştirdikleri platformlar, insansız sistemler ve alt sistem çözümleriyle yabancı heyetlerin yoğun ilgisini çekti.
1: Londra Farnborough Air Show'dayız. Bu sene fuarda en dikkat çeken konu sivil ve askeri uçakların dengesini, birbirine eşit olması. Daha önce üretim Farnborough'un ancak arada uzay, insansız hava araçları, gazeler ve özellikle de askeri hava araçları dikkat çekti. Zaten arkamda gördüğünüz Brezilya'da Embraer'in C-390 milyonlu askeri nakliye uçağı, bu aynı zamanda havada yaklaşımlar da yapabiliyor. Bizim Türk Hava Kuvvetleri de yakından ilgilendiği bir model. Dolayısıyla fuarda kapalı salonlar içinde daha çok askeri anlaşmaların, işbirliklerin yoğunlaştığı bir dönem var.
0: Fuarda şalede katılımcıları ağırlayan Türk Havacılık Uzay Sanayi TUSAŞ, jet eğitim uçağı Hürjet'i statik alanda sergiledi. Hürjet, özellikle Avrupa'daki eğitim uçağı ihaleleri ve ihracat pazarı için tanıtılıyor. İspanya ile yürütülen ortak programda fuarda öne çıkarılıyor. Hürjet'in hemen yanındaki açık alanda otonom kol uçuşu, kısa adıyla OKU sergilendi. TUSAŞ tarafından geliştirilen OKU, Kaan ve Anka-3 gibi insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte operasyon gerçekleştirmesini sağlayan modern bir insanlı insansız takım konsepti. TUSAŞ'ın kapalı alanında ise diğer hava platformlarının maketleri sergilendi. Türk Hava Yolları yeni nesil Crystal Business Suite kabinini Farnborough International Air Show'da tanıttı. Kabin Türk Hava Yolları iştiraklerinden TCI Aircraft Interiors tarafından geliştirildi. Crystal Business Suite'in ilk olarak bu yıl içinde Türk Hava Yolları'nın Boeing 777-300ER filosunda, ardından yeni teslim alınacak Airbus A350 uçaklarında hizmete girmesi planlanıyor. Tam kapanabilen sürgülü mahremiyet kapısı bulunan kabinde yaklaşık 22 inç genişliğinde tam yatar koltuk, geniş kişisel depolama alanları, orta sırada birlikte seyahat eden yolcular için ayarlanabilir orta bölme gibi özellikler yer alıyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker'le Genel Müdür Ahmet Olmuştur, aralarında yapımcımız Güntay Şimşek'in de yer aldığı Türkiye'den gazetecilere şirkete dair önemli bilgiler verdi. Petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık artışın Milli Hava Yolu'nun aylık maliyetlerini yaklaşık 100 milyon dolar yükselttiğini bildiren Murat Şeker, piyasa değeri 2,5-3 milyar dolar değerinde 800 motor alımı için yakında ihale çıkacaklarını belirtti.
2: Türk Hava Yolları olarak burada biz iş ortaklarımızla geleceğe dair filo planlarımız çerçevesinde hem uçak üreticileriyle hem de motor üreticileriyle toplantılar yapmaktayız. Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Bey ile beraber ve hayli büyük bir ekibimiz var. Onlarla Türk Hava Yolları'nın gelecek 10-15 yıl, 20 yıla dair filo ihtiyaçlarıyla alakalı tüm detayları görüşüyor durumdayız. Türk Hava Yolları malumunuz olduğu üzere dünyada en çok fazla ülkeye uçan, en çok sayıda ülkeye uçan hava yolu. Tabii filosunda buna göre ihtiyaçları var. Biz bir havacılıkta en uzun süre beraber yaşadığımız karar filo ile alakalı karar. Dolayısıyla bu konuya uzman ekibimizle beraber hayli önem veriyoruz. Hem filonun uçak tipi bazında, hem kabin bazında, hem de motor tipi bazında en doğru tercihleri yapmak üzere arkadaşlarımızla istişareler yürütüyoruz. İnşallah hayırlara vesile olacak.
0: Leonardo ile Baykar'ın ortak girişimi LBA Systems Farnborough International Air Show 2026'da ilk kez ortak vizyonunu ve geliştirdiği çözümleri uluslararası kamuoyuna tanıttı. Leonardo Baykar ortaklığının vitrindeki en önemli platformu Bayraktar TB3, Astore Levante adıyla görücüye çıktı. Katlanabilir kanat yapısıyla kısa pistli gemilerden görev yapabilen silahlı insansız hava aracı

Leonardo tesislerinde üretiliyor. Açıklamaya göre ilk Astore Levante partisinin üretimine başlanmış durumda ve bu yılın sonuna kadar İtalya'daki son kullanıcıya teslim edilmesi planlanıyor. Fuarda Türkiye'de geliştirilen havacılık motorları da görücüye çıktı. TEİ, Türkiye'nin ilk uçak motoru TEİ-TF6000, Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400, Türkiye'nin ilk milli turbo dizel havacılık motoru TEİ-PD170'i sergiledi. Kalejet motorları ise özellikle yerli turbojet ve turbofan motoru ailesini uluslararası müşterilere tanıttı. Aselsan, Farnborough International Air Show 2026'da tek bir platform yerine insansız hava araçlarına yönelik görev yükü sistemleri ve hava platformlarına entegre edilen elektronik çözümlerini ön plana çıkardı. Şirket özellikle radar, elektrooptik, elektronik harp ve hassas mühimmat sistemlerini tanıttı. Farnborough'da yalnızca Türkiye'deki ana platformlar değil, havacılık tedarik zinciri de önemli gündem başlıklarından biri oldu. Bu kapsamda Alp Havacılık, Coşkun Öz Aerospace, HMS Makine gibi şirketlerle Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği, SSI kabiliyetlerini ve ürünlerini ziyaretçilere anlattı. 2023 yılında Alarco ve Foravia ortaklığı ile İngiltere'de kurulan havacılık mühendisliği ve uçak dönüşüm şirketi Alfor'da fuara katılan firmalardan biri oldu. Şirket fuarda iki önemli haber açıkladı. Hava kargo taşımacılığı maliyetlerini yaklaşık %40 oranında azaltacak Internal Loading System, ILS teknolojisini tanıttı. Ayrıca hangarlarını Portekiz'den İngiltere'ye taşıyacağını duyurdu.

İstanbul'dan direkt ulaşılabilen Şili'nin başkenti Santiago turumuza ikinci bölümümüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ancak önce geçen hafta nereleri keşfettiğimizi hatırlayalım. İstanbul'dan başlayan seyahatimiz 19 saat 10 dakika sonra São Paulo aktarmalı olarak Arturo Merino Benitez Havalimanı'nda sona erdi. Şili'nin başkentindeki ilk durağımız şehrin kalbi konumundaki Plaza de Armas oldu. Bronz dökme kabartma olarak inşa edilen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün efijisini gururlanarak keşfettikten sonra Şili'nin kültürel ve siyasi tarihini anlatan Ulusal Tarih Müzesi'ni gezdik. Santiago'nun en popüler yeri olarak dikkat çeken Ahumada Caddesi'nde turlayıp şehir merkezinde yer alan Santa Lucia Tepesi'ne çıktık. Santiago'nun yaklaşık 112 kilometre kuzeybatısında bulunan Valparaiso kasabası ile ilk haftaki keşif yolculuğumuzu tamamladık. Dağlarının eteklerinde konumlanan Santiago keşfimizin ikinci bölümüne La Chosconna ile başlıyoruz. Dünyaca ünlü Nobel ödüllü şair Pablo Neruda'nın üç evinden biri olan La Chosconna her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. La Chosconna'nın kelime anlamı dağınık saç. Evin bu adı almasının nedeni ise şairin sevgilisine atıfta bulunmasından kaynaklanıyormuş. Evde dünyanın birçok yerinden alınmış objeler bulunuyor. Girişte sol tarafta Neruda'nın dostlarını ağırladığı, birlikte yemek yedikleri oda yer alıyor. Neruda yakın arkadaşları Salvador Dali ve Picasso'yu da burada ağırlıyormuş. Mutfakta ise yemek öncesi dostlarıyla sohbet ediyormuş. İkinci katta ziyaretçilere Neruda'nın hayatıyla ilgili film gösterimi yapılıyor. Böylece ziyaretçiler dünyaca ünlü şairin hayatından kesitleri öğrenip evi daha iyi keşfedebiliyorlar. Evin avlusundan üst kata çıkınca Neruda'nın kız arkadaşı ile kaldığı evi görüyorsunuz. Neruda deniz korkusu olduğu için evini gemi şeklinde tasarlatmış. Ev inşa edilirken doğaya hiçbir şekilde zarar verilmemiş. Salonda bir ağacın bulunuyor olması bu

0: özelliği ön plana çıkarmış. Neruda şiirlerini binanın en üst katında yazıyormuş. Ayrıca burada bir de kütüphane bulunuyor. Şairin şiirlerini yazdığı odanın yanındaki bölümde ise Nobel Edebiyat Ödülü sergileniyor. Neruda'nın evinden çıktıktan sonra Bella Vista semtinin rengarenk evleri bizi karşılıyor. Tek katlı bahçeli evlerin şirinliği dikkatimizi çekiyor. Evlerin duvarlarında profesyonel sanatçılar tarafından tasarlanan grafitiler semte ayrı bir hava katıyor. Grafitilerde Gazze ve Filistin'e verilen desteklerin yanı sıra bazı evlerde Filistin bayrakları ilgimizi çekiyor. Bicentenario Parkı, Mapocho Nehri'nin doğu kıyısı boyunca uzanıyor. Park 27 hektarlık genişliğiyle Santiago'nun en önemli yeşil alanlarından biri konumunda. Ayda ortalama 35 bin kişinin ziyaret ettiği park, spor aktiviteleri, aile ve arkadaşlarla birlikte keyifli anlar geçirmek ve evcil hayvan gezdirmek için mükemmel bir yer. Bicentenario Parkı 2600'den fazla yerli bitki türü ve yaklaşık 5500 ağaca ev sahipliği yapıyor. Etkileyici yerli türler, çim alanlar, etkinlik bölgeleri, su bitkileri, balıklar ve sevimli siyah boyunlu kuğuların yaşadığı sakin lagünler parka renk katıyor. Ancak parkın en dikkat çekici özelliği doğayı hiç bozmadan yapılmış bisiklet ve yürüyüş alanları. Hiçbir ağaç kesilmeden ve doğaya zarar verilmeden inşa edilen yollar adeta insanın içini açıyor. Parkın etrafında ise farklı spor dallarıyla ilgilenen kişiler gün boyu antrenman yapabiliyor. Şili Milli Kütüphanesi, başkent Santiago'nun en önemli yapıları arasında yer alıyor. Bugünkü yerine 1925 yılında taşınan bina, Güney Amerika'nın en büyük kütüphanelerinden biri konumunda. Kütüphanenin girişinde Şili'nin Nobel ödüllü şairi Pablo Neruda'nın kitaplarının olduğu bir bölüm yer alıyor. Bunun yanı sıra Şilili ressam José Venturelliade'nin eserlerini de bu bölümde bulmak mümkün. Aynı katta başka bir bölümde ise Şili'nin bağımsızlığı anlatılıyor. Ayrıca geçmişten bugüne Şili'nin gazete, radyo ve televizyon tarihinin anlatıldığı bir sergide bulunuyor. Sergide Şili'de Hollanda ve Japonya'dan alınıp ilk kez kullanılan televizyon, radyo gibi araçlar sergileniyor. Medya sektöründeki ilk çalışanların fotoğrafları da burada görülebiliyor. Gran Torre Santiago, Şili'nin başkenti Santiago'da bulunan en önemli gökdelen. Sky Costanera adıyla bilinen 24 katlı bina 300 metre yüksekliğe sahip. İnşası 2013 yılında tamamlanan gökdelenin en üst katı muadillerinin aksine açık alandan oluşuyor. Sky Costanera, Latin Amerika'nın en yükseği, Güney Yarımküre'nin ise ikinci en yüksek binası olma özelliğine sahip.
1: Güney Amerika'nın en yüksek binasındayız. Burası Sky Costanera. Bu bölgenin en yüksek binası olmakla birlikte aynı zamanda da en fazla ziyaret edilen binası olarak dikkat çekiyor.
0: Sky Costanera, Santiago'nun en popüler yerlerinden biri konumunda. Bu nedenle gökdelende çeşitli Şili turları satanlardan farklı içecek markalarının tanıtımını yapanlara kadar birçok kişi bulunuyor. Akşamları ise özel yemeklerin düzenlendiği bir restoran mevcut. Restoranın yanı sıra canlı müzik performansları da kulede yer alıyor. Biz bu canlı performanslardan birinin provasını görüntülüyoruz.

Santiago'nun en popüler noktalarından biri de San Cristobal Tepesi. Biz tepeye fünikülerle çıkmayı tercih ediyoruz. Biletimizi alıp etrafa açık kabine geçiyoruz. Ağaçların arasından ilerleyip tepeye ulaşıyoruz. San Cristobal Tepesi şehri izleyebileceğiniz en güzel noktada yer alıyor. Santiago'da mutlaka uğramanız gereken yerlerin başında gelen bu tepeyi

0: Daha önce sizlere aktardığımız Cape Town'daki Massa Dağı'na benzettik. Massa Dağı'ndan aldığımız keyfi ve huzuru burada da bulduğumuzu söyleyelim.
1: Santiago'nun en renkli bölgesi Bella Vista'yı gezdikten sonra hemen yanı başında bulunan Funicular'la San Cristobal Tepesi'ne çıktık. Yalnız buraya çıkarken Redondo ismi verilen bir tur bileti almak gerekiyor. Bu hem Funiküleri hem de yukarıda teleferiği kapsıyor. Böylece tepeye çıktığınızda şehrin her tarafını görmüş oluyorsunuz. Teleferikle yukarı çıkarken ve aşağı inerken

0: anda Fünikülerle de seyahati bitirirken şehri neredeyse 360 dereceden görme şansınız oluyor.
1: Tepe yaklaşık 880 metre yükseklikte ve şehrin en yüksek ikinci noktası olarak biliniyor. Santiago'nun tamamı buradan keşfedilebiliyor. Tepeye çıktığınızda sizi bir kilise ve Meryem Ana heykeli karşılıyor. Heykel Papa II. John Paul tarafından tasarlanmış. Havanın güzel olduğu zamanlarda bu tepeye çıkarak Santiago'nun keyfini çıkarabilirsiniz. Sizleri Şili'nin başkenti Santiago'dan kameramıza takılan en güzel görüntülerle baş başa bırakıp biz bir sonraki durağımız için yolculuğumuza devam ediyoruz.

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Londra'da Farnborough Air Show'dayız. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ile birlikteyiz. Merhaba Mehmet Bey.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Son günlerin en önemli konusu Kaan'ın motorları.
1: Evet.
0: Çözüldü, çözülecek derken NATO'da zaten onun işaretlerini Trump'tan almıştık, evet. Amerika tarafından. Sonraki gelişmelerde bu konunun tam anlamıyla çözülme noktasına geldiğini gösteriyor. Son bilgileri sizden alabilir miyiz?
1: Şunu söyleyeyim öncelikle. Bu bizim planladığımızın dışında bir gelişme değil. Biz zaten testlere başladığımızda, yani prototip üretimlere başladığımızda bunu karşılayacak kadar motor sayısına ulaşmıştık. 10 tane motorumuz vardı.
0: Zaten.
1: Seri üretim için bunların siparişini vermiştik. Seri üretimde işte 2028'in sonlarına doğru başlayacağı için bizim şu ana kadar planımıza uygun hareket etti. Tabii bunun sonuçlanmış olması ki artık 9 Temmuz itibariyle kongre onayından da geçmiş kabul ediliyor. Çünkü kongrede askıda durma süresi 9 Temmuz itibariyle
0: bir şey olmadı
1: bitti.
0: Zaten.
1: Bir şey olmadı. 40 tane Kaan'ı biz bu motorlarla, F110 motoruyla hava kuvvetlerine teslim edecek bir noktaya varmış olacağız motorlar geldiğinde. Ama bizim esas önceliğimiz kendi yerli motorumuz TF-35000. Bu konuda çok ciddi çalışmalarımız başlamıştı zaten. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Şunu söyleyebilirim. TUSAŞ'ta tek proje kalsa ne olur diye sorsanız onu Kaan deriz. TEİ'de tek proje kalsa ne olur? O da TF-35000. Yani bu yaklaşımla çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz.
0: Biz de zaten o yaklaşımla yazıları yazıyoruz. Yani Kaan diyoruz, başka bir şey demiyoruz.
1: Başka seçeneğimiz de yok zaten. Evet. Yani bugün şu anda aralarda konuştuğumuz işte Eurofighter olsun, şu olsun, bunlar Türk Hava Kuvvetleri'nin ana omurgasını oluşturacak platformlar değiller. Esas ana omurgayı geçmişte nasıl F-16'da oluşturmuştu, şimdi de Kaan oluşturacak. Bunu herkes zaten biliyor, ona göre çalışıyoruz. Ve inşallah 2033'lü yıllarda, 33 yılında biz kendi motorumuzla da teslimatlarımıza başlamak istiyoruz. Zaten Endonezya'da yaptığımız anlaşmanın ana şartı kendi motorumuza teslim, evet, etmek. Dolayısıyla bunu yapmaktan başka ne Türkiye için ne de diğer ülkeler için şansımız, seçeneğimiz yok.
0: Kaan için başka ülkelerle de görüşmeler zaman zaman yapıldığına dair haberler alıyoruz. Bazı dost, kardeş, müttefik ülkeler söz konusu. Önümüzdeki günlerde bu tarz haberler alma şansımız nedir?
1: Bunlar her zaman olacak, onu söyleyeyim. Çünkü çok büyük bir proje Kaan projesi. Gerçekten Avrupa'da 3 tane ülkenin bir araya gelerek yapmaya çalıştığı bir proje. Yani bugün EFKES'i, evet, ki iptal oldu biliyorsunuz. İspanya,
0: Almanya,
1: Fransa ve Almanya ki 3 tane Avrupa devi bunlar.
0: Evet.
1: Havacılıkta da devler, ekonomilerinde de devler. Bir araya geldiler ama şu veya bu sebepten dolayı yapamadılar. Olmadı yani, yürümedi. Şimdi İngiltere, İtalya ve Japonya GKS'te çalışıyorlar. Onlar da daha yeni adım attılar. Bizim 2018'de EFKES'i biz beraber başlamıştık. Kaan'la EFKES. Biz uçtuk. Artık testlere, prototipleri üretmeye başladık. Seri üretimi konuştuğumuz noktada EFKES iptal oldu. Bu şu demek, kolay bir proje değil gerçekten. Onun için insanlar, diğer ülkeler buna yaklaşırken de çok temkinli yaklaşıyorlar. Bir kere yapılabilecek mi sorusu vardı. TUSAŞ, Türkiye bu işi becerebilir mi? 2023 yılında biz Kaan'ı

0: getirince, taksisini yapınca Allah Allah dediler. 24'ün başına uçunca ya bir dakika bu arkadaşlar ciddi dediler. Şimdi prototiplerimizi görünce ki 3 tanesini yaptık. İnşallah yakında DAP 1 uçacak. DAP 2 ondan sonra uçacak bu sene içerisinde.
1: Aynı yıl içinde 2 tane
0: şu andaki uçuyor. Planımız evet böyle ona göre devam ediyoruz. Bildiğiniz ve çok bilinmeyen birçok ülkeyle İri ufakta konuşmalar oluyor. Yani bu devlet seviyesinde de oluyor, şirket seviyesinde oluyor. Ama şu anda kesin şöyle olur, böyle olur diye bir noktada değiliz. Ben inanıyorum, olacak, olacak. Hangi ülke önce adım atar? Endonezya attı o adımı.
1: Evet.
0: Tamam mı? Endonezya'yı görünce ya bir dakika onlar attılarsa demek ki inanıyorlar. Diğerlerinde daha da cesaretlenme olacak. Ve biz inşallah Kaan'ı belki 1-2 sene içerisinde 3-5 tane farklı ülkeyle beraber yürütüyor olabiliriz.
1: Şimdi son yıllarda özellikle hem Rusya-Ukrayna savaşı hem de Körfez'deki Amerika ve İsrail'in İran'a olan saldırıları kamikaze İHA'ları çok şiddetli bir şekilde gündeme getirdi. Bizim de Şimşek İHA'mız zaten envantere girmiş durumda. Diğerlerinde durum nedir? TUSAŞ ve kamikaze dediğimizde kamuoyunun anlayacağı, algılayacağı ne tür haberler söz konusu?
0: Şimdi biz sadece kamikaze drone ile çalışmıyoruz. Onu söyleyeyim yani TUSAŞ platformcu bir şirket. Uçan bir platforma neler entegre edilebilirse biz onları da entegre edecek şekilde çalışıyoruz. Yani biz bir platform yaptığımız zaman özellikle küçük drone tarzı bu sadece kamikaze olmuyor. Örnek vereyim. Şimdi bizim süper şimşeğimiz var. 200 kilogramlık bir yük kalkış ağırlığına sahip bir platform. 1000 kilometre giden bir platform. Sadece kamikaze olarak kullanılmaz. Aldatıcı başlık takarsınız. Efendim sea skimming dediğimiz deniz yüzeyine çok yakın seyahat eden farklı
1: radara, falan
0: radara takılmayan arayıcı başlık koyarsınız. Haberleşme koyarsınız. Birçok yani yaklaşık biz 10 farklı başlık veya görev yükü taşıyabilen platformlardan bahsediyoruz. Bunun bir küçüğü Süper Şimşek. Çok benzer bir kullanım alanına sahip. 700 kilometreye yakın bir menzili var. Hemen hemen de 600-700 kilometre saat hızla gidebiliyor. Dolayısıyla bir saat sonra hedefinize varıyorsunuz veyahut da o işinizi tamamlayıp geri dönmüş olabilirsiniz. Bir de bunun daha küçüğü Ayaz'ımız var.
1: Evet.
0: Ayaz'da 200 plus dediğimiz kilometre menzile sahip daha küçük ama görünmez.
1: Anka 3'lerde teslimatı ne zaman göreceğiz envantere girişleri?
0: Anka 3'lerde şimdi bildiğiniz gibi 2 tane bizim prototipimizi yapmıştık. Onlarla bayağı bir test yaptık, öğrendik. Neleri değiştirmemiz gerektiğini, neleri geliştirmemiz gerektiğini öğrendik ve o öğrendiklerimizle tasarımı güncelledik. Şimdi ikinci konfigürasyon dediğimiz yani nihai seri üretim konfigürasyonuna prototip üretimlerine başladık. Bu senenin sonu önüne ortaya çıkar. Önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde de ilk uçuşu planlıyoruz. Yeni versiyonunun.
1: Evet.
0: Aynı zamanda
1: olgunlaşmış modelini yani.
0: Tabii yani şu anda zaten şu andaki hali de olgun da.
1: Evet. Ama seri üretim için.
0: Hem seri üretim için hem de görünmezlik açısından radar kesit alanı daha da düşürebilmemiz için bir dizi ince geliştirmeler yaptık. Artık boya ve kaplama uygulamalarımız da gelişti. Şimdi bütün bunları toplandığı uçuş mesafesinin uçuş süresinin arttığı, kalkış ağırlığının ve faydalı yükün 1.3 tondan 1.7 tona çıktığı bir Anka 3
1: büyümüş bir
0: geliyor.
1: Anka'dan bahsediyoruz.
0: Biraz çok büyümedi, biraz büyüdü. Aynı zamanda hem hava yer hem de hava yani angajmanlarında kullanılabilecek hale de geldi. Geliyor. Yani
1: şimdi önceden hava kara diye
0: hava karaydı. Hala ana
1: görevi
0: hava
1: koruyor.
0: Kara. Tabii. Orada bir değişiklik yok.
1: Ama havada.
0: Ama istenirse, gerekli olursa bu özelliklerde taşıyabilecek, kullanabileceğimiz bir platform Anka 3. Görünmez özelliği hat safhada biliyorsunuz kuyruğu yok.
1: Evet.
0: Ve çok ciddi bir ilgi de var hem yurt dışından. Yurt içinde de teslimatlarımıza 2027'nin ikinci yarısında başlayacağız inşallah.
1: Motoru ne durumda?
0: Motor Ukrayna.
1: Ukrayna.
0: Evet. Şu anda şeyde bir sıkıntı.

0: sıkıntımız yok ama diğer farklı Tİ'deki TF6000 geliştirmelerini de yakından takip ediyoruz zaten.
1: Evet.
0: Orada da ilerlemeler var. Ama her ihtimale karşı biz farklı motor seçeneklerini de değerlendiriyoruz.
1: Şimdi hem TUSAŞ'ın hem de Türkiye'nin ilk yerli milli tasarımı olan uçağımız Hürkuş.
0: Evet.
1: Hem eğitim hem de yakın hava destek muharip uçak diyelim.
0: Evet.
1: Orada durum nedir?
0: Şimdi Hürkuş bir A'sı, B'si, C'si vardı. Onları sattık. Yani ihracatını yaptık. Ama bazı sebeplerden dolayı bir güncelleme yapılması gerekti. Hürkuş 2 dediğimiz
1: evet.
0: bir geliştirme programını daha başlattık. Ve geçtiğimiz ay bu ay itibariyle bütün geliştirme testleri ve onayları tamamlandı. Artık teslimatlara başladık.
1: İhracat durumu var mı?
0: İhracat durumumuz var.
1: Öyle görünüyor, potansiyeli var. Yüksek.
0: Bir Azerbaycan'la artık imzalayacak duruma geldik diyebiliriz. Ciddi bir şey var. Hem Körfez, Afrika.
1: İlgi var.
0: İlgi var ve yani ilgi derken hani bakalım değil, alalım evet. anlamında ilgi var. Yine burada fuar esnasında konuştuğumuz heyetlerin bir kısmı Hürkuş'u çok ciddi düşünüyorlar. Güney Amerika'dan ilgi var. Yani Hürkuş'a hem eğitim hem de silahlı versiyonuna
1: evet.
0: ciddi bir ilgi var.
1: Biz Hürjet'le de bir yönüyle NATO'ya adım atmış olduk İspanya kanalıyla diyeyim.
0: Evet.
1: Ama genel itibariyle baktığımızda NATO içinde bu tarz bir uçak ihtiyacı söz konusu. Bunu, bu modeli geliştirenlerin de bunu temin etme şansı az gibi görünüyor. Sorum şu, Hürjet NATO uçağı olabilir mi?
0: Hürjet NATO uçağı yani oldu desek herhalde abartmış olmayız.
1: Daha yaygınlaşabilir
0: hani,
1: mi?
0: İki tane büyük hava kuvveti NATO'nun içerisinde Hürjet'i evet. seçti. Ben yaygınlaşacağını düşünüyorum. Çünkü bir gerçekten Hürjet güzel bir uçak.
1: Evet.
0: Yani gerçekten güzel bir uçak. Hem eğitim anlamında hem de hafif taarruz anlamında gerçekten güzel kabiliyetler var. İki, kaliteli bir uçak. Çünkü biz yapıyoruz.
1: Evet.
0: Üç, muadilleri çok fazla yok. Yani
1: evet.
0: şimdi T7 var Amerika için. Dolu. 2035'e kadar dolu.
1: Helikopter tarafında 925'te gelişmeler var. Son durum nedir?
0: 925 şu ana kadar bizim bu ilk uçuşunu yapmamış tek platformumuz.
1: Evet.
0: Onun dışındaki bütün platformlarımızda ilk uçuşlarını yaptılar. O da inşallah bu senenin sonuna ortaya çıkmış olacak. İşte o da Anka 3 gibi nihai konfigürasyondaki önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde uçuşunu yapmasını öngörüyoruz. İlk 8 platform prototiplerin haricindeki Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim edecek. Hava yangın söndürme olarak. Ama aynı zamanda 19 kişi taşıyabilen bir
1: evet.
0: uçak.
1: Büyük bir...
0: Buna paralel 4 ton su taşıyabiliyor. Buna paralel de biz bütün kuvvetlerimizde hava, kara, jandarma, özel kuvvetler, efendim deniz kuvvetleri ve birçok sahil güvenlik gibi son kullanıcılarla isterlerini toparladık, el sıkıştık. Onların ihtiyaçlarına uygun askeri konfigürasyonu da çalışmaya başladık. SSB'nin projelendirmesi nezdinde. Bunu da 2028'de inşallah ilk teslimatımızı başlayacağız. 2029-30 bandında da nasip olursa diğer konfigürasyonları uçurmuş olmayı planlıyoruz.
1: Evet.
0: Ona göre de Türkiye'nin hem ihtiyarlayan, yaşlanan benzer platformlarının yerine hem de yeni ihtiyaçları karşılamak üzere biz 10 ton 925 helikopterimizi hazırlıyoruz.
1: Siz aynı zamanda Boeing ve Airbus'a da üretim yapıyorsunuz. Önemli de ihracatınız. Söz
0: evet.
1: konusu bulunduğumuz yerde Londra, Farnborough, Aerishop hem Airbus'un hem de Boeing'in burada rekabet ettiği bir yer.
0: Evet.
1: Yeni üretim anlaşması Boeing ve Airbus'ta ihracatı artıracak yeni anlaşmalar söz konusu.
0: Bunlar her zaman konuştuğumuz şeyler. Çünkü teknoloji ilerliyor. Özellikle kompozite doğru kayıyor. Bizim de biliyorsunuz dünyanın 4. büyük kompozit tesisini kurduk Ankara'da.
1: Evet.
0: Orada ciddi bir kapasitemiz de var. Bunu da biliyorlar. Boeing de biliyor, Airbus da biliyor ve onlarla hem

0: şu andaki kompozit ağırlıklı uçakların gövdelerinin belli kısımlarını yapmak hem de geleceğe yönelik olarak projelerde yer almak üzere görüşmelerimiz devam ediyor. Erili ufaklı anlaşmalarımız oluyor ama büyük kapsamlı anlaşmalarda inşallah bunlar biraz zaman alan anlaşmalar. Boeing ve Airbus dışında da konuştuğumuz firmalar var.
1: Ben de son soru olarak onu soracaktım. Boeing ve Airbus dışında Embraer'le yapmış olduğunuz bir anlaşma vardı. Evet. Onlarla neler yapıyorsunuz? Anlaşmalar ileri götürecek başka detaylar var mı?
0: İşte Embraer olsun, Boom olsun.
1: Evet.
0: Yani yeni oyuncularla da görüşmelerimiz özellikle kompozit alanında olunca ve altyapınız olunca herkesin ilgisini çekebiliyorsunuz.
1: Toplamda 600-700 milyon dolarlık yıllık bir ihracat paketi gibi bir şey görünüyor TUSAŞ şeyinde. Zaman zaman şu anda, değişiyor.
0: Şu anda bizim havacılık yapısalarından yıllık ihracatımız zaten o civarlarda. Biz bunu 1 milyarın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Evet. Yani çok yakın
1: zamanda. Yani
0: inşallah 2030'lardan önce bu hedefi yakalamayı düşünüyoruz. Sadece yapısalda.
1: Teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Başarılar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.

Dünyanın en prestijli havacılık ve savunma fuarlarından biri olan Farnborough International Air Show 20-24 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi. Fuar bu yıl yalnızca milyarlarca dolarlık uçak siparişine değil, aynı zamanda değişen küresel güvenlik dengelerine, dronlara, kamikaze İHA'lara, yapay zeka destekli savunma teknolojilerine ve sürdürülebilir havacılık çözümlerine de sahne oldu. Bir dönem Airbus ile Boeing arasındaki sipariş yarışının simgesi olarak görülen Farnborough Air Show'da bu yıl askeri teknolojiler, füze sistemleri ve insansız platformlar ticari havacılığın önüne geçti. Yaklaşık 1600 şirketin katıldığı organizasyonda katılımcıların yaklaşık yarısını savunma sanayi firmaları oluşturdu. Bu tablo, küresel havacılık sektöründe yaşanan dönüşümün de en önemli göstergesi olarak değerlendirildi. Boeing'in yolcu uçağı modellerini sergilemediği fuarda Airbus A350-1000 ve A321XLR ile yer aldı. Fuarın en çok takip edilen başlıklarından biri İngiltere, İtalya ve Japonya'nın ortak yürüttüğü Global Combat Air Program oldu. GCAP için bu yıl ilk kez BAE Systems'la Edgewing ortak standında ziyaretçiler ağırlandı. Büyük uçak imalatçılarının askeri hava araçları fuarda sergilendi. Özellikle Airbus A400M ve Embraer C390 askeri nakliye uçakları ilgi çekti. Savaş uçaklarından ABD'li F-35 ile Avrupalı Typhoon ise gökyüzünde hünerlerini sergiledi. Fuar kapsamında yeni nesil hava savunma sistemleri, düşük maliyetli insansız hava araçlarına karşı geliştirilen önleme sistemleri, yapay zeka destekli savaş teknolojileri, otonom hava platformları öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Savunma sanayi ön plana çıksa da fuarın en dikkat çekici gelişmelerinden biri yine milyarlarca dolarlık ticari uçak anlaşmaları oldu. İlk iki günde Boeing 173 sipariş alırken Airbus 119 uçak için sözleşme imzaladı. Brezilyalı Embraer ise 72 adet ticari uçak siparişi için anlaşma yaptı.

Farnborough Air Show'un dikkat çeken başlıklarından biri de karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik yeni teknolojiler oldu. GE Aerospace'in Boeing 747-400 uçağın test laboratuvarı en dikkat çeken statik sergi uçaklarından biri olarak fuarda yer aldı. Ayrıca fuarda NASA ve Beta Technologies ile birlikte gerçekleştirilen dünyanın ilk yüksek irtifa hibrit elektrik destekli uçuşu da şirketin öne çıkardığı gelişmeler arasında yer aldı. Son yıllarda daha çok gündeme gelen elektrikli dikey kalkış iniş hava araçları da fuarın önemli bölümlerinden birini oluşturdu. İngiliz hava taksi şirketi Vertical, yeni nesil aracı Valo'yu kapalı alanda sergiledi. Şirkete ait VX1 ise statik alanda sergilendi ve uçuş yaparak hünerlerini gösterdi. Havacılık fuarında en çok ilgiyi özel hava gösterileri gördü. İngiliz ordusunun resmi paraşüt gösteri ekibi olan Red Devils, fuarın açılış ve kapanış gününde gösteri yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin akrobasi takımı Al Fursan, ilk kez Farnborough'da yeni nesil Hongdu L-15 ileri jet eğitim uçaklarıyla gösteri yaptı.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. 13 bülteniyle beraberiz. Bu dilime ne yazık ki bir kaza haberiyle başlıyoruz. Antalya Manavgat'ta bir otomobil uçuruma yuvarlandı ve o kazada ne yazık ki 5 kişi hayatını kaybetti. Bakalım kazanın detaylarına. Kaza Taşağıl Dere Bucak yolu Beydin mahallesinde meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, afat ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ve uçuruma inen ekipler otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hamile olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Ve Kastamonu'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü, araçlar suyun içinde kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.
1: Yollar göle döndü, binaları su bastı. Sağanak Kastamonu'da kabusu yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyarı verdiği Kastamonu'da özellikle sahil bölgesinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Gece etkisini artıran sağanak nedeniyle Cide'de bazı yollar nehre döndü. Birçok araç su birikintisinde kaldı.
2: Hep şeyin suyu içinde arabalar. Felaket valla, bilmem, hiç görünmedi yani epeyden beri. Bir dere olmasaydı tamam, yapılmasaydı yandıydı. Millet daha fazla felaket oldu.
1: 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su bastı. Ekipler zemin katlarda yaşayanları tahliye ederek güvenli alanlara götürdü. Ekipler ilçede temizlik çalışması yaptı. Metrekareye 157 kilogram yağışın düştüğü Doğanyurt ilçesinde de bazı dereler taştı. Ekipler taşkınları önlemek için seferber oldu.
0: E-ticaret ve reklamlarda tüketiciyi koruyacak yeni kurallar 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. İndirimli satışlardan sosyal medya reklamlarına, yapay zeka içeriklerinden yasa dışı bahis reklamlarına kadar birçok alanda yeni yükümlülükler getirilecek.
1: Tüketiciler aldatıcı reklamlara karşı korunacak. Yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı genişletilecek. İnternetten alışverişe yeni kurallar geliyor. Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde yapılan değişiklik 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giriyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, e-ticaret sektöründe yeni düzenlemeleri anlattı.
3: İndirimli satış reklamlarında indirime esas alınacak fiyat, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacak. Sosyal medya içerik üreticilerinin paylaşımlarında herhangi bir kazanç, indirimli ürün veya hizmet ya da bir etkinliğe katılım yoluyla menfaat elde edilmesi durumunda, paylaşımlarda reklam veya tanıtım ibarelerinin kullanılması zorunlu hale getirildi.
1: Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamlarıyla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı da genişletildi. Söz konusu düzenlemelerle tüketici daha etkin korunacak. Ve yapay zeka düzenlemesi. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durum açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilecek.
0: Bölgesel askeri ücret getirilsin talepleriyle ilgili Türk İş bir açıklama yaptı. Bu uygulamanın 60'lı yıllarda denendiği ancak olumsuz sonuçlara yol açtığı belirtildi. Toplumsal huzuru zedeleyebilecek son derece riskli bir öneridir denildi.
4: Bölgesel asgari ücret önerisine Türk İş'ten tepki geldi. Bu talebin art niyetli olduğu vurgulandı.

0: Bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak, işçiye de, emekçiye de, ülkeye de kötülüktür. Konuşulması gereken asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir. Bölgesel asgari ücret, başta işçi ve emekçiler arasında olmak üzere tüm ülkede ayrışmalara neden olabilecek, gerilimleri artırabilecek ve toplumsal huzuru zedeleyebilecek son derece riskli bir öneridir. Bu öneride bulunanlarsa art niyetlidir.
1: Türk İş'ten yapılan açıklamada bölgesel asgari ücretin 60'lı yıllarda denendiği ancak olumsuz sonuçlara yol açtığı belirtildi. 1974'te ulusal düzeyde asgari ücret tespit sistemine geçildi. Şimdi bu konunun yaklaşık 60 yıl sonra tekrar gündeme getirilmesinin işçilere bir fayda sağlamayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz ifadeleri kullanıldı.
2: Ve yeni parti yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Yarın Meclis Başkanlık Divanı'nda partinin durumu ele alınacak. Salı günü kapalı grup toplantısı yapılacak. İllerdeki örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. Bazı il başkanlıklarına da atama yapılması bekleniyor.
3: Meclis Başkanlık Divanı'nda yeni partinin durumu görüşülecek. İllerde örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. Bazı il başkanlıklarına atamalar yapılacak. Yeni parti yoğun bir hafta geçirecek.
4: İyi günler arkadaşlar.
3: Özgür Özel ve CHP'den istifa eden 90 milletvekilinin kurduğu yeni partinin meclisteki durumu masaya yatırılacak. Meclis Başkanlık Divanı'nda yeni partiyle birlikte genel kuruldaki düzen ve odaların nasıl olacağı ele alınacak. Ayrıca salı günü mecliste yeni partinin kapalı grup toplantısı yapması bekleniyor. Özgür Özel'in bu haftayı Ankara'da geçirmesi beklenirken bazı partililer illerdeki örgütlenmeler için Ankara dışında olacak. Yeni haftada örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. CHP bünyesindeyken görevden alınan 74 il başkanının durumu da ele alınacak. Bu kişilerin çoğunun yeni partide il başkanı olarak atanması bekleniyor. Özgür Özel, partinin kurulum çalışmalarında bağış yapmak isteyenlerle ilgili üye alımını işaret etmişti. Çarşamba günü online üye alımına başlanacak. Böylece hafta ortasında parti için bağış yapılabilecek.
2: Yeni partinin kurulmasıyla mecliste siyasi parti grubu sayısı ilk kez 7'ye yükseldi. Mecliste başkanlık divanı ve genel kuruldaki temsil dengeleri yeniden belirlenecek. Peki mecliste yeni düzen nasıl olacak? Ayrıntılara bakalım.
3: Yeni partinin kurulmasıyla meclisteki düzen de değişecek. Başkanlık divanı ve genel kuruldaki temsil yeniden belirlenecek. Yeni partinin meclis ana binasındaki grup katında CHP'nin bugüne kadar kullandığı grup yönetimi odalarında faaliyet göstermesi bekleniyor. Milletvekili sayısı 44'e düşen CHP'ye aynı katta bulunan AK Parti grubuna yakın bir noktada yeni bir alan oluşturulması değerlendiriliyor.
5: Cumhuriyet Halk Partisi grup kavalyaları şu anda değiştiriliyor.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmaması nedeniyle CHP'nin bir grup başkanıyla iki grup başkan vekili seçmesi gerekecek. Bu nedenle partiye en az 3 ayrı oda tahsis edilmesi bekleniyor.
5: Özgür Özel'in grup başkanı olduğuna dair tabelada sökülmüş durumda.
3: Yeni parti ile CHP'nin ihtisas komisyonları ve başkanlık divanındaki temsil oranları da milletvekili sayılarına göre yeniden hesaplanacak. Yeni partiye bir meclis başkan vekilliği düşmesi, CHP'nin başkanlık divanında katip üyeyle temsil edilmesi öngörülüyor. Genel kuruldaki sıralama da değişecek. Sıralama en fazla milletvekiline sahip partiden yani AK Parti'den başlanarak yeniden düzenlenecek. AK Parti sıralarının yanında ikinci büyük parti olarak yeni parti yer alacak. Sandalye dağılımına göre CHP'ye MHP'nin yanında yer açılması planlanıyor. Siyasi parti grubu sayısının 7 olmasıyla birlikte genel kurulda görüşülen grup önerileri, gündem dışı konuşmalar ve grup başkan vekilliklerine ayrılan sürelerde artacak. Bu nedenle kanun tekliflerinin görüşülmesine önceki döneme kıyasla daha geç başlanabileceği belirtiliyor. Yeni partinin grup toplantılarını hangi gün ve saatte yapacağı da meclis yönetimi tarafından belirlenecek. Yeni düzenlemelerin önümüzdeki hafta toplanacak başkanlık divanında karara bağlanması bekleniyor.
2: Yeni parti kurulunca CHP'de 44 milletvekili kaldı. İşte o 44 milletvekiliyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir toplantı yapacak. O toplantıyı da arkadaşımız Habertürk muhabiri, Serkan Şimşek takip ediyor. Ne zaman toplantı Serkan ve nelerin masaya yatırılması bekleniyor o toplantıda? Senden dinleyelim lütfen.
6: Tuğba, toplantı saat 15'te başlayacak. Yaklaşık 2 saat sonra başlayacak toplantıda CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 44 milletvekiliyle bir araya gelecek. Hemen şunu ifade edelim, bu toplantı öncesinde milletvekillerine giden duyuruda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eksiksiz bir katılım istediği belirtildi. Bu kapsamda bugün yapılacak, 15'te yapılacak toplantıda kuşkusuz Özgür Özel'le birlikte toplam 91 milletvekilinin istifasının ardından partinin yol haritası ele alınmış olacak. Özellikle istifa eden milletvekillerin ardından bazı koltuklar boşaldı. İşte o görevlere de kimlerin geleceği yine masaya yatırılmış olacak. Örneğin partide meclis grup başkan vekilliğine Faik Öztrağ'ın getirilmesi bekleniyor. İşte bu ve bunun gibi yeni görev belirlemeleri de bugün yine ele alınmış olacak. Bugün bu konuda nihai bir karar çıkacak veya çıkmayacak diyemiyoruz şu andan itibariyle ama bugün bu konuda gündeme gelmiş olacak ve bunun haricinde de yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin istifaların ardından yol haritası da yine masaya yatırılmış olacak. Tabii dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da bir rozet takma töreninde konuşmuştu. Hiçbir CHP'li yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz dedi Kılıçdaroğlu. Malı götürenlerle yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın. Bu parti kimsesizlerin kimsesidir ifadelerini kullanmıştı. Tabii yeni partinin kurulmasından bir gün sonra gerçekleşmişti bu program. Yani cumartesi günü aslında resmi olarak yeni partinin kurulduğunu ifade edebiliriz. Dün de yani düzeltiyorum, cuma günü kurulmuştu. Dün de cumartesi günü de Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da yaptığı bu konuşma dolayısıyla yeni partinin kurulmasından bir gün sonra gerçekleşmişti. Ve bir gün sonra şu ifadelerde oldukça dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti ifadelerini kullandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dün İstanbul'da rozet takma töreninde yaptığı konuşmada. Bugün de dediğim gibi yaklaşık 2 saat sonra 44 milletvekiliyle bir araya gelecek. Ve o görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu partinin, CHP'nin yeni yol haritasını ve özellikle 91 istifanın ardından bazı boşalan koltuklara yönelik yeniden görevlendirmeleri ele alacak diyelim. Sözü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yeniden size bırakalım.
2: Pekala. Teşekkür ediyoruz Serkan Şimşek'e. Detayları yine takip edeceğiz o toplantıyla ilgili saat 15'te. Şimdi bir iddia var. CHP'nin düzenlediği üye katılım törenine dün düzenlenmişti bu tören. Paralı figüran götürüldüğü öne sürüldü. O iddialara da CHP'den tepki geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı tören İstanbul'da düzenlendi. Katılımcıların ücret karşılığı tören alanına götürüldüğü haberleri üzerine CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıklama yaptı. Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz dedi. Sarı, partimize katılanları paralı figüran olarak nitelendirmek binlerce yurttaşımızın onuruna ve hakkına açıkça girmektir. Gerçeklere eğip bükemezsiniz mesajlarını paylaştı. Yine benzer bir açıklamada CHP İstanbul İl Yönetimi'nde görevli Gürsel Tekin'den geldi. Tekin, siz kimin figüranısınız başlıklı mesajında katılım töreni kirli medyanın kimyasını bozdu dedi. Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Gürsel Tekin az önce geçtiğimiz saatte de bu konuyla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Konuşacağız. Konuklarımız var. Sırayla takdim edeyim. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay bizimle birlikte. Mustafa Bey hoş geldiniz. İyi pazarlar dilerim.
7: Merhabalar. İyi pazarlar. İyi yayınlar.
2: Bir diğer konuğumuz da Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet. Mehmet Bey siz de hoş geldiniz. İyi pazarlar.
8: Hoş bulduk Tuba Hanım. Teşekkürler. İyi pazarlar.
2: Sağolunuz. Mustafa Bey sizinle başlayalım. Gürsel Tekin az önce de sıcağı sıcağına açıklamalar yaptı. Bu figüran partili iddiası dün gündeme oturdu. İddia o ki para karşılığında kast ajanslarından 20 servis minibüsü dolusu insan o üye katılım törenine götürüldü. Onlara prova yaptırıldı slogan atın diye. Ancak bunlar CHP tarafından hem Müslim Sarı hem Gürsel Tekin tarafından yalanlandı. Gürsel Tekin FETÖ'vari bir kumpas dedi. Kılıçdaroğlu'na talimatla hedef alıyorlar Kılıçdaroğlu'nu dedi. Böyle bir şey olamaz. 70 kişi eksik olsa ne olur o salonda, fazla olsa ne olur ki büyük bir kalabalık dışarıda bekliyordu dedi. Ne diyeceksiniz? Bu iddiaların ortaya çıkması CHP'yi yıpratır mı? Neler söylersiniz? Buyurun.
7: Şimdi tabii Tuba Hanım, bu haberi yapan gazeteci arkadaşımız Bir Gün Gazetesi'nin muhabiri ve birebir hani konuştum. Ben de kendim onlarla birlikte hani bir anlamda sürecin içine katıldım. Slogan atanlarla bize slogan atma işte hazırlığı yaptırıldı dedi. Yani çok ilginç bir durum doğrusu. Ben de hani şu anda hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki gelişmeler, yeni parti, artık herkesin yeni bir süreç içinde yoluna devam etmesi gerektiği düşüncesindeyim en azından kişisel olarak. Ama sanıyorum önümüzdeki dönemde bu tür şeyler olacak. Ben muhabir arkadaşı dikkatle dinledim. Birebir içinde yer aldığını söyledi. Sanıyorum eğer muhabir arkadaş da haber kaynağını söylememe hakkıdır tabii ki ama en azından hangi ajans olduğunu da söylerse netleşir, söylemezse Gürsel Tekin mahkemeye başvuracağını söyledi. Mahkeme de bir şekilde netleşir diye değerlendiriyorum ben. Ama bu toplantı biliyorsunuz birkaç kez ertelendi. Önce açık hava dendi, sonra kapalı alan dendi. İşte önce İstanbul'da 2000 araçla gireceğiz dendi. Bütün bunlar tabii Kemal Bey'in şu anda attığı adımların toplumsal kabulü ciddi bir tartışma konusu olduğu için bunlar oluyor. Önümüzdeki günlerde daha da netleşecektir durum bence. Doğrusu özellikle ben muhabir arkadaşın anlattıklarını birebir haberin önemli bir bölümünü tamamlamış. Yani bir tek ajansın adını vermemiş. Ajansın adı bence gizli olmayabilir. Yani çünkü hani gizli ajans olmaz. Yani zaten çeşitli film setlerine o tür insanların götürüldüğünü ya da kimi programlarda özel olarak bu böyle bir çalışma yapıldığını biliyoruz ki bu da yadırganacak bir durum yok ama siyasi parti bu olmaz. Olmamalı, olamaz. Başka partilerin de yaptığı söyleniyor. Bunlar da bir töhmettir. Çünkü siyaset bir gönül işi. İnsanların orada bir ispatı vücut. Hani ben bu siyaseti destekliyorum, omuz veriyorum deme işi. Bence yarın netleşecektir her şey diye değerlendiriyorum.
2: Peki. Siz ne dersiniz Mehmet Bey bu iddialara? Gürsel Tekin'in açıklamalarının detaylarına biraz daha bakalım. Çünkü bazı faturalar da gösterdi. Para alışverişlerinden bahsetti. FETÖ-vari bir kumpas olduğunu söyledi. Onun dışında 700-800 kişinin de içeri giremediğini, dışarıda beklediğini söyledi. Siz de katılıyor musunuz Mustafa Bey? Bu tarz iddialar önümüzdeki günlerde daha mı çok karşımıza çıkacak? Karşılıklı birbirini yıpratmaya mı çalışacak iki farklı grup? Ne dersiniz bu son iddialarla ilgili?
8: Şimdi tabii bu figüran partili tartışması yani dünden evvelsi günden itibaren başladı, boy verdi. Bunun tabii ben daha çok sinyal etkisine bakıyorum. Yani bir bu haberin doğru olup olmaması da tabii önemli. Yani siyasi faaliyet kampanya yürüten ele Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir parti kimliğine sahip partililer eğer KAST şirketinden bir takım isimlerle kampanya yürütmüşlerse bu tabii ki haber değeri taşır. Doğru mudur yanlış mıdır bunu bilemiyorum. Tabii bunun tartışması devam edecektir ama ben bundan daha önemlisi şunu görüyorum. Yani siyaseti izleyen bir gazeteci olarak burada iki taraf birbiriyle kavga ederek, birbiriyle mücadele ederek siyaset yapacaklar. Bunun sinyal etkisi budur. Daha ilk günden karşımıza çıkan böyle bir haber özellikle yeni parti çevrelerince memnuniyetle tabii karşılanacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu da geri durmuyor. Yani o da özellikle bu yolsuzluk meselesi soruşturmaları üzerinde yeni partiyi, Özgür Özel Cephesi'ni hırpalamaya devam ediyor. Daha son yaptığı açıklamada malı götürenlerle işimiz olmaz gibi bir tabiri oldu biliyorsunuz. Yani bu konuda da onların o durumunu afişe eden, deşifre eden ve gündemde tutan bir söylem kullanıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla ben şunu merak ediyordum. Bu merakımın giderildiğini görmeye başlıyorum an itibariyle. Yani bu Cuma günden itibaren kurulan yeni parti, Cumhuriyet Halk Partisi, kendi aralarındaki ilişki, kendi aralarındaki mücadele nasıl devam edecek? Sessizce, işte birbirlerine çok dalaşmadan siyaset mi yapacaklar yoksa açıktan yine kamuoyu önünde bu tartışmalar, bu kavgalar devam edecek mi? Bu haberin dediğim gibi yani özellikle daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verip de şimdi çoğunlukla yeni partiye yönelen bu medya, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medya, şimdi artık yeni partiye yakın medya diyeceğiz. Onlar üzerinden belli ki bu savaş, bu mücadele devam edecek. Bu tabii iki tarafın birbirinin kuyusunu kazması, birbirinin ne zarar vermesi, birbirinin altında oyması gibi bir süreç anlamına da geliyor. Ben bu kısmına daha çok yani bir gözlemci olarak, bu olup bitenleri izleyen bir gazeteci olarak bu tarafına bakıyorum. Belli ki iki taraf

0: birbirine dönük bu suçlamalara devam edecek. Bu suçlayıcı dilde kendi içlerindeki bu kavgayı sürdürecekler ayrı ayrı partilerde olsalar bile.
1: Peki. Peki Mustafa Bey, size döneyim tekrar. Eğer böyle giderse, iki taraf da birbirine bu dili kullanmaya devam ederse, amaç hem CHP nezdinde hem yeni partinin nezdinde iktidara gelmekse, eğer birbirlerini bunun bu dilin yıpratacağını düşünmeyecekler mi? Seçmeni nasıl ikna edecekler bu tartışmaların arasında? Dahası yeni partide vites yükselterek mi, yani şu an için CHP'nin daha sert bir dil kullandığını görüyoruz. Yeni parti iktidara odaklandığını belirtiyor Özgür Özel liderliğinde. Önümüzdeki günlerde özellikle CHP nasıl bir yol izleyecek sizce?
2: Tuba Hanım, tabii doğanın gereği de böyle olacak ama siz benden çok yaşayacaksınız. Son değerlendirmeniz çerçevesinde ben oturtacaktım. Cumhuriyet Halk Putan yönetiminin hedefi yeni parti, yeni partinin hedefi iktidar diyecektim. Yani görünen buydu zaten. Siz de durumu aşağı yukarı bu şekilde özetleyerek sordunuz soruyu. Şu an itibariyle oturan zemin bu. O kadar ilginç bir tablo ki bu Tuğba Hanım. Siyasi tarihimizde geçmişte eşi görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız aslında. Şu anda Butlan yönetimi Cumhuriyet Halk Parti belediye başkanlarının yolsuzluk yaptığını ispatlamak, yani yolsuzluk yaptığının ispatlanmasını bekliyor. Heyecanla bu duygu içinde. Çok ilginç. Zaten Kemal Bey de bunu söyledi. Bakın dedi, biz arındık dedi. Arındınızsa demek ki gidenlerin hepsi yolsuzluğa bulaşmış insanlar. Ve şu anda yargının Cumhuriyet savcılarından daha canhıraş bir şekilde böyle bir şeyi arzular bir durum var. Çok ilginç bir tablo. Yani bu yorumu çok ileri götürmek istemiyorum. Ben de hakikaten hani önümüzdeki dönem itibariyle en azından kişisel duruş anlamında böyle hani yeni partide yeni bir umut var ve CHP'de saldırı gibi bir durumda olmak istemiyorum. Öyle değil. En azından kişisel olarak, gazeteci olarak, evet geçmişte milletvekilliği yaptım ama şu anda gazeteci olarak hani en azından gerçek neyse onu anlatmak gerekir diye değerlendiriyorum. Ama gerçek de bu. Yani Butlan yönetimi İyi Parti'nin, yeni partinin, düzeltiyorum, yeni partinin bir şekilde bu tutuklanan belediye başkanlarının üzerine beton dökmekten yana. Yani örneğin Fatma Kaplan Hürriyet'le ilgili bugün bir haber var iktidar medyasında. Yok kilolu çıktım bir daha çekin dediler. Bu da 800 bine mal oldu. Yani bir kadının yani böyle bir durumundan yola çıkıp bunu manşet yapmak hakikaten kamuoyunun dikkatine sunuyorum. Kamuoyunun sağduyusuna sunuyorum. Artık zaten bu şekilde haberler yapılıyor. Yani kadınlar için kilo, erkekler için de öyledir ama başka bir şeydir. Yani şimdi buradan bunu manşet yapıp sırf kilolu görünmesin diye işte biz yeniden çektik. Bu da 800 bine mal oldu. Bu da yolsuzluk demektir. Yani hakikaten hani çok zorlama. Ama yolsuzluk olmuş olabilir mi? Olur. Benim bütün başından beri vurguladığım o. Onu sorgulayın. Ama bir belediye başkanını 40 kişiyle beraber şafak vakti gözaltına alıp başkanı da kocasıyla tutukladığınızda iş başka bir yere evriliyor. Ama şu an itibariyle oturan nokta sizin sorunuzun devamı olarak söyleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında artık iktidar medyası var. Bugün Mehmet Uçum çok ilginç bir yazı yazmış. Diyor ki sel gider kum kalır, asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. CHP'den geçmişte 13 parti çıktı. Demokrat Parti ile Ecevit'i ayırırsak hepsi yok oldu. Yani buna benzer çok yorum duyuyoruz zaten. Hani benim de baştan gördüğüm buydu ama inanın kendi kendime Tuba'nın bal bal yanılabilirsin. Yolda da bakmak lazım bu olasılıklara diye de bakıyordum bu konuya. Ama an itibariyle bugünkü medyaya baktığımızda, bugünkü yorumlara, bugünkü tabloya baktığımızda Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından ve ne dediği de dinlenen ve evet demek ki Cumhurbaşkanı da bu meyanda bir değerlendirme yapabilecek diye değerlendirilen bir durum şunu gösteriyor. Yani önümüzdeki dönem itibariyle de yani Habertürk ekranında da siz olabildiğince geniş bir yelpazede gelişmeleri aktarıyorsunuz ama önümüzdeki dönem itibariyle de bu tablo Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani iktidar ve medyası tarafından da desteklendiği Butan yönetiminin bir yere gidiyor. Yani bugünkü gazeteleri bakan zaten bunu bu şekilde değerlendirir diye düşünüyorum. Ha, peki. İyi Parti ne yapar? İyi Parti başka bir toplanma yeri yeni oluşturmaya parti. Çalışıyor. Bu yeni parti hep tabii biraz böyle bir şey olacak. Biraz önce İyi Parti ile ilgili haberleri okumuştum da düzeltiyorum. Yeni Parti belki bizim de dilimiz yeni alışacak. Onun da altını çizelim. Yeni Parti önümüzdeki dönem itibariyle yeni bir toplanma yeri oluşturacak. Ve bu toplanma yerinde ben Özgür Özel'le hani Özgür Özel'in diyalog kurduğu siyaset oluşturmada bir anlamda yardım aldığı ya da birlikte siyaset oluşturduğu kişilerle konuşuyorum 2-3 gündür. Önümüzdeki 2 ay içinde partinin o toplumda oturacağı zemini oluşturacaklarını söylüyorlar. Hani o tartışmalar da var çünkü. Peki. Ana çizgi evet 6 oktur. Ana çizgi Atatürk'ün ilkeleridir. Ana çizgi misak-ı millidir. Tamam. Ama bugün bunlar aşağı yukarı söylemler değişebilir. İfade şekli değişebilir. Ama bu bütün partilerin aşağı yukarı büyük ölçüde kabul edeceği misak-ı milliyi tartışma konusu yapan bir parti olamaz bu topraklarda. Yani bu eğer yönetim şekli tartışılır, rejim tartışılır, bu ayrı. Kurucu değerler hepimizin ortak değerleridir. Evet. Bunlar tamam ama oy almak için, toplumun bütün kesimlerini kucaklamak için bir söylemler bütünü geliştirmek gerekiyor. Onun hazırlıklarını yapacaklar. Çok ilginç bir süreç. Ben de heyecanla izliyorum. Yeni neler söylenecek? Nasıl bir toplumsal zemini oluşacak? Örneğin hani Diyarbakır'da da aynı kabulü görmek, İzmir'de de aynı kabulü görmek çok iyi. Ama bu kabulü sağlıklı bir zeminde sürekli kılmak çok önemli. Hani burada tabii biraz önceki fotoğraf, hani sizin bu programa başlarken sorduğunuz sorudaki tabloda hani Özgür Özel sokağa çıkınca binlerce kişiyi doğal olarak topluyor. Şimdi Kemal Bey aynı refleksi gösterebilecek mi tartışması da olduğu için çok kıymetli o tartışma. Ama ben Özgür Özel'e büyük bir kabul var, büyük bir ilgi var daha doğrusu.
1: Peki.
2: Ama bu ilginin tümüyle bir katılıma dönmediğini de görüyoruz.
1: Peki Mehmet Bey, tekrar size döneyim. Bugün şimdi önemli bir toplantı da var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Yeni parti kurulduktan sonra CHP'de 44 milletvekili kaldı ve eksiksiz bir şekilde o milletvekilleriyle bir toplantı talebinde bulunmuştu. Bugün de saat 15'te o toplantı yapılacak. Sizce o toplantıda neler konuşulur? Yeni grup başkan vekilinin seçilmesi de bekleniyor. Yeni görevlendirmeler de olması bekleniyor ama bir de şunu sormak istiyorum. Yeni partinin kurulmasıyla birlikte CHP bu kadar istifa bekliyor muydu? Devamı da geleceği söyleniyor bir yandan ama gelir mi bilmiyoruz tabii. Bekliyor muydu? Evet. Buna karşı bir B planı var mıydı? Ne dersiniz?
0: Ya bu kadarını beklemiyordu diye düşünüyorum. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu açısından da çok da beklentisini yansıtan, umduğunu bulan bir tablo değil bu. Ama karşı taraf...
1: Yani rengini belli etmedi mi tüm milletvekilleri bu süreçte acaba son dakikaya kadar sizce?
0: Yok, hayır. Yani burada yani bu yürüyen, ilerleyen gelişmeler ve yürüyen tartışmalarla alakalı yapılan tercihler bu sonuç itibariyle. Ama ben şöyle, yani ilk bölümde yaptığım analizin Mustafa Bey'i dinledikten sonra teyit edildiğini gördüm. Yani burada taraflar arasındaki ayrışmanın çok derinleştiğini görüyoruz. Öyle ki Mustafa Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin adını bile zikretmekten imtina ediyor artık. Mutlan Partisi diye 3-4 kere tekrarladı. Demek ki bu çok derinleşmiş. Yani birincisi bu önemli. Yani bir CHP'de her durumda Cumhuriyet Halk Partisi markası altında kümelenenler, kalanlar var.
2: Sevgili Ece, bir de yollarını ayıranlar var, özür diliyorum.
0: Söz konusu.
2: Bir nüans var, çok özür diliyorum. Butlan yönetimi dedim. Hani çok yani çok küçük bir ayrıntı ama Butlan Partisi demedim. Butlan yönetimi dedim. Özür diliyorum. Evet.
0: Sonuç, küçük bir nüans. Sonuç itibariyle şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneten bir kadro var. Bir genel başkan var. Ve sizin yani Cumhuriyet Halk Partisi zikretmekten imtina etmeniz benim dikkatimi çekti. Ve buradan yola çıkarak da bu ayrışmanın ciddi anlamda derinleşmiş olduğunu, nitekim sadece bu anlamda değil, yaptığınız analizin toplamına baktığımda da ciddi anlamda tepkilisiniz yani Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındakileri, bunu herhalde izleyicilerimize Tuba Hanım da fark etmiştir. Bunu esasen yani bu tespiti ifade etmek istedim. İkincisi tabii bu yolsuzluk meselesiyle alakalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu mesele etmeye hakkı var mı? Var. Niçin var? Çünkü bu yolsuzluk iddiaları doğrudan kendilerini mağdur eden bir konuyla alakalı. Yani 2000

0: 2023 kurultayı ile ilgili açılan ceza davaları da var. Mutlak mutlak kararı ona binaen zaten o kurultayla alakalı verilmiştir biliyorsunuz. Dolayısıyla burada bunu mesele etmeyecekse neyi mesele edecek Kemal Kılıçdaroğlu? Yani buradan eğer yeni partiyi eleştirmeyecekse, Özgür Özel'e, Ekrem İmamoğlu'na buradan vurmayacaksa, siyasetten söylüyorum, neyle eleştirecek, neyle vuracak? Dolayısıyla ben hani işin bu kısmında Kılıçdaroğlu'nun yeni partiye dönük, Özgür Özel arkadaşlarına, Ekrem İmamoğlu'na dönük böyle bir söylem içerisinde olmasını tutarlı görüyorum. Yani bunu da ifade etmiş olayım. Üçüncü husus, tabii burada yeni parti, evet, Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir rüzgar aldı. Yani daha önce CHP'ye destek veren medya şimdi yeni partiye destek veriyor. İşte bu tartıştığımız konuda olduğu gibi haberler Kılıçdaroğlu aleyhine çıkıyor, Özgür Özel lehine yapılıyor. Onun dışında daha önce CHP'ye veren, ben CHP mahallesi tabirini kullanıyorum, çok geniş kesimlerde yeni partiye bir yönelim ve destek var. Ama şöyle bir tablo da var. Ben başından itibaren kamuoyu araştırmalarını da izliyorum. İtibar ettiğim anketlere de bakıyorum. Ortak bir fikir var burada. Yani ciddi bir şekilde bu araştırmaları yapanların sunduğu fikir nedir o? Esasen CHP pastası bölünüyor. Yani o pastanın iki dilimi yeni partiye gidiyor, bir dilimi CHP'de kalıyor. Şimdi bu yeni parti şu haliyle bir iktidar alternatifi yapabilir mi? Yapamaz. Esasen geldiğimiz nokta CHP'nin CHP iken, yani iki ayrı parti kurulmamışken bulunduğu pozisyon iktidara yakın, daha yakın bir pozisyondu. Şimdi CHP dışından, yani buna Türkiye'de her dört kişinin üçü diyebilirsiniz, her üç kişiden ikisi en fazla diyebilirsiniz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiyor, mesafeli duruyor. O kesimlerde bir coşku üretmiş değil yeni partinin kuruluşu. Dolayısıyla bu, yani biraz muhalefetin muhalefete propagandası gibi geliyor bana. Bunun cemeresini 2023 seçimleri öncesinde muhalif kesim çekmişti. Yani o zaman da analizlerle temenniler çok karıştırılmıştı. Analiz görünümü altında temenniler dillendiriliyordu muhalif kanaat önderlerince. Ve sonuç tabii büyük bir hayal kırıklığı oldu. Burada da tabii ben yeni partinin Cumhuriyet Halk Partisi mahallesinde güçlü bir desteğe sahip olmasına rağmen başlangıç anında önündeki sürecin çok da kolay olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu haliyle, yani CHP'nin çoğunu bize oy verecek artık duygusuyla bir iktidara yürüyüş şansı söz konusu değil. CHP'yi sorduğunuz bir iki cümle onu da ifade edeyim.
1: Bugünkü toplantı özellikle.
0: Yani bence bugünkü toplantı, ben daha mütevazı, daha sabırlı, daha dikkatli ilerleyeceğini düşünüyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Onların önceliği CHP'yi bir baştan ayağa yeniden dizayn etmek. Bütün teşkilatlarıyla, kalan milletvekilleriyle bundan sonrası için tekrar bir Kemal Kılıçdaroğlu partisine dönüştürmek. Bu eş zamanlı olarak bir tasfiye, belki tasfiye de ihtiyaç kalmadı. Zaten şu an herkes, yani buna muhalefet edenler yeni partiye geçiyorlar. Ama işte kongrelerle, ilçe kongreleri, il kongreleri, sonra kurultayla birlikte yeniden daha dikkatli, daha garantici bir anlayışla dizayn edecektir Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Önceliğinin de bu olduğunu düşünüyorum ben Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ama bunu yaparken, yani Musa Bey'in dediği gibi iktidarla paslaşarak yapıyor falan, bunlar da biraz komplo teorisine giriyor. Ben hani daha önce yaptığı açıklamalarda da hükümete yönelik eleştirel dilini koruduğunu da gördük Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Belli nüanslar, özellikle dış politikayla alakalı belli nüanslar ayırarak bunu söylüyorum. Ama böyle bir gelip de Cumhur İttifakı'na katıldığı gibi bir görüntü de gerçeğe yansıtmıyor.
1: Peki. Mustafa Bey, birkaç dakikamız kaldı. Size döneyim. Daha sonra kısa da, yani eşit derecede süreleri paylaştırmayı amaçlıyorum. Mehmet Bey'e de tekrar döneceğim. Bir yandan yeni partinin A takımı belli oldu. MYK belirlendi. 9 kişi görevli. 3 kişi yine görevine devam ediyor. İl başkanları ne zaman atanır? Bir yandan da tabii partinin finansman nasıl, hazine yardımı alacağı da konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili neler bekliyorsunuz?
2: Şimdi Tuba Hanım, bir defa ben başından beri hep şöyle demiştim. Milletvekili sayısı, yani Özgür Özel'le hareket edecek milletvekili sayısının 85 ile 100 arası diye hep söylemiştim. Yani Habertürk ekranında da bir denk geldiğinde, genel yazılarımızda yani bu zeminde gidiyordu. Şu anda da o zeminde. Bunun biraz daha pazartesi günü artabileceği söyleniyor. 5 milletvekiliyle görüşme yapıldığı söyleniyor. Bu bir. İkincisi, sevgili Acet'in hani genel değerlendirmeleri içinde hani görüş farklılığı var mı yok mu, birbirlerine karşı mı sürdürecekler? Görüş farklılık aslında gerçekten yok. Yani şimdi düşünün, 2 yıl önce Kılıçdaroğlu doktrini diye kitap yazan sevgili Yunus Emre, şimdi Özgür Özel'in genel sekreteri.

0: Kışlalı 21 Ekim 1999'da alçakça bir saldırıyla aramızdan koparılan Kışlalı'nın pek çok güzel sözünden biri şuydu. Aydın olmanın ölçütü bilgi değil, tavırdır derdim. Şimdi siyasetçi olmanın ölçütü de sadece siyaseti çok bilmek, çok iyi siyasetçi olmak değil, gerektiğinde tavır koymaktır. Benim kişisel değerlendirmem butlana evet mi hayır mı? Butlana evet dediğiniz an ucunun belli olmadığı bir himayeye girmiş oluyorsunuz. Ama buna karşı tabii ki meşruiyeti koruyarak, hiçbir hukuki tartışma yaratmadan, demokratik olabildiğince demokratik bir hukuki zeminde mücadele etmek gerekir diye düşünüyorum ben. Ana şu anda içinden geçtiğimiz süreçteki ana çelişkiyi de böyle görüyorum. Tavır bütün mesele, yani düşüncelerden çok ve bu yönde de önümüzdeki haftalarda yine hani ola ki karşılaşırsak yine yayınlarda da paylaşırız. Yani bu oturacağı zemini de hani sadece hani 2-1 demişti. Şu andaki tablo öyle görünüyor. Acet'in dediği gibi görünüyor. Hani işte üçlük pasta varsa ikisi Yeni Parti'nin, biri CHP'nin butlan yönetiminde olabilir. Ama sizin kuşağın deyimiyle Yeni Parti CHP Plus, yani artı ne olabilir diye araştırıyorum. Ben bu yöndeki çalışmaların da bir karşılığı var diye görüyorum. Ama kesin yorum yapmak için erken.
1: Peki. O zaman son olarak Mehmet Bey, size döneyim. Yine Yeni Parti MYK'sı ile ilgili de yorumunuzu alayım. Bir yandan da sizce tüm bu olup bitenler günün sonunda eğer muhalefet bölündüyse tüm bu olanlar iktidarın lehine mi? Seçime kadar da eğer CHP ve Yeni Ana Muhalefet Partisi, Yeni Parti bu dili değiştirmezse, daha da hatta sertleşirse söylemler, bir ortak aday çıkması asla mümkün olmaz mı?
2: Evet, yani bunlar hepsi tabii çok güzel sorular, önemli sorular. Ama henüz bir kısmı cevaplanmış sorular değil. Yani seçimlerde nasıl hareket edecek, ortak bir aday çıkarabilirler mi? İşte biraz bu gidişata göre, yani bu süreç içerisinde yapılacak tartışmalar, birbirlerine karşı pozisyonlanmaları bu konuda da belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Biraz böyle yeniden Refah'la Saadet Partisi arasında bir kanlı bıçaklı olma durumu vardı bir dönem. Ona benziyor şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki iklim. Bir de tabii Mustafa Bey güzel bir söz söylemiş, Ahmet Taner Kışlalı. Tavır belirleyicidir, bilgi değil. Ama tabii herkesin de neye tavır koyma özgürlüğü de söz konusu. Yani mutlak mutlana tavır koyma hakkı olduğu gibi bir kısım CHP'lilerin oradaki yolsuzluk soruşturmalarına karşı tavır koyma gibi başka bir kesimin de hakkı söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu mutlak bir tercih ya da mutlak bir zorunluluk değildir. Kimin hangi istikamette tavır koyacağı meselesi. Yani önümüzde tabii uzun bir süreç var. Siz çok yani esaslı sorular sordunuz. Bunları izleyeceğiz ama şu an için erken. Yani bir yönelimler ne olacak, ittifaklar konusundaki tercihler ne olacak? Biraz izleyeceğiz doğrusu.
1: Peki. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay ve Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet bizimle birlikteydi. Çok sağ olun değerli vaktinizi ayırdığınız için.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
1: Devam edelim şimdi sıradaki haberimizde. Evlenmek için kendisinden başlık parası istendiğini söyleyen bir gence Aile Bakanlığı ulaştı. Bakan Aynur Özdemir Göktaş, öğrendik ki ortada bir gelin adayımız yokmuş dedi. Evlilik desteği için aile fonuna başvurabileceğini hatırlattı.
3: Bana dediler ki başlık parası 700 bin, 800 bin. Parayı getirmezsen sana kızımız yok. İşte ben de kendi çaremi bakmak zorundayım.
4: Şanlıurfa'da yaşayan Mehmet Çiftçi evlenmek istediğini ancak başlık parası engelini aşamadığını bu sözlerle duyurmuş. Para biriktirmek için Ankara'da inşaatlarda çalışmaya başladığını anlatmıştı.
3: Ben 5 yıldır çalışıyorum inşaatlarda. Parayı zor topluyorum. Oradaki bütün gençler evlenemiyor. Zenginin kalbi var da fakirin kalbi yok mu abi? Ya biz de evlenmek istiyoruz. Ama başlık parası yüzünden evlenemiyoruz.
4: Bu haber üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Mehmet Çiftçi'ye ulaştı. Gerçeğin anlatılandan farklı olduğu ortaya çıktı. Bakan Göktaş, ortada henüz bir gelin adayımız yokmuş dedi.
5: Mehmet kardeşimizin evlenme isteğini duyunca kendisine hemen ulaştık. Ancak öğrendik ki daha ortada bir gelin adayımız yokmuş. Olması durumunda aile ve gençlik fonumuza başvurabileceğini paylaştık. Bu vesileyle tekrar hatırlatmak isterim, faizsiz kredi desteğimiz

0: ve indirim anlaşması yaptığımız firmalarla gençlerimizin evlilik süreçlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Kıymetli büyüklerimize de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Evliliği kolaylaştırmak ve gençlerimizi bu süreçte desteklemek hepimizin ortak görevidir.
1: Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi açıldı. Tesisin açılışında Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da vardı. 116 yatak kapasiteli tesiste çok amaçlı odalar ve tıbbi bakım alanları da bulunuyor.
2: Aynı zamanda yatılı fizik tedavi hizmeti verebileceğiz.
3: 116 yatak kapasitesi, dinlenme ve atölye odaları. Tıbbi bakım için sağlık birimleri ve fizyoterapi alanları. Ankara'daki Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi hizmete açıldı. Yeni Mahalle Belediyesi tarafından yapılan merkez, Batı Kent'teki yerleşim mahallesinde hizmet vermeye başladı.
4: Bu merkez, yaşarmış hemşerilerimize gösterdiğimiz saygı ve hürmeti gösteriyor. Yaşlılar ve çağımızın hastalığı, Alzheimer hastalığı için böyle bir tesis yapmak hep aklımdaydı. Bu nedenle 3 yıl ekibimle beraber proje çalıştık. Yurt dışında ülkelere gittik. Örnekleri inceledik. Nasıl bir tesis olması gerektiğiyle ilgili planlama yaptık.
3: Merkezin işletmesi Başkent Üniversitesi'ne verildi. Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi'nin açılışında Başkent Üniversitesi kurucusu Mehmet Haberal da yer aldı. 116 yatak kapasitesine sahip olan tesiste her biri banyolu 10 tek kişilik ve 53 çift kişilik oda bulunuyor. Ayrıca çok amaçlı salon, 2 yemek salonu, 2 yemekhane, 2 mutfak, 2 servis mutfağı, sağlık birimleri, fizyoterapi odası, 2 dinlenme odası ile atölye odası da yer alıyor.
1: Kırıkkale'deki kavgada darp edilen bir kişi olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken Kızılırmak nehrine düştü. İhbar üzerine nehirde arama yapıldı. Suya düşen adamın cansız bedeni bulundu.
3: İddiaya göre alkol aldığı arkadaşlarıyla kavga etti. Dengesini kaybederek düştüğü nehirden cansız bedeni çıkarıldı. Olay Kırıkkale'nin Bahçılı ilçesinde yaşandı. 3 kişi akşam saatlerinde Kızılırmak Nehri'nin kenarındaki mesire alanında bir araya geldi. Alkol alan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ertuğrul Altan, iddiaya göre arkadaşları tarafından darp edildi. Uzaklaşmaya çalışan 37 yaşındaki Altan dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri geldi. Polis dalgıçlar tarafından nehirde arama çalışması başlatıldı. Ertuğrul Altan'ın cansız bedeni düştüğü noktanın 30 metre ilerisinde 3 metre derinlikte bulundu. Sudan çıkarılan Altan'ın cenazesi morga kaldırıldı. İki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Evet, dün özellikle daha önce uyarısı yapılan o sağanak yağış etkili oldu. Fırtına etkili oldu. Mega kent İstanbul'da, başkent Ankara'da, Kastamonu gibi bazı illerde de yine etkisini gösterdi. Hayat olumsuz etkilendi. Bakalım gelecek hafta bizi neler bekliyor? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'e soracağız bu sorunun yanıtında. Hüseyin, iyi pazarlar dilerim. Bugün güneşli bir hava var İstanbul'da. Sağ ol. Acaba gelecek hafta hem İstanbul'a hem yurdun genelini nasıl bir hava bekliyor? Senden dinleyelim lütfen.
5: Tabii İstanbul'dan başlayarak hızlıca anlatalım. Bugün yine serin bir gün. Gölgede ve gece sıcaklıklarında ciddi bir azalma. Sıcaklıklar neredeyse mevsim normallerinin 6-7 derece altına kadar düştü. Dün ve bir cuma gecesinden bu yana yaşadığımız ama bu sabah sona eren o 1,5 günlük dönem gerçekten çok sıra dışı. Mevsime göre çok serin ve yağışları açısından çok şiddetli, tehlikeli hava olaylarıyla birlikte yaşandı şu 1,5 gün. Bugünden itibaren ise İstanbul çevresi, Bursa ve Trakya güneşli bir döneme giriyor. Hava sıcaklıkları ise pazartesi salı 31-32 derecelere kadar yükseliyor. Bugün 24-25 derece gölgede. İstanbul tekrar ısınıyor yani hafta içi. Yağışlı ve riskli alanlardan söz edelim. Şu anda ekranlara Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsü gelmişti. O yeşil olan alanlarda yağış sürüyor. Özellikle Orta Karadeniz'de İnebolu çevresi, Cide çevresi, Sinop'un batısı yani Sinop merkezin batısındaki o alan, Bartın, Karabük çevresinde kuvvetli yağış var yine. Ve burada bu alanda sel riski sürüyor. Doğu Karadeniz'de de yağışlı bir hafta olacak. Sabah saatlerinden itibaren gökyüzü bulutluydu. Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevresinde böyle bir hafta daha geçireceğiz bu alanda. Doğu ve Güneydoğu'da ise Karadeniz'de bu kadar yağış var ama Doğu ve Güneydoğu'da çok yüksek sıcaklıklar kaydediyoruz. Basra kökenli sıcak hava dalgası biz burada kuzeyde serinlerken güneyde hiç etkili olmadı. Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu'da tam aksi sıcaklıklar daha da yüksek. 42-43 dereceye kadar ulaşabiliyor. Salı günü özellikle 2 gün sonra. Adana'da, Osmaniye'de, Doğu Akdeniz'de ve Kahramanmaraş'ta da öyle çevresinde 41 ila 43 derece arası gölge sıcaklıkları bekliyoruz. Yılın en sıcak günü geldik çattık Adana için. Adana'nın maalesef bunalma tarihleri başladı. Antalya çevresi 37-38 derece. O da yüksek. Doğu Akdeniz kadar olmasa da. İşte Manavgat, Alanya 39 derece. Tatil yörelerinden Bodrum 36 derece bu hafta. İzmir 35 derece. Epey sıcak geçecek. Akdeniz'de gölgeler 42 derece. Ege çevresinde de 35-38 derece. Epey yüksek sayılır. Böyle bir hafta geçirmeyi bekliyoruz. Şimdiki tahminlerimize göre gelecek 10 gün içerisinde Orta ve Doğu Karadeniz hariç Türkiye'de pek yağmur göremeyeceğiz. Yani o dünkü yağış ve cuma gecesi olan yağış son 1,5 günde bu önümüzdeki dönemde yok. Epey bir sıcak geçecek. Şöyle bir bakınca ama Avrupa coğrafyasına tekrar Almanya, Fransa etrafına yeni bir sıcak hava dalgası çıkıyor. Onun bize etkisini hissedeceğiz Tuğba. Umarım gölgede kalarak sağlıkla iyi bir hafta geçiririz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Hüseyin verdiğin bilgiler için. Sağ ol. Bakalım önümüzdeki hafta nasıl bir hava olacak? Tahminleri de aldık. Şimdi devam edelim haber bültenine. NATO'nun askeri komuta merkezinde casusluk krizi çıktı. İttifakın Belçika'daki Avrupa Müttefik Kuvvetler Karargahı'nda görevli bir stajyer, üçüncü bir ülke adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.
6: NATO'nun Belçika'daki karargahında casusluk alarmı verildi. Mons kentinde bulunan Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı, Şeyp'te staj yapan Çin kökenli Kanadalı kadın gizli operasyonla tutuklandı. Kadın 3. ülke adına casusluk yapmakla suçlanıyor. Olay zanlının ilk olarak NATO'nun kendi güvenlik birimlerinin dikkatini çekmesiyle ortaya çıktı. Şüpheli hareketlerin tespit edilmesinin ardından durum Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi'ne bildirildi. Dosyayı devralan Belçika Federal Savcılığı ise adli süreci başlattı. Polis ekipleri soruşturma kapsamında Perşembe günü harekete geçti. Zanlının hem evinde hem de NATO karargahındaki çalışma alanında geniş çaplı aramalar yapıldı. Cuma günü hakim karşısına çıkarılan şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamada şüphelinin üçüncü bir ülke adına casusluk yapmak ve suç örgütüne üye olmak suçlamalarıyla soruşturulduğu belirtildi. Ancak casusluk faaliyetinin niteliği ve hangi ülke adına yürütüldüğüne dair ayrıntı verilmedi. Şüphelinin kimliği de henüz açıklanmadı.
1: Birleşmiş Milletler 17 yıl aradan sonra Suriye'yi ziyaret etti. Genel Sekreter Antonio Guterres, Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek mesajı verdi. Toprak bütünlüğünü vurguladı.
7: Antonio Guterres 17 yıl aradan sonra Suriye'yi ziyaret eden ilk Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oldu. Guterres, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından karşılandı. BM Genel Sekreteri daha sonra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Dışişleri Bakanı Şeybani, ülkenin yeniden inşası ve BM ile işbirliğinin ele alındığını açıkladı. Şeybani son dönemde 3,5 milyon Suriyelinin ülkesine döndüğünü belirtti. Avrupa Birliği ve uluslararası toplumdan daha fazla destek beklediklerini söyledi. Suriyeli bakan ayrıca İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerinin bölge güvenliği için doğrudan tehdit oluşturduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ise bir kez daha Golan Tepelerinin Suriye toprağı olduğunu yineledi. Ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine vurgu yaparak tüm ihlallerin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Genel Sekreter Suriye'nin yeniden inşa ve yatırım sürecinden geçtiğine dikkat çekti. Çok şiddetli bir çatışmadan çıkıp kendi kendini inşa eden hiçbir ülke yoktur. Suriye'ye bu süreçte yardım etmeliyiz dedi.
1: Yunanistan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye

0: ile ilişkilerde gerilimi körükleyen haberlere tepki gösterdi. Füzelerin nereye ulaşacağını gösteren haritalardan yoruldum diyen Mitsotakis, iki ülkenin yan yana yaşamaya mahkum olduğunu söyledi.
1: Füze haritalarından yoruldum. Türkiye ile yan yana yaşamaya mahkumuz. Açıklama Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'ten geldi. Yunan Başbakan, Türk-Yunan ilişkilerine yönelik ılımlı açıklamalar yaptı. Mitsotakis, Yunanistan'da yayın yapan Open TV'ye konuştu. İki ülke arasındaki ilişkilerden bahsetti. Basında çıkan haberleri eleştirdi. Türkiye'nin mavi vatan konusunda yasa çıkaracağı iddiaları sorulan Yunanistan Başbakanı, henüz gerçekleşmemiş bir adım üzerinden yorum yapmayacağını söyledi. Türkiye'nin olası hamlelerine karşı Atina'nın cevabının bulunduğunu belirten Mitsotakis, basına sızdırılan iddialarla hareket edilmemesini istedi.
2: Füzenin nereye ulaşabileceğini çembere alınarak gösterilen haritalar ve analistler görmekten yoruldum. Bunlar yardımcı olmuyor. Coğrafyanın gerçekliğine bağlı kalalım. Yan yana yaşamaya mahkumuz. Bunun değişmesi mümkün değil.
1: Mitsotakis haberlerin hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da abartıldığını söyledi. Türk ve Yunan halklarının iyi ilişkiler istediğini vurgulayan Yunanistan Başbakanı, iki ülke arasında çözülemeyen sorunlar bulunsa da bunun gerilimi sürekli yükseltmeyi gerektirmediğini belirtti. En son 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Mitsotakis, iki ülke arasında hiçbir koşulda savaş beklemediklerini söylemişti.
0: Ve bu dilimin sonuna geldik. Saatler 14'ü gösterdiğinde yine birlikte olacağız. Konuklarımız da olacak. Görüşmek dileğiyle.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 28, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya güneşli 35, Mersin güneşli 32 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun yağışlı 28, Trabzon yağışlı 24 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara 25, Konya 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum güneşli 29, Kars güneşli 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 32 derece.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Yeniden merhaba, Habertürk ekranlarından saatler 14'e geliyor. Gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. ABD ve İran arasında yaklaşık 2 haftadır süren

0: saldırılara ara verildi. ABD basını bu kararda ABD'nin azalan önleyici füze stoklarının etkili olduğunu iddia etti. İran ve Umman'sa Hürmüz Boğazı konusunda müzakere yürütüyor bir yandan ve ABD'nin Hürmüz ablukası da devam ediyor.
1: ABD ve İran arasında iki haftadan uzun süredir devam eden saldırılar durdu. ABD basını talimatın Başkan Trump'tan geldiğini iddia etti. ABD'nin 13 gün üst üste düzenlediği saldırılar hafta sonunda durdu. İran'dan da bölge ülkelerine saldırılar yapılmadı. ABD merkezli Axios'un haberine göre Trump her gün önüne gelen saldırı emirlerini cuma günü onaylamadı. Kararın Ummanlı arabulucuların Tahran'da Hürmüz'ün yeniden açılması için yapılan görüşmelerin hemen ardından geldiğine dikkat çekildi. İran görüşmelerin yapıcı geçtiğini, teknik ve siyasi istişarelerin devam ettiğini açıkladı. New York Times'a İran'a yönelik saldırıların durdurulmasının arkasında başka bir neden olduğunu öne sürdü. Gazeteye göre ABD'nin elindeki Patriot ve diğer hava savunma füzeleri savaş nedeniyle ciddi oranda azaldı. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane, Trump'la görüşmesinde İran'a saldırı yapmaya devam edebileceklerini ancak bunun ellerindeki önleyici mühimmat stonu tehlikeli şekilde azaltacağını belirtti. Gazeteye konuşan kaynaklar Trump'ın kararında bu uyarının etkili olduğunu savundu. ABD'nin Hürmüz'deki ablukası ise sürüyor. CENTCOM'un son açıklamasına göre ABD 25 Temmuz itibarıyla 12 geminin rotasını değiştirdi, 2 gemiyi etkisiz hale getirdi ve 2 gemiye de ablukaya uymaları için çıkarma yaptı. İran devrim muhafızları da son 2 haftada ABD'nin bölgedeki üslerinde bulunan 11 ABD savaş uçağıyla 17 drone'u imha ettiklerini açıkladı. Kuveyt'in Washington Büyükelçisi sabahsa Kuveyt topraklarının İran'a yönelik saldırılarda kullanılmadığını söyledi. ABD basınında Kuveyt'in İran'a karşı askeri operasyonlara katıldığı iddia edilmişti.
0: Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'in ardından Hazar Denizi'nde de tansiyon yükseldi. Çünkü Ukrayna, İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemilerle bir savaş gemisinin hedef alındığını açıkladı. Saldırıyı kınayan İran, meşru müdafaa hakkının olduğunu vurguladı.
1: Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemisini vurdu. İran saldırıyı kınadı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemilerle bir savaş gemisinin hedef alındığını duyurdu. Tahran yönetiminden yapılan açıklamada ise saldırıda İran'a ait bir ticaret gemisinin vurulduğu ve bir denizcinin hayatını kaybettiği belirtildi. İran'ın meşru müdafaa hakkının olduğu hatırlatılan açıklamada, Zelenski'nin maceracılığının doğuracağı sonuçtan yine Ukrayna sorumlu olacak ifadeleri kullanıldı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kalas'la telefonda görüştü. Bakan görüşmede, Ukrayna'nın düzenlediği saldırıyı kınadıklarını belirtti. Ukrayna'nın Tahran Maslahat Güzarı da saldırı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ukrayna Güvenlik Servisi saldırının ayrıntılarını açıkladı. Saldırının İHA'larla yapıldığı belirtildi. Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait Filanovski petrol platformunun hedef alındığı ifade edildi. İran ve Rusya arasında askeri kargo taşımacılığında kullanılan ve uluslararası yaptırımlar altında bulunan kargo gemilerine ve Molniya füze butonunun hedef alındığı belirtildi. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Zelenski'nin belirlediği görevleri yerine getirdiği vurgulandı.
0: Almanya'nın başkenti Berlin'deki LGBT yürüyüşüne araçla saldırı yapıldı. O saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının da durumu ciddiyetini koruyor. Olay yerinden kaçan saldırganı yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
1: Almanya'nın başkenti Berlin'deki LGBT yürüyüşü kana bulandı. Bir saldırgan aracıyla kalabalığın arasına daldı. Olay Christopher Street Day etkinliğinin yapıldığı alanda yaşandı. Onlarca kişiye çarpan araç, Tiergarten Parkı'ndaki bir ağaca çarparak durdu. Alman basınına konuşan bir görgü tanığı, aracın hızla kalabalığa daldığını, saldırganın araçtan inerek olay yerinden koşarak uzaklaştığını anlattı. Yetkililer, yaralıların bazılarında bıçak yarası görüldüğünü, bazılarının durumunun da ağır olduğunu açıkladı. Saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
2: Soruşturmacıların ilk bulgularına göre şüpheliyi tespit ettik. Henüz tutuklanmamış olan bu şüpheliye karşı önlemler alınıyor.

0: Şüpheli polis tarafından biliniyor. Arama çalışmalarımız son hızla devam ediyor.
1: Berlin polisi internet sitesinden şüpheli hakkında bilgiler de paylaştı. 21 yaşındaki şüphelinin adının Abdül B. olduğu açıklandı. Şüphelinin fotoğrafını paylaşan polis, konu hakkında bilgisi olanların ihbarda bulunması için çağrı yaptı. Berlin'deki Christopher Street'te etkinliği Avrupa'nın en büyük LGBT yürüyüşlerinden biri olarak biliniyor.
2: Evet, dün duyurmuştuk Filenin Sultanları finale yükseldi diye. Milletler Ligi'nde kadın voleybol A milli takımımız Türkiye dün Çin'i 3-0 yendi. Bugün final mücadelesi verecek Brezilya ile oynayacak. Yaklaşık yarım saat sonra maç başlayacak. Emine Derya da bizi kalabalık bir yerde bekliyor. Hava güneşli ve bu maçı izlemek için toplananlarla beraber. Emine, nasıl bir atmosfer var? Maça dakikalar kaldı artık. Neler söylüyorlar? Çoluk çocuk genç yaşta orada. Senden dinleyelim notları.
3: Tuğba Södekoğlu, artık nefeslerimizi tuttuk çünkü yaklaşık yarım saat kadar sonra, saatlerimiz 14.30'u gösterdiğinde A milli voleybol kadın takımımız bir kez daha Milletler Ligi'nde final oynayacak. Şimdi Türkiye'nin farklı noktalarında kadın milli takımımız için, bu voleybol maçı için ekranlar kuruldu. Hava sıcak olmasına rağmen burası kalamış. Şu anda Ahmet Korkmaz ekranlarınıza getiriyor. Binlerce kişi işte burada ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya geldiler. Kalpler bugün milli takımımız için atıyor. Hedef Brezilya'yı devirip bir kez daha Milletler Ligi'nde şampiyon olabilmek. Tarihler 2023'ü gösterdiğinde, yani bundan 3 yıl kadar önce yine Milletler Ligi'nde Çin'e karşı final oynamıştık. Ve o zaman Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olmuştuk. Şimdi ben de mikrofon uzatmak istiyorum. Canlı yayındayız. Nasıl hissediyorsunuz?
4: Çok mutluyuz burada. Çok güzel bir etkinlik planlamış herkes için. Teşekkür ederiz öncelikle.
3: Maç hakkındaki fikirleriniz?
4: Yani inşallah alacağız. Sonu şampiyonluk olsun umarım.
3: Dünkü maçı izlediniz mi, Çin
4: maçı? İzledim. Rahat geçtik. Umarım bu maç da öyle olur.
3: Ben şöyle düşünüyorum. Dünkü performans çok güzeldi. Bugün de aynısı olursa şampiyon.
4: İnşallah, inşallah.
3: Size de soralım. Kimle geldiniz?
5: Arkadaşlarımızla geldik. Çok heyecanlıyız. Çok güzel bir gün. Umarım şampiyonlukla bitecek bugün.
3: İnşallah diyelim. Çok teşekkür ediyoruz size. Size de soralım çok kısa. Siz nereden geldiniz?
6: Biz de birlikte geldik arkadaş grubuyla. Maç izlemeye geldik. 3-0 alıyoruz bugün.
3: 3-0 bizde.
6: 3-0 bizde.
7: Çok eminiz.
3: Sen güzel enerjilerinizi yollayalım. Maç artık az kaldı. Teşekkür ederiz. Evet Tuba, gördüğün gibi şimdi buradaki insanlarla, İstanbullularla konuştuğumuz zaman farklı ilçelerden gelmişler. Herkesin dileği, temennisi ortak. Kim eşiyle gelmiş, kimi çocuklarıyla, kimi arkadaşlarıyla. Zannediyorum siz çocuklarınızla geldiniz.
8: Evet.
3: Nasılsınız?
8: Sağ olun, teşekkürler.
3: Canlı yayındayız. Maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Sonu şampiyonluk olur mu?
8: Olacak.
3: Tekrar.
8: Evet. Peki. O heyecanı tekrar yaşayacağız.
3: Peki, çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi tekrar olur mu diye soruyorum. Çünkü ikinci madalyamız olacak. İkinci altın madalyamız. Eğer bugün Brezilya'yı devirip tekrar şampiyon olursak, Türkiye kadın milli voleybol takımı tarihinde ikinci defa altın madalyanın sahibi olacak. Hedef zaten bu. 2018 yılından beri aralıksız 8 defa bu turnuvaya katıldık. Altın madalyamız var, bronzumuz var, gümüşümüz var. 2018'de turnuva başladığında Amerika'yı yenerek ikinci olmuştuk. Şimdi bugün tıpkı 2023 yılında olduğu gibi bir kez daha şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Tabii ki Kalamış Parkı İstanbul'da Tuğba, böyle milli maçların coşkuyla izlendiği, insanların, kalabalıkların toplanıp geldiği, kısacası yüreklerin hep birlikte attığı önemli noktalardan, sembol noktalardan bir tanesi. Biz de güzel dileklerle bitirelim bu yayını. İnşallah bugün maçın sonu şampiyonluk olur. Bir kez daha kızlar, Filenin Sultanları altın madalyayı alıp ülkelerine dönerler. Kalbimiz, yüreğimiz bugün onlarla atıyor olacak. Maç Çin'de oynanıyor. Ancak biz Ahmet Korkmaz'la birlikte Kalamış Parkı'nda bu coşkuyu takip edip Habertürk ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz. Sonu altın olsun.
2: Peki Emine, çok teşekkürler. Biz de aynı dilekleri iletelim. Umarız şampiyonluk haberinde paylaşırız bugün hep birlikte. Başarılar dileyelim şimdiden Filenin Sultanlarına ve devam edelim haberlerimizi paylaşmaya. Terörist Türkiye sürecinde çerçeve yasa için

0: Sözler önümüzdeki haftaya çevrildi artık. Yarın yapılacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yasa hazırlığıyla ilgili son durum aktarılacak. Erdoğan'ın onayının ardından teklifin teknik yazım süreci başlatılacak.
1: Çerçeve yasa için geri sayım sürüyor. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda son hazırlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Teklifin yazımına başlanacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti, MHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol gruplarını ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi. Kurtulmuş'un siyasi partilerle temas trafiğinin ardından mecliste AK Parti ve DEM Parti arasında bir görüşme yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, parti sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Özgür Faik Erol'la bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede sürecin geldiği aşama ve çerçeve yasa ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında da çerçeve yasa gündemde olacak. Yasa hazırlığıyla ilgili son durum Erdoğan'a aktarılacak. Cumhurbaşkanının değerlendirmesi ve onayının ardından da yasa teklifinin teknik yazım sürecinin başlaması öngörülüyor. Edinilen bilgiye göre şu ana kadarki süreçte yasa taslağında hazır bulunan temel başlıklar belirlendi. Amaç, teklifin ortak bir imzayla meclise sunulması. Bu nedenle de tüm partilerin teklifin yazım sürecinde yer alması planlanıyor. Bunun için de hafta başında süreç komisyonunda bulunan koordinatör grup başkan vekilleriyle de bir toplantı yapılması bekleniyor.
2: Bunu kabul edenler
1: 12-14 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasayla örgüt üyesi ya da yöneticisi olanlara 5 yıl siyasi yasak getirilmesi gündemde değil. Ancak örgüt üyesi ya da yöneticilere uygulanacak 5 yıl denetimli serbestliğin siyasi faaliyetlerde bulunmalarını dolaylı olarak engelleyebileceği belirtiliyor. Bir yandan da siyasi yasak yerine Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde bulunan hak yoksunluğu mekanizmasının esas alınmasına yönelik formülde meclis kulislerinde konuşuluyor. TCK'nın 53. maddesi kapsamında bu kişilerin seçme, seçilme ve bazı siyasi hakların kullanımından yoksun bırakılabileceği ifade ediliyor.
0: Yeni parti yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Yarın Meclis Başkanlık Divanı'nda partinin durumu ele alınacak. Salı günü kapalı grup toplantısı yapılacak ve illerdeki örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. Bazı il başkanlıklarına da atama yapılması bekleniyor.
1: Meclis Başkanlık Divanı'nda yeni partinin durumu görüşülecek. İllerde örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. Bazı il başkanlıklarına atamalar yapılacak. Yeni parti yoğun bir hafta geçirecek.
3: İyi günler arkadaşlar.
1: Özgür Özel ve CHP'den istifa eden 90 milletvekilinin kurduğu yeni partinin meclisteki durumu masaya yatırılacak. Meclis Başkanlık Divanı'nda yeni partiyle birlikte genel kuruldaki düzen ve odaların nasıl olacağı ele alınacak. Ayrıca salı günü mecliste yeni partinin kapalı grup toplantısı yapması bekleniyor. Özgür Özel'in bu haftayı Ankara'da geçirmesi beklenirken bazı partililer illerdeki örgütlenmeler için Ankara dışında olacak. Yeni haftada örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. CHP bünyesindeyken görevden alınan 74 il başkanının durumu da ele alınacak. Bu kişilerin çoğunun yeni partide il başkanı olarak atanması bekleniyor. Özgür Özel, partinin kurulum çalışmalarında bağış yapmak isteyenlerle ilgili üye alımını işaret etmişti. Çarşamba günü online üye alımına başlanacak. Böylece hafta ortasında parti için bağış yapılabilecek.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, CHP ve Yeni Parti ayrışmasının önemsiz olduğunu vurguladı. Yeni Parti özgün bir politika üretemez dedi. Uçum, CHP'nin bu süreçte uygun bir temizlenme sürecine girdiğini de belirtti.
1: CHP ve Yeni Parti ayrışması son derece önemsizdir dedi. Yeni Parti'nin özgün bir politika üretemeyeceğini savundu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, CHP ve Yeni Parti hakkında açıklama yaptı.
4: Türkiye'nin gündeminde CHP ve Yeni Parti ayrışması genel politikanın ihtiyaçları açısından son derece önemsizdir. Çünkü bu ayrılığın dünya görüşü farkıyla hiçbir ilgisi yoktur. Nerede politik perspektif farkı, nerede ideolojik ayrılık? Bu yeni parti özgün bir politika üretemez. Çünkü politik bir tutum üzerinden değil, kişisel ihtiyaçlar üzerinden kurulmuş bir parti oldu.
1: Uçum, belediyelere yönelik operasyonlara da işaret etti. CHP'nin

0: izlenme sürecine girdiğini vurguladı.
1: Özellikle parti kongre süreçlerindeki ve başta İstanbul olmak üzere yerel yönetimlerin pratiğindeki usulsüzlük ve yolsuzluk işlerine sahip çıkanların bu ayrışmanın öncülüğünü yapması ibretlik durumu ortaya koyuyor. CHP bu ayrışmayla esasında önlerine koydukları arınma perspektifine uygun bir temizlenme sürecine girmiş oldu. CHP sonuçta yine CHP'dir. Sel gider, kum kalır.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi motosikletli silahlı saldırıların azaldığını açıkladı. Bakan Çiftçi saldırıların bir yılda 165'ten 46'ya düştüğünü söyledi. Türkiye'nin güvenliğine kastedenlere geçit vermeyeceğiz dedi.
0: Motosikletle silahlı saldırıların azaldığını söyledi. Bu yapıların hareket alanını daraltıyoruz dedi.
3: Motosikleti kullanarak saldırı gerçekleştiren kişiden, eylemin talimatını verene, silahı ve aracı temin edenden, kaçış ve barınma imkanı sağlayana kadar suç zincirinin bütün halkalarını hedef alıyoruz. Geçen yılın 1 Ocak-16 Temmuz döneminde motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana gelmişti. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
3: Motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan her bir olay, üzerinde aynı hassasiyetle durmamız gereken ciddi bir güvenlik meselesidir. Hedefimiz yalnızca olay sayılarını azaltmak değil, silahlı suç örgütlerinin eylem kapasitesini tamamen ortadan kaldırmaktır. Türkiye'nin güvenliğine kastedenlere, kullandıkları araç ve yöntem ne olursa olsun geçit vermeyeceğiz.
2: Yargıtay bir boşanma davasında dikkat çeken bir karara imza attı. Eşine şiddet ve tehdit uyguladığı belirtilen kocayla TikTok fenomeni olma isteği nedeniyle ev işlerini ve bebeğini ihmal ettiği iddia edilen kadını eşit kusurlu buldu. Kadın lehine verilen tazminat kararını bozdu.
0: Koca tehdit ve aşağılayıcı davranışlarda bulundu. Kadın TikTok'la uğraşarak bebeği ve ev işleriyle ilgilenmedi. Yargıtay boşanma davasında iki tarafı eşit kusurlu buldu. Bir boşanma davasında davacı kadın eşinin kendisini aldattığını, evlendikten sonra bağımsız bir ev açmayarak ailesiyle yaşamaya zorladığını ileri sürdü. Hamileliği sırasında şiddet gördüğünü, bir odaya kilitlendiğini ve seni öldürürüm sözleriyle tehdit edildiğini iddia etti. Şiddet uyguladığı söylenilen eş iddiaları reddetti. Eşinin ailesinden kaçarak evlendiğini ve asıl amacının TikTok fenomeni olmak olduğunu öne sürdü. Bu nedenle ev işleriyle ilgilenmediğini savundu. Ayrıca doğumun ardından bebeğini terk ettiğini ve çocuğuyla ilgilenmediğini belirtti. İlk derece mahkemesi kocanın eşini tehdit etmesi, aşağılaması ve yalnız bırakması nedeniyle ağır kusurlu olduğuna karar verdi. Mahkeme kadının ev işlerini yapmaması ve bebeğiyle yeterince ilgilenmemesi nedeniyle az kusurlu olduğuna hükmetti. Yerel mahkeme çiftin boşanmasına karar verirken kadın lehine toplam 60 bin lira maddi ve manevi tazminatla yoksulluk nafakasına hükmetti. Bölge Adliye Mahkemesi ise tazminat miktarını 40 bin liraya kadar indirerek kararı büyük ölçüde onadı. Dosya temiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. İkinci Hukuk Dairesi mahkemenin kusur değerlendirmesini hukuka aykırı buldu. Tarafların boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Kararda kocanın tehdit ve aşağılayıcı davranışlarıyla kadının ev işlerini ihmal etmesi ve bebeğini terk etmesine ilişkin tespitlerin birlikte değerlendirmesi gerektiği belirtildi. Bu nedenle boşanmada tazminata hükmedilebilmesi için gerekli olan daha az kusurlu olma şartının oluşmadığını belirtti. Kadının lehine verilen maddi ve manevi tazminat kararlarını bozdu.
2: Devam ediyoruz. Antalya Manavgat'ta bir otomobil uçuruma yuvarlandı ve o kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza Taşağıl Derebucak yolu Beybin mahallesinde meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hamile olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Maalesef bir kaza haberi daha. Gaziantep'te hareket halindeki otomobilin kapısının açılması sonucu yola savrulan 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

0: Kaza gece saatlerinde Şehit Kamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre kavşaktan döndüğü sırada otomobilin kapısı açıldı. Araçtaki 2 yaşındaki Tevfik Mert Cihan açılan kapıdan düşerek yola savruldu. O sırada başka bir otomobil yola düşen bebeğe çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan bebek doktorların çabasına rağmen ne yazık ki kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yozgat'ta etkili olan sağanak ve dolu kent merkeziyle bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ekili hububat alanlarıyla bazı bağ ve bahçelerde de yine zarar meydana geldi.
1: Gecemizi gündüzü rakıp da üretmeye çalışıyor. 15 dakikada yerinden bir oldu.
2: Sağanak doluyu beraberinde getirdi. Tarım ürünleriyle sebzeler zarar gördü.
3: Başı abiler götürmüş.
2: Yaz günü sağanak ve dolu Yozgat'ta etkili oldu. Şiddetli yağış kent merkeziyle bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi.
3: 15 dakika yakın dolu yağdı köyümüze. Ekinlerimiz falan böyle zarar verdi.
2: Gece başlayan yağmur sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Bazı bölgelerde dolu yağışı görüldü. Yağış nedeniyle ekili hububat alanlarıyla bağ ve bahçelerde zarar meydana geldi.
3: Mercimek hasatı yapıyorduk. Ekinlerimize, arpalarımıza bir şeyler gelecekti. Yağıştan dolayı onlar da gelemedi.
2: Bahçelerde yetiştirilen ürünlerde dolu ve fırtınadan zarar gördü.
4: Domates, fasulye, salatalık, buna benzer işte yiyeceklerimiz, bahçe. Hepsi de zarar gördü.
2: Fırtına nedeniyle bir evin bahçe duvarı yıkıldı. Ekipler yağıştan etkilenen bölgelerde hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.
0: Yaz günü Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış da hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü, araçlar suyun içinde kaldı, ev ve iş yerlerinde su bastı.
2: Yollar göle döndü, binaları su bastı. Sağanak Kastamonu'da kabusu yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyarı verdiği Kastamonu'da özellikle sahil bölgesinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Gece etkisini artıran sağanak nedeniyle Cide'de bazı yollar nehre döndü. Birçok araç su birikintisinde kaldı.
5: Hep şeyin suyu içinde arabalar. Felaket valla, bilmem, hiç görünmedi yani epeyden beri. Bir dere olmasaydı tamam, yapılmasaydı yandıydı. Millet daha fazla felaket oldu.
2: 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su bastı. Ekipler zemin katlarda yaşayanları tahliye ederek güvenli alanlara götürdü. Ekipler ilçede temizlik çalışması yaptı. Metrekareye 157 kilogram yağışın düştüğü Doğan Yurt ilçesinde de bazı dereler taştı. Ekipler taşkınları önlemek için seferber oldu.
0: İstanbul'da iki ayrı olayda binaların duvarları, birinin bir yerdeki binanın duvarı, diğer binanın da balkonu çöktü. Neyse ki iki olayda da ölen ya da yaralanan olmadı.
2: Duvar büyük bir gürültüyle çöktü. Apartman sakinleri neye uğradığını şaşırdı.
6: Bir anda yağmur yağdığı zaman şiddetli bir gürültü geldi ve şiddetli gürültüyü biz deprem oldu zannettik. Ama meğersem yan binamızın balkonu çöktü.
2: Olay İstanbul Şişli'de yaşandı. Daha önce yıkılan bir binanın bitişiğinde bulunan 6 katlı binanın 3. katındaki duvar akşam saatlerinde çöktü.
6: Demirler bizim odaya da zarar verdi. Duvarlara zarar verdi. Birçok aslında insanlara zarar verdi.
2: Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri geldi. Zabıta ekipleri tutanak tuttu.
6: O binada herkes yaşıyor ama balkonu çöken kişi 97 yaşındaki bir teyze ve şu anda yazlığında. Allah'tan o yoktu. Ama diğer kattaki insanların hepsi deprem oldu diye aşağıya indi.
2: Benzer bir olay da Kartal'da yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın balkonları ve üst kat duvarı çöktü.
7: Yüksek bir sese uyandık. Hemen buraya geldik apar topar. Kaza oldu sandık biz ilkten.
2: İhbar üzerine gelen ekipler binanın çevresine şerit çekerek önlem aldı. Çevre sakinlerinin tedirginliği sürüyor.
7: Bugün de zaten yıkıldı. Bugün bura yıkıldı. Bakın çatıyı görüyorsunuz. Çatı zaten gelecek gibi duruyor. Binanın diğer tarafında da çatırlar geliyor. Benim binam hemen bu binanın dibinde. Bahçede arabam var, çocuğum var. Parktan, sokaktan geçen vatandaşlar var.
0: Tabii bir yandan eskiyen binalarda böyle sıkıntılar maalesef sık sık yaşanabiliyor. Bunları da konuşacağız. Kentsel dönüşümü de konuşacağız ama öncesinde bir de kiraları konuşacağız. Çünkü ilginç bir veri var. Konuğumuz da var bu arada. Avukat Çiğdem Kezer bizimle birlikte. Hoş geldiniz Çiğdem Hanım.
8: Hoş bulduk. Tuba Hanım, iyi yayınlar.
0: Sağ olunuz. Şimdi özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde kiraları konuşuyoruz uzun süredir. Kiraların çok arttığını ama kira artış hızında bir gerileme var. 58 ayın, son 58 ayın en düşük hızı. Yani kiralar artıyor evet ama eskiye nazaran daha yavaş artıyor diyebiliriz sanırım. Çünkü aylık kira artış yüzdesinin altında kaldı bu oran 2026'da. Şöyle 2020'den 26'ya kadar sıraladık. Bakın 2023'te 22'de pik yapıyor. %122,80 ile. Ancak 2026'ya baktığımızda %29,21'de bu artış hızı tabii. Artış oranı da %32'lerde. O yüzden artış oranının altında kaldı hızı diyeceğiz. Bunu neye borçluyuz? Bir doygunluğa mı erişti artık nihayet bu kiralar? Çünkü çok büyük bir kalem. Özellikle geçim derdinde olan aileler için ne dersiniz?
8: Kesinlikle. Böyle bir pik noktasından sonra kiranın artış hızının nispeten daha azalma eğiliminde olabileceğini zaten öngörmüştük. Şu anda 2026 yılı Temmuz ayı itibariyle de kira artış oranı %32,03 bandında seyretti Temmuz ayı itibariyle. Burada tabii bunu birçok noktaya bağlayabiliriz. Birçok bunun bir sebebi var. Örneğin birçok bina yıkılıp yeniden yapılıyor ve yeni binalar artık tamamlanma aşamasında ve tamamlanıyor. O yeni tamamlanan binalar kiraya veriliyor, daireler.
0: Yani arz artmaya başladı.
8: Kesinlikle.
0: Ev çoğaldı.
8: Evet. Şu anda nispeten tabii bir pandemi dönemi geçirdik. Pandemi döneminde bildiğiniz gibi %25 kuralı vardı. Ve mal sahiplerinin hiç de hoşnut olmadığı bir durumdu. Sonrasında normal yasal TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak tekrardan ilerleme kaydedildi. Ve şu anda piyasanın en azından bir doygunluk seviyesi ve kiracılarla mal sahipleri arasında süre gelen durumun nispeten şu anda kira artış hızının düşmesiyle sonuçlandığını
0: söyleyebiliriz.
8: Önümüzdeki
0: aylarda düşer mi bu hız daha da tahminler?
8: Şöyle bir önceki ay Haziran ayında 32,24'müş yasal olarak artış oranı, kira artış oranı. Ben çok bir fark olabileceğini düşünmüyorum ama nispeten daha azalır diye de düşünüyorum. Yani 32,03 şimdi. Bir sonraki ayda 32 civarında seyredecektir. 32,01 civarında olabilecektir diye düşünüyorum.
0: Peki yıl sonuna kadar beklenti bu civarlarda.
8: Civarda seyretmesi.
0: Peki şöyle bir şehirlere bakalım. Kira ortalamalarına 100 metrekare ev ortalama baz alanında. Tabii başı mega kent İstanbul çekiyor. Ortalama bir evin kirası 44 bin bandında, bakın 44.332 lira. Hemen arkasından Muğla 35 bin lira bandında kiralar. İzmir'de 28.540, Antalya'da 26.346, Çanakkale'de 26.087. Ben ilk 5'te Ankara'yı göremeyince biraz şaşırdım. Hem deprem riski de az aslında başkentte. O biraz daha listenin altlarına doğruydu. Var yine sırada yüksek kira sıralamasında ama... Tabii İstanbul çok kalabalık. Biraz da arz talep meselesi değil mi?
8: Kesinlikle. İstanbul'da her zaman bir talep yoğunluğu var. İstanbul zaten bildiğiniz gibi mega kent. Ankara ile karşılaştırdığımız zaman Ankara bildiğiniz gibi daha çok memur kenti. Daha düzenli kira gelirleri olan.
0: Daha az göç alıyor,
8: daha az belki nispeten orana vurduğumuz zaman da mal sahipleriyle kiracılar arasında nispeten daha az ihtilafın yaşandığı bir il olarak da verilere bakıldığı zaman söylenebilir ama İstanbul tamamen metropol ve özellikle dönüşümünde yoğun olduğu mega kent ve çeşitli örneğin teşviklerin de pilot il olarak uygulandığı bir mega kentten bahsediyoruz. O nedenle İstanbul'u tabii daha farklı bir yere koymakta fayda var diye düşünüyorum.
0: Muğla, diğer İzmir, kentlere baktığınızda biraz daha göç mü alıyor? Hani iş değiştirenler, belki çocuğun okulu için taşınanlar, Muğla, İzmir, Antalya bakınca böyle.
8: Evet. Onlarla ilgili olarak tabii geçmiş dönemle şu andaki durumu karşılaştırdığınız zaman tabii İzmir özellikle, Muğla, Çanakkale onların da çok göç aldığını söyleyebiliriz. Tabii bu da...

0: Özellikle metrekare birim fiyatlarına yansıyor, kira bedellerine yansıyor. Hı-hı. Çünkü konut ihtiyacı var, sosyal konut ihtiyacı çok fazla. Bu nedenle de orada kira bedellerinin de nispeten diğer illere göre daha farklı olduğunu söyleyebiliriz.
1: Burada da yine listenin devamı Aydın, Balıkesir, Ankara, Kocaeli, Edirne diye gidiyor. Bir de düşük olanlar var. Onlara da ben şöyle bir göz gezdirmiştim. Mardin, Ağrı, Muş, Yozgat, Bitlis'te bunlar ülkemizde kira ortalamasının en düşük olduğu kentler. Birazcık en son sizinle buluştuğumuzda kiracı ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklar üzerine konuşmuştuk. Evet. İşte kiracıların da bazı hakları var demiştik. Ama sanki artık bu iki tarafta kabullendi galiba artık, değil mi? Yani kiralardaki önce bahsettiğimiz doygunluk evresine geldiği için artık ilçeden ilçeye de çok büyük fark yok. Örneğin İstanbul'da.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Yani bir önceki 3 yıl, 2 yıl baz alındığı zaman hem ihtilaflar çerçevesinde hem davalar çerçevesinde nispeten bu dönemi daha farklı tabii değerlendiriyoruz. Ama bunun birçok müsebbibi var. Yani kira tespit davaları, işlet tahliye davaları, onlarla ilgili öncelikle arabuluculuk şartı ve sonrasında eğer mutabakat sağlandığı zaman dava açılmayacağı için de daha az yoğunlukların olması. Hı hı. Bir de tabii şöyle bir düşünce de var. En kötü uzlaşma ihtilaftan, davadan daha iyidir. Biz de bunu tavsiye ediyoruz.
1: Değil mi? Çünkü çok uzun sürüyor davalar.
0: Davalar çok uzun sürüyor.
1: Kazansanız da elinize bir şey geçmeyebiliyor.
0: Çok uzun sürüyor. Evet, dediğiniz gibi hem kira tespit davaları hem tahliye davaları uzun sürüyor. Ama bununla ilgili de bir yeni çalışma var. Belki bir önceki yayında da söylemiş olabilirim. Evet. Alo Adalet Hattı'nın şu anda pratikte uygulamaya geçmese de personel eğitim almaya başlamış. Sayın Bakan da bu konuda bir açıklama yapmıştı. Artık bu şekilde kira tespit davaları, tahliye davaları niye 3 yıl, 4 yıl sürüyor diye vatandaşın bizzat karşısında muhatap bulma durumu söz konusu. Hı-hı. Yani tabii ki vatandaş uyaptan takip ediyor davalarını. Ama bir kira tespit davası niye 4 yıl sürsün, niye 3 yıl sürsün diye bizzat bunun sebebi ortaya çıkacak diye bir düşünce söz konusu. En azından bunlar da yargılamayı nispeten daha hızlandırır.
1: Peki. Bir de az önceki haberimizden de yola çıkarak baksanıza bazı binalar o kadar eski ki birden duvarı yıkılıyor. Birden balkonu çöküyor. Yani aslında durduk yere çökmüyor. Eski, yaşlı binalar bunlar. Kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu her defasında hem uzmanlar dile getiriyor hem biz de yayınlarımızda, konuklarımızla konuşuyoruz bu meseleyi. Evet. Bir yandan tabii bazı kampanyalar var. Devletin sunduğu Yarısı Bizden kampanyası örneğin. Bu konuda uzmanlar uyarıyor. Başvuruları sene sonuna bırakmayın diye. Neden acaba elini çabuk tutmaları lazım? Bu yola girmek zor. Özellikle İstanbul'da çoğu bina sakini için. Çünkü emekliler çoğunlukta olabiliyor. Ekstra bir gelir, kiraya çıkma durumu olmayanlar olabiliyor. Evet. Ama bu neden önemli yıl sonunu beklememek?
0: Şöyle, aslında bu Yarısı Bizden kampanyası devlet destekli bir teşvik. Hı hı. Ve 2024 yılında hayatımıza girdi. Hayatımıza girer girmez de uygulamaya başlandı. 22.02.2024 tarihi ve 81-89 nolu Cumhurbaşkanı kararnamesiyle uygulamaya konuldu. Aslında 2 yıldır çok ciddi oranda başvurular var ve şu anda İstanbul bazında da 276 bin konut Yarısı Bizden kampanyasıyla dönüşüme girmiş durumda. Fakat şöyle bir maddemiz var. Yıl sonuna kadar, yani bu Yarısı Bizden kampanyasıyla ilgili devlet teşviki 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi 2026 yılının sonuna kadar geçerli.
1: Uzamayacak yani, değil mi? Şimdilik onun sinyali yok.
0: Şöyle, şu anda bir sinyali yok. Ama tabii burada önemli olan şu. Başvurunun o tarihe kadar yapılmış olması demek, hukuken zorunlu olan riskli yapı tespitinin de yıl sonuna kadar yapılmış olması gerek. Yani Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisanslandırılan kuruluşların ilgili binaya giderek riskli yapı tespitini yaptırıp ve bunun sonucunda da riskli olduğunun kesinleşmesi gerekiyor bu tarihe kadar. Ama şu anda tabii belediyelerde bir yoğunluk oluyor ve ortalama sonucun çıkması yaklaşık 1,5-2 ayı buluyor. Bu şekilde bir yoğunluk varken de vatandaşların bu süreyi de dikkate alarak aslında başvurularını yapıp bu haktan yararlanmaları gerekiyor tabii ki.
1: Diyelim ki bakanlığa bağlı, lisanslı yere gittik, başvurduk, tespit ettirdik. İki ay sonra da geldi sonuç. Baktık, evet, kentsel dönüşüme girebilir.
0: Evet.
1: Ne kadar zaman içinde harekete geçilmeli?
0: Bir kere sonuç kesinleşti, risk yapı tespiti yapıldı.
1: Hı hı.
0: Hukuken başka durumlar da gerekli, yani başka verilerin de olması gerekiyor. Yani yeni binanın inşaat alanı mevcudun 1,5 katını geçmeyecek.
1: Hı hı.
0: Yani 1000 metrekarelik bir inşaat alanı var ise bu yeni projede yıkılıp yeniden yapılacak olan binada 1501 metrekare olmamalı. Ve yeni

0: Binanın da bağımsız bölüm sayısı mevcudun 1,5 katını geçmeyecek. Yani 20 bağımsız bölümlü bir bina yıkılıp yeniden yapılıyor. O 31 bağımsız bölüm olarak yeni projede yer almayacak. Bu şartlar da hep birlikte sağlıyorsa o zaman Yarısı Bizden kampanyasına hak kazanmış oluyor. İlgili taşınmaz. Tabii bu başvuruyla birlikte ne ödeniyor vatandaşa? Aslında vatandaşa değil, inşaatı yapacak olan yükleniciye ödeniyor. Ama bu vatandaşa artı sağlıyor. Çünkü bildiğiniz gibi imardan kaynaklı sebeplerden dolayı binasını yeniden yaptıramayan veya sonuçta enflasyonist bir ortamda yaşıyoruz. Maddi imkansızlıklar sebebiyle kentsel dönüşüm kapsamında binasını sağlam yaptıramayan kimseler oluyor. Dönüşüme sokamayan vatandaşlar oluyor. Onlara yönelik bir teşvik bu. Burada 875 bin TL hibe tek seferde defaten ödenmiyor. Kat irtifakı kurulduktan sonra ödeniyor. Ve kat irtifakı kurulması için de bir kere hani belirli bir aşamaya gelecek, inşaat ruhsatı alınacak, su basman seviyesine gelecek, en azından süreçlerin ilerlemesi lazım.
1: Bunların hepsi bir süreç ve kaldı 5 ay.
0: Hepsi bir süreç ve hukuken de bu çok önemli. Vatandaşlar genelde bunu bilmiyor. Kat irtifakı kurulduktan sonra bir yıl içinde Yarısı Bizden kampanyasına müracaat etmek zorunluluğu var.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ediyorum. Hocam.
1: Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık.
0: Sağ olun.
1: Avukat Çiğdem Kezer'le birlikteydik. Hem kira artış hızını konuştuk. Son 58 ayın en düşük seviyesinde hem de kentsel dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasına dair detayları paylaştı bizimle. 5 ay içinde başvuruların hızlanması hukuki açıdan hak kaybı olmaması için önemli dedi. Şimdi devam edelim haber bültenimize kaldığımız yerden. Adana'ya gideceğiz. Adana Ceyhan'da bir dondurmacıya silahlı saldırı düzenlendi. O saldırıda bir kişi öldü ve saldırı anında güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı. Akşam saatleriydi. O görüntüler şu anda ekranlarımızda. Dondurmacıda çalışan Yusuf Erdem cep telefonuyla görüntülü konuşuyordu. Sonra dışarıda bekleyen bir kişiye telefondaki kişiyi gösterdi. Dışarıdaki kişi de telefona el salladı. Ardından da işte böyle tabancayı çıkarıp dondurmacıda çalışan gence peş peşe ateş açtı. Ağır yaralanan 29 yaşındaki Yusuf Erdem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti ve polis de bir yandan hem kaçan saldırganın peşinde hem de bu korkunç saldırının nedenini araştırıyor. Eskişehir'de iki grubun kavgasında olaya müdahale eden iki polisin de aralarında bulunduğu 9 kişi yaralanmıştı. Taşlı sopalı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
2: Gözümde morluklar var. Kafamda şişlikler var. Aynı şekilde boynumda, kafamda, sırtımda.
3: Birbirlerine taş ve sopalarla saldırdılar. Arada kalan polislerin de yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
2: Bu şahısların çocukları daha önce arabamız camını kırmış.
3: Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde araç camının kırılması yüzünden başlayan husumet taşlı sopalı kavgaya dönüştü. 16 Temmuz akşamı çıkan kavgada taraflar birbirlerine acımasızca vurdu.
2: Aracımdan indim. Evimin kapısından girer girmez kafamı arkaya çevirdiğimde üzerime 25-30 kişinin saldırdığını, koşarak geldiğini gördüğüm an kafama satırla vurdular.
3: İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kavgayı ayırmaya çalışan polisler de arada kalarak yaralandı.
2: Küçücük kız çocuğumun önünde beni bu şekilde darp etmeye başladılar. Polis memurlarımızı da aynı şekilde darp ettiler.
3: İkisi polis, 9 kişinin yaralandığı kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Tarafların taş ve sopalarla birbirine saldırdıkları görülüyor. Kavga sonrası 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İstanbul Şişli'de görme engelli bir kişi gittiği metro istasyonunda dengesini kaybetti ve raylara düştü. Olay sabah saatlerinde Gayrettepe metro istasyonunda meydana geldi. Doğuştan görme engelli Enes G. kız arkadaşıyla İstanbul Havalimanı'ndan eve gitmek için metro istasyonuna geldi. Perona yaklaştığı sırada dengesini kaybeden Enes G. raylara düştü. Metroyla rayların arasındaki boşlukta kalan Enes G. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayağından yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle M2 Yenikapı Hacı Osman metro hattında seferler bir süre durduruldu.
4: Siz kimsiniz?

0: Gürcistan'da oku soruşturması kapsamında tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadesi ortaya çıktı. İddiaya göre Gürcistan'ın ortadan kaybolduğu saatlerde Handan Sonel çalışanlarına hemen evden çıkın talimatı vermişti. Eski valinin eşi bu iddiaları reddetti. Kan donduran bir iddia daha var ifade tutanaklarında. O iddia da şu: Handan Sonel iddiaya göre Gürcistan'ın cesedini yok etmesi için bir kişiye 100 bin lira vermiş.
1: Gürcistan'ın kaybolduğu saatlerde çalışanlara evden çıkın talimatı verdi. Mustafa Türkay Sonel o günden sonra evden çıkmadı. Yine aynı günlerde evden 4 koli dolusu eşya çıkarıldı. Delilleri yok etmekle suçlanan Handan Sonel ifadesinde tüm iddialara yanıt verdi. Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ikinci dalga operasyonunda gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfade tutanaklarında valilik konutunda çalışan iki kişinin tanık beyanları yer aldı. İddiaya göre Handan Sonel, Gürcistan'ın kaybolduğu saatlerde çalışanlara hemen evden çıkın demişti. Sonel iddiaları reddetti.
2: Ben şu an şoktayım. Ben çalışanları işi bitince gönderirdim. Böyle bir şey asla yaşanmadı. Böyle bir olay yaşanmadı, adım gibi eminim. Tehdit edilmiştir.
1: Bir diğer çalışanın iddiasına göre 5 Ocak 2020 tarihinden, yani Gürcistan kaybolduktan sonra oğlu Mustafa Türkay Sonel günlerce evden çıkmadı, kahvaltı yapmadı. Handan Sonel bu iddiayı da yalanladı. Okulda yaşanan tartışmadan sonra Türkay Sonel'in evden çıkmadığını söyledi. Yine Gürcistan kaybolduğu günlerde içinde Mustafa Türkay Sonel eşyalarının olduğu 4 koli çıkarıldı. O kolilerde Handan Sonel'e soruldu.
2: Oğlumun evde evcil hayvanları vardı. Evde balıklar için beslediği canlı yem olarak kullandığı böcek ve solucanlardı. Babasıyla tartıştığı için babası bunları attı.
1: Soruşturma dosyasında yer alan tutuklu bir tanığın ifadesi de Handan Sonel'e soruldu. Tanığın ifadesine göre Gürcistan'ın cesedini yok etmesi için Handan Sonel 100 bin lira vermişti.
2: Şahsın adını bile duymadım. Bu iddialara karşılık ne şahidi var, göstersin delillerini. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Ben bu adamı tanımıyorum, o da beni tanımaz.
1: Son operasyonda Sonel çiftinin evinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. İncelemeye alınan materyallerin ilk operasyondan sonra ikamete getirildiği tahmin ediliyor. Handan Sonel eşi tutuklandıktan sonra 15 yıldır kullandığı hattını kapatmış, yenisini almıştı. Bu durumda şüpheli adımlar arasında yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, maddi gerçeği ortaya çıkaracak bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor dedi.
0: Kayseri'de alkollü halde direksiyon başına geçen bir sürücü kaza yaptı. Kazanın ardından polise aracı ben kullanmıyordum dedi. Sürücünün yalanı kuzeninin olay yerine gelmesiyle ortaya çıktı.
3: Sen de kayıt altındasın. Ehliyetini ver bana.
4: Ben sürmüyordum komiserim.
3: Tamam, ben sana sen sürüyorsun demedim.
4: Kuzenim sürüyordu. Geliyor şimdi. O zaman geliyor.
5: Kaza yaptı. Sürücü ben değildim dedi. Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı.
3: Buna istemezsen 5 lira ehliyetini alırım.
6: Abi ehliyeti yok zaten. İptal olmuş.
4: Aynen doğru söylüyor abim. Doğru söylüyor.
3: Tamam, gene 150 bin lira ceza yazıyorsun sen.
4: Abicim. Arabayı ben sürmüyorum.
5: Görüntüler Kayseri'den. Koca Sinan ilçesinde UD kullandığı otomobille bir araca çarptı. Maddi hasarlı kaza sonrası sürücü olay yerine gelen polislere aracı kuzeninin kullandığını, kazadan sonra da kaçtığını söyledi.
4: Kuzenim birazdan gelecek, o izah edecek.
6: Amin. Sürücü arkadaş mıydı abi?
4: Tabii. Yok, ben değilim.
7: Benim gördüğüm bu arkadaş yani. Ben başka bir arkadaş.
3: Zaten sizden başka da kimse yok. Buradan kaçan birisi oldu mu?
7: Ben hiç abi öyle birini
3: görmediniz
7: mi? Görmedim. Tamam. Arkadaş tek zaten.
3: Sen bunu biliyorsun zaten daha
5: önce. Yapılan kontrolde 2,30 promil alkolü çıkan sürücüyü olay yerine gelen kuzeni yalanladı.
3: Yani sen şoför değilsin değil mi şu anda?
4: Tamam. Abi bir şey diyeceğim sana.
3: Sen şoförsün kardeş.
6: Arabayı süren arkadaş
4: ben. Hayır ben değildim.
6: Ya sensin abi. İşte ya.
5: Sürücüye 350 bin lira para cezası verildi. Daha önceden birçok kez alkollü araç kullanmak suçundan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Ehliyetine el koyma süresi 2038'e kadar uzatıldı. Sürücü hakkında ayrıca trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.
0: Devam ediyoruz. İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi Netanyahu'nun ülke tarihindeki en kötü başbakan olarak tarihe geçeceğini yazdı. Netanyahu'nun başarısızlığının sadece 7 Ekim olaylarıyla değil, İsrail'in ödeyeceği ağır ekonomik bedelle de ölçüleceği vurgulandı.
5: İsrail basını Netanyahu'yu topa tuttu. Tarihin Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacağını savundu. Haaretz gazetesinde yer alan haberde İsraillilerin 7 Ekim'den bu yana ülke tarihinin güvenlik bakımından en tehlikeli dönemlerinden birini, hatta son iki neslin gördüğü en kötü dönemi yaşadığına dikkat çekildi. Netanyahu'nun siyasi hayatı boyunca çizmeye çalıştığı imajın 7 Ekim'le birlikte silindiği, o gün onun sorumluluğunda yaşananların bir yenilgi olduğu belirtildi. Netanyahu'nun başarısızlığının İsrail'in bu olayların yansımaları sonucu ödeyeceği ağır ekonomik bedelle ölçüleceği ifade edildi. Savunma Bakanlığı'nın benzeri görülmemiş bütçesi, vergi artışları, kamu hizmetlerinde kesintiler ve artan kamu borçlarının da uzun yıllarca olumsuz etkileri olacağı vurgulandı. Tarih, Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak ifadesi kullanıldı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Filistinlilere yönelik saldırılara karşılık verme gerekçesiyle 7 Ekim 2023'te İsrail'e saldırı düzenlemişti. 1200 İsrailli'nin öldüğü saldırıların ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında 73 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. İsrailli yetkililer 7 Ekim'i ülkedeki en büyük istihbarat ve askeri başarısızlık olarak nitelendiriyor.
0: Romanya hava sahasını ihlal eden insansız hava aracını düşürdü. Sınır bölgesinde tespit edilen İHA'ya NATO Hava Polisliği görevindeki F-16'lar müdahale etti. Bu Romanya'da iki gün içinde düşürülen ikinci İHA oldu.
1: Romanya, Ukrayna sınırında iki gün içinde ikinci İHA düşürüldü. Romanya hava sahasına izinsiz giren yeni bir insansız hava aracı daha F-16 savaş uçaklarının hedefi oldu. Romanya Savunma Bakanlığı, İHA'nın sınır bölgesinde radarlar tarafından tespit edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre, NATO görevi kapsamında hazır bekletilen iki F-16 savaş uçağı bölgeye sevk edildi. Savaş uçakları önce hedefi tespit etti, ardından etkisiz hale getirme prosedürünü uyguladı. İHA, sınıra yakın ancak yerleşimin bulunmadığı bir bölgede güvenli şekilde düşürüldü. Romanya hava sahasındaki gelişmelerin sürekli takip edildiği ve müttefiklerle yakın temasın sürdürüldüğü kaydedildi. Bu Romanya hava sahasında iki gün içinde düşürülen ikinci İHA oldu. Bir önceki günde sınırı ihlal eden başka bir İHA Romanya'ya ait F-16 tarafından vurulmuştu. 26 Mayıs'ta ise Ukrayna'ya yönelik saldırılar sırasında Romanya hava sahasına giren Rusya'ya ait bir İHA bir apartmana düşmüştü. Olayda iki kişi yaralanmıştı.
0: Hindistan'da tıp fakültesine giriş sınavının sorularının sızdırıldığı iddiası Eğitim Bakanı'nı koltuğundan etti. Öğrenci protestolarının hedefindeki Dharmendra Pradhan istifasını sundu.
1: Sınav sorularının sızdırıldığı iddiası sokakları karıştırdı. Eğitim Bakanı'nı koltuğundan etti. Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan, ülke genelinde tıp ve kamu sınavlarındaki soru sızıntıları sonrası büyüyen öğrenci protestolarının ardından istifasını sundu. Kriz tıp fakültelerine giriş için düzenlenen ulusal sınavın sorularının önceden sızdırıldığı iddiasıyla başlamıştı. Pradhan, sınavda usulsüzlükler tespit edildiğini ve ilk günden itibaren sorumluluk aldığını savundu. Ancak süreç boyunca bazı kişilerin öğrencileri yanıltmaya ve soruşturmayı engellemeye çalıştığını öne sürdü. Bakanın istifasının ardından Hamam Böceği Halk Partisi'nden yapılan açıklamada yaşasın öğrenci gücü denildi. Protestoların merkezinde ise gençlerin internet üzerinden kurduğu Hamam Böceği Halk Partisi vardı. Hareket, Yüksek Mahkeme Başkanı Surya Kant'ın işsiz gençleri hamam böceklerine benzetmesine tepki olarak ortaya çıktı. Başkent Yeni Delhi'deki gösteriler nedeniyle 16 metro istasyonu geçici olarak kapatıldı. Mumbai'de yaklaşık 1500 kişinin katıldığı protesto

0: Sonra 200 gösterici gözaltına alındı. Sınav sorularının sızdırılmasıyla ilgili soruşturmada da 13 kişi gözaltına alınmıştı. Olayların büyümesinin ardından Başbakan Narendra Modi, sorumluların hızlı ve sert şekilde cezalandırılması talimatını vermişti. Hamam böceği hareketi, Yüksek Mahkeme Başkanı'nın işsiz gençleri hamam böceklerine benzetmesine tepki olarak başladı. Ardından işsizlik ve sınav skandallarına karşı duyulan öfkeyle büyüyen hareket, sosyal medyada 23 milyon takipçiye ulaştı. Sokağa binlerce kişiyi çıkardı.
1: Beşiktaş yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın transferine bir adım daha yaklaştı. Oyuncunun menajeriyle yaşanan pazarlıkta pürüzlerin giderildiği duyuruldu.
2: Beşiktaş, Leandro Trossard'ın ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak üzere. Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah'la temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar pazarlıkta istediği noktaya geliyor. Beşiktaş, Mısırlı yıldızla senelik 12 milyon euro karşılığında 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştı. Ancak oyuncunun menajeri Rami Abbas'ın yüksek komisyon beklentisi transfer görüşmelerinin tıkanmasına yol açtı. Başkan Serdal Adalı bu transferle bizzat ilgileniyor. Menajerle yapılan görüşmelerde belli bir aşamaya gelindi. Menajer Abbas'ın Muhammed Salah'ın da baskısıyla talep ettiği komisyonda indirime gittiği belirtildi. Beşiktaş, Salah için yapılan son teklifin kabul edilmesini bekliyor. Tarafların her konuda uzlaşma sağlamasının ardından resmi imza süreci başlayacak. Söz konusu transferle ilgili kısa bir açıklama yapan Başkan Adalı, talepleri değerlendirdik ve Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda son resmi teklifimizi ilettik. Artık karar oyuncu tarafında, kısa süre içinde yanıt beklediğimizi ifade ettik, dedi. Beşiktaş yönetiminin transferin gerçekleşmesi halinde Muhammed Salah için görkemli bir imza töreni düzenlemesi bekleniyor. 9 sezon Liverpool forması giyen Salah, sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılmıştı. Geçen sezon 41 resmi karşılaşmada Liverpool forması giyen Salah, 12 gol, 10 asist üretti.
1: Bu dilimi de noktalıyoruz. Saat başında yeniden buradayız. Görüşmek dileğiyle.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 28, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya güneşli 35, Mersin güneşli 32 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun yağışlı 28, Trabzon yağışlı 24 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara 25, Konya 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum güneşli 29, Kars güneşli 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 32 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

CHP'nin rozet töreninde ne oldu? Yeni partinin mali sorunları mı var? CHP'nin grup başkan vekili kim olacak? Yeni partinin A takımı hangi isimler? Kerem Kırçuval soruyor. AK Parti 24. dönem milletvekili Ali Turan, hukukçular avukat Yiğit Acar, avukat Cem Kaya, gazeteci Orhan Bursalı ve siyaset bilimci Doktor Nurettin Kalkan yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Saatler artık 15'e geliyor. Gelişmeleri aktaracağız. 14.30'da başlayacağını söylemiştik maçın. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde finalde Brezilya ile şampiyonluk maçında ve maçta ilk 30 dakika geride kaldı. İlk set sanırım yavaş yavaş bitmek üzere Emine Derya. Sen de birlikte kalabalıkla birlikte takip ediyorsun maçı. Nedir notların, dinleyelim senden.
1: Devam edeceğiz.
2: Tuğba Södekoğlu, ilk set bitti. Sen aslında yayına girerken 25-23 ilk seti Brezilya kazandı. Ama maç bitmiş değil. Henüz önümüzde oynanacak setler var. Şimdi hedefimiz ikinci seti galibiyetle tamamlayıp durumu 1-1'e getirmek.

0: demek. Gerçekten nefes kesen bir mücadele izliyoruz. Tarihinde ilk defa iki ülke finalde karşı karşıya geldi. Türkiye ve Brezilya Milletler Ligi'nde 2026 yılında finalde mücadele ediyor. Bugün hedefimiz Brezilya'yı devirip tıpkı 2023 yılında olduğu gibi bir kez daha altın madalyayla, şampiyonlukla ülkemize geri dönebilmek. 2018 yılından beri Türkiye kadın milli voleybol takımımız bu turnuvaya katılıyor. 2018 yılında turnuvaya ikincilikle başlamıştık. 2023 yılında şampiyonluğumuz, bir altın madalyamız var. Yıllar içinde tabii ki üçüncülüğümüz oldu. Bronz madalya aldık. Çeşitli dereceler elde ettik. Ancak bu sene hedefimiz artık bir kez daha altın madalyayla şampiyon olmak. Şimdi her yaştan insan burada. Evet, gönlümüzün şampiyonu ama ben inanıyorum maç bitmedi. Bizde olacak.
1: Hayır, bizde olacak. Olsa da olmasa da onlar daima bizim şampiyonumuz. Türkiye'nin şampiyonu. Teşekkürler kızlar. Sizi çok seviyoruz. Teşekkürler.
0: Harikasınız. Biz teşekkür ederiz. Evet, gördüğünüz gibi enerji Tuba burada bitmiş değil. Yani ilk seti kaybetmemizin hiçbir anlamı yok. Şu anda önümüzde bir set daha var. Sonra bir set daha var ve ikinci sette hedefimiz Brezilya'yı devirip beraberliği sağlayıp ardından da şampiyonluk olmak, şampiyon olmak. Çünkü maçı izlerken de yani aslında Filenin Sultanları'nın ne kadar hırsla mücadele ettiğini görüyoruz. Her top için savaşıyorlar. Burada da tabii ki hava sıcak. Herkes gördünüz şimdi Ahmet Korkmaz ekranlara getiriyor. Bir yandan insanlar yanlarına yelpazeleri var, şemsiyeleri var, şapkaları var. Hava oldukça bugün İstanbul'da sıcak olmasına rağmen İstanbul'un dört bir yanından, farklı ilçelerden buraya gelen kalabalık burada tek bir amaç için toplandı. Hedef bugün A Milli Kadın Voleybol takımımızın bir kez daha Milletler Ligi'nde şampiyon olması. Yürekler bunun için atıyor. Önümüzde şimdi Milletler Ligi bugün bitecek. Türkiye Brezilya maçı ile birlikte Avrupa Şampiyonası var. Ağustos ayının sonunda oynanacak. Aslında orası için de oldukça önemli. Çünkü Milletler Ligi'nin şampiyonu olarak Türkiye eğer Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ederse rüştünü bir kez daha ispatlamış olacak. Şimdi ilk seti geride bıraktık. Ancak dediğimiz
2: İkinci
0: gibi
2: set başlamak üzere.
0: Hiçbir şey yani bitmiş değil. İkinci sette kısa bir süre içinde başlayacak. Bizde Kalamış Parkı Ahmet Korkmaz'la birlikte takip ediyoruz. Yine Habertürk ekranlarında bu coşkuyu aktarmaya devam edeceğiz.
3: Peki, çok teşekkür ediyoruz. İlk set geride kaldı ama maç bitmedi. Umarız Filenin Sultanları bu seti alacak ve şampiyonluğa gidecek yol. Takip etmeye devam edeceğiz diyelim. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri yarın saat 17'de sona erecek. Az bir süre kaldı. Adaylar tercihlerini e-okul sistemi üzerinden merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme kapsamındaki okullar ve pansiyonlu okullar için yapabilecek. Bu yıl merkezi sınavda öğrenci alan liselere yaklaşık 199 bin öğrenci yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçlarıyla boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçların ardından birinci ve ikinci nakil başvuru süreci de başlayacak. Ve önemli bir gelişmeyle devam edelim. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından Yargıtay'a gönderilen mutlak butlan dosyası CHP ile ilgili. Yargıtay tarafından ön incelemeye alındı. Detayları arkadaşımız Emre Aytekin anlatacak bize. Emre, söz sende.
4: Tuba, aslında şunu ifade edebiliriz. Dosya için artık Yargıtay süreci resmi olarak başladı. Kayıt aşamasındaydı dosya ve bugün itibariyle ön inceleme aşamasına geçti. Bundan sonra Yargıtay teknik hakimi tarafından dosya detaylı bir şekilde incelenecek ve dosya ilgili daire, yani 3. Hukuk Dairesi'ne bir heyetine bir rapor yazacak teknik hakimi ve bu dosyanın raporunun üzerine de ilgili daire bu dosyayla ilgili nihai kararını önümüzdeki günlerde özellikle adli tatilin bitimiyle birlikte verecek. Tabii bu süreç nasıl başladı? CHP'nin kurultayı nasıl mahkemelik oldu? Onu da kısaca bir hatırlatalım. Geçtiğimiz yıl açıldı dava. Önce yerel mahkemede görüldü. Kurultayın iptali istemiyle açılan dava. Yerel mahkeme bu davayı reddetti. Ancak taraflar dosyayı istinafa, Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi de 21 Mayıs tarihinde mutlak butlan kararı verdi. Özgür Özel ve ekibi görevden uzaklaştırıldı. Hem kongre

0: Kongre iptal edildi. Hem de bir görevden uzaklaştırma kararı verildi ve yerine de eski yönetim Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi göreve atandı. Tabi bu karardan tam 56 gün sonra da 17 Temmuz tarihinde dosya temyiz aşaması, yani Yargıtay aşaması için oraya ulaştı ve ön incelemeye kayıt aşamasına alındı. Önce kayıt aşamasındaydı, ancak bugün dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Ön inceleme olarak değişti. Dosyanın Yargıtay'daki durumu bu güncelleme UYAP sistemi üzerinden yapıldı. Tabi adli tatil olmasına rağmen kayıt ve tevzi işlemleri bu sürede yapılabiliyor. İşte bu nedenle de dosyanın aşaması değişti. Ön incelemeye alındı. Peki bundan sonra ne olacak? Tekrar belirtelim. Yargıtay tetkik hakimi dosya üzerinden bir inceleme yapacak, bir rapor hazırlayacak. Ve bu raporu dosyanın sorumlu olduğu hukuk dairesine, yani Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne verecek. Nihai kararı ise Yargıtay 3. Hukuk Dairesi verecek. Tabi adli tatil dedik, yeni adli yıl 1 Eylül'de başlayacak. 1 Eylül'den sonra da bu dosyaya ilişkin artık esasa ilişkin, yani bir inceleme yapılacak ve ilerleyen aylarda da bu dosya üzerinde karar verilmiş olacak.
1: Peki, teşekkürler Emre Aytekin. Mutlak Mutlak dosyasının Yargıtay'daki Mutlak Mutlak dosyasının ön inceleme aşamasına geçtiğini aktarmış olduk. Detayları da Emre Aytekin paylaş. Şimdi CHP Genel Merkezi'ne gideceğiz. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 15'te milletvekilleriyle bir toplantı yapması bekleniyordu. Serkan Şimşek bize aktaracak detayları. Başladı mı o toplantı Serkan? Nedir yeni gelişmeler? Senden dinleyelim.
2: Toplantı sonrasında bir açıklama olacak mı? Tuğba, o toplantı önümüzdeki dakikalarda başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 44 milletvekiliyle bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Kuşkusuz toplantının en sıcak başlığı Özgür Özel'le birlikte toplam 91 milletvekilinin istifa ederek yeni partinin kurulum çalışmalarına hız vermesiydi, kurmasıydı. Tabii ki bu adımdan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl bir yol haritası izleneceği bugün milletvekilleriyle birlikte değerlendirilecek. Tabii öte yandan 91 milletvekilinin istifası ile bazı koltuklar da boşaldı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Özellikle meclis grup başkanlığı, grup başkan vekilliği gibi koltuklar için bir isim belirleme noktasında bugün bir değerlendirme yapılacak. Parti kaynaklarında grup başkanlığı görevi için Faik Öztrağ'ın ismi konuşuluyor. Aynı zamanda yine bu koltuk için Gürsel Erol'un da isminin geçtiğini ifade edelim partide. İşte tüm bu süreçlere dair aslında bugün belirlemeler yapılmasa da isimler gündeme gelecek, masaya yatırılmış olacak. 91 milletvekilinin istifa ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir yol izleyeceği yine bugünkü toplantıda masada olacak. Basına kapalı bir şekilde gerçekleştirdiğini ifade edilen toplantının, aynı zamanda 91 milletvekilinin istifasının ardından yapılan bu toplantıda 44 milletvekili için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eksiksiz bir şekilde katılım istediği de yine belirtildi. Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgiler kapsamında aynı zamanda dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da bir rozet takma törenindeydi. O törende yaptığı konuşmada da hiçbir CHP'li yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz dedi. Malı götürenlerle yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın. Bu parti kimsesizlerin kimsesidir ifadelerini kullandı. Tabii şunu da ifade edelim. İstanbul'daki bu rozet takma töreni yeni partinin de kurulmasından bir gün sonra gerçekleşti. Özellikle bu partinin kurulmasından bir gün sonra gerçekleşen törende de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti ifadelerini kullandı. Dediğim gibi bugün 44 milletvekilinin katılımıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir milletvekilleriyle değerlendirme toplantısı yapılıyor genel merkezde. Ve o toplantının en sıcak başlığı 91 milletvekilinin istifasının ardından CHP'nin yol haritası olacak.
1: Peki, teşekkür ediyoruz Serkan Şimşek'e. Bir yandan da İyi Parti, özür diliyorum, düzeltiyorum, yeni partinin yoğun bir haftaya hazırlığı var. Yarın Meclis Başkanlık Divanı'nda partinin durumu ele alınacak. Salı günü kapalı grup toplantısı yapılacak. İllerdeki örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. Bazı il başkanlıklarına da atama yapılması bekleniyor.
3: Meclis Başkanlık Divanı'nda yeni partinin durumu görüşülecek. İllerde örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. Bazı il başkanlıklarına atamalar yapılacak. Yeni parti yoğun bir hafta geçirecek.
4: İyi günler arkadaşlar.
3: Özgür Özel ve CHP'den istifa eden 90 milletvekilinin kurduğu yeni partinin meclisteki durumu masaya yatırılacak. Meclis Başkanlık Divanı'nda yeni partiyle birlikte genel kuruldaki düzen ve odaların nasıl olacağı ele alınacak. Ayrıca salı günü mecliste yeni partinin kapalı grup toplantısı

0: yapması bekleniyor. Özgür Özel'in bu haftayı Ankara'da geçirmesi beklenirken bazı partililer illerdeki örgütlenmeler için Ankara dışında olacak. Yeni haftada örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. CHP bünyesindeyken görevden alınan 74 il başkanının durumu da ele alınacak. Bu kişilerin çoğunun yeni partide il başkanı olarak atanması bekleniyor. Özgür Özel, partinin kurulum çalışmalarında bağış yapmak isteyenlerle ilgili üye alımını işaret etmişti. Çarşamba günü online üye alımına başlanacak. Böylece hafta ortasında parti için bağış yapılabilecek.
1: Berlin'deki LGBT yürüyüşüne araçla saldırı yapıldı. İlk belirlemelere göre o saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. 16 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ciddi. Olay yerinden kaçan saldırganı yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
0: Almanya'nın başkenti Berlin'deki LGBT yürüyüşü kana bulandı. Bir saldırgan aracıyla kalabalığın arasına daldı. Olay Christopher Street'te etkinliğinin yapıldığı alanda yaşandı. Onlarca kişiye çarpan araç Tiergarten Parkı'ndaki bir ağaca çarparak durdu. Alman basınına konuşan bir görgü tanığı aracın hızla kalabalığa daldığını, saldırganın araçtan inerek olay yerinden koşarak uzaklaştığını anlattı. Yetkililer yaralıların bazılarında bıçak yarası görüldüğünü, bazılarının durumunun da ağır olduğunu açıkladı. Saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
2: Soruşturmacıların ilk bulgularına göre şüpheliyi tespit ettik. Henüz tutuklanmamış olan bu şüpheliye karşı önlemler alınıyor. Şüpheli polis tarafından biliniyor, arama çalışmalarımız son hızla devam ediyor.
0: Berlin polisi internet sitesinden şüpheli hakkında bilgiler de paylaştı. 21 yaşındaki şüphelinin adının Abdül B. olduğu açıklandı. Şüphelinin fotoğrafını paylaşan polis, konu hakkında bilgisi olanların ihbarda bulunması için çağrı yaptı. Berlin'deki Christopher Street'te etkinliği Avrupa'nın en büyük LGBT yürüyüşlerinden biri olarak biliniyor.
1: İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi Netanyahu'nun ülke tarihindeki en kötü başbakan olarak tarihe geçeceğini yazdı. Netanyahu'nun başarısızlığının sadece 7 Ekim olaylarıyla değil, İsrail'in ödeyeceği ağır ekonomik bedelle de ölçüleceği vurgulandı.
0: İsrail basını Netanyahu'yu topa tuttu. Tarihin Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacağını savundu. Haaretz gazetesinde yer alan haberde İsraillilerin 7 Ekim'den bu yana ülke tarihinin güvenlik bakımından en tehlikeli dönemlerinden birini, hatta son iki neslin gördüğü en kötü dönemi yaşadığına dikkat çekildi. Netanyahu'nun siyasi hayatı boyunca çizmeye çalıştığı imajın 7 Ekim'le birlikte silindiği, o gün onun sorumluluğunda yaşananların bir yenilgi olduğu belirtildi. Netanyahu'nun başarısızlığının İsrail'in bu olayların yansımaları sonucu ödeyeceği ağır ekonomik bedelle ölçüleceği ifade edildi. Savunma Bakanlığı'nın benzeri görülmemiş bütçesi, vergi artışları, kamu hizmetlerinde kesintiler ve artan kamu borçlarının da uzun yıllarca olumsuz etkileri olacağı vurgulandı. Tarih, Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak ifadesi kullanıldı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Filistinlilere yönelik saldırılara karşılık verme gerekçesiyle 7 Ekim 2023'te İsrail'e saldırı düzenlemişti. 1200 İsrailli'nin öldüğü saldırıların ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında 73 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. İsrail yetkililer 7 Ekim'i ülkedeki en büyük istihbarat ve askeri başarısızlık olarak nitelendiriyor.
1: Fransa ve İspanya'da geçen hafta başlayan yangınlar devam ediyor. Fransa'nın Bordeaux kenti yakınlarındaki yangınlar nedeniyle 200 binden fazla kişi tahliye edildi. İspanya'da ise şimdiye kadar 130 bin hektarlık alan yandı. Kanada'da da şimşekler yangın çıkardı.
0: Fransa, İspanya, Kanada, dünya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'da geçen hafta başlayan yangınlar ülkenin güneybatısında etkisini sürdürüyor. Bordeaux kenti yakınlarında 220 bin kişi tahliye edildi.
3: Çok kaotik bir gece geçirdik. Sürekli insanlar geldiği için uyumak çok zordu. Kızım

0: da gece saat 2 civarında tahliye edildi. Ayrıca evcil hayvanlarımız da var ve onlar da rahat edemiyorlar.
1: Fransa'da bu yıl yanan alanın büyüklüğü 98 bin hektara ulaşarak rekor kırdı. Başbakan Le Cornu, yangınlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyeye ulaştı ifadelerini kullandı. İspanya'da da yangınlara karşı ilan edilen ulusal acil durum yürürlükte. Madrid ve Avila kentlerinden toplam 60 bin kişi tahliye edildi. Valencia bölgesindeki yangınlarda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. Avila'da da itfaiye ekipleri alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor. 2026'da İspanya'da yaklaşık 130 bin hektarlık alanın yandığı belirtiliyor. Orman yangınlarının etkili olduğu bir diğer ülke ise Kanada. British Columbia bölgesindeki yangın nedeniyle gökyüzü kızıl renge büründü. Yetkililer geçen hafta bölgeye 34 bin şimşek düştüğünü ve yangınların bu nedenle başladığını belirtti. Kanada'dan yükselen dumanlar ABD'yi de etkiledi. ABD Başkanı Trump, dumanlar nedeniyle Kanada'ya yüksek gümrük vergisi uygulayacaklarını söyledi. Başka bir ayrıntı vermeyen Trump, geçtiğimiz haftada benzer bir tehditte bulunmuştu.
2: Şimdi bu dilimi de noktalıyoruz. Yayınımız Gizem Ösün'ün sunduğu Dünya'da Nasıl programıyla devam edecek. Saat başında yeniden burada olacağız. Konuklarımız da olacak. Özellikle CHP ve Yeni Parti'deki son durumu konuşacağız. Bekliyoruz. Hoşçakalın.

0: Herkese merhabalar. Dünyada Nasıl'a hoş geldiniz. Bugün kumar bağımlılığını konuşacağız. Cebimizde taşıdığımız tehlikeye, tek tıkla açılan yasa dışı bahis uygulamalarına ve tüm bunlara beynin neden dur diyemediğine hepsine değineceğiz. Bu bir hastalık mı yoksa irade sorunu mu? Ülkeler bunlara karşı nasıl önlemler alıyor? Hepsini yine bilenlerine soracağız. Bugün stüdyoda benimle beraber Yeşilay Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Merih Altıntaş var. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Hocam açarken de söylediğim gibi yani hem bizim gündemimizde hem dünyanın gündeminde şu anda ciddi bir sorun bu kumar bağımlılığı. Hatta çağın vebası belki desem yanlış olur mu? Siz beni düzeltin. Öncelikle insanları buna iten nedenler ne? Size onu sorarak başlamak istiyorum. Yani para kazanmak mı, heyecan mı, yalnızlık mı? Tüm bu bağımlılığın altında yatan şey nedir? Bugün biz niye bunu konuşuyoruz? Dünya bunu niye konuşuyor?
1: Evet, şöyle aslında kumar tarih içinde hep var oldu. Yani çağın bazı olanaklarına ayak uydurarak farklı formlarda insanlar bunu eğlenmek için, sosyalleşmek için, işte bir arada olmak için, zaman geçirmek için kullandılar. Hatta hep biliriz işte kahvehaneleri gidilirdi. İnsanlar orada hem kumar oynardı hem birlikte olurlardı. Ama dijitalizasyonla beraber bu çok farklı bir hale büründü. Yani özellikle online kumarla beraber kumarın formu değişti, şekli değişti. Açıkçası çok daha riskli bir hale geldi. Tabii yine önce temel motivasyonlardan bir tanesi eğlenmek, hani sosyalleşmek. Ama değişen bir şey, alan da şu ki eğlenme ve sosyalleşme genellikle insanlarla birlikte yapılan bir şeydi. Ama online kumarı biz bugün aslında yalnız oynandığını fark ediyoruz. Yani herkes kendi telefonuyla istediği yerde, istediği saatte kumara ulaşım sağlayabiliyor.
0: Çok büyük bir dönüşüm bu o zaman.
1: Çok büyük bir dönüşüm, çok tehlikeli bir dönüşüm aslında. Şöyle bunun yanında tabii online'la beraber işte para kazanma hevesi, belki de hani son dönemde kolay para kazanma, çabuk para kazanma, çok fazla emek vermeden, bedel ödemeden para kazanmak gibi biraz da çevrenin etkisiyle bu acaba bir para kazanma yöntemi olabilir gibi de düşünüldü. Ama bir taraftan da genel anlamda bütün kumar tipleri için şeyi söyleyebiliriz. Bu biraz bazen sorunlardan kaçmak için, baş etmek için kullandıkları bir yöntem olarak genellikle kişiler bunu kullanabiliyorlar. Yani bir süre için bir problemi varsa, bir derdi varsa işte biraz zaman geçireyim, onu unutayım gibi başlayıp sonrasında kontrol edilemez bir duruma gelebiliyor. Yani hani o çok masum bir şey hiçbir zaman değildi. İşte tarihin hiçbir döneminde kumar çok masum olmadı. Ama şu an bugün bunu konuşuyor olmamız, hani bu kadar

0: insanın bu problemle başvuruyor olmasının nedeni aslında online kumarın çok daha farklı bir forma dönmüş olması.
1: Şimdi biz şunu merak ettik, hani sordum size, heyecan mı, yalnızlık mı nedir? Beyinde ne oluyor kumar oynarken diye. Yani o sırada neler yaşanıyor size soracağım. Tabii ki bunu bir görsel elimizden geldiğince hazırlamaya çalıştık ama orada oluşan his ya da hormon ya da neler dönüyor kumar oynama sırasında. Hem onu sorayım hem de bu bir aslında hastalık mı, bir irade problemi mi, onu da sormuş olayım size.
0: Evet, şöyle, önce bunun bir irade problemi olmadığını söyleyelim. Hani bazen hastalarımızın yakınlarından ya da çevreden işte bırakmak istersen bırakabilirsin, bu senin elinde gibi bazı şeyler duyabiliyoruz. Tabii ki bir yere kadar bağımlı olduktan sonra kişinin elinde ama bir taraftan da bir hastalıkla mücadele edildiğinin aslında farkında olmak lazım. Kumar oynarken beyinde neler oluyor? Alkol maddede olan her şey, alkol kullanan birinin, tütün kullanan birinin, madde kullanan birinin beyninde neler oluyorsa kumar oynayan birinin de aslında beyninde aynı şey oluyor. Hiç daha farklı şey değil. Yani özellikle o hani bir şey yatırma, kumarın tanımı zaten böyle. Bir şey yatırırsınız, bir risk alırsınız ve sonrasında yatırdığınızdan daha fazlasını kazanabilmek umudu vardır. Bir riske girilir ve bir kazanç oradan beklenir. Şimdi tabii bu heyecanla, bu şeyle beklenti insanda işte bizim haz hormonları dediğimiz dopamin tarzı bazı şeyler var, maddeler var. Bunların beyinde yükselmesi de oluyor. Tabii bu belirli bir seviyenin üzerine çıktığı andan itibaren beyin hücrelerine zarar vermeye başlıyor. Yani her şeyin hani bir dengesi vardır. Dünyada
1: her şeyin fazlası zarardır.
0: Aynen, bedende de bu dengeyi aştıktan sonra yani fazla yükselişlerle beraber beyin hücrelerinde hem yapıyı bozuyor hem de sonrasında fonksiyonlar bozulmaya başlıyor. Yani o kişi aslında belli bir şeyden sonra bu bozulmalarla işte çok daha az miktarlarda oynarken aynı hazzı alabilmek için daha fazla oynamak ihtiyacı hissediyor. Yani işte bu da bir alkolde ya da maddede de görüyoruz. Yani küçücük bir şeyle başladığında zaman içerisinde bu miktar artıyor. Tolerans dediğimiz bir şey gelişiyor. Ve miktarın aynı hazzı alabilmek için daha fazla oynamak, daha fazla miktarla oynamak gibi.
1: Size ne tip vakalar geliyor? Özellikle son dönemde bir artış var mı? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Onu bir sormak isterim.
0: Evet, şöyle hani uzun süredir kumarla ilgili çalışıyorum. İlk hastalarımı soracak olursanız bundan yıllar önceki hastalar, işte masa oyunları oynayan hastalarımız vardı. At yarışı oynayan hastalarımız vardı. Bayiden spor bahisleri yapan hastalarımız vardı. Yurt dışına çıkıp kasinolarda hani oynayan işte slot makineleri ya da diğer ruletti, pokerdi, o tip oyunları oynayan hastalarımız çoğunluktaydı. Ama bugün hangi hastalar başvuruyor diye soracak olursanız tamamen online kumarla ilgili hastalar diyebilirim. Yani bu kişiler polikliniklere olan sayılar arttı. Örneğin Yeşilay'ın danışmanlık merkezlerini alkol maddeden daha fazla oranda kumar bağımlıları başvurmaya başladı. Bu bizim için çok ciddi bir risk. Yani küresel anlamda çok ciddi bir risk. Bir taraftan da şöyle hani kumar bağımlılığının online oynanması bir taraftan çok daha fazla miktarlarda oynanabilme imkanı veriyor diyeyim. Yani insanlar aslında birkaç saniye içerisinde birçok kendilerine mal varlıklarını kaybedebiliyorlar. Yani ben 7 dakika içerisinde bütün mal varlığımı kaybettim diye de duydum. İşte emekli paramı birkaç saniye içerisinde kaybettim.
1: Kaç yılın birikimi değil mi?
0: Evet. Bütün hayat boyunca yapılmış onca emek, onca çaba hepsi bir şeyle, bir tuşa basmakla bir anda yok olabiliyor. Tabii bu insanın tolere edebileceği bir şey değil, kaldırabileceği bir şey değil. Her şeyini kaybedebiliyor. Yani maddi olarak kayıplar, ekonomik kayıplar, bunun yanında prestij kaybı, yani güven kaybı, işte kendine olan güvenin kaybı her şeyden önce. Böyle durumlarda bize genelde depresyonda başvurabiliyorlar. Adli sorunlarla gelebiliyorlar. Yani bugünlerde, hani tabii bunu çok üzülerek söylüyorum ama intiharla başvuran hastalarımız var veya kaybettiğimiz hastalarımız var. Bu hani aslında problemin ne kadar ciddi bir boyuta geldiğini gösteren durumlardan bir tanesi bizim için.
1: Hocam özellikle iki kez bunun küresel bir problem olduğunu altını çizdiniz.
0: Evet.
1: Şimdi biz de merak ettik hani dünyada bu iş ne noktada, ülkelerde durum neler diye. Hakikaten tarayınca da çok fazla ülkenin bununla mücadele ettiğini, bunun bir halk sağlığı sorunu olarak gördüğünü görüyoruz. Şimdi bazı listeler var elimizde, hatta şöyle bir bakalım isterim. Avustralya en öne çıkan ülkelerden biri oldu. Kişi başına en fazla kumar harcamaları yapan ülkelerden birisi. Onu İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda, İsveç, Norveç gibi ülkeler takip ediyor. Aynı zamanda bu ülkelerde çok fazla da denetim olduğu haberleriyle karşılaştık. İşte sıkı mevzuatlar,

0: işte danışmanlık hizmetleri, çevrim içi denetimler, oyunlarda özellikle süre sınırı uygulaması ya da zorunlu kontrol mekanizmaları gibi. Hı-hı. Şimdi bir gidelim bu ülkelere, sizin de izniniz olursa bir Avustralya'ya uzanalım buradan. Hı-hı. Çünkü dediğim gibi en önümüze çıkan örneklerden bir tanesi buydu. Avustralya'dan Yasemin Akyol Başar ile konuşacağız. Gazeteci Yasemin Akyol bizimle birlikte, hoş geldiniz Yasemin Hanım.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi kumar bağımlılığını konuşuyoruz. Hocam da altını çizdik, küresel ölçekte bir sorun diye. Baktığımızda ülkelere, Avustralya ciddi boyutta bununla mücadele eden ülkelerden birisi. Çok da harcama yapan ülkelerden birisi olarak karşımıza çıktı. Bu veriler bize ne anlatıyor? Orada ne yaşanıyor? Bir anlatabilir misiniz bize?
1: Evet, Avustralya'da kumar artık yalnızca kişinin kendi tercihi veya kötü bir alışkanlık olarak görünmüyor. Az önce sizin de belirttiğiniz gibi doğrudan bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendiriliyor. Avustralyalılar bir yılda yasal kumar faaliyetlerinde yaklaşık 32 milyar Avustralya doları kaybediyor. Bu da yetişkin başına vurursak takribi 1500 dolar anlamına geliyor. Burada oynanan toplam paradan değil bu arada, kazançlar çıkarıldıktan sonra kumar sektörüne bırakılan net paradan söz ediyoruz. En güncel ulusal araştırmaya göre ise Avustralya'daki yetişkinlerin yaklaşık %65'i, yani her 3 kişiden ikisi son bir yıl içinde en az bir kez kumar oynamış. Yani bu oranda bir ben oynamamış kalıyorum aslında bunu diyebilirim sanırım. Buna piyango, kazı kazan, poker makineleri, burada çok fazla bir de at yarışı var. Spor bahisleri de dahil. Ancak asıl dikkat çekici oran şu: yetişkinlerin yaklaşık %15'i kumar nedeniyle düşük, orta veya yüksek düzeyde zarar riski taşıyor. Yani yüksek risk grubunun oranı ise %2,5'a falan geliyor aslında verilere göre. Şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Avustralya'da artık yalnızca kumar bağımlılığı değil, daha geniş bir ifade olan kumar kaynaklı zarar kavramını kullanmaya başladılar. Çünkü zarar yalnızca oynayan kişiyi etkilemiyor. Az önce sizin de altını çizdiğiniz gibi aile bütçesi, eşleri, çocukları, ruh sağlığını, kişinin çalışma hayatını da etkiliyor. Özellikle gençler açısından risk artıyor burada. Genel olarak da 18-24 yaş grubu tamamında yüksek risk oranı çok büyük görülüyor. Ancak düzenli olarak kumar oynayan gençlere baktığımızda da yüksek risk oranının bazen %18'e çıktığı da söyleniyor. Tabii ki eyaletler arasında değişen oranlar var. Fakat mesele yalnızca bazı insanların burada kontrolü kaybetmesi değil. Kumar burada çok çabuk, çok kolay ulaşılabilir, sporla çok iç içe geçmiş bir halde ve milyarlarca dolarlık ekonomik ve sosyal zarara yol açması nedeniyle Avustralya'da ciddi bir halk sağlığı tartışması var diyebilirim.
0: Peki bu kadar önemli bir konuyken, bu elbette hükümetin aldığı önlemleri soracağım. Sık sık parlamentoya geldiği yönünde yine haberler çıkıyor karşımıza. İşte spor üzerindeki etkisi, yine bahis şirketlerinin ya da reklamların yasaklanması gibi. Ne gibi önlemler var, ne gibi düzenlemeler konuşuluyor, bir kısıtlama var mı?
1: Bazı sınırlamalar zaten uygulanıyor ve daha kapsamlı bir düzenleme de şu anda parlamentoda görüşülüyor. Ancak burada önemli bir ayrım yapmak istiyorum. Federal hükümetin 2 Temmuz'da parlamentoya sunduğu yeni bir kumar reformu henüz yasalaşmış değil. Tasarı, komisyon ve parlamento sürecinden geçiyor şu anda. Tasarı kabul edilirse televizyonda sabah 6 ile akşam 8.30 arasında kumar reklamlarının sayısı sınırlandırılacak. Bu saatlerde canlı spor karşılaşmaları sırasında kumar reklamı gösterilmeyecek. Sporcuların, ünlülerin veya sosyal medya influencerlarının bahis reklamlarında kullanılması da yasaklanacak. Bu arada bahis şirketlerinin logolarının oyuncu veya hakem formalarında, bu spor sahalarında yer alması da engellenecek. Bunlardan da söz ediliyor. Şunu da altını çizmek isterim. Parlamentonun 2023 yılında hazırladığı bir rapor vardı. Peta Murphy raporu. Bu çok daha ileri giderek aslında televizyon, radyo, internet ve spor alanlarında kumar reklamlarının tamamen yasaklanmasını önermişti. Ama hükümet tam yasak yerine reklamların saatini, sayısını ve hedef kitlesini sınırlamayı tercih etti. Burada da tartışmanın temel noktası aslında bu. Bir kesim bu önemli bir başlangıç diyor. Diğer kesimse kumar reklamlarını azaltmak yetmez, tamamen yasaklamak gerekir diyor. Aslında amaç insanların sahip olmadıkları parayla veya borçlanarak kumar oynamasını da engellemek

0: diye söz ediliyor şu anda kredi kartı kullanılmasını yasaklayarak. Bu arada yeni düzenlemeler de var. Fakat Avustralya henüz tam da kumar reklamlarını tamamen yasaklayan bir noktaya gelmiş değil diyebilirim.
1: Biraz sınırlama var anladığımız kadarıyla. Bazı düzenlemeler yine de gündemde. Halkın görüşünü soracaktım ama sen aslında cevaplamış oldun. Hani öyle yeterli bulmayanlar var diyerek. Peki hükümetin bağımlılıkla mücadele eden kişilere yönelik sağladığı desteği soracak olursam?
0: Bu da aslında destek Mart 2026'da yapılan bir ulusal bir araştırma var. Onu da belirtmek isterim. Sıradaki sorumuzu cevaplamadan önce Avustralyalıların burada yaklaşık %77'si kumar reklamlarının yasaklanmasını destekliyor. Burada aslında bir iktidar partisi değil sadece belirli bir siyasi görüşten her köşeden siyasi görüşten de İşçi Partisi'nden, Liberal Ulusal Koalisyon'dan, Yeşiller'den hatta One Nation'dan da seçmenlerin çoğu kapsamlı bir reklam yasaklarına gidiyor. Fakat burada spor özellikle maçlar çok yaygın olduğu için biraz da aslında buradan para kazanıldığı için aslında en önemli kaynak bu olduğu için demek lazım gerekiyor. Biraz yasaklanmasının önünde çok fazla basamak var demek gerekiyor aslında. Evet, az önce dediğiniz gibi hükümet bağımlılıkla mücadele eden kişiler için destek sağlıyor. Ücretsiz işte gizli destek hizmetleri bulunuyor. En temel hizmet de bu National Gambling Helpline diye geçen, yani Ulusal Kumar Yardım Hattı. Bu hat haftanın 7 günü 24 saat hizmet veriyor. Sadece aslında kumar oynayan kişi de değil, eşi, ailesi veya yakınları da arayabiliyor ki destek olabilmek için, yanında yöresinde olan insanlara nasıl destek olacağı yönünde de eğitilmek için aslında. Hatta burada bu online yardım tarafından, bunun üzerinden de kişiler isim vermeden çevrim içi danışmanlık da alabiliyor. Her eyalette de yüz yüze aslında psikolojik danışmanlık ve aile desteği veren merkezler de var. Finansal danışmanlık da önemli bir bölüm oluşturuyor. Çünkü kumar sorunu yaşayan insanlar çoğu zaman yardım istediklerinde kredi kartı, kira, fatura veya konut kredisi borçlarıyla da karşı karşıya kalmış oluyorlar. Ücretsiz danışmanlar burada borçların düzenlenmesi ve aile bütçesinin yeniden oluşturulması konusunda da yardımcı oluyor. Böyle bir sistem kurulmuş durumda. Ancak sistemin bir eleştirel tarafı da var. Yardım hizmetlerinin çoğu kişinin sorunu kabul edip kendisinin başvurmasına dayanıyor. Bu nedenle uzmanlar yalnızca tedavi değil, daha erken müdahale, yine aynı şekilde az önce konuştuğumuz yine reklamların azaltılması ve harcama limitleri gibi önleyici tedbirlerin de gerekli olduğunu söylüyorlar.
1: Şimdi Avustralya'nın tüm dünyaya neredeyse örnek olduğu bir konu oldu sosyal medya kısıtlamalarıyla. Çocuklara yönelik bazı kısıtlamalar geldi. Arkasından da peşi sıra pek çok ülke bunu gündeme almıştı. Şimdi yine o konuyla bağlantılı şunu da sormak isterim. Bu kumar bağımlılığı deyince sosyal medya çok öne çıkıyor. Burada onunla ilgili herhangi bir düzenleme var mıdır?
0: Parlamentodaki yeni tasarı kabul edilirse kumar reklamları yalnızca hesabına giriş yapmış ve 18 yaşından büyük olduğu doğrulanmış kullanıcılara gösterilebilecek. Kullanıcıların bu kumar reklamlarını tamamen kapatma seçeneği de olacak. Ayrıca bu sporcuların, ünlülerin de bahis reklamlarında kullanılması yasaklanacak. Şunu da belirtmek gerekiyor aslında, bu düzenleme sosyal medya reklamlarını tamamen yine kaldırmıyor. Reklamların yetişkinlere gösterilmesine izin veriyor ve reklamı kapatma sorumluluğunu bir ölçüde kullanıcıya bırakıyor. Aslında burada tartışma bu noktada düğümleniyor. Yaş doğrulaması ve reklamı kapatma seçeneği yeterli mi, yoksa kumar reklamları dijital platformlardan tamamen çıkarılmalı mı? Avustralya'da hem parlamentodaki hem de toplumdaki esas tartışma bugün bu sorun etrafında şekilleniyor diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ederim aktardıklarınız için. Şimdi biraz bu konular üzerinden biz ilerleyelim. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Yasemin Akyolbaşar bize Avustralya'dan aktardı. Sağ olun. Hocam, sosyal medyaya çok yoğunlaştık. Az önce ekranda grafiğimiz de vardı. Bu gençler nereden görüyor sorusunun ilk yanıtı bir sosyal medyaya yönlendiriliyor. Dolayısıyla bu sosyal medyanın etkisi nedir bu işte? Nasıl değerlendirirsiniz? Yani buradan bir yayının başında söylemiştiniz, bir kolay para kazanma algısı zannediyorum burada da etkili oluyordur. Özenme belki başka bir etkisi. Ne dersiniz sosyal medyayla ilgili?
2: Şöyle, sosyal medya

Tabii hani çocukların, gençlerin etkilendiği en önemli alanlardan bir tanesi. Ama tabii sadece bu değil. Sosyal medyada o özendiği kimliği yaratma, orada farklı bir kimlik algısıyla var olma, hayal ettiği dünyanın içerisinde var olma. Bütün bunlar aslında biraz sosyal medyada olumsuz olabilecek bazı faktörler. Tabii işte orada sergilenen yine kişilerin daha zengin görüntüleri, işte çok daha çocukların, gençlerin ilgisini çekebilecek bazı yaşam tarzları, hani herkesin böyle işte zengin olabileceği, para kazanabileceği, kolay

0: elde edebileceği gibi bir algı oluşturulabiliyor. Tabii hani bir yapay bir algı sonuçta. Sosyal medyanın da mutlaka kontrollü kullanılıyor olması lazım. Yalnız ben şimdi Avustralya şeyinden sonra, verilerinden sonra ben bizim ülkemizle ilgili birkaç şey söylemek
1: Lütfen.
0: İsterim. Dünya Sağlık Örgütü şu anda davranışsal bağımlılıklar birimi çok aktif çalışıyor. Hani şunu belki biraz daha sevinerek söyleyebilirim ki Yeşilay'ın danışmanlığında Dünya Sağlık Örgütü'nün kumar çalıştayları Türkiye'de oldu. Ve şimdi bütün ülkelerde bir küresel ölçeklerde ortak bir şey bulalım, bir enstrüman bulalım ve bütün herkesi aynı şekilde ölçelim şeklinde bir şey geliştiriliyor, bir ölçek geliştiriliyor. Bunun çalışması yapılıyor. Biz buna dahil olduk. Yine Avustralya burada başı çeken ülkelerden bir tanesi. Yasal düzenlemelerini, mevzuatlarını bize göre biraz daha önden götürmüş. Ama çok ortak şeyimiz var. Şimdi bizim ilk Türkiye Ulusal Kumar raporumuz yayınlandı yeni. Yine Sağlık Bakanlığı'nın ve Yeşilay'ın birlikte yaptığı bir çalışma var. Bu dönem dönem belirli aralıklarla yapılır. 15 yaş üstü sağlık araştırması. Buna göre çıkan, kumarla ilgili bölümde çıkan şeyde, rapor kısmında biz şunu gözlemledik. Her 100 kişiden 10.1'i son bir yıl içerisinde kumarla temas etmiş. Yani mutlaka bir kez, en az bir kez kumar oynamış. Bu şu anlama geliyor. Dünya ortalamasının sanki altındaymışız gibi. Biraz önce Avustralya verilerini dinleyince her 2 kişiden birisi gibi şey vardı.
1: Evet, çok yüksek
0: bir rakam söyledi. Bizde hani %10 sanki daha iyiymiş gibi görünse de bunun bizde %10'umuz neredeyse 6.8 milyon kişiye tekabül ediyor. O nedenle bu çok azımsanacak bir sayı değil. Yine şöyle, hadi oynadılar ve bıraktılar gibi düşüneceğimiz bir şey mi peki bu? Hani bir tehlike var mı ya da yok mu? Yine başka bir çalışmamızda da şunu gördük. Yine Yeşilay'ın bir çalışmasıydı bu da. Bizim ülkemizde hani sosyo-kültürel şeyle, yapıyla belki biraz daha alakalı olarak kumar oynamaya başladıktan sonra insanların aslında %30 oranında belki devam ettiğini gördük. Yani temas etmek bizde şu an bir tehlike arz ediyor. O nedenle hani dünya ortalamasının altındayız demeyeceğim ama yasal düzenlemelere ya da diğer düzenlemelere baktığımızda aslında bu anlamda bize de bazı şeylerin hani işte en azından bir şeyin toplumsal farkındalığın yapılmaya başlandığını, işte mevzuat çalışmalarının yapıldığını, bununla ilgili en azından tedavi birimlerinin biraz daha aktif hale getirildiğini söyleyebilirim Avustralya verilerinden sonra.
1: Mesela çocukların, gençlerin elinde sürekli telefonlar. İşte belki oyun oynuyorlar, belki sosyal medyaya bakıyorlar, belki kumarla ilgileniyorlar o sırada. Şimdi bunu aileler nasıl fark edebilir? Yani bunun bir belirtisi var mı? Ailelere bu işaretler var mı söyleyebileceğiniz?
0: Eğer bir kişi, işte genç ya da bir yetişkin de olabilir, telefonla elinde eğer oynadığı şey telefonsa, yani da bilgisayarıysa, çok fazla zaman geçirmeye başladıysa, işte çevresiyle ilişkisini kestiyse, başka bir şey yapmıyorsa ya da işlevselliği düştüyse, yani bir öğrenciyse akademik başarı düşmeye başladı, ödevlerini yapmıyor ya da işte sabaha kadar bununla uğraşıyor, sabah okula gidemiyor ya da işe gidemiyor gibi, hani hayat düzeninde bazı problemler ortaya çıkmışsa, en önemlilerinden bir tanesi yalan söylemeye başladıysa, bu bizim için bir tanı kriteridir. Yani aslında o kişinin daha önceden yalan söylemek gibi bir alışkanlığı olmayabilir. Ama kumar oynamaya başladıktan sonra çarkı çevirebilmek için diyeyim, işte ondan alır, öbürüne verir, işte bir şekilde yalan söylemeye başladığında iş ciddi bir boyuta gelmiş demektir. Borç almaya başlar her şeyden önce. Bütün çevresinden borç alır, bütün kaynakları kapatırız tedavi sırasında ama bir şekilde başka bir yerden kendisine başka bir çıkış bulur, borç edinir. İşte daha gergin olabilir. Kayıplardan sonra depresyon ortaya çıkabilir, kendini izole edebilir gibi. Buna benzer bazı şeyler var ama şunu da söyleyeyim, biz bu hastaları gerçekten geç dönemlerde görüyoruz. Yani bir adli problemle karşılaştığında bize gelmiş olabiliyor. Ya da ciddi bir depresyon, biraz önce söylediğim gibi bir intiharla gelmiş olabiliyor. Ya da bir boşanma davasında bu öne sürülebiliyor. Yani kumarla ilgili problemleri olduğu, ailenin ekonomik durumunu hani çok ciddi zedeledi ve karşı tarafında boşanmak istedi. Türkiye'deki birçok boşanmanın aslında altında yine kumar bağımlılığının yattığıyla ilgili bazı çalışmalar da var. Yani birçok alana zarar verebilir ama sonucu bu kadar ilerlemesini beklemeden biraz önce söylediğim hani davranış değişikleri, ruhsal değişikleri biraz daha dikkat ederek anlaşılabilir.
1: Bazı işaretleri var aslında görülmesi.
0: Tabii.
1: O borç hali, düzen, belki kalp kırma hali hiç öyle bir olmadığı halde olabilir belki. Bazı belirtileri var. Peki diyelim ki fark edildi bu bireyin böyle bir

0: kumar bağımlılığı başladı. Fakat kendisi diyor ki hayır, ben istesem bırakabilirim. Ya da ben sadece hobi olarak yapıyorum bunu. Yani bu hangi noktada hobiden çıkıp bağımlılık noktasına evrilir? Ya da bu ne kadar gerçekçi bir yaklaşım? Bunu, onun yine sınırını sorsam size.
1: Şimdi o sınırı tabii ki hastalarımız çok ilk planda anlamayabiliyorlar. Zaten işimiz onlara o süreci anlatabilmek. De bir derecelendirme, bir spektrum gibi düşünecek olursak mesela. Önce sosyal amaçlı oynayan, yani istediği zaman kontrol edebilen, eğlenen, hani bunu bu amaçla kullanan bir şey var, grup var, derece. Sonrasında bir miktar daha kontrol kayboluyor. Yani işte 10 liralık oynayacağım diyor ama aslında yok, hadi 15 olsun, sonra 20 olsun, sonra kalkabiliyor oradan. Ya da işte biraz yarım saat oynayacağım diyor. Sonra bakıyorsunuz 45 dakikaya çıkmış. Orada bir riskli grup oluşmaya başlıyor. Problemli kumar oynama grubu. Ve sonrasında üçüncü basamak artık kumar bağımlılığının olduğu dönem. Yani kişinin kontrolü artık kaybolmuş. Oynamadan sıkıntı hissediyor. İşte aşermeler başladı. Bedensel ve ruhsal aşermeler. Yani bir madde bağımlısı gibi bedensel bazı şeyler, bulgular olabiliyor kişiler. Terleme, titreme, sıkıntı hali. Öfkelenme bazen olabilir, uykularda bozulma gibi. Bütün bunlar, yani bir yoksunluk belirtisi ortaya çıkabiliyor. Kişi kontrol edemiyorsa, dediğim gibi bazı sonuçlar, kötü sonuçları görüyor aslında. Yani o da bütün bu hayatında yaşadığı olumsuzlukların kumarla ilişkili olduğunu görebiliyor ama bunu durduramıyor. Bırakıyor, birkaç ay bırakıyor, sonra tekrar başlıyor. Yani birkaç tane başarısız bırakma girişimi var.
0: Anladığım kadarıyla bir belli bir yerden sonra döndürmek biraz daha zor. Yani geç fark ediliyor dediniz, geç müdahale ediliyor. Belki her şeyin erken tanısını dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bu da zannediyorum öyle. Peki en erken tanıya gidecek olursak, yani daha çocukluk döneminde bu bahis oynamamak yerine, yani bunları bahis oynama demek yerine nasıl yönlendirmek lazım? Buna yatkınlığı olan da demek doğru mu bilmiyorum ama belki hani gören ya da buna ulaşan bir çocuğu nasıl bu yoldan geri döndürebilir acaba aileler henüz yol yakınken?
1: Evet, şöyle, burada ailelere gerçekten çok önemli işler düşüyor. Çünkü bu bir endüstri. Bazı insanların, bazı kesimlerin üzerinden çok ciddi paralar kazandığı bir endüstri. Ve bir şekilde akışı sağlayabilmek için kendine yeni müşteriler diyeceğim bulmak durumunda. Şimdi bunun en tehlikeli şeylerinden bir tanesi özellikle çocuklar üzerinden. Oyun formatlarına baktığınızda, İşte bugün dijital ya da online oyunlar olsun ya da herhangi bir AVM içinde kurulmuş bir köşedeki oyun sahalarına baktığınızda aslında bildiğimiz kumar makinelerinden çok farklı makineler değil. Işıklar, o görüntüler, hani o şey, sesler falan, o efektler, bütün bunlar aslında bir kumarhanenin küçük minyatürü şeklinde düzenlenmiş.
0: Daha küçük yaştan bir özendirme teması var.
1: Aynen.
0: Yani.
1: Şimdi bu hani fiziksel olarak bunun içine aldığı gibi, bir de şöyle düşünün, çocuk aslında online olarak oyun oynarken ona sunulan bazı oyunlar şöyle, mesela ganimet kutuları dediğimiz bazı oyunlar var. İşte burada bir kutu var ve bu kutunun içinden çocuk açtığında bir şey çıkacak. Ne çıkacak? Ona mı çıkacak? İşte büyük bir şey mi çıkacak? Bakın, o biraz önce bahsettiğimiz hani dopamin var ya, çocuğu onun yükselmesiyle tanıştırıyor. Ailede kumar oynayan varsa, yani normalize ediliyorsa, hani çocuklara yapma diyoruz ama bir şekilde ebeveynin bunu yapmıyor olması gerekli. Yani çocuğun yanında bahis yapan bir baba varsa, at yarışı seyredilip örneğin onunla ilgili işte çalışmalar yapıp para yatıran bir baba varsa, çocuk da bunun hani olağan bir şey olduğunu kabul edecektir.
0: Peki bir rol model olarak mı, bir genetik bir durumdan bahsetmiyoruz?
1: Genetik bir durum da var. O ayrıca da var. Maalesef böyle bir şanssız, yani tabii biz hani bağımlılığın bağımlılığa yol açan faktörlerden bir tanesi, evet, öğrenme teorileri, yani rol modeli ne yapıyorsa onun çocuk doğru olduğunu görüyor. Ama bir de genetik özellikler var. Yani ailede herhangi bir şeye karşı bir bağımlılık varsa, alkol, madde de buna dahil olmak üzere, sadece kumar değil, o risk etkeni varsa çocuğun bağımlı olma ihtimali, kumarla daha iç içe olma ihtimali daha olan. Bunun yanında başka hastalıklar, mesela dikkat eksik hiperaktivite bozukluğu, tedavi edilmediği takdirde, kontrol altına alınmadığı takdirde diğer şeylere göre, gençlere göre bağımlı olma ihtimali daha yüksektir. Bakın, yani yanlış anlaşılma olmasın.
0: Risk artıyor diyorsunuz.
1: Risk artıyor. Yani hepsi olacak diye bir şey yok ama tedavi edilmesi gerekli.
0: Az önce ülkelere baktık, Avustralya'ya gittik. Şimdi bir ülkeye daha gidelim, İngiltere'ye bakalım. Orada da sıkı düzenlemelerden, katı önlemlerden bahsediliyor. Gazeteci Gonca Yağcı bizimle beraber. Hoş geldiniz Gonca Hanım.
2: Merhaba.
0: Şimdi İngiltere son yıllarda kumar bağımlılığı ile ilgili gündemde olan ülkelerden birisi ve ciddi bir halk sorunu, halk sağlığı sorunu olarak görüyor kumar bağımlılığını. Acaba hükümetin ne gibi aldığı önlemler var? Mesela bazı reklamların yasaklanması ya da başka bir örnek var mıdır? Az önce Avustralya'da da konuşmuştuk. Size sorayım, ne gibi kısıtlamalar var gündemde? Hangi düzenlemeler görüşülüyor?
2: Evet, İngiltere'de kumar bağımlılığını artık bir bireysel tercihten ziyade halk sağlığı sorunu olarak görüyor. Ve bu yüzden de hükümetin, sağlık sisteminin ve uzmanların bazı aldığı tedbirler var. Önce hükümetten başlayalım dilerseniz. Kurumlara, bahis şirketlerine vergiler, ağır vergiler getirildi. Bu zorunlu vergilerden elde edilecek gelir de İngiltere'deki kumar bağımlılarının tedavisi için kullanılacak büyük bir bölümü. Bunun dışında online slot oyunlarında 25 yaş altı ve 25 yaş üstü kişilere de bir limit getirildi, para limiti getirildi. Şöyle ki, eğer 25 yaşın altındaysanız günde 2 sterlinden fazla bir online slot yapamıyorsunuz. Yani oyunu oynayamıyorsunuz. 25 yaşın üzerindeyseniz de yine 4 pound'dan fazla tek defada oyun oynayamıyorsunuz. Son yıllarda, yani 2025 yılında yeni bir yasa tasarısı var. Bu henüz daha yasalaşmadı. Şöyle ki, İngiltere'de bundan sonra lisansı olmayan bahis şirketleri herhangi bir spor kulübüne, İngiltere'deki, reklam veremeyecek ve sponsor olamayacak. Bu henüz yasalaşmadı ama bununla da çok daha fazla insana ulaşması engellenmeye çalışılıyor bahis reklamlarının. Bunun dışında hükümetin vergilendirmeleri var, ağır vergileri var. Online oyun kısıtlamaları var ve tabii ki reklam kısıtlamaları var. Futbol maçlarında özellikle.
0: Tam onu soracaktım. Premier Lig'de çok fazla tartışma olduğu bu konuyla ilgili haberler düşüyor önümüze. Özellikle işte futbolcuların işte formalarının yakalarında bahis reklamları olması, yine maç arasında, devre arasında verilen reklamlar. Bununla ilgili ne gibi tartışmalar var, nasıl düzenlemeler var? Bu tartışmayı sizden dinleyebilir miyiz?
2: Tabii futbol bahisle iç içe. Maalesef bahis şirketlerinin en büyük pazar kaynağı futbol maçları, futbol sahaları, futbol yayınları. Bunun içinde şu tür önlemler var İngiltere'de. Futbol maçından 5 dakika önce ve 5 dakika sonra, yani buna whistle to whistle diyorlar, herhangi bir televizyon programlarında, yayınlarda bahis reklamları yapılamıyor. Çocukların ve genç yetişkinlerin etkilenmemesi için topluma mal olmuş futbolcular, influencerlar ya da sosyal medya takipçilerinden onların reklamlarda oynamalarına izin verilmiyor. Çocukların ve gençlerin etkilenmemesi için. Ve bu yıl, yani 2026-2027 sezonundan itibaren yine futbol kulüpleri, İngiltere Premier kulüpleri bir gönüllülük kararı aldı. Şöyle, bundan sonra futbol maçlarında spor kulüplerindeki, daha doğrusu maçlardaki sporcular formaların üzerinde herhangi bir bahis firmasının ya da markasının reklamını yapamayacaklar. Ama saha kenarlarındaki, evet, ama saha kenarlarındaki dijital platformlardaki reklamlarda bir kısıtlama yok ne yazık ki. Bunun dışında da sağlık da tabii ki çok etkili. Ondan da bahsetmek istiyorum biraz. Lütfen. Çok çarpıcı bir size sayı vereceğim.
0: Buyurun.
2: İngiltere sağlık sistemi içerisinde, yani NHS içerisinde, sadece 2024 yılında kumar bağımlılığı yüzünden tedavi olmak isteyenlerin sayısı %130 artmış. Bu bir önceki yıla göre 2000'den fazla kişi anlamına geliyor. Yani bu %130 kumar bağımlısı arttı anlamına gelmiyor ama kumar bağımlılığı yüzünden tedavi olmak isteyen, depresyon, endişe ya da aile problemleri gibi tedavi olmak isteyenlerin sayısında çok büyük bir artış var.
0: Tedaviye başvuranların sayısında artış var dediniz. Bir de şöyle bir sistem çıktı karşıma, GameStop. Yani kendi kendini yasaklatması bireylerin gibi bir tanım görüyorum. Ne bu sistem acaba, ne anlama geliyor ve buna pratikte bir karşılığı var mı? Nedir bu acaba?
2: GameStop

0: İslam 2018 yılında kuruldu İngiltere'de. Tamamen gönüllülük üzerine çalışılıyor ve ücretsiz. Bahis bağımlısı, kumar bağımlısı kişi eğer kendini engellemek istiyorsa, ani olarak bahis yapmak istemiyorsa kendini bu sisteme kaydediyor. GameStop'a kaydediyor ve herhangi bir bahis sitesine bu kayıttan sonra asla erişemiyor. Kendine 6 ay, 1 yıl, 5 yıl gibi süreler koyabiliyor. Bu süreler içerisinde asla herhangi bir bahis firmasından erişerek bahis yapamıyor. Hatta bu süre dolmasına karşın erişilebilirliğinin açılması için GameStop'a başvurması gerekiyor. Bugüne kadar 560 bin dolayında kişi kayıt olmuş bu sisteme kendilerinin erişimini engellemek için. Ve yine çok çarpıcı bir sayı, bu başvuranların, daha doğrusu kayıt yaptıranların yarısına yakını 25 yaş altındaki kullanıcılar. Yani çocuklar ve gençler aslında en büyük tehdit altında bahis ve kumarda. Çünkü eskiden bahis yapmak için bahis dükkanlarına gidilirdi ama şimdi cep telefonlarında, online platformlarda, televizyonlarda, sosyal medyada çok erişilebilir oldu bahis. Tek bir tıkla, tek bir klikle 24 saat bahis yapabiliyorsunuz. Bunu erişebilirliğini aslında mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyor hükümet. Kumarı ve bahisi yasaklamaktan ziyade.
1: Çok teşekkürler Gonca Yağcı, İngiltere'den aktardığınız bilgiler için. Sağ olun.
0: Rica ederim.
2: GameStop'la ilgili bir şey söyleyelim mi?
1: Lütfen hocam, buyurun.
2: Şöyle, tabii bu çok iyi bir uygulama gerçekten. Yani kişinin kendi kimlik numarası üzerinden hani o an kendini iyi hissediyorken, yani işte ben evet bunu mutlaka bırakmalıyım dediği, hatta bazen tedavi sürecinin içindeyken kendini açıkçası orada bloke ettirmesi çok mantıklı bir uygulama. Ama bir taraftan elimizi bağlayan başka bir şey var. Bu bir yasal uygulama. Ama bizim bir taraftan da yasal olmayan bir kumarla mücadelemiz var. Yani kişilerin isim vermeden 18 yaşın altındaki insanların bile girebildiği, işte çok kapatılsa dahi tekrar başka yerlerden türeyen başka kumar şeyleri var, platformları var. Asıl büyük bir tehlike bu. Yani onlara hangi bir tanesine kimlik numarası verip hangisiyle girilecek? Yani bu çok mümkün değil. Ama yine de çok ciddi ve önemli bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında bir de şöyle bir şey belki önerebiliriz. Bir de game bloklar var. Yani kişinin aslında kendi telefonuna bazı uygulamaları koydurması. Yani işte şey, kapatılıyor. Çünkü önceden işte telefon numaranı değiştir diyorduk. Ya da işte internete girme. Şu an için internete kullanma demek hiç gerçekçi bir şey, öneri değil açıkçası.
1: Yani
2: hayatımızın içinde olan bir şey. O yüzden internetini kullansın kişi ama bu uygulamalarla beraber yasal olan bazı platformlara girmesini kendisi engellesin. İşte ailesinin kontrolünde olsun. Ama yasa dışı şey, kumar aslında çok büyük bir tehlike. Çünkü çocukların da oraya ulaşımı bir şekilde sağlanıyor. Sadece kumar değil aslında. Bazı platformları denetlemezsek eğer, kontrol etmezsek buradan başka tehlikeler de çıkabiliyor. Çocuklar başka yollar. Yani bugün kumardan bahsediyoruz ama maddeye de çocuğu çekebilir. Ya da işte problemli pornografiden bahsetmiştik. O tip sahalara çekebilir. Yani internetin aslında hani çocuklar için özellikle söyleyebilirim, çok ciddi şekilde ebeveynler tarafından da denetleniyor olması gerekli.
1: Peki hocam, hazır tam da böyle bırakmak isteyenleri konuşmuşken, yani kendini engelletmek isteyenleri, böyle siz tam biraz belki seslenmiş, belki bir mesaj vermiş olalım. Yani bırakmak isteyen birine size geldiğinde ne dersiniz, nasıl yönlendirirsiniz? Tedaviye nasıl ulaşsınlar? Nasıl bir yol izlemek lazım? Belki böyle biraz yönlendirici bir kapanış yapabiliriz.
2: Evet. Şöyle şimdi şunun altını çizelim önce. Kumar tedavi edilebilen, yani daha doğrusu iyilik hali sağlanabilen bir hastalık. Yani tedavi etmeyi burada tamamen bitirmek gibi düşünmeyelim. Hani evet, birisi bağımlı olmuşsa hayatı boyunca devam eden bir şeydir bağımlılık. Ama kontrol altında tutulur, denetlenir ve kişinin iyilik hali devam eder. İşte bir tansiyon hastalığı gibi, bir şeker hastalığı gibi aynı mantıkla. Kişinin tedavi olmak istiyorum diye gelmesi bizim için çok önemli bir şey. Yani kişinin kendi motivasyonu, içsel motivasyonu olması çok kıymetli. Ama genellikle aileyle geliniyor. Bu da bizim için çok önemli. Tedaviye gelen kişilerin yanında ailesinin olması çok gerekli bir şey. Çünkü tedavide onlarla birlikte gidiyoruz. Hatta aileyi de tedavi etmek durumunda kalıyoruz. Şimdi İngiltere örneğinde verildiği gibi birçok tedavi birimi açıldığı söylendi. Bugün bizim ülkemizde de davranışsal bağımlılıklar poliklinikleri

0: İşte kumar poliklinikleri, Yeşilay'ın danışmanlık merkezleri, kumarla ilgili çalışan alanlar. Tabii tedavisi var mı? Şöyle, ilaç tedavilerimiz var. Hani demiştim ya, altta yatan bazı başka psikiyatrik hastalıklar olabiliyor. Onları toparlıyoruz. İşte kişinin aşermesini, istek yaşamasını biraz daha azaltacak, işte dürtüselliğini azaltacak, uykusunu düzenleyecek gibi bazı ilaçları verip sonra bir psikoeğitim en her şeyden önemlisi. Yani bu nasıl bir şey? Ben nasıl bir şeyle mücadele ediyorum? Ne yaparsam tetiklenirim? Hani beni çeken şeyler nedir? Beni koruyucu faktörler nedir? Canım istediğinde ne yapacağım? Kimi arayacağım? Yürüyüş mü yapacağım? İşte ne bileyim, müzik mi dinleyeceğim gibi risk faktörlerinin tanıması. Tedavi sistemi içinde kalmayı öğrenmesi, her şeyin önemlisi. Ve bunun yanında tabii ki terapi hizmetleri. Yani işte Yeşilay'da bütün bu hizmetlerin ücretsiz ve kişinin özelini hiçbir şekilde paylaşmadan, hani mutlaka bunu söylemekte yarar var. Çünkü insanların tedaviye gitmekle ilgili çekincelerinden bir tanesi bazen bu olabiliyor. Hani bu da çok anlaşılır bir şey. Oraya gidildiği an itibaren bütün bu hizmetleri alabiliyorlar. Bunun yanında Sağlık Bakanlığı'nın psikiyatri poliklinikleri, alkol madde tedavi merkezlerimiz, amatemlerin yine polikliniklerinde buna benzer birçok şey hizmet veriliyor. İşte rehabilitasyon merkezleri, arkasından sosyal uyuma götüren birimlerimiz var.
1: Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Merih Altıntaş, çok kıymetli bilgiler aktardınız. Bugün kumar bağımlılığını konuştuk. Daha çok konuşulacak bir konu. Konuşmaktan çekinmemek lazım. Yardım istemekten çekinmemek lazım. Önerileri ciddiye alalım. Ama biz burada kapatalım. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Saatler artık 16'ya geliyor. Gelişmeleri aktaracağız bu dilimde de. Hemen hızlıca final maçına bir dönelim. Filenin sultanları şampiyonluk yolunda ter döküyor. Üçüncü setteydik. Çekişmeli gidiyordu maç. Şimdi Emine Derya'ya dönelim. O bizi Kalamış'ta bekliyor. Şampiyonluk heyecanının nabzını tutuyor orada. Sözü sana bırakayım Emine. Üçüncü set oynanıyor. Şu an kaç takip ediyorsunuz maçı? Senden öğrenelim.
1: Sivas Sadekol, evet, bir yandan gözüm ekranda çünkü şimdi bir sayı daha aldık. 22-21 üçüncü sette öndeyiz. Heyecan Kalamış'ta, Doruk'ta, inanın herkes şu anda maçın olduğu ekrana kilitlenmiş durumda. Hava çok sıcak. Zaten şemsiyeli burada vatandaşları da görüyorsunuz, ancak sıcağa rağmen, güneşe rağmen insanlar kalabalık İstanbullular burada toplandı. Nefeslerini tuttu ve Brezilya Türkiye, evet, şu anda bir sayı daha geldi. Brezilya Türkiye maçını takip ediyorlar. Bir sayı daha gelmedi bu arada. Düzeltiyorum. Evet. Şimdi bir sayı daha geldi. Gerçekten inanılmaz bir görüntü. İnanılmaz bir kalabalık. Yani her sayı attığımızda buranın atmosferi, buradaki heyecan da artıyor, yükseliyor. Çünkü Türkiye Milletler Ligi'nde bir kez daha altın madalya için mücadele ediyor. İlk seti Brezilya almıştı. Ondan sonra ne dedik? Hiçbir şey bitmiş değil. Filenin sultanlarına güveniyoruz dedik. Öyle de oldu. 23-25 ilk seti kaybettikten sonra ikinci seti bu kez biz 25-23 kazandık. Şimdi bir mola verildi üçüncü sette. Kıyasıya bir mücadele var. İnanın tansiyon yüksek. Her iki ülkede altın madalya için mücadele ediyor. Türkiye en son 2023 yılında Milletler Ligi şampiyonu olmuştu. Tarihinde ilk defa bir tarih yazmıştık 2023'te. Şimdi onu tekrar etmek istiyoruz. Tarihler bu kez 26 Temmuz 2026'yı gösteriyor ve Filenin Sultanları bir kez daha Milletler Ligi'nin en iyisi olabilmek için önce Brezilya'yı devirecek. Ardından da Kalamış Parkı'nda şampiyonluğu kutlayacağız. Temennimiz bu. Şimdi buradaki insanlar İstanbul'un farklı noktalarından geldiler. Her yaştan binlerce İstanbullu Kalamış'ta toplandı. 7'den 70'e herkesin yüreği Türkiye için, milli takım için atıyor. Bir yandan da gözüm Tuğba, bu arada ekranda maçı takip ediyorum. Şu anda 3. set devam ediyor. Aradaki fark da çok az bu arada. Onu da söylemekte fayda var. Bazen Brezilya öne geçiyor, bazen biz öne geçiyoruz. Şu anda 23-22 Türkiye'nin önde olduğunu söyleyebilirim. Ellerimizde Türk bayrakları, dilimizde aynı sözcükler. Hadi Filenin Sultanları diyerek bu maçı izliyoruz. 2018 yılında Milletler Ligi turnuvası başladığında Türkiye o yıl Amerika Birleşik Devletleri'ni yenerek ikinci olmuştu. Ardından 2023 yılında birinci olduk ve bu sene tekrar altın madalya için mücadele ediyoruz. Şimdi Avrupa Şampiyonası olacak Tuba, Ağustos ayında, Ağustos ayının sonunda. Evet, 23-23 oldu bu arada. Ağustos ayının sonunda bir Avrupa Şampiyonası oynanacak. Onun için de aslında Milletler Ligi önemli. Eğer biz Milletler Ligi'nde şampiyon olup o turnuvaya katılırsak aslında güçlüğümüzü bir kez daha ispatlamış olacağız, ama ispatlamamıza da gerek yok. Türkiye'nin özellikle kadın voleybolunda ne kadar iyi olduğunu, ne kadar iyi bir lig olduğunu, iyi bir milli takıma sahip olduğumuzu bütün ülkeler biliyor, farkında. Ondan dolayı da dediğim gibi mücadele kıyasıya geçiyor. Şimdi bir mola daha verildi 3. sette. 23-23 oldu durum. Artık son sayılar kritik. Bu set çok kritik. Yani bu seti alan artık maçı almaya doğru, şampiyonluğa doğru adım adım yaklaşmış olacak. Şimdi şöyle bir kalabalığı da tekrar gösterdikten sonra yavaş yavaş yayını kapatalım. alalım. Üçüncü set devam ediyor. Şimdi mola bitmek üzere. Durum 23-23. Gönlümüz bu seti de Filenin Sultanları'nın kazanmasından yana. Ve tabii ki en sonunda çok şampiyon olmak var. Nefeslerimizi tuttuk, takip ediyoruz. Habertürk ekranlarında aktarmaya devam edeceğiz.
0: Teşekkür ediyoruz Emine Derya'ya ve kameraman arkadaşımıza. Hakikaten nefes kesiyor maç. Umarız bu üçüncü seti de alırız ve 2-1 öne geçeriz. Daha sonra da şampiyonluğa adım adım ilerleriz. Maç bizim galibiyetimizle sonlanır diyelim. Devam edelim haberlerimizi paylaşmaya. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bu hafta Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak.
2: Çerçeve yasa hazırlıkları, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler. Kabine iki haftalık aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda çerçeve yasaya dair son hazırlıklar.

0: masaya yatırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki son duruma dair raporlarının da değerlendirilmesi bekleniyor. Kabine toplantısında ekonomideki gelişmelerin de masada olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın politika faizini %37'de sabit tutmasının ardından para piyasalarındaki son durum değerlendirilecek. Fiyat istikrarının sağlanması için atılabilecek ilave adımlar ele alınacak. Kabinede ABD-İran arasındaki gerilim de gündemde olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki yüksek tansiyonun enerji, petrol fiyatları başta olmak üzere Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek. ABD ile NATO zirvesi kapsamında yapılan görüşmelere dair detayların da kabinede ele alınması öngörülüyor. Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimine ilişkin bulunabilecek ara formüllere ilişkin gelinen aşamada değerlendirilecek.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta daha yoğun mesai yapacak. Genel kurulda üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi ele alınacak. Salı ve çarşamba günü de grup toplantıları yapılacak.
0: Öğrenci affı teklifi, grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor.
2: Toplantı yeter sayısı vardır. Görüşmelere başlıyoruz.
0: Çalışmalarına salı günü başlayacak olan Meclis Genel Kurulu, öğrenci affına yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifini görüşmeye başlayacak. Teklifle daha önce üniversitelerle ilişiği kesilen tüm öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrenciler aftan yararlanabilecek. Kendi isteğiyle kaydını sildirenler ve bir program kazanarak kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayanlar af başvurusu yapabilecek. Kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, uyuşturucu ticaretinden mahkum olanlar, terör örgütleriyle irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler kapsam dışında tutulacak. Teorik derslerde başarılı olmuş ancak aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrenciler de üniversiteye geri dönebilecek. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranları artırılacak. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarılacak. Teklifle 48 üniversiteye profesör, doçent, doktor eğitim üyesi, araştırma görevlisi kadrosu sağlanacak. Tez yazdırana da yazana da ağır yaptırım gelecek. Bu şekilde alınan akademik unvanlar geri alınabilecek. 28 maddelik öğrenci affı teklifinin genel kurul aşamasının tamamlanması halinde çocukları koruma teklifi genel kurulda görüşülecek. Teklifle suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları olacak.
1: CHP'nin 38. olağan kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak kararına ilişkin dosya Yargıtay'daydı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nce ön incelemeye alındı. 17 Temmuz'da Yargıtay'a gönderilen dosya kayıt aşamasından ön inceleme aşamasına geçti. Yargıtay tetkik hakimi tarafından inceleme yapılacak. Tetkik hakimi incelemesini tamamladıktan sonra hazırladığı raporu Yargıtay 3. Hukuk Dairesi heyetine sunacak. Dosyanın esasa ilişkin inceleme heyet tarafından yapılacak ve incelemenin yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül'den sonra yapılması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni partinin kurulmasının ardından partide kalan 44 milletvekiliyle bugün bir toplantıya girecekti. Saat 15 sıralarında o toplantı başlayacaktı. Bakalım son durum ne? Arkadaşımız Serkan Şimşek CHP Genel Merkezi'nde takip ediyor o toplantıyı. Toplantı kaç gibi başladı? Şu an hala devam ediyor mu Serkan? Nedir notların?
3: Tuba, toplantı yaklaşık yarım saat önce başladı. 15.30'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 44 milletvekilinin davet edildiği milletvekilleriyle bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Tabii davet edildiği diyoruz çünkü 44 milletvekilinin tamamı yok toplantıda. İçlerinde mazeretli olanlar, yurt dışında olanlar var ama bizler partide yaptığımız gözlem sonucu 30'a yakın milletvekilinin bu noktaya geldiğini gözlemledik. Tabii kuşkusuz bu toplantının en sıcak gündemi Özgür Özel'le birlikte toplam 91 Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin istifası ve ardından ardından yeni partinin kurulum çalışmalarıydı. Cumartesi günü yeni partinin artık somut olarak, resmi olarak kurulduğunu ifade edelim. İşte bu istifaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritasının nasıl olacağı, partide atılacak adımlar bugün milletvekilleriyle birlikte değerlendirilmiş olacak. Tabii bir diğer parantez açmamız gereken konu da bu 91 milletvekilinin istifasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı boşalan koltuklar var. İşte o görevlere kimlerin

0: geleceği de yine bugünkü toplantıda ele alınmış olacak. Özellikle CHP Grup Başkanlığı için parti kaynaklarında Faik Öztürk'ün ismi geçiyor. Aynı zamanda bu yarışta Gürsel Erol'un da olması bekleniyor. İşte bu tip hem grup başkanlığında hem grup başkan vekilliğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni isimlerin belirlenmesi noktasında bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle bir araya geldi. Tabii dün de Kılıçdaroğlu İstanbul'da bir rozet takma törenindeydi. Orada bazı ifadeleri yer aldı. Hiçbir CHP'li yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz dedi Genel Başkan. Ve eğer yolsuzluk yapmak, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın. Bu parti kimsesizlerin kimsesidir ifadelerini kullandı. Aynı zamanda şunu da ifade edelim. Cuma günü yeni partinin resmi olarak kurulduğunu ifade etmiştik. Bu tören, yani biraz önce İstanbul'da bahsettiğim törende dün, yani cumartesi günü, yani yeni partinin resmi olarak kurulmasından bir gün sonra gerçekleşti. Ve bir gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse ki çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti ifadelerini kullandı. Bu noktada da yeni parti için istifa eden 91 milletvekilini kastettiğini ifade edelim. Dediğim gibi yaklaşık yarım saat önce başladı bu noktada toplantı CHP Genel Merkezi'nde. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 44 milletvekilini davet ettiği bir milletvekilleriyle değerlendirme toplantısında buluştu. Ve o toplantının en sıcak başlığı Özgür Özel'le birlikte 91 milletvekilinin istifasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yol haritasının ne olacağı yönünde.
1: Peki Serkan Şiprek, teşekkür ediyoruz. Takip etmeye devam edeceğiz o toplantıyı. Şimdi yeni partinin kurulmasıyla mecliste siyasi parti grubu sayısı ilk kez 7'ye yükseldi. Mecliste başkanlık divanı ve genel kuruldaki temsil dengeleri de tabii yeniden belirlenecek. Peki mecliste yeni düzen nasıl olacak? Ayrıntılara bakalım.
2: Yeni partinin kurulmasıyla meclisteki düzen de değişecek. Başkanlık divanı ve genel kuruldaki temsil yeniden belirlenecek. Yeni partinin meclis ana binasındaki grup katında CHP'nin bugüne kadar kullandığı grup yönetimi odalarında faaliyet göstermesi bekleniyor. Milletvekili sayısı 44'e düşen CHP'ye aynı katta bulunan AK Parti grubuna yakın bir noktada yeni bir alan oluşturulması değerlendiriliyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi grup kavalyaları şu anda değiştiriliyor.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmaması nedeniyle CHP'nin bir grup başkanıyla iki grup başkan vekili seçmesi gerekecek. Bu nedenle partiye en az 3 ayrı oda tahsis edilmesi bekleniyor.
3: Özgür Özel'in grup başkanı olduğuna dair tabelada sökülmüş durumda.
2: Yeni parti ile CHP'nin ihtisas komisyonları ve başkanlık divanındaki temsil oranları da milletvekili sayılarına göre yeniden hesaplanacak. Yeni partiye bir meclis başkan vekilliği düşmesi, CHP'nin başkanlık divanında katip üyeyle temsil edilmesi öngörülüyor.
4: Şimdi ilk sözü Adalet ve Kalkınma.
2: Genel kuruldaki sıralama da değişecek. Sıralama en fazla milletvekiline sahip partiden, yani AK Parti'den başlanarak yeniden düzenlenecek. AK Parti sıralarının yanında ikinci büyük parti olarak yeni parti yer alacak. Sandalye dağılımına göre CHP'ye MHP'nin yanında yer açılması planlanıyor. Siyasi parti grubu sayısının 7 olmasıyla birlikte genel kurulda görüşülen grup önerileri, gündem dışı konuşmalar ve grup başkan vekilliklerine ayrılan sürelerde artacak. Bu nedenle kanun tekliflerinin görüşülmesine önceki döneme kıyasla daha geç başlanabileceği belirtiliyor. Yeni partinin grup toplantılarını hangi gün ve saatte yapacağı da meclis yönetimi tarafından belirlenecek. Yeni düzenlemelerin önümüzdeki hafta toplanacak başkanlık divanında karara bağlanması bekleniyor.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, CHP ve Yeni Parti ayrışmasının önemsiz olduğunu vurguladı. Yeni Parti özgün bir politika üretemez dedi. Uçum, CHP'nin bu süreçte uygun bir temizlenme sürecine girdiğini de belirtti.
2: CHP ve Yeni Parti ayrışması son derece önemsizdir dedi. Yeni Parti'nin özgün bir politika üretemeyeceğini savundu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, CHP ve Yeni Parti hakkında açıklama yaptı.
5: Türkiye'nin gündeminde CHP ve Yeni Parti ayrışması genel politikanın ihtiyaçları açısından son derece önemsizdir. Çünkü bu ayrılığın dünya görüşü farkıyla hiçbir ilgisi yoktur. Nerede politik perspektif farkı, nerede ideolojik ayrılık? Bu Yeni Parti özgün bir politika üretemez. Çünkü politik bir tutum üzerinden değil, kişisel ihtiyaçlar üzerinden kurulmuş bir parti oldu.
2: Uçum, belediyelere yönelik operasyonlara da işaret etti. CHP'nin temizlenme sürecine girdiğini vurguladı.
5: Özellikle parti kongre süreçlerindeki ve başta İstanbul olmak üzere yerel yönetimlerin pratiğindeki usulsüzlük ve yolsuzluk işlerine sahip çıkanların bu ayrışmanın öncülüğünü yapması ibretlik durumu ortaya koyuyor. CHP bu ayrışmayla esasında önlerine koydukları arınma perspektifine uygun bir temizlenme sürecine girmiş oldu. CHP sonuçta yine CHP'dir. Sel gider, kum kalır.
1: Evet, konuşacağız hem CHP'deki son durumu, hem yeni partinin yeni yol haritasını, hem de bir iddia var. Bugünün en çok konuşulan konusu CHP ile ilgili figüran partililer iddiası. Konuşacağız. Konuklarımız var. Sırayla takdim edeyim. Siyaset bilimci gazeteci Sezin Öney bizimle birlikte. Sezin Hanım, hoş geldiniz. İyi pazarlar.
6: Hoş bulduk. Merhaba.
1: Diğer konuğumuz da hukukçu ve Star gazetesi yazarı Cüneyt Altıparmak. Siz de hoş geldiniz Cüneyt Bey. İyi pazarlar dilerim.
7: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Sezin Hanım, sizinle başlayalım. Günün en çok konuşulan iddiası, figüran partililer iddiası, dünkü törenle ilgili üye katılım töreni CHP'nin. Kemal Kılıçdaroğlu sahneye çıktı, konuşmasını yaptı. Kalabalıktı salon. Ancak sonra iddiaya göre o salonun kast ajanslarından ücret karşılığında insanlar getirilerek doldurulduğu iddiası geldi. Bu iddiaya da CHP'den hem Müslüm Sarı'dan hem de Gürsel Tekin'den sert tepkiler geldi. Gürsel Tekin FETÖ'vari bir kumpas dedi. Hedefte Kılıçdaroğlu vardı dedi. Şikayetçi olduğunu belirtti. Ne diyorsunuz bu iddialara? Ve CHP'nin tabii yeni yol haritası da çok konuşuluyor. Şu anda Kılıçdaroğlu partide kalan 44 milletvekiliyle bir toplantı da, oradan ne çıkacak onu da merak ediyoruz. Ne dersiniz bu son gelişmelere?
6: Ya tabii çok hicap verici bir durum gerçekten de Türkiye siyasi tarihi açısından. Şimdi en basit partiler bile, tabela partisi olarak adlandığımız partiler bile toplantı yaptığında böyle bir salonu doldurabiliyor. Veya daha yeni kurulmuş partiler, mesela Anahtar Parti İzmir'de toplantı yaptığında bayağı bir kitleyi toplayabilmişti kendine göre. Ya dolayısıyla bu kadar zaten çok müthiş bir miting alanı kalabalığından falan bahsetmiyoruz. Bir salon doldurulacak. Yani bunda da bir kast ajansına şu veya bu şekilde çalışılması, hem de yani mutlak plan konusu tamamen delege iradesinin satın alınması üzerineyken, siz seyircileri bir kontratla, bir iş aktiyle oraya getirmek durumunda kalıyorsanız, ya seçmeni de mi sonra kast ajansından bulacaksınız? Yani çok tabii ki bütün partiler açısından, bütün Türkiye'nin seçmenleri açısından böyle bir şeyin yaşanması çok üzücü. Bir kere çok kanıtlı bir haberden bahsediyoruz. Yani Ebru Çelik Bir Gün gazetesinden bu haberi bütün kanıtlarıyla yapmış. Gazetede tabii arkasında duruyor. Burada yani Gürsel Tekin de FETÖ'vari kumpaslar demesi, bir kere 15 Temmuz'un bütün bu FETÖ ile ilgili yaşananların hafifletilmesi, bir her şeye bu kılıf konmaz. Yani bu çok ciddi bir konuydu. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşanması, Türkiye'de bütün bu FETÖ yapılanmasının olması, bütün bunlar çok ağır şeylerdi. Şimdi bunu her konuda, yani bir kast ajansının içinde kim yapmış bu tekilini? Yani o zaman ortada
1: evet,
6: bir fail.
1: Sezin Hanım, Gürsel Tekin kimi kastediyor olabilir sizce bu açıklamalarıyla?
6: Aa, gerçekten bilemiyorum. Yani şimdi Türkiye'de yani bu kim yapacak bunu? Niye yapsın? Ayrıca buna da kontrol edemiyor musunuz? Yani o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığıyla da ilgili bir ortaya, yani durumu kontrol edemeyen, her türlü işte yani toplantısıya kimin gittiği, kimin gittiği belli olmayan veyahut da böyle kumpasları açık böyle bir ortammış. Yani böyle bir yani açıklama zaten kabul edemez. Yani bir şeyi açıklamıyor çünkü bu. Kaldı ki Gürsel Tekin aslında taşını altına elini sokan ve Kılıçdaroğlu'nun kalabalıklarla tırnak içinde buluşması için organizasyonları yapan tek CHP'li. Ya bu da yani her seferinde daha önce İstanbul'a konvoylarla gelinmesi konusunda da sıkıntı yaşanmıştı. Ya bunları hiç yapmamak lazım veyahut da yapılıyorsa da böyle tuhaf açıklamalar da vesaireydi. Ya bunlara da girilmemesi lazım. Yani burada mesele tüm Türkiye siyaseti zarar görüyor. O parti, bu parti, şu parti değil. Ve bu seçmenlerin bütün siyasete güvenini aşındırır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmuş.

0: bu kadar oy toplamış, evet, birisiydi. Şimdi bütün siyasette negatif bir tavır artık yavaş yavaş geliştirilmeye başlanıyor. Ve dolayısıyla da bu siyasetteki herkes mi böyle garip şeylerin içinde, durumların içinde gibi bir korku ve endişe oluşuyor seçmende. Bu da gayet doğal. Bu, evet, olmaması lazım. Kimsenin buna yer vermemesi, izin vermemesi lazım.
1: Peki Cüneyt Bey, siz ne diyorsunuz bu iddialara ve Gürsel Tekin aynı zamanda şunu söylüyor. 700-800 kişi salona giremedi. Zaten büyük bir kalabalık vardı. Salonda da 40 kişi fazla olsa ne olur, eksik olsa ne olur. Bu asılsızdır diyor. Aynı zamanda bazı faturalar, para alışverişlerinden de bahsetti. Ne diyorsunuz bu iddialar hakkında?
2: Tabii yani bir gazetecinin haberinin belgeli olup olmaması noktasında bir gazeteci olmadığım için net bir şey söyleyemem. Yani bu bir iddia, bunun teyide de muhtaç bir iddia, ama şunu sormak lazım. Biraz da bunu teyit edebilmek için, bunun gerçekten olup olmadığını teyit edebilmek için bu veriler açıklanırsa, şimdi söyleyeceğim veriler açıklanırsa bu doğru mu değil mi anlayabiliriz. Şimdi 91 milletvekili ayrıldı. Peki 91 milletvekiliyle beraber CHP'den kaç tane partiyle ayrıldı? 2 milyona yakın üyesi var. Kaç üye istifa etti? Yeni partiye kaç üye aday veya kaç üye kaç isim üyelik başvurusunda bulundu? Şimdi bunlar ortaya konulursa salondaki tablonun da aslında doğru olup olmadığını bir şekilde bir başka durum üzerinden test etmiş olabiliriz. Ben salonun bu şekilde doldurulması veya doldurulmasına ilişkin haberin içeriğiyle de ilgili net bir durum olduğu kanaatinde değilim. Yani bu haber mutlak doğrudur şeklinde bir durumun oluşabilmesi için daha fazla unsurun bir araya gelmesi gerektiği kanaatindeyim. Burada iki taraf arasında açıklamalar var ama bunu asimetrik bazı bilgilerle teyit etmek mümkün. O teyit edilmesi gereken bilgilerden birisi de şu andaki üye kaybı. Üye kaybı varsa ve yeni partide de belirtilen sayıya kopan milletvekilini oranla bir üye transferi veya bir biçim, yeni biçimde üye alımı varsa bu dedikleri belki doğru olabilir ama...
1: Cüneyt Bey, ama şöyle bir açıklaması da var Gürsel Tekin. Bu tuzağı kuran kardeşim de olsa sonuna kadar gidin diyor. Yani bizim bilgimiz, evet, dahilinde böyle bir şey yapılmadı ama yapıldıysa da ortaya çıksın, ispatlansın. Bizim bundan haberimiz yok anlamı da çıkıyor bu açıklamadan.
2: Bu durumun böyle kolay manipüle edilmesi mümkün. Yani bunu da belirtmek gerekiyor. Belki habercilik anlamında konuşulan kişinin, muhatap olan kişinin gerçekten orada o şekilde bulunduğu mümkün olabilir. Ama bunun kimler tarafından oraya getirildiği veya bu konuyla ilgili böyle bir durumun gerçekten CHP'nin bizatihi kendisi tarafından planlanıp hayata geçirildiği noktasındaki durum hiçbir zaman aydınlanabilecek gibi durmuyor. Ben de bu konuyla ilgili ciddi anlamda CHP'nin soruşturma başlatmasını, mümkünse, evet, ilgililer hakkında bir disiplin soruşturması başlatmasını beklerim. Yani bunu söylemde de kalmaması lazım. Gürsel Tekin'in bunu söylemesi yetmez. Bunu bir de bir biçimde usulüne uygun disiplin soruşturmasına dönüştürüp en azından bu konuyu araştırması ve net bir şekilde topluma bilgi vermesinin ben iyi olacağı kanaatindeyim.
1: Peki Sezin Hanım, tekrar size döneyim. Siz de belirttiniz, 91 vekil istifa etti ve yeni partiye geçti. Artık yeni ana muhalefet partisi, yeni parti. CHP'de 44 milletvekili kaldı ve şu sıralarda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu o milletvekilleriyle bir toplantıda. Az önce arkadaşımıza bağlandık, muhabir arkadaşımız takip ediyor toplantıyı. 30 vekilin toplantıya katıldığını gözlemlediğinden bahsetti. Ancak toplantıdan önce Kılıçdaroğlu'nun bir çağrısı vardı. Eksiksiz katılım istediğini belirtmişti. Bu şayet katılım, 44 milletvekili de bu toplantıya katılmadıysa bunu nasıl okumak gerekir? Yeni istifalar kapıda mı? O istifalar yeni partiye transfer olur mu? Bekliyor musunuz CHP'de istifaların devam etmesini?
0: Demek ki 30 milletvekili net olarak Kılıçdaroğlu ile hareket ediyor. Hadi diyelim çok geçerli mazeret olan birkaç kişi olsun. Ama onlar dışında ya demek ki bu milletvekillerin hepsi de bir arada bir bütün değil. Zaten bunu baştan söylemiştik. Tek bir gruptan bahsedemeyiz kalanları açısından da diye. Bu grupta aday olacak, genel başkanlığa aday olacak önümüzdeki dönemde, daha çok parti yönetiminde söz sahibi olmak istediğini hissettirecek kişiler olacak. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun başa geldiğinden beri, genel başkan tekrar olduğundan beri performansı çok öyle övülecek bir performans kimse tarafından olamadı. Tabii ki bu ortada. Bundan dolayı da partiyi ben daha iyi yönetirim diye ortaya çıkanlar olacaktır. Zaten kalanların bir kısmının da niyeti o genel başkanlığı oynuyor olmak. Ya biz o yüzden bu CHP içi tartışmaların daha devam ettiğini göreceğiz. Yani o da demek ki dediğim gibi 30 milletvekili net Kılıçdaroğlu yanında. Onlardan istifa edip yeni partiye geçecek olanlar çok, yani bu 44 milletvekili içinden söylüyorum. Belki birkaç kişi olabilir ki aslında bu tekrardan yargıdan farklı bir karar çıkar da bir o tedbir kararı kalkar, kurultay süreci hızlanır veyahut da başka şeyler, gelişmeler, yargıdaki gelişmeler söz konusu olabilir sonbaharda diye bazı isimlerin de o yüzden kaldı. Özellikle yeni partide hareket edebilecek oldukları halde bu şekilde hareket etmelerinin bir anlamda yeni partiye geçenlerce telkin edildiği iddiası da vardı.
1: Peki bunlar şekillenir. Peki Sezin Hanım, siz şu an CHP'de enerjisini, motivasyonunu tamamen iktidar olmaya kanalize etmiş bir hava mı görüyorsunuz? Yoksa iki kulvarda mücadele etmeye daha meyilli bir CHP mi görüyorsunuz? Yani yeni partiyle bir yandan çekişmesini sürdürecek, bir yandan da iktidara giden yolda mücadele edecek. Böyle bir resim mi var sizce CHP'de?
0: Ya tabii daha çok bana kalırsa yeni partiye muhalefet ediyor olacaklar. Öyle ciddi bir muhalefet, arada bir takım söylemler olabilir ama onun çıkacağını çok zannetmiyorum. Çünkü bunun bir karşılığı da yok. Bakın bu kast hikayesinde orada emeklilerden, işsizlerden veya işte çeşitli işte gençlerden öyle bir kitle oluşturulmaya çalışıldığı gözüküyor. Veyahut da işte başvuranlar bir anlamda bir para kaynağı olsun diye kast ajansları pek çok yerde böyle isimleri kullanabiliyorlar. İşte televizyondaki çekimlerde oluyor. İşte bazı odak grupları oluşturmasında falan çalışmalarda da böyle kast ajanslarına başvuruluyor vesaire. Ya tabii figüran olarak değil, orada bir seçmen kitlesini gerçekten temsil etsinler diye oluyor. Ona göre seçiliyorlar. Fakat burada ya o kitlelere hitap eden bir CHP olsaydı zaten oraya gelen olurdu. Ya burada demek ki o bir hitap etme sorunu da var. Doğal olarak, organik olarak o kitleyi toplama sorunu da var. Bu da bir şey gösteriyor yani kendince. Yani onun için iktidarı oynayacak bir CHP çok zor bu
1: ekseni,
0: dönemde. Bu
1: ekseni kaydı mı demek kadar istiyorsunuz CHP'nin?
0: Ya tabii ki ya, şimdi kendi içindeki sorunları bir kere bu seçim döneminde, önümüzdeki işte 2027'de 28'de ne zaman olacaksa seçim, o zamana kadar aşabilen bir CHP olacağını sanmıyorum ne olursa peki olsun. Yani tartışmalar devam ediyor olacak. İşte yeni bir genel başkan büyük ihtimalle seçilmeye çalışacak ama Kılıçdaroğlu oraya kalıcı geldi. Farklı klikler var ve o klikler de o genel başkan olmak isteyenlerden evet, tek bir isim de yok. O yüzden biz bu çekişmeleri daha çok görürüz önümüzdeki aylarda ve hatta yıl.
1: Peki. Cüneyt Bey, size döneyim tekrar. Şu an bir toplantı yapılıyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'yla CHP'de kalan 44 milletvekili davet edildi o toplantıya ama tamamının katılmadığı gözlemler arasında. Eğer geçerli mazeretleri yoksa, katılmayanlar varsa, bu istifaların devamının geleceği anlamına mı gelir? Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Tabii burada ben kalan CHP'nin, yani ayrılanlar ve kalanları da kendi içerisinde üçlü bir gruba tasnif etmek gerektiğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'yla mutlak bir biçimde bağlı duranlar, özele yakın olup yine de partide kalmayı tercih edenler ve üçüncü yolcular dediğimiz grup. Bunlar sayıları az olabilir. Meseleye sadece milletvekili dağılımı üzerinden bakmanın da ben hatalı olduğu düşüncesindeyim. Tüm partililer ve delegasyon üzerinden meseleye bakmanın gerektiği veya o şekilde bakarsak ancak CHP'yi biz çözümleyebiliriz. Çünkü mesela belediye başkanları neden yeni partiye geçmedi meselesinin de aslında tartışılması gereken noktası bu. Çünkü yeni parti belediye başkanlarının geçmesi halinde belediye meclisindeki çoğunluğu kaybetme ihtimalini de gözeterek bence böyle bir şeye tevessül etmedi. Bunu belki ileriki zamanlarda planlıyorlar ama şunu görmek gerekiyor. Bu kopuşun tam bir kopuş olduğu noktasında bazı tereddütler var. Bu kopuş gerçekten bir kopuş mu veya yeni olan şey gerçekten yeni mi? Yenilik konusunda mesela en somut veri bence tüzük. Şimdi yeni tüzüğe bakıyoruz, yeni partinin tüzüğüne bakıyoruz, CHP'nin tüzüğüne bakıyoruz. Ön seçim konusu vardı, genel başkanın bütün meselelere müdahil olması meselesi vardı. Delegenin iradesinin yansıması ile ilgili bir takım eleştirileri vardı Özgür Özel'in, ama ben tüzüğü baştan sona okudum. Bununla

0: ilgili bir ileriye gidiş değil, bir geriye dönüş söz konusu. Yani CHP'de yapamadı peki. Peki CHP'den sonraki bu aşamada neden böyle bir parti disiplini veya parti sistematiği kurmadı? Bunlar hep tartışılması gereken meseleler. CHP'den kopuş olabilme ihtimali kadar yeni partide umduğunu bulamayanların geri dönme ihtimalini de bence masanın üzerine koyup düşünmek gerekiyor. Biraz önce Sezin Hanım söyledi, bu mesele birbiriyle geçiş halinin biraz daha uzayacağına işaret ediyor. Ama şunu söyleyeyim, bu gerilim her zaman kendi içerisinden bir üçüncü yolu üretir. CHP'de de böyle bir yolun olma ihtimali, böyle bir durumun doğma ihtimalini ben kuvvetli bir ihtimal olarak görüyorum. Bu şimdi olmayabilir ama bir müddet sonra delegasyon yapısının değişmesiyle birlikte biz bu meseleyi tartışabiliriz, konuşabiliriz. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu da kendisinin genel başkan olmasını istese bile kendisinin bu süreçten sonra nasıl bir durumla karşı karşıya kaldığını da ölçebilecek bir siyasetçi. Yani CHP'nin bu şekilde tarihe geçmesi noktasında kendisinin partiye geri dönmesi, görevi üstlenmesi yükünü üzerine alması kadar bundan sonra bırakmasının da veya bırakma ihtimalini de masanın üzerine koyup düşünmesinin de ben mümkün olduğu kanaatindeyim. Şu anda bu geçiş veya kopuş için ne tam bir kopma var diyebiliriz, ne de bundan sonra yeni partiden geriye bir dönüşün olmayacağı konusunda taahhüt verebiliriz. Bu 6 aylık süreç, özellikle bu önümüzdeki 6 aylık süreç, iki taraf için de bekleneni kimin verdiği, kimin verebilme ihtimalinin olabildiği bir
1: Peki.
0: duruma işaret ediyor. Son olarak da şunu söyleyeyim, kurumsal yapı ve dinamikler açısından CHP'nin şu andaki mevcut az milletvekili kalmış CHP'nin daha avantajlı olduğunu da görmek gerekiyor bu andan itibaren. Çünkü bu alanda siyaset yapmak isteyenlerin önünün daha açık olduğu bir CHP söz konusu. Çünkü kadrolarda ciddi bir boşanma söz konusu olacak.
1: Peki Sezin Hanım, bir yandan da yeni partinin MYK'sı, A takımı belli oldu dün. 9 kişi, 3 kişi aynen görevine devam ediyor. Ne diyorsunuz? Daha ilk günden bir takım yorumlar rüzgarı arkasına aldığını söylüyor yeni partinin. Ama seçmeni nasıl ikna edecek? Seçmenin gözündeki yeri nasıl olacak? Tamamen iktidara kanalize olduklarını belirtiyor Özgür Özel, ama seçmen arada derede mi kalacak, yoksa kararını şimdiden verebilecek mi?
2: Daha çok erken bunları konuşmak için hakikaten de, çünkü tamam bir çıkış yapıldı ama bakalım bunu nasıl şekillendirecekler. Daha işte parti programını ortaya çıktı ama bununla da ilgili önümüzdeki dönemde asıl kadronun şekilleniyor olması, bu işte nasıl bir kendilerine yeni çatı kuruyor olacaklar, yeni nasıl isimler dahil olacak, politikalarını nasıl geliştirecekler. Bunlar var tabii. Yani şimdi eski parlamento grubuna, 2023'te şekillenmiş parlamento grubuna, bugünkü CHP'den kopanlar kadrosuna bakarak bir şey söyleyemeyiz bununla ilgili. Ya ellerinde bir fırsat var. Bu fırsatı değerlendirirler mi? Ha, bu fırsatın tabanda karşılığı var. Çünkü en başta bahsettiğim o siyasetle ilgili endişesi olanlar, hiçbir tarafa güvenemeyenler, bir çok ciddi güven erozyonu yaşayanlar, yani sadece CHP kitlesi değil, genelde seçmendeki o kitle, ki kararsızların da oranı son dönemde yüksekti son araştırmalarda aslında. Bir yönlenme olabilir, olmayabilir, bilmiyoruz, göreceğiz. Yani ama bir yeni parti arayışı veyahut da yeni bir siyasi hareket, ya da şunu söyleyeyim, yeni bir siyaset yapış tarzı arayışı var. Bu işte yeni partiyle örtüşür mü? Ya bana kalsa ben bütün partilerin yenilenmeye ihtiyacı var. Yani burada dışarıdan seyretmek bir çare değil. Bütün partiler aslında kendi içine dönüp, ya biz neyi yanlış yapıyoruz? Biz seçmene nasıl daha çok hitap edebiliriz? Bunları biraz sorgulaması lazım. Keşke bu yaz dönemi bunun zamanı olsa, aracı olsa. Fakat bir tek yeni parti kurulan, tırnak içinde, buna zorlandığı için belki bunu işte geliştirmeye çalışacak önümüzdeki dönemde. Halbuki dediğim gibi tabanda bir arayış var. Asıl önemli olan da bu.
1: Evet. Peki Cüneyt Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Sezin Hanım daha erken dedi bunları konuşmak için, ama bir kararsızları da vurguladı. Kararsızlar açısından yeni parti bir motivasyon olur mu? İleride olası bir ittifak söz konusu olabilir mi? Yine CHP ile Yeni Parti arasında seçim yaklaşırken sizin öngörünüz ne?
0: Tabii burada meseleye biraz böyle bir ihtiyaç mı var veya bu yeni partinin kurulması Türkiye'de siyaset paradigmasındaki tartışmaların doğurduğu bir ihtiyaçtan mı kaynaklı, yoksa bir partinin kendi içerisindeki kişisel çekişmeleri veya bir seçimin yenilenmesi bağlamındaki tartışmadan mı neşet ediyor? Yani

0: Yeni Parti de bunu yapmaya devam edecek. Şimdi burada bu sorunun cevabı Yeni Parti açısından bir karşılık buluyor mu bulmuyor mu? Ben bu konuda tereddütleri olan birisiyim. Ve özellikle CHP'nin bu meseleye kişisel olarak bazı kişileri ikonlaştırarak bir partinin, yeni partinin kurulması, CHP'den ayrılarak yeni bir partinin kurulması meselesinin Türkiye'de siyaset ihtiyacını karşılamaya dönük bir adımdan daha ziyade Türkiye'de yeni bir siyaset figürünün ortaya çıkmasının önünü açmasına matuf olduğu kanaatindeyim. Evet. Bu hamur çok su götürür ama şunu söylemek gerekiyor. Türkiye'de siyasetin yenilenmesiyle yeni bir siyaset akımının oluşması arasında çok fark var. Yeni parti ikinci gruba girmiyor. Yani yeni bir siyaset soluğu getiren bir parti değil. Eski bir siyasi söylemin görece güncellenmiş halini ortaya koymuş bir parti olarak değerlendiriyorum ben.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyorum konuklarıma. Siyaset bilimci gazeteci Sezin Öney ve hukukçu Star gazetesi yazarı Cüneyt Altıparmak bizimle birlikteydi. Sağ olun efendim. Vaktinizi ayırdınız.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Şimdi heyecanın dorukta olduğu noktaya dönelim. Filenin sultanları şampiyonluk yarışında ter döküyor. Emine Derya bizi bekliyor. Emine, ben uzatmayayım, sözü sana bırakayım. Maçtaki son durum ne? Senden öğrenelim.
3: 2023'ten sonra
4: Tuba, artık maç sayısındayız şu anda. Dördüncü sette 24-21. Herkes ayakta. Heyecan tavan. Evet, şimdi birazdan maç sayısı kullanılacak. Saniyeler içinde maç sayısını kullandık. Saniye kullandı maç sayısını. Evet, şu anda topu karşıladık. Bitti. Evet, Türkiye.
1: Herkes ayakta, neylerde, ayrıldığınızı Türkiye.

kadar var ki şu anda ekrana da yansıyordu. Ahmet Korkmaz o gelişçileri ekrandan

0: 2023'te olduğu gibi bir kez daha Milletler Ligi'nde şampiyon oldu ve böylece tarihimizde Milletler Ligi'nde ikinci altın madalyayı evimize getirmiş oldular. Ne desek onları anlatmak için az, yaşadığımız gururu tarif etmek için az. Avrupa Şampiyonası'na A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi'nin en iyisi olarak gidecek. Brezilya'da iyi mücadele etti. Özellikle Vargas'ın smaçlarına çok iyi direndiler ama biz daha iyiydik. Biz şu anda Milletler Ligi'nin en iyisi olarak, şampiyon olarak Ağustos ayının sonunda Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Orada da hedefimiz altın madalya. Son dönemde özellikle 2010 yılından, hatta 2000'lerin başından bu yana kadın voleybol takımı inanılmaz bir ivme yakaladı. Her yıl farklı bu turnuvalarda. Evet, her yıl farklı turnuvalarda mücadele ediyoruz, dereceler alıyoruz. 2023 yılında Milletler Ligi'nde şampiyon olmuştuk, altın madalyayı ülkemize getirmiştik. Bugün de bu ruhla, bu inançla mücadele ettik ve her top için savaştık. Yani ilk sette geriye düştüğümüzde 1-0 olduğunda durum vazgeçmedik ve diğer 3 seti kazanarak Milletler Ligi'nde şampiyon olduk. Şimdi ben şöyle yapalım, biraz kalabalığa söz vermek istiyorum. Nasılsınız?
1: Çok mutluyuz. Çok ettik bu mutluluğu.
0: Filenin sultanları şu anda Milletler Ligi'nin en iyisi.
1: En iyileri, en iyileri. Her zaman da Türk kızları en iyileri.
0: Harikasınız. Evet, gördüğünüz gibi şampiyonuz.
2: Evet, biz de çok mutluyuz gerçekten. Futbol milli takımının yaşatamadığını voleybol takımımız yaşattı. Gerçekten çok mutluyuz.
0: Siz ne söylersiniz? Kızlarımıza bayılıyoruz. Onları çok seviyoruz. Harikasınız. Evet. Şimdi böyle biraz aralarda mikrofon uzatmak istiyorum. Buradaki atmosferi daha iyi gösterebilmek adına. Evet, yine burada bir arkadaş grubu. Nasıl hissediyorsunuz?
3: Çok heyecanlıyız. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Türkiye'yi çok seviyorum.
0: Filenin sultanları çok iyi mücadele.
3: Evet, kesinlikle.
0: Nasıldı maç?
3: Çok güzeldi. Hepsini çok tebrik ediyoruz. Çok seviyoruz.
0: Evet, gördüğünüz gibi şimdi bakın. Burada her yaştan insan var. Ufak bir kardeşimiz de burada. Hemen sol tarafa dönelim. Nasılsın? Nasıl hissediyorsun?
4: İyiyiz. Çok mutluyuz. Yani bizim uzun aradan sonra yendik ve şampiyon olduk.
0: Harikasın. Çok beğendim. Tişörtünde bayrağını da giymişsin. Göster kameraya. Harikasın. Evet, işte bu ruh Tuğba. 7'den 70'e bu ruh bizi şampiyon yaptı. Şimdi birazdan A Milli Voleybol takımımız şu anda kürsü kuruldu. Altın madalyasına kavuşacak. Şu anda seremonide Brezilyalı voleybolculara gümüş madalya takılıyor. Tabii ki üzgünler, kimisinin gözü yaşlı. Ama biz daha iyi oynadık, daha iyi mücadele ettik. Son topa kadar savaştık. Ve Viyana'da daha önce Brezilya ve Türkiye birlikte final oynamamıştı. İki ülke tarihinde ilk defa finalde, Viyana'da mücadele etti. İyi olan kazandı.

0: takımı Milletler Ligi'nin en iyisi oldu. 3 yıl sonra bir kez daha Filenin Sultanları altın madalyayla ülkelerine döndü. Gerçekten inanılmaz bir atmosfer. Nasılsınız? Nasıl hissediyorsunuz?
1: Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum.
0: Kaç yaşında?
1: 2,5.
0: 2,5 yaşında altın madalya gördüm.
1: Evet, evet. Ağlayında görecek. Daha çok görecek.
0: Daha çok görecek bence de. Evet. Bir de Tuba, şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Bakın, Türkiye'nin dört bir yanında. Trabzon'dan Van'a, İzmir'den Edirne'ye binlerce kız çocuğu Filenin Sultanlarını örnek alarak voleybola başladı. Binlerce kız çocuğunun voleybola başlama nedeni amirli voleybol takımımız. Bundan sonra gelecek jenerasyonlar, gelecek nesillere de aslında ilham oldular. Bu ilk şampiyonluğumuz değil, ikinci şampiyonluğumuz. Teşekkürler Türkiye'nin, Atatürk'ün kızları. Çok teşekkürler.
1: Harikasınız. İşte, sağ olun.
0: Hanımefendi, ekim bir önceki yayında biz 1-0 geriye düştüğümüzde canlı yayında demişti ki bitmedi. İnanıyorum demişti. Dediği gibi de oldu. Biz bitti demeden bitmez. Filenin Sultanları bir kez daha Biennale'de
2: onları da bir şekilde
0: şampiyon oldu, altın madalyayla Türkiye'ye, ülkemize dönecekler. Gerçekten anlatmaktan zorlanıyorum. Duygularımı tarif etmekte zorlanıyorum. Çünkü 2024 ve 2025 yıllarında ne yazık ki derece alamamıştık. Turnuvayı 6. olarak bitirmiştik. Evet, o yüzden bu turnuva çok inandık, çok mücadele ettik ve yeniden 2023 ruhuyla şampiyon olduk. Evet, gerçekten inanılmaz.
3: Çok mutluyuz, çok harika oynadılar her zamanki gibi.
1: Biz bunu hak ediyorduk, sonuna kadar hak ediyorduk.
3: Sultanlarımız, çok seviyoruz sizi.
0: Evet, gördüğünüz gibi kime mikrofonunuzu atsak, kime mikrofonunuzu atsak aynı cümleler. Sizi çok seviyoruz, size inanıyoruz. Çünkü Filenin Sultanları uzun zamandır hasret kaldığımız o şampiyonluk hissini, o madalyayı bir kez daha ülkemize getirdiler. Emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık. Onlar Çin'de mücadele etti Tuğba. Biz de Kadıköy'de, Kalamış'ta onlarla birlikte yüreğimiz belki sahada değildik. Belki orada izleyemedik ama inanın Türkiye'de şu an yurdun başka başka noktalarında yüz binlerce insan saatler 14.30'u gösterdiğinde aynı hedef için kilitlenmişti. Yüreğimiz onlar Çin'le mücadele etse de onlarla attı ve şunun da altını çizmek istiyorum. Bugün İstanbul'da havada çok sıcak, oldukça güneşli. Ahmet Korkmaz ekranlarınıza getiriyor. Kimi yelpazesiyle, kimi şemsiyesiyle geldi ama sıcak rağmen, güneşe rağmen mücadeleyi bırakmadılar. Hava sıcak ama devam.
3: Evet.
0: Neler söyler? Çok mutluyuz. Burada kalabalıkça da bunu kutluyoruz.
3: Nasıl ortam?
0: Mükemmel.
3: Heyecan?
0: O da çok yüksekti ama kazandık.
3: Maç nasıl?
0: Biraz zorluydu ama Brezilya'yı yenildiğimiz mutluyuz.
3: Ama Brezilya'da iyi mücadele etti ama biz daha iyi.
0: Kesinlikle öyleydik, evet.
3: Peki, teşekkür ederim. Yani artık biraz kendi sesimi duymaya başladım. Bilmiyorum, umarım size de sağlıklı ve güzel geliyordur sesim. Çünkü buradaki ortam inanılmaz, atmosfer yüksek, coşku yüksek.

0: programın başından beri açıkçası kendi sesimi duymuyordum. Şimdi artık biraz daha şarkının sesi kısıldı. Şu anda seremoniyi seyrediyor buradaki kalabalık. Çünkü birazdan turnuvanın MVP'si açıklanacak. Biz Vargas'ın olmasını bekliyoruz açıkçası. Hem turnuva boyunca gösterdiği mücadele, hem bugün sergilediği performans, onu bir kez daha bakalım MVP yapacak mı? Yani turnuvanın en iyisi Vargas olacak mı? Olmasa da önemli değil, çünkü Vargas zaten şu anda dünyanın en iyileri arasında. Kendisini Türk milli takımına transfer ettiğimiz zaman, evet, şu an MVP Vargas! Evet! Milletler Ligi şampiyonu, Milletler Ligi'nin MVP'si bir kez daha Melisa Vargas seçildi. Turnuvanın en iyisi. Evet, turnuvanın en iyisi bir kez daha Melisa Vargas oldu. Kendisi takıma geldiği günden beri inanılmaz katkılar veriyordu. Bugün de MVP olmakla bunu taçlandırdı. Tuğba, son dönemde yaşadığımız belki de en güzel anları yaşadık. Ülkece bir kez daha 2023 ruhuyla Amirli Kadın Voleybol takımımız şampiyon oldu. Şimdi Çinliler altın madalyayla Türkiye'ye dönecekler. Dört gözle onları karşılamayı bekliyoruz. Ahmet Korkmaz'la birlikte maçın başından beri Kalamış'tan buradaki atmosferi aktarmaya çalıştık. Sözü sana, stüdyoya bırakalım.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz de o şampiyonluk coşkusunu iliklerimize kadar hissettik. Tekrar tebrik ediyoruz Filenin Sultanlarını. Milletler Ligi'nde Brezilya'yı devirip şampiyon olduk. Kutluyoruz Amirli Kadın Voleybol takımımızı. Şimdi kısa bir ara, saat başında buradayız. Bu coşkuyu, bu başarıyı, şampiyonluğu konuşmaya devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 28, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya güneşli 35, Mersin güneşli 32 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun yağışlı 28, Trabzon yağışlı 24 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara 25, Konya 24 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum güneşli 29, Kars güneşli 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 32 derece.
1: CHP'nin rozet töreninde ne oldu? Yeni partinin mali sorunları mı var? CHP'nin grup başkan vekili kim olacak? Yeni partinin A takımı hangi isimler? Kerem Kırçuval soruyor. AK Parti 24. dönem milletvekili Ali Turan, 27. dönem CHP milletvekili Gürsel Tekin, hukukçular avukat Yiğit Acar, avukat Cem Kaya, gazeteci Orhan Bursalı ve siyaset bilimci Doktor Nurettin Kalkan yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar

0: Çok şiddetli sıcak hava dalgaları ile geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Avantajlı yaz tatili fırsatları Turistika'da. Turistika, tatil aşkına.

0: Avantajlı yaz tatili fırsatları Turistika'da. Turistika, tatil aşkına.
1: Akyol İnşaat, piyasa verilerini sunar.

0: Evet, saatler 17'yi gösteriyor artık. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Tabii mutlu bir haberle başlıyoruz. Filenin sultanları şampiyon oldu. Brezilya'yı finalde 3-1 devirdi ve kadın voleybol A milli takımımız Türkiye şampiyonluğunu ilan etti. Milletler Ligi'nde bir konuğumuz var. HT Spor editörü Gamze Ünlü bizimle birlikte. Gamze, dün de konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Çin'i yenmiştik, finale yükselmiştik, şimdi Brezilya'yı devirdik. Sen tahmin etmiştin böyle olacağını.
1: Evet, beklentimiz, daha doğrusu isteğimiz Brezilya yönündeydi ki öyle de oldu. Ama bugünkü oyunu gördükten sonra ister İtalya gelsin, ister ABD gelsin bizim için çok sonuç değişmezmiş. Biz onu anladık. Çok...
0: Finalde kim çıkarsa çıksın karşımıza.
1: Kim çıkarsa çıksın. Biz bu sene gerçekten en başından en sonuna kadar bu altın madalyayı istedik, arzuladık ve bunu da her maçta gösterdik. Bugün de gerçekten mükemmel bir maç izledik. Başından sonuna kadar çok çekişmeli, çok heyecanlı, gerçekten kalp krizine yol açacak kadar heyecanlı setler
0: izledik. İlk seti verdik. Ben tabii burada yayında olduğumuz için an be an izleyemedim ama sürekli bağlantı yaptık. Arkadaşımızdan bilgi aldık, Emine Derya'dan. O da maçı izledik büyük bir kalabalıkla birlikte. Yine döneceğiz hatta biraz da. İlk seti verdik ama sonra muhteşem bir geri dönüş.
1: Ya zaten şöyle, hani benim her zaman kendimce yaptığım bir totemim var. Biz ilk seti verdiğimiz zaman sonrasında geri dönüşte çok daha fazla hırslanıp gerçekten o maçları kazanıyoruz. Kendimce tuttuğum bir istatistik de var benim. Genelde maçlarda kendi Sultanlar Ligimizde de bazı takımlar ya da bizim kendi amili voleybol takımımız ilk seti aldıkları zaman sonrasında ufak bir rehavete kapılıp maçı verebiliyorlar. Ama bugün de o seti

0: verdikten sonra bizde yine bir korku, bir endişe oluşmadı. Çünkü ilk sette biz şunu gördük. Çok uzun ralliler oynandı. Yani diğer setlerde de vardı bu uzun ralliler ama birinci setin neredeyse yarısından fazla sayısı çok uzun sürdü. Top bir türlü ölmedi. Her topa koşan bir milli takımımız vardı. Keza Brezilya'da aynı şekilde sürekli başa baş giden bir mücadele vardı. Ve sonunda da kıl payı 25-23. Kıl payı da demek istemiyorum. Biraz daha Brezilya daha iyiydi. Çünkü biz onların blok defanslarını durduramadık. Çok iyi şekilde blok defansları yaptılar ki zaten Brezilya takımı blok defanslarıyla, kurgusuyla ünlü bir takım. Çok gerçekten o konuda mükemmeller. Onları kıramadık. İlk seti verdik.
1: Ve ama burada sonuç olarak da 3-1 devirdik Brezilya'yı. Evet. Şimdi yine Emine Derya'ya döneceğiz. O kadar heyecanla takip ettik ki oradaki büyük kalabalıkla birlikte. Gerçekten çoluk çocuk, genç yaşlı, tüm Türkiye'nin yüzü güldü bu şampiyonluk haberiyle. Şimdi ben sözü yine Emine'ye bırakayım. Oradaki şampiyonluk atmosferini dinleyelim bir kez daha.
2: İşte
3: Tuba, gerçekten heyecanlanmamak elde değil, duygularımı bastırmam elimde değil. Çünkü çok mutluyuz, gururluyuz. Az önce Milletler Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanları İstiklal Marşımızı okudu. Çin'de, Türkiye'den binlerce kilometre uzakta İstiklal Marşımızı okuttular. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdılar. Nasıl duygulanmayalım, nasıl gurur duymayalım? Gerçekten uzun zamandır, belki de bu yaz ülke olarak yaşadığımız en güzel, en keyifli anlardan biriydi. Şimdi buradaki kalabalık tabii ki özellikle son maç topla birlikte heyecanlı bir şekilde kutlamaları yaptı. Coşkuyla şarkılara eşlik etti. Zaten hatırlarsanız bir önceki yayında belki de en zor yayınlarımdan birini yaptım. Kendi sesimi bile duymadan yayını tamamladım. Ama şimdi artık o kalabalık yavaş yavaş dağılıyor. Buraya farklı ilçelerden, İstanbul'un dört bir yanından geldiler. Burası Kadıköy'de bulunan, Kalamış'ta bulunan Atatürk Parkı. Şu anda Ahmet Korkmaz'la birlikte parktaki görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Saatler 14.30'u gösterdiğinde buradaki kalabalık coşkuyla maçı takip ediyordu. Nasıl hissediyorsunuz?
4: Çok mutluyuz. Aldık kupayı. Süperdi. Helal olsun kızlara.
3: Maç nasıl?
4: Çok iyiydi. Yani son dakikaya kadar heyecanla izledik.
3: Sürekli tetikteydik değil mi?
4: Sürekli 50 dereceye yakın sıcakta bekledik ama değdi. Helal olsun kızlara.
3: Size de helal olsun. O sıcakta hiç gitmediniz. Buradaydınız son topa kadar. Teşekkür ederiz. Evet. Şimdi hanımefendi söyledi. Hava gerçekten çok sıcak. Evet, dün İstanbul'da bir sağanak yağış vardı. Yağmur vardı ama ondan geriye bir nem kaldı. Onu da bugün yani doyasıya hissettik ancak o sıcağa rağmen kalabalık bir an olsun gitmedi. Yani kimi şemsiyesiyle, kimi elinde Türk bayraklarıyla buradaydı. Yine genç bir kardeşimiz var yanımızda. Nasılsın, mutlu musun?
5: Mutluyum, iyiyim. Siz nasılsınız?
3: Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Nasıldı maç?
5: Yani çok iyiydi, gene kazandık. Evet. Voleybol anlamında çok iyi bir kez bence.
3: Harikasın, teşekkür ederiz. Evet, yine kazandık, yine kazandık, yine kazandık. En son 2023 yılında şampiyon olmuştuk. Yine bir kardeşimiz bizimle birlikte. Babayla mı geldik?
5: Evet.
3: Nasılsın?
5: Çok iyiyiz. Vallahi gerçekten kazanacağımız gerçekten belli.
3: İnanıyordun değil mi?
5: Evet.
3: Aferin sana. Ben seni gördüm, hep tezahüratlara katıldım.
5: Evet.
6: 1-0 geriye düştük. Pes etmedi kızım. Babacığım biz bu maçı alacağız dedi. Özellikle adaşı Zehra'ya çok güveniyordu. Onun sayesinde de kupayı aldık.
3: Dediği gibi de oldu. Çak harikasın. Siz nasıl neler söylersiniz?
6: Valla bu sıcağın altında bekledik ama beklediğimiz
3: bayağı önce terlemişsiniz.
6: Bayağı terledik. Bu kızlar her şeyin en iyisini hak ediyor. Kimse bunu unutmasın. Gerçekten kızlarımızla gurur duyuyoruz.
3: Şimdi sırada Avrupa Şampiyonası.
6: Avrupa Şampiyonası'nda da yani gerçekten gene kızlarımıza güveniyoruz. Madalya alacağımıza da inanıyorum. Bronz bile olsa bu kızlar madalya getirmeden
3: altın. Yine altın gelecek.
6: İnşallah. Ama bu kızlar madalyasız bu ülkeye dönmez hiçbir zaman.
3: Haklısınız. Çok teşekkür ederiz.
5: Popçuk'ta çok mutlu.
3: Çok teşekkür ederiz. Evet, harikasın. Çak. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Evet, gördüğünüz gibi şimdi kimi kızıyla gelmiş, kimi kardeşiyle, kimi arkadaşlarıyla, kimi torunuyla. Tuba, bir önceki yayında da söyledim. Tekrar etmek istiyorum. Çünkü bu ülkenin yadsınamaz bir gerçeği var. Bakın, Türkiye'nin dört bir yanında. Biz şimdi İstanbul'da yaşıyoruz. Bu yayını İstanbul'dan yapıyoruz ama Van'dan Trabzon'a, İzmir'den Edirne'ye, Kars'tan Antalya'ya kadar binlerce kız çocuğu Filenin Sultanları sayesinde voleybol oynamaya başladı. Voleybol tanıştı ve bu takım gelecek nesil

0: aslında bir jenerasyon yetiştiriyor. Onlara ilham oldular. Biz inanıyoruz ki bu altın madalyalar zaten bugün aldığımız altın madalya ilk değildi. Ancak sonda olmayacak. Şimdi Ağustos ayının sonunda bir Avrupa şampiyonası var. Beni şimdiden onun heyecanı sardı. Dileriz ki oynadığımız tüm turnuvalarda tıpkı bugün olduğu gibi sonu altınla bitsin. Bir kez daha teşekkürler Filenin Sultanları.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Emine Derya'ya. Gamze, sana döneyim. İkinci altın madalya. Evet. Bir yandan da maçın en değerli oyuncusu 33 sayıyla Melisa Vargas seçildi. Hak etti sanırım, değil mi, turnuvanın başından bu yana?
2: Kesinlikle hak etti. Sahanın her yerine dokundu, hücuma geçti, defansa geçti, pasör oldu. Yani biz başından sonuna kadar bugün Vargas'ı sahanın her yerinde gördük. 33 sayı, tamam biz Vargas'ta alışığız bu sayılara ama Vargas gerçekten bugün kendisinin her şeyini verdi sahaya. Diğer kızlarımız da aynı şekilde öyleydi ama Vargas en başından en sonuna kadar onun o surat ifadesinde gerçekten bu altın madalyanın gelişini ilk sette bile o hırstan görebilirdiniz. Yani evet. Ebrar'da biz bunu genelde hep görürüz, izleriz. O yüzündeki hırsı, o bağırışlarında sayı kaçırdığındaki üzüntüsüyle bile bunu anlarız. Ama normalde bugün Ebrar maalesef Milletler Ligi'nde sahne alamadı. Bir sakatlığı var. Onu inşallah Avrupa Şampiyonası'nda evet. izleyeceğiz ama.
1: Tam da onu diyecektim. Ağustos sonu yeni bir evet. şampiyona, yeni bir heyecan. Filenin Sultanları'ndan orada da bir başarı bekliyoruz. Buradan gelen şampiyonluk altın madalya nasıl yansır o turnuvaya?
2: Şimdi birincisi biz oraya şampiyon olarak gideceğiz. Evet. En son 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılında biz hem Milletler Ligi'nde hem Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşamıştık. Altın madalya almıştık. Ondan sonraki 2 sene boyunca biz Milletler Ligi'nde çeyrek finalde elendik. Bu sene de hedefimizi altın madalya her zamanki gibi koyduk ama bu sefer başardık. Şimdi bu birinci ayak gibi düşünebiliriz. Bu uluslararası büyük arenalarda. İkinci ayağımız şimdi Avrupa Şampiyonası. Bizim Milletler Ligi'nde eksiklerimiz vardı. Bugün Brezilya'da da çok eksik isimler vardı ama bizim de aynı şekilde eksik isimlerimiz var. Kim bunlar? Ebrar sakat, Derya Cebecioğlu yok, Eda Dündar'ı biz Milletler Ligi'nde görmedik. Çünkü onu tamamen Avrupa Şampiyonası'na sakladık. Çünkü Milletler Ligi evet büyük bir turnuva, evet şampiyonluk çok önemli ama biz zaten Milletler Ligi'nde kürsüde yer almaya birazcık alışmış bir takımız milli takım olarak. 8 yıldır düzenleniyor ve biz 6 kez kürsüde yer aldık. İkinci altın madalyamızı aldık bugün. Bir bronz madalyamız var, bir gümüş madalyamız var. Yani baktığınız zaman genel
1: olarak... Boş geçmedik neredeyse.
2: Evet, yani genel olarak bile baktığımız zaman Milletler Ligi'ni bir parçası olarak görüp FBIB dünya sıralamasında son senelerde birinci sırada İtalya, ikinci sırada Brezilya. Brezilya üçüncü sırada da biz varız. Dün İtalya ve Brezilya birinci ve ikinci sırada olan takımların arasında bir maç izledik. Birinciyi eledi Brezilya. Evet. Ve 2 ve 3 arasındaki geçen maçta da kazanan taraf biz olduk. Yani buradan şunu demek istiyorum. Voleybol dünyasında, dünya çapında gerçekten en iyi takımlardan bir tanesi biziz. Bu son yıllarda bizim ülkemizde voleybolun kazandığı bir ivmenin sonucu. Bunun birçok pozitif sonucu var.
1: Ve ben çocuklara özellikle inanılmaz bir örnek olduklarını düşünüyorum. Evet. Şu da dikkatimi çekti. Genelde böyle maçlarda futbol takımı formasını giyen giderdi. Ama voleybol, milli takımın voleybol formasıyla orada maç izleyenleri gördüm, çok hoşuma
2: yani
1: gitti.
2: Doya doya milli takım ruhunu yaşadınız
1: kesinlikle.
2: Değil mi ekrandan baktığınızda?
1: Evet, evet. Yani çocuklar çok heyecanlı, çok ilgili voleybola. Kadınlar özellikle Filenin Sultanları gerçekten bize bu duyguyu, evet. bu sporu olan sevgiyi, tutkuyu aşıladı diyebiliriz.
2: Kesinlikle öyle. Bir de şu taraftan da bakmak lazım. Şimdi başarı geldiği zaman, şey de bitiyor aynı şekilde.
1: Evet.
2: Başarı geldiği zaman işte çocuklar buna özenmeye başlıyorlar, takip etmeye başlıyorlar. Hangi branş olursa olsun burada başarının gerçekten çok önemli bir şeyi var, ne derler ona,
1: motivasyonu
2: var. Aynen öyle. Bir taraftan da başarı nasıl geliyor diye bunu birazcık konuşmak gerekiyor. Başarı geldikçe çocuklar, gençler özeniyor, aileler çocuklarını voleybol branşına yönlendirmeye başlıyor. Bu sefer de altyapı çalışmaları sağlıklı bir şekilde ilerlemeye başlıyor. Evet. Başarıyı getiren birinci faktörlerden birisi bu. Bu konuda bizim hem federasyonumuz hem de kulüp takımlarımız çok iyi çalışıyor gerçekten. Bugün Filenin Sultanları bu kürsülerde bu madalyaları alıyorlarsa çok büyük emek federasyonlar ve kulüpler tarafından geliyor. İkinci olarak başarıdaki en güzel sebeplerden bir tanesi bizim Sultanlar Ligi

0: Ligimizin çok kaliteli olması. Bugün Brezilya'da oynayan, gerçekten bizim bazı yerlerde durduramadığımız Anne Cristina Fenerbahçe'de oynuyor. İşte birkaç tane daha vardı. Şu an heyecandan aklıma gelmedi. Dün akşam İtalya'da olan birkaç tane yine aynı şekilde Sultanlar Ligi'nde olan.
1: Yani bir cazibe merkezi dünya çapında kadın voleybolcular.
0: Hem de en iyi liglerden bir tanesi olduğu için Sultanlar Ligi. Bizim altyapıdan gelen çocuklarımız, gençlerimiz, kızlarımız dünyanın en iyi takımlarının oyuncularını Türkiye'de izliyorlar. Ve yeri geldiği zaman maç yapıyorlar.
1: Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda en büyük rakibimiz kim olacak sence?
0: Orada da her zaman İtalya. En büyük İtalya.
1: Bizi yani, de iyi tanıyor İtalya bir yandan. Aslında biz de onları iyi tanıyoruz. Ama.
0: Hem takımımız aynı şekilde, oyuncularımız öyle. İtalya, gerçi artık voleybol dünyasında ilk 5-6 sıralamada hemen hemen aynı ülkeler var baktığımız zaman. İşte biz de onların içerisindeyiz ve sürekli bu turnuvalara katılan takımlar, ülkeler olduğumuz için oyuncularımız da birbirine geçmiş durumda. O yüzden aslında her takım birbirini tanıyor ama bizim İtalya, ABD, Brezilya bunlarla olan maçlarımız bugün izlediğimiz maç gibi gerçekten 5. sete kadar uzuyor. Bugün de biz 5. sete kadar
1: uzamasını bekledik. Dün de öyle bir bekliyordun aslında uzar diye ama gerek kalmadı neyse ki.
0: Bugün kesin diyorduk ama bugün Brezilya, onlar dün çünkü 5 set oynadılar İtalya'yla.
1: Biraz da yorgundu belki.
0: Yorgundular. İkinci sete kadar gayet de güzel gittiler. Hatta ben dedim nasıl bu kadar yorulmadan devam edebiliyorlar? Gerçekten iyi bir performans çıkardılar ama 3. setten sonra artık o yorgunluğu biz bugün hissetmeye başladık. Ondan sonra da zaten kızlarımız hiçbir şey gerekeni vermediler. Gerekeni yaptılar. O altın madalyayı aldılar, geldiler.
1: Çok teşekkür ediyoruz Gamze'ye. Gerçekten dünden bu yana güzel bir şekilde takip ettik ve sonunda da yüzümüz güldü.
0: İnşallah
1: çok sağ ol.
0: Avrupa Şampiyonası'na bundan sonra.
1: Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar gönülden tebrik ediyoruz Fire'nin sultanları. Şampiyonuz Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 devirdi. Fire'nin sultanları ve şampiyonluğunu ilan etti. Şimdi Ağustos sonunda Avrupa Şampiyonası var. Yavaş yavaş gözler oraya dönecek artık diyelim. Devam edelim bültenimize, haber bültenimize. 17 bülteninde beraberiz dedik. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, partiye katılım töreninde kast ajansı iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Konuyu yargıya taşıdıklarını belirtti Tekin. Parti içindeki bazı isimleri eleştirerek partiyi kirlettiniz dedi.
2: Kast ne diyorlar ona?
3: Ajans.
2: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende parayla figüran tutulduğu iddialarını reddetti.
2: Birçok arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla, olanaklarıyla geliyorlar. Bir kısım genç arkadaşlarımız da zaman zaman sayılar çok olunca bizde ulaşım desteği isterler. Onun dışında herhangi bir para harcayacak imkanımız da yok. Böyle bir olanağımız olsa da yapmayız.
4: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin basın toplantısında konuştu. Kast ajansı iddialarına tepki gösterdi.
2: Ya koskoca şu salonda 40 kişi eksik olsa ne olur, 40 kişi fazla olsa ne olur? Salonumuzun etrafında 700-800 arkadaşımız içeriye giremedi. Çünkü salon sınırlı sayıdaydı. İnşallah önümüzdeki günlerde daha büyük salonlarla sizleri karşılayacağız.
4: Toplantının düzenlendiği salonun Sarıyer Belediyesi'ne ait olduğunu belirten Tekin, belediye başkanının linç edildiğini söyledi.
2: Bize salonu tahsis eden Sarıyer Belediye Başkanımız ve yöneticileri linç edildi. O salonları her Türk vatandaşı parasını yatırır ve orayı kiralar.
4: İddialarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten Tekin, partiyi kirlettiniz diyerek tepki gösterdi.
2: Hiçbir kirli tarafta olmadı. Ne içeride ne dışarıda. Hiç kimseye tuzak kurmadı. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksin. Bu kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse, mutlaka bizim bulmamız lazım. Ki bulacağız.
1: Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'den 91 milletvekili istifa edip yeni partiye geçtikten sonra bugün saat 15.30 sıralarında kalan 44 milletvekiliyle bir toplantı planlamıştı. 15.30 sıralarında o toplantı başladı. Serkan Şimşek de arkadaşımız takip ediyor o toplantıyı. Toplantı bitti mi Serkan? 30'a yakın milletvekilinin katıldığını, gözlemlediğini söylemiştim bir önceki yayınında. Onunla ilgili kaç milletvekilinin katıldığına dair yeni bir bilgi var mı? Senden dinleyelim.
3: Tuğba, son sorundan başlayayım dilersen. Henüz millet

0: Milletvekilinin tam sayıya dair elimizde net bir bilgi yok ama bugün özellikle grup başkanı ya da grup başkan vekiline yönelik bir oylama yapılırsa oylama sonuçlarından bizler de bu toplantıya kaç milletvekilinin katıldığını öğreneceğiz. Ama şunu ifade edelim, 44 milletvekilinin tamamının katılması imkansız çünkü 2 milletvekilinin yurt dışında olduğunu biliyoruz. Yine içlerinde mazeretli olan bazı milletvekilleri de var. Dolayısıyla bizim bu noktada genel merkezde 30'a yakın bir gözlemimiz var dedik ama tam sayıya dair henüz net bilgi elimize ulaşmış değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün Kemal Kılıçdaroğlu 44 milletvekilini davet ettiği bir milletvekilleriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Senin de ifade ettiğin gibi saat 15.30 sıralarında başladı o toplantı. Yaklaşık 2,5 saati aşkın bir süredir devam ediyor. Tabii ki toplantının en sıcak başlığı Özgür Özel'le birlikte 91 milletvekilinin CHP'den istifa etmesinin ardından CHP'de yapılacaklar yeni yol haritası ve tabii ki biraz önce de söylediğim gibi partinin bazı koltukları boşaldı 91 milletvekilinin istifasının ardından. İşte o görevlere kimler gelecek? Özellikle grup başkanlığı noktasında CHP grup başkanlığı için Faik Öztıran ismi kuvvetli bir şekilde geçiyor partide. Öte yandan Gürsel Erol'un da CHP grup başkanı olabileceği belirtiliyor. İşte bugünkü toplantıda bu noktada bir değerlendirme yapılacak. Ama yalnızca boşalan koltuk tabii ki CHP grup başkanlığı değil. CHP grup başkan vekilliği noktasında yine CHP'nin A takımı noktasında da bazı yeni isimler görebileceğiz. Bugünkü toplantı da bu kesinlikle belirlenecek demek doğru olmaz ama yeni haftada da duyurulabilir. Bu noktada şunun altını çizelim. Bugün duyurulmasa da bugünkü toplantıda bunun ele alındığını, masada olduğunu biliyoruz. Yaklaşık dediğim gibi 2,5 saattir devam eden bir toplantı var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni partinin kurulmasının 91 milletvekilinin CHP'den istifa etmesinin ardından CHP'de kalan milletvekilleriyle bir araya geldi. 30'a yakın milletvekilini parti genel merkezine girerken gözlemledik ama tabii ki kapalı otopark girişi var ki o bizim gözlemleyebildiğimiz bir noktada değil. O noktadan girebilecek bazı milletvekilleri de olmuş olabilir. O sebeple tam sayıyı şu anda paylaşamıyoruz ama yaklaşık 2,5 saattir devam eden bu toplantıda 30'a yakın milletvekili Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte partinin yeni yol haritasını ele almış durumda diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Peki, teşekkür ediyoruz Serkan Şimşek'e. Tabii ki o toplantının sonucunu, detaylarını da takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi yeni partiye dönelim. Yoğun bir haftaya hazırlanıyor yeni parti. Yarın Meclis Başkanlık Divanı'nda partinin durumu ele alınacak. Salı günü kapalı grup toplantısı yapılacak. Yine illerdeki örgütlenme çalışmalarına da hız verilecek. Bazı il başkanlıklarına da atama yapılması bekleniyor.
2: Meclis Başkanlık Divanı'nda yeni partinin durumu görüşülecek. İllerde örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. Bazı il başkanlıklarına atamalar yapılacak. Yeni parti yoğun bir hafta geçirecek.
3: İyi günler arkadaşlar.
2: Özgür Özel ve CHP'den istifa eden 90 milletvekilinin kurduğu yeni partinin meclisteki durumu masaya yatırılacak. Meclis Başkanlık Divanı'nda yeni partiyle birlikte genel kuruldaki düzen ve odaların nasıl olacağı ele alınacak. Ayrıca salı günü mecliste yeni partinin kapalı grup toplantısı yapması bekleniyor. Özgür Özel'in bu haftayı Ankara'da geçirmesi beklenirken bazı partililer illerdeki örgütlenmeler için Ankara dışında olacak. Yeni haftada örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. CHP bünyesindeyken görevden alınan 74 il başkanının durumu da ele alınacak. Bu kişilerin çoğunun yeni partide il başkanı olarak atanması bekleniyor. Özgür Özel, partinin kurulum çalışmalarında bağış yapmak isteyenlerle ilgili üye alımını işaret etmişti. Çarşamba günü online üye alımına başlanacak. Böylece hafta ortasında parti için bağış yapılabilecek.
1: Evet, dönelim Orta Doğu'ya. Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapmaya çalışan ve İran'ın belirlediği rotadan sapan bir geminin mayına çarpması sonucu patladığı açıklandı. Yarı resmi Taslim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Hürmüz Boğazı'nda bir gemi mayına çarptı. Haberde söz konusu geminin İran'ın belirlediği rota üzerinden değil, alternatif güzergah üzerinden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştı ve bu nedenle de mayına çarptığı ifade edildi. Mayına çarpmasının ardından gemide patlama meydana geldiği belirtildi. Ancak can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Yaklaşık 13 gündür ABD İran'a aralıksız saldırıyordu. Bu 2 haftalık sürenin ardından saldırılara ara verildi. ABD basını bu kararda ABD'nin azalan önleyici füze stoklarının etkisiyle

0: etkili olduğunu iddia etti. İran ve Umman Hürmüz konusunda müzakere yürütürken ABD'nin Hürmüz ablukası da devam ediyor.
1: ABD ve İran arasında iki haftadan uzun süredir devam eden saldırılar durdu. ABD basını talimatın Başkan Trump'tan geldiğini iddia etti. ABD'nin 13 gün üst üste düzenlediği saldırılar hafta sonunda durdu. İran'dan da bölge ülkelerine saldırılar yapılmadı. ABD merkezli Axios'un haberine göre Trump her gün önüne gelen saldırı emirlerini cuma günü onaylamadı. Kararın Ummanlı arabulucuların Tahran'da Hürmüz'ün yeniden açılması için yapılan görüşmelerin hemen ardından geldiğine dikkat çekildi. İran görüşmelerin yapıcı geçtiğini, teknik ve siyasi istişarelerin devam ettiğini açıkladı. New York Times'a İran'a yönelik saldırıların durdurulmasının arkasında başka bir neden olduğunu öne sürdü. Gazeteye göre ABD'nin elindeki Patriot ve diğer hava savunma füzeleri savaş nedeniyle ciddi oranda azaldı. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane, Trump'la görüşmesinde İran'a saldırı yapmaya devam edebileceklerini ancak bunun ellerindeki önleyici mühimmat stonu tehlikeli şekilde azaltacağını belirtti. Gazeteye konuşan kaynaklar Trump'ın kararında bu uyarının etkili olduğunu savundu. ABD'nin Hürmüz'deki ablukası ise sürüyor. CENTCOM'un son açıklamasına göre ABD 25 Temmuz itibarıyla 12 geminin rotasını değiştirdi, 2 gemiyi etkisiz hale getirdi ve 2 gemiye de ablukaya uymaları için çıkarma yaptı. İran devrim muhafızları da son 2 haftada ABD'nin bölgedeki üslerinde bulunan 11 ABD savaş uçağıyla 17 drone'u imha ettiklerini açıkladı. Kuveyt'in Washington Büyükelçisi sabahsa Kuveyt topraklarının İran'a yönelik saldırılarda kullanılmadığını söyledi. ABD basınında Kuveyt'in İran'a karşı askeri operasyonlara katıldığı iddia edilmişti.
0: Filistin topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tul Kerim'in güneyindeki Kur Köyü'ne baskın düzenledi. Köyün camisini içeriden ateşe verdiler. Filistin Vakıflar Bakanlığı saldırıyı kınadı.
1: Caminin bazı bölümleri ateşe verildi. Duvarlarına ırkçı sloganlar yazıldı. Görüntüler İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'dan. Filistin topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tul Kerim'in güneyindeki Kur Köyü'ne baskın düzenledi. Köyün camisini içeriden ateşe verdi. Yangında caminin bazı bölümleriyle içeride bulunan eşyalar zarar gördü. Görgü tanıkları saldırganların caminin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdıktan sonra olay yerinden ayrıldığını aktardı. Köy sakinleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Filistin Vakıflar Bakanlığı camiye de falan saldırıyı kınadı. Hamas yöneticilerinden Mahmut Merdavi de yazılı açıklama yaptı. Nablus ve Tul Kerim kentlerindeki iki caminin hedef alındığını, bunun İslami kutsallara yönelik açık bir ihlal olduğunu vurguladı. İsrail güçleri de Tul Kerim, Nablus ve El Halil başta olmak üzere birçok bölgeye düzenlediği baskınlarda 58 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail'in Gazze şeridine saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı, baskın ve saldırılarda artmış durumda.
0: Berlin'deki LGBT yürüyüşüne araçla saldırı yapıldı. İlk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti o saldırıda. 16 kişi de yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ciddi. Olay yerinden kaçan saldırganı yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
1: Almanya'nın başkenti Berlin'deki LGBT yürüyüşü kana bulandı. Bir saldırgan aracıyla kalabalığın arasına daldı. Olay Christopher Street Day etkinliğinin yapıldığı alanda yaşandı. Onlarca kişiye çarpan araç, Tiergarten Parkı'ndaki bir ağaca çarparak durdu. Alman basınına konuşan bir görgü tanığı, aracın hızla kalabalığa daldığını, saldırganın araçtan inerek olay yerinden koşarak uzaklaştığını anlattı. Yetkililer, yaralıların bazılarında bıçak yarası görüldüğünü, bazılarının durumunun da ağır olduğunu açıkladı. Saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
2: Soruşturmacıların ilk bulgularına göre şüpheliyi tespit ettik. Henüz tutuklanmamış olan bu şüpheliye karşı önlemler alınıyor. Şüpheli polis tarafından biliniyor, arama çalışmalarımız son hızla devam ediyor.
1: Berlin polisi internet sitesinden şüpheli hakkında bilgiler de paylaştı. 21 yaşındaki şüphelinin adının Abdül B. olduğu açıklandı.

0: açıklandı. Şüphelinin fotoğrafını paylaşan polis, konu hakkında bilgisi olanların ihbarda bulunması için çağrı yaptı. Berlin'deki Christopher Street Day etkinliği Avrupa'nın en büyük LGBT yürüyüşlerinden biri olarak biliniyor.
1: Devam ediyoruz 17 bültenine. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil uçuruma yuvarlandı ve o kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza Taşal Dere Bucak yolu Beydiğ mahallesinde meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, afat ve jandarma ekipleri sevk edildi ve uçuruma inen ekipler otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hamile olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi motosikletli silahlı saldırıların azaldığını açıkladı. Bakan Çiftçi saldırıların bir yılda 165'ten 46'ya düştüğünü söyledi. Türkiye'nin güvenliğine kast edenlere geçit vermeyeceğiz dedi.
0: Motosikletle silahlı saldırıların azaldığını söyledi. Bu yapıların hareket alanını daraltıyoruz dedi.
2: Motosikleti kullanarak saldırı gerçekleştiren kişiden eylemin talimatını verene, silahı ve aracı temin edenden, kaçış ve barınma imkanı sağlayana kadar suç zincirinin bütün halkalarını hedef alıyoruz. Geçen yılın 1 Ocak 16 Temmuz döneminde motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana gelmişti. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
2: Motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan her bir olay, üzerinde aynı hassasiyetle durmamız gereken ciddi bir güvenlik meselesidir. Hedefimiz yalnızca olay sayılarını azaltmak değil, silahlı suç örgütlerinin eylem kapasitesini tamamen ortadan kaldırmaktır. Türkiye'nin güvenliğine kastedenlere, kullandıkları araç ve yöntem ne olursa olsun geçit vermeyeceğiz.
1: İstanbul'da iki farklı ilçe, iki ayrı bina, bir binanın duvarı yıkıldı, diğerinin de balkonu çöktü. Neyse ki iki olayda da ölen ya da yaralanan olmadı.
0: Duvar büyük bir gürültüyle çöktü. Apartman sakinleri neye uğradığını şaşırdı.
3: Bir anda yağmur yağdığı zaman şiddetli bir gürültü geldi ve şiddetli gürültüyü biz deprem oldu zannettik. Ama meğersem yan binamızın balkonu çöktü.
0: Olay İstanbul Şişli'de yaşandı. Daha önce yıkılan bir binanın bitişiğinde bulunan 6 katlı binanın 3. katındaki duvar akşam saatlerinde çöktü.
3: Demirler bizim odaya da zarar verdi. Duvarlara zarar verdi. Birçok aslında insanlara zarar verdi.
0: Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri geldi. Zabıta ekipleri tutanak tuttu.
3: O binada herkes yaşıyor ama balkonu çöken kişi 97 yaşındaki bir teyze ve şu anda yazlığında. Allah'tan o yoktu. Ama diğer kattaki insanların hepsi deprem oldu diye aşağıya indi.
0: Benzer bir olay da Kartal'da yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın balkonları ve üst kat duvarı çöktü.
4: Yüksek bir sese uyandık. Hemen buraya geldik apar topar. Kaza oldu sandık biz ilkten.
0: İhbar üzerine gelen ekipler binanın çevresine şerit çekerek önlem aldı. Çevre sakinlerinin tedirginliği sürüyor.
4: Bugün de zaten yıkıldı. Bugün bura yıkıldı. Bakın çatıyı görüyorsunuz. Çatı zaten gelecek gibi duruyor. Binanın diğer tarafında da çatırlar geliyor. Benim binam hemen bu binanın dibinde. Bahçede arabam var, çocuğum var. Parktan, sokaktan geçen vatandaşlar var.
1: Kayseri'de alkollü halde direksiyon başına geçti bir sürücü ve kaza yaptı. Kazanın ardından polise aracı ben kullanmıyordum dedi ama sürücünün yalanı kuzeninin olay yerine gelmesiyle ortaya çıktı.
5: Şu anda da kayıt altındasın. Ehliyetini ver bana.
6: Ben sormuyordum komiserim.
5: Tamam ben sana sen sürüyorsun demedim.
6: Kuzenim sürüyordu. Tamam. Geliyor şimdi. O zaman geliyor.
0: Kaza yaptı. Sürücü ben değildim dedi. Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı.
5: Buna yüklemezsen 5 bin ehliyetini alırım.
7: Abi ehliyeti yok zaten iptal olmuş.
6: Aynen doğru söylüyor abi. Doğru söylüyor.
5: Tamam gene 150 bin lira ceza yazıyorsun.
6: Abicim arabayı ben sürmüyorum.
0: Görüntüler Kayseri'den. Koca Sinan ilçesinde UD kullandığı otomobille bir araca çarptı. Maddi hasarlı kaza sonrası sürücü olay yerine gelen polislere aracı kuzeninin kullandığını kazadan sonra da kaçtığını söyledi.
6: Kuzenim birazdan gelecek.

0: o izah edecek amirim.
1: Sürücü arkadaş mıydı abi?
2: Tabii. Yok, ben değilim.
3: Benim gördüğüm bu arkadaş yani. Ben başka bir arkadaş.
4: Zaten sizden başka da kimse yok. Buradan kaçan birisi oldu mu?
3: Ben hiç bir...
2: Abi.
3: Öyle bir lüks
4: görmediniz
3: şey görmedim. Tamam. Arkadaş tek bir arkadaş.
4: Sen bunu biliyorsun zaten. Daha önce...
5: Yapılan kontrolde 2,30 promil alkolü çıkan sürücüyü olay yerine gelen kuzeni yalanladı.
4: Yani sen şoför değilsin değil mi şu anda?
2: Tamam. Abi bir şey diyeceğim sana.
4: Sen şoförsün kardeş.
6: Arabayı süren arkadaş
2: ben. Hayır ben değildim.
6: Ya sensin abi. İşte ya.
5: Sürücüye 350 bin lira para cezası verildi. Daha önceden birçok kez alkollü araç kullanmak suçundan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Ehliyetine el koyma süresi 2038'e kadar uzatıldı. Sürücü hakkında ayrıca trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.
7: Eskişehir'de iki grubun kavgasında olaya müdahale eden iki polisin de aralarında bulunduğu 9 kişi yaralanmıştı. Taşlı sopalı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
8: Gözümde morluklar var. Kafamda şişlikler var. Aynı şekilde boynumda, kafamda, sırtımda.
5: Birbirlerine taş ve sopalarla saldırdılar. Arada kalan polislerin de yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
8: Bu şahısların çocukları daha önce arabamız camını kırmış.
5: Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde araç camının kırılması yüzünden başlayan husumet taşlı sopalı kavgaya dönüştü. 16 Temmuz akşamı çıkan kavgada taraflar birbirlerine acımasızca vurdu.
8: Aracımdan indim. Evimin kapısından girer girmez kafamı arkaya çevirdiğimde üzerime 25-30 kişinin saldırdığını, koşarak geldiğini gördüğüm an kafama satırla vurdular.
5: İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kavgayı ayırmaya çalışan polisler de arada kalarak yaralandı.
8: Küçücük kız çocuğumun önünde beni bu şekilde darp etmeye başladılar. Polis memurlarımızı da aynı şekilde darp ettiler.
5: İkisi polis, 9 kişinin yaralandığı kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Tarafların taş ve sopalarla birbirine saldırdıkları görülüyor. Kavga sonrası 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
7: Kastamonu'da sağanak yağış etkisini gösterince hayat olumsuz etkilendi. Yollar göle döndü. Araçlar suyun içinde kaldı. Ev ve iş yerlerini su bastı.
5: Yollar göle döndü. Binaları su bastı. Sağanak Kastamonu'da kabusu yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyarı verdiği Kastamonu'da özellikle sahil bölgesinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Gece etkisini artıran sağanak nedeniyle Cide'de bazı yollar nehre döndü. Birçok araç su birikintisinde kaldı.
4: Hep şeyin suyu içinde arabalar. Felaket valla, bilmem, hiç görünmedi yani epeyden beri. Bir dere olmasaydı tamam, yapılmasaydı yandıydı. Millet daha fazla felaket oldu.
5: 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su bastı. Ekipler zemin katlarda yaşayanları tahliye ederek güvenli alanlara götürdü. Ekipler ilçede temizlik çalışması yaptı. Metrekareye 157 kilogram yağışın düştüğü Doğan Yurt ilçesinde de bazı dereler taştı. Ekipler taşkınları önlemek için seferber oldu.
7: Noel Tayfunu Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde karaya ulaştı. 715 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Tren seferlerinde ve uçuşlarda da aksamalar yaşandı.
5: Yüz binlerce kişi tahliye edildi. Tren seferleri ve uçuşlar aksadı. Noel Tayfunu Çin'e etkisi altına aldı. Tayfun Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde karaya ulaştı. Tayfunun yol açtığı olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda tren seferi askıya alınırken uçuşlarda da aksamalar yaşandı. Yetkililer tayfuna karşı acil durum müdahale seviyesinin yükseltildiğini, 715 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Vatandaşlara resmi uyarıları takip etmeleri tavsiye edildi. Zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi, heyelan, ani sel, nehir taşkını ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, karaya ulaşmasının ardından iç kesimlere ilerlemesi beklenen tayfunun kuvvetli rüzgar ve yağışa yol açacağı belirtiliyor. Yağışların 28 Temmuz'a kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
7: Fransa ve İspanya'da geçen hafta başlayan yangınlar devam ediyor. Fransa'nın Bordeaux kenti yakınlarındaki yangınlar nedeniyle 200 binden fazla kişi tahliye edildi. İspanya'da ise şimdiye kadar 130 bin hektarlık alan.

0: Kanada, dünya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'da geçen hafta başlayan yangınlar ülkenin güneybatısında etkisini sürdürüyor. Bordeaux kenti yakınlarında 220 bin kişi tahliye edildi.
1: Çok kaotik bir gece geçirdik. Sürekli insanlar geldiği için uyumak çok zordu. Kızım da gece saat 2 civarında tahliye edildi. Ayrıca evcil hayvanlarımız da var ve onlar da rahat edemiyorlar.
0: Fransa'da bu yıl yanan alanın büyüklüğü 98 bin hektara ulaşarak rekor kırdı. Başbakan Le Cornu, yangınlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyeye ulaştı ifadelerini kullandı. İspanya'da da yangınlara karşı ilan edilen ulusal acil durum yürürlükte. Madrid ve Avila kentlerinden toplam 60 bin kişi tahliye edildi. Valencia bölgesindeki yangınlarda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. Avila'da da itfaiye ekipleri alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor. 2026'da İspanya'da yaklaşık 130 bin hektarlık alanın yandığı belirtiliyor. Orman yangınlarının etkili olduğu bir diğer ülke ise Kanada. British Columbia bölgesindeki yangın nedeniyle gökyüzü kızıl renge büründü. Yetkililer geçen hafta bölgeye 34 bin şimşek düştüğünü ve yangınların bu nedenle başladığını belirtti. Kanada'dan yükselen dumanlar ABD'yi de etkiledi. ABD Başkanı Trump, dumanlar nedeniyle Kanada'ya yüksek gümrük vergisi uygulayacaklarını söyledi. Başka bir ayrıntı vermeyen Trump, geçtiğimiz haftada benzer bir tehditte bulunmuştu.
2: Şimdi gelin Time dergisinin, meşhur Time dergisinin bir kapağına bakalım. Son sayısının kapağına. Artık bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz sahneler gerçek olacak gibi duruyor. Çünkü bakın bu devasa robot, yanında da ünlü robotik şirket Unity, Çinli bir şirket. Onun CEO'su var, Wang Xingqing. Onun ürettiği bir robotu Time dergisi kapağına taşıdı. Bu bize aslında şunu anlatıyor. Mecha, bu robotun adı, devasa bir robot. İçinde bir kokpit var. İnsan yönetebiliyor bu robotu. Ve Çin'in tasarladığı, o Unity şirketinin tasarladığı bu yaklaşık 3 metrelik bu makine robotik dünyasında büyük ses getirdi. Ve bu dev robotlarla mekanik ve mühendislik alanında gövde gösterisi yapmış oldu bir nevi Çin. Ama asıl büyük savaşta biraz daha perde arkasında, arka planda çip savaşları meşhur. Bunu sık sık konuşuyoruz, çip teknolojisinde yaşanan savaşları. İşte bu o bahsettiğimiz karmaşık makinelerden biri ve Çin'in bir şekilde mikroçiplerin üretildiği bu makineyi tüm bu yaptırımlara rağmen bu teknolojiyi bir şekilde ele geçirdiği konuşuluyor. Hollanda merkezli ASML şirketi böyle bir şeyin imkansız olduğunu ileri sürmüştü ama bu karmaşık makineleri bir şekilde The Economist'in haberine göre Çin bir şekilde bu makineyi ele geçirdi ve sınırları zorladı. Batı'nın tüm yaptırımlarına rağmen bunu yaptığını iddia ediyorlar Çin'in. Bu dünyanın en önemli makinesi sayılıyor çip teknolojisi alanında. Şimdi biz bu konuyu konuşacağız. Konuğumuz var, hemen takdim edeyim. Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Osman.
3: Merhaba, hoş bulduk.
2: Ne diyorsunuz şimdi bu işi? Önce şu devasa mekayı bir konuşalım. GDO1'miş bir adı. GDO'lu bir. Yani artık humanoid robotlara, insans robotlara alışkınız ama
3: ben
2: bu başka bir şey.
3: Ben biraz daha geliyorum sana.
2: Buyurun. Nasıl yorumlamak lazım? Bir kere ne alanda kullanılacak bu robotlar? Yani içine insan oturup yönetebiliyor. Daha önce ringe çıktı, evet. Robotlar. Futbol oynadı ama bu başka.
3: Şimdi ben yaklaşık 3 yıldır bir LLM, yani bu dil modelleri, yapay zeka hayatımıza girdiğinden beri bas bas bağırdığım bir şeyi ilk defa sizinle gerçeklikte konuşuyoruz. Hı hı. Yapay zeka tek başına düşünülmemeli. Çünkü insan gibi düşünün. Bizim de zekamız bedenimizin dışında değil. Yani zekanın bir bedenin içerisinde olması gerekiyor. Robotik teknolojiyle birlikte yapay zeka birlikte ilerleyecekler. İşte o zaman asıl tehlikeler geliyor. İşimizi elimizden mi alacaklar ve benzeri tehlikelerin geldiği nokta o olacak diye söylüyordum. Oldu. Şu evet. Gördüğünüz ürün aslında dünyada aslında çok farklı iki yönden bakıyor olmak lazım. Hani bir tanesi insan gücünün yetmediği ya da insan gücünün uğraştığında hayatını ciddi anlamda riske atabilecek.
2: Burada görüntüsü de var bu arada.
3: Tehlikeye atabilecek bir teknoloji. Tehlikeye atabilecek konuları ortadan kaldırabilecek bir teknoloji. Yani bunun madenin altında da çalışabildiğini düşünün. Dağın içerisinde kazı da yapabildiğini düşünün.
2: Savunma sizi, sanayi.
3: Tabii savunma. Hani orası apayrı zaten. Hani teknoloji genelde savunma sanayinin ilk adımıyla birlikte geliyor.

0: gelişiyor teknoloji. Tabii ki silah olarak da kullanılacak. Burada çok ciddi bir artık ben gündür gündür geliyorum diye bir şey var. Yani burada bunlardan çok ciddi sayıda da üretilmiş. Az da değil.
1: Bir bant hazırlanmış. Yılda 10 bin.
0: Evet.
1: Robot üretme kapasiteli.
0: Biz tek bir firmadan bahsediyoruz şu an. Evet. Çin'de bununla ilgili çok fazla firma var. Ve Çin çok ucuza mal edebiliyor. İnsan gücünün çok ucuz olduğu, teknolojinin %100'ünün devlet tarafından desteklendiği bir ülke olduğu için kendi firmaları çok daha ucuza üretip bunu dağıtabiliyorlar.
1: Biraz ortaya doğru geçelim. Şu görüntüleri de bakalım istiyorum Osman Bey. Baksanıza el ele tutuştuklarında. Yani 2,7 metre. Kilosu da ne kadardı? Ben not aldım. 500 kiloymuş ağırlığı. İnsan giriyor içine ve yönetebiliyor. Yani filmlerde gördüğümüz...
0: Matrix'te gördük.
1: Değil mi?
0: 1999 yılında çekilmiş bir filmde. Hatta 2001 3. bölümünde. Buna benzer cihazlarla, makinalarla savaşıyorlardı.
1: Evet.
0: Çok benziyordu buna. Bu zaten gelecekti. Yani bu teknoloji çok sürpriz değil.
1: Ne zaman anlarız ne alanda kullanılacağını? Efendim? Ne zaman anlarız tam olarak ne alanda kullanılacağını bu makinenin?
0: Aslında çip teknolojisi burada devreye giriyor. Yani siz bunu hangi noktada eğitirseniz o alanda kullanılacak. Şimdi bunu tamamen insan gücü olarak görmemek gerekiyor.
1: Evet.
0: İnsan artı yapay zeka desteğiyle çalışacak bir makine bu. Yani siz buna madencilikle ilgili bir öğreti verirseniz o operatörüne destek olacak şekilde kendi öğretilen bilgiyle birlikte madencilik yapacak ya da çıkacak sahada savaşacak. Yani bu biraz ne öğretildiğiyle doğru orantılı. Ama genel olarak şöyle ilk bakın arama kurtarma başta olmak üzere,
1: evet,
0: afetlerde, afet bölgelerinde net bir şekilde kullanılabilecek. Yine hep söylüyoruz, savaşlarda maalesef yine kullanılabilecek. Hı-hı. Ağır işlerde kullanılabilecek. Bu tarz bir cihazın tabii ki bunu biraz daha küçülttüğünüzü düşünün gözünüzde. Yürümeyle ilgili sorunu olan, yürüme engeli olan kişilerin de belki ulaşımlarını ve yapacakları işleri normal bir insandan daha güçlü olabilecek şekilde yürütebilecekleri şekilde değerlendirilebilecek.
1: Peki bu makinelere ne diyorsunuz Osman Bey? Çin gerçekten bu teknoloji, bu devasa karmaşık makineleri o teknolojiyi bir şekilde ele geçirmiş olabilir mi?
0: Üretici firmaya fazlaca güveniyorum cümlelerinde. Hani bunu çalmaları çok zor. Hani bu teknoloji çünkü... Bu
1: Hollanda merkezli o firmadan bahsediyoruz.
0: ASML bunu doğrudan şey yapamaz dediler. Çalamaz dediler. Çünkü bunu sattıkları ülkelerde bunun bir vidasını daha çıkarsalar firmaya uyarı gidiyor. Ben şu an sökülüyorum, ben şu an çalışıyorum diye.
1: Bu ve kitleyebilirler uzaktan.
0: Tabii uzaktan da kitlenebiliyor. Bu şartlarla çalışıyor. Bunun dışında burada sadece bir tane ASML teknolojisi yok. ASML sadece ultraviyole teknolojisini geliştirdi ve onu kullanıyor çiplerde. Bunun dışında Alman firma ismiyle ürün ismi biri olduğu için firma ismini telaffuz etmek zorundayım. Lazer teknolojisine ihtiyaç var. Trump sonunda F var. Bu bizim Trump'la ilgili.
1: Bildiğimiz
0: yok.
1: Trump.
0: Yok. Yani kişisel görüşümdür. Onunla ilgili olsaydı doğru düzgün çalışmazdı zaten. Trump teknolojisiyle lazer güdümleniyor ve onun dışında da Zeif'la da mercekler kullanılıyor. Yani burada üç büyük, yine Alman firması, üç büyük teknoloji var. Ve bu teknolojinin birleşimiyle...
1: Yani Alman... Hollanda.
0: İki Almanya, bir Hollanda gücü var şu an bunun içerisinde ve bir insan telinin 10 bin kat daha küçüğü noktalar atabiliyor. Bu bir çipi ki yanımda mı? Evet.
1: Çipim var yanınızda.
0: Evet, çipimle geldim.
1: Bakalım çipinizle geldiniz.
0: Hani,
1: aman diyeyim. Evet.
0: Çalışmayan bir çip.
1: Evet.
0: Bu çipte ne kadar çok alan yaratıp da o alanı kodlarsanız aslında o kadar işlevsel. Siz bile şu an uzaktan gözünüzle görebiliyorsunuz.
1: Küçük noktalar.
0: Bu makinenin ürettikleri gözle görülmüyor ve çok karmaşık işlemleri aynı ciddi anlamda çok hızlı bir şekilde yapabiliyor.
1: Meşhur çip krizi hep konuşuyoruz,
0: evet,
1: değil mi? Otomobiller.
0: Ama bu krizi tamamen engelleyecek bir teknolojiden bahsediyoruz. Hı hı. Trump Biden'dan önce yönetimdeyken kesinlikle bu teknolojide Hollanda'ya size çok ciddi yaptırımlar yaparız dedi ve Hollanda'ya bu teknoloji Çin'e gitmeyecek dedi.
1: Evet.
0: Biden yine buna sadık kaldı. Trump yine geldi, yine sadık kaldı. Trump kendi vatandaşları ve yeşil pasaport olanların, pardon, yeşil kartları olanların, göçmenlerin kesinlikle yapay zeka ve çip teknolojilerinde Çin'de çalışamayacağı ile alakalı kanun, vatan haini ilan edeceksiniz diye kanunlar da çıkardı. Yani Trump bu konuda çok çok hassas.
1: Peki her şeyi yapan Çin bunu yapamayacak mı? Ya da önünde kat etmesi gereken bir yol mu
0: çok
1: var?
0: Çok ciddi yollar var. Yani bu makina öyle bu arada şey var. Hani bu alıp da çalınabilecek bir ürün de değil. 150 bin kilogram bir A320 uçak da aynı ağırlıkta. Yani 150 tonluk bir cihazdan
1: bahsediyoruz.
0: Kaç kişilik
1: bir ekip üretti bu teknolojiyi, bu ekibi yani, biliyor muyuz?
0: Çok emin olmamakla birlikte yüzlerce bilim insanından çıktığını düşünüyorum. Çünkü arka taraftaki teknoloji

0: Her yerde öğrenebileceğiniz teknoloji ama nasıl çalıştığı gerçekten şu an
1: çok acayip. İnsan eliyle, insan zekasıyla insandan üstün. Değil mi? Kat be kat üstün.
0: Kesinlikle. Bu arada Almanya ile Çin'le alakalı şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bugün birçok makine fuarında, yani makine parçaları üreten firmaların kurdukları fuarlara birçok Çin vatandaşı, mühendisin ve hatta bazen Çinlilerin girmesi yasak. Çünkü nedeni şu, Çin alırlar, teknoloji geliştirmiyor. Çin kopyalamayı çok iyi biliyor. Bunu bu kadar hızlı yapamamalarının nedeni arka tarafında bir bilim olması. Yani bunu kopyalayamadılar. Ama orada bir makinenin işlevine bakıp gidip kendi ülkesinde
1: daha ucuza mal edip
0: yapabiliyor. Yani sadece nasıl çalıştığını
1: var olanı göre kopyalayabiliyor ama
0: kopyalayabiliyorlar.
1: Tarifi bilmiyor bu sefer.
0: Kesinlikle ama geleneksel çiplerin dışında şöyle bir gerçeğimiz daha var. Bugün ASML'in ürettiği çiplerin dışında da çok farklı çipler var. Ömrü 1,5-2 yıl olan yarı organik, beyni kopyalayan, 2 yıl boyunca sorunsuz çalışan ama bilinen çiplerden çok çok daha hızlı veri işleyebilen çipler de bugün üretiliyor ve yavaş yavaş kullanıma geçti. Bugün yapay zeka dediğimiz teknoloji tamamen sunuculara bağlı ama bu robotik teknolojiler hayatımıza girdiğinde robotların kendi bünyelerinde olması gerekiyor. Kendi işlemcilerinin. Bunun için sizin çok çok güçlü işlemcilere ihtiyacınız var. Yani bu teknolojinin sadece ASML'in tek elinde kalmayacak. Başka ülkelerde çok ciddi çalışmalar var zaten. Çin belki de bundan daha farklı bir şey geliştirip daha kullanışlı ve daha profesyonel bir şey de ortaya çıkartıyor olabilir. Çünkü teknoloji artık böyle gelişiyor. Yoksa otonom araçlar istediğimiz kıvama gelmeyecek. Robotik teknoloji istediğimiz kıvama gelmeyecek. Yani önümüzdeki 5 yıl içerisinde bugün üretilen en pahalı, en son model telefon her 5 kişiden 3'ünün cebindeymiş. Şimdi o her 5 kişiden 3'ünün yanında biz bir tane humanoid göreceğiz. İnsansız
1: değil mi?
0: Robot
1: o kadar yaygınlaşacak.
0: İşte bu teknolojinin bu kadar hızlı gelebiliyor olması için bunu
1: umarız kontrolden çıkmaz diyelim. Evet. Öyle diziler, filmler,
0: potansiyel
1: öyle senaryolar da izliyoruz.
0: Çok, çok yüksek potansiyel. Şu anlamda çok yüksek. Sonuçta bunlar merkezi bir sistem üzerinden de denetlenip kontrol edileceği için hacklenme potansiyelleri her zaman var.
1: Kötü niyetle kullanılırsa ay halimize.
0: Yani 70'li yıllarda başlayan bu otomotivdeki robot kolların uzaktan hacklenmesi 70'lerde başlayan bir ilk davayla başlamış. Yani robot bir katil ve bu onun programında bir değişiklik yapıldığı fark edilmiş. Ki bunların sayıları umarım artmaz önümüzdeki yıllarda.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok
1: ayağınıza
0: teşekkür ederim.
1: Sağlık, ağzınıza sağlık.
0: Sağ
1: siber güvenlik uzmanı Osman Demircan bizimle birlikteydi. Hem Time dergisinin kapağını konuştuk hem de o karmaşık çip üreten meşhur makinenin teknolojiyi Çin'in ele geçirdiği iddialarını konuştuk. Şimdi devam edelim. Havanın durumuyla devam edelim. Gündüz konuşmuştuk Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster'le. Dünkü yağışlı havanın arkasından bizi gelecek hafta nasıl bir hava bekliyor diye sormuştuk. Hüseyin bir kez daha merhaba, iyi akşamlar artık. Önümüzdeki haftanın notlarını dinleyelim senden lütfen.
2: Evet.
1: Buyur.
2: Geçtiğimiz günlerde kuvvetli yağış altındaydık. Şimdi ise güneşli günler başladı diyebiliriz. Ancak batı ve güney bölgelerde hava sıcaklıkları da artmaya başladı. Sadece Orta ve Doğu Karadeniz'de yağmur sürüyor. Sinop'un batı ilçelerinde maalesef sel yaşadık. Cide'de ve çevresinde de aslında pek çok yerde su baskını oldu. Bu sel riski bu gece de sürüyor. Özellikle Sinop'un yine çevresindeki ve iç kesimlerindeki Çorum ve derelerinde, Amasya çevresinde taşkınlar olabilir. Bu taşkınlara bağlı seller yaşanabilir. İlçelerde yağış, merkezi ilçelerde bu gece çok kuvvetli değil. Hatta gece yarısından sonra azalacak. İyice yerel hale dönecek. Ama dere ve akarsuların taşma ihtimali bu gece de sürüyor. Çok fazla yağdı. 100 milimetrenin üzerinde 140-145 milimetre yağdı bir günde, 1,5 günde. Epey bu dereler geçtiğimiz haftalarda da çok kurak geçmediği için bazı periyotlarda suya doygun toprağında vaziyetlerle yakalandığı için bu dereler taşıyor diyoruz. İstanbul ve çevresinde hafta güneşli geçecek. Ancak çarşamba, salı ve çarşamba epey bunu altıcı olabilir. 32 derecede gölge sıcaklıkları bekliyoruz. Marmara'da 31-32 derece. Edirne 35-36 derecelere kadar çıkabilir. Kıyı Ege'de, Akdeniz'de bunaltıcılık biraz bu hafta artıyor. Doğu Akdeniz'de Adana çevresi 42 dereceye gölgede ulaşabilir. Bu Akdeniz'deki yüksek sıcaklıklara yaklaşık 5-6 gün maruz kalacağız. Çok ciddi bir, bu geçenki gibi bir serinlik görünmüyor hava tahminlerinde. Bunaltıcılığa dikkatliyoruz. Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da da yüksek sıcaklıklar, Basra kökenli yüksek sıcaklıklar kaydediyoruz. Hatta Artvin çevresinde esen güneyli rüzgarlar sebebiyle Artvin'de bile 40 dereceye çıkan gölge sıcaklıkları kaydedildi. Bu rüzgarlar birkaç gün daha sürüyor.

0: Batıda İstanbul yağmursuz, Ankara'da öyle güneşlice 27 ila 30 derece arası sıcaklıklar önce. Sonra 32-33'lere kadar çıkıyor. Ankara'daki bugünkü serinliğe aldanmayalım, hafta içi yaz havası geri dönüyor. Ve çevresi Eskişehir, Konya etrafı. Biraz da Avrupa'ya bakınca hafta içi çarşambadan itibaren yeni bir sıcak hava dalgası bekleniyor. Fransa, Paris ve tüm Balkan ülkelerine yakın yerlerde, yani Avusturya, Macaristan, Bosna Hersek her yerde yine 35-38, yer yer 40-42 dereceler kuzey enlemlerinde ölçülecek. Normalleri 32-30 derece olan yerlerin 40-42'lere çıkması ve kaçıncı bu? Beşinci olacak. Beşinci sıcak hava dalgası Mayıs'tan itibaren sayılırsa. Biz yine Türkiye'de mevsim normallerine yakın seyrederek, yani gerçekten Avrupa'ya bakınca orman yangını miktarı aşırı sıcak hava dalgaları ile ilişkili bir konu. Hem onlardan daha az şimdilik yeşil alan kaybettik. Yani bu tabii ki toplam dünyanın bitki örtüsü, bir kıyas yapmak istemiyorum ama sıcak hava dalgalarının etkisini belirtmek için söylüyorum. Türkiye bu anlamda biraz korunaklı kaldı. Yağmurlar ama kesiliyor. Tekrarlayalım. Gelecek günlerde güneş yeşil geçecek. Ormanlık alanda, yeşil alanda dikkat edelim. Çok rüzgar var çünkü. Yağmur yok ama rüzgar var. Bunlar da durumu kötüleştirmesin diyoruz.
1: Peki.
0: İyi bir hafta olur umarım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Öztel'e. Havanın notlarını aldık. Yurt genelinde sıcaklık artacak. Umarız Avrupa'daki orman yangınları da bir an önce kontrol altına alınır. Şimdi bu dilime noktalıyoruz. Birazdan Semiha Şahin sizlerle birlikte olacak ana haber bülteniyle 2 saat boyunca. Güzel bir akşam olsun. İyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.

0: gün biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
1: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
0: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 39 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya parçalı bulutlu 39, Mersin güneşli 33 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara güneşli 29, Konya güneşli 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum güneşli 28, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır güneşli 37, Gaziantep güneşli 35 derece.
1: CHP'nin rozet töreninde ne oldu? Yeni partinin mali sorunları mı var? CHP'nin grup başkan vekili kim olacak? Yeni partinin A takımı hangi isimler? Kerem Kırçuval soruyor. AK Parti 24. dönem milletvekili Ali Turan, 27. dönem CHP milletvekili Gürsel Tekin, hukukçular avukat Yiğit Acar, avukat Cem Kaya, gazeteci Orhan Bursalı ve siyaset bilimci Doktor Nurettin Kalkan yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum.

0: Bu beni bitiriyor.
1: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
2: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Herkese merhabalar, hoş geldiniz. 26 Temmuz Pazar, Habertürk'tesiniz. Ana haber bültenine başlayacağız. Mutlu bir akşam, gururluyuz, iyi hissediyoruz çünkü kızlarımızdan o güzel haber geldi. Brezilya'yı devirdiler, şampiyon oldular. Bakacağız. Kendilerini buradan canı gönülden tebrik ediyoruz. Haber merkezinde ben ve arkadaşlarım birlikte takip ettik ve gerçekten başta da belirttiğim gibi hem heyecan hem de gururla izledik kendilerini. Şimdi saatlerimiz 18'i gösteriyor dedik. Siyasetten spora her zaman olduğu gibi dünyada ve Türkiye'nin gündeminde neler oldu bakacağız. Şimdi CHP üye katılım törenine 3 farklı işte ajans aracılığıyla kişi başı 950 TL karşılığında yüzlerce figüran getirildiği iddiası var. Tabii CHP'den buna sert tepkiler geldi. İzleyeceğiz. Üniversiteler için tercih maratonu başlıyor. Kontenjanlar da belli oldu ve işte dediğimiz gibi Fileniz Sultanları şampiyonluk için bugün Türkiye saatiyle 14.30'da sahadaydı. Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa uzandılar. Bunlar ve daha fazlası için ana haber bülteni başlasın. Şimdi bugün evet günlerden pazar ama siyasetin gündemi yoğun. CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle toplandı. O toplantıya dair gelişmeleri bize Serkan Şimşek aktaracak. Bir de mutlak butlan kararı var. Buna yönelik bir gelişme yaşandı. Onu da birazdan Emre Aytekin'den duyacağız ama önce Serkan'a gidelim. Bu toplantı 15.30 sularında başlamıştı Serkan. Hala devam ediyor mu?
1: Toplantı yaklaşık 2,5 saattir devam ediyor. Tabii bu toplantı oldukça önemli çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de kalan 44 milletvekilini hem yaşanan son siyasi gelişmeleri değerlendirmek hem de CHP'nin yeni grup yönetimini belirlemek adına genel merkeze davet etti. 44 milletvekilinin içinden yurt dışında olanlar, mazeretli olanlar vardı. Bu kapsamda 39 milletvekili toplantıya katıldı ve o toplantı 15.30'da başladı. Dediğim gibi 2,5 saattir devam ediyor ve toplantıda CHP'nin yeni grup yönetimi belirlenmiş olacak. Aslında grup başkanı belirlendi. Faik Öztrak ve Gürsel Erol grup başkanlığı yarışındaydı. İlk turda Faik Öztrak 18

0: oy alırken Gürsel Erol 19 oy aldı. Ardından ikinci tur yapıldı ve ikinci turda Faik Öztürak daha fazla oy aldı. 21 oy aldı. Gürsel Erol ise 17 oy aldı. Tabii 44 milletvekili olduğunu söylemiştik. Bu kapsamda seçimlerde salt çoğunluk, yani yarısından bir fazla olan 23 oy aranıyor. Ancak burada dikkat çekici bir gelişme yaşandı ki o da ikinci turun ardından Gürsel Erol yarıştan çekildiğini açıkladı. Böylece üçüncü turda Faik Öztürak CHP'nin yeni grup başkanı olmuş oldu. Kendisi zira Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir önceki döneminde de parti sözcüsü olan isimdi. Ama dikkat çekici diyoruz çünkü Gürsel Erol aslında ilk turda daha fazla oy almıştı. Buna rağmen çekildiğini ikinci turun ardından açıkladı ve Faik Öztürak böylece CHP'nin yeni grup başkanı oldu. Ama tabii ki bugün yapılan seçim yalnızca grup başkanlığıyla sınırlı değil. Aynı zamanda bu toplantıda grup başkan vekilliğine dönük bir yarışta devam ediyor. O yarışta da 4 isim olduğunu biliyoruz. O isimler Serkan Sarı, Rahmi Aşkın Türeli, İnan Akgün Alp ve Sevda Erdan Kılınç. İşte şu anda da grup başkanının belirlenmesinin ardından genel merkezdeki o toplantıda grup başkan vekilliği seçimine dönük oylama devam ediyor. Tabii bir yandan şunu da ifade edelim. Aslında bugün genel merkezde yapılan bu toplantının tek konusu, tek gündemi grup başkanlığı ya da grup yönetimi seçimi değil. Aynı zamanda 91 milletvekilinin istifasının ardından Özgür Özel ve yeni partiye geçen isimlerin ardından CHP'nin yeni yol haritası da yine bu toplantıda ele alınmış, değerlendirilmiş olacak. Bu kapsamda atılacak adımlar 44 milletvekilinin davet edildiği bu toplantıda 39 milletvekiliyle beraber bir kez daha masaya yatırılmış olacak. Tabii saat 15.30'da başladığını ifade etmiştik. Toplantının yaklaşık 2,5 saattir devam ediyor. Katılmayan isimleri aktaracak olursak, dediğim gibi 44 milletvekilinin tamamı katılmamıştı. Selma Aliye Kavak, Ömer Fethi Gürer, Barış Bektaş, Müzeyyen Şevkin ve Erdoğan Toprak isimleri de, yani 5 milletvekili de bu toplantıya hem çeşitli mazeretlerden hem de bazılarının yurt dışında olması sebebiyle katılamadı. Grup başkan vekilliğiyle grup başkan vekilliği seçimiyle toplantının devam ettiğini ifade edelim. Herhangi bir gelişme olduğu sürece grup başkan vekillerinin belirlenmesi noktasında bir son dakikanın olması noktasında da bizler de notları buradan paylaşmayı sürdüreceğiz.
1: Başkanı belli oldu. Grup başkan vekilleri de belli olursa Serkan Şimşek aktaracak. 44 vekilden 39'unun toplantıya katıldığı bilgisini de paylaştı. Ankara'daki yine bir başka kulis bilgisi bu arada. Bu hafta içi bir grup vekilin CHP'den yeni partiye de geçebileceği konuşuluyor. Serkan, çok teşekkürler. Şimdi Emre Aytekin'e gidelim. Mutlak butlan kararına ilişkin son gelişmeyi ve süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek, onu da Emre Aytekin aktaracak. Sendeyiz Emre.
2: Semih Aşay'ın mutlak butlan dosyasında artık yeni bir aşamaya geçildi. Dosya Yargıtay'da kayıt aşamasından ön inceleme aşamasına geldi. Bu ne anlama geliyor? Hemen onu anlatmak istiyorum. Yargıtay teknik hakimi tarafından bu dosya önümüzdeki günlerde özellikle adli tatilin sona ermesiyle birlikte incelenecek ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne bir rapor hazırlayacak hakim ve bu daireye sunacak bu raporu. Raporun ardından da ilgili daire, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı esastan inceleyecek ve dosyayla ilgili kararını önümüzdeki aylarda verecek. Süreç nasıl buraya gelindi, onu da kısaca bir hatırlatalım. CHP'nin 38. olan kurultayla ilgili geçtiğimiz yıl bir dava açıldı. Yerel mahkemede görüldü bu dava. Hatta aylarca sürdü. Mahkeme davanın reddine karar verdi. Davacı taraf bu kararı istinafa taşıdı. Yani Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi de 21 Mayıs'ta CHP'nin 38. olan kurultayını mutlak butlan gerekçesiyle iptal etti. Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı ve yerine 2023 yılındaki yönetim, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi getirildi. Tabii bu dosyayla ilgili de bir temyiz incelemesi oldu. Temyiz itirazı oldu. Dosya Yargıtay'a gitti. 17 Temmuz tarihinde karardan tam 56 gün sonra dosya temyiz edildi ve Yargıtay'a ulaştı. Kayıt aşamasındaydı aslında, yeni gelmişti dosya Yargıtay'a ve bugün yapılan değişiklikle birlikte dosya artık ön inceleme aşamasına geçti. Yani artık resmen dosyanın Yargıtay süreci başlamış oldu. Burada tetkik hakimi, Yargıtay tetkik hakimi dosya üzerinde bir inceleme yapacak ve bir rapor hazırlayacak. Dosyayı 3. Hukuk Dairesi'ndeki kişilere bu raporu sunacak ve 3. Hukuk Dairesi heyeti de dosyayla ilgili önümüzdeki günlerde bir inceleme yapacak. Özellikle 1 Eylül'den sonra, yani adli tatilin sona ermesiyle birlikte bu dosya üzerindeki inceleme başlamış olacak. Peki Yargıtay'da hangi kararlar çıkabilir? Bundan da bahsetmek istiyorum. Yüksek Mahkeme Bölge Adliye Mahkemesi'nin

0: verdiği kararı hukuka uygun bulabilir ve karar böylece kesinleşmiş olabilir. Mahkeme yine Bölge Adliye Mahkemesi'nin hukuki değerlendirmesinde bir eksiklik tespit ederse dosyayı bozaraktan yeniden istinaf mahkemesine gönderebilir. Bu şekilde de hukuki seçenekler bulunuyor Yargıtay'da. Dediğimiz gibi mutlak butlan dosyasında gözler Yargıtay'da olacak. Özellikle 1 Eylül tarihinden itibaren dosyada esasa ilişkin inceleme başlamış olacak.
1: Peki Emre, çok teşekkür ediyoruz. Emre Aytekin aktardı. Yine bu kararın da işte çıkması yeni yılı bulabilir deniyor. Bakalım, takipteyiz. Şimdi yeni partinin kurulmasıyla mecliste siyasi parti grubu sayısı ilk kez 7'ye yükseldi. Mecliste başkanlık divanı ve genel kuruldaki temsil dengeleri yeniden belirlenecek. Peki mecliste yeni düzen nasıl olacak? Ayrıntıları izleyelim.
2: Yeni partinin kurulmasıyla meclisteki düzen de değişecek. Başkanlık divanı ve genel kuruldaki temsil yeniden belirlenecek. Yeni partinin meclis ana binasındaki grup katında CHP'nin bugüne kadar kullandığı grup yönetimi odalarında faaliyet göstermesi bekleniyor. Milletvekili sayısı 44'e düşen CHP'ye aynı katta bulunan AK Parti grubuna yakın bir noktada yeni bir alan oluşturulması değerlendiriliyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi grup tabelaları şu anda değiştiriliyor.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmaması nedeniyle CHP'nin bir grup başkanıyla iki grup başkan vekili seçmesi gerekecek. Bu nedenle partiye en az 3 ayrı oda tahsis edilmesi bekleniyor.
3: Özgür Özel'in grup başkanı olduğuna dair tabelada sökülmüş durumda.
2: Yeni parti ile CHP'nin ihtisas komisyonları ve başkanlık divanındaki temsil oranları da milletvekili sayılarına göre yeniden hesaplanacak. Yeni partiye bir meclis başkan vekilliği düşmesi, CHP'nin başkanlık divanında katip üyeyle temsil edilmesi öngörülüyor.
4: Şimdi ilk sözü Adalet ve Kalkınma.
2: Genel kuruldaki sıralama da değişecek. Sıralama en fazla milletvekiline sahip partiden, yani AK Parti'den başlanarak yeniden düzenlenecek. AK Parti sıralarının yanında ikinci büyük parti olarak yeni parti yer alacak. Sandalye dağılımına göre CHP'ye MHP'nin yanında yer açılması planlanıyor. Siyasi parti grubu sayısının 7 olmasıyla birlikte genel kurulda görüşülen grup önerileri, gündem dışı konuşmalar ve grup başkan vekilliklerine ayrılan sürelerde artacak. Bu nedenle kanun tekliflerinin görüşülmesine önceki döneme kıyasla daha geç başlanabileceği belirtiliyor. Yeni partinin grup toplantılarını hangi gün ve saatte yapacağı da meclis yönetimi tarafından belirlenecek. Yeni düzenlemelerin önümüzdeki hafta toplanacak başkanlık divanında karara bağlanması bekleniyor.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, CHP ve Yeni Parti ayrışmasının önemsiz olduğunu vurguladı. Yeni Parti özgün bir politika üretemez diyor. Uçum, CHP'nin bu süreçte uygun bir temizlenme sürecine girdiğini söyledi. Bakalım, dinleyelim kendisinden.
2: CHP ve Yeni Parti ayrışması son derece önemsizdir dedi. Yeni Parti'nin özgün bir politika üretemeyeceğini savundu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, CHP ve Yeni Parti hakkında açıklama yaptı.
5: Türkiye'nin gündeminde CHP ve Yeni Parti ayrışması genel politikanın ihtiyaçları açısından son derece önemsizdir. Çünkü bu ayrılığın dünya görüşü farkıyla hiçbir ilgisi yoktur. Nerede politik perspektif farkı, nerede ideolojik ayrılık? Bu yeni parti özgün bir politika üretemez. Çünkü politik bir tutum üzerinden değil, kişisel ihtiyaçlar üzerinden kurulmuş bir parti oldu.
2: Uçum, belediyelere yönelik operasyonlara da işaret etti. CHP'nin temizlenme sürecine girdiğini vurguladı.
6: Özellikle parti kongre süreçlerindeki ve başta İstanbul olmak üzere yerel yönetimlerin pratiğindeki usulsüzlük ve yolsuzluk işlerine sahip çıkanların bu ayrışmanın öncülüğünü yapması ibretlik durumu ortaya koyuyor. CHP bu ayrışmayla esasında önlerine koydukları arınma perspektifine uygun bir temizlenme sürecine girmiş oldu. CHP sonuçta yine CHP'dir. Sel gider, kum kalır.
1: Ve terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için gözler artık önümüzdeki haftaya çevrildi. Yarın yapılacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu yasa hazırlığıyla ilgili son durum aktarılacak. Erdoğan'ın onayının ardından teklifin teknik yazım süreci başlatılacak.
2: Çerçeve yasa için geri sayım sürüyor. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda son hazırlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Teklifin yazımına başlanacak.

0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti, MHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol gruplarını ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi. Kurtulmuş'un siyasi partilerle temas trafiğinin ardından mecliste AK Parti ve DEM Parti arasında bir görüşme yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, parti sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Özgür Faik Erol'la bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede sürecin geldiği aşama ve çerçeve yasa ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında da çerçeve yasa gündemde olacak. Yasa hazırlığıyla ilgili son durum Erdoğan'a aktarılacak. Cumhurbaşkanının değerlendirmesi ve onayının ardından da yasa teklifinin teknik yazım sürecinin başlaması öngörülüyor. Edinilen bilgiye göre şu ana kadarki süreçte yasa taslağında hazır bulunan temel başlıklar belirlendi. Amaç, teklifin ortak bir imzayla meclise sunulması. Bu nedenle de tüm partilerin teklifin yazım sürecinde yer alması planlanıyor. Bunun için de hafta başında süreç komisyonunda bulunan koordinatör grup başkan vekilleriyle de bir toplantı yapılması bekleniyor.
1: Bunu kabul edenler
0: 12-14 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasayla örgüt üyesi ya da yöneticisi olanlara 5 yıl siyasi yasak getirilmesi gündemde değil. Ancak örgüt üyesi ya da yöneticilere uygulanacak 5 yıl denetimli serbestliğin siyasi faaliyetlerde bulunmalarını dolaylı olarak engelleyebileceği belirtiliyor. Bir yandan da siyasi yasak yerine Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde bulunan hak yoksunluğu mekanizmasının esas alınmasına yönelik formülde meclis kulislerinde konuşuluyor. TCK'nın 53. maddesi kapsamında bu kişilerin seçme, seçilme ve bazı siyasi hakların kullanımından yoksun bırakılabileceği ifade ediliyor.
2: Şimdi Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'in ardından Hazar Denizi'nde de tansiyon yükseldi. Ukrayna-İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemilerle bir savaş gemisinin hedef alındığını açıkladı. Saldırıyı kınayan İran, meşru müdafaa hakkının olduğunu söylüyor. Bunu vurguladı.
0: Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemisini vurdu. İran saldırıyı kınadı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemilerle bir savaş gemisinin hedef alındığını duyurdu. Tahran yönetiminden yapılan açıklamada ise saldırıda İran'a ait bir ticaret gemisinin vurulduğu ve bir denizcinin hayatını kaybettiği belirtildi. İran'ın meşru müdafaa hakkının olduğu hatırlatılan açıklamada, Zelenski'nin maceracılığının doğuracağı sonuçtan yine Ukrayna sorumlu olacak ifadeleri kullanıldı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kalas'la telefonda görüştü. Bakan görüşmede, Ukrayna'nın düzenlediği saldırıyı kınadıklarını belirtti. Ukrayna'nın Tahran Maslahat Güzarı da saldırı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ukrayna Güvenlik Servisi saldırının ayrıntılarını açıkladı. Saldırının İHA'larla yapıldığı belirtildi. Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait Filanovski petrol platformunun hedef alındığı ifade edildi. İran ve Rusya arasında askeri kargo taşımacılığında kullanılan ve uluslararası yaptırımlar altında bulunan kargo gemilerine ve Molniya füze butonunun hedef alındığı belirtildi. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Zelenski'nin belirlediği görevleri yerine getirdiği vurgulandı.
2: Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapmaya çalışan ve İran'ın belirlediği rotadan sapan bir geminin mayına çarpması sonucu patladığı açıklandı. Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan bu habere göre Hürmüz Boğazı'nda bir gemi mayına çarptı. Haberde söz konusu geminin İran'ın belirlediği rota üzerinden değil, alternatif güzergah üzerinden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştı ve bu nedenle mayına çarptığı ifade edildi. Mayına çarpmasının ardından gemide patlama meydana geldi. Ancak can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun ülke tarihindeki en kötü başbakan olarak tarihe geçeceğini yazdı. Netanyahu'nun başarısızlığının sadece 7 Ekim olaylarıyla değil, İsrail'in ödeyeceği ağır ekonomik bedelle de ölçüleceği vurgulandı.
0: İsrail basını Netanyahu'yu topa tuttu. Tarihin Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacağını savundu.

0: Haaretz gazetesinde yer alan haberde İsraillilerin 7 Ekim'den bu yana ülke tarihinin güvenlik bakımından en tehlikeli dönemlerinden birini, hatta son iki neslin gördüğü en kötü dönemi yaşadığına dikkat çekildi. Netanyahu'nun siyasi hayatı boyunca çizmeye çalıştığı imajın 7 Ekim'le birlikte silindiği, o gün onun sorumluluğunda yaşananların bir yenilgi olduğu belirtildi. Netanyahu'nun başarısızlığının İsrail'in bu olayların yansımaları sonucu ödeyeceği ağır ekonomik bedelle ölçüleceği ifade edildi. Savunma Bakanlığı'nın benzeri görülmemiş bütçesi, vergi artışları, kamu hizmetlerinde kesintiler ve artan kamu borçlarının da uzun yıllarca olumsuz etkileri olacağı vurgulandı. Tarih, Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak ifadesi kullanıldı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Filistinlilere yönelik saldırılara karşılık verme gerekçesiyle 7 Ekim 2023'te İsrail'e saldırı düzenlemişti. 1200 İsrailli'nin öldüğü saldırıların ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında 73 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. İsrailli yetkililer 7 Ekim'i ülkedeki en büyük istihbarat ve askeri başarısızlık olarak nitelendiriyor.
1: Şimdi biraz Trump'ı konuşalım istiyoruz. ABD Başkanı Trump 3. dönem aday olmak istiyor. Verdiği mesajlarla her zaman olduğu gibi aslında yine kendisi gündemin merkezinde. Her ne kadar anayasa buna izin vermese de yaptığı çıkışlar işte yeni bir siyasi tartışmayı da aslında beraberinde getirdi. Zaten bu konuda çok da iddialı, seçime girerse kazanacağını düşünüyor. Öte yandan Trump'ın yıllardır benimsediği müzakere anlayışı, özellikle işte Çin'le yürütülen görüşmelerin ardından yeniden konuşuluyor. Peki Trump gerçekten neyi hedefliyor? Yani dünya liderleri Trump'ın bu pazarlık tarzını çözmüş durumda mı? Övülmeyi ve görünür olmayı çok seven bir lider. Trump'la anlaşmanın yolu gerçekten nereden geçiyor? Konuşalım. Hukukçu Yunus Emre Erdölen yanımda. Yunus Bey hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk.
1: Selamlar.
2: Çok sağ olun.
1: Ve İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Özgenur Reyhan Güler de uzaktan bağlantıyla yayın konuğumuz. Siz de hoş geldiniz Özgenur Hanım. Merhabalar.
3: Merhaba. Hoş bulduk Seneye Hanım. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi hemen ledlerimiz de var. Onları da açabiliriz. 80 yaşını geçti. İşte başkanlık süresi bittiğinde de 82 yaşında olacak. Anayasa engel olsa da 3. dönem başkanlığı için seçim kampanyasını takmış olduğu Trump 2028 şapkasıyla aslında başlattı. Yunus Emre seninle başlayayım. Evet 3. kez aday olmak istediğini söylüyor ama anayasada bunun karşılığı var mı?
2: Anayasada net bir şekilde 2 dönemden fazla aday olması yasak. Çok net. Tabii anayasanın başka net hükümleri de var. Onlara da uymuyor Trump. Yani bu yüzden bunu esnetebilir ama Trump'ın aslında şöyle bir planı var. Bir kere şimdi Trump 2028 Trump soyadlı birinin 2028'e aday olacağını söylüyor. Ve 2028 için ön seçimler 2027'de başlayacak. Eğer Trump kongreyi kaybetmezse veya çok az bir farkla kaybederse ve popülerliğini korursa İran barışı filan kendi oğlunu aday yapabilir. Ve aslında kendi oğlunu aday yapması demek Trump ailesinin Beyaz Saray'da saltanatın devam etmesi.
1: Bunu bekliyor musun peki sen?
2: Eğer dediğim gibi ara seçim sonuçları iyi gelirse ki bence gelmeyecek. Bunu deneyebilir. Çünkü J.D. Vance de Marco Rubio da güvenmiyor. Ve bu isimler de her fırsatta, her kritik fırsatta Trump'ı satıyor. Bir başka ihtimal ise çok ciddi bir şekilde kendisinin başkan yardımcısı olarak gösterilmesini isteyebilir. Bu da aslında açıkça anayasanın ihlali. Ama bunun engellenmesi için de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu yüksek mahkemeden olumsuz bir karar çıkması gerekecek o hukuki mücadelenin sonunda. Bunun olup olmayacağı da meçhul. Yani şimdi bugüne kadar Trump'ın atadığı muhafazakar yargıçlar, cumhuriyetçi eğilimli yargıçlar Trump'ın aleyhine karar verdiler. Bu yüzden de bunu bu kadar iyi bir şekilde yapamaz. En görünür plan oğlu. Ama yine de baktığımız zaman herhangi birinin şu anda Trump'a rağmen Cumhuriyetçi Parti'de başkan adayı olması imkansız olduğu için günün sonunda bütün o ön seçim boyunca Trump'a en iyi davranan, en onun gönlünü hoş eden adayın kazandığı bir düzlem izleyeceğiz.
1: Peki Yunus, bu meselenin üzerine gider mi diye soracağım. Hani hukuki bir hedefi mi var günün sonunda? Yoksa bu bir siyasi mesaj mı? Gündemde kalma çabası mı? Konuşulma isteği mi? Nedir?
2: Bir kere bu konuşmayı yaptığı yer White House Correspondents denir. Yani Beyaz Saray muhabirlerinin dernek gecesi.
1: Evet.
2: Ve bu dernek gecesinde gerek olarak başkanlar onur konuğu olur ve şakalı bir konuşma yapar. Bu yüzden buradaki konuşmasında bu bir şaka olarak yapılıyor. Ama 2028 olayı bir şakanın da ötesi.

0: Aslında hani güldürmeyecek kadar ciddi de bir konu. Çünkü bunu kendi danışmanları da istiyor. Yani bu sistemi zorlayalım, anayasayı zorlayalım ciddi bir istek. Ama dediğim gibi burada Trump'ın şu anda bu kadar az halkta desteği yazılırken bu kadar büyük bir mücadele alabilecek bir aslında bir kaynağı yok. Bunun için ara seçimleri kaybetmemesi lazım ama şimdi Trump 2028'i konuşuyor ama ara seçim muhtemelen yani şu anda bakın Amerika'daki tahminlere, seçim yorumlarına 2028'i bulamadan azledin edebilir. Yani kongreyi kaybederse Kasım ayında biz Trump'ın bırakın 2028 adaylığını azledilerek yaka paça mahkemeye götürüldüğünü de görebiliriz.
1: Kaybeder mi sence kongreyi?
0: Ben şu anda kaybedeceğini düşünüyorum ama dediğim gibi İran Savaşı'nın geleceği, hani birden büyük bir barış olur, Amerikan ekonomisi toparlar, demokratlar çok saçmalarlar, yeri dönebilir ama şu anda benim gördüğüm cumhuriyetçinin kalesi olan eyaletlerde bile demokratlar çok ciddi şekilde önde ve bütün hatalarına rağmen öndeler.
1: Peki Özgenur Hanım, şimdi tabii bu tür çıkışların Amerikan seçmeninde bir karşılığı sizce var mı? Burası için ne dersiniz? Bir de gerçekten hedefini mi konuşuyor Trump? İşte son yaptığı yine bu açıklamayla da. Yoksa sadece gündem yönetmeyi çok iyi bilen bir lider mi?
2: Trump'ın siyasetini anlamak istiyorsak önce onun iletişim stratejisini de anlamamız gerekiyor Semiha Hanım. Çünkü Trump klasik siyasetçiler gibi önce yasa hazırlayıp sonra kamuoyunu açıklayan bir lider değil. Çoğu zaman önce kamuoyunu hareketlendiriyor, ardından siyasetin o tartışmaya uyum sağlanmasını bekliyor. Yani gündemi takip etmiyor, gündemi kuruyor. Bence Trump'ın en önemli siyasi silahı da bu. Bir satranç oyuncusu gibi aslında düşünüyor ve ona göre konuşuyor. Daha çok bir satranç tahtasını masaya atan oyuncu gibi davranıyor. Çünkü bakın günlerdir bunu konuşuyor Amerika. Medya bunu tartışıyor. Tabii, tabii. İşte muhalefet buna cevap veriyor. Uluslararası basın, biz konuşuyoruz. Yani sonuçta ne oluyor? Trump yine gündemin merkezine oturuyor. İşte
1: biraz da kamuoyunun gündemini belirlemeyi de seviyor aslında, değil mi?
2: Kesinlikle. Görünür olmak, gündem belirlemek. Çünkü görünür o gündem belirlemek çoğu zaman siyasi kazanımın ilk adımı. Trump yıllardır siyaseti bir müzakere masası gibi gördü. Yani iş dünyasından geldiği için pazarlık refleksi çok güçlü. Ama bu pazarlık klasik.

0: Amerika medya bunu tartışıyor.
1: Tabii.
0: İşte muhalefet buna cevap veriyor. Uluslararası basın biz konuşuyoruz. Yani sonuçta ne oluyor? Trump yine gündemin merkezine oturuyor. İşte
1: biraz
0: Trump'ın
1: da kamuoyunun gündemini belirlemeyi de seviyor aslında, değil mi?
0: Kesinlikle görünür olmak, gündem belirlemek. Çünkü görünür ol, gündem belirlemek çoğu zaman siyasi kazanımın ilk adımı. Trump yıllardır siyaseti bir müzakere masası gibi gördü. Yani iş dünyasından geldiği için pazarlık refleksi çok güçlü. Ama bu pazarlık klasik.

0: Amerika medya bunu tartışıyor.
1: Tabii.
0: İşte muhalefet buna cevap veriyor. Uluslararası basın biz konuşuyoruz. Yani sonuçta ne oluyor? Trump yine gündemin merkezine oturuyor. İşte
1: biraz
0: Trump'ın
1: da kamuoyunun gündemini belirlemeyi de seviyor aslında, değil mi?
0: Kesinlikle görünür olmak, gündem belirlemek. Çünkü görünür ol, gündem belirlemek çoğu zaman siyasi kazanımın ilk adımı. Trump yıllardır siyaseti bir müzakere masası gibi gördü. Yani iş dünyasından geldiği için pazarlık refleksi çok güçlü. Ama bu pazarlık klasik kazanımın ilk adımı. Trump yıllardır siyaseti bir müzakere masası gibi gördü. Yani iş dünyasından geldiği için pazarlık refleksi çok güçlü. Ama bu pazarlık klasik

0: Amerika medya bunu tartışıyor.
1: Tabii.
0: İşte muhalefet buna cevap veriyor. Uluslararası basın biz konuşuyoruz. Yani sonuçta ne oluyor? Trump yine gündemin merkezine oturuyor. İşte
1: biraz
0: Trump'ın
1: da kamuoyunun gündemini belirlemeyi de seviyor aslında, değil mi?
0: Kesinlikle görünür olmak, gündem belirlemek. Çünkü görünür ol, gündem belirlemek çoğu zaman siyasi kazanımın ilk adımı. Trump yıllardır siyaseti bir müzakere masası gibi gördü. Yani iş dünyasından geldiği için pazarlık refleksi çok güçlü. Ama bu

0: Hareket Partisi de yapamazsın. Bizde lider teşkilat doktrin vardır. Hukuk, hak, adalet ve genel başkan ne emrederse o. Bunu AK Parti de yapamaz. AK Parti Sayın Erdoğan'ın liderliğinde tecessüm etmiştir. Esasen Ekrem Bey'den itibaren Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye'deki ulusal sol kendi Erdoğan'ını aratmaya ve yaratmaya yönelik bir çaba içerisindedir. Yasin-i Şerif okusun, elinde rakı kadehi de olsun, ya halkın arasına çıksın, biraz Külhan Bey'i de olsun, çıksın Sözcü TV'de Senem Tolgay Ulgaz'ı fırçalasın ama dönsün vatandaşla da bir uyum içerisinde olsun. Bakın her şey çok olsun. Önemli bir şey söylüyorum. Mümkünse de halkın dilinden konuşabilsin ve gözlük taksın. Soruyorlar, Özgür Bey ameliyat oldu, gözlerini çizdirdi. Ben gerizekalı değilim diyor. Hadi tekzip etsinler. Son söz. Bir hukukçu bu tür nacizane dosyalarda veya diploma gibi çok önemli bir hususta. Ben yatay geçişle geldim Ankara'dan İstanbul Hukuka, Mektebi Hukuka. Anamı ağlattılar benim. 97-98'de yatay geçişin ne olduğunu kitabını yazmışım ben. Objektif hukuk normlarıyla konuşur. Hı hı. Diplomayı elinden alamazsınız. Amacınız 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu 6. maddesi gereğince aday yapmasının önüne geçmektir. Peki, o diplomayı teşkil eden eylemler silsilesi, yani binanın temeli, binanın zemin katı, binanın birinci katı, ikinci katı, eğer çürükse ve yoksa, siz diplomayı binanın beşinci katına koyup diğer dört katında yıktığınız zaman, ya beşinci kattaki diploma hala varlığını, insicamını sürdürebilir diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Çünkü niye? Son söz. Soruyorlar çocuklara. Ya diyorlar, adliyeden ne hatırladınız? Hukuk fakültesi talebeleri gezdiriyorlar. Vallahi diyor, cübbeli cübbeli adamlar vardı. Yüksekte oturuyorlardı. Arkasında bir yazı yazıyordu diyor. Adalet mülkün temelidir. Orhan abi. Hazreti Ömer'in. Hazreti Ali'ye soruyorlar. Dini devlettir. Devletin dinidir adalet diyor. Hazreti Pir'e soruyorlar, Hazreti Mevlana'ya. Kainatın ruhudur diyor. Ve en son bayıldım Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez. Bir hakimin kalbinin en derininde hissettiği o vicdani duygudur diyor. Şimdi Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, son söz.
1: Son sözün 7.
0: Bakacak, bitti. Eğer o kalplerindeki vicdani duygu bu dosyanın tasdikini emrediyorsa tasdik edecek. Peki soru. Bozdu ne olacak? Pimi çekilmiş el bombası. Verin Özgür Özel'in eline Andersen'den masallar.
1: Peki. Nurettin Bey, Ankara'da olunca biraz işte böyle bekletiliyor konuklarım, kusura bakmayınız. Hangi CHP ya da...
2: Yok estağfurullah.
1: Ya da iki parti arasında bir siyaset bilimci olarak nasıl farklar görüyorsunuz? Birbirini tamamlıyor mu? Birbirinden tamamen farklı mı? Yani... Kişiler aynı, şimdi, logolar değişik diyen de var. Yeni parti artık yepyeni bir parti. CHP'nin tırnak içinde benim hiç katılmadığım bagajlarından kurtulmuş bir parti diyenler de var. Siz de nasıl okuyorsunuz? İki parti arasında bir fark var mı?
2: İki parti arasında bir fark olup olmadığının tespitini yapmak için biraz yeni partideki Özgür Özel ve arkadaşlarını izlemek lazım ama... Şöyle bir değerlendirme yapabilirim. Bir kere bagajlarından kurtuldu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bagajlarından kurtuldu yorumunu yapanlar çok önemli bir detayı ıskalıyor Kerem Bey. O detay da şu. Şimdi Türkiye'de ana akım partilerden kopan partiler genellikle başarısız olmuşlardır. Ha, Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopan partilerin başarılı olma oranı sağdaki kopuşlara nazaran daha başarılıdır. Bunu da tespitini yapalım. Fakat burada kopan partilerin karşılaştığı bir açmaz var. İdeoloji ve kimliğe dair. Siz bir taraftan koptuğunuz partinin söylemini devam ettirmek mecburiyetindesiniz. Diğer taraftan da o partiden farklı olduğunuzu ve o partiden daha geniş kitlelere hitap etme arzusunda olduğunuzu, böyle bir planınızın olduğunu kitlelere duyurmak zorundasınız. Göstermek zorundasınız. Yani şöyle özetleyeyim. Aynı anda hem nostaljiyi hem de muasır olanı, hem nostaljik olanı hem de muasır olanı dansa kaldırmak.

0: Yapmak zorundasınız aynı sahnede. Dolayısıyla evet. Şimdi Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu yeni partinin logosunu ben de eleştirdim. Bence bir siyasi partiden ziyade bir süpermarket zincirinin logosuna benziyor. Ha, partinin ismi güzel. Yeni parti ismi bence güzel. Fakat burada o logoyu...
1: Dört defa kuruldu.
0: Bir sembol...
1: Yeni, çok yeni değil.
0: Efendim?
2: Dördüncü kez kuruldu diyor.
0: Yeni parti üç defa... Üç defa kuruldu bu efendim. Dördüncü. Yeni parti. Üç defa kuruldu. Bu üç...
1: Bu dördüncü.
0: Ben üçüncü olarak biliyorum ama dört de olabilir. Evet, dört de olabilir. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu da olabilir, şöyle motivasyonlar da olabilir. Biz Altıok'un yerine başka bir sembol aramak, başka bir sembol koymak istemedik. Biz hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin asli mirası, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin asli mirası... Bizim partimizde temsil ediyor. Yani böyle bir motivasyonla da hazırlamış olabilirler. Aceleye gelmiş, bunu seçmiş de olabilirler. Onu bilemeyeceğiz. Fakat bu yeni parti, bu Atatürk'ün mirası asıl taşıyıcısı ve bugünkü temsilcisi biziz iddiasını hem Cumhuriyet Halk Partisi sahiplenecektir, hem Özgür Özel'in yeni partisi sahiplenecektir. Dolayısıyla o bagajdan kurtuldu demek çok erken. Ben... Tam tersini düşünüyorum. O bagajı daha da fazla sahiplenme arayışı görebiliriz. Ortada bagaj var mı yok mu ayrı bir tartışma ama bunu tespit edebilirim. İkinci bir farklılık ya da farklılığa değinelim. Yani olabilecek farklılıkları düşünüyorum şu an. Yeni Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında. Şimdi bir kere bu terörsüz Türkiye sürecine bakış. Bence bu iki parti arasındaki... Farkı tayin eden en önemli aktüel politik meselelerden birisi de terörsüz Türkiye sürecine bakış olacaktır. Burada belki bir benzerlik, bir kesişme olacaktır ya da bir farklılık olacaktır. Ama o kurucu değerlere sahip çıkma, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu kimliğine sahip çıkma motivasyonu Özgür Özel ve arkadaşlarında belirirse terörsüz Türkiye'ye yönelik bakışlarında ve daha önceki söylemlerinde bir miktar değişimler ya da bir miktar eksen kayması görebiliriz diye tahmin ediyorum. Parti programını detaylı olarak okudum. Daha önce 39. kurultayda yani Özgür Özel'in genel başkan olduğu dönemde yapılan program değişikliğinde ben kelimeleri tek tek listelemiştim. Orada Türk kelimesi hiçbir yerde geçmiyordu. Yani Türk Hava Kurumu, Türk Dil Kurumu bu gibi kurum adlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi tanımlarda geçiyordu. Bu programda Türk milleti ifadesi bir kere geçiyor. O programda sanırım o eleştirim, o epey de bir gündem olmuştu kamuoyunda. Dikkatini çekmiş olacaklar ki bir kere koymuşlar burada programda. Öte yandan çok fark etmiyor yani Kürt meselesine bakışta. Bir de şöyle bir şey gördüm programda, parti programında. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yurttaşların kanun teklifi vermelerinin önünü açacak mekanizmaların kurulması diye bir şey vardı. Bunu çok anlamlandıramadım. Yani temsili demokrasi mi kaldıracağız?
3: İsviçre.
0: O zaman milletvekillerine ne gerek var?
3: İsviçre.
0: Hani bunu çok anlamlandıramadım. Anlamlandıramadığım birkaç başlık var. Ama parti programı 39. kurultayda Özgür Özel'in genel başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi programıyla örtüşüyor. Burada şunu da tespit etmek lazım Kerem Bey. Şimdi bir siyasi parti yeni kurulan bir Özgür Özel ve arkadaşlarının aslında karşılaşacağı çok ciddi zorluklar var. Finansal zorluklar ben Orhan Bey'e katılmıyorum. Finansal zorluklar bunlardan bir tanesi. Fakat en nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103 yıllık bir parti. Türkiye'deki en köklü siyasal marka Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi buradan kopmayı göze alan bir
2: burada
0: siyasi
2: Nurettin
0: elit
2: Bey,
0: için...
2: Nurettin Bey sizin de ilginizi çekecek bir görüntü. Düzce'deki o görüntüyü bir ekrana getirebilir misiniz? Hala yani bir parti kuruldu. 91 milletvekili oraya geçti. Düzce'deki görüntüyü rica edeyim. Oraya geçti. Ana muhalefetin konumu değişti. Parlamento oturma sıralarını bile belirledi. Bu arada görevden alınan il başkanları, atanan il başkanları var. O Düzce görüntüsü geliyor mu? Okuyalım o görüntüyü. Yeni atanan il başkanı Düzce'de Nurettin Bey izlerseniz.
4: Yukarısını.
0: Tabii izliyorum dikkatle.
2: Bir partiye böyle girilir mi? Ya asla. Diğer tarafta kitleyip gitmiş.
4: Ya bir yok mu ya?
2: Ama
1: Tekmeyi vurursun, düşecekti neredeyse, eli cebindeydi.

0: Eli cebindeydi. Tekmeye dururken de düşecekti neredeyse.
1: Kerem Bey. Kerem Bey, şimdi... bir partiye değil hiçbir yere böyle girilmez.
0: Kerem Bey, bir şey söyleyebilir miyim? Şu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde şu son 2 yılda yaşananları bir kitaplaştırılsa, bakın 20 yıl sonraya değil, yarın insan okusa Allah Allah böyle şeyler oldu mu, olur mu diye tereddüt
2: bir parti düşün. Kerem Bey böyle bırakılır mı? Bak, bir parti böyle bırakıldı ya. Üstad. Öğretim Bey sözünü
3: bir kestim. Değil, bak. 40 bina böyle bırakıldı. 40 bina böyle bırakıldı. Korkunç
2: bir şey. Böyle bırakıldı.
3: Burada da... Malları çalındı, içi tahrip edildi.
2: İşte Özgür Özel'in resmi.
4: Açıldı mı?
2: Burada da Özgür Özel'in resmi yırtıldı.
4: Açabildin mi Yaşar?
3: 40 yani, ayrı bina.
2: Öğretim Bey sözünüzü kestim. Bu görüntüler hakikaten dediğiniz gibi kitabı yazılsa gerçek mi denir ya?
0: Yarın okutulsa bakın 10 yıl sonrayı bırakın ha. Yarın okutulsa Allah Allah bu böyle şeyler olur mu acaba diye insan tereddüt eder.
2: Evet, buyurun Nurettin Bey.
1: Ya tabii bu görüntüler hoş görüntüler değil. Nahoş görüntüler sadece bir partiye değil hiçbir yere böyle girilmez. Yani ahıra bile böyle girilmez affedersiniz. Sadece bırakın partiyi. Ahıra bile böyle girilmez. Burada aslında belediye başkanlarının durumunu da konuşmak lazım ama son şöyle bir cümle burada sarf etmek istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi şunu demek istiyorum özetle. Siz köklü bir siyasi partiden istifa edip yeni bir partiye katıldınız diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde beğenmediğiniz bir takım atamaları, politikaları sineye çekme olasılığınız daha fazlaydı. Çünkü aidiyet duygusu orada çok daha kavi ve kuvvetli. Yeni parti ise bu böyle olmayacaktır. Bir kere istifa eden bir partili için, CHP'den istifa etmiş bir isim için yeni partiyi terk etme çocuk oyuncağı haline gelir. Bakın İyi Parti tecrübesinden bunu anlayalım. Bunu İyi Parti'de nasıl bir istifa furyası, dalgası yaşandı. Çünkü MHP'yi bir kere terk ettikleri için İyi Parti'den istifa etmek artık onlar için maliyetli bir şey değildi. Böyle sıkıntılar yaşayacaktır Özgür Özel'in yeni partisi. Bunun da dışında yeni kurulan partilerin, ana akım partiden kopup yeni kurulan partilerde bir öz evlat ve devşirmeler arasında bir hizipleşme doğacaktır. Şimdi şöyle deniyor değil mi? Ekrem İmamoğlu'nun işte 4 Eylül'den bahsettiği falan fısıldanıyor kamuoyunda. Ya CHP gibi bir parti olmasın, daha merkeze oturalım. Aslında siyaset biliminde merkez kavramı da netameli bir kavramdır ama çok burada teorik bilgiye boğmayalım. Şimdi siz bu diğer akımların temsilcisi olmak istiyorsanız katılımlar olacak partinize. Dolayısıyla bir doku uyuşmazlığı da meydana gelir. Yani burada öz evlat, üvey evlat tartışmaları yaşanacaktır. Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik en önemli eleştirisi buydu. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin sen öz evlatlarına kıymet vermiyorsundu Kemal Bey'e yönelik eleştiri. Şimdi Özgür Bey bununla da karşılaşacaktır. Daha da önemli bir şey söyleyeyim. Özgür Özel eğer artık kişisel markasını inşa etmek istiyorsa artık kişisel markasını inşa etmek istiyorsa Ekrem İmamoğlu vesayetinden, çevresindeki Ekrem İmamoğlu halesinden kurtulmalıdır. Artık siyasi partiler kadar siyasi aktörler de bir marka haline gelebiliyor günümüzde. Özellikle küresel siyasette böyle bir trend var. Lider odaklı siyasal markalaşma eğilimleri yüksek ama bunun da bir kaidesi var. Üzerinizde evet. Başka gölge olmayacak. Son şunu söyleyeyim. Bu programımızın Habertürk Gündem isimli programın konu başlıklarından bir tanesi de CHP'de bölünmeler, yeni bölünmeler yaşanır mıydı? Bence o soruyu CHP'den ziyade yeni parti için söylemek lazım. Çünkü orada da hizipleşmeler Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok daha kolay olacaktır. Çünkü şu an yeni partiye gidenler, bu aidiyet meselesi çok küçümseniyor, konuşulmuyor ama yeni partiye gidenler bir siyasal markaya ait oldukları için değil, CHP'li oldukları için değil, aileleri CHP'li oldukları için de değil. Konjektür icabı ya da mecbur kaldıkları için oraya gidiyorlar. Yani onları bir arada tutan bağın ya lider olması lazım ya da parti olması lazım. Peki. Böyle bir parti yok. Peki. Böyle bir lider var mı? İşte onun için de Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu vesayetinden, Silivri vesayetinden kurtulması lazım diyerek özetleyeyim.
2: Nurettin Bey çok teşekkür ederim. Madem o konuyu açtınız, 3 numaralı video gelsin. Özgür Özel'e Cumhurbaşkanı adaylığı soruluyor. Hı hı. Ekrem İmamoğlu'nun. Dinleyelim o üç numaralı videoda Özgür Özel. Aslında ben çok
4: Ekrem İmamoğlu'nun ne Özgür dinleyelim. Özel ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir organı değil. 15,5 milyon vatandaş 23 Mart 2025 günü sandıkta aday olarak belirledi. Adaylığının önünde bir yargı kuşatması var. Ayrıca diploması ile ilgili saldırılar var. Vatandaşın adayına saygılıyız. Özünüm. Zaten bizim adayımız değil, milletin adayı bizim de adayımız. Bundan sonraki süreçte orada yaşanacak olası ihtimallere karşı hep birlikte hangi doğru kararları alacağımızı yine Ekrem Başkan, ben, Mansur Başkan ve yeni partinin tüm dinamikleri birlikte en doğru kararı vereceğiz artık.
2: Şimdi bir diplomaya dikkat çekiyor ki mevcut durumda İmamoğlu'nun aday olma durumu yok. Mansur Yavaş'a gözler çeviriyor. Mansur
0: ya
2: Yavaş...
0: Yiğit Bey'den izin alarak bir şey söyleyeyim. Yani diyor ki benim onun senin diploman yok artık. Ben buradayım diyor. Ya bunu çok şey yapmaya
3: mal
0: gerek
3: benim, yok. Mal benim, meydan benim diyor.
2: Ben bunu soracaktım.
0: Diyor ki Ekrem diyor senin diploman yok artık. Hiç uğraşma yavrucuğum.
2: Ben bunu soracaktım da.
0: Yavrucuğum hiç uğraşma.
3: Analiz
0: diyor.
3: Doğru. Devam edeyim mi kaldığı yerde?
2: Şunu söyleyecektim. Mansur Yavaş da tam rengini belli etmiyor.
3: Evet. Yok Mansur Yavaş belli etmeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne
2: yeni
3: devam edeceğim. Kutlama...
0: Renk yok ki bellesin. Nasıl belli etsin?
3: Geçen hafta yaptığımız çağrıdan sonra birkaç eylemi oldu o yüzden.
2: Yeni partiye bir kutlama mesajı gönderdi.
3: Zaten gitmeyeceği partiye kutlama mesajı gönderilir. Gidecek olsa kutlar mı uzaktan onu?
2: Bugün herkes benimle tartışmak istiyor.
3: Yok amacım o değil ya. Katkı sunuyor.
2: Ben hatırlatmak için söylüyorum. Tartışmak için değil. Bir mesaj gönderdi ama Mansur Yavaş orada mı burada mı dediğimiz bir nokta değil. Ali Bey benden önce söyledi. Sorun da o zaten. Hı hı. Biz bir CHP'nin adayı, yeni partinin adayı, daha doğrusu CHP Mansur Yavaş'a aday gösterirse karşısında Özgür Özel'i görür müyüz?
3: Yani Özgür Özel'in hırsları ve Ekrem İmamoğlu'ndan alacağı siyasi talimatlara göre görebiliriz. O kadar kolay bir kopacak bağ değil. Nurettin Bey'in dediği kadar o vesayeti Özgür Özel kolay atlatamaz. Çünkü yol arkadaşlığı adı altında başlayıp aslında son 1,5 senedir gördüğümüz üzere İBB soruşturmasını haber aldıktan sonra toplumun önünde olmayan bir gündemle, parti içinde de tartışılmayan bir yöntemle alelacele hani konuşuyoruz ya bugün siyasette ne acele yapılmalıdır ne sonraya bırakılmalıdır. Hiç ortada olmayan bir şekilde vatandaşa aslında biz el açıyoruz, cephe açıyoruz diyerek bir ön seçim fikriyle geldiler ve orada yürüyen İlk soruşturma...
0: Siz hukukçusunuz ya, ön seçim demeyin ya.
3: Dediklerini söylüyorum.
0: Yoksa öyle bir şey olabilir.
3: Taham işte bir yoklama, eğilim
0: yoklaması Dursun Çiçek
3: olabilir.
0: Ankara'ya gitti dedi ki ben de aday olmak istiyorum dedi. Dursun Çiçek'e İstanbul'un yolunu şaşırttırdılar.
3: Dursun Çiçek çünkü şunu istiyordu. Eğer o ön seçim olursa Ekrem İmamoğlu aday olamazsa ikinci ben çıktım ben Cumhurbaşkanı aday olayım niyetindeydi.
0: Ama onu da Ankara'yı dar ettiler ona. Aynen. İstanbul'a nasıl kaçacağını şaşırttı.
3: Şuraya gelelim o seçim provası kendilerince yaptıkları o sırada tabii yaşanan konjektürde bunları bu kadar rahat da konuşamıyorduk artık. Daha rahat ifade ediyoruz. Kendilerince toplumu da çok paralize ettiler. Bunu da açık vurgulamak lazım. Muhalefet seçmenini bir davayla karşı karşıya, bir soruşturmayla karşı karşıya getirmenin yanında aslında sanki Türkiye'de her soruşturulan iddia, vaka iktidar tarafından muhalefeti bitirmek istenen bir aracı olarak kullanıldığı fikri çok egemendi. Ben de o sıralarda bunları tartışmamız gerektiğini, siyasetle hukukun bu kadar birbirinin karşı karşısında durmaması gerektiğini söylemeye çalışıyordum ama dinleyenimiz yoktu. Şimdi bugün Sayın Özel yine bence her tuşa basarak bir parti kurma ve o partiyi büyütmeye çalışıyor. Yani nedir? Hem cuma namazı eda edelim ama üstüne de bir açıklama yapalım. Hem Atatürk'ün büyük mirasını koruduğumuz görüntüsü için Anadolu Kulübü'ne gidelim. Hem 91 milletvekiliyle bir gövdeyi koparıyormuş hissi kuralım ama o milletvekillerinden biri vatandaşı cami avlusunda tekmeleyerek dövse de buna ses etmeyelim. Ve parti içinde daha önce çok...
0: Alışkın
3: da
0: olmadığı yere gidince orada...
3: Mustafa Sarıgül'den bahsediyorum orada da.
0: Alışkın olmadığı yere gidince tabii öyle şeyler olacak.
3: O bir de büyük bir güç gösterisi kendince.
0: Hatta Barış arkadaş dedi ki ben 3 yıl beraber milletvekilliği yaptım hiçbir gün bir caminin kapısında görmedim.
3: Ya
0: dedi.
3: Şöyle Özgür Bey'i ben de iyi tanırım. Ben de hani görmedim ama demek ki tercihleri değişti. Cem Bey'in
2: ya
3: de
2: yapmayın
3: dedi,
2: etmeyin. Yani
3: şu olabilir. Şimdi
5: yani burada şimdi şöyle bir şey kurulur, tamam mı? Üç tane arkadaşımız burada iktidar tarafında, CHP tarafında. CHP ve iktidar hep zaten birbirini tamamen bir destekleyen bir oluşum var.
2: Hayır,
5: burada
2: ibadeti konuşuyoruz.
5: Burada Özgür Özel'i ve İmamoğlu'nun o büyük saldırılar oldu. Oluyor hala orada. Onların hem diplomasi konusunda çok ciddi onların karşı şeyleri vardı. İspatları, kanıtları var orada. Bütün bunları yanıt verecek. Ben şimdi onların hiçbir zaman şeyi değilim. Ben partili de değilim. Ama muhalefeti destekleyen bu bir gelecek açısından yeni kurulan bu oluşumun çok önemli bir görevler üstleneceğini gören, inanan bir insanım. Tabii analizlerimde bunu düzeyde yapıyorum zaten. Şimdi oradan hiç kimse yok burada. Bir avukatı bile yok. Burada iki tane avukatı var. Bir tane onları savunacak ve karşı yanıt verecek avukatı bile yok. Ben avukatlık yapamam. Yapmam da. Ama burada böyle bir eksiklik var. Şimdi ağırlık olarak bunu
6: hakkınızdır.
5: Habertürk'ün bu oluşumu
2: Orhan Bey'e ben bir soru sormak istiyorum.
5: Yaparken buna dikkat etmesi lazım. Çünkü belli ki tartışmalar nereye gelecek. Burada gerçekten de benim gördüğüm, siz görmeyebilirsiniz hiçbiriniz onu ben bilemem. Ama benim gördüğüm bir yükseliş var burada. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte kalmamalılar vesaire. Bütün bunlar aşılmış şeyler. Yeni bir parti kurulmuş orada. Ve geçmişle, herkes burada geçmişle
6: kavga ediyor.
3: Yok, amacım geçmiş o değil. Ben
5: şöyle oldu,
3: bir
5: böyle
3: adaylık
5: oldu
3: sorusu için.
5: Falan.
3: Orhan abi orada adaylık sorusu için bağlayacaktım.
5: Ya dur kardeşim ya, Allah Allah.
3: Bağlamayayım mı?
5: Burada nasıl istersen onu.
3: Amacım zaten oydu. Oradaki. Geçmiş kavgası değil. Orada ona ifade edeyim.
5: Hep geçmişle ilgilisin sen de. Yani sen bunu aşma biraz zor. Biraz benim gördüğüm kadarıyla.
3: Ben geçen programda birlikteydik. Ben onların yolu açık olsun dedim ya.
5: Ya onu görmüyorum ben. Açtın mı, açmadın mı? Buradaki ben yeni partinin bundan sonra bir CHP gibi bir sorunu olacağını düşünmüyorum orada.
6: Yani Nurettin Bey'in dediği oradaki hizipleşme,
5: bir
6: dağılma.
5: Şimdi CHP içinde zaten bir hizip, bugünkü yazılımı tamamen üzerine kurdum ben. CHP içinde zaten üç tane şey var orada, grup var. Bu grupların hiçbir tanesi. Bir Kılıçdaroğlu'nun kendi ekibi var ve evet, ona inananlar var. 10-15 kişi. Onun dışında parti içinde kalan, yani orada Özgür Özel ve arkadaşların da insanları var orada. Evet. Hem partililer var hem de bazı milletvekilleri de orada kaldı. Onun ötesinde Muharrem İnce orada ve burada partide
6: Kemal Bey sonrası düşünenler var.
5: Ya Kemal Bey'i sonrasını düşünenler var. Kemal Bey'in o partiyi ileriye taşıyabileceğine inanmayan büyük bir kadro var orada. Evet. Yani 15 kişilik ekibi dışında.
0: Bana sıra bunlar, geliyor değil mi?
6: Tabii.
5: Bunlar ona hazırlanıyorlar. Yani bütün bu yaşayacaklarımızı şimdiden onu belirtmek lazım. Yani Kemal Bey'i orada bırakmayacaklar iktidarda, başkanlık koltuğunda. Burada kurultay...
6: Mesela bugün çok ilginç bir şey oldu. Grup başkanlığı seçimi yapıldı. Bir tarafta hep yenilikten bahsediyoruz. CHP gittiği kadar eskiye gidiyor. Faik Öztürk CHP'nin yeni grup başkanı oldu. Yani Özgür Özel'in koltuğuna artık Faik Öztürk oturacak. Diğer taraftan Gürsel Erol'la yarıştı. Birinci tur oylamada Gürsel Erol bir oy fazla almıştı. Hı hı. İkinci turda çekildi.

0: öne geçmişti.
1: Yani bir tuhaflık var değil mi?
0: Şöyle, parti içi yarıştı bu. Hani çok demokratik bir yarış olduğunu düşünüyorum. Gürsel Bey de 4 oy geride kaldığı için ila nihayet o seçim saatlerce devam etmesin diye. Faik bir de uzun bir tweet atmış zaten. Biz demokrasi ve CHP'nin ilkelerini savunacağız diyor. Siz abi tamamlayın da ben o yarım kalan
2: cümleyi bitireyim. Şimdi onun için ben esas çatışmanın bir Cumhuriyet Halk Partisi içinde olacağını düşünüyorum. Evet. Bütün herkes buna hazırlanıyor. Bu kurultayın ilanı ile başlaması ile birlikte bugün daha net bir şekilde göreceğiz oradaki çalışmalar. Mahalle delegelerinden tut da ve Kılıçdaroğlu'nun o konuda epey de zayıf kalacağını ben varsayıyorum. Ve esas çatışma orada olacak. Bir taraftan yeni partiye gelince, yeni parti de bir süre, yeni parti niye kuruldu? Yeni parti yani bir yükselişin yaşandığı, görüldüğü için kuruldu. Halk tarafından bir destek alındığı için kuruldu. Halkın, muhalefetin çok önemli bir kesimi bu iktidardan kurtulmak, değiştirmek istiyor bu iktidarı. Ve bunun tek en önemli alternatifinin de Özgür Özel ve arkadaşlarınca temsil edildiğini görüyor. Oraya bir akış var ve halk aynı zamanda bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne bir mutlak kararını getirmesini siyasi olduğunu da düşünüyor. Bunu zaten işte anketlerde de verilen yanıtlardır onu net bir şekilde görüyoruz. Bu konuda büyük bir haksızlık yapıldığını varsayıyorlar Özgür Özel ve arkadaşlarına. Ve dolayısıyla bugün Özgür Özel ve arkadaşları, hatta biz arkandayız, sen kur partili diyen çok büyük bir çoğunluk orada söz konusu. Bunun önümüzdeki
3: keşke öyle olsaydı.
2: Süre içinde yapılacak anketler
3: keşke en azından. Keşke Silivri'den talimat almasaydı, halktan alsaydı talimat.
2: Bunları tam göreceğiz. Bu bakımdan iktidar, bu olağanüstü koşullar yaşıyor Türkiye. Yani ekonomik olarak mutlak mutlak hikayesi vesaire falan diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi, kalması, bir sürü olay, olağanüstü olaylar yaşıyor burada. İç politikada. Dolayısıyla halkın böyle
3: dış
2: olağanüstü
3: politikayı
2: koşullarda
3: da söyleyin, savunma sanayi partiler de söyleyin, ihracatı söyleyin, ithalatı söyleyin, onları da söyleyin ki yani çok büyük
2: yani
3: sorunlar
2: ithalat,
3: yaşanıyor.
2: İthalat, ihracat yani hala bakıyoruz 50-60 milyarlık bir cari açık. Çok da fazla yeri girmiyor. Ben savunma sanayiyle hiç laf etmem. Savunma sanayi gayet iyi gidiyor.
3: Bir yılda yapılan ihracat bir ayda yapılıyor.
2: Onun temelleri iyi atıldı.
3: Savunma sanayide gelinen noktaları filan. Evet. Onun için doğru söylüyorsun. Bir iktidar gitmeli. Sözünüzü kesmek istemem ama biraz önce dediniz ki bak siz burada dediniz 3 kişi şeyi
1: devleti
3: savunuyorsunuz veya iktidarı savunuyorsunuz veya Kemal Bey'i savunuyorum. Ben Kemal Bey'i savunmuyorum. Doğruları savunuyorum. Buradan şunu söylemek istiyorum. Herkes sözünüz kesmiş olmayayım ama kendince. Bakın Sayın Özgür Özel genel başkan olduğu zaman açıklama yapmıştı. Demişti ki biz iktidarla da görüşeceğiz, Cumhurbaşkanı'yla da görüşeceğiz, herkesle görüşeceğiz, herkesle el sıkışacağız, Devlet Bey'le de görüşeceğiz. Ama en önemlisi yurt dışına gittiğimiz zaman ülkemizin aleyhine hiçbir şey konuşmayacağız. Bakın en az 20 televizyon programında 20 defa en az teşekkür etmişimdir. Tweetler atılmıştır, AK Partili Ali Turan Özgür Özel'e teşekkür ediyor. Ama 2 ay sürdü. 2 ay sonra geri vites yaptı. Şimdi bakın size şunu söyleyeyim. Biraz önce dediniz ki ben muhalefet tarafındayım. Ben muhalefet tarafındayım dediniz. Siz muhalefetin şu anda içinde düşmüş olduğu duruma taraf mısınız ya? Siz Uşak Belediye Başkanlığı'nın o görüntülerine taraf mısınız? Manavgat Belediyesi'nde olanlara bakın, taraf mısınız? Siz Antalya'da olanlara taraf mısınız?
2: Hayır, değil
3: siz,
2: tabii.
3: Siz yapılan yolsuzlukla 143 tane davadan 3900 sayfa iddianame yazılmasına taraf
2: onu
3: mısınız?
2: Onu bilmiyoruz. Bu yargılama
3: ben size bunu yakıştıramam.
2: Bu yargılama konusu.
3: Yargılama konusu ama bakın yargılama konusu
2: bırakın
3: da.
2: Bırakın da yargılama
3: ama
2: yargı
3: bakın Özgür Özel biraz önce Cem Bey söyledi. 32 saat elimde görüntü var dedi. 32 saniyelik bir görüntü gösteremedi. Bizim dedi Manavgat Belediye Başkanımıza operasyon yapıldı. Kumpas kuruldu dedi. Ertesi gün dedi ki midem bulandı dedi. Siz para kulelerine inanmadınız.

0: Şahsınızı kastetmiyorum. Para kulelerine inanmadınız. Manavgat'taki kuyudan çıkan altınlara inanmadınız. O baklava kutusundaki paralara inanmadınız. Dolarlara inanmadınız. Eurolara inanmadınız. Pavyonda verilen paralara inanmadınız. Veren CHP'liydi. Alan CHP'liydi. Mahkemeye veren CHP'liydi. Mahkemeye verilen CHP'liydi. Pavyona götüren CHP'liydi. Giden CHP'liydi.
1: Onu bilmiyoruz. Orada daha...
0: Bilmiyoruz değil. Ya, açıklandı. Bir televizyon programında o pavyona götürülen... Bağlandı televizyona, kanala bağlandı canlı yayında. Dedi ki beni götürdüler dedi. Beni Gökhan Zeybek götürdü dedi. Bana orada 1500 dolar verdi, arkadaşıma 1000 dolar verdi dedi. Ben eski polis olduğum için götürdüm, savcıya verdim dedi. Şimdi alan CHP'li, veren CHP'li, suçlu AK Partili. Şimdi burada da savununca diyorsunuz ki haklı olarak siz 3 kişi iktidarı savunuyor. Bakın doğruları söylüyorum, diyorum ki 10 defa ölsem 10 defa dirilsem... Tekrar olacak ama ben CHP'li olmam. Ama birisi de Kemal Kılıçdaroğlu'na hırsız derse yakasından da tutarım.
1: İyi, güzel.
2: Tutun. Ben de son söz 30 saniye.
1: Bir dakika, burada bir, ben sözümü bitireyim.
0: Burada, şurada, şunda, o zaman Orhan Bey ile kapatırsınız. Ben şey yapayım, şunu söyleyeyim. Şimdi yeni parti deniyor. Ya yeni parti...
1: Hani niye kuruluşuna karşı çıkıyorsunuz yeni partiyi?
0: Bir dakika, müsaade edin. Bir buçuk yıldır bu... gündemde değil mi? Bunlar ayrılacaklar, gidecekler, geliyorlar, geldiler, gelecekler. Şimdi yeni parti kuruluyor. Ama yeni partiyi kuranların içinde 3 dönem, 4 dönem, 5 dönem, 6 dönem, 7 dönem milletvekilliği yapan insanlar var. Bunlar 7 dönemdir parlamentoda. Yeni hiçbir şey yapmamışlar. Bugün mü yapacaklar? Bir. İkincisi, hiç profesyonel olmayan, çok çok amatör, belki amatörlere de buradan... şey yapmış olabiliriz.
1: Son cümleniz.
0: Çok amatörce bir orada parti logosu hazırlanıyor. Bir yani içki şeydir tabii ya, sağlığa ya. Zararlıdır ama bir içkinin reklamını şeyini yazısını andıran ya, bir yazı.
1: Ya şeyler hiç diğer taraftan, size.
0: Diğer taraftan. Sosyal medyada ben demiyorum. Ben demem zaten. Ama bakın
1: onu burada,
0: müsaade edin hemen bitiriyorum. Bakın yeni partinin tanıtımı nasıl olmalıydı biliyor musunuz? Bir defa o logo...
1: Buna siz karar veremezsiniz. Onlar karar verir.
0: Ama ben de vatandaşım, ona ben siz de buradan vatandaş, yorum yapacağım. Yorum yapacağım.
1: İktidar.
0: Şimdi orada ben iktidarım. Aslında benim hoşuma gider ama gitmiyor.
1: O zaman ne istiyorsunuz?
0: Muhalefetin güçlü olması gerekir.
1: Yanlış yapsınlar.
0: Şimdi orada
1: bunu yanlış yapsınlar.
0: Logosunu bir defa tanıtacaktı bir. İkincisi de orada çıkacaktı. İç politikada ne yapacağız, dış politikada ne yapacağız, ekonomide ne yapacağız, tarımda ne yapacağız, biz enerjide ne yapacağız, bunları anlatacak. Bitti. Bunu buna vatandaşa
1: bildirecek. Memnun olmalısınız siz.
2: Son cümlenizi.
1: Memnun olmalısınız. İşte büyük hata, size göre büyük hatalar yapıyor. Halk bunları tutmaz. Bunları söylüyorsunuz.
0: Zaten tutmayacak.
1: O zaman... Peki %34 oylar böyle gözüküyor.
0: Ya, bir cümle ya. Bakın Tokat'ta seçim oldu. Bırakın, 3000 kişiyle miting yaptı. 2 tane oy aldı. 3000 kişi 3 tane alsaydı belki yine derdi ki 1000'de 1 derdik. Ama 3000 kişiyle miting yaptı. 3 tane 2 tane oy aldı.
2: Süren bitti. Vallahi
1: bırakın, çok kısa. Bırakırım. Karşınızda benim gördüğüm kadarıyla karşınızda ciddi bir kuruluş.
2: Devleti ve iktidarı savunma meselesi değildir. Bakın atlıyoruz. 15 Temmuz gecesi bu ülke direkten döndü. Peki. Benim babamın oğlu değildi Recep Tayyip Erdoğan. Ama benim davam onun bedeninde, onun icraatında tecessüm etmiş olan Türkiye'nin geleceğine yönelik. Bir takım hakkı ve menfaati savunmazsa ben evet Recep Tayyip Erdoğan'ı savunuyorum. Ben
0: son söz.
2: Son söz. Benim burada olmama da vesile olan ol dediği yerde olacağımız, öl dediği yerde öleceğimiz adı devlet, kendi devlet Sayın Bahçeli bugün. Eğer belli bir parti politikasına bölmeyin Cumhuriyet Halk Partisi'ni diye nacizane bir telkinle tavsiye bulunuyorsa objektif bir hukukçu olarak liderin sözünün arkasında durmaktır nokta.
3: Bir cümle varsa. Yeni parti yeni bir fikir değildi. 2023 kurultayını eğer ilk başta kazanamasalardı zaten ayrıca bir parti kuracaklardı. Bunu da bir sonraki program ayrıntılarıyla anlatayım.
4: Çok teşekkür ederim. Orhan Bey çok teşekkür ederim yayına katıldığınız
5: için. Rica ederim.
4: Yiğit Acar çok teşekkür ederim. Cem Kaya çok teşekkürler. Ali Bey çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Nurettin Kalkan çok teşekkür ederim. Biraz uzak kaldınız. Kusura kalmayınız. Hakkınız geçti. En çok Cem Kaya konuştu. Onu da şikayet etmiş olayım. Hakkınızın önemli bir kısmı Cem'de. Ama özrü bende. Kısa bir araya gidiyoruz.

Habertürk gündemi noktaladık. Bu figüran tartışmasını çok da geride bırakacak bir görüntü. Kılıçdaroğlu'na tören sonrası saldırı iddiasını anlatan görüntü daha çok konuşulacağı benziyor. Bizden sonra haber bülteni başlıyor. Bütün ayrıntıları Ahmet Aradan haber bülteninde dinleyebilirsiniz. Habertürk gündeme pazar günü aynı saatte akşam saat 8'de bekliyoruz. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 39 derece. Ege bölgesinde

İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya parçalı bulutlu 39, Mersin güneşli 33 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara güneşli 29, Konya güneşli 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum güneşli 28, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır güneşli 37, Gaziantep güneşli 35 derece.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Filenin Sultanları Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaştı. Nefes kesen mücadelede rakibini 3-1 mağlup eden Ay Yıldızlılar bir kez daha şampiyonluğa uzandı. Tarihi zaferin ardından kutlamaların adresi ise binlerce taraftarın bir araya geldiği İstanbul Kalamış'taki Atatürk Parkı oldu.
1: Binlerce kişi

0: Kalamış'ta tek yürek oldu. Milli takım için atan kalpler şampiyonluk sevinciyle coştu.
1: Çok mutluyuz. En iyileri, en iyileri. Her zaman da Türk kızları en iyileri.
0: Hamile kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi final maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi.
1: Ay yıldızlar için tüm Türkiye tek yürek oldu. Bu büyük coşkunun en canlı yaşandığı noktalardan biri Kalamış'ta bulunan Atatürk Parkı'ydı.
2: Biz de çok mutluyuz gerçekten.
1: Kızlarımıza bayılıyoruz, onları çok seviyoruz.
0: Filenin sultanları Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek Milletler Ligi şampiyonu oldu.
1: Çok heyecanlıyız, burada olduğumuz için çok mutluyuz. Türkiye'yi çok seviyoruz. Nasıldı maç? Çok güzeldi. Hepsini çok tebrik ediyoruz, çok seviyoruz.
0: Milliler en son 2023 yılında Milletler Ligi finalinde Çin'i yenerek şampiyon olmuştu. Brezilya maçı ile birlikte Milletler Ligi'nde altın madalya sayısı 2'ye çıktı.
1: Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Kaç yaşında? 2,5 yaşında altın madalya gördüm. Evet, evet. Ağlarında görecek.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milletler Ligi'ni şampiyon tamamlayan filenin sultanlarını tebrik etti. Erdoğan, A-Milli Kadın Voleybol takımının Brezilya'yı 3-1 yendiği karşılaşma sonrası final müsabakasını yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'ın telefonu aracılığıyla Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile görüştü. Erdoğan, milli takımın başarısından dolayı başta oyuncular ve teknik ekip olmak üzere emeği geçen herkesi kutladı. Üstündağ da desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek kupayı size getiriyoruz dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin partiye katılım töreninde kast ajansı iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Konuyu yargıya taşıdıklarını belirten Tekin, parti içindeki bazı isimleri eleştirerek partiyi kirlettiniz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayın soruşturulduğunu ve hakkında şikayet bulunan isimlerin ifadesinin alınacağını açıkladı.
4: Kast ne diyorlar ona? Ajans. Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende parayla figüran tutulduğu iddialarını reddetti.
4: Birçok arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla, olanaklarıyla geliyorlar. Bir kısım genç arkadaşlarımız da zaman zaman sayılar çok olunca bizde ulaşım desteği isterler. Onun dışında herhangi bir para harcayacak imkanımız da yok. Böyle bir olanağımız olsa da yapmayız.
3: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin basın toplantısında konuştu. Kast ajansı iddialarına tepki gösterdi.
4: Ya koskoca şu salonda 40 kişi eksik olsa ne olur, 40 kişi fazla olsa ne olur? Salonumuzun etrafında 700-800 arkadaşımız içeriye giremedi. Çünkü salon sınırlı sayıdaydı. İnşallah önümüzdeki günlerde daha büyük salonlarla sizleri karşılayacağız.
3: Toplantının düzenlendiği salonun Sarıyer Belediyesi'ne ait olduğunu belirten Tekin, belediye başkanının linç edildiğini söyledi.
4: Bize salonu tahsis eden Sarıyer Belediye Başkanımız ve yöneticileri linç edildi. O salonları her Türk vatandaşı parasını yatırır ve orayı kiralar.
3: İddialarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten Tekin, partiyi kirlettiniz diyerek tepki gösterdi.
4: Hiçbir kirli tarafta olmadı. Ne içeride ne dışarıda. Hiç kimseye tuzak kurmadı. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksin. Bu kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Ki bulacağız.
3: Tekin'in suç duyurusu sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama geldi. Açıklamada müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır denildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 91 ismin yeni partiye geçişi sonrası genel merkezde milletvekilleriyle toplantı yaptı. 44 vekilden 39'unun katıldığı toplantıda CHP'nin yeni grup başkanı seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partideki istifaların ardından milletvekilleriyle buluştu. Genel merkezdeki toplantıya CHP'de kalan 44 milletvekilinden 39'u katıldı.

0: Unutmayan isimlerse Selma Aliye Kavak, Ömer Fethi Gürer, Barış Bektaş, Müseyyen Şevkin ve Erdoğan Toprak oldu. Gündemde Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifa ederek yeni partiyi kurması vardı. İstifalar değerlendirildi. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda CHP'nin yol haritası ele alındı. Partinin yeni grup yönetimi de belirlendi. Grup başkanlığı için aday olan iki isimden biri olan Gürsel Erol, ikinci tur oylamanın ardından yarıştan çekildi ve CHP'nin yeni grup başkanı Faik Öztrak oldu. Grup başkan vekilliğine ise Rahmi Aşkın Türeli ve Sevda Erdan Kılıç seçildi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Gürsel Erol, parti içi siyasette tekelleşme yaşandığı herkesin malumudur. Hiçbir genel başkanın ya da herhangi bir siyasi odağın iradesinin, milletvekillerinin tercihinin önüne geçmemesi gerektiğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, istifalar sonrası MYK üyeleriyle 40 dakika süren bir toplantı yapmıştı.
1: Yeni parti yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Yarın Meclis Başkanlık Divanı'nda partinin durumu ele alınacak. Salı günü kapalı grup toplantısı yapılacak. İllerdeki örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. Bazı il başkanlıklarına da atama yapılması bekleniyor.
2: Meclis Başkanlık Divanı'nda yeni partinin durumu görüşülecek. İllerde örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. Bazı il başkanlıklarına atamalar yapılacak. Yeni parti yoğun bir hafta geçirecek. Özgür Özel ve CHP'den istifa eden 90 milletvekilinin kurduğu yeni partinin meclisteki durumu masaya yatırılacak. Meclis Başkanlık Divanı'nda yeni partiyle birlikte genel kuruldaki düzen ve odaların nasıl olacağı ele alınacak. Ayrıca salı günü mecliste yeni partinin kapalı grup toplantısı yapması bekleniyor. Özgür Özel'in bu haftayı Ankara'da geçirmesi beklenirken bazı partililer illerdeki örgütlenmeler için Ankara dışında olacak. Yeni haftada örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. CHP bünyesindeyken görevden alınan 74 il başkanının durumu da ele alınacak. Bu kişilerin çoğunun yeni partide il başkanı olarak atanması bekleniyor. Özgür Özel, partinin kurulum çalışmalarında bağış yapmak isteyenlerle ilgili üye alımını işaret etmişti. Çarşamba günü online üye alımına başlanacak. Böylece hafta ortasında parti için bağış yapılabilecek.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi bu hafta Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak.
2: Çerçeve yasa hazırlıkları, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler kabine iki haftalık aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplanacak. Toplantıda çerçeve yasaya dair son hazırlıklar masaya yatırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki son duruma dair raporlarının da değerlendirilmesi bekleniyor. Kabine toplantısında ekonomideki gelişmelerin de masada olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın politika faizini %37'de sabit tutmasının ardından para piyasalarındaki son durum değerlendirilecek. Fiyat istikrarının sağlanması için atılabilecek ilave adımlar ele alınacak. Kabinede ABD-İran arasındaki gerilim de gündemde olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki yüksek tansiyonun enerji, petrol fiyatları başta olmak üzere Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek. ABD ile NATO zirvesi kapsamında yapılan görüşmelere dair detayların da kabinede ele alınması öngörülüyor. Katsayap yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimine ilişkin bulunabilecek ara formüllere ilişkin gelinen aşamada değerlendirilecek.
1: ABD ve İran arasında yaklaşık iki haftadır süren saldırılara ara verildi. ABD basını kararda ABD'nin azalan önleyici füze stoklarının etkili olduğunu iddia etti. İran ve Umman Hürmüz konusunda müzakere yürütürken ABD'nin Hürmüz ablukası devam ediyor.
2: ABD ve İran arasında iki haftadan uzun süredir devam eden saldırılar durdu. ABD basını talimatın Başkan Trump'tan geldiğini iddia etti. ABD'nin 13 gün üst üste düzenlediği saldırılar hafta sonunda durdu. İran'dan da bölge ülkelerine saldırılar yapılmadı. ABD merkezli Axios'un haberine göre Trump her gün önüne gelen saldırı emirlerini cuma günü onaylamadı. Kararın Ummanlı arabulucuların Tahran'da Hürmüz'ün yeniden açılması için yapılan görüşmelerin hemen ardından geldiğine dikkat çekildi. İran görüşmelerin yapıcı geçtiğini, teknik ve siyasi istişarelerin devam ettiğini açıkladı. New York Times ise İran'a yönelik saldırıların durdurulmasının arkasında başka bir neden olduğunu öne sürdü. Gazeteye göre ABD'nin elindeki Patriot ve diğer hava savunma füzeleri savaş nedeniyle ciddi oranda azaldı. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane, Trump'la görüşmesinde İran'a saldırı yapmaya devam edebileceklerini ancak bunun ellerindeki önleyici mühimmat stonu tehlikeli şekilde azaltacağını belirtti. Gazeteye konuşan kaynaklar Trump'ın kararında bu uyarının etkili olduğunu savundu. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz ise Trump müzakerelere biraz alan tanıyor dedi. Son günlerde arabulucular vasıtasıyla yapılan müzakerelerin de hızlandığını belirtti. Reuters'a konuşan İranlı bir kaynaksa ABD'nin saldırıları durdurduğu sürece İran'ın da saldırılarının duracağını söyledi. ABD'nin Hürmüz'deki ablukası ise sürüyor. CENTCOM'un son açıklamasına göre ABD 25 Temmuz itibarıyla 12 geminin rotasını değiştirdi, 2 gemiyi etkisiz hale getirdi ve 2 gemiye de ablukaya uymaları için çıkarma yaptı. İran devrim muhafızları da son 2 haftada ABD'nin bölgedeki üslerinde bulunan 11 ABD savaş uçağıyla 17 drone'u imha ettiklerini açıkladı. Kuveyt'in Washington Büyükelçisi sabahsa Kuveyt topraklarının İran'a yönelik saldırılarda kullanılmadığını söyledi. ABD basınında Kuveyt'in İran'a karşı askeri operasyonlara katıldığı iddia edilmişti.
1: Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapmaya çalışan ve İran'ın belirlediği rotadan sapan bir geminin mayına çarpması sonucu patladığı açıklandı. Yarı resmi Taslim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Hürmüz Boğazı'nda bir gemi mayına çarptı. Haberde söz konusu geminin İran'ın belirlediği rota üzerinden değil, alternatif güzergah üzerinden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı ve bu nedenle mayına çarptığı ifade edildi. Mayına çarpmasının ardından gemide patlama meydana geldiği belirtildi. Ancak can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkinse bilgi paylaşılmadı. Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'in ardından Hazar Denizi'nde de tansiyon yükseldi. Ukrayna-İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemilerle bir savaş gemisinin hedef alındığını açıkladı. Saldırıyı kınayan İran, meşru müdafaa hakkının olduğunu vurguladı.
2: Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemisini vurdu. İran saldırıyı kınadı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemilerle bir savaş gemisinin hedef alındığını duyurdu. Tahran yönetiminden yapılan açıklamada ise saldırıda İran'a ait bir ticaret gemisinin vurulduğu ve bir denizcinin hayatını kaybettiği belirtildi. İran'ın meşru müdafaa hakkının olduğu hatırlatılan açıklamada, Zelenski'nin maceracılığının doğuracağı sonuçtan yine Ukrayna sorumlu olacak ifadeleri kullanıldı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kalas'la telefonda görüştü. Bakan görüşmede, Ukrayna'nın düzenlediği saldırıyı kınadıklarını belirtti. Ukrayna'nın Tahran Maslahat Güzarı da saldırı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ukrayna Güvenlik Servisi saldırının ayrıntılarını açıkladı. Saldırının İHA'larla yapıldığı belirtildi. Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait Filanovski petrol platformunun hedef alındığı ifade edildi. İran ve Rusya arasında askeri kargo taşımacılığında kullanılan ve uluslararası yaptırımlar altında bulunan kargo gemilerine ve Molniya füze butonunun hedef alındığı belirtildi. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Zelenski'nin belirlediği görevleri yerine getirdiği vurgulandı.
1: Berlin'deki yürüyüşe düzenlenen araçlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırganın polis operasyonunda öldürüldüğü açıklandı.
0: Almanya'nın başkenti Berlin'deki LGBT yürüyüşü kana bulandı. Bir saldırgan aracıyla kalabalığın arasına daldı. Olay Christopher Street Day etkinliğinin yapıldığı alanda yaşandı. Onlarca kişiye çarpan araç Tiergarten Parkı'ndaki bir ağaca çarparak durdu. Alman basınına konuşan bir görgü tanığı aracın hızla kalabalığa daldığını, saldırganın araçtan inerek olay yerinden koşarak uzaklaştığını anlattı. Yetkililer yaralıların bazılarında bıçak yarası görüldüğünü, bazılarının durumunun da ağır olduğunu açıkladı. Olay yerinden kaçan saldırganın saldırının ardından kaçan 21 yaşındaki şüpheli Abdül B. olduğu açıklandı. 2005 yılında Almanya'da doğan Abdül B.'nin Lübnan kökenli olduğu belirlendi. Polisin fotoğrafını paylaştığı şüphelinin yerel saatle 18'de Berlin'de düzenlenen operasyonda öldürüldüğü açıklandı. Berlin polisinin açıklamasında şüphelinin polisin üzerine kesici bir aletle koştuğu, bunun ardından ateş açıldığı belirtildi. Şüphelinin olay yerindeki müdahaleye rağmen öldüğü kaydedildi. Berlin'deki Christopher Street Day etkinliği Avrupa'nın en büyük LGBT yürüyüşlerinden biri olarak biliniyor.
1: Gaziantep'te hareket halindeki otomobilin kapısının açılması sonucu yola savrulan 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Kaza gece saatlerinde Şehit Kamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre kavşaktan döndüğü sırada otomobilin kapısı açıldı. Araçtaki 2 yaşındaki Tevfik Mert Cihan açılan kapıdan düşerek yola savruldu. Bu sırada başka bir otomobil yola düşen bebeğe çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan bebek doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan minivan uçuruma yuvarlandı. İçinde 2 ailenin bulunduğu araç kazası facia ile sonuçlandı. Aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Hamile kadınla kocası yaralandı.
3: Bekleyin, bekleyelim. Yavaş, yavaş.
2: İçinde 2 ailenin olduğu araç uçurumdan yuvarlandı. 150 metrelik uçurumda cam pazarı yaşandı.
4: 9.45 sıralarında Konya-Antalya karayolunun 36. kilometresinde 2 aileyi taşıyan bir minivan maalesef burada virajı alamayarak arkamda görmüş olduğunuz uçuruma yuvarlanıyor.
2: Arslan ve Uğurlu ailelerinden 7 kişi minivanla Antalya yönüne gidiyordu. Manavgat'a geldiklerinde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri geldi. Halat yardımıyla araca ulaşan ekipler acı gerçekle karşılaştı.
4: İki ailenin 5 ferdini kaybettik. Aslan ailesinden 4 kayıp var. Uğurlu ailesinin de 4 yaşındaki oğlu vefat etti. Uğurlu ailesinden 2 de yaralı var.
2: İlayda 15, Ebrar Arslan 12, Metehan Uğurlu ise henüz 4 yaşındaydı. Cenazeler morga kaldırıldı. 28 yaşındaki Abdurrahman ve hamile olan eşi 23 yaşındaki Hatice Uğurlu ağır yaralandı. İkisi de hastaneye kaldırıldı.
4: Özellikle Konya'dan hafta sonunu geçirmek için Antalya'ya gelen vatandaşlarımızın sıkça kullandığı bir yol. Virajlı bir yol, eğimli bir yol. Sürat, aşırı hız, dikkatsizlik ve hatalı sollama en büyük şüpheliler.
2: Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İstanbul Şişli'de görme engelli bir kişi gittiği metro istasyonunda dengesini kaybederek raylara düştü. Olay sabah saatlerinde Gayrettepe metro istasyonunda meydana geldi. Doğuştan görme engelli Enes G, kız arkadaşıyla İstanbul Havalimanı'ndan eve gitmek için metro istasyonuna geldi. Perona yaklaştığı sırada dengesini kaybeden Enes G raylara düştü. Metro ile rayların arasındaki boşlukta kalan Enes G, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayağından yaralanan genç ambulansa hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle M2 Yeni Kapı Osman metro hattında seferler bir süre durduruldu. Siz kimsiniz? Adana'da motosiklette gelen kasklı iki kişiden biri 45 yaşındaki adama kurşun yağdırdı. Tetiği çeken şüpheli 16 yaşındaki bir çocuktu. Cinayetin nedeni bakın ne çıktı.
2: Yüzünü kaskla gizleyip iş yerine geldi. Peş peşe tetiği çekip PVC ustasını hayattan kopardı. Olay Ali Güloğlu'nun Adana'daki atölyesinde meydana geldi. Kasklı iki kişi motosikletle 45 yaşındaki PVC ustasının iş yerine geldi. Şüphelilerden biri içeri girerek taburede oturan Güloğlu'na tabancayla defalarca ateş açtı. Bacağından ve karnından vurulan Güloğlu ağır yaralandı. Kasklı saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan Ali Güloğlu 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Polis 300 saatlik kamera görüntüsünü inceledi. Cinayet şüphelisi 16 yaşındaki çocuk yakalandı. İfadesinde saldırıyı 26 yaşındaki S.E.'nin azmettirdiğini itiraf etti. Öldürülen Ali Güloğlu'nun abisinin SE'ye borçlu olduğu, borcu ödemediği için taraflar arasında husumet başladığı iddia edildi.

0: Tetiği çeken 16 yaşındaki şüpheliyle azmettirdiği iddia edilen kişi tutuklandı. Motosikleti kullanan şüpheli ise polis tarafından aranıyor.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosikletli silahlı saldırıların azaldığını açıkladı. Bakan Çiftçi, saldırıların bir yılda 165'ten 46'ya düştüğünü söyledi. Türkiye'nin güvenliğine kastedenlere geçit vermeyeceğiz dedi.
0: Motosiklette silahlı saldırıların azaldığını söyledi. Bu yapıların hareket alanını daraltıyoruz dedi.
2: Motosikleti kullanarak saldırı gerçekleştiren kişiden, eylemin talimatını verene, silahı ve aracı temin edenden, kaçış ve barınma imkanı sağlayana kadar suç zincirinin bütün halkalarını hedef alıyoruz. Geçen yılın 1 Ocak 16 Temmuz döneminde motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana gelmişti. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
2: Motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan her bir olay üzerinde aynı hassasiyetle durmamız gereken ciddi bir güvenlik meselesidir. Hedefimiz yalnızca olay sayılarını azaltmak değil, silahlı suç örgütlerinin eylem kapasitesini tamamen ortadan kaldırmaktır. Türkiye'nin güvenliğine kastedenlere kullandıkları araç ve yöntem ne olursa olsun geçit vermeyeceğiz.
1: İstanbul'da yaşanan iki ayrı olayda bir binanın duvarı, diğerinin de balkonu çöktü. Neyse ki iki olayda da ölen ya da yaralanan olmadı.
0: Duvar büyük bir gürültüyle çöktü. Apartman sakinleri neye uğradığını şaşırdı.
3: Bir anda yağmur yağdığı zaman şiddetli bir gürültü geldi ve şiddetli gürültüyü biz deprem oldu zannettik. Ama meğersem yan binamızın balkonu çöktü.
0: Olay İstanbul Şişli'de yaşandı. Daha önce yıkılan bir binanın bitişiğinde bulunan 6 katlı binanın 3. katındaki duvar akşam saatlerinde çöktü.
3: Demirler bizim odaya da zarar verdi. Duvarlara zarar verdi. Birçok aslında insanlara zarar verdi.
0: Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri geldi. Zabıta ekipleri tutanak tuttu.
3: O binada herkes yaşıyor ama balkonu çöken kişi 97 yaşındaki bir teyze ve şu anda yazlığında. Allah'tan o yoktu. Ama diğer kattaki insanların hepsi deprem oldu diye aşağıya indi.
0: Benzer bir olay da Kartal'da yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın balkonları ve üst kat duvarı çöktü.
4: Yüksek bir sese uyandık. Hemen buraya geldik apar topar. Kaza oldu sandık bizlikten.
0: İhbar üzerine gelen ekipler binanın çevresine şerit çekerek önlem aldı. Çevre sakinlerinin tedirginliği sürüyor.
4: Bugün de zaten yıkıldı. Bugün bura yıkıldı. Bakın çatıyı görüyorsunuz. Çatı zaten gelecek gibi duruyor. Binanın diğer tarafında da çatırlar geliyor. Benim binam hemen bu binanın dibinde. Bahçede arabam var, çocuğum var. Parktan, sokaktan geçen vatandaşlar var.
1: Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki bir düğünde ağzında meşale tutan genç yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Başkentte düğüne katılan bir genç pistte oynayanlara doğru yaklaştı. Gelinle damadın yanına giderek elinde taşıdığı meşaleyi önce yaktı, ardından ağzında tuttu. Bir süre müzik eşliğinde dans eden gencin ağzındaki meşale patladı. Gencin yaşadığı korku davetlilerden birinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülere de yansıdı. Yüzünde hafif yanık oluşan genç hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kayseri'de alkollü halde direksiyon başına geçen sürücü kaza yaptı. Kazanın ardından polise aracı ben kullanmıyordum diyen sürücünün yalanı kuzeninin olay yerine gelmesiyle ortaya çıktı.
5: Şu anda da kayıt altındasın. Ehliyetini vermemiş.
6: Ben sürmüyordum komiserim.
5: Tamam ben sana sen sürüyorsun demedim.
6: Kuzenim sürüyordu. Geliyor şimdi. O zaman geliyor.
0: Kaza yaptı. Sürücü ben değildim dedi. Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı.
5: Buna yüklemezsen 5 yıl ehliyetini alırım.
7: Abi ehliyeti yok zaten. İptal olmuş.
6: Aynen doğru söylüyor abim. Doğru söylüyor.
5: Tamam gene 150 bin lira ceza yazıyorsun
6: sen. Abicim arabayı ben sürmüyorum.
0: Görüntüler Kayseri'den. Koca Sinan ilçesinde UD kullandığı otomobille bir araca çarptı. Maddi hasarlı kaza sonrası sürücü olay yerine gelen polislere aracı kuzeninin kullandığını kazadan sonra da kaçtığını söyledi.
6: Kuzenim birazdan gelecek, o izah edecek amir.
8: Sürücü arkadaş mıydı abi?
6: Tabii. Yok ben değilim.
9: Benim gördüğüm bu arkadaş yani, ben başka bir arkadaş.
5: Zaten sizden başka da kimse yok. Buradan kaçan birisi oldu mu?
9: Ben hiç bilmiyorum. Abi. Öyle birini
5: görmediniz değil mi?
9: Görmedim. Tamam. Arkadaş tek bir arkadaş.
5: Sen bunu biliyorsun zaten daha çok.
0: Yapılan kontrolde 2,30 promil alkolü çıkan sürücüyü olay yerine gelen kuzeni yalanladı.
6: Yani sen şoför değilsin değil mi şu anda? Tamam. Abi bir şey diyeceğim sana. Sen şoförsün kardeş.
10: Ya, arabayı sürer arkadaş
6: benim. Hayır ben değildim.
10: Ya sensin abi. İşte ya.
0: Sürücüye 350 bin lira para cezası verildi. Daha önceden birçok kez alkollü araç kullanmak suçundan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Ehliyetine el koyma süresi 2038'e kadar uzatıldı. Sürücü hakkında ayrıca trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.
1: Kayseri'de yeraltı çarşısı girişinde beton mikserinin pompası patladı. Üzerlerine harç dökülen 5 kişi neye uğradığını şaşırdı.
0: Pompa patladı. Beton mikserindeki harç etrafa saçıldı. 5 kişi hastanelik oldu.
11: Pompadan plastik çıkınca üzerine harç sıçramış.
0: Olay Kayseri'de meydana geldi. Yeraltı çarşısı girişinde beton mikseri çalışma yapıyordu. Bu sırada aracın pompası bir anda patlayınca yeraltı çarşısının içine harç döküldü. Çarşıda bulunanlar bir anda üstlerine dökülen harçla neye uğradığını şaşırdı.
11: Çarşı girişine beton mikser yanaştığında beton mikserinin pompasında bir arıza oldu ve çıkan parçadan dolayı birkaç yaralımız var.
0: İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri çarşı girişinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri üzerleri harca bulanan 5 kişiye müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Guterres'in Suriye ve Kıbrıs adasına gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde bölgesel gelişmeler ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Meraşal Asim Münir'le de ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde İran'la ABD arasındaki müzakere süreci ele alındı. Tebrik ediyorum. Fakat bu sefer Filistin topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim'in güneyindeki Kur köyüne baskın düzenledi. Köyün camisini içeriden ateşe verdi. Filistin Vakıflar Başkanlığı saldırıyı kınadı.
0: Caminin bazı bölümleri ateşe verildi. Duvarlarına ırkçı sloganlar yazıldı. Görüntüler İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'dan. Filistin topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim'in güneyindeki Kur köyüne baskın düzenledi. Köyün camisini içeriden ateşe verdi. Yangında caminin bazı bölümleriyle içeride bulunan eşyalar zarar gördü. Görgü tanıkları saldırganların caminin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdıktan sonra olay yerinden ayrıldığını aktardı. Köy sakinleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Filistin Vakıflar Bakanlığı camiye de falan saldırıyı kınadı. Hamas yöneticilerinden Mahmut Merdavi de yazılı açıklama yaptı. Nablus ve Tulkerim kentlerindeki iki caminin hedef alındığını, bunun İslami kutsallara yönelik açık bir ihlal olduğunu vurguladı. İsrail güçleri de Tulkerim, Nablus ve El Halil başta olmak üzere birçok bölgeye düzenlediği baskınlarda 58 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail'in Gazze şeridine saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı, baskın ve saldırılarda artmış durumda.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lübnan konusunda açıklamalarda bulundu. Ülkesinin Lübnan'a askeri müdahalede bulunma niyeti olmadığını söyledi. Lübnan Haber Ajansı, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde evleri ve iş yerlerini yıktığını duyururken, Lübnan ordusu, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.
0: Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lübnan'daki herhangi bir kaosun doğrudan Suriye'ye yansıyacağını söyledi. Ülkesinin Lübnan'a askeri müdahale niyetlerinin olmadığını belirtti. El Cezire'ye konuşan Şara, Lübnan hükümetiyle ülkenin güvenli bir çıkış yolu bulmasına yardımcı olacak çözümler üzerine çalıştıklarını dile getirdi. Lübnan'da tek yetkilinin devlet olmasını istediklerini ve bölgede savaşın yayılmasından endişe duyduklarını söyledi. Suriye Cumhurbaşkanı, İsrail'le bir güvenlik anlaşmasına ulaşmak için çalıştıklarını da açıkladı. Bu çalışmaya bir grup ülkenin destek verdiğini ifade etti ancak ülkelerin isimlerini vermedi. Şara, İsrail işgali altındaki Golan Tepelerine de değindi.

0: değindi. İsrail'le yapılacak güvenlik anlaşmasının başarılı olması, Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki hakkından vazgeçmeden kapsamlı bir barışa zemin hazırlayabilir dedi. İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'daki faaliyetlerini sürdürdü. Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail askerlerinin Nebatiye'de çok sayıda evi iş makineleriyle yıktığını bildirdi. Bazı evler patlayıcılarla havaya uçuruldu. İsrail'e ait İHA da Beyrut semalarında alçak irtifada uçtu. Lübnan ordusu da İsrail'in ateşkesi ilhal ettiğini duyurdu. İsrail'in birçok bölgede evleri sistematik şekilde yıktığı, topçu saldırıları yaptığı ve ağır makineli tüfeklerle ateş açtığı belirtildi. İsrail ordusunun asırlık zeytin ağaçlarını ve geniş tarım arazilerini de ateşe verdiği aktarıldı. Açıklamada İsrail'in ihlallerinin Lübnan ordusunun ülkenin güneyine konuşlanmasını engellediği, halkın dönüşünü geciktirdiği ve bölgede istikrarın sağlanmasını önlediği vurgulandı. Lübnan'da İsrail 26 Haziran'da İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesini öngören bir çerçeve anlaşma üzerinde uzlaşmıştı.
1: İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi Netanyahu'nun ülke tarihindeki en kötü başbakan olarak tarihe geçeceğini yazdı. Netanyahu'nun başarısızlığının sadece 7 Ekim olaylarıyla değil, İsrail'in ödeyeceği ağır ekonomik bedelle de ölçüleceği vurgulandı.
0: İsrail basını Netanyahu'yu topa tuttu. Tarihin Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacağını savundu. Haaretz gazetesinde yer alan haberde İsraillilerin 7 Ekim'den bu yana ülke tarihinin güvenlik bakımından en tehlikeli dönemlerinden birini, hatta son iki neslin gördüğü en kötü dönemi yaşadığına dikkat çekildi. Netanyahu'nun siyasi hayatı boyunca çizmeye çalıştığı imajın 7 Ekim'le birlikte silindiği, o gün onun sorumluluğunda yaşananların bir yenilgi olduğu belirtildi. Netanyahu'nun başarısızlığının İsrail'in bu olayların yansımaları sonucu ödeyeceği ağır ekonomik bedelle ölçüleceği ifade edildi. Savunma Bakanlığı'nın benzeri görülmemiş bütçesi, vergi artışları, kamu hizmetlerinde kesintiler ve artan kamu borçlarının da uzun yıllarca olumsuz etkileri olacağı vurgulandı. Tarih, Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak ifadesi kullanıldı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Filistinlilere yönelik saldırılara karşılık verme gerekçesiyle 7 Ekim 2023'te İsrail'e saldırı düzenlemişti. 1200 İsrailli'nin öldüğü saldırıların ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında 73 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. İsrailli yetkililer 7 Ekim'i ülkedeki en büyük istihbarat ve askeri başarısızlık olarak nitelendiriyor.
1: Fransa ve İspanya'da geçtiğimiz hafta başlayan yangınlar devam ediyor. Fransa'nın Bordo kenti yakınlarındaki yangınlar nedeniyle 200 binden fazla kişi tahliye edildi. Fransa'da ise şimdiye kadar 130 bin hektarlık alan yandı. Kanada'da da şimşekler yangın çıkardı.
0: Fransa, İspanya, Kanada, dünya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'da geçen hafta başlayan yangınlar ülkenin güneybatısında etkisini sürdürüyor. Bordo kenti yakınlarında 220 bin kişi tahliye edildi.
2: Çok kaotik bir gece geçirdik. Sürekli insanlar geldiği için uyumak çok zordu. Kızım da gece saat 2 civarında tahliye edildi. Ayrıca evcil hayvanlarımız da var ve onlar da rahat edemiyorlar.
0: Fransa'da bu yıl yanan alanın büyüklüğü 98 bin hektara ulaşarak rekor kırdı. Başbakan Le Cornu, yangınlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyeye ulaştı ifadelerini kullandı. İspanya'da da yangınlara karşı ilan edilen ulusal acil durum yürürlükte. Madrid ve Avila kentlerinden toplam 60 bin kişi tahliye edildi. Valencia bölgesindeki yangınlarda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. Avila'da da itfaiye ekipleri alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor. 2026'da İspanya'da yaklaşık 130 bin hektarlık alanın yandığı belirtiliyor. Orman yangınlarının etkili olduğu bir diğer ülke ise Kanada. British Columbia bölgesindeki yangın nedeniyle gökyüzü kızıl renge büründü. Yetkililer geçen hafta bölgeye 34 bin şimşek düştüğünü ve yangınların bu nedenle başladığını belirtti. Kanada'dan yükselen dumanlar ABD'yi de etkiledi. ABD Başkanı Trump, dumanlar nedeniyle Kanada'ya yüksek gümrük vergisi uygulayacaklarını söyledi. Başka bir ayrıntı vermeyen Trump, geçtiğimiz haftada benzer bir tehditte bulunmuştu.
1: Nol tayfunu Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde karaya ulaştı. 715 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken tren seferlerinde ve uçuşlarda aksamalar yaşandı.
0: Yüz binlerce kişi tahliye edildi. Tren seferleri ve uçuşlar aksadı. Nol tayfunu Çin'e etkisi altına aldı. Tayfun Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde karaya ulaştı. Tayfunun yol açtığı olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda tren seferi askıya alınırken uçuşlarda da aksamalar yaşandı. Yetkililer tayfuna karşı acil durum müdahale seviyesinin yükseltildiğini, 715 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Vatandaşlara resmi uyarıları takip etmeleri tavsiye edildi. Zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi, heyelan, ani sel, nehir taşkını ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, karaya ulaşmasının ardından iç kesimlere ilerlemesi beklenen tayfunun kuvvetli rüzgar ve yağışa yol açacağı belirtiliyor. Yağışların 28 Temmuz'a kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
1: Yaz günü Kastamonu'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü, araçlar suyun içinde kaldı. Ev ve iş yerlerini su bastı.
0: Yollar göle döndü. Binaları su bastı. Sağanak Kastamonu'da kabusu yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyarı verdiği Kastamonu'da özellikle sahil bölgesinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Gece etkisini artıran sağanak nedeniyle Cide'de bazı yollar nehre döndü. Birçok araç su birikintisinde kaldı.
3: Hep şeyin suyu içinde arabalar. Felaket valla, bilmem, hiç görünmedi yani epeyden beri. Bir dere olmasaydı tamam, yapılmasaydı yandıydı. Millet daha fazla felaket oldu.
0: 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su bastı. Ekipler zemin katlarda yaşayanları tahliye ederek güvenli alanlara götürdü. Ekipler ilçede temizlik çalışması yaptı. Metrekareye 157 kilogram yağışın düştüğü Doğan Yurt ilçesinde de bazı dereler taştı. Ekipler taşkınları önlemek için seferber oldu.
1: Yozgat'ta etkili olan sağanak ve dolu kent merkeziyle bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ekili hububat alanlarıyla bağ ve bahçelerde zarar meydana geldi.
4: Gecemizi gündüzü rakıp da üretmeye çalışıyor. 15 dakikada yerinden bir oldu.
0: Sağanak doluyu beraberinde getirdi. Tarım ürünleriyle sebzeler zarar gördü.
5: Baş abi de götürmüş.
0: Yaz günü sağanak ve dolu Yozgat'ta etkili oldu. Şiddetli yağış kent merkeziyle bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi.
5: 15 dakikaya yakın dolu yağdı köyümüze. Ekinlerimiz falan böyle zarar verdi.
0: Gece başlayan yağmur sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Bazı bölgelerde dolu yağışı görüldü. Yağış nedeniyle ekili hububat alanlarıyla bağ ve bahçelerde zarar meydana geldi.
5: Mecme kasatı yapıyorduk. Ekinlerimize, arpalarımıza bir şeyler gelecekti. Yağıştan dolayı onlar da gelemedi.
0: Bahçelerde yetiştirilen ürünlerde dolu ve fırtınadan zarar gördü.
6: Domates, fasulye, salatalık, buna benzer işte yiyeceklerimiz, bahçe. Hepsi de zarar gördü.
0: Fırtına nedeniyle bir evin bahçe duvarı yıkıldı. Ekipler yağıştan etkilenen bölgelerde hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.
1: Eskişehir'de iki grubun kavgasında olaya müdahale eden iki polisin de aralarında bulunduğu 9 kişi yaralanmıştı. Taşlı sopalı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
7: Gözümde morluklar var. Kafamda şişlikler var. Aynı şekilde boynumda, kafamda, sırtımda.
0: Birbirlerine taş ve sopalarla saldırdılar. Arada kalan polislerin de yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
7: Bu şahısların çocukları daha önce arabamız camını kırmış.
0: Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde araç camının kırılması yüzünden başlayan husumet taşlı sopalı kavgaya dönüştü. 16 Temmuz akşamı çıkan kavgada taraflar birbirlerine acımasızca vurdu.
7: Aracımdan indim, evimin kapısını

0: Girer girmez kafamı arkaya çevirdiğimde üzerime 25-30 kişinin saldırdığını, koşarak geldiğini gördüğüm an kafama satırla vurdular.
1: İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kavgayı ayırmaya çalışan polisler de arada kalarak yaralandı.
0: Küçücük kız çocuğumun önünde beni bu şekilde darp etmeye başladılar. Polis memurlarımızı da aynı şekilde darp etti.

0: Yargıtay bir boşanma davasında dikkat çeken karara imza attı. Eşine şiddet ve tehdit uyguladığı belirtilen kocayla TikTok fenomeni olma isteği nedeniyle ev işlerini ve bebeğini ihmal ettiği iddia edilen kadını eşit kusurlu buldu. Kadın lehine verilen tazminat kararını bozdu.
1: Koca tehdit ve aşağılayıcı davranışlarda bulundu. Kadın TikTok'la uğraşarak bebeği ve ev işleriyle ilgilenmedi. Yargıtay boşanma davasında iki tarafı eşit kusurlu buldu. Bir boşanma davasında davacı kadın eşinin kendisini aldattığını, evlendikten sonra bağımsız bir ev açmayarak ailesiyle yaşamaya zorladığını ileri sürdü. Hamileliği sırasında şiddet gördüğünü, bir odaya kilitlendiğini ve seni öldürürüm sözleriyle tehdit edildiğini iddia etti. Şiddet uyguladığı söylenilen eş iddiaları reddetti. Eşinin ailesinden kaçarak evlendiğini ve asıl amacının TikTok fenomeni olmak olduğunu öne sürdü. Bu nedenle ev işleriyle ilgilenmediğini savundu. Ayrıca doğumun ardından bebeğini terk ettiğini ve çocuğuyla ilgilenmediğini belirtti. İlk derece mahkemesi kocanın eşini tehdit etmesi, aşağılaması ve yalnız bırakması nedeniyle ağır kusurlu olduğuna karar verdi. Mahkeme kadının ev işlerini yapmaması ve bebeğiyle yeterince ilgilenmemesi nedeniyle az kusurlu olduğuna hükmetti. Yerel mahkeme çiftin boşanmasına karar verirken kadın lehine toplam 60 bin lira maddi ve manevi tazminatla yoksulluk nafakasına hükmetti. Bölge Adliye Mahkemesi ise tazminat miktarını 40 bin liraya kadar indirerek kararı büyük ölçüde onadı. Dosya temiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. İkinci Hukuk Dairesi mahkemenin kusur değerlendirmesini hukuka aykırı buldu. Tarafların boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Kararda kocanın tehdit ve aşağılayıcı davranışlarıyla kadının ev işlerini ihmal etmesi ve bebeğini terk etmesine ilişkin tespitlerin birlikte değerlendirmesi gerektiği belirtildi. Bu nedenle boşanmada tazminata hükmedilebilmesi için gerekli olan daha az kusurlu olma şartının oluşmadığını belirtti. Kadının lehine verilen maddi ve manevi tazminat kararlarını bozdu.
0: Ankara'da son 2 yılda 4000'den fazla metruk araç tespit edildi. Araçlarla ilgili bulundukları yerden kaldırma ve para cezası işlemleri uygulandı. Açıklama Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden geldi. Buna göre Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü mahalle ve ara sokaklarda alan taramaları yaptı. Gelen ihbar ve şikayetler değerlendirildi. Bu kapsamda Altında, Çankaya, Mamak, Keçiören, Yeni Mahalle, Pursaklar, Etimeskut, Gölbaşı ve Sincan ilçelerinde toplam 4133 metruk araç tespit edildi. 3328'i bulundukları yerlerden kaldırıldı. 805 araçla ilgili kurumlarla yazışma yapıldı. 90 araç için idari para cezası uygulandı. E-ticaret ve reklamlarda tüketiciyi koruyacak yeni kurallar 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. İndirimli satışlardan sosyal medya reklamlarına, yapay zeka içeriklerinden yasa dışı bahis reklamlarına kadar birçok alanda yeni yükümlülükler getirilecek.
1: Tüketiciler aldatıcı reklamlara karşı korunacak. Yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı genişletilecek. İnternetten alışverişe yeni kurallar geliyor. Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde yapılan değişiklik 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giriyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, e-ticaret sektöründe yeni düzenlemeleri anlattı.
2: İndirimli satış reklamlarında indirime esas alınacak fiyat, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacak. Sosyal medya içerik üreticilerinin paylaşımlarında herhangi bir kazanç, indirimli ürün veya hizmet ya da bir etkinliğe katılım yoluyla menfaat elde edilmesi durumunda, paylaşımlarda reklam veya tanıtım ibarelerinin kullanılması zorunlu hale getirildi.
1: Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamlarıyla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı da genişletildi. Söz konusu düzenlemelerle tüketici daha etkin korunacak. Ve yapay zeka düzenlemesi. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durum açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilecek.
0: Kamu Denetçiliği Kurumu Antalya'da aynı sınıfta kısa sürede 4 öğretmen değişmesi üzerine yapılan başvuruda Milli Eğitim Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi. Tavsiye sonrası sınıfa eğitim yılı boyunca görev yapacak sınıf öğretmeni görevlendirildi.
1: Sınıfta kısa sürede 4 öğretmen değişti. Velinin

0: başvurusu üzerine kamu denetçiliği kurumu devreye girdi. Tavsiye üzerine sınıfa eğitim yılı boyunca görev yapacak öğretmen görevlendirildi. Antalya Kepez'de bir ilkokul sınıfının öğretmeni doğum iznine ayrıldı. Öğretmenin izne ayrılması nedeniyle sınıfta kısa süre içinde 4 öğretmen değişikliği yaşandı. Bunun üzerine bir veli, öğrencilerin eğitim hakkı, eğitimde fırsat eşitliği ve çocuğun üstünlüğü yararı ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Başvuru inceleyen kamu denetçiliği kurumu, eğitim hizmetinin yalnızca derslerin yapılmasıyla sınırlı olmadığını, pedagojik istikrarın da sağlanmasının idarenin temel sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na eğitim-öğretim süreci boyunca görevini kesintisiz sürdürebilecek yeterli pedagojik donanıma sahip bir sınıf öğretmeninin görevlendirilmesini tavsiye etti. Kararda sık öğretmen değişikliğinin öğrencilerin akademik başarısını ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Eğitim hakkıyla çocuğun üstün yararı ilkesine aykırı sonuçlar doğurabileceğinin altı çizildi. Tavsiye kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığı da harekete geçti. 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca görev yapmak üzere başka bir okuldan sınıf öğretmeni söz konusu okula görevlendirildi.
1: Türk Saat filosu Türk Saat Biruni uydusuyla güçleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu yeni uydunun hizmet kapasitesini artıracağını söyledi. Türkiye'nin uydu pazarındaki konumu güçlenecek dedi.
0: TürkSat filosuna yeni bir uydu daha kazandırıldı. TürkSat Biruni hizmet kapasitesini artıracak.
2: Katar ile kurduğumuz stratejik ortaklık sayesinde TürkSat filomuza yüksek veri kapasiteli yeni nesil bir uydu kazandırıyoruz. TürkSat Biruni 50 derece doğu yörüngesinde görev yapacak. Yüksek veri kapasiteli K-band teknolojisine sahip yeni uydumuz, TürkSat'ın hizmet kapasitesini önemli ölçüde artıracak.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat Biruni uydusunun geniş bir coğrafyada hizmet vereceğini belirtti. Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacağız dedi. Bakan Uraloğlu, TürkSat Biruni'nin Türkiye'nin uzay vizyonuna önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Ülkemizin uzay haberleşmesindeki etkinliğini artırırken, küresel uydu pazarındaki konumumuzu da daha da güçlendireceğiz ifadelerini kullandı.
1: 1 Temmuz'da hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemine ilgi yoğun. Şu ana kadar milyonlarca ambalaj toplandı. Peki doğa makinelerine bırakılan ürünlere ne oluyor? İşte adım adım doğanın dönüşüm yolculuğu.
0: Ambalajlar makinelerden toplanıyor. Türlerine göre ayrıştırılıp presleniyor. İhaleyle geri kazanım firmalarına ulaştırılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz 2026 itibariyle Türkiye genelinde devreye alındı. Ulusal entegrasyon süreci olan bu aşamada 81 ildeki 973 ilçede doğa makineleri hizmet vermeye başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya Depolama ve Sayım Merkezi'ndeki dönüşüm sürecini paylaştı. Süreç, doğa iade makinelerine bırakılan ambalajların toplanmasıyla başlıyor.
3: Sabah arkadaşlarımız 9'da tesisten harekete başlar. Depozito iade makinelerinin bulunduğu noktadan çıkan ambalaj atıklarını toplayarak gün sonunda tesisimize getirerek depolamaktayız.
0: İade noktalarından toplanan PET ve alüminyum ambalajlar depolama ve sayım merkezlerinde balyalama hattında türlerine göre ayrıştırılıp presleniyor. Cam ambalajlarsa özel alanlarda biriktirilerek geri kazanım tesislerine sevke hazır hale getiriliyor.
3: Alüminyum ve PET ambalajımızı balya pres makinesinde pres makinesinden geçirdikten sonra depolama alanında istiflenir. Cam ambalajlarımız da cam aracı tarafından cam depolama alanına dökülerek depolamaktayız.
0: Otel, restoran ve kafelerden toplanan diğer ambalajlar da sayma ve doğrulama hattından geçirilerek kayıt altına alınıyor. Ayrıştırılıp toplanan tüm ambalajlar Türkiye Çevre Ajansı tarafından ihaleyle geri kazanım firmalarına satılıyor.
3: Hem geri dönüşüme katkı sağlamış oluyoruz, hem enerji sarfiyatını azaltmış oluyoruz. Böylece de doğayı korumuş oluyoruz.
1: Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi açıldı. Tesisin açılışına Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katıldı. 116 yatak kapasiteli tesiste çok amaçlı odalar ve tıbbi bakım alanları da bulunuyor.

0: İsmet'e gideceğiz.
1: 116 yatak kapasitesi, dinlenme ve atölye odaları. Tıbbi bakım için sağlık birimleri ve fizyoterapi alanları. Ankara'daki Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi hizmete açıldı. Yeni Mahalle Belediyesi tarafından yapılan merkez, Batı Kent'teki yerleşim mahallesinde hizmet vermeye başladı.
2: Bu merkez yaşarmış hemşerilerimize gösterdiğimiz saygı ve hürmeti gösteriyor. Yaşlılar ve çağımızın hastalığı, Alzheimer hastalığı için böyle bir tesis yapmak hep aklımdaydı. Bu nedenle 3 yıl ekibimle beraber proje çalıştık. Yurt dışında ülkelere gittik. Örnekleri inceledik. Nasıl bir tesis olması gerektiğiyle ilgili planlama yaptık.
1: Merkezin işletmesi Başkent Üniversitesi'ne verildi. Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi'nin açılışında Başkent Üniversitesi kurucusu Mehmet Haberal da yer aldı. 116 yatak kapasitesine sahip olan tesiste her biri banyolu 10 tek kişilik ve 53 çift kişilik oda bulunuyor. Ayrıca çok amaçlı salon, 2 yemek salonu, 2 yemekhane, 2 mutfak, 2 servis mutfağı, sağlık birimleri, fizyoterapi odası, 2 dinlenme odası ile atölye odası da yer alıyor.
3: Şimdi de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım. Detaylara bakacağız. Ardından kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Türk rock müzik grubu 84, 20. yılını özel konserle kutluyor. Grubun yıllara damga vuran unutulmaz şarkıları büyük bir orkestra eşliğinde müzikseverlerle buluşuyor. Konser 31 Temmuz'da Maximum Unique Açık Hava'da gerçekleşecek.

Melike Şahin Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde konser veriyor. Delikan, Diva Yorgun, Durma Yürüsene gibi şarkılarla tanınan sanatçı 27 ve 28 Temmuz tarihlerinde dinleyiciyle buluşuyor.

0: Türk pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Yüksek sahne performansıyla Ay'a benzer, Jest oldu, Araba ve İsyankar gibi popüler şarkılarını seslendireceği konser 28 Temmuz'da Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Donald Lee Coburn'un Pulitzer ödüllü eseri Ponken Partisi tiyatro severlerle buluşuyor. Huzur evinde tanışan Ponzia ve Veller zamanlarını konker oynayarak geçirirken oyun ilerledikçe yalnızca kartlarını değil hayatlarını da masaya yatırıyor. Geçmişleriyle, pişmanlıklarıyla ve umutlarıyla yüzleşen iki karaktere Melek Baykal ve Mehmet Atay hayat veriyor. Oyun 30 Temmuz'da Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda sahneleniyor.
1: Ay doğru söylüyorsun, aynı söylüyorsun.
0: Doğa bilimci ve simyacı Tayfun Erdoğmuş'un kişisel sergisi Atlas 1/137,035.999 sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Ela Berkmen'in yaptığı seçki, bitkiler, mineraller, el yapımı kağıtlar, kimyasal ve akrilik solüsyonların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Sergi Ocak ayına kadar Arter'de ziyarete açık. Osmanlı'dan günümüze uzanan 3 asırlık bir aile mirası olan Kalbin Mührü sergisi izleyiciyle buluşuyor. Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılan sergi, Reisül Küttab, Hacı Mustafa Efendi'nin yüzyıllar boyunca farklı koleksiyonlarda korunan yazma eserlerini ve aile arşivini kalp biçimindeki vakıf mührü etrafında bütüncül bir anlatıyla ziyaretçilere sunuyor. Seçki 31 Temmuz'a kadar ziyarete açık.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 39 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya parçalı bulutlu 39, Mersin güneşli 33 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara güneşli 29, Konya güneşli 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum güneşli 28, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır güneşli 37, Gaziantep güneşli 35 derece.
1: Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün saat 17'de sona erecek. Adaylar tercihlerini e-okul sistemi üzerinden merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme kapsamındaki okullar ve pansiyonlu okullar için yapabilecek. Bu yıl merkezi sınavda öğrenci alan liselere yaklaşık 199 bin öğrenci yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçlarıyla boş kontenjanlar 5 Ağustos

0: açıklanacak. Sonuçların ardından birinci ve ikinci nakil başvuru süreci başlayacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bu hafta Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak.
1: Çerçeve yasa hazırlıkları, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler, kabine iki haftalık aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda çerçeve yasaya dair son hazırlıklar masaya yatırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki son duruma dair raporlarının da değerlendirilmesi bekleniyor. Kabine toplantısında ekonomideki gelişmelerin de masada olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın politika faizini %37'de sabit tutmasının ardından para piyasalarındaki son durum değerlendirilecek. Fiyat istikrarının sağlanması için atılabilecek ilave adımlar ele alınacak. Kabinede ABD-İran arasındaki gerilim de gündemde olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki yüksek tansiyonun enerji, petrol fiyatları başta olmak üzere Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek. ABD ile NATO zirvesi kapsamında yapılan görüşmelere dair detayların da kabinede ele alınması öngörülüyor. Katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimine ilişkin bulunabilecek ara formüllere ilişkin gelinen aşamada değerlendirilecek.
0: CHP'nin 38. olağan kurultayı hakkında mahkemenin verdiği mutlak butlan kararına ilişkin dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nce ön incelemeye alındı. Dosyada nihai karara ilişkin inceleme adli tatil sonrasında yapılacak.
1: Yargıtay'a gönderilen mutlak butlan dosyasında yeni bir aşamaya geçildi. Ön inceleme süreci başladı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. olağan kurultayının mutlak butlanla sakatlandığına ve iptaline hükmetmişti. Kararın temiz edilmesi sonrası dosya 17 Temmuz Cuma günü Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderildi, kayıt aşamasına alındı. Adli tatil olmasına rağmen süreçte dosyanın kayıt ve tevzi işlemleri yapılabiliyor. Bu kapsamda Yargıtay'daki dosya durumu kayıt aşamasındayken ön inceleme olarak güncellendi. Böylelikle Yargıtay'daki süreç başladı. Ön inceleme aşamasında dosya tetkik hakime teslim edilecek. Hakim nihai karar verecek, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne sunulmak üzere rapor hazırlamaya başlayacak. Dosyanın esasa ilişkin incelemesi 3. Hukuk Dairesi heyeti tarafından yapılacak. İncelemenin yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül'den sonra yapılması bekleniyor. CHP'nin 38. olağan kurultayı 21 Mayıs 2026'da Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararı ile iptal edilmiş, Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırılmıştı. 2023 yılındaki kurultay öncesi yönetimde olan Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler tedbiren göreve getirilmişti.
0: 1 Temmuz'da hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemine ilgi yoğun. Şu ana kadar milyonlarca ambalaj toplandı. Peki doğa makinelerine bırakılan ürünlere ne oluyor? İşte adım adım doğanın dönüşüm yolculuğu.
1: Ambalajlar makinelerden toplanıyor. Türlerine göre ayrıştırılıp presleniyor. İhaleyle geri kazanım firmalarına ulaştırılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz 2026 itibariyle Türkiye genelinde devreye alındı. Ulusal entegrasyon süreci olan bu aşamada 81 ildeki 973 ilçede doğa makineleri hizmet vermeye başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya Depolama ve Sayım Merkezi'ndeki dönüşüm sürecini paylaştı. Süreç, doğa iade makinelerine bırakılan ambalajların toplanmasıyla başlıyor.
2: Sabah arkadaşlarımız 9'da tesisten harekete başlar. Depozito iade makinelerinin bulunduğu noktadan çıkan ambalaj atıklarını toplayarak gün sonunda tesisimize getirerek depolamaktayız.
1: İade noktalarından toplanan PET ve alüminyum ambalajlar depolama ve sayım merkezlerinde balyalama hattında türlerine göre ayrıştırılıp presleniyor. Cam ambalajlarsa özel alanlarda biriktirilerek geri kazanım tesislerine sevke hazır hale getiriliyor.
2: Alüminyum ve PET ambalajımızı balya pres makinesinde pres makinesinden geçirdikten sonra depolama alanında istiflenir. Cam ambalajlarımız da cam aracı tarafından cam depolama alanına dökülerek depolamaktayız.
1: Otel, restoran ve kafelerden toplanan diğer ambalajlar da sayma ve doğrulama hattından geçirilerek kayıt altına alınıyor. Ayrıştırılıp toplanan tüm ambalajlar Türkiye Çevre Ajansı tarafından ihaleyle geri kazanım firmalarına satılıyor.
2: Hem geri dönüşüme katkı sağlamış oluyoruz, hem enerji sarfiyatını azaltmış oluyoruz. Böylece de doğayı korumuş oluyoruz.
0: Yeni partinin kurulmasıyla mecliste siyasi parti grubu sayısı ilk kez 7'ye yükseldi. Mecliste başkanlık divanı ve genel kuruldaki temsil dengeleri yeniden belirlenecek. Peki mecliste yeni düzen nasıl olacak? Bakalım.
1: Yeni partinin kurulmasıyla meclisteki düzen de değişecek. Başkanlık divanı ve genel kuruldaki temsil yeniden belirlenecek. Yeni partinin meclis ana binasındaki grup katında CHP'nin bugüne kadar kullandığı grup yönetimi odalarında faaliyet göstermesi bekleniyor. Milletvekili sayısı 44'e düşen CHP'ye aynı katta bulunan AK Parti grubuna yakın bir noktada yeni bir alan oluşturulması değerlendiriliyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi grup kavalyaları şu anda değiştiriliyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmaması nedeniyle CHP'nin bir grup başkanıyla iki grup başkan vekili seçmesi gerekecek. Bu nedenle partiye en az 3 ayrı oda tahsis edilmesi bekleniyor.
3: Özgür Özel'in grup başkanı olduğuna dair tabelada sökülmüş durumda.
1: Yeni parti ile CHP'nin ihtisas komisyonları ve başkanlık divanındaki temsil oranları da milletvekili sayılarına göre yeniden hesaplanacak. Yeni partiye bir meclis başkan vekilliği düşmesi, CHP'nin başkanlık divanında katip üyeyle temsil edilmesi öngörülüyor.
4: Şimdi ilk sözü Adalet ve Kalkınma.
1: Genel kuruldaki sıralama da değişecek. Sıralama en fazla milletvekiline sahip partiden, yani AK Parti'den başlanarak yeniden düzenlenecek. AK Parti sıralarının yanında ikinci büyük parti olarak yeni parti yer alacak. Sandalye dağılımına göre CHP'ye MHP'nin yanında yer açılması planlanıyor. Siyasi parti grubu sayısının 7 olmasıyla birlikte genel kurulda görüşülen grup önerileri, gündem dışı konuşmalar ve grup başkan vekilliklerine ayrılan sürelerde artacak. Bu nedenle kanun tekliflerinin görüşülmesine önceki döneme kıyasla daha geç başlanabileceği belirtiliyor. Yeni partinin grup toplantılarını hangi gün ve saatte yapacağı da meclis yönetimi tarafından belirlenecek. Yeni düzenlemelerin önümüzdeki hafta toplanacak başkanlık divanında karara bağlanması bekleniyor.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, CHP ve Yeni Parti ayrışmasının önemsiz olduğunu vurguladı. Yeni parti özgün bir politika üretemez dedi. Uçum, CHP'nin bu süreçte uygun bir temizlenme sürecine girdiğini de belirtti.
1: CHP ve Yeni Parti ayrışması son derece önemsizdir dedi. Yeni partinin özgün bir politika üretemeyeceğini savundu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, CHP ve Yeni Parti hakkında açıklama yaptı.
5: Türkiye'nin gündeminde CHP ve Yeni Parti ayrışması genel politikanın ihtiyaçları açısından son derece önemsizdir. Çünkü bu ayrılığın dünya görüşü farkıyla hiçbir ilgisi yoktur. Nerede politik perspektif farkı, nerede ideolojik ayrılık? Bu yeni parti özgün bir politika üretemez. Çünkü politik bir tutum üzerinden değil, kişisel ihtiyaçlar üzerinden kurulmuş bir parti oldu.
1: Uçum, belediyelere yönelik operasyonlara da işaret etti. CHP'nin temizlenme sürecine girdiğini vurguladı.
6: Özellikle parti kongre süreçlerindeki ve başta İstanbul olmak üzere yerel yönetimlerin pratiğindeki usulsüzlük ve yolsuzluk işlerine sahip çıkanların bu ayrışmanın öncülüğünü yapması ibretlik durumu ortaya koyuyor. CHP bu ayrışmayla esasında önlerine koydukları arınma perspektifine uygun bir temizlenme sürecine girmiş oldu. CHP sonuçta yine CHP'dir. Sel gider, kum kalır.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. Bugün yapılacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yasa hazırlığıyla ilgili son durum aktarılacak. Erdoğan'ın onayının ardından teklifin teknik yazım süreci başlatılacak.
1: Çerçeve yasa için geri sayım sürüyor. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda son hazırlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Teklifin yazımına başlanacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti, MHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol gruplarını ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi. Kurtulmuş'un siyasi partilerle temas trafiğinin ardından mecliste AK Parti ve DEM Parti arasında bir görüşme yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol'la bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme

0: Görüşmede sürecin geldiği aşama ve çerçeve yasa ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında da çerçeve yasa gündemde olacak. Yasa hazırlığıyla ilgili son durum Erdoğan'a aktarılacak. Cumhurbaşkanının değerlendirmesi ve onayının ardından da yasa teklifinin teknik yazım sürecinin başlaması öngörülüyor. Edinilen bilgiye göre şu ana kadarki süreçte yasa taslağında hazır bulunan temel başlıklar belirlendi. Amaç, teklifin ortak bir imzayla meclise sunulması. Bu nedenle de tüm partilerin teklifin yazım sürecinde yer alması planlanıyor. Bunun için de hafta başında süreç komisyonunda bulunan koordinatör grup başkan vekilleriyle de bir toplantı yapılması bekleniyor.
1: Bunu kabul edenler
0: 12-14 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasayla örgüt üyesi ya da yöneticisi olanlara 5 yıl siyasi yasak getirilmesi gündemde değil. Ancak örgüt üyesi ya da yöneticilere uygulanacak 5 yıl denetimli serbestliğin siyasi faaliyetlerde bulunmalarını dolaylı olarak engelleyebileceği belirtiliyor. Bir yandan da siyasi yasak yerine Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde bulunan hak yoksunluğu mekanizmasının esas alınmasına yönelik formülde meclis kulislerinde konuşuluyor. TCK'nın 53. maddesi kapsamında bu kişilerin seçme, seçilme ve bazı siyasi hakların kullanımından yoksun bırakılabileceği ifade ediliyor.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi bu haftada yoğun olacak. Genel kurulda üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi ele alınacak. Salı ve çarşamba günü de grup toplantıları yapılacak.
0: Öğrenci affı teklifi, grup toplantıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor.
3: Toplantı yeter sayısı vardır. Görüşmelere başlıyoruz.
0: Çalışmalarına salı günü başlayacak olan Meclis Genel Kurulu, öğrenci affına yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifini görüşmeye başlayacak. Teklifle daha önce üniversitelerle ilişiği kesilen tüm öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrenciler aftan yararlanabilecek. Kendi isteğiyle kaydını sildirenler ve bir program kazanarak kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayanlar af başvurusu yapabilecek. Kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, uyuşturucu ticaretinden mahkum olanlar, terör örgütleriyle irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler kapsam dışında tutulacak. Teorik derslerde başarılı olmuş ancak aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrenciler de üniversiteye geri dönebilecek. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranları artırılacak. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarılacak. Teklifle 48 üniversiteye profesör, doçent, doktor eğitim üyesi, araştırma görevlisi kadrosu sağlanacak. Tez yazdırana da yazana da ağır yaptırım gelecek. Bu şekilde alınan akademik unvanlar geri alınabilecek. 28 maddelik öğrenci affı teklifinin genel kurul aşamasının tamamlanması halinde çocukları koruma teklifi genel kurulda görüşülecek. Teklifle suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları olacak.
2: Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan minivan uçuruma yuvarlandı. İçinde iki ailenin bulunduğu araç kazası faciayla sonuçlandı. Aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Hamile kadınla kocası yaralandı.
4: 'Bekleyin, bekleyelim, yavaş, yavaş.
0: İçinde iki ailenin olduğu araç uçurumdan yuvarlandı. 150 metrelik uçurumda cam pazarı yaşandı.
5: 9.45 sıralarında Konya-Antalya karayolunun 36. kilometresinde iki aileyi taşıyan bir minivan maalesef burada virajı alamayarak arkamda görmüş olduğunuz uçuruma yuvarlanıyor.
0: Arslan ve Uğurlu ailelerinden 7 kişi minivanla Antalya yönüne gidiyordu. Manavgat'a geldiklerinde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri geldi. Halat yardımıyla araca ulaşan ekipler acı gerçekle karşılaştı.
5: İki ailenin 5 ferdini kaybettik. Aslan ailesinden 4 kayıp var. Uğurlu ailesinin de 4 yaşındaki oğlu vefat etti. Uğurlu ailesinden 2 de yaralı var.
0: İlayda 15, Ebrar Arslan 12, Metehan Uğurlu ise henüz 4 yaşındaydı. Cenazeler morga kaldırıldı.

0: 28 yaşındaki Abdurrahman ve hamile olan eşi 23 yaşındaki Hatice Uğurlu ağır yaralandı. İkisi de hastaneye kaldırıldı.
1: Özellikle Konya'dan hafta sonunu geçirmek için Antalya'ya gelen vatandaşlarımızın sıkça kullandığı bir yol. Virajlı bir yol, eğimli bir yol. Sürat, aşırı hız, dikkatsizlik ve hatalı sollama en büyük şüpheliler.
0: Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: İstanbul Arnavutköy'de yürüyüşe çıkan aileye ticari araç çarptı. Kazada bir kadın hayatını kaybetti. Eşi ağır, yeğeni de hafif yaralandı. Aileye çarpıp kaçan sürücü yakalandı.
3: Hızla gelen bir tane araç çarpıyor. Tekrar üstünden geçerek devam ediyor.
0: Ticari araç yol kenarında yürüyen 3 kişiye çarptı. Sürücü durmak yerine kaçtı. Cinayet gibi kaza 47 yaşındaki kadını hayattan kopardı. Güler Karavay, eşi ve yeğeniyle birlikte İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanın bulunduğu yolda gece saatlerinde yürüyüşe çıktı. Bu sırada TÜ yönetimindeki ticari araç 3 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Güler Karavay aracın önüne düştü. Sürücü durmak yerine gaza basıp kaçtı.
3: Biz cinayet gözüyle bakıyoruz çünkü olaylar kameralara yansıdı zaten. Direkt şahsın üstünden geçip gidiyor yani.
0: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Kazada ağır yaralanan Güler Karavay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi ağır, yeğeni ise hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis kaçan sürücüyü sabaha karşı gözaltına aldı. Sürücü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahalle sakinleri yolda önlem alınmasını istedi.
3: Korku içerisindeyiz yani.
4: Arabalarla drift yapmalar, işte yarış etmeler, bu sürekli yaşanan bir şey. Biz bunun yanı sıra burada kaldırımımız yok. Hadi kaldırım yok, bir set gibi bir şeyler yapılsa. Yetkililerden biz bunu istiyoruz yani.
2: Antalya'da bir kişi ayrılık aşamasında olduğu eşi ve kızını rehin aldı. Rehin alınan kadın KADES uygulamasından yardım istedi. Döşemealtı ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı eve elinde silahla geldi. Bunu gören kadın KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Özel harekat polisleri de adrese yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çabasıyla ikna edilen şüpheli eşi ve kızını bıraktı. Ekipler kadın ve kızını itfaiye merdiveniyle balkondan aldı, şüpheli gözaltına alındı. Adana'da motosiklette gelen kasklı iki kişiden biri 45 yaşındaki adama kurşun yağdırdı. Tetiği çeken şüpheli 16 yaşındaki bir çocuktu. Cinayetin nedeni bakın ne çıktı.
0: Yüzünü kaskla gizleyip iş yerine geldi. Peş peşe tetiği çekip PVC ustasını hayattan kopardı. Olay Ali Güloğlu'nun Adana'daki atölyesinde meydana geldi. Kasklı iki kişi motosiklette 45 yaşındaki PVC ustasının iş yerine geldi. Şüphelilerden biri içeri girerek taburede oturan Güloğlu'na tabancayla defalarca ateş açtı. Bacağından ve karnından vurulan Güloğlu ağır yaralandı. Kasklı saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan Ali Güloğlu 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Polis 300 saatlik kamera görüntüsünü inceledi. Cinayet şüphelisi 16 yaşındaki çocuk yakalandı. İfadesinde saldırıyı 26 yaşındaki S.E.'nin azmettirdiğini itiraf etti. Öldürülen Ali Güloğlu'nun abisinin S.E.'ye borçlu olduğu, borcu ödemediği için taraflar arasında husumet başladığı iddia edildi. Tetiği çeken 16 yaşındaki şüpheliyle azmettirdiği iddia edilen kişi tutuklandı. Motosikleti kullanan şüpheli ise polis tarafından aranıyor.
2: Eskişehir'de iki grubun kavgasında olaya müdahale eden iki polisin de aralarında bulunduğu 9 kişi yaralanmıştı. Taşlı sopalı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
5: Gözümde morluklar var. Kafamda şişlikler var. Aynı şekilde boynumda, kafamda, sırtımda.
0: Birbirlerine taş ve sopalarla saldırdılar. Arada kalan polislerin de yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
5: Bu şahısların çocukları daha önce arabamız camını kırmış.
0: Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde araç camının kırılması yüzünden başlayan husumet taşlı sopalı kavgaya dönüştü. 16 Temmuz akşamı çıkan kavgada taraflar birbirlerine acımasızca vurdu.
5: Aracımdan indim, evimin kapısından

0: girer girmez kafamı arkaya çevirdiğimde üzerime 25-30 kişinin saldırdığını, koşarak geldiğini gördüğüm an kafama satırla vurdular.
1: İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kavgayı ayırmaya çalışan polisler de arada kalarak yaralandı.
0: Küçücük kız çocuğumun önünde beni bu şekilde darp etmeye başladılar. Polis memurlarımızı da aynı şekilde darp ettiler.
1: İkisi polis, 9 kişinin yaralandığı kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Tarafların taş ve sopalarla birbirine saldırdıkları görülüyor. Kavga sonrası 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Malatya'da hurdacılar sitesinde yangın çıktı. Ekiplerin 3 saati bulan müdahalesiyle alevler söndürüldü. Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde hurdacılar sitesindeki yangın kısa sürede etkisini arttırdı. Sebebi bilinmeyen yangın geniş bir alanda etkili oldu. Kentin çok sayıda noktasından gözlemlenen alev ve yoğun duman korku ve paniğe yol açtı. İşçilerin konakladığı konteyner tedbiren tahliye edildi. Alevler itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Yaz günü Kastamonu'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü, araçlar suyun içinde kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.
1: Yollar göle döndü. Binaları su bastı. Sanak, Kastamonu'da kabusu yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyarı verdiği Kastamonu'da özellikle sahil bölgesinde kuvvetli sanak etkili oldu. Gece etkisini artıran sanak nedeniyle Cide'de bazı yollar nehre döndü. Birçok araç su birikintisinde kaldı.
3: Hep şeyin suyu içinde arabalar. Felaket valla, bilmem, hiç görünmedi yani epeyden beri. Şu dere olmasaydı tamam, yapılmasaydı yandıydı. Millet daha fazla felaket oldu.
1: 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su bastı. Ekipler zemin katlarda yaşayanları tahliye ederek güvenli alanlara götürdü. Ekipler ilçede temizlik çalışması yaptı. Metrekareye 157 kilogram yağışın düştüğü Doğan Yurt ilçesinde de bazı dereler taştı. Ekipler taşkınları önlemek için seferber oldu.
2: Yozgat'ta etkili olan sağanak ve dolu kent merkeziyle bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ekili hububat alanlarıyla bağ ve bahçelerde zarar meydana geldi.
4: Gecemizi gündüzümüze takıp da üretmeye çalışıyor. 15 dakikada yerinden bir oldu.
1: Sağanak doluyu beraberinde getirdi. Tarım ürünleriyle sebzeler zarar gördü.
5: Başa bile götürmüş.
1: Yaz günü sağanak ve dolu Yozgat'ta etkili oldu. Şiddetli yağış kent merkeziyle bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi.
5: 15 dakika yakın dolu yağdı köyümüze. Ekinlerimiz falan böyle zarar verdi.
1: Gece başlayan yağmur sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Bazı bölgelerde dolu yağışı görüldü. Yağış nedeniyle ekili hububat alanlarıyla bağ ve bahçelerde zarar meydana geldi.
5: Benzinme kasatı yapıyorduk. Ekinlerimize, arpalarımıza bir şeyler gelecekti. Yağıştan dolayı onlar da gelemedi.
1: Bahçelerde yetiştirilen ürünlerde dolu ve fırtınadan zarar gördü.
6: Domates, fasulye, salatalık, buna benzer işte yiyeceklerimiz, bahçe, hepsi de zarar gördü.
1: Fırtına nedeniyle bir evin bahçe duvarı yıkıldı. Ekipler yağıştan etkilenen bölgelerde hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.
2: Berlin'deki yürüyüşe düzenlenen araçlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırganın polis operasyonunda öldürüldüğü açıklandı.
7: Almanya'nın başkenti Berlin'deki yürüyüşü kana bulandı. Bir saldırgan aracıyla kalabalığın arasına daldı. Olay Christopher Street Day etkinliğinin yapıldığı alanda yaşandı. Onlarca kişiye çarpan araç Tiergarten Parkı'ndaki bir ağaca çarparak durdu. Alman basınına konuşan bir görgü tanığı aracın hızla kalabalığa daldığını, saldırganın araçtan inerek olay yerinden koşarak uzaklaştığını anlattı. Yetkililer yaralıların bazılarında bıçak yarası görüldüğünü, bazılarının durumunun da ağır olduğunu açıkladı. Olay yerinden kaçan saldırganın 21 yaşındaki Abdül B. olduğu açıklandı.

0: açıklandı. 2005 yılında Almanya'da doğan Abdülbey'nin Lübnan kökenli olduğu belirlendi. Polisin fotoğrafını paylaştığı şüphelinin yerel saatle 18'de Berlin'de düzenlenen operasyonda öldürüldüğü açıklandı. Berlin polisinin açıklamasında şüphelinin polisin üzerine kesici bir aletle koştuğu, bunun ardından ateş açıldığı belirtildi. Şüphelinin olay yerindeki müdahaleye rağmen öldüğü kaydedildi. Berlin'deki Christopher Street Day etkinliği Avrupa'nın en büyük LGBT yürüyüşlerinden biri olarak biliniyor.
1: Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'in ardından Hazar Denizi'nde de tansiyon yükseldi. Ukrayna-İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemilerle bir savaş gemisinin hedef alındığını açıkladı. Saldırıyı kınayan İran, meşru müdafaa hakkının olduğunu vurguladı.
2: Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemisini vurdu. İran saldırıyı kınadı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemilerle bir savaş gemisinin hedef alındığını duyurdu. Tahran yönetiminden yapılan açıklamada ise saldırıda İran'a ait bir ticaret gemisinin vurulduğu ve bir denizcinin hayatını kaybettiği belirtildi. İran'ın meşru müdafaa hakkının olduğu hatırlatılan açıklamada, Zelenski'nin maceracılığının doğuracağı sonuçtan yine Ukrayna sorumlu olacak ifadeleri kullanıldı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kalas'la telefonda görüştü. Bakan görüşmede Ukrayna'nın düzenlediği saldırıyı kınadıklarını belirtti. Ukrayna'nın Tahran Maslahat Güzarı da saldırı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ukrayna Güvenlik Servisi saldırının ayrıntılarını açıkladı. Saldırının İHA'larla yapıldığı belirtildi. Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait Filanovski petrol platformunun hedef alındığı ifade edildi. İran ve Rusya arasında askeri kargo taşımacılığında kullanılan ve uluslararası yaptırımlar altında bulunan kargo gemilerine ve Molniya füze butonunun hedef alındığı belirtildi. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Zelenski'nin belirlediği görevleri yerine getirdiği vurgulandı.
1: Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapmaya çalışan ve İran'ın belirlediği rotadan sapan bir geminin mayına çarpması sonucu patladığı açıklandı. Yarı resmi taslim haber ajansında yer alan habere göre Hürmüz Boğazı'nda bir gemi mayına çarptı. Haberde söz konusu geminin İran'ın belirlediği rota üzerinden değil alternatif güzergah üzerinden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı ve bu nedenle mayına çarptığı ifade edildi. Mayına çarpmasının ardından gemide patlama meydana geldiği belirtildi. Ancak can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkinse bilgi paylaşılmadı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lübnan konusunda açıklamalarda bulundu. Ülkesinin Lübnan'a askeri müdahalede bulunma niyeti olmadığını söyledi. Lübnan Haber Ajansı, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde evleri ve iş yerlerini yıktığını duyururken, Lübnan ordusu, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.
3: Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lübnan'daki herhangi bir kaosun doğrudan Suriye'ye yansıyacağını söyledi. Ülkesinin Lübnan'a askeri müdahale niyetlerinin olmadığını belirtti. El Cezire'ye konuşan Şara, Lübnan hükümetiyle ülkenin güvenli bir çıkış yolu bulmasına yardımcı olacak çözümler üzerine çalıştıklarını dile getirdi. Lübnan'da tek yetkilinin devlet olmasını istediklerini ve bölgede savaşın yayılmasından endişe duyduklarını söyledi. Suriye Cumhurbaşkanı, İsrail'le bir güvenlik anlaşmasına ulaşmak için çalıştıklarını da açıkladı. Bu çalışmaya bir grup ülkenin destek verdiğini ifade etti ancak ülkelerin isimlerini vermedi. Şara, İsrail işgali altındaki Golan Tepelerine de değindi. İsrail'le yapılacak güvenlik anlaşmasının başarılı olması, Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki hakkından vazgeçmeden kapsamlı bir barışa zemin hazırlayabilir dedi. İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'daki faaliyetlerini sürdürdü. Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail askerlerinin Nebatiye'de çok sayıda evi iş makineleriyle yıktığını bildirdi. Bazı evler patlayıcılarla havaya uçuruldu. İsrail'e ait İHA da Beyrut semalarında alçak irtifada uçtu. Lübnan ordusu da İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu. İsrail'in birçok bölgede evleri sistematik şekilde yıktığı, topçu saldırıları yaptığı ve ağır makineli tüfeklerle ateş açtığı belirtildi. İsrail ordusunun asırlık zeytin ağaçlarını ve geniş tarım arazilerini de ateşe verdiği aktarıldı. Açıklamada İsrail'in ihlallerinin Lübnan ordusunun ülkenin güneyine konuşlanmasını engellediği, halkın dönüşünü geciktirdiği ve bölgede istikrarın sağlanmasını önlediği vurgulandı.

0: Lübnan'da İsrail, 26 Haziran'da İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesini öngören bir çerçeve anlaşma üzerinde uzlaşmıştı.
1: Filistin topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tul Kerim'in güneyindeki Kur köyüne baskın düzenledi. Köyün camisini içeriden ateşe verildi. Filistin Vakıflar Bakanlığı saldırıyı kınadı.
0: Caminin bazı bölümleri ateşe verildi. Duvarlarına ırkçı sloganlar yazıldı. Görüntüler İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'dan. Filistin topraklarını işgal eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tul Kerim'in güneyindeki Kur köyüne baskın düzenledi. Köyün camisini içeriden ateşe verdi. Yangında caminin bazı bölümleriyle içeride bulunan eşyalar zarar gördü. Görgü tanıkları saldırganların caminin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdıktan sonra olay yerinden ayrıldığını aktardı. Köy sakinleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Filistin Vakıflar Bakanlığı camiye de falan saldırıyı kınadı. Hamas yöneticilerinden Mahmut Merdavi de yazılı açıklama yaptı. Nablus ve Tul Kerim kentlerindeki iki caminin hedef alındığını, bunun İslami kutsallara yönelik açık bir ihlal olduğunu vurguladı. İsrail güçleri de Tul Kerim, Nablus ve El Halil başta olmak üzere birçok bölgeye düzenlediği baskınlarda 58 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail'in Gazze şeridine saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı, baskın ve saldırılarda artmış durumda.
1: Fransa ve İspanya'da geçtiğimiz hafta başlayan yangınlar devam ediyor. Fransa'nın Bordo kenti yakınlarındaki yangınlar nedeniyle 200 binden fazla kişi tahliye edildi. İspanya'da ise şimdiye kadar 130 bin hektarlık alan yandı. Kanada'da ise şimşekler yangın çıkardı.
0: Fransa, İspanya, Kanada, dünya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'da geçen hafta başlayan yangınlar ülkenin güneybatısında etkisini sürdürüyor. Bordo kenti yakınlarında 220 bin kişi tahliye edildi.
2: Çok kaotik bir gece geçirdik. Sürekli insanlar geldiği için uyumak çok zordu. Kızım da gece saat 2 civarında tahliye edildi. Ayrıca evcil hayvanlarımız da var ve onlar da rahat edemiyorlar.
0: Fransa'da bu yıl yanan alanın büyüklüğü 98 bin hektara ulaşarak rekor kırdı. Başbakan Le Cornu, yangınlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyeye ulaştı ifadelerini kullandı. İspanya'da da yangınlara karşı ilan edilen ulusal acil durum yürürlükte. Madrid ve Avila kentlerinden toplam 60 bin kişi tahliye edildi. Valencia bölgesindeki yangınlarda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. Avila'da da itfaiye ekipleri alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor. 2026'da İspanya'da yaklaşık 130 bin hektarlık alanın yandığı belirtiliyor. Orman yangınlarının etkili olduğu bir diğer ülke ise Kanada. British Columbia bölgesindeki yangın nedeniyle gökyüzü kızıl renge büründü. Yetkililer geçen hafta bölgeye 34 bin şimşek düştüğünü ve yangınların bu nedenle başladığını belirtti. Kanada'dan yükselen dumanlar ABD'yi de etkiledi. ABD Başkanı Trump, dumanlar nedeniyle Kanada'ya yüksek gümrük vergisi uygulayacaklarını söyledi. Başka bir ayrıntı vermeyen Trump, geçtiğimiz haftada benzer bir tehditte bulunmuştu.
1: Gaziantep'te hareket halindeki otomobilin kapısının açılması sonucu yola savrulan 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Kaza gece saatlerinde Şehit Kamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre kavşaktan döndüğü sırada otomobilin kapısı açıldı. Araçtaki 2 yaşındaki Tevfik Mert Cihan açılan kapıdan düşerek yola savruldu. Bu sırada başka bir otomobil yola düşen bebeğe çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan bebek doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosikletli silahlı saldırıların azaldığını açıkladı. Bakan Çiftçi, saldırıların bir yılda 165'ten 46'ya düştüğünü söyledi. Türkiye'nin güvenliğine kastedenlere geçit vermeyeceğiz dedi.
0: Motosikletle silahlı saldırıların azaldığını söyledi. Bu yapıların hareket alanını daraltıyoruz dedi.
3: Motosikleti kullanarak saldırı gerçekleştiren kişiden, eylemin talimatını verene, silahı ve aracı temin edenden, kaçış ve barınma imkanı sağlayana kadar suç zincirinin bütün

0: halkalarını hedef alıyoruz. Geçen yılın 1 Ocak-16 Temmuz döneminde motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana gelmişti. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
0: Motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan her bir olay üzerinde aynı hassasiyetle durmamız gereken ciddi bir güvenlik meselesidir. Hedefimiz yalnızca olay sayılarını azaltmak değil, silahlı suç örgütlerinin eylem kapasitesini tamamen ortadan kaldırmaktır. Türkiye'nin güvenliğine kastedenlere kullandıkları araç ve yöntem ne olursa olsun geçit vermeyeceğiz.
2: Kayseri'de alkollü halde direksiyon başına geçen sürücü kaza yaptı. Kazanın ardından polise aracı ben kullanmıyordum diyen sürücünün yalanı kuzeninin olay yerine gelmesiyle ortaya çıktı.
3: Şu anda da kayıt altındasın. Ehliyetini ver bana.
4: Ben sürmüyordum komiserim.
3: Tamam ben sana sen sürüyorsun demem.
4: Kuzenim sürüyordu. Geliyor şimdi o zaman geliyor.
1: Kaza yaptı. Sürücü ben değildim dedi. Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı.
3: Buna yüklemezsen 5 lira ehliyetini alırım.
5: Abi ehliyeti yok zaten yüklememiş.
4: Aynen doğru söylüyor abim doğru söylüyor.
3: Tamam gene 150 bin lira ceza yazıyor sen.
4: Abicim arabayı ben sürmüyorum.
1: Görüntüler Kayseri'den. Koca Sinan ilçesinde UD kullandığı otomobille bir araca çarptı. Maddi hasarlı kaza sonrası sürücü olay yerine gelen polislere aracı kuzeninin kullandığını kazadan sonra da kaçtığını söyledi.
4: Kuzenim birazdan gelecek, o izah edecek amir.
6: Sürücü arkadaş mıydı abi?
4: Tabii. Yok ben değilim.
7: Benim gördüğüm bu arkadaş yani ben başka bir arkadaş.
3: Zaten sizden başka da kimse yok. Buradan kaçan birisi oldu mu?
7: Ben hiç bilmiyorum. Abi. Öyle birini
3: görmediniz
7: şey
3: mi?
7: Görmedim. Tamam. Arkadaş tekti zaten.
3: Sen bunu biliyorsun zaten daha çok.
1: Yapılan kontrolde 2,30 promil alkolü çıkan sürücüyü olay yerine gelen kuzeni yalanladı.
3: Yani sen şoför değilsin değil mi şu anda?
4: Tamam. Abi bir şey diyeceğim sana.
3: Sen şoförsün kardeş.
8: Arabayı süren arkadaş
4: değil. Hayır ben değildim.
8: Ya sensin abi, işte ya.
1: Sürücüye 350 bin lira para cezası verildi. Daha önceden birçok kez alkollü araç kullanmak suçundan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Ehliyetine el koyma süresi 2038'e kadar uzatıldı. Sürücü hakkında ayrıca trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.
2: Kırıkkale'deki kavgada darp edilen bir kişi olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken Kızılırmak nehrine düştü. İhbar üzerine nehirde arama yapıldı. Suya düşen adamın cansız bedeni bulundu.
1: İddiaya göre alkol aldığı arkadaşlarıyla kavga etti. Dengesini kaybederek düştüğü nehirden cansız bedeni çıkarıldı.
3: Bırakmayın.
1: Olay Kırıkkale'nin Bahçalı ilçesinde yaşandı. 3 kişi akşam saatlerinde Kızılırmak Nehri'nin kenarındaki mesire alanında bir araya geldi. Alkol alan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ertuğrul Altan, iddiaya göre arkadaşları tarafından darp edildi. Uzaklaşmaya çalışan 37 yaşındaki Altan, dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri geldi. Polis dalgıçlar tarafından nehirde arama çalışması başlatıldı. Ertuğrul Altan'ın cansız bedeni düştüğü noktanın 30 metre ilerisinde 3 metre derinlikte bulundu. Sudan çıkarılan Altan'ın cenazesi morga kaldırıldı. İki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: İki kentte akşam saatlerinde silahlı saldırganlar dehşeti yaşattı. Adana'daki olayda bir kişi önce bir kadını ardından da olaya tanık oldukları için iki kişiyi öldürdü. Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıdaysa biri gazeteci olmak üzere üç kişi yaralandı.
1: Önce kadını öldürdü. Ardından olayı gördüler diye iki kişiyi katletti. Saldırgan polisten kaçamadı. Dehşet verici olay gece saat 23 sıralarında Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. Osman A. otomobille evinden aldığı Semra Yılmaz'ı Rüzgarlı Tepe mevkisine götürdü. İddiaya göre ikili arasında burada tartışma çıktı. Osman A. yanındaki tabancayla 44 yaşındaki kadını vurdu. Saldırgan ardından başka bir otomobilde bulunan 25 yaşındaki Alican Demir ve 28 yaşındaki Sinan İlbey'i hedef aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 3 kişinin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Polis ekipleri katil zanlısı Osman Ağa'yı suç aleti tabancayla

birlikte yakaladı. Osman Ağa'nın bir süredir Semra Yılmaz'ı rahatsız ettiği, görüşmek için sürekli ısrar ettiği öne sürüldü. Zanlının iki genci cinayete tanık oldukları için öldürdüğü belirlendi.

0: İstanbul'da yaşanan iki ayrı olayda bir binanın duvarı, diğerinin de balkonu çöktü. Neyse ki iki olayda da ölen ya da yaralanan olmadı.
1: Duvar büyük bir gürültüyle çöktü. Apartman sakinleri neye uğradığını şaşırdı.
2: Bir anda yağmur yağdığı zaman şiddetli bir gürültü geldi ve şiddetli gürültüyü biz deprem oldu zannettik. Ama meğersem yan binamızın balkonu çöktü.
1: Olay İstanbul Şişli'de yaşandı. Daha önce yıkılan bir binanın bitişiğinde bulunan 6 katlı binanın 3. katındaki duvar akşam saatlerinde çöktü.
2: Demirler bizim odaya da zarar verdi. Duvarlara zarar verdi. Birçok aslında insanlara zarar verdi.
1: Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri geldi. Zabıta ekipleri tutanak tuttu.
2: O binada herkes yaşıyor ama balkonu çöken kişi 97 yaşındaki bir teyze ve şu anda yazlığında. Allah'tan o yoktu. Ama diğer kattaki insanların hepsi deprem oldu diye aşağıya indi.
1: Benzer bir olay da Kartal'da yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın balkonları ve üst kat duvarı çöktü.
3: Yüksek bir sese uyandık. Hemen buraya geldik apar topar. Kaza oldu sandık biz ilkten.
1: İhbar üzerine gelen ekipler binanın çevresine şerit çekerek önlem aldı. Çevre sakinlerinin tedirginliği sürüyor.
3: Bugün de zaten yıkıldı. Bugün burayı yıkıldı. Bakın çatıyı görüyorsunuz. Çatı zaten gelecek gibi duruyor. Binanın diğer tarafında da çatırlar geliyor. Benim binam hemen bu binanın dibinde. Bahçede arabam var, çocuğum var. Parktan, sokaktan geçen vatandaşlar var.
0: Kayseri'de yeraltı çarşısı girişinde beton mikserinin pompası patladı. Üzerlerine harç dökülen 5 kişi neye uğradığını şaşırdı.
1: Pompa patladı. Beton mikserindeki harç etrafa saçıldı. 5 kişi hastanelik oldu.
4: Pompadan plastik çıkınca üzerine harç sıçramış.
1: Olay Kayseri'de meydana geldi. Yeraltı çarşısı girişinde beton mikseri çalışma yapıyordu. Bu sırada aracın pompası bir anda patlayınca yeraltı çarşısının içine harç döküldü. Çarşıda bulunanlar bir anda üstlerine dökülen harçla neye uğradığını şaşırdı.
4: Çarşı girişine beton mikser yanaştığında beton mikserinin pompasında bir arıza oldu ve çıkan parçadan dolayı birkaç yaralımız var.
1: İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri çarşı girişinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri üzerleri harca bulanan 5 kişiye müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
0: Ankara'da son 2 yılda 4000'den fazla metruk araç tespit edildi. Araçlarla ilgili bulundukları yerden kaldırma ve para cezası işlemleri uygulandı. Açıklama Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden geldi. Buna göre Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü mahalle ve ara sokaklarda alan taramaları yaptı. Gelen ihbar ve şikayetler değerlendirildi. Bu kapsamda Altında, Çankaya, Mamak, Keçiören, Yeni Mahalle, Pursaklar, Etimeskut, Gölbaşı ve Sincan ilçelerinde toplam 4133 metruk araç tespit edildi. 3328'i bulundukları yerlerden kaldırıldı. 805 araçla ilgili kurumlarla yazışma yapıldı. 90 araç için idari para cezası uygulandı. E-ticaret ve reklamlarda tüketiciyi koruyacak yeni kurallar 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. İndirimli satışlardan sosyal medya reklamlarına, yapay zeka içeriklerinden yasa dışı bahis reklamlarına kadar birçok alanda yeni yükümlülükler getirilecek.
1: Tüketiciler aldatıcı reklamlara karşı korunacak. Yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı genişletilecek. İnternetten alışverişe yeni kurallar geliyor. Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde yapılan değişiklik 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giriyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, e-ticaret sektöründe yeni düzenlemeleri anlattı.
5: İndirimli satış reklamlarında indirime esas alınacak fiyat, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacak. Sosyal medya içerik üreticilerinin paylaşımlarında herhangi bir kazanç, indirimli ürün veya hizmet ya da bir etkinliğe katılım yoluyla menfaat elde edilmesi durumunda, paylaşımlarda reklam veya tanıtım ibarelerinin kullanılması zorunlu hale getirildi.
1: Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamlarıyla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı da genişletildi. Söz konusu düzenlemelerle tüketici daha etkin korunacak. Ve yapay zeka düzenlemesi. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durum açık, anlaşılır.

0: ve ayırt edilebilir şekilde belirtilecek.
1: Yargıtay bir boşanma davasında dikkat çeken karara imza attı. Eşine şiddet ve tehdit uyguladığı belirtilen kocayla TikTok fenomeni olma isteği nedeniyle ev işlerini ve bebeğini ihmal ettiği iddia edilen kadını eşit kusurlu buldu. Kadın lehine verilen tazminat kararını bozdu.
0: Koca tehdit ve aşağılayıcı davranışlarda bulundu. Kadın TikTok'la uğraşarak bebeği ve ev işleriyle ilgilenmedi. Yargıtay boşanma davasında iki tarafı eşit kusurlu buldu. Bir boşanma davasında davacı kadın eşinin kendisini aldattığını, evlendikten sonra bağımsız bir ev açmayarak ailesiyle yaşamaya zorladığını ileri sürdü. Hamileliği sırasında şiddet gördüğünü, bir odaya kilitlendiğini ve seni öldürürüm sözleriyle tehdit edildiğini iddia etti. Şiddet uyguladığı söylenilen eş iddiaları reddetti. Eşinin ailesinden kaçarak evlendiğini ve asıl amacının TikTok fenomeni olmak olduğunu öne sürdü. Bu nedenle ev işleriyle ilgilenmediğini savundu. Ayrıca doğumun ardından bebeğini terk ettiğini ve çocuğuyla ilgilenmediğini belirtti. İlk derece mahkemesi kocanın eşini tehdit etmesi, aşağılaması ve yalnız bırakması nedeniyle ağır kusurlu olduğuna karar verdi. Mahkeme kadının ev işlerini yapmaması ve bebeğiyle yeterince ilgilenmemesi nedeniyle az kusurlu olduğuna hükmetti. Yerel mahkeme çiftin boşanmasına karar verirken kadın lehine toplam 60 bin lira maddi ve manevi tazminatla yoksulluk nafakasına hükmetti. Bölge Adliye Mahkemesi ise tazminat miktarını 40 bin liraya kadar indirerek kararı büyük ölçüde onadı. Dosya temiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. İkinci Hukuk Dairesi mahkemenin kusur değerlendirmesini hukuka aykırı buldu. Tarafların boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Kararda kocanın tehdit ve aşağılayıcı davranışlarıyla kadının ev işlerini ihmal etmesi ve bebeğini terk etmesine ilişkin tespitlerin birlikte değerlendirmesi gerektiği belirtildi. Bu nedenle boşanmada tazminata hükmedilebilmesi için gerekli olan daha az kusurlu olma şartının oluşmadığını belirtti. Kadının lehine verilen maddi ve manevi tazminat kararlarını bozdu.
1: Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları şampiyon oldu. Final maçını 33 sayıyla tamamlayan Melissa Vargas da turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.
2: Filenin Sultanları bir kez daha tarih yazdı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon oldu. Milli takım final maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya iyi başlayan Brezilya ilk seti 25-23'lük skorla hanesine yazdırdı. İkinci set büyük çekişmeye sahne oldu. Periyodun son bölümünde üst üste sayılar alan milli takım bu seti 25-23 kazanarak durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette heyecan bir üst seviyeye çıktı. Başa baş giden sette milliler bu seti 26-24 kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü setin son bölümüne 19-19'luk eşitlikle girildi. Bu bölümden sonra üst üste sayılar bulan milli takım seti 25-21, karşılaşmayı da 3-1 kazandı. Filenin Sultanları bu sonucun ardından Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olmayı başardı. Milli takım 2023 yılının ardından bir kez daha kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı. Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusuysa Melissa Vargas seçildi. Milli oyuncu final maçında 33 sayılık performans sergileyerek galibiyette büyük pay sahibi oldu.
1: Türk Yıldızları A Milli Kadın Voleybol Takımının Milletler Ligi şampiyonluğunu özel bir videoyla kutladı. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları sosyal medya hesabından A Milli Kadın Voleybol Takımı için özel bir kutlama videosu yayınladı. Paylaşımda Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanlarını yürekten kutluyor, gururla selamlıyoruz ifadesi kullanıldı. Videoda akrobasi uçaklarının file üzerinden gerçekleştirdiği geçişe yer verildi. Uçuş da Filenin Sultanlarının Milletler Ligi şampiyonluğuna gönderme yapıldı. Otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca, dünyanın en zorlu açık su serilerinden Oceans 7'nin 3. parkuru olan Kuzey Kanalı'nı başarıyla geçti. Yaklaşık 16 saat süren mücadelenin ardından İskoçya kıyılarına ulaşan milli sporcu, Oceans 7 hedefinde bir önemli engeli daha geride bıraktı.
2: Tuna Tunca Oceans 7'de 3. parkuru da geçti. Otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca, dünyanın en zorlu açık su yüzme serilerinden Oceans 7'nin 3. etabı olan Kuzey Kanalı'nı başarıyla tamamladı. Daha önce Manş Denizi ve Cebeli Tarık Boğazı'nı geçen Tuna Tunca, bu kez Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki yaklaşık 40 kilometrelik Kuzey Kanalı'nda kulaç attı. 14 dereceyi bulan soğuk su, güçlü gelgitler ve aslan yelesi deniz analarıyla mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediye Spor sporcusu, yaklaşık 16 saat süren zorlu geçişin ardından İskoçya kıyısına ulaşmayı başardı. Tuna Tunca geçişin son bölümünde kuvvetli akıntı nedeniyle yaklaşık 3 saat aynı noktada mücadele etmek zorunda kalsa da pes etmedi. Tuna Tunca antrenörü Mert Onaran'ın da suya girerek destek verdiği kritik anların ardından güçlü akıntıları aşmayı başardı. Karaya ulaştığında Türk bayrağını açan Tuna Tunca, Oceans 7 serisindeki 3. parkurunu da başarıyla tamamladı. Tuna Tunca, otizmli bireylerin potansiyeline dikkat çekmeyi amaçlayan yolculuğunda önemli bir başarıya daha imza atmış oldu. Tuna Tunca, Oceans 7 hedefindeki bir sonraki durağı ise Eylül ayında yüzmeyi planladığı Catalina Kanalı olacak. Bugüne kadar Oceans 7'yi Türkiye'den tamamlayan tek isimse Bengisu Avcı olmuştu.
1: Formula 1'de sezonun 11. etabı Macaristan Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.
3: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. etabı Macaristan Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. Yarış Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4.3 kilometrelik Hungaroring pistinde 70 tur üzerinden gerçekleştirildi. Son şampiyon Lando Norris pole pozisyonunda başladığı yarışı 1 saat 39 dakika 56 saniyelik süreyle kazanarak bu sezonki ilk, kariyerinin 12. galibiyetini elde etti. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen yarışı liderin 15 saniye arkasında ikinci, Mercedes takımından Kimi Antonelli ise liderden 18.7 saniye farkla üçüncü bitirdi. Formula 1'de sezon yaz arasının ardından 23 Ağustos Pazar günü koşulacak Hollanda Grand Prix'si ile devam edecek. Formula 1'de pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde. Kimi Antonelli 219 puan, Lewis Hamilton 169 puan, George Russell 160 puan, Charles Leclerc 138 puan, Lando Norris 128 puan. Mercedes'in liderliğini sürdürdüğü takımlar klasmanının ilk 5 sırası ise şu şekilde. Mercedes 379 puan, Ferrari 307 puan, McLaren 220 puan, Red Bull 177 puan, Racing Bulls 66 puan.
1: Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi açıldı. Tesisin açılışına Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katıldı. 116 yatak kapasiteli tesiste çok amaçlı odalar ve tıbbi bakım alanları da bulunuyor.
4: Aynı zamanda yatılı fizik tedavi hizmeti verebileceğiz.
5: 116 yatak kapasitesi, dinlenme ve atölye odaları. Tıbbi bakım için sağlık birimleri ve fizyoterapi alanları. Ankara'daki Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi hizmete açıldı. Yeni Mahalle Belediyesi tarafından yapılan merkez, Batı Kent'teki ilk yerleşim mahallesinde hizmet vermeye başladı.
6: Bu merkez, yaşalmış hemşerilerimize gösterdiğimiz saygı ve hürmeti gösteriyor. Yaşlılar ve çağımızın hastalığı, Alzheimer hastalığı için böyle bir tesis yapmak hep aklımdaydı. Bu nedenle 3 yıl ekibimle beraber proje çalıştık. Yurt dışında ülkelere gittik. Örnekleri inceledik. Nasıl bir tesis olması gerektiğiyle ilgili planlama yaptık.
5: Merkezin işletmesi Başkent Üniversitesi'ne verildi. Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi'nin açılışında Başkent Üniversitesi kurucusu Mehmet Haberal da yer aldı. 116 yatak kapasitesine sahip olan tesiste her biri banyolu 10 tek kişilik ve 53 çift kişilik oda bulunuyor. Ayrıca çok amaçlı salon, 2 yemek salonu, 2 yemekhane, 2 mutfak, 2 servis mutfağı, sağlık birimleri, fizyoterapi odası, 2 dinlenme odası ile atölye odası da yer alıyor.
1: Bu gelişmeyle noktalayalım, birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 39 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz bölgesinde Antalya parçalı bulutlu 39, Mersin güneşli 33 derece. Karadeniz bölgesinde Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara güneşli 29, Konya güneşli 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum güneşli 28, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır güneşli 37, Gaziantep güneşli 35 derece.
1: Daskı olmayan kalmasın diye kolları sıvadık ve zorunlu deprem sigortasının tarife ve teminatlarında yeni dönemi başlattık. Poliçe teminatlarını iki katına çıkardık. Teminatlara enflasyon koruması getirdik. Enflasyon koruması sayesinde poliçe teminatları aylık enflasyon oranına bağlı olarak ve ek prim ödemeye gerek kalmadan otomatik olarak güncellenecek, herhangi bir hasar durumunda ise tazminat tutarı güncel bedeller üzerinden hesaplanacak. Siz de teminatınızı artırmak, enflasyon farkı ödemeden enflasyon korumasına sahip olmak için vakit kaybetmeden DASK'ınızı yaptırın, depreme karşı güvencesiz kalmayın. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu. We'll be right back.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. FİLE'nin Sultanları Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaştı. Nefes kesen mücadelede rakibini 3-1 mağlup eden Ay Yıldızlılar bir kez daha şampiyonluğa uzandı. Tarihi zaferin ardından kutlamaların adresi ise binlerce taraftarın bir araya geldiği İstanbul Kalamış'taki Atatürk Parkı oldu.
1: Binlerce kişi Kalamış'ta tek yürek oldu. Milli takım için atan kalpler şampiyonluk sevinciyle coştu.
2: Çok mutluyuz. En iyileri, en iyileri. Her zaman da Türk kızları en iyileri.
1: Hamile kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi final maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi.
2: Ay Yıldızlılar için tüm Türkiye tek yürek oldu. Bu büyük coşkunun en canlı yaşandığı noktalardan biri Kalamış'ta bulunan Atatürk Parkı'ydı.
3: Biz de çok mutluyuz gerçekten.
2: Kızlarımıza bayılıyoruz, onları çok seviyoruz.
1: FİLE'nin Sultanları Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek Milletler Ligi şampiyonu oldu.
2: Çok heyecanlıyız, burada olduğumuz için çok mutluyuz. Türkiye'yi çok seviyoruz. Nasıldı maç? Çok güzeldi. Hepsini çok tebrik ediyoruz, çok seviyoruz.
1: Milliler en son 2023 yılında Milletler Ligi finalinde Çin'i yenerek şampiyon olmuştu. Brezilya maçı ile birlikte Milletler Ligi'nde altın madalya sayısı 2'ye çıktı.
2: Çok heyecanlı, çok mutluyum. Kaç yaşında? 2,5 yaşında altın madalya gördüm. Evet, evet, ağlarında göreceğiz.
4: Sonuna kadar hak ettiniz.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. Bugün yapılacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yasa hazırlığıyla ilgili son durum aktarılacak. Erdoğan'ın onayının ardından teklifin teknik yazım süreci başlatılacak.
1: Çerçeve yasa için geri sayım sürüyor. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda son hazırlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Teklifin yazımına başlanacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti, MHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol gruplarını ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi. Kurtulmuş'un siyasi partilerle temas trafiğinin ardından mecliste AK Parti ve DEM Parti arasında bir görüşme yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, parti sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Özgür Faik Erol'la bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede sürecin geldiği aşama ve çerçeve yasa ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında da çerçeve yasa gündemde olacak. Yasa hazırlığı ile ilgili son durum Erdoğan'a aktarılacak. Cumhurbaşkanının değerlendirmesi ve onayının ardından da yasa teklifinin teknik yazım sürecinin başlaması öngörülüyor. Edinilen bilgiye göre şu ana kadarki süreçte yasa taslağında hazır bulunan temel başlıklar belirlendi. Amaç, teklifin ortak bir imzayla meclise sunulması. Bu nedenle de tüm partilerin teklifin yazım sürecinde yer alması planlanıyor. Bunun için de hafta başında süreç komisyonunda bulunan koordinatör grup başkan vekilleriyle de bir toplantı yapılması bekleniyor.
5: Bunu kabul edenler
1: 12-14 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasayla örgüt üyesi ya da yöneticisi olanlara 5 yıl siyasi yasak getirilmesi gündemde değil. Ancak örgüt üyesi ya da yöneticilere uygulanacak 5 yıl denetimli serbestliğin siyasi faaliyetlerde bulunmalarını dolaylı olarak engelleyebileceği belirtiliyor. Bir yandan da siyasi yasak yerine Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde bulunan hak yoksunluğu mekanizmasının esas alınmasına yönelik formülde meclis kulislerinde konuşuluyor. TCK'nın 53. maddesi kapsamında bu kişilerin seçme, seçilme ve bazı siyasi hakların kullanımından yoksun bırakılabileceği ifade ediliyor.
0: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, partiye katılım töreninde kast ajansı iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Konuyu yargıya taşıdıklarını belirten Tekin, parti içindeki bazı isimleri eleştirerek partiyi kirlettiniz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayın soruşturulduğunu ve hakkında şikayet bulunan isimlerin ifadesinin alınacağını açıkladı.
6: Kast ne diyorlar ona?
7: Ajans.
6: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar.
8: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende parayla figüran tutulduğu iddialarını reddetti.
6: Birçok arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla, olanaklarıyla geliyorlar. Bir kısım genç arkadaşlarımız da zaman zaman sayılar çok olunca bizde ulaşım desteği isterler. Onun dışında herhangi bir para harcayacak imkanımız da yok. Böyle bir olanağımız olsa da yapmayız.
8: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin basın toplantısında konuştu. Kast Ajansı iddialarına tepki gösterdi.
6: Ya koskoca şu salonda 40 kişi eksik olsa ne olur, 40 kişi fazla olsa ne olur? Salonumuzun etrafında 700-800 arkadaşımız içeriye giremedi. Çünkü salon sınırlı sayıdaydı. İnşallah önümüzdeki günlerde daha büyük salonlarla sizleri karşılayacağız.
8: Toplantının düzenlendiği salonun Sarıyer Belediyesi'ne ait olduğunu belirten Tekin, belediye başkanının linç edildiğini söyledi.
6: Bize salonu tahsis eden Sarıyer Belediye Başkanımız ve yöneticileri linç edildi. O salonları her Türk vatandaşı parasını yatırır ve orayı kiralar.
8: İddialarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten Tekin, partiyi kirlettiniz diyerek tepki gösterdi.
6: Hiçbir kirli tarafta olmadı. Ne içeride ne dışarıda. Hiç kimseye tuzak kurmadım. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar, dibine kadar sonuna gideceksin. Bu kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Ki bulacağız.
8: Tekin'in suç duyurusu sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama geldi. Açıklamada müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır denildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 91 ismin yeni partiye geçişi sonrası genel merkezde milletvekilleriyle toplantı

0: Toplantı yaptı. 44 vekilden 39'unun katıldığı toplantıda CHP'nin yeni grup başkanı seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partideki istifaların ardından milletvekilleriyle buluştu. Genel merkezdeki toplantıya CHP'de kalan 44 milletvekilinden 39'u katıldı. Gündemde Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifa ederek yeni partiyi kurması vardı. İstifalar değerlendirildi. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda CHP'nin yol haritası ele alındı. Partinin yeni grup yönetimi de belirlendi. Grup başkanlığı için aday olan iki isimden biri olan Gürsel Erol, ikinci tur oylamanın ardından yarıştan çekildi ve CHP'nin yeni grup başkanı Faik Öztrak oldu. Grup başkan vekilliğine ise Rahmi Aşkın Türeli ve Sevda Erdan Kılıç seçildi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Gürsel Erol, parti içi siyasette tekerleşme yaşandığı herkesin malumudur. Hiçbir genel başkanın ya da herhangi bir siyasi odağın iradesinin, milletvekillerinin tercihinin önüne geçmemesi gerektiğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, istifalar sonrası MYK üyeleriyle 40 dakika süren bir toplantı yapmıştı.
1: Yeni parti yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Bugün Meclis Başkanlık Divanı'nda partinin durumu ele alınacak. Yarın kapalı grup toplantısı yapılacak. İllerdeki örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. Bazı il başkanlıklarına da atama yapılması bekleniyor.
2: Meclis Başkanlık Divanı'nda yeni partinin durumu görüşülecek. İllerde örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. Bazı il başkanlıklarına atamalar yapılacak. Yeni parti yoğun bir hafta geçirecek. Özgür Özel ve CHP'den istifa eden 90 milletvekilinin kurduğu yeni partinin meclisteki durumu masaya yatırılacak. Meclis Başkanlık Divanı'nda yeni partiyle birlikte genel kuruldaki düzen ve odaların nasıl olacağı ele alınacak. Ayrıca salı günü mecliste yeni partinin kapalı grup toplantısı yapması bekleniyor. Özgür Özel'in bu haftayı Ankara'da geçirmesi beklenirken bazı partililer illerdeki örgütlenmeler için Ankara dışında olacak. Yeni haftada örgütlenme çalışmalarına hız verilecek. CHP bünyesindeyken görevden alınan 74 il başkanının durumu da ele alınacak. Bu kişilerin çoğunun yeni partide il başkanı olarak atanması bekleniyor. Özgür Özel, partinin kurulum çalışmalarında bağış yapmak isteyenlerle ilgili üye alımını işaret etmişti. Çarşamba günü online üye alımına başlanacak. Böylece hafta ortasında parti için bağış yapılabilecek.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, CHP ve yeni parti ayrışmasının önemsiz olduğunu vurguladı. Yeni parti özgün bir politika üretemez dedi. Uçum, CHP'nin bu süreçte uygun bir temizlenme sürecine girdiğini de belirtti.
2: CHP ve yeni parti ayrışması son derece önemsizdir dedi. Yeni partinin özgün bir politika üretemeyeceğini savundu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, CHP ve yeni parti hakkında açıklama yaptı.
3: Türkiye'nin gündeminde CHP ve yeni parti ayrışması genel politikanın ihtiyaçları açısından son derece önemsizdir. Çünkü bu ayrılığın dünya görüşü farkıyla hiçbir ilgisi yoktur. Nerede politik perspektif farkı, nerede ideolojik ayrılık? Bu yeni parti özgün bir politika üretemez. Çünkü politik bir tutum üzerinden değil, kişisel ihtiyaçlar üzerinden kurulmuş bir parti oldu.
2: Uçum, belediyelere yönelik operasyonlara da işaret etti. CHP'nin temizlenme sürecine girdiğini vurguladı.
4: Özellikle parti kongre süreçlerindeki ve başta İstanbul olmak üzere yerel yönetimlerin pratiğindeki usulsüzlük ve yolsuzluk işlerine sahip çıkanların bu ayrışmanın öncülüğünü yapması ibretlik durumu ortaya koyuyor. CHP bu ayrışmayla esasında önlerine koydukları arınma perspektifine uygun bir temizlenme sürecine girmiş oldu. CHP sonuçta yine CHP'dir. Sel gider, kum kalır.
1: Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir dondurmacıya düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre dondurmacıda çalışan Yusuf Erdem cep telefonuyla görüntülü konuşuyordu. Daha sonra dışarıda bekleyen bir kişiye telefondaki kişiyi gösterdi. Dışarıdaki kişi telefona el salladı. Ardından yanındaki tabancayı çıkarıp dondurmacıda çalışan gence peş peşe ateş açtı. Ağır yaralanan

0: 29 yaşındaki Yusuf Erdem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının nedenini araştıran polis kaçan saldırganın peşinde. Antalya'da bir kişi ayrılık aşamasında olduğu eşi ve kızını rehin aldı. Rehin alınan kadın KADES uygulamasından yardım istedi. Döşemealtı ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı eve elinde silahla geldi. Bunu gören kadın KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye kadın ve sağlık ekipleri geldi. Özel harekat polisleri kadın. De adrese yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çabasıyla ikna edilen şüpheli eşi ve kızını bıraktı. Ekipler kadın ve kızını itfaiye merdiveniyle balkondan aldı. Şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da yaşanan iki ayrı olayda bir binanın duvarı, diğerinin de balkonu çöktü. Neyse ki iki olayda da ölen ya da yaralanan olmadı.
1: Duvar büyük bir gürültüyle çöktü. Apartman sakinleri neye uğradığını şaşırdı.
2: Bir anda yağmur yağdığı zaman şiddetli bir gürültü geldi ve şiddetli gürültüyü biz deprem oldu zannettik. Ama meğersem yan binamızın balkonu çöktü.
1: Olay İstanbul Şişli'de yaşandı. Daha önce yıkılan bir binanın bitişiğinde bulunan 6 katlı binanın 3. katındaki duvar akşam saatlerinde çöktü.
2: Demirler bizim odaya da zarar verdi. Duvarlara zarar verdi. Birçok aslında insanlara zarar verdi.
1: Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri geldi. Zabıta ekipleri tutanak tuttu.
2: O binada herkes yaşıyor ama balkonu çöken kişi 97 yaşındaki bir teyze ve şu anda yazlığında. Allah'tan o yoktu. Ama diğer kattaki insanların hepsi deprem oldu diye aşağıya indi.
1: Benzer bir olay da Kartal'da yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın balkonları ve üst kat duvarı çöktü.
3: Yüksek bir sese uyandık. Hemen buraya geldik apar topar. Kaza oldu sandık biz ilkten.
1: İhbar üzerine gelen ekipler binanın çevresine şerit çekerek önlem aldı. Çevre sakinlerinin tedirginliği sürüyor.
3: Bugün de zaten yıkıldı. Bugün bura yıkıldı. Bakın çatıyı görüyorsunuz. Çatı zaten gelecek gibi duruyor. Binanın diğer tarafında da çatırlar geliyor. Benim binam hemen bu binanın dibinde. Bahçede arabam var, çocuğum var. Parktan, sokaktan geçen vatandaşlar var.
0: İki kentte akşam saatlerinde silahlı saldırganlar dehşeti yaşattı. Adana'daki olayda bir kişi önce bir kadını ardından da olaya tanık oldukları için iki kişiyi öldürdü. Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda ise biri gazeteci olmak üzere 3 kişi yaralandı.
1: Önce kadını öldürdü. Ardından olayı gördüler diye iki kişiyi katletti. Saldırgan polisten kaçamadı. Dehşet verici olay gece saat 23 sıralarında Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. Osman A. otomobil evinden aldığı Semra Yılmaz'ı Rüzgarlı Tepe mevkisine götürdü. İddiaya göre ikili arasında burada tartışma çıktı. Osman A. yanındaki tabancayla 44 yaşındaki kadını vurdu. Saldırgan ardından başka bir otomobilde bulunan 25 yaşındaki Alican Demir ve 28 yaşındaki Sinan İlbey'i hedef aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 3 kişinin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Polis ekipleri katil zanlısı Osman Ağa'yı suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Osman Ağa'nın bir süredir Semra Yılmaz'ı rahatsız ettiği, görüşmek için sürekli ısrar ettiği öne sürüldü. Zanlının iki genci cinayete tanık oldukları için öldürdüğü belirlendi. Benzer bir olay da Diyarbakır'da yaşandı. Kayapınar ilçesinde bir ciğerciye silahlı saldırı düzenlendi. O sırada iş yerinde müşteri olarak bulunan aralarında gazeteci Mürsel Hoca'nın da bulunduğu 3 kişi kurşunların hedefi oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Hoca'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. İki olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosikletli silahlı saldırıların azaldığını açıkladı. Bakan Çiftçi, saldırıların bir yılda 165'ten 46'ya düştüğünü söyledi. Türkiye'nin güvenliğine kastedenlere geçit vermeyeceğiz dedi.
1: Motosikletle silahlı saldırıların azaldığını söyledi. Bu yapıların hareket alanını daraltıyoruz dedi.
4: Motosikleti kullanarak saldırı gerçekleştiren kişiden, eylemin talimatını verene, silahı ve aracı temin edenden, kaçış ve barınma imkanı sağlayana kadar

0: suç zincirinin bütün halkalarını hedef alıyoruz. Geçen yılın 1 Ocak-16 Temmuz döneminde motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana gelmişti. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
2: Motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan her bir olay üzerinde aynı hassasiyetle durmamız gereken ciddi bir güvenlik meselesidir. Hedefimiz yalnızca olay sayılarını azaltmak değil, silahlı suç örgütlerinin eylem kapasitesini tamamen ortadan kaldırmaktır. Türkiye'nin güvenliğine kastedenlere kullandıkları araç ve yöntem ne olursa olsun geçit vermeyeceğiz.
3: Türk Saat filosu Türk Saat Biruni uydusuyla güçleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni uydunun hizmet kapasitesini artıracağını söyledi. Türkiye'nin uydu pazarındaki konumu güçlenecek dedi.
1: Türk Saat filosuna yeni bir uydu daha kazandırıldı. Türk Saat Biruni hizmet kapasitesini artıracak.
2: Katar ile kurduğumuz stratejik ortaklık sayesinde Türk Saat filomuza yüksek veri kapasiteli yeni nesil bir uydu kazandırıyoruz. TürkSat Biruni 50 derece doğu yörüngesinde görev yapacak. Yüksek veri kapasiteli K-band teknolojisine sahip yeni uydumuz, TürkSat'ın hizmet kapasitesini önemli ölçüde artıracak.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat Biruni uydusunun geniş bir coğrafyada hizmet vereceğini belirtti. Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacağız dedi. Bakan Uraloğlu, TürkSat Biruni'nin Türkiye'nin uzay vizyonuna önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Ülkemizin uzay haberleşmesindeki etkinliğini artırırken, küresel uydu pazarındaki konumumuzu da daha da güçlendireceğiz ifadelerini kullandı.
3: Yozgat'ta etkili olan sağanak ve dolu kent merkeziyle bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ekili hububat alanlarıyla bağ ve bahçelerde zarar meydana geldi.
4: Gecemizi gündüzümüze takıp da üretmeye çalışıyor. 15 dakikada yerinden bir oldu.
1: Sağanak doluyu beraberinde getirdi. Tarım ürünleriyle sebzeler zarar gördü.
5: Başağı bile götürmüş.
1: Yaz günü sağanak ve dolu Yozgat'ta etkili oldu. Şiddetli yağış kent merkeziyle bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi.
5: 15 dakika yakın dolu yağdı köyümüze. Ekinlerimiz falan böyle zarar verdi.
1: Gece başlayan yağmur sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Bazı bölgelerde dolu yağışı görüldü. Yağış nedeniyle ekili hububat alanlarıyla bağ ve bahçelerde zarar meydana geldi.
5: Mercimek hasatı yapıyorduk. Ekinlerimize, arpalarımıza bir şeyler gelecekti. Yağıştan dolayı onlar da gelemedi.
1: Bahçelerde yetiştirilen ürünler de dolu ve fırtınadan zarar gördü.
6: Domates, fasulye, salatalık, buna benzer işte yiyeceklerimiz, bahçe hepsi de zarar gördü.
1: Fırtına nedeniyle bir evin bahçe duvarı yıkıldı. Ekipler yağıştan etkilenen bölgelerde hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.
3: Noel tayfunu Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde karaya ulaştı. 715 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken tren seferlerinde ve uçuşlarda aksamalar yaşandı.
1: Yüz binlerce kişi tahliye edildi. Tren seferleri ve uçuşlar aksadı. Noel tayfunu Çin'i etkisi altına aldı. Tayfun Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde karaya ulaştı. Tayfunun yol açtığı olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda tren seferi askıya alınırken uçuşlarda da aksamalar yaşandı. Yetkililer tayfuna karşı acil durum müdahale seviyesinin yükseltildiğini, 715 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Vatandaşlara resmi uyarıları takip etmeleri tavsiye edildi. Zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi, heyelan, ani sel, nehir taşkını ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, karaya ulaşmasının ardından iç kesimlere ilerlemesi beklenen tayfunun kuvvetli rüzgar ve yağışa yol açacağı belirtiliyor. Yağışların 28 Temmuz'a kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
3: Fransa ve İspanya'da geçtiğimiz hafta başlayan yangınlar devam ediyor. Fransa'nın Bordeaux kenti yakınlarındaki yangınlar nedeniyle 200 binden fazla kişi tahliye edildi. İspanya'da ise şimdiye kadar 130 bin hektarlık alan yandı. Kanada'da ise şimşekler yangın çıkardı.

0: Fransa, İspanya, Kanada, dünya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'da geçen hafta başlayan yangınlar ülkenin güneybatısında etkisini sürdürüyor. Bordeaux kenti yakınlarında 220 bin kişi tahliye edildi.
1: Çok kaotik bir gece geçirdik. Sürekli insanlar geldiği için uyumak çok zordu. Kızım da gece saat 2 civarında tahliye edildi. Ayrıca evcil hayvanlarımız da var ve onlar da rahat edemiyorlar.
0: Fransa'da bu yıl yanan alanın büyüklüğü 98 bin hektara ulaşarak rekor kırdı. Başbakan Le Cornu, yangınlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyeye ulaştı ifadelerini kullandı. İspanya'da da yangınlara karşı ilan edilen ulusal acil durum yürürlükte. Madrid ve Avila kentlerinden toplam 60 bin kişi tahliye edildi. Valencia bölgesindeki yangınlarda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. Avila'da da itfaiye ekipleri alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor. 2026'da İspanya'da yaklaşık 130 bin hektarlık alanın yandığı belirtiliyor. Orman yangınlarının etkili olduğu bir diğer ülke ise Kanada. British Columbia bölgesindeki yangın nedeniyle gökyüzü kızıl renge büründü. Yetkililer geçen hafta bölgeye 34 bin şimşek düştüğünü ve yangınların bu nedenle başladığını belirtti. Kanada'dan yükselen dumanlar ABD'yi de etkiledi. ABD Başkanı Trump, dumanlar nedeniyle Kanada'ya yüksek gümrük vergisi uygulayacaklarını söyledi. Başka bir ayrıntı vermeyen Trump, geçtiğimiz haftada benzer bir tehditte bulunmuştu.
2: 1 Temmuz'da hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemine ilgi yoğun. Şu ana kadar milyonlarca ambalaj toplandı. Peki doğa makinelerine bırakılan ürünlere ne oluyor? İşte adım adım doğanın dönüşüm yolculuğu.
0: Ambalajlar makinelerden toplanıyor. Türlerine göre ayrıştırılıp presleniyor. İhaleyle geri kazanım firmalarına ulaştırılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz 2026 itibariyle Türkiye genelinde devreye alındı. Ulusal entegrasyon süreci olan bu aşamada 81 ildeki 973 ilçede doğa makineleri hizmet vermeye başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya Depolama ve Sayım Merkezi'ndeki dönüşüm sürecini paylaştı. Süreç, doğa iade makinelerine bırakılan ambalajların toplanmasıyla başlıyor.
3: Sabah arkadaşlarımız 9'da tesisten harekete başlar. Depozito iade makinelerinin bulunduğu noktadan çıkan ambalaj atıklarını toplayarak gün sonunda tesisimize getirerek depolamaktayız.
0: İade noktalarından toplanan PET ve alüminyum ambalajlar depolama ve sayım merkezlerinde balyalama hattında türlerine göre ayrıştırılıp presleniyor. Cam ambalajlar ise özel alanlarda biriktirilerek geri kazanım tesislerine sevke hazır hale getiriliyor.
3: Alüminyum ve PET ambalajımızı balya pres makinesinde geçirdikten sonra depolama alanında istiflenir. Cam ambalajlarımız da cam aracı tarafından cam depolama alanına dökülerek depolamaktayız.
0: Otel, restoran ve kafelerden toplanan diğer ambalajlar da sayma ve doğrulama hattından geçirilerek kayıt altına alınıyor. Ayrıştırılıp toplanan tüm ambalajlar Türkiye Çevre Ajansı tarafından ihaleyle geri kazanım firmalarına satılıyor.
3: Hem geri dönüşüme katkı sağlamış oluyoruz, hem enerji sarfiyatını azaltmış oluyoruz. Böylece de doğayı korumuş oluyoruz.
2: Şimdi de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım.

Türk rock müzik grubu 84, 20. yılını özel konserle kutluyor. Grubun yıllara damga vuran unutulmaz şarkıları büyük bir orkestra eşliğinde müzikseverlerle buluşuyor. Konser 31 Temmuz'da Maximum Unique açık havada gerçekleşecek.

Melike Şahin Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde konser veriyor. Delikan, Diva Yorgun, Durma Yürüsene gibi şarkılarla tanınan sanatçı 27 ve 28 Temmuz tarihlerinde dinleyiciyle buluşuyor.

0: Türk pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Yüksek sahne performansıyla Ay'a benzer, Jest oldu, Araba ve İsyankar gibi popüler şarkılarını seslendireceği konser 28 Temmuz'da Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Donald Lee Coburn'un Pulitzer ödüllü eseri Ponken Partisi tiyatro severlerle buluşuyor. Huzur evinde tanışan Ponzia ve Veller zamanlarını konker oynayarak geçirirken oyun ilerledikçe yalnızca kartlarını değil hayatlarını da masaya yatırıyor. Geçmişleriyle, pişmanlıklarıyla ve umutlarıyla yüzleşen iki karaktere Melek Baykal ve Mehmet Atay hayat veriyor. Oyun 30 Temmuz'da Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda sahneleniyor.
1: Ay doğru söylüyorsun, aynı söylüyorsun.
0: Doğa bilimci ve simyacı Tayfun Erdoğmuş'un kişisel sergisi Atlas 1/137,035.999 sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Ela Berkmen'in yaptığı seçki, bitkiler, mineraller, el yapımı kağıtlar, kimyasal ve akrilik solüsyonların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Sergi Ocak ayına kadar Arter'de ziyarete açık. Osmanlı'dan günümüze uzanan 3 asırlık bir aile mirası olan Kalbin Mührü sergisi izleyiciyle buluşuyor. Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılan sergi, Reisül Küttab, Hacı Mustafa Efendi'nin yüzyıllar boyunca farklı koleksiyonlarda korunan yazma eserlerini ve aile arşivini kalp biçimindeki vakıf mührü etrafında bütüncül bir anlatıyla ziyaretçilere sunuyor. Seçki 31 Temmuz'a kadar ziyarete açık.
2: Haber bülteni nokta alıyoruz. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: İyi pazarlar, hoş geldiniz. Habertürk gündemle yanınızdayız. Her şeyden önce kadınlarımızı kutlayalım. Bir kez daha gururumuz oldular. Hakikaten heyecanlı bir maçtı. Onurlandırdı da bütün dünyaya, hele de Çin'de İstiklal Marşı'mızı dinlettiler, şampiyon oldular. Her birinin ayrı ayrı eline, emeğine sağlık diyoruz. Hakikaten gurur duyduk milli sporcularımızla. İsimlerini tek tek saymak isterdim ama hemşerim Melisa Vargas'la başlayayım. Hepsine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Federasyon Başkanımız Akif Üstündağ, oradaki antrenörümüze, malzemeciye, sağlık ekibine, hemen hepsine, ama en başta da o fileyi inleten milli sporcularımıza, filenin sultanlarına gerçekten gurur duyduk. Gündemimiz çok yoğun. Bu pazarda öyle. İzin verirseniz konuklarıma merhaba demek isterim. Ali Turan, AK Parti 24. dönem milletvekili. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz. Avukat Cem Kaya, hukukçu. Cem Kaya ve dosyaları ve güzel kıyafeti. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Sağolunuz. Yiğit Acar, hukukçu. Yiğit Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Orhan abi, Orhan Bursalı, Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Orhan abi, hoş geldiniz. Bir anlamda günün ismi en çok tartışılan, iki gündür aslında dünden beri tartışılan isim. İstanbul eski milletvekili, İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Gürsel Tekin de yayınımıza katıldı.

0: Gürsel Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Size de konuklarınıza da iyi akşamlar diliyorum.
0: Sağolunuz. Ve Doktor Nurettin Kalkan siyaset bilimci, o da Ankara stüdyomuzda. Hoş geldiniz Nurettin Bey yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Sağolunuz. Hızlıca başlayacağız ama kısa bir araya gitmem lazım. Kimsenin insicamını bozmayayım, sözleri kesmeyeyim. Kısa bir ara gidelim. Aradan sonra hızla başlayalım.

0: haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk Manşet'le karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
0: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
1: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
0: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.
2: Başlıyoruz ama konuklarımı uyardılar. Onları uyarınca da yapmak zorundayım. Ya siyaseti hep konuşuyoruz, konuşacağız. Önce şu kızları bir konuşalım dediler. Orhan abi, ne hissettiniz maçı izlerken?
3: Ya bu gerçekten de bu kızlarımız, bak yıllardır yeni bir olay değil bu. Yani futbol takımımız bizim. Böyle 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na falan ancak, şampiyonasına ancak katılabiliyor falan. Burada kızlar ise sürekli olarak gündemde ve sürekli olarak birincilik, ikincilik, üçüncülük yani ve çok önemli başarılar elde ediyor ve çok enteresan bir şekilde yani tabii ki bazıları yaşlanıyor gidiyor ama yeni nesil aynı kalitede
2: geri geliyor.
3: Voleybolcular geliyor ve katılıyor.
2: Bir alt ekip de aynı güçte.
3: Evet, aynı güçte yani bu çok önemli bir olay ya. Bir süreklilik var, kazanıldı orada. Hep deriz ya biz. Ya orada kimse gelmiyor ki yani gençlerden
2: vesaire
3: falan ama voleybol öyle değil, kızlar değil. Öyle değil.
2: Helal olsun.
3: Helal olsun vallahi.
2: Ne dersiniz Ali Bey? Ya hakikaten
4: ben tebrik ediyorum.
2: İzlerken insanın kalbi duruyor ya.
4: Ya şöyle her alanda olduğu gibi kadınlar bizim başımızın tacı, en sıkıştığımız anda imdadımıza yetişiyorlar. Evet. Ben de aynı düşüncedeyim. Şimdi yıllar sonra, 20 küsur yıl sonra gittik bir Dünya Kupası'na.
2: Çabuk döndük.
4: Döndürüldük. Ama bunların gelip böyle bir tarih yazmaları hakikaten hepimiz için çok önemli bir
2: şey. Yüreğimizi soğuttular.
4: Yüreğimizi soğuttular. Yani bir ana duygusuyla, bir evlat kızlık duygusuyla, bir sevgililik duygusuyla, bir eş duygusuyla... Evet.
2: Kardeşlik duygusuyla
4: özellikle 86 milyonun yüreğine su serptiler. Ben tebrik ediyorum, helal kutluyorum.
2: Olsun. Cem Kaya.
5: Ben çok duygulandım.
2: Yani hemen birisi sataşmış bana ama İstiklal Marşı'nı Çin'de dinletmek. Nereye gitseler aslında orada dinletiyorlar yani. Yani
5: kutuplarda da dinletebilirdik. Zaten izin orada ifadesinde en ufak bir beis yoktur. İşte biz sürekli tenkit etmeye alıştığımız için son dönemde cenazelerde birbirimizi tenkit ediyoruz. Güzel günlerde tenkit ediyoruz.
2: Güzellik yani işte.
5: Kızlarımız bize bunu bir kez daha hatırlattılar. Ben hem yayına çalıştım ofiste hem de maçı izledim. Özellikle o esmer tenli bir kızımız var. Devşirme sporcumuz.
2: Vargas.
5: Hayır, diğeri. Esposito galiba tam adı.
6: Evet.
5: İnanılmaz duygusal bir konuşma yaptı. Milli marşa iştirak etti.
2: Evet.
5: O takım kaptanımız, o sarışın kızımız, ismini unuttum. Bir bacağım sakat çıktı dedi. Ya tabii, doktor demiş ki ya oynayabilecek misin? Yek diğeri, İlkin diye bir kızımız. Ya ben hayatımda ilk kez izledim. Hakikaten kendilerini perişan ettiler ve bu hırs işte, bu güzellik, bu mücadele. Ay Yıldız Al Bayrağımız, Milli Marşımız, o Orhan Bey'in de söylediği bizi biz yapan değerler. Bunlara odaklanmamız lazım. Hüzünde ve kederde bir oluyorsanız ancak millet olabilirsiniz.
2: Gürsel Bey ne dersiniz? Galiba... Mesela futbolcular, Orhan abi de dikkat çekti.

0: Ali Bey de dikkat çekti. Bazı sporlara gereğinden fazla önem gösteriyoruz ya da hak edenleri az mı kutluyoruz? Siz ne düşünüyorsunuz Gürsel Bey?
1: Aslında Orhan abi cümlelerimi ağzımda aldı. Evet, gerçekten son dönemlerde tabii biz maalesef bizim için hep futbol çok önde olduğu için ama son 3-4 yıldır futbolda çok ciddi sorunları yaşanıyor. Kulüplerde çok ciddi sıkıntılar, sorunları yaşanıyor. Özellikle son dönemlerdeki işte bahis dahil olmak üzere çeşitli sorunlar Türk futbolunu gerçekten çok zedeledi. Ama filenin bekçileri her zaman olduğu gibi en azından futbol sporda yüzümüzü güldürdüler. Kendilerini yürekten kutluyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Nurettin Bey, sizden de bir iki cümle alayım.
2: Öncelikle hem Voleybol Federasyonu'nu, antrenörümüzü ve emek veren kadın voleybolcularımızı tebrik ediyorum. Dünya Kupası'nda uğradığımız hayal kırıklığından ve hüsrandan sonra bizim böyle bir zafere, böyle bir milletçe böyle bir başarıya ihtiyacımız vardı. Tabii ki voleybol futbol kadar rağbet görmüyor ama kadın voleybol takımımızın son yıllardaki yükselen grafiği ve elde ettiği başarılar voleybola yönelik ilgiyi de arttırabilir diye düşünüyorum ve bu sadece futbol ve basketbol değil diğer farklı branşlarda da tam anlamıyla bir spor ülkesi olmamız yolunda önemli bir katkı sağlar diye düşünüyorum. Teniste de keza benzer bir başarı trendimiz yok ama tenis, işte okçuluk bu gibi sporların da Türkiye'de yükselen trend içerisine girmesini temenni ediyorum. Tekrar hepsini tek tek tebrik ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Yiğit, sen daha çok Formula ve NBA'cisin ama...
3: Evet, ama bu da kaçırılmayacak
0: herhalde
3: derecede...
0: Herhalde bu maçı kaçırmamışsındır.
3: Tabii ki izledim. Mükemmel bir maç oldu. Son 10 yıldır aslında çok iyi iki jenerasyon yakaladı Türk voleybol takımları. Özellikle kadın branşında ama erkekte de. Yükselen bir grafik var. Zaten müthiş de bir ilgi var aslında. Şimdi Türkiye'deki maçlarda bilet bulamıyorsunuz. Evet. Yurt dışındaki maçlara da örneğin erkek voleybol takımımızda... Geçen hafta Sırbistan'daydı. Belgrad'daki maçlara da Türkler yoğun ilgi gösterdi. Bu farkındalık duygusu da yükseliyor. Bunun da altını çizmek lazım ama özellikle kadın voleybol takımı gerçekten Cumhuriyet tarihimizde en başarılı branş takım sporlarında ne dersek artık kadın voleybol takımı olduğunu ispatladı. Çünkü evet. Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu, bu yeni kurulan Milletler Ligi'nde istikrarlı bir şekilde geçen sene final, bu sene şampiyonluk. Önümüzde dünya şampiyonası var, ondan sonra olimpiyat var. Bunlarda da bu başarıyı görürsek hani tarihi altın harflerle geçecek. Hem federasyon yönetimini hem olimpiyat komitesinin yeni kadrosunu ben yürekten kutlarım. Çünkü koordineli çalışıyorlar. Önümüzdeki iki yılda da bu başarıların artmasını diliyorum.
4: Bir cümle daha ben eklemek isterim. Kadınlarımıza, kızlarımızın toplum bütün alanlarında şeyleri, yolları açalım. Bu onun mesajı aslında. Evet. Biz başarırız. Bize her şeyi verin kardeşim. Evet. Mesajını veriyorlar böyle. Gerçekten de bu bakımdan alkışlanacak ve bu talebe yanıt verecek bir toplumsal önderini aşma projelerinin hızlı hayata geçirilmesi evet. lazım. Bir de antrenör ve ekibi çok başarılı.
0: Evet, federasyonlardır. Evet.
5: Ben de bir cümleyi ilave edebilir miyim? Evet. Şimdi bakın, hakikaten siz de biraz önce söylediniz. Biz Türk toplumu olarak futbola çok merak bir toplumuz. Evet. Ve sanki futboldan başka hiçbir spor dalı yoktur.
0: Böyle, bizim halbuki güreşimiz vardı.
5: Hayır, güreşimiz var. Güreşte biz defalarca dünya şampiyonu olduk. Altın madalyalar evet. geldi, gümüş madalyalar geldi. Şimdi daha önemlisi Nurettin Bey de söyledi, okçuluk. Evet. Mesela dünyada sadece Türkiye'de değil, dünyaya bile yeni bir şey nefes aldırdı. Evet. Bu konularda bütün spor dallarında...
0: Metegazoz.
5: Biz bütün spor dallarında futbola duyduğumuz şeyi, futbol olmasın demiyoruz ama futbolda başarı varsa havalara uçuyoruz. Başarı yoksa sanki Türkiye'de hiç başka bir spor dalı yoktur, başka sporcu yoktur. Başka alanda hiç kimse bir iş yapmıyormuş gibi bir duyguya kapılıyoruz. Ama bugün bu duyguyu tersine çevirdik.
0: Evet.
5: Tersine çevirdik.
4: Evet. İlk kez bir tenisçimiz katıldı.
0: Evet, evet.
4: Tenis turnuvası sanırım.
0: Zeynep değil mi?
3: Şey tabii orada, muhteşem bir orada. Gelişme.
4: Yani bir tek yıllardır. Evet.

0: Bu da önemli.
1: Bu da önemli.
2: Yani dolayısıyla bir kez daha kutlarken milli takımımızı, diğer branşların, diğer spor branşlarının, diğer antrenörlerin ve diğer yöneticilerin, federasyon yöneticilerinin bundan çıkaracağı çok ders var. Hakikaten kesinlikle çok ders var. Ben şimdi yeni polemikler yaratarak asla kızlarımızın başarısına gölge düşürmek istemem.

0: hak ettiklerini alsalar. 49 takımlı bir turnuvaya gidildiği için futbolculara villa söz edenler, bu kızlara herhalde Fethiye'yi, Bodrum'u falan verirler. Bugün sevgili Taşkın yazmış. Ben de onu tekrarlayayım. Siyasete geçelim. Ya inanılmaz bir tartışmanın ortasında bulduk kendimizi ve o tartışmanın odağındaki isim Gürsel Tekin yayınımızda. Gürsel Bey, inanılmaz bir tartışmanın ortasında bulduk kendimizi ve o tartışmanın odağındaki isim Gürsel Tekin yayınımızda. Gürsel Bey, Sarıyer'deki katılım töreni bir anda gündemi değiştirdi. Aslında herkes de merakla bekleniyordu. Kemal Bey gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu tören birkaç kez ertelendi. Bir figüran tartışması ortaya çıktı. Bir meslektaşımız bir haber yaptı. Bir kas ajansıyla anlaşıldığını ve taşıma figüranlarla tırnak içinde ya da seyircilerle bu törenin yapıldığına dair. Bugün bir basın toplantısı yaptınız. Ben de ilgiyle dinledim. Ama birinci ağızdan tekrar olayın aslını anlatır mısınız bize? Yani kast ajansı mı organize etti bu töreni, il başkanlığı mı? Çünkü çok farklı sesler de yükseliyor, özellikle de Ankara'dan. Başka hesaplar da var fikri ister istemez insanın aklına geliyor. Onları da soracağım ama önce işin aslını kısaca bize anlatır mısınız? Nedir bu olay?
1: Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii yani ben uzun süredir siyasetin içindeyim. Aynı zamanda İstanbul'da 4 yıl il başkanlığı yaptım. İlçe başkanlığı, çeşitli yöneticiliklerim var. Böyle bir figüran şirketine gidebilecek kadar acemi bir insan olmadım. Hepiniz bilirsiniz. Bu nereden çıktı? Doğrusu biz de çok merak ettik. Aslında organizasyon konusunda da birçok arkadaşlarımıza ya ne oldu, neden? Hani çünkü kesinlikle bir şey varsa da bizim dışımızda gelişen bir olaydır. Bizimle hiç uzakta yakında ilgisi yok. Hiç aklımıza da gelmez. Ya böyle bir firmaların olduğunu falan vallahi yeni duydum yani. Doğrusu tabii biz bu gelen arkadaşlarımızı birebir görüştük işte. Hatta katılımlara gelen arkadaşlarımızın sayılarını ve isimlerini almıştım. Doğrusu Şişli, çünkü odaklanan yer Şişli, Beşiktaş. Hani ayıp olmasın, Beyoğlu'nda gelen arkadaşlarımız dahil olmak üzere bütün bunları sorguladığımızda bir sonuç elde edemedik. Yani hiçbir arkadaşımız biz bunları tanımıyoruz diye. Böyle olunca da en doğru şey yargıya başvurmaktı ve Cumhuriyet Savcılığı'na dün gece başvurumuzu yaptık. Önümüzdeki günlerde kim olursa olsun, yani isterseniz benim çok yakın bir partili yoldaşım da olsa bunun hesabını sormak da bizim görevimizdir. Bu kadar emek veriyoruz. Önemli bir organizasyon yapıyoruz. Bu organizasyonu provoke edecek ya da ne bileyim tartıştıracak bir eylemi bizim affetmemiz mümkün değil. Önümüzdeki günlerde büyük olasılıkla sorunun nereden kaynaklandığını, bu kas şirketi ya da figüran şirketine kimin para verdiğini falan inşallah hepimiz görmüş olacağız.
0: Çok öfkeli olduğunuzu gördüm basın toplantısında. FETÖ-vari taktikler diyorsunuz.
1: Elbette, şimdi bakın ben sonuç itibariyle o haberi haberleştiren birçok gazeteciler, işte gazeteler bizi çok yakinen bilir. Evet. En azından bir sorulur. Yani öyle bir enteresan bir şey oluyor ki aynı anda 6-7 tane gazete bir vatandaşı buluyorlar. Biz de hiç tanımıyoruz, hiç bilmiyoruz. O da yarım yamalı cevap veriyor. İşte beni çağırdılar. Kim çağırdı belli değil. Kim getirdi belli değil gibi. Bu tabii bu işin içinde çıkmak böyle kolay bir şey olmayacak. Önümüzdeki günlerde bu hatayı, bu yanlışı kim yaptıysa gün yüzüne çıkaracağız.
0: Bir başka mesele, yani bir işte bu kast ajansı hikayesi var. Bir de ortaya atan bir başka iddia. Şimdi fotoğrafı da geldi şeyin, törenin. Efendim, daha önce CHP üyesi olanlara da tekrar rozet takıldı. Siz basın toplantısı açıklıyorsunuz. Bunlar evet, yeni yönetim tarafından partiden uzaklaştırılmış. Biz yeniden partiye kazandırıldık diye. Ben bu işin magazininden daha ziyade Şunu merak ediyorum. Bunu yeni parti

0: Partililer mi yapıyor? Muhalefet ettiğiniz güçler mi yapıyor? Kim yapıyor? Yani bu çekişme hatta genel merkezden birileri mi yapıyor? Daha da ileri giderek söyleyeyim.
1: Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Yani bu biraz önce kadınlarımızı kutladığımızda dün iki tane FIFA hakem, milli hakemimiz çok başarılı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde bayrağımızı dalgalandıran hakemlerimiz. Bu süreç içerisinde yani o ilk bizim geliş dönemimizde bir arkadaşımız işte Gürsel Tekin bu partinin öz evladıdır yazısını paylaştığı için partiden atılmıştı. Yaşar Bey de Kemal Bey'in fotoğrafını paylaştığı için partiden atılmıştı. Atılan iki arkadaşımızı biz tekrar kayıtlarını yaptık ve orada da anons ediyorum. Yani her iki arkadaşımız partilimizdi. Maalesef partiden atıldıkları için
0: evet.
1: Üyeliklerini yapıyoruz. Ama çeşitli gazeteler işte 30 yıl önceki CHP'yi de işte CHP'liyi de üye yaptılar gibi. Ne diyeyim ya, bir şey diyemiyorum. Biz bunlara alıştık biraz. Özellikle bu yalan ve yanlış haberlere çok alışık olduğumuz için sorun haline getirmiyoruz.
0: Siz çok deneyimli bir politikacısınız Gürsel Bey. Yani ilk aklınıza gelen adres neresi?
1: Vallahi yani şunu çok net olarak söylüyorum. Yani şu bir adres tarif edersem haksızlık yapmış olurum. Bu bir ya bir nasıl söyleyeyim? Bir adresle tarif edilecek bir şey değil. Yani vallahi şeytanın aklına gelmez. Onun öncelikle onu söyleyeyim. Yani bırakın insanların böyle buna bizim de ihtiyacımız yok. Yani Yiğit oradaydı dün, çok coşkulu kalabalık vardı. Dışarıda 600-700 arkadaşımız salon dolu olduğu için içeri giremedi. Ya bütün bu organizasyona işte 60-70 bilmem figüranla bir süreci zedelemek herhalde bir akıl işi değildir. Onun için ben şimdi bir adres tarif edecek durumda değilim. İnşallah önümüzdeki süreçte bu hatayı, bu yanlışı kim yapmışsa çıktığında sizlerle paylaşacağız.
0: Peki bana kaynağımı sormayın ama genel merkezde şöyle diyor. Genel merkezdeki hali hazırda bazı yöneticiler. Bu işin hiçbir yerinde genel merkez yoktur. Bu işi İstanbul İl Başkanlığı ve İl Başkanımız Gürsel Tekin düzenlemiştir. Yani töreni o düzenlemiştir. Biz de araştırmanızı yapıyoruz. Araştırma sonucunda gereği yapılacaktır. Bu sözlerden ne anlayalım?
1: Efendim elbette İstanbul ili bu organizasyonu yaptı. Bu sözlerden ne anlayacaksınız bilmiyorum ama...
0: Şunu demek istiyorum, bazen... daha açık sorayım o zaman. Genel merkezde aranızda bir çekişme var mı?
1: Hayır, hiç kimseyle bir çekişmem yok. Yani biz böylesi bir kritik süreçte parti paramparça olmuş, ciddi sorunlar yaşarken bugün parti içerisinde bir çekişmeyi büyük olasılıkla bu yaşanan sorundan kopuk insanların yapması gereken bir iştir. Ben genel merkez yöneticilerimizin de böyle düşündüğünü zannetmiyorum. Bazen böyledir işte, iyi olursa hepimizin olur, kötü olursa birinin olur yani. Onun için bunu tabii ki bunun sorumlusu benim. Benim dışında hiçbir arkadaşıma ben suçlamıyorum. Bununla ilgili bir hikaye anlatabilir miyim? Yani,
0: buyurun.
1: Sayın Sevgen de çok iyi biliyor. Bizim İstanbul'da bir katılım törenimiz vardı. O katılım töreninde de benim haberim yoktu. Doğrusu yani Sayın Sevgen organize etmişti. Sonra Sayın Baykal'la biz katılım törenine gittik ve katılım töreninde orada belediye başkan adayımız partiye katıldığı gün eşi ve kız kardeşi çarşaflı olan bu kardeşlerimiz de partimizin üyeleri oldu. Öncelikle şunu söyleyeyim, halen de üyelikleri devam ediyor. Bu vesileyle kendilerine selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Çok tartışma yarattı tabii, büyük fırtınalar yarattı. Hiç kimse sahiplenmedi, ben çıktım sahiplendim. Evet, ben yaptım dedim. Tabii ki ben il başkanıyım. Ne kadar külfet varsa bu külfet de

0: nimet de benim boynumu borcudur.
1: Peki bundan sonra ne olacak? Bir suç duyurusunda bulundunuz.
0: Evet.
1: İşin arkasındakiler ortaya çıksın diye. Çıkar mı çıkmaz mı? Bugün farklı insanlar denediler.
0: Elbette çıkar.
1: Aynı numarayı
0: yani
1: aradılar.
0: Şundan dolayı çıkar. Çünkü ortada bir para harcaması var. Bu işte kas şirketi mi diyorsunuz ya da figüran şirketi. Şimdi para ödendiğine göre herhalde birileri bir para ödemiştir. Bu para kimden çıktı? Nereden çıktı? Bütün bunlar önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır.
1: Peki şimdi bir görüntü ekrana getireceğim. Bu gerginliğinizin sebebini de merak ediyorum. O görüntü gelsin. Katılım törenindeki o görüntü. Sesi duyalım.
2: Pardon, bir de kadın kolu başka.
3: Çocuklar Rozet.
2: Bu arkadaşlarımızın ne işi var burada? Ne işi var ya arkadaşlar ya?
0: Evet.
2: Barış seni var ya gerçekten... İndir arkadaşlar ya. Barış.
0: Şimdi.
2: Kendin değil orada.
1: Şimdi bir katılım töreni rozet yok ortada.
0: Şimdi şöyle. Maalesef bizim yok, partimizde rozet, zaman zaman.
4: 3 saniyede geldi yani. 3 saniyede
0: evet,
4: geldi.
0: Disiplin konusunda biraz laş davranıyoruz. Partinin genel başkanı orada kadın arkadaşlarımıza, partimize yeni gelen 7-8 siyasi partinin temsilcileri rozet takılıyor. Araya işte şeyi güvenlik koridorunu aşarak girmeleri tabii ki beni biraz sinirlendirdi. Evet, bağırmamalıydım. Sonuçta biz de insanız. O Barış da benim yeğenim.
1: Barış arkadaş mı o?
0: Hayır, Barış. Ben Barış'ın orada olduğunu bile bilmiyordum. Barış Demirkuş, avukat Barış Demirkuş, Yiğit Bey de tanıyor. Benim de öz yeğenimdir.
1: Evet. Ne yapıyordu da kızdınız?
0: 2-3 tane arkadaşlarını araya sıkıştırdı.
4: Onlarla da Kemal Rozet, Bey'in bir hatıra Rozet, fotoğrafı olsun istedi.
0: Evet, evet, yani
4: Gürsel
0: işte
4: Bey de biz eş dost fotoğrafı değil. Bir hiyerarşik orada düzenimiz var. Partiye yeni katılacak insanlar. Onlar olsun diye yani bir anlık öyle Barış'a bir bağırması bayağı gündem oldu.
0: İyi olur yani, o kadar da olsun canım.
1: Basın toplantınızda ben şimdi o şeyi isteyeyim. Salonda kaç kişi vardı? Ledi vardı ya, kaç numara o? 6 numara. Diyorsunuz ki basın toplantınızda, burada 70 kişi fazla olsa ne olurdu, olmasa ne olurdu? Malum yapay zeka her şeyi çözüyor. Hı hı. Şimdi yapay zekaya sorduk, fotoğrafları yükledik. Kaç kişi vardı o salonda? Farklı rakamlar çıkıyor. 1900-2100 diyen var, 1400 diyen var, 1700-1950 kişi diyen var. Bu ajanstan geldiği söylenenler toplam kaç kişi Gürsel Bey?
0: Hiç bilmiyorum yani, bilmediğim için böyle bir rakam verecek durumda değilim. Sanki hani ajansla protokol yapmışım gibi çünkü bir cevap verecek durumda değilim. Ama şunu söyleyeyim, salonun dışında da ortalama 400-500 kişi vardı çünkü çok doluydu. Bizim böyle bir sayısal şeyimiz de yok yani, şu olsun bu olsun. Birçok arkadaşlarımızı da şuna emin olun, sadece 3 ayrı noktada araç şey ulaşım yardımı yaptık. Onun dışında her vatandaşımız, arkadaşlarımız o yağmurun altında kendi imkanlarıyla geldi. Kaldı ki bir miting arayışı içerisinde değiliz. Yani 3000 mü 5000 mü falan filan, biz orada nitelikli bir katılım töreni uğraşı içindeydik. Ve bana göre de çok iyi oldu. İşçi Partisi'nden tutun, İyi Parti, işte Deva Partisi, AK Parti, Gelecek Partisi'nde birçok arkadaşlarımız partimize katılmış oldular.
1: Peki, üzgün müsünüz Gürsel Bey?
0: Hayır, üzülecek bir şey yok. Yani bir hata yaparsınız, ona üzülürsünüz. Ama bunlar tabii ki bu yol kazaları olur. Bu yeni değil ya, biz bunu çokça yaşamışız. Kaldı ki bunlar çok doğru şeyler değildir. Ben özellikle son 6-7 aydır çok ilginç şeyler yaşıyoruz. Mesela Sayın Genel Başkan'la rahmetlik Kadir İnanır'ın cenaze törenine gittiğimizde 22 televizyon canlı yayın vermesine rağmen tepki oldu dediler. Aileyle yan yanaydı. Örneğin işte oradaki Kadir İnanır'ın yakın ailedeki ve sanatçı

0: açılarla beraber. Tüm buna rağmen işte bu çeşitli haber siteleri ve gazeteler ısrarla bir alışkanlık haline getirdikleri için bunları yapıyorlar. Yani onun önüne geçmek mümkün değil. Bir de çok kudretli bir troll çetesi var. Yani bu troll çetesinin şeyi ben değilim. Bunu Hüseyin Gün diye bir tane işte ne olduğu belli olmayan bir itirafçının kendi itirafıdır. Biraz da çeşitli hakaret var şeylerle dava açtığımız için mesela 600 hesap Hindistan'da çıktı. Yani dünyanın çeşitli ülkelerinde. Doğrusu bunların da kim olduğu, kimlerdir bunlar da mutlaka araştırılıp kamuoyuna paylaşılması gerekiyor. Özellikle Hindistan, Almanya, Amerika yani yurt dışında.
1: Ama hep aynı adresler öyle mi?
0: Tabii daha çok FETÖ hesapları çok yoğun bir şekilde. Biz sınırsız hemen hemen her gün onları görüyoruz.
1: Çok önemli yani bu FETÖ'nün duracağı yok yani.
0: Açık hesaplarda yani çok gizli değil. Örneğin o YouTube hesapları YouTube yayınlarını yapanlar falan onlar çok aleni bir şekilde büyük bir saldırıyla bizi hemen hemen bütün parti yöneticileri başta genel başkanı olmak üzere çok hakaretli tehditvari cümleleri kullanıyorlar.
1: Peki Gürsel Bey biz sizden sonra CHP'yi uzun uzun konuşacağız ama son sorum size şu olsun. 24 yıl aradan sonra ana muhalefet konumunu da yitirdi Cumhuriyet Halk Partisi. Akla Deniz Baykal geliyor. Yiğit kızacak ama Deniz Baykal partiyi barajın altında bırakmıştı. Tarihe de öyle geçti. O günleri geri mi yaşayacağız? CHP bundan sonra ne yapacak? Nasıl bir yol izleyecek? Her ne kadar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu muhalefete muhalefet etmeyeceğiz dese de nasıl bir CHP göreceğiz bundan sonra?
0: Cumhuriyet Halk Partisi küllerinde doğacaktır. O konuda hiçbir tereddütümüz olmasın. Bu ayrılığın olmaması için elimizden gelen bütün çabayı sarf ettik. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani gerek İstanbul sürecinde, gerekse Ankara'daki süreçte sorunun çözümü konusunda epey gayret sarf ettik. Ama ne yazık ki olmadı. En son Habertürk'te şöyle bir önerimiz oldu. Dedik ki 6 ya da 7 ay sonra kurultay yapalım. Ve bu kurultay sürecini de Sayın Özgür Özel 3 kişi belirlesin. Sayın Kılıçdaroğlu 3 kişi. Örgütlerden sorumlu genel başkanla beraber hızlı bir şekilde, tarafsız bir şekilde kongrelerimizi, mahalle, ilçe, il kongrelerimizi yapalım. Ve kurultaya gidelim dedik ama bu da şey görmedi. Israrla ve ısrarla arkadaşlarımız kurultaya gidelim dediler. Kurultaya gitme imkanı yoktu Kerem Bey. Neden yoktu? Yani bunu ısrarla kamuoyunu yanıltan arkadaşlarımız var. Bizim delegemizin 196 delegemiz biliyorsunuz tedbirli şu anda. 163 delegemiz soruşturma dosyasında. 48 delegemiz tutuklu. 28 delegemiz AK Parti'ye geçmiş. 15 delegemiz partiden atılmış. 4 delegemiz vefat etmiş. Şimdi buna baktığınızda bu kadar sorunun yaşandığı 163 delegenin soruşturma dosyasında olduğu 196 delegenin tedbirli olduğu bir yerde kurultay yapma imkanının olmadığını çok net olarak hepimiz biliyoruz. Ama ısrarla kurultay yapalım talepleri oldu. Halbuki çok kısa süre içerisinde kongrelerimizi yapmış olsaydık büyük olasılıkla Ocak ayında büyük kurultay yapmış olurduk ve bu ayrılık da olmazdı. Onun için yapacak bir şey yok. Biz yolumuza devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki dönemde Türkiye'nin kutup yıldızı olacaktır. Ona hiçbir tereddütünüz olmasın.
1: Çok teşekkür ederim Gürsel Tekin yayına katıldığınız için.
2: Ben bir soru sorayım.
0: Ben teşekkür ediyorum
1: size. Orhan abinin bir sorusu var. Sana. Gürsel abi, Orhan abinin
0: tabii,
1: bir sorusu.
0: Tabii ki. Tabii. Buyurun.
2: Ha, Gürsel Bey, burada aslında bir genç muhabirim, meslektaşımız bir haber yaptı. Haber başından sonuna kadar süreci izleyen bir haber yaptı. Ebru Çelik, Bir Gün Gazetesi muhabiri. Evet. Çok başarılı. Yani ödüle

0: değer bir haber yaptı aslında. Yani baştan girdi, duyuruyu aldı ajansın, işte Sarıyer'de bir parti toplantısına katılacak, katılmak üzere figüranlar arıyoruz şeklindeki bir duyuruyu ele geçirdi. Bir atı kendi bilgisayarına, telefonuna geldi. Onlarla birlikte gitti, haberi yaptı. En sonunda Kabak, yani siz de dahil olmak üzere, Ebru Çelik'e bindirildi. Yani eleştirildi. Sanki yalan haber yapmış gibi. Yani aslında yanlış bir şey yapıyorsunuz orada. Yani bütün kabaklar, siyasetin bütün günahlarını haberini yapan gazeteciler çekiyor. Bugüne kadar hep böyle oldu. Amerika'da da böyle oluyor. Yani Trump zamanında da böyle oluyor. Türkiye'de de çok sık yaşadığımız bir olay.
1: Ya komplo ise o komplo, o meslektaşınız kurmadı.
2: Ama benim sorularım var. Orhan Bey bir soru sordu Gürsel Bey de, benim de ona sorularım olacak.
1: Gürsel Bey bir cevaplasın.
3: Çok kısa söyleyeyim. Bir kere öncelikle hiçbir muhabirle meşgul olmadım ama orada bu işin özellikle o noktadaki bir arkadaşımızın, o organizasyonu yapıp işte partili bir arkadaşımızın o mesajını, çünkü daha önce dinlememiştim. Yani orada bir hangi cümlelerin olduğunu bilmiyordum. Çocuklar da bana verince dinlettim. Belki o kusursa evet. Onun dışında elbette hiçbir
1: muhabiri hiç
3: falan
1: yoktu yani.
3: Tartışacak durumda değiliz. Ama bunun bir kumpas olduğunu, bu kumpasın önümüzdeki günlerde çıkacağını çok net olarak söyleyebilirim.
2: Peki. Tamam. Gürsel Bey ayrılmadan söyleyeyim mi?
1: Buyurun.
2: Vaktimiz var değil mi?
3: Tabii.
2: Orhan Bey, şimdi sorun şu. Muhabirin elbette emeği ya da habercilik çalışması...
1: Ya yani kumpas diyorsa kumpası o meslektaşımız kurmadı herhalde.
2: Ama meslektaşınız...
4: Ay Gürsel Bey'i açıp niye sormuyor?
2: Heh, şimdi bak...
4: Yani pir upak mı? Gazetecilik tetikçilik midir ya? Ya merhum Simavi'nin bir sözü vardır. Yani susuyoruz ama genç meslektaşım kalemini kır lakin onu satma der.
1: Tabii tabii.
4: Bu kadar basit ya. Önce muhatabına sorarsınız.
1: Satmak çok iddialı bir şey.
4: Ya çok iddialı. Bakın, ben söyleyeceğim şu belgeleriyle. Belgeleriyle ben iddiayı koyacağım ortaya.
2: Dün geceden beri
3: tetikçilik yapıyordu.
2: Orhan Bey gibi kıymetli meslek büyükleriyle yıllara dayanan hukuk. Buyurun başkanım, siz bir bitirin.
3: Şimdi tabii ki gazeteci sonuç itibarıyla hani tek kanatlı kuş uçmaz derler ya. Bu işin muhatabı olan bize de bir soru sorulabilirdi. Mesela o kas şirketi kimdir, parayı kim vermiş, sanki bütün bunları biz yapmışız gibi haber yaptılar. Bu da bir gazetecilik değildi, yani sorulabilirdi. Vereceğimiz cevaplar kendisini tatmin etmeyebilirdi. Ama öyle bir nokta oldu ki sanki o kas şirketiyle ya da figüran şirketiyle biz protokol yapmışız, para vermişiz gibi her yerde haberler oldu.
0: Evet. Muhabirin görevi bu kumpas mıdır değil midir şeklinde değil. Süreci izledi ve yaşadıklarını, gördüklerini fotoğrafladı ve haber
3: İşte bize de bir
0: zaten,
3: soru sorulabilir yani.
0: Gürsel Bey zaten
3: haberin
0: genel merkez diyor
3: için.
0: Ki bu kumpastır bize karşı.
2: Tamam.
0: Ve parti içinde sorunları varsa kim ya da kim düzenlediyse, kim yaptıysa bunu araştırıyoruz ve onlardan hesap soracağız diye de bir açıklama yaptılar. Yani
3: kesinlikle.
0: Bu Ebru Çelik'ten bence özür dilenmedi diye düşünüyorum.
2: Orhan Beyciğim, buradaki sorun şu, yanlış bakış açınızı size ileteyim. Ebru Çelik haberi yapmadan önce haberin muhatabına bununla ilgili bir soru sormuyor. Uzun uzun konuşacağız. Ne Cumhuriyet Halk Partisi'nden yetkili bir kişiye ne Gürsel Bey'e bununla ilgili siz bunu yaptınız mı demiyor. Ama haber oraya figüranlar parayla taşındı ve salon CHP tarafından figüranlarla dolduruldu şeklinde.
4: Sosyal medyada bunu bombardıman ettiler.
2: Siz bu haberi,
4: bu algıyı yönettiler.
2: Siz bu haberi ödüllük haber derseniz muhatabına sonulmadan ve bir olgu isnadı diyoruz buna hukukta. Olmayan bir olguyu isnat ediyorsunuz bize. O zaman bu neredeyse hakarete girer
1: bize
2: karşı.
1: Olmayan bir olgu demiyoruz.
2: Hayır bakın bunu CHP
3: firmanın
2: yaptı diyor.
3: Firmanın adı belli değil.
2: Bunu CHP yaptı
3: firmayla
2: diyor haber.
3: Firmayla protokol yapan belli değil.
2: Bakın
3: firmaya
2: haber
3: durur para veren yani belli değil.
1: Nasıl belli
3: ama sanki işte.
2: Efendim o zaman bunun araştırılması için bunun araştırılması için çaba harcanıyor. İkincisi bir ajans diyoruz ya, bu ajans maşallah dünyanın en gizli sır bilgisi gibi ne o muhabir tarafından ne o muhabirin yayın kuruluşu tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nden kimseye söylenmiyor. Biz haberi ilk gördüğümüzde şunu dedik. Bu Kast ajansının adı nedir? Biz bir muhatabına soralım. Size vermeyiz bu ajansın adını. Ajansın adı asla paylaşılmıyor. Bakın bu saat oldu. 24 saat geçti. Ve Bir Gün gazetesi daha da ileri giderek bize dava açın, mahkemeye ancak bildiririz demekte.
4: Yok, mahkemeye de bildirmeyecekler. Orada da basın kanunu 11-12. Evet. Madde diyecekler. Şimdi bu kimse aklımızda oynamasın.
2: Bu yöntemle.
4: Amaçlarına ulaştılar. Yani şunu algıyı yönettiler.
3: Ya daha önemlisi.
4: Linç ettiler.
3: Daha önemlisi
4: buradaki
3: şu.
4: Oraya emek veren, para o ses kaydını yayınlayan genç kardeşimizi ve onunla birlikte ter akıtanları çileden çıkarttılar. Ve bize bunu konuşturuyor.
2: Bize bunu konuşturuyor.
4: Bu gazetecilik değil, buyurun, bu basın ahlakı için.
3: Efendim size iyi akşamlar diliyorum. O konuda şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hiç şeytani düşüncelerimiz olmadı. Yaratılışımız itibariyle hep Rahman'ı düşündük. Kim kötülük yapıyorsa Allah belasını versin.
0: Peki. Burada şunu kabul ederim. Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerinde bunu... Bunun bir soru olarak yöneltilmesi konusunda bir haberde eksikliği kabul ederim. Ama yani bu başka bir olay.
2: Ya ajansın adı evet. Devlet sırrı mıdır? Ben onu anlamıyorum. Bilmiyorum. Ajansın adı paylaşılmıyor hala. Siz haberi okuduğunuzda bir kast ajansı...
0: Siz biliyor musunuz?
2: Yok, öğrenemiyorum. Muhatabından öğrenemiyorum. Bakın haberi yapan kişidir değil mi? Evet, haber sahibi, yayın kuruluşu sorumlu müdür? Ben şu anda İstanbul'da kast ajansı arıyorum onu.
4: Peki,
2: kim yaptı
4: Yiğit,
2: diye.
4: Sen... Aa, çok arası.
2: Şimdi geleyim anlatalım.
1: Salonda kaç kişi vardı?
2: Hepsini konuşalım.
1: Dedi gelsin. Siz neredeydiniz mesela? 6 numara.
2: Şöyle yakın... bu tabi bunlar yapay zeka şu anda anladığım kadarıyla şu görüntü. Çünkü...
1: Üst katta mı?
2: Ya da şey mi? Hayır, mevcut. Yok. Hayır, Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha yakın bir fotoğrafını koyarsak net gösterebilirim ama...
1: DSF'leri getirin. Evet.
2: Yani bu görüntüde yokuz şu an, gözükmüyor iki açıdan da o anlamda dedim.
1: Salon önce hiç miydi önce?
2: Tabii ki. Yani ben şöyle, salonun hazırlanması sırasında da orada bulunduğum için salonun tüm hazırlıklarını biliyorum. Ve salon aslında oturma kapasitesi olarak 840 kişi. Ama bildiğiniz üzere böyle salonlarda sadece tiyatro izleme gibi olmaz. Onun minimum 2-2,5 katı insan gelir. Zaten tahminimce 2000 ila 2500 arası insan gelmiştir. Şimdi burada çünkü... Gürsel Bey ayrıldı ama kendi organizasyonunda hiçbir araç kaldırmadı. Hiçbir başka bir ilçeden kamu olanağı ya da parti olanağı kullanılarak. Şimdi bu giriş anı. Örneğin ben bu anları yaşamamak için önden girdim, yerime oturdum açıkçası. Evet. Ama bu zaten yoğunluğu göreceksiniz, bu giriş kısmının olduğu gibi üst taraflarda da o sırada öyle bir yoğunluk vardı. Mesela az önceki haberi yapan hanımefendi dün akşamki yayında şunu diyordu. Biz salona girmeden önce salonda sadece 20 ila 30 kişi vardı.
1: Şu.
2: Evet, yani onlar herhalde iddiası şu ki bütün üst taraf kast ajansı ve onlar salona teşrif etmeden önce o yüce şu ajans, yöntüler. Adı gizli olan ajans gelmeden önce salonda 20 ila 30 kişi vardı diyor. Halk TV'de bunu söylüyor. Yani salon saat 11'den itibaren 1000 kişinin üstünde bir dolmuştu Kerem Bey. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gelişi 12-20'lerde olduğu için, 12-30'larda olduğu için... Ben hemen Sayın Kılıçdaroğlu, şu arkadaki kişi benim. Evet. Biraz yükselince belki olacak. Ben hemen arkasındaydım çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Beraber gelip beraber ayrıldık. Ve yani yoğunluğu anlatmama gerek yok. Görüntülerde insanlar anlayabilir. Bunları
1: peki
2: kast ajansıyla sağlayabilmeniz mümkün değil. Ya da buna tevessül edecek kadar siyasetten bir haber olmanız.
4: Asıl soru bu ya. Heh. Buna niye ihtiyaç duysun Kemal Bey veya Gürsel Bey?
2: Ya şunu anlatmak istiyorum özellikle.
1: Şimdi ama
2: bakın,
1: görüntüler ortada. Bir de görüntüler var. Yani insanlara işte slogan öğretiliyor.
2: Ben şunu anlamaya çalışıyorum. Mesela salon dışında bir görüntü var. Tabii bu görüntülerde nasıl elde edilmiş tam bir belirleyelim. Halk TV muhabiri o numara, iki tane numara paylaşılıyor Twitter'da. O iki numara haberde gizleniyor tabii KVKK kuralları sebebiyle. Halk TV muhabiri, ben de aynısını yaptığımdan, gördüğümden biliyorum. 538 ile başlayan numaranın kendi WhatsApp durumunda bu görüntüleri paylaştığını fark edip ekran görüntüsü alıp yayıncı kuruluşuna veriyor. Orada tabii sayısına dikkatle bakabiliriz. 20 ile 30 kişiyi geçmiyor görüntüler Kerem Bey. Sorun orada. Şimdi 20 ile 30 kişilik görüntüler var ama haberi yapan muhabir diyor ki 250 ile 300 kişi geldik. Evet. Şimdi 250 ile 300 kişi, 20 ile 30 kişi arasındaki fark
4: çok büyük.
2: Yani 10 kat. Haberinizi siz 10 kat yapıp görüntünüz eldeki hanveriniz bunun 10'da biri ise bir kere burada biçim içerik dengesi konusunda büyük bir, yani ve kamuya yararlı olarak vermek istediğiniz haberle ilgili büyük bir açmazdasınız. İkincisi, biz bu durumun nasıl olduğunu öğrenmek ve bunun sorunlarını ortaya çıkarmak için haberci kuruluşla temasa geçmeye çalıştığımızda kapı duvar. Yani ben ilk kez bir basın yayın organının haberine itiraz etmeksizin önce var. Böyle olduğunu düşünüyorsunuz. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir yetkili organ yapmamıştır ama hangi şirketse biz onlarla muhatap olmak istediğimiz için bilgilerini verin. Bu saatten sonra haberinizde değil, biz onlarla uğraşalım dediğimizde yine hiçbir olumlu yanıt alınmıyor. Ve insani temaslar diyebileceğimiz, mesleki nezakete uyacak bütün temaslar sağlandı. O kurumdaki tanıdığımız herkesle konuştuk. O kurum dışından onlarla yakın olduğunu bildiğimiz birçok arkadaşımızla konuştuk. Ben yıllardır basın yayın hukuku çalışırım. Ne kadar tanıdığım meslek bir Orhan Bey'in de dediği bir tarzında insan varsa aradım. Ama hiçbirinden 24 saattir sağlıklı bir yanıt alamadım. Ve Twitter, sosyal medya gibi mecralarda kıymetli üstadım Cem Bey'in de dediği gibi CHP bunu yaptı, suçüstü yakalandı bitti. Algısı.
4: Yalan, dünyayı iki kez dolaştı.
2: Döndü,
4: siz
2: dolaştı.
4: Şimdi anlatın. Ve soruşturma sonucunda da hiçbir şekilde beyanda bulunmayacaklar. Çünkü verilecek cevapları biliyoruz. Basın kanunu, malumunuz benden iyi biliyorlar. 11 ve 12. madde gereğince kaynağımızı açıklamaya mecbur değiliz diyecekler. Bu çok büyük bir kötülük. Bu kötülüğü yapıyorlar.
1: Siz neden bunun komplo olduğunu
4: bakın, ben belgeleriyle konuşacağım. Ya.
2: Şimdi ben bir olay daha anlatayım.
4: Aynısını Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde Devlet Bey ameliyat olduktan sonra... Hayır, ben burada belgeleriyle anlatacağım.
2: Birazdan Cem Bey'e geçmeden...
5: Şey, böyle bir şeye zaten gerek yoktur. Bakın ben Yiğit Bey'in sözünü kesmedim.
1: Siz de bir komplo olduğunu düşünüyorsunuz.
5: Şöyle bakın, ben siyasetin içinde olan birisi olarak şunu söyleyeyim. Bakın, İstanbul'da 39 tane ilçe var.
1: Bravo.
5: Bu 103 yıllık bir parti. Ha. 103 yıllık bir partinin eğer her ilçeden 100 kişi getiremiyorsa
1: o zaten zaman kapatması
2: gerekir partisi.
5: Şimdi bakın 100 kişiye de gerek yoktur. Neden? Şimdi ben o salonu çok iyi biliyorum. Ben Sarıyer'de daha önce siyaset yaptım. Sarıyer'i çok iyi bilirim. O salonun biraz önce Yiğit Bey de söyledi, 800 civarında, 790-800 civarında şey alıyor, sandalyesi var, koltuğu var yani. Buna 500 de şey ilave edin, 1300. Hadi parti toplantısı olduğu için 1500-1750 kişi. Şimdi 1750 kişi dediğiniz zaman, 39 ilçeye böldüğünüz zaman 30 kişi düşer.
1: Yani zaten siz, her birinin ilçe yönetimi.
5: Siz ilçe yönetimi zaten 50 kişi.
4: Onlar gelsin.
5: Şimdi bakın burada bir de şöyle bir şey var. Bu programları filan takip eden birisi olarak, biraz da bu işlerden anlayan birisi olarak şunu söyleyeyim. Oradaki o insanların, parayla gelen insanlar asla orada ne slogan atar, ne de eline bayrak alır,
4: ne de
5: ne de onun, ne de onu orada o suratından düşen bin parçadır zaten. Bravo. Şimdi orada bir heyecan var. Orada bir şey var. Yani bir kargaşa var, bir yere ulaşma var. Bakın Gürsel Tekin orada diyor ki, Sayın Gürsel Tekin, ne yapıyorsun Barış orada diyor. Niye? Çünkü oradaki insanlara genel başkanla veya orada o ön protokolda bir resim çektirme heyecanı var, bir şeyi var. Şimdi Orhan Bey'e de şöyle hak verebilirim. Mesela şimdi o şeyi yapan, haberi yapan kardeşimize şunu söylemişlerdir. Böyle bir durum var. Bu işi git takip et. Asla haber olmayabilir onun. Yani bu bir haber sevdası uğruna kalkıp gidip orada o çalışmayı yapar. Neticesinde ah ben işi başardım, tamam buldum. Neticede o şirketin getireceği kişinin sayı, en fazla getireceği kişi 100 kişidir. Yani 100 kişinin orada gelse ne olur, gelmese ne olur?
1: Peki.
5: Şimdi oradaki o gelen insanlardan da tahmin ediyorum orada en fazla 10-15 kişiye böyle bir komplo kurulmuş. Biraz önce şey de söyledi ama bunu keşke daha önce bu FETÖ-vari çalışmalar aynı onun gibi dediğini, biz bu ülkede paralel yapı var, FETÖ var dediğimiz zaman Cumhuriyet Halk Partililer toplu halde bize karşı çıkmışlardı.
2: Yok karşı hatta çıkmadık 17, canım biz FETÖ olduğunu yıllardır 17, söyledik.
5: 17-25 Aralık'ta da Sayın Kılıçdaroğlu da başlarında olmak üzere FETÖ'nün o şeylerine gitmişlerdi. Gazetelerine, televizyonlarına gidip oralarda destek turları atmışlardı. Ama biz demiştik ki, Sayın Cumhurbaşkanımız demişti ki,

0: Bakın burada paralel bir yapı var. Söz konusu olan Tayyip Erdoğan değil. Söz konusu olan devlet demişti. Vatan demişti, bayrak demişti. 15 Temmuz'da bunu gördük. Ama gene de ben kutluyorum, tebrik ediyorum. Kimi? Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki burnumuzun dibinde, hemen dibimizde FETÖ'cüler varmış, görmedik dedi. Sayın Gürsel Tekin de aynı şeyleri söyledi. İnşallah bu FETÖ'den, bu yolsuzluklarla anılan kişilerden arınmış bir Cumhuriyet Halk Partisi karşımıza çıkar. İyi bir muhalefet olur diye temennide bulunmak istiyorum. Yoksa bunların gerçekten
1: Kerem Bey, gülünç bir soru sorabilir miyim?
2: Buyurun.
1: Buyurun ben belki. Yiğit Bey ve Orhan Bey'e bir soru sormak istiyorum. Bu demin şöyle bir bahis açıldı ya, gazeteci Ebru Çelik bunu Gürsel Tekin'e sormalıydı. Böyle bir şey var mı yok mu diye.
2: Evet.
1: Burada galiba şöyle bir nüans var. Bilmediğim için soruyorum hem Yiğit Bey'e hem de Orhan Bey'e. Yiğit Bey uzun yıllar basın yayın hukuku çalışmış. Orhan Bey de zaten meslek büyüğü, gazeteciliğin duayen isimlerinden bir
2: özür
1: tanesi.
2: Dilerim, özür
1: gazeteci,
2: dilerim.
1: Gazeteci duyduğunu dilerim. Mu...
2: Özür dilerim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından şu an gelen bir açıklama var. Paylaşayım lütfen, ondan sonra devam edin. Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine KAST Ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturma başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır. Cumhuriyet Başsavcılığından şimdi gelen açıklama. Buyurun.
3: Demek ki KAST'la çalışan bir insan yargıya gider mi?
1: Ben
4: şikayet dilekçesi sahibi benim bu arada. Soracağım. O yüzden yani açıkça yanıtlayayım hepsini.
2: Buyurun Nurettin Bey.
1: Gazeteci duyduğunu mu sorar yoksa gördüğünü mü? Burada Ebru Çelik anladığım kadarıyla bir gazeteci vasfından ziyade bir tanık vasfından bahsedip bu meseleyi sosyal medyada paylaştı ya da bu meseleyi alenileştirdi diyelim. Yani orada onu sormak istiyorum. Hani muhataba sorulmalı, evet, bir iddia öyle duyduysanız bunu sorarsınız da. Sanki burada bir tanıklık durumu, yani bu tanıklığı doğrudur, yanlıştır, böyle bir şeyden kastetmiyorum. O kendi penceresinden bir tanıklık durumundan bahsediyor gibi. Ya sadece bunu sormak istedim.
2: Evet, buyurun.
4: Orhan Bey, izniniz mi?
5: Yani buradaki tanık olduğu bir olayı anlatıyor. O bu bakımdan. Yani orada yani tanıklık duyduğunu falan orada dile getirmiyor. Başından beri, daha doğrusu bir ajansın bu duyurusu üzerine toplanan insanlarla birlikte Sarıyer'e gidiyor aynı zamanda ve süreci, o süreci yani buradaki
2: adım adım da görüntülüyor.
5: Adım adım görüntülüyor. Onlarla konuşuluyor. Konuşuyor ayrıca da. Ve bunun ötesinde yani salondaki o kalabalığı hepsini gördü mü, salona girdi mi, girmedi mi?
4: Onu salonda fotoğrafı var, salonda ben fotoğrafı gördüm. Var. Salonda fotoğrafı var. Ama salonda hepsiyle konuşuyor sözümüz
5: belki
4: biraz genişletici.
5: Bir
4: yok,
5: erken...
4: etkinlik sırasında bir fotoğrafı var. Arkasına etkinliği alıyor. Kendisinin bir fotoğrafını koyuyor, yani evet, çekiyor hatıra olarak.
5: Şimdi burada bu gazete bu kendi görevini yapmıştır. Ben öyle görüyorum. Yani eğer bu süreç bu şekilde geldiyse, gerçekten de bir ajans böyle bir duyuru yapıp oraya bir kitle götürdüyse, ne kadar götürüldüğünü de bilmiyoruz biz ayrıca da. Hı hı. 100 kişi mi, 200 kişi mi, 500
4: onun iddiası
5: kişi mi?
4: 300 kişi. Ha? Habercinin iddiası 300 kişi, evet, görüntüler 300 kişi, 20 kişi gösteriyor.
5: 300 kişi diyor orada. Şimdi bu süreci, yaşadığı bu süreci anlatıyor. Bu gazetecilik olayıdır. Gazeteci bunu yapar. Fakat bu işin organizasyonu konusunda biraz daha meraklı olsaydı, hı hı, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili insanlarına, ya böyle bir durum var, bunu siz mi aynı zamanda, siz ilişkiniz nedir, siz mi organize ettiniz diye de sorardım. Yani hı hı, gerçek bir olay var orada. Bunun ötesi artık yani bir savcılıkla soruşturursa, sen hı hı yazmışsın, bir dilekçe vermişsin. Anladığım kadarıyla bu...
2: Kimden şikayetçisiniz?
4: Şöyle oluyor. Gazeteye biz tüm çabalarımıza rağmen anlattığım hususlarda bilgi vermediği için hakarama özgürlüğü dışında imkanımız kalmadı. Gazete KAST Ajansı ile ilgili bilgileri verseydi belki bu şikayete tevessül edilmeyecekti.
2: Siz
4: ama
2: kimden şikayetçisiniz?
4: Şu anda Bir Gün Gazetesi ve Sözcü TV'den. Neden? Sözcü TV'ye de geleceğiz.

0: çünkü onu da konuşmamız lazım. Büşra'ya attım. Sözcü TV'nin röportaj yaptığı kişi çıkışta Sayın Kılıçdaroğlu'na saldırmak istiyor.
1: Sarıyer'de.
0: Evet, Sarıyer'de. Kast ajansı beni getirdi diyen ve bu sebeple Sözcü TV'ye röportaj veren, Bir Gün gazetesiyle Sözcü TV'nin aynı saatlerde haber yaptığı ortamdaki ismini bilmediğimiz...
1: Ya beni oğlum getirdi 950 lira.
0: Oğlum getirdi 950 lira diyen kişi arkadan protokol çıkışının yerini öğreniyor. Protokol çıkışında geliyor, güvenlik güçleri olmasa Sayın Kılıçdaroğlu'na saldıracak.
1: Bu da yeni duyuluyor. Bu da
2: yani ya bir de bilmiyorum. Üstad 950 lira ya. Bak 1000 lira değil ha.
0: Değil, rakam
2: 50
0: önemli.
2: Gülsel abi şimdi almış, cebine atmış herhalde.
0: Bunlar elimizde varken bunlar elimizde varken şikayet etmek dışında bir şansımız yoktu.
1: Bu saldırı meselesi çok ciddi bir
0: evet,
1: mesele.
0: Evet, yani son yayına girmeden önce başlamıştı. Ben de yayına özel bunu kamuoyuna duyurmadan
1: Yani saldırıya uğrama tehlikesi geçirdi.
0: Evet, videoyu attım, yayınlayabilirsek isterseniz.
1: Gelsin o görüntü.
0: Şimdi bu Üstler, hususların tamamını konuşmazsak...
2: Üstad, FETÖ vari diyorsunuz ya, variyi kaldırın ya.
0: FETÖ taktiğidir bu. Ben adını yani söylüyorum.
1: Ben anlatacağım ya, şimdi ya. Ben gazeteciliğin ne olduğunu anlatacağım.
0: 24 saat.
1: Aynısını MHP'ye denediler. Yemedi, duvardan dağın diye döndü. Yemiyor çünkü bazı şeyler. Şimdi burada istiskal etmeye çalışıyorlar.
2: O görüntüyü hazırlıyorlar.
0: Olur.
2: Bir anlatır mısın?
0: Ne? Hemen. O adını tekrar bilmediğim, beni oğlum yazdırdı, bizim Kılıçdaroğlu ile işimiz yoktur, zaten kast için buraya geldik diye. Öyle 2000 kişi içinde Sözcü televizyonunun kameramanının ve muhabirinin bulduğu bir kişi.
1: Evet.
0: Bu arada yani bu da yayıncılık için size de sorayım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının sonlarına doğru Sözcü'nün kamerası salonun içine girdi. Gözümün önünde oldu. Muhabiri ve kameramanı programın sonuna doğru girdi. O saate kadar ya dışarıdalar ya da geç kaldılar. Ben geç kaldıklarını düşündüm. En azından dedim ki Sözcü'de 2 dakikalık haberimiz
3: Yiğit
0: olur.
3: Yiğit Bey kimse gelmeyecek diye düşünmüşlerdir. Önce gelmemişlerdir. Sonra baktılar ki çok kalabalık.
1: O görüntüyü hazırlıyor muyuz?
0: Tamam. Dün çünkü kendisini de muhabirin kendisini de Sözcü TV'de dinledim. Hani ne demek istiyor diye. Biz dedi dışarıda baktık, gelenleri çektik. Bir kişi dikkatimizi çekti. Pek ilgili olmadığını gördük. Gittik, niye ilgili değilsin, niye buradasın diye. Geldiğini sorunca bize kast ajansı eliyle geldiğini anlattığı için biz de bu röportajı yaptık diyor. Ama kast ajansıyla geldiğini ve para için orada olduğunu söyleyen şahıs salonun ön tarafı, salonun arkadaki protokol çıkışında vatandaşın girmesinin çok zor olacağı bir yerde merdivenlerde Sayın Kılıçdaroğlu'nu bekliyor.
1: Ve abi, siz bunu nasıl tespit ettiniz?
0: Kamera görüntüleri çıkmaya başladı.
1: Nereden?
0: Orada büyük bir gerginlik oldu çıkarken. Ben o anı yaşadım. Birlikte Sayın Kılıçdaroğlu'yla çıktığım için ve biz bunu basına duyurmak istemedik. Bir şahsın müdahalesi, acaba protesto mu nedir tam bilmediğimiz için. Ama bugünkü görüntülerle ortaya çıkıyor ki o kişi öfkeli bir şekilde bakıyor ve korumaların üstüne doğru yürürken korumalar onu kenara alıyor. Normalde orada gözaltı bile yapılabilirdi ama inanın ki böyle işlere çok meraklı da olmadığı için şu anki koruma ekibi de diyebiliriz. Yani kimsenin Sayın Kılıçdaroğlu'nu sorunsuz bir şekilde bir yani alana getirip getirmekle uğraşıyor.
1: Fiziki müdahale oldu mu?
0: Yok, yani saldırmaya yönelik bir hamle olduğu görüntüde gözüküyor ama fiziki müdahale yok tabii ki. Hı. Asla yok. Yani zaten o duvarı geçemezsiniz Kerem Bey, siz de iyi biliyorsunuz. Evet. Yani liderlerin geçeceği koridorlar güvenliğe alınır. Ama o kamera görüntüsü de birazdan o görüntüde yansırsa o hadise şuna dönüyor. Ajansın adı verilmiyor. 3 ayrı ajanstan bahsedilmeye başlanıyor. Ve bir haber yapılıyor. Haberimizin arkasındayız deniliyor. Ama haberde bunu Cumhuriyet Halk Partisi yaptı deniliyor. Bakın haberin dili şu zaten. Butlancı, Kılıçdaroğlu, Kayyum Tekin salona figüran getirdi. Salonu öyle doldurdu. Yani biçim içerik öz dengesi yok. Kamu yararına yönelik olduğu düşünülse de kamunun burada haber almasındaki birinci unsur olan Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın ya da kadrosundan kimseye bu sorulmuyor. Siz böyle bir şey yaptınız mı yapmadınız mı diye. Bir vaka, bir eylem bir kişiye ya da bir tüzel kişiliğe isnat ediliyor. Olgu isnatı dediğim o. Bunu siz yaptınız. Ya yapmadık demek için cevap hakkımızı kullanamıyoruz. İstiyorsanız bize tekzip gönderin. Ya da istiyorsanız bize dava açın deniliyor. Yani habercilikteki kıstas...
2: Ya üstad o amacına ulaştı zaten.
0: Evet.
2: Senin
0: aslında
2: o davan
0: amaç
2: kaç
0: bu
2: yıl sürecek?
0: Minimum...
2: Bitti.
0: Minimum 1,5 yıl bitti. Bu işlerle uğraşacağız ama onlar... Bitti. Biz solcuyuz, devrimciyiz, bedel ödedik, sarayları, saltanatları yıktık diye öyle de şu anki açıklamaları da...
2: Savcılığa şikayet edildik.
0: Evet.

0: Evet, yani mesela sorun da şurada. Yaptıkları işlerin hukuka aykırı olma ihtimali asla yok ve asla o yüzden şikayetten muaflar. Dünyada hiçbir konuyla ilgili şikayet edilemez o arkadaşlar. O yüzden hani Kerem Bey, ben şaşırmanın ötesinde bir durumdayım. Hani bir olayı basın hukuku kapsamına hiç sokmadan, yargı makamlarına intikal ettirmeden öğrenip bu isnadın neden gazeteniz tarafından yapıldı, ama gelin hep birlikte aydınlatalım. Öyle de bir şey varsa, Gürsay Bey bakın ne kadar aslında yapıcı dil kullanıyor. Etrafımızdan kim olursa olsun diyor. Eğer böyle bir şeye tevessül etmişse zaten yollarımızı ayırırız diye. Çünkü biz hani bunu şu kişi yaptı gibi kimseyi suçlamadık. Bunu kim yaptıysa yanlış yapmıştır noktasındayız.
1: Tamam, lütfen ayrılma. Görüntü birazdan gelecek. O arada Cem,
2: evet.
1: Çok net diyorsun. FETÖ
2: çok
1: var
2: net
1: demeye gerek yok.
2: Tartışması belge belge anlatacağım ya.
1: Lütfen.
2: Şimdi kıymetli üstadım, tabii nacizane hukuki perspektiften anlatmaya çalış. Çok uğraşırsın sen daha. Ben bunları birebir yaşadığım için. Hani affına mağruna.
0: Estağfurullah.
2: Savcılığa gidersin. O kızcağız gelir.
1: Ama Ali Bey çok vicdanlı bir açıklama yaptı. Dedi ki,
2: ben yani, vicdansız mı konuşuyorum?
1: Hayır hayır.
2: Ama müsaade edin o zaman, ben anlatayım.
1: Yok yok. Ben size vicdansız demedim.
2: Evet.
1: Ben kimseye vicdansız demem de. Şunu demeye çalışıyorum. Sonuç itibariyle bir mesleki faaliyet var.
2: Mesleki faaliyet hiçbir zaman tetikçilik değildir. Bakın ben hukukçuyum. Bir avukat da hiçbir zaman
1: ortada,
2: bir örgüt faaliyetinin
1: başından
2: içerisine...
1: Başından sonuna görüntülenmiş bir haber var.
2: Evet.
1: Eksikleri var mı? Orhan abi de diyor. Sorulabilirdi.
3: Tabii sorulması
2: ya
3: lazım.
2: Ya bilerek sormuyor zaten üstadım. Ya.
0: Ama ya niye sormadığının
3: yani
0: cevabını vermiyor.
3: Bir faaliyette tetikçilik olarak. Abi.
1: Buyurun.
2: Ben öyle müteala ediyorum. Şimdi Martin Luther King'in müthiş bir sözü vardır. Onlar basının özgürlüğünü, ifadenin hürriyetini değil, İslam'a ve Müslümanlığa, Allah'ın kelamına sövmenin özgürlüğünü istediler diyor. Şimdi tarihe geçecek bir sözdür bu. Bunu niye söylüyorum? Şimdi kıymetli izleyiciler hatırlayacaklardır. 12 Temmuz 2026 Pazar günü ben yine buradaydım, yine aynı koltuktaydım. Zaten yine moderatördü. Ben ne demiştim? Kurulacak parti hazır, bina hazır, kurucular kurulu hazır, logo hazır, bütçe hazır demiştim. Bakın çok net. Ya işte çok büyük kelamlar ediyorsunuz. Daha yok. Yargıtay kararı bekleniyor. Ne diyorsunuz? Bilgi, avukat Cem Kaya bilgisiz belgesiz konuşmaz. Ve ne gördük? Henüz dosya Yargıtay'a intikal etmeden. Evet. Kıymetli üstadım burada. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Dairesi'nin kararı 21 Mayıs Kerem Bey. Dosyanın Yargıtay'a girişi 16 Temmuz. Yeni partinin kuruluşu açıklanıyor. Yeni parti kuruluyor. Niye? Karar çıkmadı Yargıtay'da. Dosya Yargıtay'a gelmedi ki. Bunu niye anlatıyorum? O kadar muazzam
1: bir saniye Yiğit.
0: Evet.
1: Şimdi geldi görüntü. Şu görüntüye bakalım. Kılıçdaroğlu'na aynı toplantıda bir de saldırı girişimi iddiası var. Bir de bir görüntü var. Bu görüntüdeki kişinin şöyle bir röportajını biliyoruz sosyal medyadan. Oğlum beni getirdi.
0: Şu kişi.
1: Oğlum bakın, beni getirdi.
0: Şuradaki.
1: Evet. Şurada arkadaki değil mi?
0: Evet. Şöyle bakın şu kişi.
1: Şu.
0: Suratını eğer biraz odaklanırsanız kızgın bakışını öyle yaklaş. Bakın.
1: Şu arkadaki değil
0: evet.
1: Mi? Görüntüyü tekrar başa alır mısınız?
2: Şey bile olmayabilir. Ceza ehliyeti olmayabilir.
0: Ya ama bu kişi kast ajansıyla
2: geldi. Bunu seçmişlerdir. Yani.
1: Gözlerine
2: bakın.
0: Gözlerine bakın, yüzüne bakın.
1: Biliyoruz. Beni oğlum getirdi.
2: Gözlerine bakın. Gözlerindeki
1: şu kişi değil mi?
2: Ifade,
0: evet.
2: Dudağını aynen. Isırmasına ve gözlerindeki
0: dudağını ısırması, o gözlerini devirmesi. Israrla bakın, koruma arkadaşlarımızı ısrarla ittiriyor. Evet. Ve korumalarda gereğini yapıyor zaten. Önce Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir ittiriyor, Ankara Milletvekilimiz.
1: Evet.
0: Deniz yolla devam ediyor. Deniz o sırada fark etmemiştir. Bir vatandaş ulaşmak istiyor. Çünkü ben de Deniz Bey'den bir adım öndeydim. Ayrıldım, ben önden aşağı indim. Bu çıkışı birlikte gerçekleştirdiğimiz bir an. Akabinde koruma arkadaşlarımızın tecrübesi zaten, birikimi, deneyimleri hiç böyle bir olayın yaşanmasına izin vermiyorlar, ama bir teşebbüs var değil mi üstadım?
2: Üstad,
0: buradaki...
2: Bak net söyleyeyim, cezai ehliyeti olmadığı noktasında bilgi gelecektir. Özel seçilmiştir. Yani tecrübeme dayanarak söylüyorum. Çünkü göz ve yüz ifadesine bakın.
1: Burada tören bitiyor.
0: Tabii. Çıkış. Burası
1: siz
0: çıkış.
1: Siz ayrılıyorsunuz.
0: Ayrılıyoruz. Bu arka protokol
1: kapısı. Sen neredesin burada?
0: Ben görüntü başlamadan önce indim. Yani görüntü Deniz Bey'le az önce dediğim. Deniz evet. Demir'le başlıyor. Ben ondan bir 3 saniye önce indim. Çünkü çıkarken biz hep koordineliyizdik.
1: O röportajda gördüğümüz o evet, kişi Deniz bayağı Bey. Uzaktaydı aslında. Buraya
0: tabii,
1: gelmiş.
0: O, onu demek istiyorum. O salonun ön tarafa, bütün vatandaşların girebildiği ön tarafında o röportajı veriyor Sözcü TV'ye.
1: Eli de arkasında aslında.
2: Ya bakın çok net ya. Bakın sadece ve göz
0: ve bu kadar oraya var. Ulaşabilmiş, buna teşebbüs etmiş ve bu görüntülerde yayına girmeden 5 dakika önce ulaşmıştı. Ben de yayınımız için.
1: Evet. Bir kez daha tekrar edelim. Sarıyer'deki o rozet takma töreninde sadece bu kas tartışmaları dışında... Aslında evet. Ciddi de bir başka provokasyon var.
0: Ama kas tartışmasının içindeki bir unsur olduğu için aslında aktör, buna bağlı aktörü. Veriyorum. Aktör. Bakın dün Sözcü TV izleyen izleyicilerimiz Sayın Kılıçdaroğlu'nun toplantısına bu tarz adamların parayla getirildiğine inandılar.
2: Bunu da kim getirmiş? Gürsel Bey.
0: Evet.
2: Kemal Bey'i kim saldırtıyor?
0: Gene o zaman bu mantıkla yani. Anlatabiliyor muyum Orhan Beyciğim? Buradaki açmazım bu
3: ben
0: benim.
3: Ben bilmiyorum. Tabii.
0: Hayır, ama ben diyorum ki kas ajansı kimdir?
3: Bakın şu, buradaki, şu kişi. Affedersiniz burada bir yargı heyeti kurulmadı
2: vallahi
3: burada.
2: Esat, biz
3: şimdi mahkemeyi de dilekçe verdim oradan. Aslında ajans nedir, getirdiği bir ne oldu vesaire falan.
0: Ajans getirdiğini haber söylüyor efendim, ben değil. Haber diyor ki ajans bu kişileri getirdi diyor. Sözcü TV'de diyor ki bu kişi para alıp geldi diyor.
3: Savcılık bunu araştıracaktır. Bu ajans...
4: Peki para alıp gelen kişi bu kadar böyle Kemal Bey'le görüşmek için veya ona ulaşmak... Hadi bir art niyetini bir kenara bırakalım. Kemal Bey'e ulaşmak için bu kadar çaba sarf eder mi parayla gelen kişi? Gider bir kenarda...
2: 950 lira ya.
0: 950 az diyecek. 1000 lira daha at diyecek herhalde.
1: Onlar sizin itirazınız tam ne?
3: Benim bir itirazım aslında yani bir ön yargılama yapmamak lazım. Evet. Burada bir gazeteci bir olay yapmış evet. Orada. Belki arka planda ben de bir varsayım ileri sürüyorum. Herkes burada varsayımla konuşuyor. Değil mi? Evet. O da deli de olabilir diyor beyefendi.
2: Ben anlatayım.
3: Böyle bir FETÖ vari bir harekettir diyor. FETÖ hareketidir diyor evet, falan. Şimdi ben de başka bir şey söyleyeyim. Ya o kalabalık kalabalık olsun. Acaba yeterli çoğunluğu sağlayabilir miyiz? Düşüncesiyle arka planda birileri, kim olduğunu bilmiyorum. Yani Gürsel Tekin bunu bütün organizasyonu üstlendiğine göre Gürsel Tekin'in aslında bu konuyu biraz daha yakından bilmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Bütün bunu... çevresine sordu ama onu söyle. Bütün çevresine... Hani bu haberler çıktı. Ya bana bilgi vermediniz ama böyle bir şey yaptınız mı?
4: Yiğit Bey ben size bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Siz kusura bakmazsanız.
2: Cem iyi
4: ben bakacağım abi kusura ben bakacağım. Özür dilerim ayakta olduğu için söylüyorum. Evet. Şimdi o ben 950 lira aldım geldim diyen şahıs bu mu?
0: Evet, evet. Yani Sözcü TV'deki.
4: Tamam bakın bu işin blöf olduğu, bu işin yalan olduğu, bu işin düzmece olduğu Kemal Bey'e bırakın art niyetini, iyi niyetle bile olsa öyle sokulmaya çalıştığından dolayı bu iş şeydir, mantarlamıştır.
0: Ya ben bunu anlatmak istiyorum.
4: Hiç uğraşmayın. Olmasa, hiç uğraşmayın. Yani bu konuda...
0: Bu görüntü olmasaydı işimiz daha zordu. Ben
4: bu konuda
0: söyleyeyim.
4: Bu konuda ama hiçbir şey söylemeye gerek çıktı. Yoktur. Yevmiyeci bu işi yapmaz.
2: Ya Yevmiyeci kaçar ya.
4: Yevmiyeci kaçmayı bırak. Gider kenarda oturur. Bir soğuk su alıp oturur.
0: Gitmeyi bekliyorum ben diyor
1: peki,
0: zaten.
1: Bu kişi niye gözaltına alınmadı?
0: Sayın Savcılığın artık ya, eylemi. Ona ben karışamam. Yok.
4: Hayır yani bakın oradaki ben bu durumu bilmiyordum. Varsa... Bu durumu gördükten sonra hiç bu konuyu tartışmaya
0: 24 saat. Ali abi 24 saatte bunları öğrenebildik. Çeken... Acaba bir 24 yani saatte neler şey... öğreneceğiz?
4: Şimdi peki bunu şu anda bu sizin gösterdiğiniz...
1: Ya da böyle
4: şu...
1: bir şey olsaydı Allah korusun.
0: Evet tabii hani, daha vahim
1: yani,
0: bir tablo.
1: Çubuk'taki olayı hatırlıyoruz. Bir benzeri bir yüzü görüyorum yani.
0: Tabii yani o saldırı.
1: Aynı üstad.
0: Ya bu yüz, şöyle, inek kaçakçısı eğer, Osmanlı bakın, aynı adam. Insan, başka adam değil bu. İnek hırsızı Osmanlı
4: şimdi,
0: aynı bu.
4: Bu saldırı. Haberi yapan televizyonlara buradan seslenmek lazım. Siz bu haberi yaptınız. Yevmiye ile gelen insan Kemal Bey'e bu kadar sokulmak için niye çaba sarf etti? Siz bunun için hala şimdi aynı. Ne söylüyorsunuz diye onlara bir mikrofon
2: onlar
4: tutmak
2: lazım. Onlar bu haberi
4: lazım.
2: Görmeyecek ki Ali abi.
4: Bir mikrofon ya, tutmak bilmiyorum. Lazım. Ya. Bakın muhabiri ben hiç asla bak yine söylüyorum. Muhabir evet. Bu işin bir parçası olabilir. O da şu. görev verilmiştir. Git, böyle bir şey var,
1: bence
4: duyum aldık.
1: Bence gazetecilik faaliyetindedir o.
4: Yani bir, ben onu... bir duyum aldık. Böyle bir şey var, git işine. Ama bunu gösteren televizyonlara buradan seslenmek lazım.

0: Kardeşim buyurun, o yaptığınız haber elinizde patladı. Buyurun işte, bunu baktık da bunu gördükten
1: okuyalım
0: sonra...
1: Okuyalım o görüntüyü bir daha.
0: Bence hiçbir şey söylemenize gerek yoktur. Bu konu bitmiştir diye düşünüyorum.
1: Şu olayı bir daha, şu görüntüyü en baştan. Rozet töreni bitti.
2: Evet, bitti.
1: Kemal Bey çıkıyor.
2: Çıkış yapılıyor.
1: Siz tespit ediyorsunuz ki bu kişi başka bir televizyona...
2: Aynen.
1: Beni buraya para karşılığında getirdiler.
2: Oğlumla beraber hatta.
1: Ama oğlan da yok ortada. Gereken bir yerde yani.
2: Bu arada oğlan da yok ortada.
1: Evet. Hayır. Bu arada da belki hiç olmaması gereken yoktur. Bir yerde.
2: Asla. Yani mümkün değil oraya girmesi. Ama aradan oluyor tabii, az önce yaşadığımız hani Gürsay Bey'in bağırması gibi bir vatandaş girer, şey gir, fotoğraf çekilmek ister, not vermek istiyorum diyor, biliyoruz siyaseti. Oraya geliyor ve çıkışta bu yaşanıyor.
1: Yüz ifadesini görelim.
3: Bu görüntüleri çekene gazetecilik ödülü verilmesini teklif ediyorum ben. Bu görüntüleri çeken.
2: Asıl gazetecilik
3: video
2: burada.
3: Bu video
2: bence güzel gazetecilik.
4: Çünkü dudağını ısırıyor, gözlü
1: peki,
4: ifadesi.
1: Peki Kemal Bey'in tepkisi ne oldu?
2: Kemal Bey olaydan haberdar değil.
3: Hınçla şey yapıyor.
2: Tabii, Kemal Bey bu olaydan haberdar değil. Görüntüye bak. Bunu belirteyim üstadlarım. Aslında şu anda yani ben Habertürk'e özel bunları verdiğim için şu anda CHP Genel Merkezi de bunlardan haberdar değildi. Çünkü bu kargaşa giriş çıkışlarda hep olur. Ve bence bir saldırı olduğunu da kimse düşünmüyor. Ya o sırada hani olayın sıcağı sıcağına arabalara binip ayrılıyor. Ama şu görüntüleri izlediğimizde dediğim gibi ben ceza hukuku çalışan bir avukatım. Haksızsız. Görüyorum.
4: Kriminal... Elini oradaki bir görevli, güvenlik görevlisi elini göğüs hizasına koyuyor.
2: Evet.
4: Yani orada engelliyor onu. Çok
2: güvenliği itmeye çalışıyor şahıs.
1: Yani korumalar fark ediyor.
4: Var. Araya girmeye
1: yani
4: çalışıyor.
1: Akıtırsanız görüntüyü.
2: Kerem Bey,
1: görüntüyü okuyalım.
2: Korumalar yılların çok tecrübeli korumaları. Çok
1: görüntüyü
2: önemli görevlerde
1: okuyalım.
2: Bulunmuş arkadaşlarımız.
1: Korumalar fark ediyor diyor.
2: Onlar baktığında her şeyi
4: bakın,
2: anlayacak tecrübede insanlar.
4: Şimdi göreceksiniz orada.
2: Onlar benim çok yakın tanıdığım, yıllardır omuz omuza çalıştığım arkadaşlarım. Onların bakın tüm tepkilerini
4: bak,
2: ben
4: bak,
2: anlıyorum.
4: Bak. Görüntü bak, kol var orada, gördünüz mü? Bakın kolu görüyor musunuz? O kolunu kim koyduysa o onun farkında.
2: Tabii.
4: Çünkü dirençle karşılaşıyor. Dirençle karşılaşıyor.
2: Çok dikkatli bir şekilde olayı büyütmeden anında çözüyor.
4: Tabii.
2: Yani az önce onu demek istedim.
1: Yani bu kişi aslında iki iş yapıyor.
2: Bakın bir bu normalde önce... gözaltına alınmayı orada gerektirir.
4: Evet. Yok,
2: ama
4: tabii,
2: arkadaşlarım...
0: Buradaki, buradaki görüntü şu. Bakın oradaki güvenlik görevlisinin görevi şu. İyi niyetli de olsa, kötü niyetli de olsa... Onun oraya Kemal Bey'e ulaşmasını engellemektir onun görevi.
1: Yani hakikaten memleketi karıştırmak için bir tane...
4: Bir tane değil üstad, perdeyi kaldır ya. Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması teorisi
1: yani
4: vardır
1: bizde. Yani.
4: O perdeyi kaldırın, o adamın elinde
0: işte
4: bir bıçak olsa...
0: Nasıl patlıyor görüyorsunuz
4: Kemal Bey'e gidip
0: mi?
4: Orada bir bıçak
0: öbür
4: saldırıda
0: televizyon
4: bulunsa...
0: geliyor, mikrofon tutuyor. Diyor ki siz diyor buraya nasıl geldiniz? Ben diyor bir ajans vasıtasıyla geldim diyor. Yemeği aldım geldim diyor. Diğer taraftan da yürümeye alıp gelen kişi ne kadar heyecanlanıyor ki geliyor Kemal Bey'e sokulmaya. İmza mı istiyor? Ona
2: bakın
0: yüzüne bir imza mı atacak
2: şu
0: Kemal
2: anda
0: Bey'in?
2: Bazı kanallarda
0: başka bir şey mi yapacak belli değil yani.
2: Gösteriliyor.
4: Ya üstad.
2: Bazı kanallarda o eski görüntü yani o diğer dediğimiz. Ben yürümeye ile geldim görüntüsü hala gösteriliyor.
4: Ama onlar devam ediyor.
2: Ama işin aslı fotoğrafı bu.
0: Şimdi Habertürk, bu Habertürk bugün burada bir habercilik tarihi yazmıştır. Burada şu anda o yapılan haberin yanlış olduğunu, Türkiye'de dün çok önemli bir dönemeçten döndüğünü gösteriyor burada. Evet. Sizi tebrik ediyorum.
1: Sağ olun. Buyurun. Şimdi şuradaki temel hata aslında bir liderin geçici yerde koridor iyice açılır, yol açılır. Böyle
2: haklısınız.
1: Bir kalabalık olmaz
2: haklısınız.
1: Buradan. Fakat Türkiye'de rastladığımız, yani biz bunu Özgür Özel'in şeyde de görüyoruz, gezileri.
2: Menfur saldırılarında.
1: Hiçbir şey yok burada.
2: Orada.
1: Ve burada koridorun, güvenliğin şeyi olması lazım. Hı hı. Yani orada engelleyici bir bariyerlerin olması lazım ki oradan rahatça geçsin.
4: Cumhurbaşkanımızın korumaları ile ilgili vatandaştan soyutluyorlar.
2: O yoktu, o yoktu. O yoktu.
1: Ama yani bunun esas...
4: Hep böyle bu...
2: Ama Cem Bey'in dediğine katılıyorum. Bunu yaptığımızda da siz işte...
4: Polis vatandaşı dövdü.
2: Çekti. Bu biz liderimize ulaşamayacak mıyız? Sosyal demokrat diye...
1: Yani hakikaten şu provokasyon belki de başarılı olsa... Türkiye şu an
4: ya üstad, şu görüntüyü hatırlıyor musunuz?
1: Yani. Hı
4: hı. Bir cuma sabahı.
1: Özgür Özel'i de oldu.
2: Tabii oldu. Camide yaşadı. AKM çıkışında
4: ya
2: yaşadı.
4: O değil, o değil ya.
2: Büyük saldırılardır bunlar.
4: Ya ben buradan anlatmam.
1: İyi Parti'ye dönmeyelim artık. İyi Parti geride kaldı ya.
4: Ne İyi Partisi abi?
1: İyi Parti.

0: dönemine geçtin ya
1: Neyi
0: şeyler.
1: partisi? MHP'ye denediler dedim.
2: Heh, MHP'ye
1: Siz
2: denediler.
1: orada ne onu mu anladınız? Ben anlatayım istiyorsanız.
0: Ya
1: Devlet
0: çok
1: Bey
0: yönelik.
1: Mayıs ayında
0: Evet.
1: ameliyattan çıktı, genel merkeze geldi. Genel merkeze gidiş yolunda Ankara Ülke Ocakları başta olmak üzere Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı binlerce, on binlerce genci
0: Hatırlıyorum o
1: Ankara'da
0: günleri.
1: top. Aynı kanallar ne manşeti attılar biliyor musunuz? Ülke Ocakları parayla çocuk taşıdı diye. Biz
2: Evet.
1: sadece güldük. Çünkü biz biliyoruz gerçeği. Devlet Bey'in 150 bin tane evladı Ankara'ya gelmek için çırpındı. Aynı ajanslar, aynı FETÖ taktikleri gene geldi. Demek ki

0: ilgili değil benim ifade. Bakın bir anlatayım. İnsicam bozulmasın uygun görürseniz. Çünkü çok tehlikeli bir süreci yaşıyoruz. Bakın,
1: başlasın Cemil.
0: FETÖ hiç olmadığı kadar güçlü. Yayından önce de söyledim Ali abi burada yüzüne. Hiç olmadığı kadar etkili ve hiç...
2: Şu görüntüyü biz seninle bir analiz edelim. Ondan sonra lütfen rica
0: bakın
2: ediyorum.
0: Ben anlatayım üstad. Yani ben 48 yaşıma gelmişim.
2: Şu görüntüyü hakikaten bak, çok şeyi değişecek bir görüntü.
0: Bak net.
2: En başa alalım.
0: Kıymetli üstadım bu görüntüyü bu akşam burada veriyor. Ama ne dedi? Hala malum kanallar, malum çevreler
2: o kişinin
0: farklı görüntüleri vermeye devam ediyorlar dedi. Çünkü evet. Niye? Bakın. Şimdi bu görüntü burada çekildi. Belki hasbelkader çekildi, belki tesadüfen çekildi. Belki hakikaten de çıkış esnasında Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik... Yani
2: sistemli bakın, bir şekilde ne? Geliyor.
0: Bakın bir, yukarıdan hamle ediyor. İki, büyük ihtimal o kadın polisimiz anlıyor. Ona karşı bir direnç kullanıyor. Direnç. Evet. Yani onu aşmaya çalışıyor. Siz şimdi Cumhurbaşkanımızı korumaları çok bu konuda nettir. Yani. Kim olsun? Bakanı milletvekili iterler ya Ali abi burada. Otobüsten milletvekili attıklarını gördüm ben. Reisi Cumhuriyet'in öyle gelemezsin kafana göre. Evet. Niye? Onun bir koruma
2: şuradan
0: prosedürü vardır.
2: Şuradan başla istersen.
0: Bakın orada bir koruma prosedürü vardır. Elinde bıçak olabilir. Tabii. Elinde asit olabilir. Kezzap olabilir. Her şey olur ya el bombasını çeker gider 100 kişiye götürür orada. O güvenlik koridorunu almanız lazım. Ama bu sefer ne diyorlar? Bir cuma sabahı Kemal Bey gitti adliyede. Bence yanlış bir ziyaretti ama gitti. Bir hakaretten ötürü savcılığa sevk edilen, tutuklamaya sevk edilen benim haddim değil. Deniz isimli bir sözlü komedyenle ilgili adliyede bir görüntü verdi. Önünde iki tane koruma duruyordu. Devletin polislerinin arkasına saklanan hain Kemal. Ya bu manşetleri gördüm ben. Aynı sosyal medya, aynı gazete.
1: Şimdi iki hafta önce.
0: Bu görüntüler olmasa, bu görüntüler çekilmese bakın hala geliyor. Hala geliyor. Bakın sağ kola bakın. Kadın
2: ve yüzünde de büyük bir hınç ifade.
0: Bakın o ifade şudur. Biz kriminoloji okuduk. Bunun babası İtalyan Lombroso'dur. Üstad burada biliyor. İnsanları fiziksel olarak nefes alış, göz bebeklerinin büyümesi, dudak ısırması. Size hareketleneceğim zaman böyle sırıta sırıta gelmem. Vücudum fizyolojik tepkiler verir. Ellerimi titretirim. Yüz ifademi değiştiririm. Dudağımı ısırırım. Çünkü size zarar vermeye geliyorum. Göz bebeklerim büyür. Vücut orada sinyali verir. Bu kriminolojidir. Bakın büyük ihtimal söylüyorum. Savcılığın yapacağı tahkikat neticesi de ortaya çıkacaktır. 48 yaşında ben 25 yıldır ceza yapıyorum. Ceza ehliyeti yoktur. Eski 46 raporu diyorlar ya 765 sayılı Türk Ceza Kanunu yeni 32-33. Ceza ehliyeti olmayan bir şahsın da vesayet altına alınmış bir şahsı da seçmiş olabilirler. Niye? Diyecekler ki ya meczup delinin biri gelmiş. Sen Kemal Bey'e karşı bu görüntüyü vermiş. Ama bu görüntü olmasa, üstad bu görüntüyü Habertürk de şu an yayınlamıyor olsa bütün Türkiye'deki toplum sözde
2: o röportaj akıllarda kalacak.
0: Şimdi bakın çok önemli şeyler getirdim üstad. Niye?
2: Yani o röportajın yapıldığı yeri düşünüyorum. Buraya bayağı bir mesafede. Yani buraya gelmek için bayağı bir çaba sarf etmiş.
0: Bakın hiçbir figüran, bakın Kerem Beyciğim. Yani, figüranın görevi nedir? Gidersiniz. Dersiniz ki Akaş burada dur. 100 lira paranı al. 950 lira zaten. 50 liraya biri cebine indirmiş herhalde. Verirseniz bir kumanya verirsiniz. Göreviniz biter ve gidersiniz. Bunun bir kere baştan Ali abinin ifadesiyle çökertildiğini apaçık ortaya koyuyor. Peki niye? Amaçlanan ne? Amaçlanan 21 Mayıs'tan itibaren şu. Bir umacı yaratmamız lazım. Scapegoat diyor ya günah keçisi. Bu günah keçimiz kim bizim? Çok elverişli. Çünkü dünyanın en nazik insanlarından biri. Hakikaten yani şimdi herkes Gürsel Bey'e kızıyor ama verdiği tepkilerden ötürü insanlar etten, kemikten, duygudan, düşünceden, histen yaratılmış mahlukatlar. Cenab-ı Hakk'ın tabiriyle eşrefi mahlukat, zübde-i alem, natuk, kelamullah. Ne yaptılar? 1,5 yıldır Gürsel Tekin ve 3 kişilik temsil heyetine adamların bir kalp krizi geçirdi, öldürüyorlardı. Her türlü hakareti, tahkiratı, tezifatı, satılık, hırsız, ajan,
1: ailelerine
0: sarayın
1: baskılar,
0: adamı.
1: Ailelerine.
0: Bunu yaptılar mı? Yaptılar. Ben kanser dönemimde, Gürsel abi beni çok aradığı için, iade-i ziyaret, kardeşlik hukukuna istinaden CHP'li başkanlığına gittim. 21 Mayıs falan yoktu. Mutlan yoktu. Ya onun birinci kata çıkmak isterken alttan bana karşı yapılan tavırları artık ben gülerek, videomu çekenler yukarıya çıkmak için, işte fotoğrafımı çeken ne yapmışım ben ya? Ben bir bu programlarda çata çat kavga ettiğim ama insani anlamda hakikaten zor günümüzde yanımızda olan bir insanı ziyaret etmeye gitmişim. Bizim orada yemediğimiz hakaret kaldı. Bunu da niye söylüyorum? O kadar güzel bir...

0: bir biçimde bunu sistematik ve senkronize alçakça yapıyorlar ki. Kemal Bey yalnız. Kemal Bey'in yanında hiç kimse yok. Kemal Bey gittiği her yerde yuhalanıyor. İnsan içine çıkamıyor. Bak Özgür Özel çok özgür. Kolları sıvamış, beyaz gömlek. İnanılmaz. Geçen yayında da söyledim.
1: Öyle ama.
0: Size göre öyle. Millet sandık.
1: Size göre değil, görüntüden ortada.
0: Bakın, yani hüküm verdiniz, ben de cevap vereyim. En Republic dedik ya geçen hafta, en marş hareketi, yürüyüş hareketi. Böyle yaratılan bir lider algılayışı var. Peki bu lider kimin kontrolünde? Partiyi nasıl kurdu? Talimatı kim verdi? Kendi beyanı var. Adli tatilden önce hamle etmeyeceğim dedi. Adli tatilden bir ay öncesinde. O binayı kim tutturdu? Kira ödemelerini kim yaptırdı? Kurucular kurulu listesini kim hazırlattı? Buraya ben cevaplarını vermişim. Will Smith'in State Enemy diye bir filmi vardır. Avukattır. Üstad bilir onu.
2: Tabii. Çok da güzel.
0: Öyle bir kumpasa maruz kalır ki üstad. Kendi karısı, müvekkilleri, yakınları. En sonunda ve dahi kendisi. Kendisinin bir çocuk pornografisi hastası olduğuna, hırsız olduğuna, devlete karşı ajanlık faaliyeti içerisinde olduğuna kendisi dahi inandırılır. Bunu nasıl yaparlar biliyor musunuz? Goebbels taktiği. Bugün şeytan üçgeni dedi. Ben yayına gelmezden önce aradım Gürsel abi. Abi dedim bu işin aslı astarı ne? Basın açıklamamızı izle. Eğer tek bir yalanın varsa çıkar Taksim Meydanı'nda kendimi asarım dedi. Şimdi en toplumda verilen refleksler ne? Siz çok güzel onları bir yerde özetlediniz gazetecilik refleksiyle. Ankara ile genel merkezde İstanbul arasında kavga var. Peki kavga varsa Kemal Bey'in yanında duran kişi kim? Gürsel Tekin. Gürsel Tekin daha Kemal Bey o koltuğa gelmezden önce 1,5 yıl yediği tüm hakarete, tezvirata rağmen orada mücadelesini verdi mi? Verdi. Her türlü aşağılık FETÖ variyi kaldırıyorum. FETÖ saldırılarına maruz kaldı mı? Kaldı. Peki niye bunu yapmaya çalışıyorlar? Çünkü yalnızlaştırmak istiyorlar Kemal Bey'i. Kemal Bey diyorlar ki Beren Şimşek kötü adam. Gürsel Tekin kötü adam. Necdet Seçi, Saraç var ya, en kötüsü bu. Tabii. Bunların hepsinden uzaklaş. Ne yapacak? Devam edeceğim, bitireceğim çok kısa. Kemal Bey'i yalnızlaştırıp toplum nezdinde küçük düşürmeye çalışıyor. Çünkü niye? Dün Sarıyer'de neredeydi Kemal Bey? Dün manifesto vardı, onu konuşmuyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili malı götürenlerle yan yana duramaz.
1: Kendisi sesini vereceğim onu.
0: Evet, ben ifade edeyim. Malı götürmek istiyorsan derhal CHP'nin dışına çık. Devam ediyoruz. Deniz Baykal'ın adı geçti. Partiyi %10'un altında bıraktı diye. 2 evet zaten 2 Kasım 2000 o Deniz Baykal. Önder Sav Genel Sekreter imzasıyla aynen şu talimatı veriyor. Merkez Yönetim Kurulumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ın başkanlığında yolsuzluk yaptığı, haksız kazanç elde ettiği batık bankalar süreci hatırlamazlar. Rüşvete, her türlü zimmete bulaşan kişilerle ilgili olarak derhal ilgili belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin partiyle ilişkini kesme kararı almıştır diyor. Evet. Çünkü Deniz Baykal neredi? Cumhuriyet Halk Partisi satılık değildi. Bu liste utanarak bakıyorum, her gün bir tane daha ekliyorum. En son İzmit'e ekledik. Hangi Cumhuriyet Halk Partisi şu listeye baktığında Kemal Bey'in döneminde olabilir miydi bu ya?
2: Mümkün.
0: Artık dışarıda olan bir belediye başkanı yok. Cevap. Bu olayları kim yapıyor? Ayna. Der Spiegel. Der Spiegel. Türkiye'de ajan faaliyetlerinin bir numaralı ülkesi kimdir biliyor musunuz? Herkes atar. Mossad, İsrail, Amerika, CIA. Hayır, Almanya'dır. BND'sidir. Yani Alman gizli servisidir. Onun Türkiye'ye dava açsınlar bana. Der Spiegel, ayna. Manşet atıyor. Liderlik görevli sürekli kaybeden, hain olarak görülen bir adam tarafından üstelendi. Edilgen değil.
1: Peki.
0: Dönüyor. Bakın. Cem, bitiriyorum ya 30 saniye. Sözcü, Halk TV, Bir Gün T24. Aynı anda aynı manşeti atıyor. Akın Gürlüğe, Adalet Bakanımıza. Bu mu habercilik? Cumhur'da ne oluyor? Akın Gürlek damada kar. Berat Albayrak'la Adalet Bakanı arasında bir şey mi var? Amacınız ne? Hangi bilgi ve belge?
1: Konumuzla ilgisi
0: ama
1: var.
0: Tam işte bir gün ya.
1: Ben burada gazeteleri tartışmıyorum ama.
0: Ama hayır. Bu haberi yapan, bu istiskaleyi yapan
1: da tartışıyorum. Ben olayı tartışıyorum.
0: Ben bitiriyorum
1: işte. İzin verir misin?
0: Cevap.
1: Ben burada şimdi çok karşı taraftan.
0: Ama şimdi bir dakika, Sayın Bakan'a de, karşı bir böyle bir saldırı olduğu zaman niye rahatsız oluyorsun Kerem Bey?
1: Ben rahatsız olmam.
0: Ama bitireyim o zaman müsaade.
1: Cem şimdi ama bu tek taraflı oluyor.
0: Ama tek taraflı olmuyor. Bakın
1: ben bir gün gazeteci, gazetecilik yapmıyorum. Ne Sözcüğü ne Halk TV savunmak değil. Ama bu da burada Sözcü'nün Akın Gürlük'le yaptığı habere ben şimdi

0: Ne deyip ama niye yapıyor? Niye hem Kemal Bey'le ilgili aynı haberi yapıyor?
1: Kemal Bey'le ilgili haberi gündeme getirdin.
0: Tamam.
1: Ama benim konum...
0: Ama bir altını niye doldurmuyor? Değil. Bakın 125 milyon...
1: Ben de rahatsız olmuyorum Cem. Kendi gündemime
0: bakın,
1: dönmeye
0: Kerem Beyciğim ben bitireyim, bana bir daha söz verin. 125 milyon para verilmiş ya. Bir güne sözcüye.
1: Evet.
0: Bunun işte hesabını soruyorlar. Çünkü musluğu kesti Kemal Bey. Çünkü musluğu kesti. Hırsızın önüne geçti. Basın ilkeleri. Benim haddim değil ya. Basın ilkeleri çalışıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi için çalışıyorum. Madde 9. Madde 4. Kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, istiskal eden, aşağılayan, iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermez diyor gazeteciler. Niye yapıyorsunuz bunu? Aynı gazeteciler bakın affınıza mağrı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu da bulunuyor. Aziz İhsan Aktaş'la ilgili olarak iddialar karşılıyor. Üstad burada. Kim bunlar? Gürsel Tekin, Zeki Şen, Eren Kasap. Hı hı. Onlar niye bulunmuyorlar? Hani bunların hepsi iftira, hepsi yalan, hepsi dolan. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanının tamamına iftira atıldı. Neden bir tane Cumhuriyet Savcılığında herhangi bir suç duyurusu yok? Niye Gürsel Tekin gecenin köründe gidiyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına? Ya diyor bizi böyle bir gayya kuyusunun içine attılar. Kime sığınacağız? Devlete sığınacağız. Olayın son gerçeklerini yani ortaya çıkar diyor. Bitirdim 30 saniye. Gürsel Tekin suçlu oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu yalnız oluyor. Sokağa çıkamıyor oluyor. Üstadın şu görüntüleri olmasa, bakın Habertürk'ün bu görüntülerin şu an Sözcü'de, Bir Gün'de, Halk TV'de, Twitter'da 100 bin tık, 1 milyon tık alması lazım. Ama almayacak. Çünkü orayı da tamamen eskal etmiş durumdalar. İnanılmaz bir sistematik mantıkla Kemal Bey'i tahkir etmeye çalışıyorlar. Ve çok üzücüdür ki bunu da tırnak içinde başarıyorlar üstad.
1: Teşekkür ederim. Nurettin Kalkan, sizi çok beklettim. Siz ne düşünüyorsunuz bu olaylarla ilgili? Bir tarafta işte figüran tartışması yaşarken ekrana gelen görüntüler çok daha korkunç bir olayın eşiğinden döndüğümüzü gösteriyor. Bir saldırı girişimi ki bu kişiyi dün sosyal medyada çok izledik. Para karşılığında oraya gittiğini söylüyordu oğluyla beraber. Ama görüntüler çok şey anlatıyor. Sizin görüşlerinizi merak ediyorum Nurettin Kalkan.
2: Ya zaten bu 10 saniyelik görüntü epey tartışıldı kıymetli konuklarımız arasında. Ben törene dair, törenin mantığına dair birkaç şey söylemek isterim izninizle.
1: Buyurun.
2: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir söylemi var. Cumhuriyet Halk Partisi arınacaktır. Partimizde arınmayı başlatacağız. Yolsuzluğa bulaşmış, akçeli işlere bulaşmış. Cumhuriyet Halk Partileri tırnak içinde, onları CHP'li olarak addetmiyor, partimizden ayıracağız diyor. Şimdi dünkü ödül töreniyle, ödül diyorum çok özür dilerim, dünkü rozet takma töreniyle Kemal Bey'in söylemi bence birbirini tekzip ediyor, arınma söylemi. Çünkü arınmak demek berraklaşmaktır. Kalabalıklaşmak değil. Şimdi Gürsel Bey'in bir iki ifadesi dikkatimi çekti. Not aldım buraya. Bir, şöyle bir cümle sarf etti. Cumhuriyet Halk Partisi küllerinden yeniden doğacaktır dedi. Geniş zaman kullanmadı, gelecek zaman kullandı. Ayrılığın olmaması için elimizden geleni yaptık dedi. Yani belli ki 91 milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi gövdesinden kopması Gürsel Bey'i, Kemal Bey'i üzmüş. Bu da gayet doğaldır, tabidir. Fakat buna mukabil şu an yeni parti ana muhalefet oldu ya. Şimdi burada sayısal bir üstünlük iddiası olmaması lazım. Ya da sayısal anlamda niceliğe dair bir gövde gösterisi yapmaması lazım Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Siz eğer arınma diyorsanız, arınma niteliğe dair bir kavramdır. Niceliğe dair değil. Dolayısıyla ben bu aceleyle yapılmış rozet takma töreninin zaten organizasyondaki sıkıntılar... Şimdi Gürsel Bey yer yer böyle sıkıntılar olabiliyor diye biraz yumuşattı ama yani basit bir rozet takma töreninde bile o sahnedeki insicamın ayarlanamaması, bu törenin çok aceleye getirildiğini, yani evet bizim partimizden gidenler olabilir, 91 kişi gitti ama yeni dalga dalga üye yapıyoruz. Bir üye, partimize teveccüh var, rağbet var, insanlar üye olmak istiyor. Şimdi bu işte ikisi arınmayla çelişiyor Kerem Bey. Yani evet, dediğim gibi arınmak berraklaşmaktır, kalabalıklaşmak değil. Siz arınma söylemini oturtmak istiyorsanız, bu parti arınmalıdır diyorsanız, böyle rozet takma etkinliklerinden ziyade Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerine dair bir şey söyleyeceksiniz. Ya da yeni partinin hamlelerine karşı defans yapmayacaksınız. Uzunca bir süredir bir defans yapma

0: hali var. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminde. Ve maalesef burada da performanslarını çok iç açıcı görmüyorum. Diğer bir eklemek istediğim nokta o da şu. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu salon siyasetçisi olarak tarif ettiğim bir figürdür. Yani sokakta, pazarda, insanlarla birebir diyaloglarda çok etkili bir figür değildir. Hiçbir zaman da böyle olmadı. Onun başarılı olduğu yer kısmen ekranlarda başarılıdır. Bütün performans 2010 yılından itibaren 2026'ya dair bir hat çekiyorum. Salon toplantılarında başarılıdır. Şimdi Kemal Bey'in güçlü olduğu bazı alanlar var. Şimdi bu alanlara odaklanmak yerine mevcut Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'in etkili ve dinamik olduğu işte bu tür toplantılar, işte geçtiğimiz günlerde de bir buluşma yapıldı Polatlı'da galiba. Şimdi bu tür organizasyonlar düzenliyor, bu tür aktiviteler düzenliyor diyelim. Şimdi bu programlar diyelim daha doğrusu. Şimdi bu da Kemal Bey'in mizacıyla çelişiyor. İkinci eklemek istediğim nokta da bu. Diğer bir şey, şimdi Amerikalı Herman Melville diye bir yazar vardır. Amerika'nın en önemli edebiyatçılarından biri. Onun kült bir eseri var. Moby Dick ya da Beyaz Balina isimli. Orada Kaptan Ahab diye bir karakter var. Bir balina bu kaptanın bir bacağını koparıyor. Protez bir bacak var ve gemiyi onu öldürmek için, o balinayı öldürmek için seferber oluyor. Çok fazla bir hırs yapıyor ve tayfaları da felakete sürüklüyor. Halbuki Kemal Bey'in Kaptan Ahab gibi olmaması lazım. Kemal Bey bu gemiyi ben sağ salim limana, güvenli limana yanaştıracağım diyordu. 38. kurultay öncesi, Kasım 2023 kurultay öncesi. Bu yapılan aceleci programlar, yeni partiye Özgür Özel'e cevap vermek için düzenlenen seremoniler benim görebildiğim kadarıyla Kerem Bey çok sakin duruyor. Tamam biz burada 10 saniyelik görüntüyü tartıştık. Evet o görüntü hakikaten eğer ben şeyi bilmiyorum o saldırı teşebbüsünde Yiğit Bey'in dedi ya bu saldırı teşebbüsünde bulunacaktı bu vatandaş diye. O vatandaşın ben buraya oğlumla geldim para aldım falan onları ben görmedim. Fakat işte bu tür şeylere mahal vermemesi için daha sistematik ve programlı gitmesi lazım Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ben öyle bir sistematiklik, öyle bir sakinlik ki Kemal Bey'e sakin güç diye biliniyordu Kemal Bey. Orhan Bey iyi hatırlar o dönemleri. Sakin güç diye Kemal Bey kamuoyunda bilindi. Sakinlik vasfı
1: ama
0: çok
1: yani Kemal Bey'in de sakinliğini bozduğunu görmedik şu ana kadar. Hatta CHP içindeki olaylar beni ilgilendirmiyor bile dedi.
0: Kemal Bey evet öyle dedi yani. Ama gazetecilerle evet öyle dedi. CHP'de ben vatandaşların problemine odaklanacağım dedi. Ama katıldığı birebir canlı yayınlarda o sükuneti çok muhafaza ettiğini ben göremiyorum. Ya yani burada demek istediğim arınma söylemiyle kalabalıklaşma söylemi birbirini tekzip eder Kerem Bey. Burada evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınma söylemine uygun o söylemin altını dolduracak programlar tertip etmesi lazım. Bunun yolu da işte hemen 1000 üyeye rozet takma ya da bir yere ziyaret etme. Bir de şöyle bir şey var. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdi karşı tarafın Kemal Bey sokakta yürüyemez iddiası da aslında bence çok geçerli olan bir iddia değil. Çünkü şöyle bir cevap verilir o durumda da. Ya Çankaya Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak biliniyor değil mi uzun yıllardır?
1: Evet.
0: Çankaya'nın önünde toplanan kalabalık kaç kişiydi? Yani Kemal Bey sokakta yürüyemiyorsa sokakta size teveccüh göstermiyor. Yani bu kalabalıklar üzerinden siyasal analiz yapmak ya da miting meydanlarından, salon kalabalıklarından çok gerçekçi neticeler vermez. Ha, iyi bir polemik malzemesi olur ama gerçekçi neticeler vermez. Ben böyle özetlemiş olayım.
2: Kerem Bey, peki. Nurettin Hocam'a iki teknik katkı sunayım. Hani atlamadan, söz gelmeden onu söyleyeyim. Tabii. Birincisi Sayın Kılıçdaroğlu'nun gelişi yeni partinin kurulmasına bir hemen unutturulması amacıyla yapılan bir etkinlik değil. 16 Temmuz'da planlandı ve 16 Temmuz'da Gürsay Bey onu sosyal medyasından ilan etti. Yani yeni parti kurulmadan çok önce olan bir planlı etkinlikti. 25 Temmuz için açık kaynak bilgisi olarak söyleyeyim. İkincisi bu İstanbul'daki üye katılım etkinliklerinin 8.'si aslında. Gürsay Bey gene il başkanlığında her cumartesi bunu defaten yapıyor ama siyasal olarak da şunu söyleyeyim Sayın Hocam burada bir nicelik nitelik ayrımı yok. Siyasal katılım teorisinde partiye gelmek isteyen insanların yani birebir evrak üstünden yapılması duygusal olarak